Top yan ağlardan Atami. Görüntüler ikinci yarıdan, kaleye uzak bir mesafe. Til vuruyor, yandan dışarıya gitti. Lüksemburg Vincent Till'le şansını deniyor. Başarılı olamadı Till. Natami. Uzaklardan bir şut, üstten dışarı gitti. Morire. Top yükseklik kazandı. Savunma arkasına koşu var. Bir de hata geldi Lüksemburg savunmasından. Şimdi Estonya yükleniyor. Sağ çizgide bir boşluk var. O boşluğu fark etti Estonya. Sol ayakta kaleye doğru. Kaleci Morris. Kaptan Morris. Bu şutta dikkatli. Palomets. Kaleyi deneyen oyuncu. Dakika 61. Estonya atakta. Dar açı, içeriye çevrilen top Morris. Anthony Morris. Lüksemburg'un kaptanı Anthony Morris. Köşe vuruşu, Estonya etkili geldi. Morris kalesinde devleşti adeta. Kalesinde büyüdü Morris. Burada farkın açılmasına izin vermedi. Morris, bir kurtuluş daha istiyoruz ondan. Ardı ardına kurtarışlar Morris'ten. Önce Pitson, ardından Kristal. İki şık kurtarış Morris'ten. Musma top önüne aldı. Musma vurdu. Anthony Morris kapattığı köşede başarılı. Anthony Morris. Çok şık döndü Musma. Sol ayakla yakın köşeyi deniyor. Lüksemburg boşluk arıyor. Sol ayakla penaltı noktasına doğru uzun bir top. Gelişine bir vuruş. Kalecinin üzerine. Higuaín. Rupil burada şutu çeken oyuncu. Sağ çizgiden duran top şimdi Anthony Morris. Günün en etkili isimlerinden belki de. Farkın açılmasını engelledi ve son düdük geliyor. Estonya sahasında Lüksemburg'u 1-0 mağlup ediyor ve 3 puanı alan taraf oluyor. UEFA Uluslar Ligi'nde C Ligi birinci grup mücadelesi Belaruslu San Marino karşısında. İlk düdük geldi, mücadele başladı. Maça San Marino başlıyor. Kaleye uzak bir mesafe, şut yerden dışarıya gitti top. Etkili bir vuruş izliyoruz. Gromko'dan. Gromko yaptığı ortaya kafa vuruşu. Bir anlık karambola bölgede topu uzaklaştırmayı deniyor San Marino savunması. Bir şut daha geldi şimdi. Belarus bastırıyor. Bir orta daha kale sahasına. Topu uzaklaştırmayı başardı San Marino savunması. İşte pozisyonun tekrar ekranlarınıza yansıyor. Görüntüler ikinci yarıdan. Belarus sağ kanattan yükleniyor. Yerden çevrilen top şimdi uzak bölgeye doğru. Belarus dolu dizgin geldi. Vuruş açısı arıyor. Şut ve topu ağlarda gol. 1-0 öne geçiyor Belarus. Konsveov. Pekeni'nin pası. Konsveov topu ağlarla buluşturan oyuncu. Dakika 46. 1-0 öne geçti Belarus San Marino karşısında. San Marino atakta. Sol kanattan yükleniyor. San Marino. Zanoni içeriye çevirdi. Kaleciden muazzam bir kurtarış. Pavlyuchenko

Atağın devamında çok iyi korudu kalesini Belarus. Pozisyonun tekrarı. Çok iyi bir reaksiyon gösteriyor Pavel Yechenko. Pekin'in ceza sahası için şut açısı, muazzam bir gol. Harika bir gol. Szymański. Durum 2-0. Gol Szymański. Dakika 65. Bu golle farkı 2'ye yükseltti Belarus. Muazzam bir gol izletiyor bizlere Szymański. Sol kanattan yükleniyor Belarus. İçeriye çevrilen top. Bir dokunuş Ebon. Gol Ebon. Dakika 68. Pekin'in 3 asist yapıyor böylelikle. Bu yapmış olduğu servisle. Durum 3-0. Gol Ebon. San Marino yükleniyor. Orta alanda topu kazanmayı başardı Belarus. Savunmada derin bir boşluk var. Şimdi o boşluğa doğru. Szymański'den pas geldi. Kontsevoy topu ağlarla buluşturuyor. Dakika 88. Durum 4-0 oldu. Kalecinin bacak arasından topu ağlarla buluşturuyor Kontsevoy. +90+3 ve maçın hakeminden son düdük geldi. Belarus 4, San Marino 0 maçın sonucu. UEFA Uluslar Ligi'nde C Ligi 4. grup mücadelesi İzlanda Bulgaristan karşısında. İzlanda yüklenecek. Orta alanda bir boşluk, şimdi sol kanada doğru bir pas. Jön Dagur. Dagur rakibinin üstüne gitti. Dagur yerden çevirdi. Bulgaristan savunması dikkatli bu pozisyonda. Dakika 20. Jön Dagur'la geldi. İzlanda bu pozisyonu değerlendiremiyor. Haraldsson. Ceza sahasını oynuyor Oskarsson. Merkeze döndü. Kaleye uzak mesafe. Şut, kaleciden harika bir kurtarış. Naumov. İşte bu vuruş. Baldursson'dan çok zor bir top. Naumov dikkatli kalesinde. İzlanda yükleniyor. Ceza sahası içi yerden bir pas. Kaleciyle karşı karşıya pozisyon ve top ağlarda. Oskarsson. 1-0 öne geçiyor İzlanda Bulgaristan karşısında bu golle. Savunma arkasına çok iyi sarkıyor Oskarsson. Harika bitiriyor ve 1-0 öne geçiriyor takımını. İzlanda savunmasında riskli paslaşmalar. Büyük bir hata geldi şimdi o bölgede. Ceza sahası içi, kaleciyle karşı karşıya pozisyon, top dışarıda. Değerlendiremiyor bu pozisyonu Rusev. Georgi Rusev. Kaleci Valdimarsson. Kapattığı köşede başarılı. Görüntüler ikinci yarıdan. Rusev savunmada tek başına kaldı. Rusev ayağa kaydı, düştü. Top kaybı şimdi o bölgede. Oyun devam ediyor. Bir vuruş, dışarıya gitti top. Oskarsson. Pozisyonu da müsait ancak bu atakta değerlendiremiyor bu pozisyonu Oskarsson. Oskarsson kısa oynadı. Sağ kanatta boşluklar var. Şimdi o bölgeden geliyor İzlanda. İçeriye çevrilen top ve topağlarda. Topağlarda durum 2-0 oldu. Oskarsson duble yapıyor. Anderson'un içeriye çevirdiği topta Oskarsson. Farkı 2'ye çıkarıyor. Dakika 60.

Orta alanda pas hatası geldi İzlanda'dan. Bulgaristan yükleniyor. Şut kaleci Valdimarsson. Duran top şansı İzlanda adına. Sol ayakla orta kale sahası içerisine yerde kalan bir oyuncu var. Ve karar penaltı. Penaltı kullanacak İzlanda. Maçın hakemi Balázs Berke beyaz noktayı gösteriyor. Topun gerisinde Oskarsson var. Oskarsson. Oskarsson geliyor kaleci. Naumov. Oskarsson'un penaltısını böyle kurtarıyor Naumov. 2-0'lık üstünlüğü var İzlanda'nın Bulgaristan karşısında. Dakika 90. Oskarsson. Aradan arkadaşını iyi gördü Eilertsson. Eilertsson kaleciyle karşı karşıya harika bitirdi. Gol Eilertsson. 3-0 yapıyor skoru bu golle İzlanda Bulgaristan karşısında. İşte Oskarsson'un pası. 2 gol 1 asistlik katkı sağlıyor Oskarsson bugün. Son düdük geldi. İzlanda Bulgaristan'ı 3-0 mağlup ediyor.

0: Uluslar Ligi'nde 4. maçlar oynanıyor. Heyecan Aspor'da yaşanmaya devam ediyor. A milli takımımızla aynı grupta yer alan Fransa ile Belçika Stade de France'da karşı karşıya geliyor.
1: Vuruş topu alarda gol.
0: Fransa rakibini bir kez daha yenmek isterken Belçika son anlarda kaybettiği maçın rövanşını almaya çalışacak.
1: Topu alarda gol.
0: Fransa Belçika Uluslar Ligi mücadelesi bu akşam 21.45'te Aspor'da.
2: Genel izleyici için uygundur.

iki takım oyuncuları da sahaya doğru geliyor değerli izleyenler. Maçın hakemi Antonio Nobre, Portekizli 37 yaşında, bugün bu mücadelede düdük çalacak. Bir tarafta Kosova, bir tarafta Avusturya. Birazdan mücadele başlayacak. Bu karşılaşma iki takım arasında tarihte ikinci karşılaşma olacak bu. İlk mücadeleyi az önce aktardığım gibi 3-1 Avusturya kazanmıştı. Vedat Buric'i gördük. Kosova'nın kaptanı, Fenerbahçe'nin yıldızı Vedat Buric bugün kadroda. İlk düdük geldi ve mücadele başladı keyifli seyirler. Maç Avusturya başlıyor ama beklenmedik bir hata maçın başında. Top Kosova'ya geçti hemen. Reci. Abdullahu. İyi bir destek var bugün Kosova'ya. Tribünler tıklım tıklım dolu. Kevin Danzo. Zayval. Kevin Danzo. Danzo'nun pası. Felix Bayer. Stefan Boş. Bayer. Boş. Topun dibine girdi. Ceza yayına doğru havalandırdı topu Boş. Kosova savunması dikkatli bu topta.

Yani Enova Çelçi ekrandaydı. Stefan Poş. Galapeni. Çizgiye doğru Zaberçi'ye. Dar alandan topu çıkarmak istiyor Kosova. Schlager. Uzun bir top Schlager'den indiriyor. Krasniqi. Vojvode. Vedat Buric. Sol çizgide bir boşluk şimdi. O boşluğu iyi gördü. Kosova orta sahası. Galapeni. Sağ çizgide Jegrova var. Jegrova. Vedat Buric. Etrafı kalabalık. Kontrolü zor bir top. Kosova dönen topu kazandı. Savunma topu uzaklaştırıyor. İstediği gibi uzaklaştıramadı topu Avusturya. Sol ayakta orta şimdi. Vedat Buric'e doğru. Kevin Danzo. Jegrova. Baktı etrafına. Verdi pasını Jegrova. Ceza sahası için. İyi değerlendiremedi bu atağı. Kosova. Franco Foda ekranda. Alman teknik adam. Kosova'nın başında. Kosova ilk maçını İrlanda'ya karşı kazanmıştı. 1-0 kazanmıştı Kosova. O mücadeleyi ikinci maçında bugünkü rakibi Avusturya ile karşılaştı ve Avusturya deplasmanından 3-1 mağlubiyetle ayrıldı. Kosova son maçını İsrail'e karşı oynadı. O maçta gol sesi çıkmadı. Golsüz eşitlikle tamamlandı mücadele. Vedat Buric pas opsiyonu var. Vedat Buric'in pası topun şiddetini ayarlayamıyor. Vedat Buric taç. Ve Ralf Rangnick, o da Avusturya'nın teknik patronu. Franco Foda'dan sonra Avusturya'nın başına geçti. Bugün iki teknik adam da karşı karşıya geliyor. Onlar için de çok farklı, önemli bir mücadele aslında. Foda ayrıldıktan sonra Ralf Rangnick Avusturya'nın başına geldi. Bugün de Foda Kosova'nın teknik direktörü. Enteresan bir eşleşme. Reci. Saipi. Buric'e doğru. Danzo. Laimer. Danzo. Felix Bayer. Stefan Poş. Felix Bayer. Boşlukları iyi kapadı Kosova. Konrad Laimer. Kosova topu kazanıyor. Galapeni. Galapeni. Bir anda kendisini üçgenin içerisinde buldu. Dian Galapeni topu kaybetti. Felix Bayer. Nicolas Zaywald. Pas yollayamadı arkadaşına. Schlager az önce ekrandaydı. Avusturyalı futbolcu Zafer Schlager. Sol kanattan yükleniyor Avusturya. Laimer'in önüne doğru. Rakibini çok iyi engelledi. Alkışı da alıyor. Abdullahu.

Bosch. Byatt. Kevin Danzo. Leimer. Felix Byatt. Yine mevkidaşına verdi Kevin Danzo. Topla birlikte iyi mesafe kat etti, devamını getiremiyor. Tehlikeli yerde topu kaybetti Avusturya derken o bölgede Wimmer faul yaptı. Patrick Wimmer. Hoffenheimli oyuncu Patrick Wimmer 25 yaşında. Avusturya forması altında 34. maçı bu Patrick Wimmer'in. Ron Ratchi. Jake Rover. Arkadan destek var Vojvoda'dan. Jake Rover. Jake Rover. Dribbling halinde. Arkasında Leimer var. Yerde kaldı Jake Rover. Avantaja devam etti oyun. Top Kosova'da. Şimdi sol çizgide Galepini. Galepini yerden çevirdi. Bir vuruş şandan dışarıya gitti. Dakika 9. Feldin Hoca. Organize geldi Kosova. Burada oyun avantajı devam ediyor. Şegrova yerde kalmıştı. Sol çizgide Galapini topu kontrol etti. Sol ayakla yerden çeviriyor. Bu vuruş Hoca. Uzak köşeyi denedi ancak çerçeveyi bulamadı. Rubin Kazanlı oyuncu 23 yaşında. Feldin Hoca. Bugün 10. milli maçına çıkıyor. Sağ kanattan orta şimdi. Kopa vuruşu. Üstten dışarıya. Amir Saipi. Gregoric. İyi yükseldi. Topun şiddeti değdi. Amir Saipi dikkatli. İşte orta Stefan Boş'tan geliyor. Gregoric vurdu kaleci Saipi. Köşe vuruşunu paslaşarak kullandı Avusturya. Schlager. Merkeze doğru geliş güzel bir orta. Kevin Danzo'ya gelmedi. En arkada yine Schlager var. Kontrolü zor bir top oldu onun için. Romano Schmidt rakibini hataya zorluyor ama faul yapıyor. Romano Schmidt. Baton Zabercia, yerde kalan Kosovalı oyuncu. Romano Schmidt faul yaptı. 26 yaşında Romano Schmidt. İtalya Serie A'da Frosinone'de forma giyiyor. 6 lig maçında 3 asistlik katkısı var takımında Romano Schmidt'in. Bugün 38. milli takım maçı. Stefan Boş. Boştan orta penaltı noktasına doğru Gregoric düşüncesi, top ona gelmedi. Kevin Danzo. Schlager. Schlager'den pas. Leimer. Tüm atlarıyla Kosova yarı sahasında iyi yerleşti. Avusturya boşluk arıyor. Kevin Danzo.

Saipide kalıyor. Uzun bir top. Döce çıktı. Beni için hızlı bir top oldu bu. Nicolas Zayval. Kevin Danzo. Laimer. Kaleciye doğru. Riskli bir pas oldu bu. Saipi taca yolluyor topu. Amir Saipi. Kosova'nın file bekçisi Saipi Lugano'da forma giyiyor. 26 yaşında Saipi. Kullanacak konuk takım Avusturya. Maçtaki ikinci korner bu. İki kornerde Avusturya'dan geldi. Şimdi ceza sahasına doğru. Maçın hakemi Antonio Nobre faul tespit ediyor. Krasniqi yerde. Dakikayı Kosova iyi oynadı. Fakat devamı gelmedi. Son 5-6 dakikadır top Avusturya'da. Kevin Danzo. Patrick Wimmer. Schmidt. Buna yapılan müdahale faul. İçeriye. Ortaya doğru savunma dikkatli. Jack Rover. İşi güzel vuruyor. Kosova savunması. Bir kez daha yüklenecek Avusturya. Schlager. Stefan Boş. İlk 15 dakika için istatistikler ekrana yansıdı. Büyük ölçüde topla oynayan taraf Avusturya. Nicolas Zayvalt. Yerden pas denemesi. Taça gidiyor top. İyi bir top olabilirdi. Kevin Danzo çok iyi kesiyor bu topu. Laimer. Laimer. Merkezde Schmidt. Çok kalabalık Kosova.

Schmitz. Tač. Romano Schmitz. Sürekli geziyor saha içerisinde. Taç kullanacak Avusturya. Kevin Danzo o bölgeye geldi. Uzun bir taç atışı izleyebiliriz. Kevin Danzo. Orta niteliğinde bir taç. Ceza sahası içi. Top yükseklik kazanıyor. Saipi hata yapmadı. Oyunu kuracak Saipi. Yerden oynuyor. Rachi. Jegrova. Adam Jegrova. Krasniqi. Rachi. Rachi'den büyük bir hata geldi şimdi. Avusturya topu kazandı. Pas geldi ceza sahası için. Vuruş açısı yerde kalan bir oyuncu var. Atak devam ediyor. Romano Schmidt vuruş açısı aradı. Verdi pasını. Şut kaleci Saipi. Bu hata daha iyi değerlendirebilir miydi Avusturya? Şimdi düdük çalındı. Gregoric. Offside'a yakın alıyor Avusturya bu pozisyonda. Michel Gregoric. Zabercia. Karşısında Bayer var. Zabercia'nın pası. Gregoric. Wimmer. Uzun top Wimmer'den. Savunma arkasına koşu var. O bölgeyi pas geldi Pras. Pras ceza sahasında yerde kaldı Pras. Gözler hakemde kalk diyor maçın hakemi. Taşa çıktı. Şimdi bekleniyor. Antonio Nobre. Pozisyonun tekrarı bu. Yerde kaldı. Alexander Pras. Lombard Delola müdahale yapan oyuncu. Devam edin diyor Antonio Nobre. Uzun bir taç kullandı Avusturya. Jegrova uzaklaştırdı top. Avusturya'da Stefan Boş. Zayval. Kevin Danzo. Felix Bayer. Sol çizgide hiçbir arkadaşı yok. Pas hatası. Danzo. Topu kazandı Kosova. Ekalı Zabercia. Foul. Felix Bayer. Avusturya'da foul yapan oyuncu. Kaptan Nedat Buric hakemin yanında. Jegrova. Geriye doğru riskli bir pas oldu bu Saipi. Romraci. Pas isabetli Raci'nin. Şık hareketler. Zabercia'dan sol çizgide Vedat Muriç. Muriç içeriye çevirdi. Arkaya doğru Laimer dikkatli.

Sahu. Gelişine bir vuruş şimdi Laimer'den döndü. Jekrove. Alan Jekrove. Jekrova'nın pası iyi yere şimdi. Yerden çevirdi top. Vedat Muriç kayarak müdahalesi. Topa dokunamıyor Vedat Muriç. Kalapeni ve Stefan Poş. Bu ikilinin mücadelesini izledik. Top dışarıda. Beni burada iyi çevirdi ama Kevin Damso Vedat Muriç'ten önce davranıyor. Sunderland bu oyuncu Kevin Damso 28 yaşında deneyimli bir isim. Kariyerinde 34. milli maçına çıkıyor. Avusturya forması altında. Şu ana kadar A takımda henüz gol kaydedememiş Kevin Damso. Romano Schmidt. Damso. Seibold. Danzo'ya döndü Damso. Felix Bayer. Stefan Poş. Dakika 24. Sağ çizgiden yükleniyor Avusturya. Romano Schmidt. Top dışarıda. Romano Schmidt. Bir türlü istenilen pozisyonları kaydedemedi Romano Schmidt Avusturya adına. Nicolas Zaywald. Krasniqi yükseldi. Kale uzak mesafe. Şut! Kaleci sahibi! Çok iyi atladı. Sahibi. Alexander Pras. Şansını uzaktan deniyor. Jekrova. Dripping halinde. Orta alanda top kaybı. Zaywald topu kazandı. Gregoric. Bir top kaybı da Avusturya'dan geldi. Şık bir hareket Galapini'den. İyi top Jekrova. Topuk pası geçmedi. İyi bir eşleşme izliyoruz orada. Laimer ve Jekrova eşleşmesi. Bir Juventuslu bir Bayern Münihli'ye karşı. Şu ana kadar Laimer üstün durumda. Stefan Poş. Zaywald. Danzo dikine yerden iyi bir pas. Schmidt pası geçmedi. Geride Zaywald var. Schlager. Felix Bayer. Kevin Danzo. Kalecisine döndü. Alexander Schlager. Danzo. Muriç'ten pres var. Schlager. Topu yükseklik kazandırıyor. Sağ çizgide boş var. İyi bir savunma geldi. Dion Galapeni'den. Az önce kaleyi böyle denedi Alexander Pras. Amir Saipi kalesine dikkatliydi. Bayer. Zaywald'dan uzun bir top. Geçmedi. Jekrova. Araya gidebilecek mi? Jekrova yerde kaldı. Laimer'de hata katılı şimdi. Yerden penaltı noktasına doğru uzaklaştırıyor Krasniqi. Bir kez daha yüklenecek Avusturya. Kosova savunması uzaklaştırıyor Kevin Danzo.
Jekrova sevdiği toplardan birini aldı. Laimer'de geride yakalandı. Jekrova dripling halinde topla birlikte mesafe kat etti. Oyunu da açtı Jekrova. Galapeni sol çizgide arkadaşlarından destek bekledi. Birebir yakaladı şimdi rakibini. Galapeni çizgiye kadar indi. Korner. Stefan Boş. O bölgede iyi bir savunma yaptı Stefan Boş. Dakika 28. Henüz gol sesi çıkmadı. Fanil Vakri stadında. Priştine'de golsüz eşitlik devam ediyor. Maçtaki ilk köşe vuruşu bu Kosova için. Korner kullanıldı Andre'ye doğru. Top geçmedi. Ortayı yapan oyuncu Veldin Hoca. Topa istediği yüksekliği kazandıramadı. Galapini. Jekrova. Laimer hemen geldi. Jekrova attı çalımını. Jekrova ilerliyor. Yerden penaltı noktasına. Danzo. Az önce de bahsettiğim gibi iyi bir eşleşme izliyoruz. Kosova'nın sağ çizgisinde Laimer ve Jekrova eşleşmesi. Jekrova çok iyi bir çalım attı az önce Laimer'e. Pası da iyiydi ancak Danzo araya girdi Vedat Muriç'ten önce. Danzo. Stefan Boş. Felix Bayer. Kevin Danzo. Destek olduk çarpmış durumda Priştine'de. Schmidt dar alandan topu çıkardı Kosova. Danzo bugün işini oldukça iyi yapıyor. Kevin Danzo şu dakikaya kadar bir hata yapmadı. Sıklıkla Vedat Nuric ve Kevin Danzo markajını görüyoruz. Amir Saipi topu oyuna dahil edecek şimdi. Amir Saipi. Vedat Nuric pasını aktardı. Vedat'tan koşu var şimdi. O bölgeyi göremedi. Zaverçia, Jekrova, önü kalabalık. Jekrova'nın pası isabet sağlayamıyor Jekrova. Hızlı çıkmak istiyor Avusturya. Orta alanda top kaybı Avusturya'dan. Dönen topu kazanıyor tekrar Avusturya. Stefan Boş. Kevin Danzo. Ceza sahası içi yerden çevrilen top. Son anda akademiye girdi Krasniqi. Korner. Bir şutu var. Kosova henüz isabetli bir şut kaydedemedi. Maçtaki üçüncü kornerini kullanacak Avusturya. Köşe vuruşu kullanıldı şimdi kale arkasına doğru. Kafa vuruşu. Orada bir anlık karambol. Top dışarı gidiyor. Out.
Kevin Danso.

vuruşu kullanıldı. Amir Saipi. Vedat Buric yükseldi. Laimer. Gallapeni. Zabercia. Top kaybı Zabercia'dan. Stefan Boş. Taçı kullandı Stefan Boş. En geride Krasniqi. Boş. Top yükseklik kazandı. Orada koşan oyuncu Pras. Saipi. Avdullahu. Gallapeni. Şık bir hareket Gallapeni'den. Zabercia. Avdullahu. Orta kale sahasına Alexander Schlager. Üzerine gelen topta hata yapmadı. Mergin Vojvoda içeriye çeviren oyuncu Kosova'da. Felix Bayer. Stefan Poş. Kevin Danzo. Bayer. Yerden pas denemesi isabet yok. Taç. Bu pası engelledi. Avdullahu şu ana kadar kaydettiği mesafe. Avdullahu'nun az önce ekrandaydı bu istatistik. Bayer, Danzo, Wimmer. Kısa paslarla geliyor Avusturya. Schmidt. Schmidt top önünde kaldı. Kaldırdı topu Schmidt. İstediği gibi uzaklaştıramıyor Kosova. Girişine bir vuruş. Top dışarıda. Schlager. Bu vuruş Kosova savunmasına çarpıp dışarı gidiyor. Köşe vuruşu izleyeceğiz. Avusturya'dan. Romano Schmidt. Köşe gönderindeki oyuncu. Baktı içeriye Schmidt. Şimdi ceza sahasında itişen oyuncular var. Antonio Nobre bekleyin dedi. Korneri kullandırmadı. Oyunculara gidip uyarıda bulunuyor. Portekizli. Romano Schmidt. Schmidt yaptı ortayı. Ön direkte karşılayan Vedat Buric. Bir orta denemesi daha. Doğrudan dışarıya. Dakika 37. Romano Schmidt. Etkili bir orta yapamadı.

Stefan Busch. Schneider. Leimer. Seibald. Schleger, Kevin Danzo, Bahesh, iyi pas sahibi alttan, Laimer'de atağa katıldı şimdi, Laimer'in ortası sağ ayakta, savunma dikkatli, top Kosova'da, iyi çıktı Kosova, Vedat Muriç pas bekliyor, istediği pas ona gelmedi. Felix Bayer pas arasını iyi yaptı. Seyval. Stefan Boş. Wimmer tekrar arka dışına döndü. Stefan Boş. Danzo. Danzo, onun pası, top geçmedi, elle oynar beklentisi vardı, Avusturya tarafında mücadele devam ediyor. Ona pası, o bölgeden geçemedi Zaberci'ye, top Alexander Schleger'e kadar geldi. Stefan Boş. Dengesini kaybetti Galapeni, düştü kalktı. Devamında araya giriyor Ron Racci. İlk yarı için normal sürede artık son 5 dakika. Fadi Vokris tadında Priştine'de henüz gol sesi çıkmadı. Stefan Boş taçı kullanıyor. Boş taçı kullandı Danzo. Topunu geçti. Gelişi güzel bir vuruş Zaywald'dan. Çerçeveyi bulamıyor Zaywald. Bu arada Racci'de de bir problem var. Bir sakatlık yaşıyor. Ron Racci. Beline bir müdahale oluyor.

Kevin Danso. Calapini. Ters bir vuruş. Laimer. Çok sakin kaldı Laimer. İstediği gibi uzaklaştıramadı. Şimdi Jekrova top önüne düştü. Jekrova önünde iki kişi var. Jekrova döndü geriye. Orta kale sahasını. Kimse yükselemedi. Kaç. Antonio Nobre sakin olun diyor oyunculara. Schlager'i itiyor burada. Veldinoce. Romano Schmidt. Alexander Pras. Pras vurdu. Kimse yok. Alexander Pras. İki takım da istediği tempoya çıkamadı bir türlü oyun içerisinde. Antonio Nobre eliyle işaret etti. Süreyi tuttu. Taç hızı kullandı Kosova. Laimer. Jekrova'dan pres var. Hemen Laimer'in arkasında Jekrova. Kevin Danso şimdi. Bakıyor etrafına Danso. Zayvalda döndü.

Schlager. Bir pas atas şimdi Vedat Nuriç araya girdi. Schlager, Schlager. İki kritik müdahale Schlager'den. Bir anlık pas hatası. Vedat Nuriç araya girmeye çalıştı ama Alexander Schlager izin vermiyor Vedat Nuriç'e. Bir anda tüm tribün ayağa kalktı. Avusturya takta şimdi. Laimer, Laimer'in pası. Ceza sahası içinde organize olamadı Avusturya. Top Kosova'da kaldı. Şık bir hareket. Galapini'den Zaberci'ye. Muriç'ten iyi pas geldi. Zaberci'ye topu koruyor. Zaberci'ye rakibinden sıyrılmayı başardı. Arkasında Bayer var. Zaberci'ye ve Bayer mücadelesi. Zaberci'ye yerde gözler hakemde. Bayer topu kazanıyor. Devam kararı geldi. Bayer topu sürüyor. Felix Bayer. Alexander Schlager de yanına geldi. Devam et diyor arkadaşına. Yerden henüz kalkabilmiş değil. Zaberci'ye yerde. Yoğun bir ıslık var. Yoğun bir uğultu var. Antonio Nobre maçın hakemini. Antonio Nobre oralı değil. Maç devam ediyor. Stefan Boş. Ve şimdi oyun alanı dışında top. Dakika 44. Tribünlerden yoğun bir tepki var. Maçın hakemi Antonio Nobre. Yerde kalan Zaberci'nin yanına gidiyor şimdi. Oyuncunun kramponu da çıkmış. Aldığı darbeyi hakeme anlatmaya çalışıyor. İşte kramponu böyle çıktı. Zaberci'nin Bayer'le girmiş olduğu mücadele. Az önce Vedat Muriç burada araya girebilirdi. Alexander Schlager buna izin vermiyor. İki kritik hamlede bulunuyor Alexander Schlager. Savunmanın yaptığı büyük hatayı böyle telafi ediyor.

Dakika 45. Birazdan kayıp zamanı öğreneceğiz. Vedat Buric takımın kaptanı. Antonio Nobri'nin yanında. Portekiz hakem oyunun devam etmesini istiyor. Stefan Poş. Tacı kullandı Poş. Kevin Danzo. Alexander Schlager'e kadar geldi top. Bir dakikalık ilave süre. 45 dakikanın sonuna. Seibald. Laimer. Nicolas Seibald. Felix Bayer. Ana posu iyi gördü şimdi arkadaşını. Schmidt yerden çevirmek istedi. Krasniqi. İlk yarı için son bir şans olabilir bu.

Kaleci vuruşu kullanıldı. Önreye doğru kaleci Saipi. Saipi eliyle başlattı. Oyun devam ediyor. Jegrova dribling halinde. Jegrova Danzo karşısında. Jegrova merkeze döndü ama son bir fırsat tanımıyor Kosova'ya. Antonio Nobre ve ilk yarıyı bitiriyor Faril Vokis tadında. İlk yarıda gol sesi çıkmıyor değerli izleyenler. Kosova 0, Avusturya 0. İlk yarının sonucu. İkinci yarıda yayınımız devam edecek, bizden ayrılmayın.

0: Uluslar Ligi'nde 4. maçlar oynanıyor. Heyecan Aspor'da yaşanmaya devam ediyor. A milli takımımızla aynı grupta yer alan Fransa ile Belçika Stade de France'da karşı karşıya geliyor.
1: Vuruş topağlarda gol.
0: Fransa rakibini bir kez daha yenmek isterken Belçika son anlarda kaybettiği maçın rövanşını almaya çalışacak.
1: Topağlarda gol.
0: Fransa Belçika Uluslar Ligi mücadelesi bu akşam 21.45'te A Spor'da.

Son kontrolleri gerçekleştiriyor ikinci yarı için Antonio Nobre. Ve ikinci yarı başlıyor. Tekrar keyifli seyirler. İkinci yarıya Kosova başladı. Az önce Valon Berisha'ya da bir plaket takdim edildi. Kosova milli takımına veda etti Valon Berisha. Önemli bir oyuncu ve önemli bir dönemi geride bıraktı. Toplam 52 karşılaşmada forma giydi Kosova milli takımında Valon Berisha. 4 golü var. Kariyerinde de Salzburg, Lazio, Fortuna Düsseldorf, Reims, Melbourne City ve Las Kings gibi takımlarda da oynadı. Berisha

Jake Rover. Laimer izin vermiyor. Laimer atağa da katıldı. Laimer devamını getiremiyor. Krasniqi. Jake Rover. Saipi. Doğrudan dışarıya. Gallapeni. İlk yarıda iyi pozisyonlar yakaladı onunla Kosova.

Merkeze geldi Avusturya. Hata iyi sonlandıramıyor. Wimmer. Voivode. Abdullahu. Şekrova. Sol çizgide Alexander Pras. Baskısını, presini gösterdi o bölgede. Mergin Voivode. Tacın tekrarlanmasını istedim. Antonio Nobre. Taç kullanacak Avusturya. Kevin Danzo. Taçı kullanıyor Danzo. Ceza sahasında Kosova savunması topu kazanıyor

Rapini. Sıyrılabilirse büyük tehlike yaratabilir. Sıyrılamadı. Zaybalt. Kaleci Schlager'e döndü. Kevin Danzo. Bayer. Boş. Schlager. Bayer. Kevin Danzo. Pas Laimer'e. Laimer'den tek top. Bayrak havada. Offside. Alexander Pras uyarı da aldı hakemden. İşaretten sonra, düdükten sonra topa vurdu. Amir Saipi. Raci. Raci. Top kaybı Raci'den. Wimmer. Schmidt. Şık bir hareket. Ara pası Saipi. Lombard Derova. Vedat Buric. Jekrova. Laimer'den hata geldi. Jekrova. Topu kazandı Jekrova. Yardım bekledi. Dönüyor geriye. Vojvoda. Raci. Taç Gallapini kullandı taçı. Avdullahu. Vojvoda. İçeriye çevrilen top. Vedat Buric vuramadı. Jekrova'ya geldi. Jekrova sol ayakla Aymer. Gelişi güzel bir vuruş. Kaleciden sekti. Daha sonrasında topu alardı ancak. Bayrak havada offside. Feldin Hoca. Dakika 52. Bayrak havada. Alexander Schlager topu sektiriyor. İşte offside anı.

Chairman Danzo. Mahesh. Rachidanch at the top. Stefan Bosch. Danzo. Schlager. Merkeze Schmidt. Sağ çizgiye. Orta denemesi. Doğrudan dışarı gitti top. Alexander Pras. Saipi oyunu başlattı. Bronraci. Bronraci.

Voivode. Voivode şık sıyrılır rakibinden. Jekrova da şimdi katıldı. Jekrova, Laimer gerisinde. Jekrova, Laimer'den sıyrıldı. Jekrova dripping halinde. Jekrova yakalanamadı. Jekrova içini çevirdi. Devamı gelmedi. Jekrova'dan şık, zarif hareketler. Bir kez daha top onda. Jekrova, bir belkaç şimdi başarılı. Jekrova

klasse Klova. Kaleci Alexander Schlager. Alkış alıyor taraftarından. Edin Jeklova. İşte Bülver kaç yaptı. Sol ayakla yakın köşeye. İki şık hareket. Önce Jeklova ardından Schlager.

ortağı kale sahasına savunma dikkatli. Schmidt rakibini hataya zorluyor. Schmidt faul yapıyor. Leon Abdullahu. İlk isabetli şutunu kaydetti az önce Jegrova'nın denemesiyle Kosova. Biraz daha sorumluluk alması gerekiyor Jegrova'nın. Oyunun akması adına. Galapinin. Orta Vedat Muriç düşüncesi de top ona gelmedi. Vojvoda. Jegrova gerisinde. Vojvoda'nın ortası. Kafa son anda çizgide. Alexander Schlager. Berlin Hoca yükseldi. Alexander Schlager. İyi bir reaksiyon gösteriyor Schlager. Biraz daha köşeye gitse belki gol olabilirdi. Berlin Hoca'nın bu vuruşu. Yarıya daha istekli, daha arzulu başlayan bir Kosova var. Kaleye doğru sahip iki hamlede. Konrad Laimer. Jegrova. Riskli bir pas. Benim. Geride Raci var. Raci. Kalecisine döndü. Saipi. İyi pas yaptı. Kosova savunmasında. Delova. Merkezi top. Saberci'ye indirdi. Bir anlaşmazlık yaşandı. Taç. Top Kosova'da. Raci. Abdullahu. Delova. Vojvoda. Yerden çevirdi. Kevin Danzo skaladı. Top yükseklik kazanıyor Vedat Muriç. Araya girdi Vojvoda. Vedat'a geri gelmeden topu kaybediyor Kosova. Schmidt. Zaywald. Uzun bir top deniyor. Pras yetişemedi.

Vojvode. Žegrove. Lajmers. Vimers. Tek toprastan geçmedi. Takım arasındaki ikinci karşılaşma bu. İlk karşılaşma

oynamayı. B Lig'in 3. grupta Avusturya 3-1 kazanmıştı. Leimer'in pası. Schlager. Ondan da pas. Sağ çizgiye şimdi Schmidt içeri çevirdi. Gregoric. Faul yapıyor. Krasniqi yerde.

Evet, birazdan değişiklik gelecek Avusturya'dan. Ralf Rangnick hamlelerini gerçekleştirecek. Romano Schmidt. Bracci.

även Danzo. Laimers. Jekrova Laimer eşleşmesi. Jekrova savunmada da kendisini gösteriyor. Alkış aldı yine Jekrova. Danzo. Baher. Kevin Danzo. Konrad Laimer. Steç. Evet. Şıklı tabelada Romano Schmidt'in numarası yandı. Laimer, Pras ve Schmidt. Oyuncu oyundan çıkıyor. Marco Gurul oyunda. Kalajdzic ve Lang oyuna dahil olan oyuncular. 3 oyuncu birden değiştiriyor Avusturya. Bakalım bu değişiklikler oyuna nasıl bir katkı sağlayacak, katkı sağlayabilecek mi? İlerleyen süre içerisinde göreceğiz.

Žegrova, Lajmer. Felix Bahetsch.

Reči. Danzo. Vojvode. Orta alana pas hatası. Savunma arkasına doğru koş.

Jack Rowe. Topu aldı Jack Rowe. Dripping halinde Jack Rowe. Arkadan onu kovalayan Lang az önce oyuna dahil oldu. Christoph Lang. Buric iyi döndü. Vedat Buric yerde. Schlager. Müdahaleyi yapan oyuncu. Ve evet Kosova tarafında da bir değişiklik gerçekleşecek şimdi. Aslani. Oyuna dahil olacak bir aslan. Fiznik Aslani. Ve oyundan çıkan oyuncu Vedat Buric. Kaptanlık pası bandını çıkardı. Teslim ediyor Vojvoda'ya. Fenerbahçe'nin oyuncusu, yıldızı, golcüsü Vedat Buric oyundan çıktı. Zaberçia da oyundan çıkan bir diğer oyuncu. Rashica ve Aslani oyunda. Milot Rashica oyuna dahil oluyor. Beşiktaş'ın oyuncusu Milot Rashica oyunda. Bu değişikliklerle birlikte bakalım Kosova biraz daha kendisini gösterebilecek mi Avusturya karşısında? Müzik 67 dakikayı geride bıraktık. Fanil Vokis tadında koç sesi çıkmadı. Aynı zamanda Stats ismini, Kosova futbolunun efsane ismi, eski Partizan ve Yugoslavya milli takımı oyuncusu, aynı zamanda Kosova Futbol Federasyonu'nun merhum başkanı Fadil Vokri'den alıyor. Fadil Vokri'nin 2018'deki vefatının ardından stada ismi verildi. Mücadeleye ilgi yüksek. Ancak şu ana kadar istenilen tempoya bir türlü çıkılamadı. Avusturya'nın 7 puanı var. Kosova'nın 4 puanı var. Şu ana kadar Avusturya 8 gol kaydetti. Bu 8 golde oyunculardan geldi. Jack Rowe. İyi bir verkaç yaptı Jack Rowe. Jack Rowe. Bir çalım daha attı şimdi. Jack Rowe yatırıyor, kaldırıyor. Jack Rowe. Devamı gelmedi. Maçın hakemi faul dedi. Adın Jack Rowe. Rakipleriyle böyle oynadı. Devamını getiremiyor. Jack Rowe. İyi paslaşmalar şimdi Kosova'da. Jack Rowe ceza sahasında. Jack Rowe çıkardı. Gol! Gol, gol, gol! Aslani! Az önce oyuna dahil oldu Aslani. 1-0 öne geçiyor Kosova. Jack Rowe neler yaptı öyle? İki alver yaptı. Çalımları getirdi. İçeriye getirdi Jack Rowe. Pasını çıkardı.

Aslani vurdu, topu ağlarla buluşturuyor. Az önce oyuna dahil oldu Aslani ve Kosova 1-0 öne geçiyor. Aslani'nin kaydettiği gol işte Jekrova. Oradaki trafiği çok iyi açtı. Topu çok iyi taşıdı. Aslani, pislik Aslani. Az önce Vedat Buric'in yerine oyuna dahil olmuştu. Çok kısa bir süre sonra topu ağlarla buluşturuyor. Hoffenheim'li oyuncu Fisnik Aslani, 24 yaşında 15. milli maçı ve kariyerinde 4. milli takım golünü kaydediyor. Avusturya'ya karşı Kosova 1-0 öne geçiyor. Gol Fisnik Aslani.

70'te geldi gol. 67. dakikada oyuna dahil oldu. Aslani 3 dakika içerisinde golü kaydediyor. Tribünler de tabii bu golden sonra epey mutlu oldu. Güzel bir hava yakalandı Fanny Hawkins'in adını. Felix Bayer. Laimer içeride, Laimer. Schlager. Laimer.

Sergen'in ortası. Danzo. Tabii daha da artık ileri çıkmaya başladı. Savunma çizgisini epey bir önde konumlandırmaya başladı Avusturya. İyi kapanan, dirençli bir Kosova var şu an. Schlager. Destek artmış durumda. Savunmada büyük boşluklar var. Bülent Raşitsa kendisini gösterdi. Raşitsa sıyrılırsa tehlike yaratır. Danzo'yla karşı karşıya. Raşitsa birebir denedi. Raşitsa direk. İkinci şut şansı yine kaleci bu kez. Veldin Hoca. Kosova çok etkili geldi. Bülent Raşitsa birebir yakalıyor. Kevin Danzo'yla baş başa kaldı. Çolumunu da attı. Uzak köşeye sol ayakla vuruyor. Direği geçemiyor. Bülent Raşitsa devamında uça vurdu. Kaleci Alexander Schlager. Raşitsa korneri kullanacak. Korner kullanıldı. Danzo'dan döndü. En geriye şimdi Amir Saipi. Delova. Mergin Voivode. Raşitsa düşüncesi, top ona gelmiyor. İkinci yarıda çok farklı bir Kosova izledik. İzlemeye devam ediyoruz. İlk yarıda tamamen oyun Avusturya'dan yanaydı. İkinci yarıya iyi başlangıç yapan, devamını getiren bir Kosova var.

Sacchi per San Fè, Stade Charia, Michel Gregoric. Augsburg oyuncu Michel Gregoric, 32 yaşında deneyimli bir isim. 75. milli maçına çıkıyor bugün. 23 golü var Avusturya formasıyla Michel Gregoric'in.

çizgide bir boşluk şimdi. O bölgede gurul, gurul. Laimer, Jegrova oraya geldi. Oyun duruyor. Var. Bir not kağıdı da var elinde. Weber'in Zaywald oyundan çıktı. Weber oyunda. Oyunculara bir not geldi şimdi kenardan. Dördüncü değişikliğini yaptı Avusturya. Weber oyunda. Hatası. Danzo. Baher. Boş. Onun ortası Weber. Topun indiği bölgede Gürül var. Gürül. Abdullahu. Jegrova koştu, yetişemedim. Laimer. O da ortaya geçti. Laimer. Marco Grün. Yapıyor ortaya. Arkaya doğru ıskılıyor topu. Gregoric. Bir zamanlama hatası. Zamanlama uymadı. Gurul burada içeri çeviriyor. Top sekiyor. Arka direkte. Tüm uğraşlarına rağmen Gregoric topa dokunamadı. Lombardelova. Vojvoda. Pres var ona. Gurul'den. Vojvoda. Topu sakladı. Yerde kalan bir Kosovalı var. Yanından gidin diyor. Kaptanınız gelsin diyor hakem. Amir Saipi Kosova file bekçisi kullanacak serbest vuruşu.

Naimer. Şık hareketler Naimer'den, pası geçmiyor. Kevin Danzo. Baher. Tek top Naimer'den.

Bir kez daha Laimer. Baskı altında Laimer döndü geriye. Orta geldi Weber. Weber'den de bir orta. Dikkatli. Kenardan gelen ortalarda dikkatli. Kosova savunması. İleride konumlanan bir Rashid Savar. Oldukça risk alıyor. Avusturya savunma hattında olası bir kontra atakta çok zorluk çekebilir Avusturya ki birkaç dakika önce Milot Rashica'nın direkten dönen bir topu var. Aynen bu şekilde gelişmişti pozisyon ve oyundan çıkıyor Arjay Drobe. Günün çalışkan isimlerinden, sorumluluk alan isimlerinden Kosova'nın 10 numarası Juventus'lu oyuncu Jegrov oyundan çıkıyor. Oyundan alınan bir diğer oyuncu Veldin Oce. Golde de payı büyük Jegrova'nın. Krasnici ve Demaku oyuna dahil oluyor. Takımda böylelikle dörder değişiklik yapmış oldum. Schlager şu takımını öne çıkarıyor. Danzo. Maher. Hoş. Üçüncü dakikada Aslani ile 1-0 öne geçti. Kosova. Rashica topu çok iyi yerde yakaladı. Faul kararı geliyor Antonio Nobre'den. Bu kararı beğenmiyor Kosovalılar. Boş ve Demaku arasında yaşananlar az önce oyuna dahil oldu. Demaku duran top kullanacak Avusturya. Dakika 83. İşaret geldi Gurul. İçeriye kesti. Kaleye doğru top geçmedi. Christoph Lang. Bir kez daha geriden yüklenecek Avusturya. Laimer. Schlager. Boş. Kendisini gösterdi Kalajdzic. Onu tercih etmedi. Yüksek bir top. Kale sahası içine Lang. Alan oldukça daraldı. Pas hatası geldi Avusturya'dan. Hızlı çıkmak istiyor Kosova. Şimdi topa basıyor. Krasnici. Ondan da bir top kaybı geldi. Kaleci Schlager. Dakika 84. Normal sürede son 6 dakika. 1-0'lık Kosova üstünlüğü var. Kosova kazanırsa Avusturya ile puanını eşitleyecek. Averaj farkıyla Avusturya liderliğini koruyacak. Ama liderli puanını eşitleyecek Kosova maçı kazandığı takdirde. Kevin Danzo. Taşı kullandı Danzo. Arkaya doğru kapa ve gol! 1-1. Bir taç organizasyonu. 1-1 yakalıyor Avusturya. Gol Christoph Lang. O da ikinci yarı oyuna dahil oldu. Christoph Lang golü kaydediyor. Dakika 86.
Dakika 85. Gol Christoph Lang. Tam penaltı noktasının üstünde işte Danzo'nun kullandığı taç. İçeriye çevrilen topta kafayı vuruyor Christoph Lang. Burada topu Weber indirdi. Eşitliği yakalıyor bu golle Avusturya. Bir anlık hata geldi şimdi. Bu hatadan yararlanabilir mi Kosova derken? İyi toparladı Avusturya. Bir birlik eşitlik var. Fadil Vokri stadında. Bayrak havada. Offside. Christoph Lang. Lask Linsli oyuncu. İkinci milli takım maçında golle buluşuyor, golle tanışıyor. Rashica. Elle oynama beklentisi vardı, oyun devam etti. Kale uzak mesafe. Aslani iyi döndü. Vuruş açısı sol ayakta yerden. Kaleyi mi düşündü, pas mı verdi? Abdullah'u bu pozisyonu harcadı. Christoph Lang, o da 62. dakikada oyuna dahil olmuştu. Maçta şu ana kadar 2 gol var. 2 golde oyuna sonradan giren, sonradan dahil olan oyunculardan geldi. Önce Aslani 67'de oyuna dahil oldu. 70'te takımı adına golü kaydetti. Ardından Avusturya'da Christoph Lang 62. dakikada oyuna girdi ve 85'te golü kaydetti. Bu arada Rashica'da bir problem var. Bir sakatlık yaşıyor. Milot Rashica. Değişiklik işareti yaptı kenarıya. Voivoda. Avusturya golü bu şekilde kaydediyor. Bir taç organizasyonu. Kevin Danzo içeriye çevirdi. Daha sonrasında Kalajdzic araya giriyor. Topu ağlarla buluşturan oyuncu Christoph Lang. Rashica sekerek kenara geliyor. Bileyelim, önemli bir şey yoktur.

sonunda bir değişikliğe gidildi. Korinica oyunda. Kalajdzic. Raci.

Anso. Marco Grül. Top kaybı Abdullahu. Danzo. Schlager. Baher. Normal sürede son 1 dakika. 1-1'lik eşitlik var. Baher. Laimer. Danzo. Schlager. Baher. Baher ilerliyor topla birlikte. Baher dönen top Avusturya'da kalıyor. Laimer topu kaldırdı. Karaičić. Schlager.

Baktı etrafına Böber yanında. Onu tercih etmedi. Felix Baher. Schlager. Gelişi güzel. Gregoriç vurdu. Rakibini geçemedi ve bayrak da havada. Kalajdzic, düzeltiyorum. Kalajdzic vuruşu yapan oyuncu. Onun için bayrak yükseldi. 4 dakikalık ilave süre geliyor. 90 dakika sonuna. Denova. Vojvoda taçı kullandı. Delova. Saipi. Laimer. Danzo. Krasnici. Schlager yerde. Bekleyin diyor Antonio Nobre. Delova'ya çevirdim. Vojvoda. Danzo yükseklik kazandırdı topu ama hatalı bir top olabilir. Şimdi kaleci de boşa çıktı. Kale boş. Yerden bir vuruş. Kevin Danzo. İki oyuncu çarpıştı. Bir anda karambol yaşandı orada. Kalajdzic. Kalajdzic daha fazla gidemedi. Yerde kaldı. Faul. Faul kararı maçın hakeminden, sarı kartta çıkıyor Delova'ya. Sinirlerine hakim olamadı Delova. Evet, şu anda gergin anlar yaşanıyor. Kevin Danzo büyük bir hata gelebilirdi burada. Kaleci de boşa çıktı. Gregoriç ve Delova arasında bir diyalog var. Bir elektriklenme var. 90 artı 3. Duran top şansı Avusturya adına. Orta ceza sahasına Danzo vuramadı. Abdullahu savunma arkasına doğru gönderiyor. Schlager dikkatli. Kaleci Schlager. Baher. Schlager sol ayakla topun dibine giriyor. Aslani çeviremedi. Sol çizgiden orta şimdi. Kalajdzic. 90 artı 4. Abdullahu. Sol çizgide bir boşluk var. Sağ çizgiyi düşünmek istiyor. Krasnici yerde kaldı. Hakem saatini de kontrol ediyor. Son bir şans tanıyabilir mi? Antonio Nobre. Krasnici. Krasnici. Top dışarıda taç. Tacı hızlı kullandı Kosova. Bas ceza yayına doğru. Yerden derinlemesine devamını getiremiyor Vojvoda. Ve son düdük geliyor.

Antonio Nobre, much with your listen, Valin Vokristad and match with the UEFA Uluslar Ligi'nde B Ligi 3. grup mücadelesi 90 dakika tamamlanıyor. Kosova 1, Avusturya 1 maçın sonucu. Böylelikle iki takım da sahadan birer puanla ayrılmış oluyor. Avusturya buraya lider olarak gelmişti. Puanını 7'ye çıkarıyor, 8'e çıkarıyor Avusturya. Kosova ise 5 puana yükseliyor.

0: Uluslar Ligi'nde 4. maçlar oynanıyor. Heyecan Aspor'da yaşanmaya devam ediyor. A milli takımımızla aynı grupta yer alan Fransa ile Belçika Stade de France'da karşı karşıya geliyor.
1: Vuruş topu alarda gol.
0: Fransa rakibini bir kez daha yenmek isterken Belçika son anlarda kaybettiği maçın rövanşını almaya çalışacak.
1: Topu alarda gol.
0: Fransa Belçika Uluslar Ligi mücadelesi bu akşam 21.45'te A Spor'da.
2: Genel izleyici için uygundur.

0: Herkese mutlu geceler. Son sayfaya hoş geldiniz. Ben Koray Baloğlu. Bu akşam Caner İş Beğendiren'le birlikteyiz. Birebir keyifli, hızlı, dinamik bir program sizi bekliyor. Caner hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Uluslar Ligi'nde tabii maçlar devam ediyor. Çok güzel de karşılaşmalar oynanıyor. Birbirinden güzel atılan goller var. Hepsini bu programda bulacaksınız. Güzel, keyifli gidiyor şu an.
1: Kesinlikle öyle. Yani tüm maçlara yetişmek de çok zor. Hepsini bir arada takip etmek de çok zor. Böyle kanalı çevire çevire hepsini takip etmeye çalışıyoruz.
0: Evet.
1: Hakikaten birbirinden keyifli maçlara tanıklık ediyoruz birkaç gündür, en azından öyle söyleyelim.
0: Tabii yaklaşık bir aylık bir süreçti zaten bu. İlk kez uygulanıyor. Bol bol milli maç izliyoruz. Güzel maçlar da izliyoruz. Caner'in söylediği gibi. Yani bütün maçlara yetişme imkanı zaten yok herhalde. Evde 2-3 tane monitör veya ekran bulamıyorsanız. O yüzden son sayfa sizin için şu anda ideal program pozisyonunda. Salı hepsini ekrana getirmeye çalışacağız.
1: Salı gecesine kadar bu keyfi sürdüreceğiz. Zaten sonrasında da Ziraat Türkiye Kupası maçları bir kez daha önümüzdeki hafta arası yine start alacak ikinci tur karşılaşmalarıyla. Yine A-Spor ekranlarından kıymetli izleyenlerimiz o karşılaşmaları da izleyecekler.
0: Evet. Şimdi tabii günün oynanan maçları var, tamamlanan maçlar var. Ekip arkadaşlarımızın tamamı çok ciddi ve yoğun bir mesai içerisinde. Özellikle son sayfa izleyicileri 21.45'te oynanan aynı anda bir sürü maç vardı. Kaçıranlar için özetleri şu anda hazırlıyorlar. Hepsi de teker teker bitmek üzere, yetişmek üzere, onu söyleyelim. Tabii bugünün en güzel, keyifli maçlarından birini A Haber'i tercih edenler izledi. Orada da çünkü Portekiz'de Norveç karşı karşıya gelmişti. Malum Ronaldo'nun kamptan ayrılışı ardından Portekiz neler yapacak merak ediliyordu. Çok şık, çok güzel de goller var hakikaten o maçta. Gelin hep birlikte sıcağı sıcağına şimdi Portekiz-Norveç maçının özetini izleyelim.
2: Taraftarının büyük bir teveccühü var. Tribünler dolu ve iki takımın futbolcuları da az sonra sahaya çıkacaklar. Dragao'da her şey mükemmel ve iki takım sahaya geliyorlar. Futbolun heyecanına, Portekiz-Norveç maçına, Dragao'ya, futbol coşkusuna, Haaland görüntüleriyle hoş geldiniz diyoruz ve sözü tribünlere bırakıyoruz. Maç başlıyor. Fernandes kendini gösterdi. Nefis bir koridor. Ceza sahası içi. Kaleye sert vuruş. Kaleci çıkarttı. Çok iyi geldi. Mükemmel vurdu Cancelo. Ama son anda Selvik tokatlıyor kornere. Bakın.
3: Mermi gibi şut.
2: Ostergaard. Solda iyi bir boşluk. Nusa önde. Hareketli. Top istiyor Nusa.

0: Olfe iyi taşıdı. Musa aldı. Musa birebir de etkili bir oyuncu. Musa ceza sahasında geriye doğru çıkarttı. Şut şansı. Tekrar Musa. İçeriye baktı. Erik Alan top istedi. Musa kaleci. Costa. Bir anda vurdu. Hiç beklemiyordu. Vitinha. Vitinha. Çok güzel gördü yine. Mendes kendini boşa çıkarttı. Aldı. Fernandes geri oyna dedi. Vitinha şimdi aldı. Fernandes içeri baktı. Şut şansı. Sert vurdu kaleci. Boşta kalan top savunma uzaklaştırıyor. Anschluss. Selvik. Felix. Vitinha. Vitinha buldu koridoru Vitinha. Vitinha aldı verdi aldı. Vitinha boşta kaldı. Fernandes içeri kat etti. Ramos sert vurdu kaleci. Ramos. Faul beklentisi. Sert vuruş ve gol. Aman tanrım. Muhteşem bir gol. Harika bir gol. Ayak dışıyla. Faul beklerken gole merhaba diyor. Savunmadan çıkıyor. Ayer vuruyor. Bir vuruyor. Bir vuruyor. Ağları sarsıyor. Portekiz'i yıkıyor. 1-0 oldu.
1: İşte futbolun zaten cazibesi burada. Yani bir takım oyunu domine ederken, pozisyonlar bulurken, rakibin etkisi yokken ortaya muhteşem bir gol çıktı.
0: İşte burada faul beklediler. Ayer beklemedi. Baktı kaleye vurdu. Kaleci Costa'yı ayağının dışıyla böyle avladı. Ama pozisyonda offside bakacaklar.
1: Bakıyorlar ama.
0: Evet.
1: Gol.
0: Oliver Dakem. Mendes uzun gönderdi. Boşta kaldı. Sert gol! Cancelo! Sen atarsın ben atmam mı diyor. Nazire yapıyor. Adeta düşman çatlatıyor. Muhteşem bir gol daha. Goller havada uçuşuyor. Ağlar sarsılıyor. Maç Portekiz'de. Muhteşem bir noktaya geliyor. 1-1 oldu.
1: Ama müthiş vurdu yani gerçekten.
0: Cancelo! Nefis bir gol attı. İkinci yarı bu düdükle başlıyor. Norveç başlıyor. Diaz bıraktı. Vitinha. Tek top oynadı. Sağda geniş bir boşluk. Conceição. Birebir de çok etkili. Conceição. Conceição. İyi orta. Son anda müdahale. Atak devam ediyor. Şut şansı. Sert vuruş kaleci. Boşta kaldı. Conceição. Topa koştu offside. Fark etti offside'de kaldığını zaten. Müdahale edip etmemek arasında bir çizgideydi. Cancelo. Çok etkili vuruşları var. Selvik. 3'te 2'lik kısmı geride bırakacağız az sonra. 1-1'lik eşitlik var. Haaland indirdi kafayla. Topla hareketleniyor Sheldrup. Sheldrup tek top oynadı. Şut şansı Haaland ceza sahasında. Haaland! Haaland vurdu kimse yok. Haaland şut orta karışımı. Arka direğe hareketlenmekte Sheldrup gecikiyor. Bakalım orta mı kaleye şut mu? Fernandes şöyle bir baktı. Taradı. Radarları açtı. 73. dakika. Fernandes savunmadan ileriye Vegar'a çıktı. Fernandes orta içeriye arka alan yakın mesafe dışarı. Müthiş kaçtı. Adeta 6 pastan Neves dışarı. Adeta değil gerçekten 6 pastaymış. Dalot. Vitinha. Şu şansı aradı. Vitinha çok güzel gördü. Orta içeriye gol mü geliyor? Ramos. Ramos dakika 79. 2-1 oldu. İlk maçın skoruna ulaşıyor Portekizliler. Şu ana kadar oyunda yok ama şimdi golde var Ramos. Fırsatçılığını, olması gereken yerdeki performansını golle süslüyor. Vitinha'nın pası efsane değil mi? Felix bakın şuradaki pasın güzelliğine. Felix akıllıca indiriyor.
1: O daha top gelirken yüzü dönüp görüyor arkadaşını. Tabii. Anlatabiliyor muyum yani?
0: İşte zaten o zaman Felix oluyorsunuz. Öteki türlü mesela burada gelişine kaleye vuruyoruz. Çok iyi indirmiş. Gol kaçınılmaz.
1: İki tane çok güzel şutla gol gördük. Bu da değişik bir güzel gol.
0: Organizasyon golü. Mükemmel bir organizasyon. Ramos ve Portekizler heyecanla bekliyor. Gol. Ve gol. 2-1. Mendes. Orta alan. Tek top oynarsa tehlike oynadı. Ceza sahası. Gol pozisyonu. Conceição. Conceição yerde göster hakem de oynayın diyor. Conceição penaltı bekliyor. Kritik bir an. Şimdi karşı hücum şansı. Larsen hareketli. Larsen koşusunu yaptı. Sol kanatta boşluk. Sheldrup. Birebir de etkili bir oyuncu. Sheldrup ceza sahasında. Sheldrup yerde. Kalk diyor hakem. Bu kez Sheldrup aynı beklentide. Kırmızı kart. Toşbet. Kırmızı kart Torsvert'e çıktı. Onu tribüne yollayacak. Sarı kart. İkinci sarı ve kırmızı. İkinci sarı ve kırmızı kart görüyor. Conceição. İşte burada kırmızı kartla oyundan atılıyor Francisco Conceição. Burada sarı kart gördü. Sonra bu hareket sonrası ikinci sarı kartı gördü ve kırmızı kartla oyundan atıldı. Ve son düdük geliyor. Portekiz Norveç'i 2-1 mağlup ediyor. Ve böylelikle 3 puanın sahibi olup 4'te 4 yapıyor.
2: Portekiz ilk maçta deplasmanda da Norveç'i 2-1'lik skorla mağlup etmişti. Caner, şimdi bazı sorular var böyle çok klişe. İşte yaz insanı mısın, kış insanı mısın? İşte kedi mi, köpek mi tercih edersin? Hatta bunun şey versiyonu vardı biliyorsun, menemen konusunda %51'e %49'luk soğanlı mı soğansız mı gibi benzer zor bir soru soracağım sana şimdi.
3: Ronaldo mu Ronaldo'suz mu?
2: Hayır, Ronaldo Messi'nin dışında bir de Ayer'in golü mü, Cancelo'nun golü mü? Bakalım mı bir Ayer'in golüne bir bakalım. Tabii, iki muazzam gol çünkü hakikaten. İşe öyle bağlamış olalım. Christopher Ayer 36. dakikada inanılmaz bir gol attı. İşte izliyoruz. Şöyle sindire sindire bakalım gole. Hakikaten büyük de sevinç vardı doğal olarak. Gelişine acayip bir vuruş. Ardından
3: Pavar'ın Dünya Kupası'nda vardı bu minvalde bir golü. Yine böyle ayak dışıyla köşeye vurduğu bir gol vardı. Genelde mesela Dani Alves'den bu tarz gollere alışıktık. Dani Alves böyle şık goller atardı. Ama olağanüstü güzel bir gol.
2: Acayip güzel bir
3: bugün
2: gol.
3: Böyle bayağı savunmacıların damga vurduğu bir gün oldu goller anlamında.
2: Doğru. Bu golle birlikte Norveç 1-0 öne geçti. 2 dakika sonra bir başka gol Cancelo'dan. O da aşırı güzel. İkisinden birini tercih edecek olsanız hangisini
3: bence
2: edersiniz?
3: Bence Cancelo'nun golü. Cancelo'nun golü bu arada Hamit Altıntop golü değil mi? Kazakistan'a attığı gol.
2: O kornerden gelmişti.
3: Evet. Ama Hamit Altıntop'un ki çok daha zordu bu arada.
2: Tabii o gelişini havada vurdu.
3: Direkt gelişini havada vurmuştu.
2: Cancelo'nun golü taç atışı, savunma dokunamıyor. Gelişine acayip bir şut hakikaten.
3: Yine de Cancelo'nun golü sanki bir adım önde gibi. Benim nacizane görüşüm
2: bu yönde. Top dönüyor bu arada. Kale arkası görüntüde belli oluyor. Hakikaten muazzam goller izledik. Ardından Gonçalo Ramos ilk maçta olduğu gibi yine Portekiz'in ikinci golünü kaydetmeyi başardı. Portekiz böylece oynadığı 4 maçı da kazanmış oldu. Evet. Birazdan gruptaki diğer maçın görüntülerini de ekrana getireceğiz. Galler Danimarka mücadelesinde ama nasıl değerlendiriyorsun? Ronaldo'nun ayrılığı sonrası özellikle gözler tabii Jesus'a çevrildi. Bu karar doğru mu değil mi diye ama sahada istediği sonuçları alan bir Portekiz var şu anda.
3: Ya hiç kuşkusuz zaten direkt o perspektiften bakıyoruz. Zaten Portekiz futbolu adına belki de en büyük kırılım diyebileceğimiz bir süreçten geçiyoruz. Çünkü Cristiano Ronaldo'nun belki de vedası diyebileceğimiz bir dönemde Cristiano Ronaldo sonrası Portekiz milli takımının nasıl reaksiyon vereceği herkesin tabii en çok merak ettiği konulardan bir tanesiydi ki 4'te 4 ile başladılar Jorge Jesus'la birlikte ve çok önemli bir avantaj elde edildi. Kalan iki maç öncesinde zaten çeyrek final biletini aldılar şimdiden. Bu çeyrek finalin ne anlam ifade ettiğini de izleyenlerimizle paylaşalım. Bu Euro 2028 öncesinde esasında bir başarısızlık kredisi kazanmış oldu. Yani Euro 2028 için bu elemeler etabının kura çekimi gerçekleşecek 6 Aralık'ta Kuzey İrlanda'nın Belfast, evet. Belfast'te. Dolayısıyla o kura çekiminde eğer ki Portekiz, ki bu çok düşük bir olasılık normal şartlarda, 4 takımlı grubu 3. sırada tamamlasa bile playoff oynama hakkı elde edecek Euro 2028 için. Esasında bugünkü almış olduğu sonuçlar doğrudan Portekiz'in bir sonraki Euro 2028'de erken bir vize almasını sağlayan sonuçlardan biri olduğunu da söyleyelim. Tabii evet. Çok ciddi bir dönemeç. Cristiano Ronaldo'suz bir Portekiz performansı tabii ki merak ediliyor ama zaten Dünya Kupası döneminde de Ronaldo'nun esasında ilerleyen yaşına binaen çok fazla tartışmalar vardı. Bu tabii böyle çok yüksek sesle dile getirilmiyordu Ronaldo'nun varlığı ama bu sene böyle ilk taşı yine Portekiz yerel medyasından bir gazeteci attı ve ondan sonrasında bütün spor programlarında bu tartışılmaya başlandı. Ama her ne olursa olsun tabii ki yani yaşı ilerlemiş bir Cristiano Ronaldo'dan bahsetsek de ne olursa olsun dünya futboluna damga vurmuş. Dünya futbolunun tarihin en iyilerinden bir tanesi olduğu gerçeğini tabii atlayamayız. Ve oyuncunun tabii ki marka değeri ve sadece gittiği ülkelerde bile Cristiano Ronaldo'yu izlemek için gelen çok sayıda futbol sever var. Hatta bu konu için Jorge Jesus bizzat kendisiyle görüşme talep etti. Ve yani Portekiz'de siyasiler devreye girdi. Bildiğiniz başbakan evet. vesaire spor bakanları devreye girdi. Cristiano Ronaldo'nun geri dönüp en azından bir jübile yapması yönünde. Yani Cristiano Ronaldo'nun varlığının bile çok ciddi bir etkisi var. Yani pazarlama etkisi var. Ama tabii ki bazı fizyolojik gerçeklere de göz ardı edemeyiz. Onu da söyleyelim. Sonuçta ne kadar kendisine çok iyi bakan bir profesyonel olsa da artık 20-21 yaşındaki savunmacılara karşı evet, epey de zorlanıyordu.
4: İkinci golü de Portekiz'in aslında çok güzeldi. Vitinha Felix ve Gonçalo Ramos ortaklığında zaten yayında da hem Emre Tilev hem Ömer Üründül bu konuya dikkat çekiyor. Yani ilk iki gol izlediğimiz maçtaki çok iyi şutlar, isabetli güzel şutlardan gelen gollerdi.
3: Evet.
4: Üçüncü golle Vitinha'nın inanılmaz bir oyun görüşü ki en beğendiğim merkez orta saha oyuncularından birisidir. Paris Saint-Germain'de de yine çok başarılı. Milli takımda da aynı şekilde. Onun görüşü, Felix'in gelişi güzel bir şut yerine doğru pas tercihi, ardından da Portekiz'in golü bulması dikkat çeken konulardan birisiydi. Bu maça dair merak ettiğiniz eminim şu soru da vardır. Özellikle Galatasaraylılardan Leao ne oldu acaba bugün diye maçı izleyemeyenler varsa kenardaydı. Bugün süre alamadı Rafael Leao. Norveç karşısında süre vermedi Jesus. Onu söyleyelim. Daha sonradan oyuna giren isimler arasında da Ruben Neves, Trincao, Nuno Tavares, Dalot ve Bernardo Silva vardı bugün. Jesus'un tercihleri bu şekildeydi.
3: Ama şunun mesajını çok net verdi. Zaten kalan iki maç Kasım ayında oynanacak ve bu maçlar öncesinde esasında form düzeyini yüksek tutan, kulüp takımlarında iyi performans gösteren oyuncuların formayı kapacağını ve orada adil bir forma savaşı olacağını da mesajını verdi Jorge Jesus. Yani iyi bir başlangıç yaptı ki zaten 4'te 4'lük bir başlangıç sonrasında kimse Cristiano Ronaldo'nun yokluğuna dair herhangi bir sorgulama ya da bir suçlama durumu söz konusu olmadı. Şu an tıkır tıkır işleyen bir sistemi var ve şu an milli takımlar nezdinde değerlendirdiğimizde bence Portekiz milli takımının orta sahası merkez attı. En güçlü orta sahalardan bir tanesini oluşturuyor. Evet. Bugün de zaten Bruno Fernandes Ödegaard düellosu üzerinden gördüğümüz bir karşılaşmaydı.
4: Kırmızı kart pozisyonu için ne diyorsun? Konsesao'nun atıldığı an hakeme bir işaret yapması, hakemin sıfır tolerans göstererek direkt atması Maurizio Mariani'ydi, İtalyan hakemdi bugün. O da son bölümde şu işareti, yani yüzüne baka baka şu işareti yaptığı için ikinci sarı kartı direkt göstermiş.
3: Yani emsalleri var, o sebeple yani bu konuda kimsenin herhalde itiraz etmeyeceği bir durumdur yani evet. Kırmızı karta.
4: Haaland ilk maçta golü vardı, bugün boş geçti, şaşırdın mı? Bekler miydin gol?
3: Gol beklerdim ama tabii Norveç'in şundan dolayı yani biraz hücum aksiyonları, bütün hücum planı tamamen Haaland üzerinden işliyor. Tabii ki bir takım hüviyeti olduğunu gördük yani Dünya Kupası'nda çok iyi bir performans verdiler ki şu anda mesela Norveç milli takımına baktığımızda Haaland'dan bağımsız çok

0: sayıda oyuncuların önemli bir çoğunun 5 büyük ligde oynadığı gerçeğini de tabii atlamamak lazım. Yani Norveç futbolunun çok ciddi gelişim gösterdiğini de söyleyelim. Ama tabii ki gözler ister istemez Haaland'da oluyor doğrudan. Takımın hem lideri hem en önemli golcüsü. Bugün tabii ki kendisinden bir gol beklerdik ama tabii
1: Ödegaard'la birlikte takımın net yıldızları zaten, liderleri.
0: Kesinlikle öyle. Portekiz adına da net bir galibiyet oldu. İlk maçı da kazanmışlardı deplasmanda ama tabii ilk maçı biraz daha zorlanmıştı Portekiz deplasmanda kazanırken. Norveç biraz daha üretkendi. Bugün nispeten biraz daha statik kaldılar.
1: A Ligi ikinci grubuyla devam edelim. Yunanistan dediğimiz gibi Almanya'nın, Hollanda'nın olduğu grupta iyi işler çıkarmıştı. Bugün de Almanya'yı misafir etti. Bakalım o maçta neler olmuş.
2: A Ligi'nde Yunanistan-Almanya maçı için sizlerle birlikteyiz. Selanik'te iki takım bu zorlu mücadelede karşı karşıya gelecek. Yunanistan-Almanya mücadelesi güzel, keyifli bir maç olmasını diliyoruz. Bol gollü olması elbette tercihimiz olur. Her zaman olduğu gibi bu dilekle başlayalım. Sol kanadı kullanıyor Yunanistan şimdi ceza sahasına. Yüksek bir orta kafa vuruşu. Daha ilk dakika biterken son derece önemli bir pozisyon. Basuras'la kaleci Jonas Urbi başarılı. Basuras Urbi'yi geçemiyor bu pozisyonda. Tiaf. Nagyaman Anton. Wirtz. Bir şop paslaşması. Wirtz ceza sahasına girdi. Wirtz kapandı savunma üstten dışarıda. Korner. Son bir müdahale var. Florian Wirtz kısa mesafede çok etkili geldi. Jalan şimdi kesti uzak noktaya doğru. Tehlike büyüyor, kafa kendi arkadaşından dönüyor Wirtz'in kafası. Uzak mesafe etkili bir vuruş gelmedi. Anton etkili geldi Almanya. Şerhant işte şanssız bir an Almanya için. Kalabalığın arasında top kaybı. Faul bekledi Yunanistan. Oyun devam etti. Müthiş bir plasama. Çok iyi yerde yine uzandı. Zolakis. Rahatlıkla topun kontrolünü sağladı. Şerhant'ın vuruşunda. Kostas Zolakis. Serbest vuruşu paslaşarak kullandı Almanlar. Sert bir vuruş, kaleci uzandı. Zolakis. Bu da Almanların gole en çok yaklaştığı dakika oldu. Anton. Top Almanlar'da yine. Şerhant. Şerhant alanı buldu, ceza sahasına girdi. Ortası yerden ve top alanı gol. Yaptı. Ama golde Şerhant'ın payı çok büyük. Yunanistan karşısında Almanya aradığı golü buldu 32. dakikada. Burada bir inceleme var. Kleber Turpan VAR odasıyla iletişimde. Evet, monitöre çağırdı Jerome Rieser VAR hakemi. Hemen Turpan monitörün başında. Evet. Evet. Ağlara giden top gol yeri kazanmıyor. Bir el oynama söz konusu. 0-0 mücadele. Varın uyarısıyla Kleber Turpan el oynamayı tespit etti. Kleber Turpan son kontrollerini yaptı. Yunanistan ev sahibi, ikinci yarıya başlayan taraf. Ya şimdi Yavaş ceza sahası içine. Tehlike, Wirtz çevirdi. Savunmanın ayak koyduğu pozisyon boşta kaldı. Tehlike sürüyor ama Yunanistan savunması. Wirtz'in sürüklediği atak tekte vurabilir. Bir orta şansı daha. Uzak noktaya tehlikeli bir top ve top Mahsouras. İkinci dakikada çok net bir pozisyon ki Yunanistan'ın maçın başından beri bu da önemli fırsat ama vuramadı topa. Mahsouras. Baur atak devam ediyor. Wirtz kaleyi düşündü. Dışarıya. Orta geliyor içeriye. Uzak noktada vuruş ama isabetli değil. Philip Troy dışarıya gitti top. Sevgili seyirciler, Yunanistan 0 Almanya 0 maç sonucu.
1: Evet, maç başladığı gibi golsüz beraberlikle tamamlandı. Jürgen Klopp'un gelmesinin ardından Alman milli takımında bir yükseliş bekleniyor doğal olarak. Ama şu an baktığımızda 4 maç sonunda sadece bir galibiyeti var Almanya'nın. Yani biz zaman zaman milli takımımızı eleştiriyoruz tabii. Ama dünyanın farklı yerlerinde de benzer tablolar yaşanabiliyor. Kesinlikle. Alman milli takımı da bir durgunluk içerisinde.
0: Ya öyle süredir. Zaten yani kendi standardının altında bir performans ve her iki maçta da Yunanistan'ı mağlup edemediler. İlk maçı da 1-0 kaybetmişlerdi Yunanistan'a karşı. Rövanşta da bugün kazanamadılar. Tabii ki kendi standartlarının çok altında bir performans ve kalan iki maçta nasıl bir reaksiyon göstereceklerini herkes merak ediyor. Tabii Jürgen Klopp'un kadro tercihlerinde de radikal bir değişikliğe gittiğini biliyorduk zaten. 44 tane oyuncuyu kadroya dahil etmişti, geniş kadroya ve onları ikişer maç olarak bölerek 22-22 olarak oyuncuları değerlendireceğini dile getirmişti. Esasında bu Almanya milli takımının da ciddi bir dönüşüm içinde olduğunu gösteren emarelerden bir tanesi. Şimdi diğer tarafa baktığımızda Yunanistan bize biraz böyle 2004 futbolundan da esintiler veriyor. Otto Rehagel döneminde Avrupa Şampiyonası'nı kazanmışlardı. Güzel de bir geçiş oyunu oynuyorlar. Şu anda baktığımızda kadrolarındaki oyuncuların önemli çoğu Avrupa'nın önemli liglerinde de oynuyor. İşte sol beklere Simikas olsun. Stoper'de Kolarakis var. O da yakın zamanda Roma'ya transfer yapmıştı.
1: Pavlidis yine önemli,
0: evet,
1: isimlerden.
0: Evet, Pavlidis var. Yani çok kıymetli, çok değerli oyunculara sahipler. Kalecileri Zolakis yine Hull City'de forma giyiyor İngiltere,
1: evet,
0: Premier Ligi'nde.
1: Orada da başarılı bu arada.
0: Ve bugün mesela en önemli eksiklerinden bir tanesi Zolis bugün yoktu. Sakatlığı sebebiyle
1: doğru
0: kadroda değildi. O biraz işte planlarını bozmuştu.
1: Zolis de Arsenal'ın transferi. Bilmeyenler için hatırlatalım.
0: Evet. Mesela Dortmund'da forma giyen Karetsas, o da 18 yaşında, çok genç bir oyuncu, çok değerli Yunanistan futbolu adına ve o da ilk maçlarda forma şansı buldu yoğun biçimde. Hatta kulüp tarafından şöyle bir iddia ortaya atıldı Yunanistan cephesinde. Dortmund kulübü bir isyan etmiş. Hani oyuncuyu bütün maçlarda 90 dakika oynatıyorsunuz ve bu ciddi bir fiziksel düşüşe sebep olacak diye. Bilmiyorum, belki de bu baskılara mı boyun eğdiler bilemiyorum ama bugün mesela Karetsas'ı ilk 11'de göremedim. Ona da biraz şaşırdım. Ama günün sonunda baktığımızda amacına ulaşmış bir Ivan Jovanović takımı görüyoruz. Yunanistan 2004'ten böyle esintiler vermeye, sunmaya devam ediyor. Bakalım bu performansı ilerleyen dönemlerde de sürdürmeye devam edecekler mi?
1: Evet. Bu grupta tabii önemli takımlar var dedik. Onlardan diğer ikisi de Hollanda ve Sırbistan. Bu iki takım da bu akşam karşı karşıya geldi. Alspor'dan yayınlandı o maçta. Dilerseniz o maçın özetiyle devam edelim.
3: UEFA Uluslararası Ligi ikinci grup maçı. Hollanda ve Sırbistan'la karşı karşıya. İşaret geldi. Hollanda Sırbistan maçına ev sahibi takımın vuruşuyla başlandı. Ryan Gravenberg bıraktı, Dumfries orta geldi, şimdi kaleci boşa çıktı, Noalak vuramadı, tehlike devam ediyor. Reinders, Gravenberg şimdi pası, bir vuruş dışarıya. Merdink 3. dakika, gole çok yaklaşıyor Hollanda. Max Merdink, Gravenberg Merdink'i gördü, onun vuruşunda top dışarı çıktı. Bierman, ara pas iyi yere. Crescencio, Somerville kontrol etti, baktı içeri. Somerville bekliyor. Somerville şimdi aradan pası. Bierman vurdu, kaleci Milinkovic-Savic. Merdink dışarıya. Son temas savunmadan. Korner.

Top Miners bir kez daha Samardžić. Dušan Tadić iyi yere. Gol pozisyonu dışarı çıkıyor. Cvetković. Sırbistan'ın en etkili geldiği an. İşaret geldi. Top Miners. Top Miners! Attığı golü Top Miners. Kale önündeki kalabalık. Dokunan yok gibi gördüm. Top Miners'in sert vuruşu doğru dalağlarla buluştu. Eindhoven'da ilk yarım saat geride kalırken Hollanda 1-0 öne geçiyor. Top Miners. Vardan da şimdi onay bekleyecek Donatas Rupšas ama benim gördüğüm kadarıyla pozisyonda offside yok. Gol kararı geçerli olacak diye tahmin ediyorum. Yani tabii ilk pozisyonda Van Defe'nin durumuna da bakılıyor. Evet, tahmin ettiğim gibi offside yok. Top Miners'in attığı golle Hollanda 1-0 önde. Takip eden Stanković. Sol tarafa döndü Stanković. Alexa Terzić. Yerden pası Dušan Tadić. Dušan Tadić tekrar Terzić'e. Terzić'in ortası bir kafa ve gol. Cvetković. Beraberlik golünü çok erken buluyor. Sırbistan. Hollanda'nın üstünlüğü sadece 5 dakika sürüyor. Sevinme sırası Sırbistan'da. Çok etkili geldi konuk ekip. Cvetković milli formayla ilk golünü attı. Savunma arkasında çok iyi pas, karşı karşıya pozisyon dışarı çıkıyor. Maçtaki en net pozisyon. Tadiç'ten enfes bir pas. Pavlović istediği vuruşu yapamıyor. Litvanya'da hakem Donatas Rupšas işaretini verdi. İkinci yarıya konuk takımın vuruşuyla başlandı. Alexa Terzić Lukic'in arkasında kaldı. Şimdi karşı atak şansı olabilir ama Gudel araya girdi. Stefan Gudel kendi gidiyor. Pas içeriye. Cvetković çaprazda çok güzel sıyrıldı. Cvetković dışarı vuruyor. İlk hareketi ne kadar müthişse ikincisi yani şutu o kadar kötü Cvetković'in. Yerman ve Top Miners topun başındalar. İşaret geldi. Top Miners savunmadan sekiyor. Milinković-Savić. Terse yatmıştı Vanya Milinković-Savić. Top kaybı. Saša Lukić etkili geliyor. Sırbistan uzaktan şut dışarıya. Samardžić. Şimdi etkili geliyor Sırbistan. Samardžić. Samardžić kaleci. Sekti top. Şimdi Alexa Terzić. Tam freestyle dışarı çıkıyor. Bu kez isabetli vurdu Samardžić. Bir kez daha Miki Van de Ven. Top Miners çok şık hareket. Zirkzee. Aradan pası Vierman. Vierman derinliğine gönderdi. Reinders kontrol. Reinders dışarıya. Çok önemli bir fırsattan yararlanamadı Tijani Reinders. Verbruggen. Son yarım saate girdik. Çok güzel indirdi Cvetković. Cvetković kaleci Verbruggen. Hato kurtardı Cvetković'ten şimdi topu. Top Miners'in pası Hato'ya. Hato kurtardı rakibinden, baktı içeri. Sehil, tek top. Somerville sağ tarafa. Dumfries yerden arka direğe doğru. Gol pozisyonu, gol! Ama ne gol! Müthiş bir takım çalışması. Harika bir işbirliği. Herkes birbirine hediye ediyor golü. 72. dakika Hollanda. Bir kez daha öne geçiyor. Bu

0: uzakta top neredeyse herkesin ayağına değdi. Sırbistan'da da bir oyuncu değişikliği. Živković oyuna dahil oldu bu golün ardından. Samardžić ve Stanić çıktılar. Živković ve Kostić oyuna girdiler. Bu arada 3. gol arayışı Rangers. Kaleci Milinković Savić geçemiyor. Sehil. Zirkzee. Kopmeiners. Kopmeiners. Vanya Milinković Savić. Gerçekten çok güven veriyor kalesinde. Vanya Milinković Savić. Babic. Filip Kostić. Gudel. Gudel. Kaleci Ferbrugen. Nemanja Gudel müthiş vurdu. İşte Gudel'in şutu. Ferbrugen inanılmaz. Destek verdi Živković. Pavlović. Živković içeride. Orta geldi. Penaltı bekliyor. Sırp futbolcular oyun sürüyor. İçerisi ana baba günü. Živković istediği ortayı yapamadı. Şimdi içeri doğru. Sekti savunma arkasında Svetković. Jović geldi. Son anda Van Dijk. 90+6. Son bir şans. Kostić kullanacak köşe vuruşunu. Yaptı ortasını Kostić. Milinković Savić'ten sekti. Živković. Živković bir ortada ondan. Kafa savunmadan. Vole geldi. Dumfries. İnanılmaz şeyler oluyor. Kostić indirdi. Van Dijk uzaklaştırdı. Ve hakem maç bitti diyor. Zor oldu ama 3 puan aldı Hollanda. İnanılmaz bir heyecan. Son dakikalar nefes kesti Eindhoven'da. Maçın sonucu Hollanda 2, Sırbistan 1.
1: Sırbistan oldukça zorladı Hollanda'yı. Şu ana kadar galibiyetleri yok ama belki de puan almaya en yakın oldukları maçlardan birisiydi. Kesinlikle. Karşılaşmada da Hollanda'nın galibiyetiyle tamamlandı. Caner.
2: Evet, yani şöyle, zaten savunmada düşük blok karşılaması bazı büyük takımların gerçekten frekansını bozuyor ama tabii Hollanda nezdinde baktığımızda gerçekten çok kaliteli ayakları var. Yani sonuca gitmekte zorluk çekmiyorlar çok fazla. Zaten bugün de hamle oyuncularıyla galibiyeti elde ettiler. Van Bommel ve Zirkzee oyuna girdikten sonra oyunun bütün dengesini değiştiren isimler oldu. Özellikle Zirkzee adına epey sevindirici oldu. Çünkü bu sezon Manchester United'da çok fazla süre bulamıyordu. Milli takımda da bu sezon yani bu 4 karşılaşmayı ele aldığımızda çok fazla süre almadı ama işte sonradan girdiğinde en azından bir etki yaratmaya çalıştı. Bugün de ilk golüne kavuştu. Kendisi adına da sevindirici bir hadise. Tabii Xavi zaman zaman birçok kez öz eleştiri yapıyor. Mesela ilk Sırbistan'daki karşılaşma sonrasında da çok fazla öz eleştiri yapmıştı. Yüksek baskı ve daha güçlü savunma yapmamız lazım gibi bir vurguda bulunmuştu. Tabii buradaki anladığım kadarıyla referansı biraz İspanya milli takımı olduğunu tahmin ediyorum. Çünkü İspanya milli takımı genelde ilk yarım saatte, hatta son maçlara baktığımızda ilk 6 dakikada işi bitiriyor. Tabii buradaki referans İspanya milli takımı olunca doğal olarak herhalde orada da işte Xavi bir sistem inşa etmeye çalışıyor. Hızlı aksiyon alan bir sistem inşa etmeye çalışıyor. Ama günün sonunda baktığımızda kazanan bir takım olması bile çok değerlidir. Sadece biraz daha herhalde hızlı aksiyon alan, belki de maçı ilk 30 dakikada koparabilen bir takım oluşturmak herhalde tahmin ettiğim kadarıyla hayali. Ama şimdiye kadar iyi bir sınav verdiklerini söyleyebiliriz başlangıç itibariyle. Bakalım kalan 2 maçlık bölümde de nasıl bir Hollanda göreceğiz. Tabii Sırbistan nezdinde de Sırbistan gerçekten çok zorladı. İlk maçta mesela Kostić, Tadić ve Jović sonradan oyuna girmişlerdi. Hamle oyuncusu olarak dahil olmuşlardı ve çok ciddi etki göstermişlerdi. Esasında çok önemli eksikler de olduğunu söyleyelim. Başta Dušan Vlahović olmak üzere Mitrović yine kadroda olmayan isimler. Ofansif anlamda çok ciddi eksikleri olduğunu da söyleyelim. Bu bağlamda onlar adına da çok zor bir süreçti. Buna rağmen bence bugün belki de puan alabilecekleri bir karşılaşma oynamalarına rağmen puan alamadılar. Tabii bir diğer tarafta kaleci Miles Svilar, o da Roma'da forma giyiyor. Çok enteresan, evet, bir durumla karşı karşıya. O da Belçika alt yaş gruplarda mücadele etti. Sırbistan'la bir hazırlık bu karşılaşmasına çıktı. A milli takım tercihini Sırbistan'dan yana kullanmıştı. Sonra

0: sonrasında tekrardan Belçika milli takımını seçmek istedi. Bir dönüş yaptı orada. Ve Sırbistan milli takımı daha sonra bir dahaki dönüşünü kabul etmedi. O da şu anda böyle milli takımsız kaldı. Çok enteresan bir süreç yaşanıyor onun adına da. Bakalım ilerleyen dönemler ne gösterecek, onu da göreceğiz.
1: Bugün tabii Sırbistan'da özeti de izledik. Dikkat çeken bir isim vardı. Mihailo Zvetković. 2007 doğumlu 19 yaşındaki oyuncu. Sırbistan milli takımı forması altındaki ilk golünü kaydetti. Anderlecht'in oyuncusu. 3 milyon 200 bin euroya almışlar. 19 yaşında. Bugün de görüyorsunuz pek çok pozisyonun içinde var. Attığının yanında kaçırdığı da çok önemli fırsatlar var ama bugünün özeti bize şunu anlatıyor maçın skorundan bağımsız. Anderlecht'te 19 yaşında Sırp bir golcü var. Onu futbol severler olarak yakından takip edeceğiz. Bakalım gelişimi nasıl olacak? Çünkü milli maç performansları zaman zaman insanları da yanıltabilir. Ama aklımızın bir köşesinde Zvetković ismi kalacak bugünkü performansının ardından.
0: Van Dijk'ın da 100. milli maçı oldu bu.
1: Evet.
0: Hollanda milli takımı forması altında. Yani Van Dijk gibi bir kariyer.
1: O da bir efsane zaten.
0: Kesinlikle. O da bir Hollanda efsanesi oldu.
1: A Ligi 4. grupta Galler'le Danimarka karşı karşıya geldi demiştik. Bu grubun puan durumuna bakma imkanımız varsa hemen onu da ekrana yansıtalım. Ardından da Galler-Danimarka maçının özetini ekrana getireceğiz. Yunanistan liderliği almıştı ama bugün Hollanda kazandı. Yunanistan ve Hollanda'nın 8'er puanı bulunuyor burada. Sırbistan'ın henüz galibiyeti yok. Onlar için bugün zorlayıcı bir maç olsa da rakibi, istedikleri sonuç gelmedi. Almanya'da 5 puanla 3. sırada. Şimdi az önce söylediğimiz gibi A Ligi 4. grupta Portekiz Norveç'i 2-1 yenmişti. Aynı grupta mücadele eden Galler'le Danimarka'da karşı karşıya geldi.
2: UEFA Uluslar Ligi'nde A Ligi 4. grup mücadelesi Galler Danimarka karşısında. Galler yükleniyor. Williams. Williams'ın ortası ceza sahasında, Danimarka savunması dikkatli. Kaleye uzak mesafe, Ampadu vurdu, üstten dışarı gitti top. Ampadu. Proskard. Uzun yolluyor savunma arkasına, Danimarka etkili geldi. Arkaya doğru çıkarılan bir top, şut açısı, şut üstten dışarıya, çerçeveyi bulamıyor Danimarka bu pozisyonda. Skovolsen. Skovolsen ceza sahasına çevirdi şimdi, bir vuruş, kaleci muazzam bir kurtarış, Ward. Danny Ward çok iyi koruyor kalesini bu pozisyonda. Galler file bekçisi Ward. Höylund değerlendiremiyor bu pozisyonu. Skovolsen bu şekilde çevirdi. Höylund vuruyor. Ward çıkarıyor. Davis. Orta kale sahasına kafa vuruşu. Kolay bir top Hermansen için. Tobas yaptı ortayı. Kafa vuruşu Callen'dan. Top Hermansen'de kaldı. Darami. Penaltı noktasına kafa vuruşu. Direkten dönüyor top. Kaleci Ward, ardından direkt. Çok etkili geldi Danimarka. Isaksen değerlendiremiyor. Çok şık bir kurtarış Ward'dan. Thomas. Sol ayakta açtı şimdi ortayı. Arka direğe doğru gelişine bir vuruş. Kale isabet etmiyor. Johnson. Savunma hattında paslaşmalar. Şimdi büyük bir hata geldi. Kale boş. Ve bu arada karar penaltı. Ward foul yapıyor. Penaltı kullanacak Danimarka. Bir anlık hata. Çok pahalıya patladı. Galler'e burada yere indiriyor.

0: rakibini. Ward. Höylund şimdi topun gerisinde. Höylund geliyor. Höylund vurdu çok rahat. Ters köşeye gönderiyor topu. Rasmus Höylund gol sevincini de bu şekilde yaşıyor arkadaşlarıyla birlikte. Danimarka Galler deplasmanında 1-0 öne geçiyor. Gol Höylund. Ward ve topu ayrı köşelere gönderiyor Höylund. Ve son düdük geldi. Danimarka Galler deplasmanında 1-0 galip geliyor ve 3 puanın sahibi oluyor. Puanını 6'ya yükseltiyor Danimarka.
1: A Ligi 4. grupta Danimarka bu akşamı galibiyetle tamamladı. Rasmus Højlund orada da dikkat çeken bir performans sergiliyor Uluslar Ligi'nde. Golcü bir kimliği var hakikaten, turnuvada takım lideri gibi şu anda. Yani Norveç'te Haaland neyse, Danimarka'da da Højlund şu an aynı rolde gözüküyor. Uluslar Ligi performansı Caner, şu ana kadar 4 maçta 3 gol.
2: Muhteşem performans. Yani çok doğru bir karşılaştırma oldu. Çünkü yakın geçmişte o da Manchester United'da forma giymişti 2 sezon önce. Hem Manchester City, Manchester United düellolarında bu iki oyuncu karşı karşıya geliyordu. Ama tabii Manchester United'ın son yıllardaki dalgalı performansı biraz Højlund'un da performansını biraz aşağıya doğru itmişti. Ama tabii Napoli'de tekrardan bir çıkış yakaladı. Geçtiğimiz sezon çok iyi bir performans gösterdi ki kiralık olarak forma giymişti. Bu sezon bonservisini aldılar ve 44 milyon euro ödediler onun bonservisine. Ve ödenen paranın da esasında bu evreye kadar karşılığını verdiğini söyleyebiliriz. Çünkü milli araya evet. kadar da iyi bir performans ortaya koymuştu. Ve şimdi de senin de belirtmiş olduğun gibi 4 maçta 3 gol Danimarka milli takımını taşıyan isimlerden bir tanesi.
1: Hemen puan durumuna bakalım bu grupta da. Portekiz zaten söylediğimiz gibi oynadığı maçların tamamını kazandı, 12 puanla lider şu anda. Danimarka Portekiz'i takip ediyor, 6 puana sahip. Bugün de 3 puan hanesine yazdırdı, puanı 6'ya yükseltti. Galler ve Norveç'in 3'er puanı bulunuyor. Bu grupta sıradaki maçlarda Norveç'te Galler karşı karşıya gelecek, Portekiz'de Danimarka'yı ağırlayacak. Bu mücadelelerde önümüzdeki maçlar bu şekilde oynanacak. Şimdi bu maçla özetiyle birlikte de son sayfayı noktalıyoruz.
3: Uluslar Ligi'nde 4. maçlar oynanıyor. Heyecan Aspor'da yaşanmaya devam ediyor. A milli takımımızla aynı grupta yer alan Fransa ile Belçika Stade de France'da karşı karşıya geliyor.
4: Vuruş topu alarda gol.
3: Fransa rakibini bir kez daha yenmek isterken Belçika son anlarda kaybettiği maçın rövanşını almaya çalışacak.
4: Topu alarda gol.
3: Fransa Belçika Uluslar Ligi mücadelesi bu akşam 21.45'te Aspor'da.
5: Genel izleyici için uygundur.

Portekiz taraftarının büyük bir teveccühü var. Tribünler dolu ve iki takımın futbolcuları da az sonra sahaya çıkacaklar. Dragao'da her şey mükemmel ve iki takım sahaya geliyorlar. Futbolun heyecanına, Portekiz-Norveç maçına, Dragao'ya, futbol coşkusuna, Haaland görüntüleriyle hoş geldiniz diyoruz ve sözü tribünlere bırakıyoruz. İlk düdük ve maç başlıyor.

Cancelo. Döndü geriye. Costa. Mendes. Nuno Mendes. Pres. Sheldrup kaptı. Sheldrup zor top. Dutch. Norveç. Görüntüde Jorge Jesus. Portekiz milli takımının teknik direktörü. Sahaya çıkmadan önce 5 paket sakız hazırlatıyormuş. Döndü geriye. Costa. Diaz.

0: Marcelo Costa. Kendini gösterdi Vega. Aldı verdi Mendes. Güzel tek top. Vitinha. Orkestranın adeta maestrosu. Portekiz orkestrasının Vitinha. İyi açtı oyunu. İçeri hareketlenen Ramos var. Ceza sahası içerisinde. Elini kaldırdı Felix, top istedi. Boş pozisyonda döndü geriye Fernandes. Sol kanatta boşluk. Atağı destekleyen Mendes. Tek top oynadı. Fernandes iyi düşündü. Hızlı bir top. Mendes hareketlendi. Risk yok. Touch. Bırakmadı. Ayar. Sol bakken görüntüde. 2000 yılların başı onun için kabus doluydu. Yayın başında da söyledim, geçirdiği bir kalp krizi sonrası sahalardan uzak kaldı. Hem de sahada geçirdi kalp krizini. Sonra teknik direktör olarak bugün Norveç'e hizmet ediyor. Felix. Tekrar Felix. İyi pas. Ramos. Tek top oynadı. İçeride Bruno Fernandes, Felix, Vitinha destek. O Vitinha aldı. Sağ çizgide hata destek var. Felix bıraktı. Orta şansı. Ceza sahası içi. Klas hareketler. Son dokunuş. Atak devam ediyor. Ceza sahası. 3 oyuncu. Arka alan. Kafayla indirildi. Ramos uzaklaştırıyor savunma. Ostergaard. Şimdi kaptırılan top. Faul beklentisi. Oynayın dedi hakem. Avantajı bıraktı. Ödegaard. Tek top oynadı. Sağ kanatta boşluk var. İyi buluştu topla. Şaldrup içeriye doğru geçmedi. Atak devam edecek. Ama hakem oyunu durdurdu. Sakatlık ciddi. Zannediyorum Mendes'in suratına geldi diz. Hemen oyunu durdurdu. Burada dizi geldi anladığım kadarıyla. Burnum ya, ha, eli eline geliyor. Eli.
1: Çok güzel bir ataktı Norveç adına ama pas tercihini yanlış yere kullandı. Sağ taraftaki arkadaşı bombuştu.
0: İşte pozisyon. Görüntüdeki isim José Sao. Eski Portekizli futbolcu ve teknik direktör Sergio Conceição'nun oğlu. Porto'da babasının teknik direktörlüğünde de oynadı. Güzel bir tesadüf. 2021'de Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçında Juventus karşısındaydı. Bugünse Juventus'un oyuncusu. Çok güzel. Nuno Mendes, Sintra'da büyüyen, çocukluğunda çok emek verdiğini söyleyen bir isim. İşte sakatlandığı an görüntüde. Kıbrıs ve Fas'ta yaşıyor. Babası deplasmana giderken kendi çantasını hazırlayıp kapıya bıraktığını anlatır. Sporting altyapısında büyük emekler verdim diyor ve bu yolculukta babama çok şey borçluyum diye ekliyor. Sakatlığından dolayı onun oyun durmuştu. Oyun yeniden hareketlenecek. Görüntüdeki isim Diaz. Tartışma top kimde? Şaldrup bizde dedi. Mendes kenarda bekliyor oyuna girmek için. Sağ kanatta hareket. O noktaya top istedi. Anschluss hala istiyor. Bakın.

0: ile gösteriyor. Sağ çizgide. Odegaard. Arsnes. Ayer döndü. Geriye dönüyor. Odegaard. Sağda Ayer top istedi. Şimdi Arsnes. İyi kontrol gelmedi. Şaldırıp. Tek top. Arsnes. Ayer. Østergaard bıraktı. Ødegaard. Ødegaard. Ødegaard iyi ara pası. Sjaldrup boşa çıkarttı kendini. Arsnes corner. Oyuna döndü tekrar Mendes. Yan toplar Norveç'te her zaman çok etkili. Çünkü hem Ayer hem Østergaard ileriye çıktığında etkili kafa vuruşları yapabilen iki stoper. Aslında Egem daha iyi onlarda ama.
1: Bir de Haaland'ı ekle.
0: Tabii Erik Haaland. Onu anlatmaya kelimeler kifayetsiz kalıyor. Ødegaard bıraktı. İçeriye doğru. Haaland kendini gösterdi. Orta içeriye sekti. Karambol. Kafayla indirilen top. Uzaklaştırma çabası. Haaland dokundu. Boşta kaldı. Savunma uzaklaştırdı. Mendes kontra atak şansı. Portekiz 3 oyuncuyla çıkıyor. 2 oyuncuyla yakalandı Norveç. Sol kulvarda Mendes top istedi. Hızlı geldi. Mendes aldı. Mendes girdi. Mendes baktı. Ortaya çevirdi. Gol pozisyonu. Boşta kaldı. Savunma sekti. Vuruş. Kaleci savunma çıkartıyor. Kaleci uyardı. Savunma çıkarttı. Hızlı bir kontra atak şimdi Norveç adına. Heyecan dozu yüksek bir mücadele. Orta alanda yine top kaybı. Bu kez savunma oturmuş durumda. Bruno Fernandes bıraktı. Sağda boşluk var. Şut şansı. Klas bir çalım. İçeriye baktı. Sağ kulvar. Orta. Kaleci de eridi. Cancelo iyi hareketlendi ama Egil Selvik pozisyonu iyi süzdü.
1: Yani ilk oynadıkları maç gibi güzel bir başladı oyun.
0: Evet. Haaland. Veiga bırakmıyor. Klas düşünce başarı yok. Arns. Döndü geriye. Şimdi Padinha. Felix. Top istedi. Conceição geriye bıraktı. Vitinha. Çok hızlı çıkmıyor bu Portekiz.
1: İşte o da imkan bulursa mesela o pozisyonda yani duran topun dönüşü oldu. Bak şimdi yerleşti mesela Norveç.
0: Mendes bıraktı. Palinya. Pası isabetsiz. Geçmiyor. Wolf'e bırakmıyor. Touch. Cancelo kullandı. Güzel paslaşma, nefis bir çalım. Ceza sahası. Sonunda müdahale. Kritik müdahale Østergaard'dan geliyor. Felix'e çok kritik bir hamle. Belki de golü kesiyor. Gol pozisyonunu kesiyor Østergaard. Maçın en kritik hamlelerinden biri. Henüz daha oyunun başında. İleriye doğru çıkartılan top. Vitinha. Vitinha vurur oradan. Selk. Görüntüde Vitinha. Haaland'a doğru. Faul beklentisi evet diyor maçın hakemi. Veiga ekranlarda. Onun da babası profesyonel bir futbolcu. Nelson Veiga'nın oğlu. Aynı zamanda babası eski Yeşil Burun Adaları'nın oyuncusuydu. O olsa Portekiz milli takımını tercih etti. Veiga.

0: TV Ica. Kimlik yelpazesi Portekiz'de artık çok geniş. Hatta sadece Portekiz'i içine almamak lazım. Avrupa futbolunda çok geniş. Özellikle Fransızların Clairefontaine ile Belçikalıların taşıdığı oyuncularla Afrika'da geniş bir kimlik yelpazesi oluşmuş durumda. Fransa milli takımına baktığınızda Fransız kökenli çok az oyuncu görüyorsunuz.
1: Ve bu üst düzey takımlarda çok da bol alternatif var her görev yeri için. Yani bir iki kişinin eksikliği pek fazla dokunmuyor yani.
0: Wittenia bıraktı. Felix. Rahat top. Uzun gönderdi Wolfe. Eric Haaland hareketli. En geriye. Arshnus. Merkaç'ta başarı var. Odegaard. Arshnus. Selvik.
1: Ön alan baskısı yapıyor Portekiz.
0: Ve zaten oradaki maçta öyle gol bulmuşlardı. Sert müdahale, kart gelebilir. Sever bu pozisyonlarda kart göstermeli Mariano. Gösterdi de. İşte pozisyon. Maçın ilk sarı kartı Cancelo'ya.
1: Çok tehlikeli hareket yani.
0: Birinci dakika. Jorge Jesus sarı kart yazdı ama yanlış yazdılar. Aslında Portekizler Ronaldo'dan dolayı Jesus'a zaten sarı kartı göstermişlerdi. Yönetmen de bir anlamda dile geldi görüntüyle. Yoksa sarı kartı gören João Cancelo. Çok seviyorlar. Eric Haaland bir kart daha mı yoksa? Çok sinirlendi Haaland.

0: Diaz'ın yaptığı hareket. Haaland'ın beklentisi.
1: Bu hareket yalnız kartlık yani. Ama sen mümkün olduğunca az göstermeye çalışıyorlar. Avrupa'da hakemler. Yani Dünya Kupası'nda da öyle.
0: Topun gerisinde Odegaard var. Norveç Ligi'nde 15 yaşında forma giyerek tarihin en genç oyuncusu olan bir isim Martin Odegaard. Ve oradan Arsenal'a uzanan ve Norveç milli takımda kaptanlık pazu bandına kadar gelen müthiş bir kariyer. Hakem işaretini verdi. Kaleye çok uzak bir yer. Erling Haaland offside'da. Orta ceza sahasına son anda müdahale. Portekiz faul kullanacak. Hücum faul verdi basketboldaki tabirle. Bruno Fernandes sürekli beslenmek istiyor. Top istiyor, pozisyon istiyor. Bir gizli forvet gibi kovalıyor. Touch Norwich. Görüntüde Veigar.

0: Anş nasıl kullanacak taç atışını? Anşnas pas isabetsiz. Vitinha çok klas döndü. İki oyuncuyu birden oyundan düşürdü. Vitinha. Müthiş ince bir hareket. Anşnas.
1: Şey oyuna hiç giremedi Musa.
0: Evet hiç yok.
1: Daha hiç topla buluşmadı.
0: Antonio Musa.

0: Anschluss bıraktı. Odegaard. Şadrup, Anschluss önündeki boşluğu iyi kullandı. Anschluss bir çalım, baktı içeriye, Odegaard geriye doğru, şimdi Şadrup. O kadar çok sağ kulvarı kullanıyorlar ki.
1: Evet, hep orada.
0: Leipzig'li oyuncu Antonio Musa. Oyunda mı değil mi fark etmek bile zor Musa için. Faul beklentisi ayar. Karşılıklı faul beklentisi. Şimdi sol çizgiye doğru. İşte Antonio Nusa. Baba Nijeryalı, anne Norveçli. Nusa Afrakek. Hoca o da çok inceci.
1: Nusa'yı zorla oyuna şey yaptık, aldık.
0: Brugge'deydi biliyorsunuz. Sonra Leipzig'e uzandı. Neymar örnek aldığını söylüyor. Sağdaki oyuncular içerisindeki en genç isimlerden biri. 21 yaşında. Bu genç yaşına rağmen milli takımda 9 golü var. Bu tip toplar çok etkili. Erik Haaland'ın en sevdiği toplardan biri. Erling Haaland. Şu anda gözler onda. Keza savunmadan çıkan isimler var. Musa da fırsatçı bir isim. Zaten bu endişeyi yaşıyor Jesus. Norveç'in gole en yakın olduğu pozisyonlar bunlar. Kritik bir an. 18. dakika. Kullanıldı serbest vuruş. Orta içeriye. Tekumruk. Costa. Şimdi hızlı hücum şansı. Selvik.
1: Tabii bu takımların da böyle çalışmaları var. Böyle korner dönüşü geçiş oyunlarına özel çalışmalar yapıyorlar. Onun için çok dikkat etmek lazım.
0: İşte pozisyon. Yükselmiş ama top yüksekte kalmış Christopher Ayer için. Brentford'lu yıldız. Bruno Fernandes. Tek top oynadı. Güzel top. Nuno Mendes. Nuno Mendes. İlk hareket başarılı. Vitinha. Vitinha. Bruno Fernandes. Vitinha. Fernandes diagonal. İyi kontrol. Conceição. Bıraktı geriye. Tekrar Conceição. Babasından izleri taşıyor. Şu şansı, ara pası, sekte, Conceição, orta şansı, orta, içeriye son anda müdahale. Ayer. Palinha, kötü pas. Şu ana kadar Portekiz'de de sanki en zayıf halka Palinha gibi. Bir türlü uzaklaştırılamayan top. Müthiş pres. İyi kontrol. Alkış alıyor Diaz. Görüntüde presi yapan Cancelo. Yine Mendes'e. Vitinha. Palinha. Conceição. Nefis girdi. Orta içeriye sekti. Uzaklaştırıyor Musa. Erik Haaland. Haaland alamadı. Erling Haaland. Şu ana kadar çok yalnız. Palinha. Bıraktı Bruno Fernandes. Çok güzel top. Offside yok. Felix. Felix. Elle oynama itirazı. Hayır diyor hakem. Oyna. Ateşle oynuyor Norveç savunmada. Bu ateş onları Norveç'te yakmıştı. Erling Haaland. Haaland gidiyor bir tank gibi. Haaland, Haaland, Haaland son anda müdahale. O atak devam ediyor. Bindirme geldi. Ceza sahası hiç kalabalık. Şaldırup, Şaldırup sıyrılma çabasını o da kaybetti. Basit hatalar.
1: Son grupta çok hareketli bir oyuncu. Çok iyi adam eksiltebiliyor ama bazen de yani pas tercihlerinde veya nerede ne zaman vereceğini ayarlayamıyor. Yoksa değişik tarzda bir kanat forvet.
0: Cancelo bıraktı. Conceição, Conceição, gol pozisyonu, ceza sahası son anda müdahale. Çok iyi geldi, iyi vurdu Felix. Atak devam ediyor, Mendes bıraktı, Vitinha kaleye baktı, vurur oradan. Vitinha dışarı. Vitinha

0: çok da golleri var öyle o mesafede.
1: Hernandez kendini gösterdi. Nefis bir koridor. Ceza sahası içi. Kaleye sert vuruş, kaleci çıkarttı. Çok iyi geldi. Mükemmel vurdu Cancelo. Ama son anda Selvik tokatlıyor kornere. Bakın.
0: Mermi gibi şut.
1: 90'ı asıyormuş. Cancelo çok etkili geldi. Savunmadan ileriye çıkan isim. İşte görüntüde Vega, Palinha, o da orada. Topun gerisinde Conceição. Ceza sahası içi kalabalık. Vitinha'ya uyarı. Ayer arkadaşlar uyardı. Francisco Conceição orta ceza sahası içerisine. Uzaklaştırılan top. Kimse yok. Costa. Porto'nun kalecisi biliyorsunuz. Usta da hiç yabancı değil. Evinde oynuyor sanki. Vega. Mendes.
0: Bu aralar Kudegaard sorumluluk almıyor. Ona dikkat ediyorum.
1: Evet, biraz el almaz. Bruno Fernandes. İstatistiki verilerde yansıyor. 5 pozisyon Portekiz'den. Norveç henüz istediği anı yakalayamadı. Vitinha geldi top almaya. Mendes'e doğru. Geçmedi. Sheldrup kesti. Alan hareketli. Sheldrup önünde geniş alan var. Tek top oynarsa Odegaard etkili olabilir. Bıraktı Arnsnes. Odegaard. Orada forma arkasında Vikingler yazısıyla yazılan isimler de çok estetik.
0: Değişik.
1: Evet, değişik. Bir ara Barcelona yapmıştı onu, hatırlıyor musunuz? Bu isimleri özellikle 47 fazla kromozomlu çocukların yapmış olduğu resimler üzerinden okumuşlardı. Çok enteresandı. Solda boşluk var. Tercih yanlış. Kolay top. Costa için. Ön alan baskısı. Odegaard. Kimden bahsedersek dokunuyoruz sanki ya. Ömer abi. Odegaard pres yapmaya başladı. Musa. Kaptırılan top. Musa tekrar araya girdi. Dutch Norwich. Memnun mudur sizce Jesus şu ana kadar?
0: Yani oyun kontrolü elinde takımın yani. Zorluyorlar gol için. Şu ana kadar sporda denge.
1: Ostergaard. Arnsnes. Ayer geride top istemişti. Ostergaard. Solda iyi bir boşluk. Musa önde. Hareketli. Top istiyor Musa. Wolfe iyi taşıdı. Musa aldı. Musa birebir de etkili bir oyuncu. Musa ceza sahasında geriye doğru çıkarttı. Şut şansı. Tekrar Musa. İçeriye baktı. Erik Haaland top istedi.

0: Não saca, Lince! Costa! Bir anda vurdu. Hiç beklemiyordu.
1: Evet. Hissettirmeden vurdu şut atacağını.
0: Kimse görmeden. Son anda tokatlıyor. Diego Costa. Tebrikleri kabul ediyor Diaz'dan. Cezası az kalabalık. Bu duran toplar çok büyük tehlike Norveç adına, her fırsatta söylüyorum. Topun gerisinde Ødegaard. Arsenal'lı bir terzi gibi sanki. Ölçtü biçti. Ødegaard. Vakti yaptı ortayı. Kaleci kaldı kalede. Ceza sahası içi. Boşta kalan top. Bindirme yaptı Arsenal. Wolfe. Touch. Touch. Portekiz'in bizim mi diyor Norveçliler Wolfe ile. Evet, Norveç'e verdi. Ødegaard kullanacak. Genoa'lı. Uzun bir taç bekliyorum. Gözler Erling Haaland'da. Uzun bir taç. Şimdi bir kontra hata dönüşebilir. Faul beklentisi var. İyi hareketlendi Ramos.
1: Uzun taç atıyor diye topu taca bıraktı. Norveçli oyuncu, yani topu tutabilir dedim ki.
0: Evet evet. Bir taktiksel zaten, evet, artık yani takımların
1: tutmak yerine
0: taç atış antrenörleri bile var. Arsenal'da Arsene Wenger başlatmıştı ilk. Herkese bir garip gelmişti ama bugün artık daha spesifikleşen bir dünya var ya. Mesela eskiden ortopedi ve travmatoloji uzmanı vardı ama bugün artık el cerrahisi, mikro cerrahi uzmanı. Giderek spesifikleşiyoruz. Futbolda da öyle. Taç antrenörü, korner antrenörü. Ødegaard. Ødegaard iyi bıraktı. Haaland top istedi. Sağda boşluk. Sert vuruş, kaleciyle eridi. Berk. O da çok oyun ağırlığını koyamadı bugün. Patrick Berk. Bodolu.
1: Bodolu, evet. Bodo da değil mi? O imkanlarla ya, nasıl bir takım çıktı ortaya yani. Böyle keyif veren bir futbol.
0: Kıskanası. Bu arada Berk'in de dedesi Harald Berk ve babası Orjan Berk ve kardeşi de daha önce milli takımda oynamış. Yani 3 nesil Norveç milli takımını görmüş bir isim. Daha doğrusu bir soyad. Berk soyadı. Fernandez. Mendes. Vitinha. Solda boşluk. Bruno Fernandes top istedi. Mendes tek top onu oynayabilir. İkili sıkıştırma. Veiga. Vitinha. Fernandes'in koşu yolunda. Fernandes. Sağ çizgide boşluk var. Oraya kayan mı? Top kaydı. Cancelo bindirme yaptı. Şimdi bıraktı Conceição. Conceição. Cancelo. Nefis pas. Orta. Şut. Kaleci. Kimse dokunamadı. Orta mı şut mu kimse anlamadı. Kimse dokunamadı. Sert vuruş dışarıya çıktı. İşte pozisyon. Çok klas bir pas. Sert bir orta.
1: Orta yapmış yani şey olarak ama çok şut gibi gitmiş.
0: Jesus ne yaptı diyor.
1: Çünkü dikkat edin, ayak üstüyle vurmuyor işte de, ayak içiyle.
0: Belki birine çarpardı.
1: Ya orada da 3 kişi var, arkadaşı var.
0: Bruno Fernandes çok klas verdi. Felix, Felix girdi. Şu an Felix ortaya çevirdi. Son anda müdahale. Arsenal uzaklaştırdı. Alan pres yaptı. Veiga karşıladı. İndiği yer. Vitinha. Bruno Fernandes yine açtı oyunu. Conceição kaçırdı ayağının altından. Babasından fırça yiyecek. Ayet. 3'te 1'lik kısmı geride bıraktık.

0: Gol yok. Top Portekiz'de. Cancelo geriye doğru. Vega. Bir gol olsa oyunun seyri değişecek sanki. Mendes.
1: Portekiz atarsa ona göre aynı üstünlüğü devam eder.
0: Vitinha. Vitinha çok güzel gördü yine. Mendes kendini boşa çıkarttı. Aldı. Fernandes geri oyna dedi. Vitinha şimdi aldı. Fernandes içeri baktı. Şu şansı sert vurdu kaleci. Boşta kalan top savunma uzaklaştırıyor. Anschluss. Selvik. Oyunu iyi okudu. Atak devam ediyor. Felix. Vitinha. Vitinha buldu koridoru Vitinha. Vitinha aldı verdi aldı. Vitinha boşta kaldı. Fernandes içeri kat etti. Ramos sert vurdu kaleci. Ramos. Milanlı presli kaleciyi çok zorladı. Milan'ın yokluğunda Egil Selvik şu ana kadar hata yapmadı. Bruno Fernandes. Gonçalo Ramos da gözler. Fernandes orta. Kaleci çıktı. Tek yumruk. Taç. Vitinha. Mendes gösterdi kendini. Cancelo. Vitinha. Conceição. Felix. Vitinha. Vitinha tabir yerindeyse aldı sazı eline. Ramos. Bruno Fernandes. Solda Mendes. Top istedi. Aldı Mendes. Baktı Mendes. Orta şansı aradı Mendes. Destek. Mendes. Mendes. Mendes sekti. Savunma. Top dışarıda. Çok iyi bir hücum organizasyonu. Ne güzel bırakmış.
1: İyi top oynuyor Portekiz yani.
0: Balinha nefis bırakmış.
1: Yani kapanan savunmaya karşı da set oyununda bayağı değişik varyasyonları var yani.
0: Nasıl istasyon kurmuşlar gördünüz mü? Biz işte bunu yapamadık Dünya Kupası'nda belki. Yani 100 orta yap, hiç sonuç alama ama göbekten işte aynı şeyi yapıyor, kullanmıyor ama şimdi istasyon kurdu, oradan geçti. 3'e 2 kornerler, orta ceza sahası içine, karambol, boşta kaldı, gol şansı, sert vuruş! Bruno Fernandes, klasına yakışmayan bir vuruş. Dragao da vurdu, Estadio Luz'da top kendini bulmuştur. Oturmamış. Ayağı bazen top oturur ya. Sol bakken sıkıntılı. İki teknik adam da sürekli direktifler. Erling Haaland indirdi. Vega. Oo, sert hareket. Musa sakatlık yaşıyor. Sarı kartı var. Sarı kart ağır olmuş.

dakika ilk yarı. Faul beklentisi. Sert vuruş ve gol.

0: İşte futbolun zaten cazibesi burada. Yani bir takım oyunu domine ederken, pozisyonlar bulurken, rakibin etkisi yokken ortaya muhteşem bir gol çıktı.
1: Dakika 36. İşte burada faul beklediler. Ayer beklemedi. Baktı kaleye, vurdu. Kaleci Costa'yı ayağının dışıyla böyle avladı.
0: Hiçbir şey yapamaz kaleci.
1: Rahmetli Ümit abi demişti Schmeichel için. Bir Schmeichel değil, iki Schmeichel gelse çıkmaz. Üç Ayer olsa çıkmaz. Onu da rahmetli analım bu arada. Büyük hocamız Ümit Aktan'ı.
0: Benim de sınıf arkadaşım bu lise.
1: Spor ekranlarında da biliyorsunuz Haydi Maça programını yapıyordu. Ne öğrendiysek onlardan öğrendik. Nur içinde yatsın. Allah gani gani rahmet eylesin. Ayer'in golü 1-0 oldu. Aa, pozisyonda offside bakacaklar.
0: Bakıyorlar
1: zaten.
0: Ama.
1: Evet.
0: İptal mi oldu?
1: Evet, bir offside var sanki.

0: gol.
1: Oliver'de hakem. 1-0. Portekiz 0, Norveç 1. Gol ayar, dakika 36. Gecenin en güzel gollerinden biri olabilir. Sen bastır, oyna, sonra kaleyle golü var. İlk şutu ilk golü, yani ilk pozisyonu ilk golü oldu. Mendes.
0: Kaleci'nin bir kurtarışı var ama iki tane. Bir tanesi doğru. Çok iyiydi.
1: Şöyle eliyle
0: çıkardı. Evet, evet.
1: Mendes kullanacak taç atışını. Mendes uzun gönderdi. Boşta kaldı. Selçuklu gol! Ağlar sarsılıyor. Maç Portekiz'de muhteşem bir noktaya geliyor. 1-1 oldu.
0: Ama müthiş vurdu yani gerçekten.
1: Cancelo. Nefis bir gol attı. İşte gol. Anlatılmaz yaşanır.
0: Müthiş bir vuruş yani, öyle bir korkunç bir şey yapamaz ya, kıpırdatmayan bir vuruş yani. Sonra nasıl gidiyor bu ağır çekim?
1: Özellikle susuyorum çünkü spikerlere golü atarken demiş ki siz susun, gol konuşsun. Müthiş iki gol. Birlik eşitlik. Portekiz 2 dakika içinde yanıt verdi. 4. maçı 2. golüne imza atıyor Cancelo.

gol sonrasında sevincini yaşarken gökyüzünü gösteriyor. Çünkü 2013 yılında annesini Filomena'da bir trafik kazasında kaybetti. Kendisi ve kardeşi de araçtaydı ve bu kayıptan sonra futbolu bırakmayı düşünmüş. Ama attığı her golden sonra gökyüzüne bakarak annemi anıyorum diyor. Wetinha serbest vuruş kullanacak. Endrek serbest vuruş. Felix. Tekrar Felix. Tek top oynadı. Felix aldı verdi aldı. Felix aktı. Cancelo koşu yoluna çok hızlı. ...5'e doğru böyle hafif esniyenler için uyandırma servis

0: Şanslar Ligi'nde A Ligi burası. Dördüncü grup, dördüncü maç ve A Haber ekranlarında birbirlik eşitlik. Portekiz'de Dragao'dayız. Serbest vuruş Norveç'in. Görüntüden olsa Ødegaard kullanacak. Bütün duran toplar onda şekilleniyor. Erling Haaland. Jesus çok sinirlendi. Ødegaard. Uzak tarafa. Kafayla indirilen top. Ceza sahası dışına Mendes taşıdı. Taç. Arsnes uzun taç atışları kullanabiliyor. Bıraktı. Østergaard kullanacak. Østergaard uzun gönderdi. Arka alana dışarı.
1: Sol bekten taç atmaya geldi.
0: Evet. Demin de sol çizgide kullanmıştı. Şimdi sağ çizgide.
1: Kolay değil öyle bir taraftan öbür tarafa 50 metre koş taç atmak için.
0: Ön alan baskısı. Bu dakikalarda Norveç Jesus'u kızdırıyor. Ön alan baskısında niye uzağa vurmuyorsun gibi bir hareket sanki, değil mi Jesus'a bakın. Mendes uzun gönderdi. Topla oynama oranları, pozisyon bulma anlamında 55'e 45. Sağ kanatta boşluk var. Ramos iyi açtı o noktaya. Hareketlenen Jose Sao. Sol çizgiye doğru Bruno Fernandes. Geçmedi ona. Kesen Arsnes. Bırakmadı Sheldrup. Boşta kaldı. Aldı topu. Şimdi Palinha bıraktı. Vitinha. Sakatlık yaşıyor Bruno Fernandes. Kalktı ayağa. Birebir de etkili bir oyuncu Conceição. Hata destek geldi. Conceição. Conceição. Bıraktı. Müdahale yerinde. Mendes.

0: Vega. Mendes. Mendes bıraktı. Derinlemesine. Ceza sahası. Büyük hata. Adeta rakibine pas verdi. Anschluss. Destek geldi. Solda boşluk. Çabuk çıkma çabası. Wolfe bıraktı. Musa. 4 oyuncu, 5 oyuncu ile geliyor. Musa ortaya iyi bıraktı. Odegaard baktı. Şu şansı aradı. Musa hareketli. Ona pas. İçeride Erling Haaland. Musa sıyrıldı. Son müdahale yerinde. Atak devam edecek. Bu kez bırakmayan Patrick Berg. Berg. Faul. Top dışarıda. Cancelo bırakmıyor Berg'i. İşte az önceki gol. Norveç bu golle 1-0 öne geçmişti. 36. dakika. Bu da yanıt. İki golde birbirine nazire sanki.
1: Çok güzel goller.
0: Artı 2 başladı. İlk yarının sonuna ilave edelim. İlk yarıda topun oyunda olmadığını düşündüğü dakikaları oynatıyor maçın hakemi. 2 dakika. Ostigard bıraktı. İndiği nokta. Orta alanda boşluk var. Bruno Fernandes top istedi. Vitinha'da. Felix bıraktı. Savunma yerleşti. Mendes. Çizgiyi kullanıyor. Vitinha döndü. Conceição. Corner.

0: VAR değiştirdi.
1: Evet, VAR değiştirdi. Yeni kurallar gereği.
0: Da Manchester City'de bulduğu ortamı bulamadığı için fazla etkinlik gösteremiyor. Çünkü futbol takım oyunu. Yani City'nin pas organizasyonu, etkinliği Haaland'ı da orada zirveye taşıyor. Ama burada öyle değil şu an.
1: Wettinia döndü geriye. Pres. Costa uzun. Ve ilk yarıda son bir. İlk yarının skoru Portekiz 1, Norveç 1.
2: Uluslar Ligi'nde 4. maçlar oynanıyor, heyecan Aspor'da yaşanmaya devam ediyor. A milli takımımızla aynı grupta yer alan Fransa ile Belçika, Stade de France'da karşı karşıya geliyor.
3: Vuruş topağlarda gol!
2: Fransa rakibini bir kez daha yenmek isterken Belçika son anlarda kaybettiği maçın rövanşını almaya çalışacak.
3: Topağlarda gol!
2: Fransa Belçika Uluslar Ligi mücadelesi bu akşam 21.45'te Aspor'da.

0: Maçın İtalyan hakemi Maurizio Mariani son kontrolleri yaptı, saatini ayarladı ve haber ekranlarında ikinci yarı bu düdükle başlıyor. Norveç başlıyor. Egil Selvik. Faul Portekiz. Haaland aynı fikirde değil. Dünya Kupası'na giderken 37 golün 16'sı ondan gelmişti.
1: Tabii Norveç'in en ses getiren maçı da tabii Brezilya'yı elemeleri oldu.
0: Ruben Dias görüntüde setili. Möller Wolfe. Felix hareketlenmedi. Conceição görüntüde. Möller Wolfe. Alanta doğru yaşırttı. Arka alana ceza sahası için son anda araya girdi. Nuno Mendes kritik hamle. Selvik. Ostergaard. Selvik. Ayer. Orsnes. Ayer. Top istedi. Şimdi geriye Selvik. Yine isabetsiz top. Bruno Fernandes iyi perdeledi. Şaldrubu.

0: Andreas Schildrup Benfica'lı. Bu stadı o da çok iyi biliyor. Pek çok kez geldi, oynadı. Berk biraz daha açılmalarını istedi göbekte. Patrick Berk, Bodol oyuncu. Menes, Wojtyna ters tarafa doğru uzun pas. Conceição hızlı. Çok çalışkandı ilk yarıda.
1: Evet, yani takım oyunu da var tabii Portekiz'de. Birbirlerini de iyi tanıyor oyuncular. O da çok önemli bir olay.
0: Selvik. Alant alamadı. İndiği nokta. Nusa. İyi sakladı Nusa. Osgaard bıraktı. Tehlikeli pas. Uzaklaştırıyor Osgaard. Gelişi güzel bir vuruş. Costa. Genovalı. Galler maçında kırmızı kart gören Egemin yerinde bugün sol stoperdi. Nusa ön alan baskısı yapmaya çalışıyor. Ona destek verdi Patrick Berk. Veiga. Mendes. Birebir de etkili bir oyuncu Mendes. Onu karşılama çabası içerisinde. Schildrup. Son dokunuş. Mendes. Arsenal kullanacak taç atışını. Norveç'ten gelen ve takımlarını destekleyen taraftarlar ekranda.
1: Portekiz'in iki bekine bak. Cancelo ile Mendes. Çok önemli oyuncular.
0: Conceição korner getiriyor.

Bruno Fernandes. Ruben Dias, o da ileriye çıktı. Ceza sahası hiç kalabalık. Gözler Ramos'ta. Orta içeriye doğru, kaleci kalesinde kaldı. Ters tarafa doğru kapayla indirilen top. Yükseklik kazandı ama ceza sahası içine. Haaland uzaklaştıramadı. İndiği nokta Haaland. Faul Haaland'a.

0: Bu arada Norveç'ten Portekiz'e gelen taraftarlar da yaklaşık 2800 kilometre yol kat ettiler. Avrupa'nın en kuzey ucundan Avrupa'nın en batı ucuna. Okyanusa açılan kapıya geldiler. Selvik. İkinci yarı 50. 1-1'lik eşitlik. Biraz düşük mü başladı ikinci?
1: Evet, ikinci yarı. Yani ilk devredeki temposu şu anda yok Portekiz'in. Ama ilerleyen bölümde arttıracaklarını düşünüyorum.
0: Tek sarı kart gösterdi şu ana kadar. O da Cancelo'ya. Alan Press top oyunda kafayla karşıladığı indiği noktada Cancelo iyi döndü. Osesao hareketli aldı. En geriye Costa. Vega yakında. Onunla oynadı. Vitinha. Mendes. Tek top. Ramos içeri kat etti. Mendes hareketli. Kaleye sert vuruş dışarı. Etkili geldi Portekiz. Bruno Fernandes.
1: İkinci bek de gol atacaktı.
0: Açı bizi yanıltmış. Yakın geçti gibi gözüküyor ama değil. Bayağı mesafe var. Wolfe. Kaptırılan top. Cancelo. Çok klas. Tek top. Döndü geriye Alinha. Osesao kendini gösterdi. Alinha. Yerden pas. Diaz bıraktı. Vega. Mendes. Bruno Fernandes destek. Mendes birebirlerde etkili. İçeriye doğru güzel pas. Ceza sahası içi. Ara topu Ramos'tan geçmiyor. Felix. Daha çabuk ayar hata yapmıyor. João Felix işte burada. Akıllıca pas ama ayar iyi kesmiş. Alinha.
1: Şu ana kadar iki stoper iyi oynuyor. Bundan sonra ne olacak? Yani pek birlikte oynamamış oyuncular.
0: Diaz bıraktı. Vitinha. Tek top oynadı. Sağda geniş bir boşluk. Conceição. Birebir de çok etkili. Conceição. Conceição. İyi orta. Son anda müdahale. Atak devam ediyor. Şut şansı. Sert vuruş kaleci. Boşta kaldı. Conceição. Topa koştu offside. Fark etti offside'de kaldığını zaten. Müdahale edip etmemek arasında bir çizgideydi.
1: Kim vurdu şutu?
0: Cancelo. Nefis vurdu ama. Sağ bekten yani, geldi.
1: Golü de attı ya. Böyle.
0: Evet. Cancelo. Çok etkili vuruşları var. Osesao'yla ikili şu ana kadar iyi bir ritim yakalamış durumda. Arka alana doğru aşırtılan top. Bir önde bir arkada. Birbirlerini iyi desteklediler. Mendes. Mendes çok iyi boşluk buldu. Mendes, Ramos, ortada boşluk. Vitinha açtı oyunu. Cancelo, yerden Conceição, Conceição, baktı kaleye Conceição. Hamle bekliyor musunuz?
1: Valla hamle şu anda Portekiz oyunda üstün. Yalnız Norveç takımı yani yoğun baskıya rağmen savunmayı iyi yapıyor. Yani şu ana kadar. Kolay değil yani, iki bek geliyorlar, kanatlar geliyor. Mesela Ramos'u şu ana kadar iyi tuttular. Gördüğüm. Ama orta sahada organize olamıyor Norveç. Sorun orada.
0: İyi kontrol. Conceição son anda müdahale. Çok kritik bir hamle. Conceição topu bir anda önünde buldu. Şimdi kontra atak şansı Norveç adına. Patrick Berg bıraktı. Yine Conceição araya girdi. Cancelo. Döndü geriye. Diaz. Tek top. Palinha. Felix. Conceição hızlı. Ama perdeleme yerinde Wolfe.
1: Şimdi bu maç Norveç açısından çok önemli Emre.
0: Tabii.
1: Çünkü 3 takım 3'er puanı. Zaten 9 puanı var Portekiz'in. Yani o 3 puanlı takımdan biri alt lige düşecek, biri playoff oynayacak, biri
0: çeyrek finalden
1: finallere gidecek. Katılacak. Onun için çok kritik bir durum yani. Onun alacağı bir puan bile önemli Norveç için.
0: Haaland bıraktı. İyi top. Musa, Haaland, Musa son anda müdahale. Faul beklentisi var. Korner diyor hakem, hayır dedi. Diaz son anda ayak koydu. İşte burada Vega'ya faul beklentisi. Hayır diyor hakem. Haaland topu alıyor. Bu darbede Portekizler faul bekledi. Son anda Diaz ayak koydu. ...58. dakika... ...köşe noktasında Norveç... ...kaptan Ødegaard...

0: orta içeriye. Bruno Fernandes, zannediyorum suratına bir darbe geldi. Hakem de oyunu durdurdu. Bakalım. Nusa ile çarpışmış. Şöyle darbe. Evet. Yerdeki isim de Diaz bu arada.
1: Şer grupta önemli yeteneklerini daha ileriye götüremedi. Yani ben çok maçını izliyorum. Yani bundan daha genç de bir oyuncu. Yani biraz daha kendini geliştirmesi lazım.
0: Henüz daha 22 yaşında. 2004 doğumlu.
1: Sprinter, çalım atabiliyor.
0: Bu arada 2004 doğumlu olmasına rağmen Norveç milli takımında 22. maçı. Haaland alamadı. Bir sakatlık var. Yerdeki isim Palinha. Bakalım pozisyona.
1: Ara ara da mesela uzun toplarda baskı altındayken bir rahatlıyorlar Haaland'ın orada ikili mücadelesiyle, fiziğiyle.
0: Vitinha. Felix. Tempo çok düştü. Sanki oyun bir değişiklik kokuyor. João Neves, Bernardo Silva ki az önce görüntüye yansıdılar.
1: Şeyin alternatifleri var Portekiz'in ama Norveç'in yok yani kulübede. Ciddi bir alternatif.
0: Rafael Leao var.
1: Portekiz. Bizim
0: de çok iyi tanıdığımız. Çok önemli alternatifleri var dediğiniz gibi ama Norveç'te
1: yok. Zaten stoper cezalı değil mi? Reyerson sakat, o da önemli oyuncu Reyerson.
0: Selvik. 3'te 2'lik kısmı geride bırakacağız az sonra. 1-1'lik eşitlik var. Haaland indirdi kafayla. Topla hareketleniyor Sheldrup. Sheldrup tek top oynadı. Şut şansı Haaland ceza sahasında. Haaland! Haaland vurdu, kimse yok. Haaland şut orta karışımı. Arka direğe hareketlenmekte Sheldrup gecikiyor. Çok güçlü. Diaz'a rağmen vuruyor.
1: Esas burada önemli olan o şeye indirmesi Sheldrup'a top. Bunlar çok önemli. Top böyle duvar gibi dönmüyor. Anlatabiliyor muyum? O önemli. Santifor.
0: Pozisyonu Portekizler bile az önce görüntüye yansıdı. Dikkat çekici olarak el hareketlerinden anlıyorsunuz. Mendes. Ters tarafta Conceição top istiyor. Diaz. Cancelo. Az sonra bir oyuncu değişikliği olacak Portekiz'de. İlk hamle gerçekleşecek Jesus tarafından. Ruben Neves, yanlış görmediysem, oyuna girecek. Bekleyin dedi hakem. Evet, 20 numarayla oyundan Cancelo alınıyor. Neves oyunda ve Palinha oyundan çıkıyor. Benfica'lı yıldız ve 2 numaralı formasıyla Dalot oyunda.

0: o elindeki sıkıntı dolayısıyla çıkmak istedi. Yoksa...
1: Kötü değil de. Yok. Daily Anos'ta da denediniz. Dalot oyuna girdi. 29 yaşında Ruben Neves Al Hilal takımının formasını giyiyor. Ön liberota Palinya'nın yerine forma giyecek.
0: Kulübe sıkıntılı olduğu için hamle yapamıyor bak Norveç.

0: da çok sert gelmiş Musa'ya darbe. 2 numarayla Dalot sağ bekte görev alacak. O da 27 yaşında Pragalı. Doğumlu Manchester United takımının formasını giyiyor. Orta altyapısında yetişti, bu stadı da iyi bilenlerden. Erkaçlar güzel. Sağ kanatta boşluk. Conceição ceza sahasına girdi. Conceição dışarı çıkarttı. Vitinha şut şansı. Sert vuruş setti korner. Vitinha. Selvik uyarıyor arkadaşlarını. Köşe vuruşunu kullandı Conceição. Bıraktı geriye. Tekrar aldı. Orta şansı. Orta Dalot. Arka alan dışarı. Savunmadan Vega. Koptu geldi. Diogo Dalot ortayı yapan isimdi. Dalot'la Costa arasında pas trafiğine ilerleyen dakikalarda tanıklık edeceksiniz. Çünkü onlar 17 yaş altı milli takımından itibaren her yaş kategorisinde birlikte oynadılar. Kaleci Costa Dalot'u çok iyi tanıyor. Hatta 2016'da 17 yaş altı Avrupa Şampiyonası finallerinde İspanya'ya gol attığında Dalot kaleyi de Portekiz'de Costa koruyordu. İlk toplar genelde şu ana kadar Diaz'la buluşmuştu. Şimdi biraz devreye Dalot girebilir. Bu arada çok güzel aldı. Şaldurup orta şansı. Kötü orta.
1: Avant bu devre bayağı hırslı ve çok faydalı oluyor.
0: Orada kenara değiştirin
1: evet,
0: beni işareti
1: yaptı. Evet, öyle bir işaret
0: yaptı,
1: geldi ama. Evet. Ya başka bir şey anlatmak istiyor ama yok. Yok, sekiyor.
0: Evet, Erik Haaland'la ilgili bir inisiyatif gelebilir. Beni değiştirin evet, dedi. Bunun hazırlığı var. Belki de çok ciddi bir kayıp. Jorgen Larsen oyuna girme hazırlığında. Duyuldu değil mi? Sizin de kulağınıza geldi mi? 9-11 9'lu 11 değişiyor dedi. Erik Haaland yerini 11 numaralı formasıyla Jorgen Larsen'e bırakacak. Selvik önemli bir gücünü kaybedecek. Bu değişiklik gerçekleşirse Halden doğumlu Crystal Palace'lı.
1: Bu devre şu dakikaya kadar Portekiz'in bariz bir üstünlük kurmamasının nedeni Haaland'ın katkısı oldu yani. Tabii şimdi çok büyük sıkıntı da olacak.
0: Bu arada Haaland Portekiz taraftarınca alkışlanıyor. Yine onun kadar uzun bir isim, 1.93 boyunda Larsen oyuna giriyor 26 yaşında. 33. maçına çıkacak bugün. An itibariyle. Enteresan bir kimlik Larsen'de. İtalya, Hollanda, İspanya ve İngiltere liglerinde tecrübe kazanmış bir isim. Bu yaşa rağmen. Yani 26 yaş. Çok yaşlı da değil. 4 büyük ligde kendini gösterdi.

0: Mendes görüntüde. Az önce faulün kahramanlarından biri, serbest vuruş kullanılacak. Diaz. Wetinia. Diaz. Dalot kendini gösterdi. Conceição. Wetinia. Neves daha fazla oyuna girmeye başladı. Palinha'dan daha çok. Belki Vitinha'yı da rahatlatacak bu. Ceza sahası içi. Son anda müdahale yerinde. Nuno Mendes hareketli bu dakikalarda. 69. dakikanın içerisindeyiz. 1-1'lik eşitlik var. İşte Ayer. Bugün Ayer hem gol attı hem de çok iyi toplar kesti.
1: Yok, sen şu ana kadar dedin ya, stoperler çok iyi oynadı.
0: Bruno Fernandes topun gerisinde. 6-3 kornerler. Fernandes paslaşarak oynadı. Vitinha. Fernandes geriye. Sert vuruş dışarı. Mendes. İndiği nokta. Şimdi ara pası. Bir türlü istenilen pas trafiğini kurabilmiş değil Portekiz ikinci arada. Conceição bıraktı. Dalot. Bekleyin dedi hakim. Sol parken savunmayı uyarıyor.
1: Dedi, iki ön libero hiç oyuna girmiyor Norveç'te. Sadece alan kapatıyorlar yani hiç. O zaman Ödegaard'ın da katkısı çok sınırlı.
0: Diaz pres yaptı. Larsen daha diri tabi. Bir de bir yorgunluk var yani, 19 güne 4 büyük maç sığdı. Kolay değil.
1: Kadrosu geniş olanın avantajı.
0: İşte o yüzden Jürgen Klopp iki farklı takımı oyuna süreceğim dedi Almanya'da. Bazı isimleri oynatıp bazı isimleri oynatmayacağının vurgusunu yaptı. Wetinha. Diaz. Conceição kendini gösterdi. Diaz döndü geriye. Bıraktı Neves. Bruno Fernandes. Wetinha. Wetinha, Felix taşıyamadı topu. Şimdi Larsen. Pası isabetsiz. Conceição. Conceição. Sağ kanattan bindirmeye. Conceição. Destek geldi. Dalot. Orta şansı. Orta. Sekti. Arka alan. Kimse yok. Destek bindirme. Geç kaldı. Şaldrup. Uzun gönderiyor. Arka alana sekti. Veiga. Boşta kalan top. Şimdi aldı Nusa. Nusa. Sağ kanatta boşluk var. Atarsa tehlike attı. Seken top. Kaleci. Costa. Sezdi. Dalot kendini gösterdi terste. Neves. Conceição. Dalot. Felix. Conceição. Dalot. Diaz bıraktı. Şimdi Neves. Tek top. Vega. Diaz adeta ablukayı aldı. Norveç kalesini Portekiz bütün hatlarıyla geliyor. Conceição. Kalecileri hariç herkes rakip yer alana girdi. Boşta kalan top. Bruno Fernandes. Serbest vuruş Portekiz. Kritik bir nokta. Bakalım.
1: Bu devre baskı var, üretkenlik yok Portekiz cephesinde.
0: İlk yarıda atılan iki gol dikkate alındığında

0: Devre bozunca kaleci kurtarışları tabii vardı. Boş şutu mesela kötü vurdu, tribüne gitti. Yani bir şeyler vardı. Bu devre hiç yok. Ama gittikçe artacak bu baskı.
1: Bruno Fernandes topun gerisinde. İlk yarıdaki goller düşünüldüğünde etkin pozisyonlar ve güzel goller gördük. Bakalım orta mı, kaleye şut mu? Fernandes şöyle bir baktı, taradı, radarları açtı. 73. dakika. Fernandes savunmadan ileriye, Vegara çıktı. Fernandes orta içeriye, arka alan, yakın mesafe dışarı. Müthiş kaçtı. Adeta 6 pastan Neves dışarı. Adeta değil, gerçekten 6 pastaymış.
0: Rakipten top geldi, hem de istese böyle top arkadaşından gelmez yani.
1: Oyuncu değişikliği. Musa kenara alındı. Bap oyunda. Oscar Bap oyuna dahil oluyor. 22 numarayla izleyeceğiz. Norveç ikinci hamlesini de yaptı Larsen'den sonra. İşte yedek kulübesi. Haaland ve Nusa. Diğer tarafta Portekiz. Tanıdık bir yüz orada, Leao. Bakalım Jesus şans verecek mi? Veiga. Dalot. Conceição'nu koşu yoluna bıraktı. Aldı Conceição. Girdi Conceição. Baktı Conceição. Dalot paralel koşu yaptı. Conceição. Conceição. Topu kendisinde tutmayı başardı. Dalot. Vitinha. Conceição. Top önünde kaldı. Rakibini karşısına aldığında çok etkili bir oyuncu. Destek Neves. Conceição. Sekti. Selvik. Oscar Bop oyunda. Hemen onu da belirtelim. Fulham'dan Ocak 2026'da Manchester City'ye transfer olmuştu. Sağ çizgiyi kullanacak. Birazcık daha hücumu etkinleştirmeye çalışıyor sol bakken. Bakalım başarılı olabilecek mi? Conceição'nun yaptığı harekete faul dedi Wolfe'ye. Moller Wolfe. Son 15 dakikalık dilimin içerisindeyiz. Selvik. Neves araya iyi girdi. Diaz. Vitinha. Az sonra oyuncu değişikliği gerçekleşecek Portekiz'de. Kenarda 10 numaralı formasıyla Bernardo Silva'yı görüyorum. Solda çok hızlı bir top.
0: Artık tamamen savunmaya yaslandı Norveç.
1: Neves. Vega bıraktı Neves. O Diaz. Mendes. Sanki üçlüye döndü. 3 stoper gibi oynamıyor mu Portekiz hücumdayken? Neves, Vega ve Diaz gibi.
0: Tam şey yapamıyorum tabii. Seçemiyorum ekranda.
1: Diaz bıraktı Conceição. Sağ çizgide boşluk var. Dalot destek. Felix. Az sonra Bernardo Silva oyuna girecek. 32 yaşın tecrübesiyle. Dalot. Felix. Dalot. Vitinha. Şut şansı aradı. Vitinha çok güzel gördü. Orta içeriye gol mü geliyor? Ramos. Ramos dakika 79. 2-1 oldu. İlk maçın skoruna ulaşıyor Portekizliler. Şu ana kadar oyunda yok ama şimdi golde var Ramos. Fırsatçılığını, olması gereken yerdeki performansını golle süslüyor.
0: Gördün mü nokta santrforun çıkmasının önemini? Bir daha hiç ileriye çıkamadılar. Rahatlayamadılar, dinlenemediler. Aslında yüksek bir tempoya ulaşmadan Portekiz ilk yarıdaki gibi de oynamıyor yani. Ona rağmen golü buldular.
1: Yalnız Vitinha'nın pası efsane değil mi? Evet, Felix tabii. Bakın şuradaki pasın güzelliğine. Felix akıllıca indiriyor.
0: O daha top gelirken yüzü dönük görüyor arkadaşını. Anlatabiliyor muyum yani?
1: İşte zaten o zaman Felix oluyorsunuz. Öteki türlü mesela burada gelişine kaleye vuruyoruz. Çok iyi indirmiş. Gol kaçınılmaz.
0: İki tane çok güzel şutla gol gördük. Bu da değişik bir güzel gol.
1: Organizasyon golü. Mükemmel bir organizasyon. Ramos. Gol kontrol edilecek. İlk zannediyorum Vitinha'nın ilk Felix'e pası için. Offside var mı ona bakıyorlar. Önde miydi sizce? Sanki böyle çok
0: ya, kritik çizgi ama kritik. Şey yapamadı.
1: Ramos ve Portekizler heyecanla bekliyor. Gol. Ve gol. 2-1. Gol kontrol edildi. Onaylandı. Portekiz 2-1 yakaladı. Dördüncü maçı, üçüncü golü Ramos. Neto da oyuna girecek. Zannediyorum Vitinha'yı gösterdi. Bekleyin dedi. 10 numarayla Bernardo Silva da kenarda. Henüz daha gerçekleşmedi oyuncu değişikliği. Pedro Neto ve Bernardo Silva kenarda bekliyor. Bruno Fernandes ve Vitinha kameralara yansıdı. Bakalım nasıl değişiklikler olacak. Martin Odegaard. Ayer. Oscar kendini gösterme çabasında. Berge bıraktı. Kaptırılan top. Sekti. Solda boşluk var. Felix. Pası isabetsiz. Arşnes. Berge. Tekrar Berge. Çok klas bir dönüş. Sağda boşluk var. Oraya doğru açıldı. İçeri kat eden Larsen. Birebir de etkili Oscar Bob. Möller de hata destek verdi. Sheldrup kaptırılan top. Kontra hata dönüşür mü? 5 oyuncu çıktı. Orta alanda boşluk. Sağ kanatta hata destek. Dalot destek verdi. Sol kulvara doğru açılan top. Etkili gelişiyor atak. Ramos ceza sahasına çekti, vuramadı. Arşınız uzaklaştırıyor. Mendes. Son 10 dakikalık dilimdeyiz. Diaz. Neves bıraktı. Arşınız iyi kesti yine. Orta alanda Berk. Möller. Tek top Sheldrup. İki oyuncu yaklaşık 3,5-4 dakikadır kenarda bekliyor. Neto ve Bernardo Silva. Ostergaard bıraktı. Çizgiye gitmişti. Arşınız top ona gelmedi. Oscar kaptırdı. Mendes orta alan, tek top oynarsa tehlike, oynadı. Ceza sahası, gol pozisyonu. Conceição yerde, göster hakemde oynayın diyor. Conceição penaltı bekliyor. Kritik bir an. Şimdi karşı hücum şansı. Larsen hareketli. Larsen koşusunu yaptı. Sol kanatta boşluk. Sheldrup. Birebir de etkili bir oyuncu. Sheldrup ceza sahasında. Sheldrup yerde. Katlıyor hakem. Bu kez Sheldrup aynı beklentide. Kırmızı kart. Isınan oyunculardan yedek kulübesinde oturamaz. Kırmızı kartı gördüyse Torstvedt. Kırmızı kart Torstvedt'e çıktı. Onu tribüne yollayacak. Eğer yanlış görmediysem burada işte.
0: İkisinde de hiçbir şey yok. İki ayrı karşılıklı hareketleri.
1: Hala sakatlık yaşıyor Conceição. Oyuncu değişiklikleri gerçekleşiyor. Sol bakken. Sarı kart. İkinci sarı ve kırmızı. İkinci sarı ve kırmızı kart görüyor Conceição. İşte burada kırmızı kartla oyundan atılıyor Francisco Conceição. Maçın hakemi Maurizio Mariani 10 kişi bıraktı Portekiz'i. Conceição oyundan atıldı. Vitinha kenarda, onu görüyorum. Zannediyorum Bernardo Silva ile yer değiştirdi.

Sinirler çok gerilmiş durumda. Burada sarı kart gördü. Sonra bu hareket sonrası ikinci sarı kartı gördü ve kırmızı kartla oyundan atıldı. Maurizio Mariani aynı dakika içerisinde, hatta 15 saniye içerisinde ardı ardı iki sarı kartla oyundan attı. Bernardo Silva oyunda. Portekiz rejisi o kadar kısıtlı ve dar çalışıyor ki. Az kart oyunda Berk'le yer değiştirdi. 6 numara Berk çıktı. Hemen onu belirtelim. Az kart oyuna girdi.

19 numarayla Asgard'ı izleyeceksiniz. On kişi Portekiz. Serbest vuruş, sarı kart. İkinci sarı zannetti. Kartlarımın yeri şaşırdım dedi. Değil mi? Bruno Fernandes'e. Bir şey yok diyor Bruno Fernandes ama sarı kart Bruno Fernandes'e çıktı. İşte pozisyon. Fernandes aynı fikirde değil. Şişal durup görüntüde. Son dakikalar aile heyecan yüklü. Dakika 89. Bir oyuncu yerde. Kart beklentisi. Felix. Hakem dinliyorum yardımcılarımı diyor. İşte pozisyon bu. Larsen Felix ikilisi, 2-11 numaranın mücadelesi, beraberlik arayışları, ceza sahası hiç kalabalık. Orta içeriye Odegaard'dan sekti top. Kafalardan indirilen top. Adeta bütün hatlarıyla savunmada Portekiz 10 kişi. Selvik, az sonra ilave zaman gösterilecek. Uzun bir pas, arka alana doğru. Kimse dokunamadı. Bruno Fernandes taraftarından destek bekliyor. Bernardo Silva. Kaptanlık pozisyonunda el değiştirdi. Son oynayan isim pozisyonda Şardrup. Son dakikalarda heyecan yükü çok fazla. Asgard dokundu. İndiği nokta. Faul beklentisi. Oynayın dedi hakem. Ostergaard pasını verdi. Ayer. Arşnus. Wolf'e kendini gösterdi. Az sonra bir oyuncu değişikliği daha olacak. Kenarda 5 numarayla Tavares'i gördüm. 5 dakika ilave zaman. Bu ilave zaman başladı. Tavares oyun sahasının kenarında, bakalım oyuna girecek mi? Zamanı bulacak mı? Arşnus pasını verdi. Ceza sahası. Sert vuruş dışarı. Out. Ayer. Günün müthiş gollerinden birine imza atan Ayer yine yokladı. Sol bakken. Asgard görüntüde. +90 +1 Diego Costa. Kenarda iki oyuncu. Tavares ve Trançao oyuna girecek. Burada faul beklentisi var. Asgard. Hayır dedi hakem. Oyuncu değişiklikleri işareti geldi. Felix çıkıyor, Tavares giriyor. On bir numara Felix de yer değiştirdi. Ve Bruno Fernandes çıkıyor. Francisco oyuna dahil oldu. Ceza sahası içi kafayla karşılanan top. Vega karşıladı. Bütün hatlarıyla geliyor Norveç. Orta şansı.

0: Costa içeriye ters bir dokunuş, korner. Köşe vuruşu kazanıyor Norveç. Portekiz 10 kişi ve direniyor. Norveç beraberliği arıyor. 2-1 skor. Son anda müdahale gelmiş Neves'ten.
1: Bomboş orada arkadaşı verebilse ama kapattı.
0: Ceza sahası hiç kalabalık. Herkes ayakta. Ødegaard topun gerisinde. 90+3 orta içeriye sekti. Şut şansı Sheldrup. İndiği nokta Ødegaard. Offside yok. Tavares uzaklaştırdı. İndiği nokta Orsnes. Bütün hatlarıyla geliyor Norveç. 10 kişi Portekiz. Conceição oyundan atıldı. Top dışarıda. Touch Portekiz. İşte gol. Offside çizgisi var merkezinden. Selvik'in hüznü, Ramos'un sevinci ve 2-1. Norveç touch kullanacak. Kafayla arkaya Larsen'e doğru. Uzaklaştırdı Dalot. Ramos gelişi güzel vurdu. Son iki dakika. Selvik bıraktı. Berge. Ters tarafta boşluk var. Artık zaman bitiyor. Ødegaard bıraktı. Arsnes. Orta alanda iki oyuncu, üç oldu. Sol kanatta boşluk. Bir orta şansı arıyor Norveç. Sheldrup orta içeriye, ceza sahası. Kimse dokunamadı. 90+5'te çok etkili geldi. Arsnes akıllıca bıraktı. Kimse dokunamadı.
1: İyi kapattı o iki kişi son ters tarafta.
0: Sheldrup. 3 puanda kalacak maç böyle biterse. 4-4 yapacak Portekiz Jesus'la. Ve Ronaldo'suz 2 maçını da kazanmış olacak. Gözler hakemde. Mariani saatine baktı. Geliyor. Portekiz Norveç'i 2-1 mağlup ediyor.
1: Evet, senin de dediğin gibi 4-4 yaptı. Daha 4. maçta grup birinciliğini garantiledi. Bundan sonra Norveç bakalım son 2 maçta ikinciliği yakalayabilecek mi, yoksa playoff'a mı kalacak, son sırada mı kalacak, onlar daha belli değil.
0: Portekiz Norveç'i ilk maçta olduğu gibi aynı skorla uğurluyor 2-1 ve böylelikle 3 puanı sahibi olup 4-4 yapıyor. Ben Emre Tile, yorumlarda sevgili Ömer Üründül, hepinize Portekiz'de Dragoa'dan mutlu günler diliyoruz. Hoşçakalın.

0: Uluslar Ligi'nde 4. maçlar oynanıyor. Heyecan Aspor'da yaşanmaya devam ediyor. A milli takımımızla aynı grupta yer alan Fransa ile Belçika Stade de France'da karşı karşıya geliyor.
1: Vuruş topu alarda gol.
0: Fransa rakibini bir kez daha yenmek isterken Belçika son anlarda kaybettiği maçın rövanşını almaya çalışacak.
1: Topu alarda gol.
0: Fransa Belçika Uluslar Ligi mücadelesi bu akşam 21.45'te A Spor'da.

Pası Bellingham'a. Jude Bellingham. Harry Kane karşı karşıya top ağlarda gol. Harry Kane atıyor. Henüz 8. dakika. İngiltere Rijeka'da 1-0'lık üstünlüğü yakalıyor. Jude Bellingham Harry Kane'i buldu. Çok net gol vuruşu Harry Kane'den. Küçük bir ilk dokunuş, net bitiriş İngiltere'nin golcüsünden. Bellingham yerdeyken dokundu topa. Elliot Anderson bıraktı. Kwanza şimdi Bukayo Saka'yı topla buluşturdu. Saka, Perisic karşısında, ortası arkaya. Anthony Gordon çevirdi içeri. Ayak koyan Jude Bellingham. Durum 2-0. 21. dakika. İngiltere üstünlüğünü hissettirmeye devam ediyor. Jude Bellingham'la İngilizler farkı 2'ye çıkartıyor. İşte Bukayo Saka böyle girdi ceza alanına. Arka taraftaki Gordon'u topla buluşturdu. Gordon zor da olsa kontrol etti. Bellingham'ı buldu. Durum 2-0 oldu. Lövesol Bellingham'ı topla buluşturdu. Bellingham'dan pas Harry Kane'e. Harry Kane ters tarafta Gerald Kwanza. Saka içeride. Kafa vuruşu ve gol. 3-0 oluyor. Anthony Gordon. Yine atıyor Gordon. İspanya ve Çekya maçlarının ardından Hırvatistan'ı da boş geçmiyor Anthony Gordon. Baskı var. Topu kazandı Kovacic. Mateo Kovacic topu dışarı gönderdi. İnanılmaz bir an. Burada Petar Musa baskı yaptı Elliot Anderson'a. Bu şansı yakaladı Hırvatistan ama Mateo Kovacic topu kaleye gönderemiyor. Jude Bellingham, Anthony Gordon şimdi. Saka ceza alanında Kane'le beraber. Bellingham, Modric karşıladı onu. Jude Bellingham, Bukayo Saka 4-0. 45. dakikada Bukayo Saka atıyor. İngiltere durumu 4-0'a getiriyor. Bellingham Anthony Gordon'u buldu. Anthony Gordon dokundu. Jude Bellingham Modric'i aldı karşısına. Soluna çekti. Bomboş durumda Bukayo Saka. Hırvatistan savunması darmadağın. Asist Bellingham. Gol Saka. Elliot Anderson tekrar aldı topu. Girdi ceza alanına. Anderson çevirdi içeri. Harry Kane attı golü. Durum 5-0. 53. dakika. Anderson'ın ortasında Harry Kane farkı 5'e çıkartıyor. 3. maçında grupta 4. golü Harry Kane'in. Baskısı var Lövesol'un. Stanišić büyük hata. Harry Kane bıraktı. Bukayo Saka ve gol. 6. gol Bukayo Saka'dan. 68. dakika. Kendisinin ikinci, takımının 6. golünü atıyor Bukayo Saka. Bu karşılaşmada 45'te durumu 4-0'a getiren golü kaydetmişti Saka. 6. golü de o attı. İşte Lübisol'dan baskı. Stanišić büyük hata. Saka araya girdi. Harry Kane bıraktı. Bukayo Saka golü böyle atıyor. Hırvatistan için kabus sona ermek üzere. Jude Bellingham. Morgan Rogers aldı topu önüne. Morgan Rogers 7-0. Morgan Rogers. Livakovic üzgün. Morgan Rogers'la İngiltere durumu 7-0'a getirdi. Hırvatistan tarihinin an itibariyle en farklı yenilgisi. Kabus sona ermek üzere dedim ama hayır. Hayır diyor Morgan Rogers. Bir offside şüphesi de olabilir. Offside çizgisi ekranda. Bellingham'ın pasında golü buldu Morgan Rogers. Son düdük geliyor. Uluslar Ligi'nde İngiltere Hırvatistan karşısında 7-0'lık tarihi bir galibiyet elde ediyor.

Uluslar Ligi B Ligi 4. grupta Varşova'da Polonya'nın konuğu Romanya. Jan Urban Polonya teknik direktörü. Metikeş ve Daniel Biligea. Urs Schneider düdüğünü çaldı. Romanya serbest vuruşu kullanacak. Ciorciacci Romanya teknik direktörü ekrandaydı. Arka bölümde vuruş, kaleci başarılı. Marcin Bulka. Önce Baluta, devamında Denisman sonuç alamıyor. Dakika 22. Polonya etkili geldi. Lewandowski yerde. Dragosin faul yapan isim. Urs Schneider beyaz noktaya işaret ediyor. Penaltı kazanıyor Polonya. Dragosin kırmızı kartı görüyor. 10 kişi kaldı Romanya. Polonya penaltıyı kullanacak. Robert Lewandowski. 24'te Lewandowski'nin penaltısıyla öne geçiyor Polonya. Otto Hindrich ve top farklı noktalarda. Perdeyi Lewandowski ile açıyor Polonya. Uzaktan bir vuruş direkten döndü. Frankowski çok sert vurdu. Direkt gole izin vermedi. Atak devam ediyor. Orta arka bölüme gelişine vurdu Lewandowski. Farklı bir şekilde top dışarıya gidiyor. İlk yarıyı 1-0 önde tamamladı Polonya. Görüntüler ikinci yarıdan. Ceza sahasında tehlike. Açı dar. Çevrilen topta ikinci gol geldi. Nikola Zalewski ve Lewandowski seviniyor. Ceza sahasına girdi Zalewski. Asisti yaptı. Golü atan Robert Lewandowski. Kendisinin ve takımının ikinci golünü attı Lewandowski. 47'de fark 2'ye çıktı. Farkı arttırmak için geliyor Polonya. Zalewski araya bıraktı. Frankowski savunmaya çarptı 3. gol. Virgil Gita topu kendi ağlarına yolladı. Zalewski'den ceza sahasına. Frankowski vurdu. Gita'ya çarpan top kaleye yöneldi. 3-0. Polonya'nın durmaya niyeti yok. 4. gol arayışı. Szymanski vurdu. Direğe çarpan top dışarı gitti. Sebastian Szymanski. Dakika 62. Yine yükleniyor Polonya. Savunmanın arkasına bir koşu. Romanya savunması araya girdi ama çok büyük bir hata. Zielinski. 4-0. Çok çok büyük bir hata Romanya savunmasında. Razvan Marin hata yapıyor. Zielinski affetmiyor. Bu kez de 5. golü arıyor Polonya. Korner kullanıldı. Kafa vuruşu 5-0. Jan Bednarek. Sebastian Szymanski ortaya yaptı. Bednarek'ten kafa. 5-0. Polonya Varşova'da gol olup yağıyor Romanya'nın üzerine. Maçta son bölümler. Yine gol arıyor Polonya. Piatuszewski. Vuruş geldi. Ceza sahasında karambol. Lewandowski çıkardı oradan topu. Lewandowski. Hat-trick yapıyor Robert Lewandowski. Kalabalığın içerisinde çekti topu. Yakın köşeye vurdu, golü attı Robert Lewandowski. 86'da skor 6-0 oluyor. Son düdük sesi geliyor. Varşova'da tarihi bir gece, tarihi bir skor. Lewandowski'nin hat-trick yaptığı maçta Polonya Romanya'yı 6-0 mağlup ediyor.
Uluslar Ligi C Ligi 3. grupta Faroe Adaları ile Slovakya karşı karşıya geliyor. Aydın Klakstein, Faroe Adaları teknik direktör ekranda. Slovakya korneri kullandı. İyi bir şans ama kaleci başarılı. Matias Lamauge. Faroe Adaları atakta. Şut şansı, vuruş geldi. Son anda dokundu kaleci Dominic Greif. Müthiş bir refleks Dominic Greif'ten. Son bir temas da var. Ceza sahası içerisinde Greif başarılı. Bir korner daha, yine etkili geldi Slovakya. Milan Škriniar'ın kafası dışarı gitti. Üst üste kornerler Slovakya'dan. Savunma karşıladı. Ceza sahasında çevrilen top kale alanında. Son bir dokunuş, ters bir dokunuş ağlara gidiyor. Bozenik seviniyor. Gunnar Vantamar, Faroe Adaları'nda son dokunuşu yapan isim. Vantamar'ın kendi kalesine attığı golle Slovakya 38'de öne geçiyor. Görüntüler ikinci yarıdan. İlk yarı Slovakya önde tamamladı. Beraberlik arıyor Faroe Adaları. Kaleci Greif başarılı. Bjarne Talić şansını denedi. Greif gole izin vermedi. Çıkamadı Slovakya. Faroe atakta. Çaprazdan bir vuruş. Son anda kaleci Greif, sonrasında direkt. Şanssız bir an Faroe Adaları için. Sorensen böyle vurdu. Ters eliyle çıkardı Greif. Direğe de çarpan top oyun alanına geri döndü. Dakika 66. Uzun bir top. Boşta kaldı. Vuruş geldi. Top ağlara gidiyor. Adrian Justinussen. Faroe Adaları beraberlik golünü Justinussen'le buluyor. Slovakya savunmasında hata, top boşta kaldı. Bekletmeden yakın köşeye vurdu, golü attı Justinussen. Son bölümde Slovakya yeniden öne geçmek için geliyor. Strelek çalım attı. Orta yaptı arka bölüme, kafa vuruşunda kaleci başarılı. Şans vurdu. Kaleci Lamhauge gole izin vermiyor. Maçta duraklama anları. Son bir şans arıyor Faroe Adaları. Ama 90 dakika bu kadar diyor Muhammed El Hakim. Maçın skoru Faroe Adaları 1, Slovakya 1. Uluslar Ligi B Ligi 2. grupta henüz galibiyetle tanışamayan iki takım Macaristan'la Gürcistan Puşkaş Arena'da karşı karşıya. Ramaz Svanase görüntüdeydi, Gürcistan teknik direktörü. Macaristan atakta. Vuruş, kaleci başarılı. Mamardaşvili. Alex Tot vurdu. Böyle çıkardı Mamardaşvili. Dominik Szoboszlai vuruyor, top dışarı gitti.

Kaptanıyla etkili geldi Macaristan. Dakika 35. Baskı var ve top kaybı geldi Gürcistan'da. Atak sağ kanattan gelişiyor. Kerkez kafayı vurdu ve gol. Macaristan Miloš Kerkez'le öne geçiyor. Gürcistan'da ata ortayı yapan Daniel Lukács, golü atan Miloš Kerkez.

Köşeye böyle vurdu. Macaristan öne taşıyor Kerkez. Gürcistan beraberlik arıyor. Balaştot açıyı kapattı. Atak devam ediyor. Yine Balaştot. Kvaratskhelia'da kaldı. Kvaratskhelia vurdu savunma. Önce Mikautadze, sonrasında Kvaratskhelia. Bu ataktan sonuç alamıyor Gürcistan. Etkili olmaya devam ediyor Gürcistan. Orta geldi. Gelişine bir vuruş. Mikautadze'den top dışarı gidiyor. Görüntüler ikinci yarıdan. Soboslay vurdu Mamardashvili. Aynı takımda oynayan iki oyuncu bugün rakipler. İki Liverpoollu Soboslay vurdu. Böyle çıkardı Mamardashvili. Korneri kullandı Macaristan. Mamardashvili top boşta kaldı savunma. Önce Mamardashvili, sonrasında çizgide müdahale yapan Kvaratskhelia. Barani burada Kvaratskhelia'ya takılıyor. Gürcistan atakta. Uzaktan bir vuruş. Top asfaltta dışarı gitti. Svanadze öğrencilerine böyle destek veriyor. Zivzivasya'nın şutu üstten alta gitti. Maçta artık son anlar. Gözler maçın hakemi Sırdiyan Jovanović'te ve Jovanović son düdüğünü çalıyor. Macaristan Puşkaş Arena'da Miloš Kerkez'in tek golüyle Gürcistan'ı 1-0 mağlup ediyor. İşte Zenica'da stadyon Bilino Polje'nin üstten görünümü. Tribünler tamamen dolu. Takımlar yavaş yavaş yeşil zemine ayak basıyor. En önde kaptan Edin Dzeko. Haziran 2027'de başlayan bir milli takım macerası. 40 yaşında Edin Dzeko devasa bir miras bırakarak bugün taraftarına veda edecek. Ve işte onun için Zenica'da açılmış pankartlar. Zenica'da ilk düdük sesi geldi. Edin Dzeko'nun son dansı. Edin Dzeko'nun vedası başlıyor. Keyifli seyirler. Derevinski. Gyökeres açıdan. Gyökeres vurdu. Son anda müdahale geldi Hamzic'ten. Tam köşeyi düşündü. İyi uzandı. İlk milli maçını oynayan Hamzic. Baskı geldi. Pasla geldi. İsveç etkili geliyor. Bernardson yaptı ortayı arka direğe doğru. Gyökeres gol şansı attı çalımı. Gyökeres gol! Victor Gyökeres! Gollerine milli formayla devam ediyor Gyökeres. İsveçli taraftarlar seviniyor. Ve elle bir kontrolü belirliyor.

0: Maçın hakemi Oleksiy Derevinski, VAR odasından gelen Deniz Şurman'dan gelen bilgiyle orta geldi. Arka bölüm açıldı top. Alay Begoviç top oyunda. Alay Begoviç orta, kaleye yönlendi, savunma, gol şansı, gol! Edin Dzeko! Tüm oyuncular onun çevresinde, İsveçlilerin itirazları var. Boston oyuncular da şu anda itirazda. Kornerde arka bölüme açılan top. Alay Begoviç, bu top çıktı mı çıkmadı mı? Devam dedi. Sonrasında golü vermedi, iptal etti. İkinci yarıya Boston başlıyor. Bernardson takipte, aldı topu. Gyökeres gole gidiyor. Gyökeres gol! Viktor Gyökeres! İlk yarıda da atmıştı. VAR'a takılmıştı. Bu kez bir sorun yok gibi görünüyor. Bernardson çaldı topu. Gyökeres'e verdi. Gyökeres gol vuruşunu yapıyor. Edin Dzeko, Boston'un elması, Saraybosna'nın kuğusu, Bosna formasına başladığı yerde Zenitsa'da veda ediyor. İlk milli maç 2 Haziran 2007 bu statta Bosna Hersek Türkiye maçında bize karşı oynamıştı. İlk golünü de o maçta attı. Son gol 26 Mart 2026'da 40 yaşında devasa bir miras bırakarak veda ediyor. Bayraktarević yaptı ortayı. Top boşta kaldı. Savunma uzaklaştırdı. Atak devam edecek. Orta etkili. Kaleye doğru gol! Bosna beraberliği buluyor. İşte Alay Begoviç böyle çevirdi. Katic hareketlendi. Top doğrudan kaleye yöneldi. Direğe çarptı, ağlara gitti. Ve son düdüğünü çalıyor Oleksiy Derevinski. Bosna Hersek'te İsveç 1-1 berabere kalıyor. Edin Dzeko, o da taraftarı önünde Zenitsa'da milli formaya veda ediyor.
1: Paris'te, Saint-Denis'te, Stade de France'da harika bir ambiyans. Kale arkasında Zizou yazılı pankart hemen dikkat çekiyor. Manzano ilk düdüğü çalıyor ve mücadeleye Fransız oyuncular başlıyor değerli izleyiciler.
2: Reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Aspor Radyo. Sporun radyosu.
5: Ben birinci uzay biyoloğu olacağım.
6: Ben dijital arkeolog.
7: Ben iklim mühendisi olacağım.
8: Çocukların yarın ne seçeceği belli olmasa da yarınlarının güvencesi belli. Bugünden BES. Çocuğunuza BES başlatın. 20.000 TL'ye varan bonus kazanma fırsatından yararlanın. 8 Ekim'e kadar dijital kanallardan aylık minimum 2.000 TL katkı payıyla başlatılan 18 yaş altı sözleşmeleri için geçerli. Detaylar Garanti BBVA Emeklilik.com.tr'de.
9: Garanti BBVA Emeklilik.
10: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
9: Bize huzur lazım.
11: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
9: Sen ne ister ister ol.
2: Reklam.
12: Aspor Radyo.
13: Güzellikler dünyası.
14: Parafın katkılarıyla.
15: Tarihte bugün 5 Ekim 1953 yılında Türkiye Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne 40 oyla üye seçildi. Öte yandan 5 Ekim 2001'de teknoloji

0: Dehası ve iş adamı Steve Jobs tedavi gördüğü Amerika'nın Kaliforniya eyaletinde yaşama veda etti. Güzellikler
1: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Reklam.
3: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
5: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
4: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix. Alışılmadık alışveriş. İdefix.
6: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.

0: az spor radyo. Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
1: Uzun bir süre başarıya hasret kalan Türk atletizmi, 1986 yılında takım olarak olmasa da kişisel başarılarla gururumuzu kabartıyordu. Dönemin Yugoslavya'sının Ljubljana şehrinde düzenlenen Balkan oyunlarında Türkiye şampiyonu Mehmet Terzi ve 10.000 metrede şampiyon olan Necdet Ayaz'ın birincilikleriyle ülke içinde zor dönemden geçen Türk atletizmi yurt dışında bir nebze olsun rahat bir nefes alıyordu. Atletizm gibi uzak doğu sporlarında da uluslararası alanda boy gösterdiğimiz 1986 yılında Türk milli takımı 6. Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda 5 altın, 6 gümüş ve 4 bronz madalya kazanıyor ve takım halinde Avrupa ikincisi olma başarısını gösteriyordu. Güzellikler
0: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

0: bölgesinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
3: Bize huzur lazım.
4: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
5: Bu ses değişimin habercisi. Eski model Beko yazar kasaposunuzu yenileyin, işinize hız katacak. Beko X30TR yazar kasaposa 2000 TL indirimle sadece 7999 TL'ye sahip olun. Arçelik, Beko mağazaları ve web sitelerinde indirimden hemen faydalanın.
6: Reklam.
7: Aspor Radyo.
8: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sunar.
9: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'ndan cep telefonu kredileri ve kredi kartlarına ilişkin düzenleme. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre kurul, cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan tüketici kredilerinde fiyatı 40 bin lira ve altında olan cep telefonları için vade sınırını 12 ay, 40 bin lira üzerinde olanlar için 3 ay olarak belirledi. Kredi kartlarında ise asgari tutar, limiti 100 bin lira ve altında olanlar için dönem borcunun %20'si, 100 bin liranın üzerinde olanlar içinse dönem borcunun %40'ı olarak belirlendi.
8: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sundu.

0: Spor'un radyosu Aspor Radyo. Her yerde seninle. Kayseri 92.3, Kocaeli 92.9, Konya 107.7, Malatya 98, Mersin 92.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
1: Spor ekranlarından mutlu haftalar, mutlu sabahlar değerli izleyenler. Sabah spor programıyla karşınızdayız. Yaklaşık 2 saat boyunca spordaki tüm gelişmeleri ve haber başlıklarını sizlerle paylaşacağız. İlk olarak futbolla başlayalım. Bugün Uluslar Ligi'nde A Milli Futbol takımımız A Ligi 1. grupta 4. karşılaşmasına çıkacak. A Milliler saatler 21.45'i gösterdiğinde İtalya'ya konuk olacak.
2: A Milli takım İtalya deplasmanına çıkıyor. A Ligi 1. grupta ilk 3 maçını kaybeden ve puanla tanışamayan Ay Yıldızlı ekip mağlubiyet serisine İtalya karşısında son vermek istiyor. Türkiye ilk maçında Kocaeli'de Fransa'ya 1-0, Bursa'da İtalya'ya 4-1 ve deplasmanda Belçika'ya 3-0 kaybetti. Türkiye'yi deplasmanda mağlup eden İtalya ise sahasında Belçika'ya 2-0 yenilirken deplasmanda Fransa'yla 1-1 berabere kaldı.
3: Baskı geldi şimdi, top kaybı, Bastoni!
2: Milliler grup mücadelesini Kasım ayında deplasmanda Fransa ve İzmir'de Belçika ile oynayacağı maçlarla tamamlayacak. Ay Yıldızlı ekibin önemli isimleri Arda

0: Ler ve Barış Alper Yılmaz kart cezaları nedeniyle İtalya deplasmanında forma giyemeyecek.
1: Oğuz ters taraftan geldi. Hadi Oğuz, boşluk atar, topla gol. İşte bunu istiyordum. İşte bunu istiyordum.
0: Grubun diğer maçında Fransa ile Belçika Paris'te saat 21.45'te karşılaşacak. Mücadele A-Spor'dan ekranlara gelecek. Fransa 7 puanla lider durumda bulunurken Belçika 6, İtalya 4 puanla sahip. Ay Yıldızlı ekibin ise henüz puanı yok. İtalya-Türkiye maçını Polonya Futbol Federasyonu'ndan Simon Marciniak yönetecek. Bologna şehrindeki Renato Dallara stadında saat 21.45'te başlayacak karşılaşma ATV'den naklen yayınlanacak.
2: Şimdi maç öncesi yapılan açıklamaları dinleyeceğiz. Her iki tarafta basın toplantısı öncesi A-Spor'a özel açıklamalar yaptı. Milli takımımızda Vincenzo Montella ve oyunculardan Ozan Kabak, İtalya milli takımında ise Roberto Mancini ile Nicolo Barella A-Spor'a özel açıklamalar yaptı.
3: Yani kendine güvenen, rekabet yüzdesi yüksek ve konsantre olan bir milli takım seyredecek herkes tabii ki de. İlk hedefimiz doğrultusunda yeni yüzler de görerek deneyim kazanmaya devam edeceğiz. Çünkü biliyorsunuz tarihimizde ilk defa böyle bir 4 maçlık bir periyotta biz buralara kadar geldik beraber ve bunun da tabii ki de bütün deneyimleri alarak daha fazlasını geliştirebilmek için çalışacağız. Ya aslında bence yüzde vermeye çok fazla gerek yok. Çünkü baktığınızda İtalya maçındaki ilk yarıyı hatalı yapmıştık ve hepimiz bunu kabul ettik. Hani bir grup olarak kabul ettik ve her seferinde daha iyisini yapmak için hani mücadele veriyoruz. Fransa maçında korakor bir mücadele verdik ama maalesef istediğimizi alamadık. Belçika maçında da maalesef aslında yani skora bakmaksızın söyleyeceğim bunu. Rakibimiz daha bitirici oldu kale önünde. Onun eksikliğini çok hissettik. Ama tabii ki de bunun üzerine biz devam edeceğiz ve çalışmalarımızı yaparak en iyi şekilde performans vermek istiyoruz.
4: Açıkçası dediğin gibi ilk 3 maç istediğimiz gibi geçmedi. Zorlu 3 maç oynadık. İstediğimiz performansları sahaya yansıtamadık. Üzgünüz tabii ki. Biliyoruz ki bizden beklenti daha fazlaydı. Ama açıkçası biz de ilk kez böyle bir deneyim yaşıyoruz. Çok kısa bir sürede 4 tane zorlu maç bizim de tecrübe edindiğimiz bir şey değildi. Onun için buradan öğrenmek lazım, öğrenerek çıkmak lazım. Yarın da önemli bir maçımız var. Daha hiçbir şey bitmiş de değil açıkçası. Çıkıp en iyi şekilde iyi bir sonuçla, iyi bir performansla ülkemize dönmek istiyoruz.
5: Türkiye'nin zor bir süreçten geçtiğini biliyoruz ama zorlu bir mücadele olacağından eminim. Genç bir jenerasyon ile yolumuza devam ediyoruz. Federasyon ile birlikte bu yolda devam etmek istediğimizden eminiz. Kötü bir başlangıç yaptık ama sonrasında aldığımız galibiyet ve beraberlik bizi tekrardan hayata döndürdü. Türkiye maçından sonra genel rapora bakacağız ama öncelikle Türkiye maçına odaklandık.
6: Vedremo quello che abbiamo fatto.

0: cercheremo di farlo in ogni modo, però sarà una partita difficile perché anche la Turchia vorrà dimostrare.
1: İtalya Türkiye maçı gerçekten zor olacak. Rakibimizin moralinin bozuk olduğunu ve yaralı olduklarını bildiğimiz için onların daha iyi mücadele edeceğinden eminiz. Türkiye'nin ne kadar güçlü olduğunu zaten biliyoruz ama biz İtalya olarak sahaya inip gerekeni yapacağız. Bu formayı giyenlerin genç veya tecrübeli olması önemli değil. Asıl önemli olan saha içinde ne kadar mücadele ettiğimiz. Takımımız genç ama gayet iyi bir ekip. Yeni bir İtalya oluşturmak için çalışıyoruz ve bunu başaracağız. Hakan Çalhanoğlu'nun olmaması Türk milli takımını olumsuz etkiliyor ama rakibimizde zaten gayet iyi oyuncular var. Ona da buradan geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.
0: Hakan un giocatore incredibile, fortissimo che.
2: Bu akşam oynanacak İtalya-Türkiye karşılaşması öncesinde A Spor'dan ekip arkadaşlarımız Erdem Akbaş ve Barış Seven maçın oynanacağı Bologna şehrini gezdi.
3: A milli takımımızın UEFA Uluslar Ligi'nin 4. haftasındaki durağı İtalya. Gök mavililerle oynayacağımız karşılaşmaya ev sahipliği yapacak şehrin adı ise Bologna.

kullanılırdı. Mimarisinde çok fazla tuğla kullanıldığı için şehir Kızıl adıyla biliniyor. Polonya şehri gastronomik zenginliği sebebiyle şişman, Avrupa'nın ilk üniversitesine sahip olması sebebiyle de bilgili

0: Bizdeki Kayseri mantısı, Bologna'da tortellino. Birbirinden önemli oyuncularımız İtalya Serie A'da ve Avrupa'nın başka kulüplerinde oynuyor. Peki İtalyanlar en çok hangi futbolcumuzu seviyor? Onlara mikrofon uzattım.
1: Çanoğlu.
2: Hakan Çalhanoğlu'nu tanıyorum. Çok iyi bir oyuncu. Ayrıca ben Inter taraftarıyım. Dolayısıyla o da Inter'de oynuyor. Bu karşılaşmada tabii ki İtalya'yı destekleyeceğim.
3: Çanoğlu.
4: Türk milli takımından Hakan Çalhanoğlu'nu tanıyorum. Ama geçen hafta oynamadı. Üçlü oyuncuları var.
0: 1909 yılında kurulan Bologna, Bologna şehrinin en büyük futbol kulübü konumunda. İtalya milli takım teknik direktörü Roberto Mancini de Bologna altyapısında futbola başlamıştı. Bologna Store'u gördük. Şimdi maçın oynanacağı stadyuma gitme zamanı. Ve karşılaşmanın oynanacağı Renato Delaria Stadyumu'na ayak bastık. 1927 yılında açılan stadyum 36.462 kişilik kapasitesiyle Bologna ve İtalya milli takımının iç saha maçlarına ev sahipliği yapıyor.

0: UEFA Uluslar A Ligi'nde Hollanda dün oynanan mücadelede Sırbistan'ı 2-1 mağlup etti ve puanını 8'e yükseltti.
1: UEFA Uluslar A Ligi 2. grup maçı Hollanda ve Sırbistan'la karşı karşıya. İşaret geldi. Hollanda Sırbistan maçına ev sahibi takımın vuruşuyla başlandı. İşaret geldi. Kop Meiners. Kop Meiners! Attı golü Kop Meiners. Kale önündeki kalabalık. Dokunan yok gibi gördüm. Kop Meiners'in sert vuruşu doğru dalağlarla buluştu. Eindhoven'da ilk yarım saat geride kalırken Hollanda 1-0 öne geçiyor. Kop Meiners. Tahmin ettiğim gibi offside yok. Kop Meiners'in attı.

0: golle Hollanda 1-0 önde. Takip eden Stankovic. Sol tarafa döndü Stankovic. Alexa Terzic. Yerden pası Dušan Tadić. Dušan Tadić tekrar Terzic'e. Terzic'in ortası bir kafa ve gol. Svetković. Beraberlik golünü çok erken buluyor Sırbistan. Hollanda'nın üstünlüğü sadece 5 dakika sürüyor. Sevinme sırası Sırbistan'da. Çok etkili geldi konuk ekip. Svetković milli formayla ilk golünü attı. Litvanya'da hakem Donatas Rumšas işaretini verdi. İkinci yarıya konuk takımın vuruşuyla başlandı. Alexa Terzic Lukic'in arkasında kaldı. Şimdi karşı atak şansı olabilir ama Gudel araya girdi. Stefan Gudel kendi gidiyor. Pas içeriye. Svetković çaprazda çok güzel sıyrıldı. Svetković dışarı vuruyor. İlk hareketi ne kadar müthişse ikincisi yani şutu o kadar kötü Svetković'in. Bir kez daha Mickey van de Ven. Kompaynas çok şık hareket. Zirkzee aradan pası Vierman. Vierman Rinders'e gönderdi. Rinders kontrol. Rinders dışarıya. Çok önemli bir fırsattan yararlanamadı Tijani Rinders. Kompaynas'ın pası Hato'ya. Hato kurtardı rakibinden, baktı içeri. Sehil tek top. Somerville sağ tarafa. Dumfries yerden arka direğe doğru. Gol pozisyonu, gol. Ama ne gol. Müthiş bir takım çalışması. Harika bir işbirliği. Herkes birbirine hediye ediyor golü. 72. dakika Hollanda. Bir kez daha öne geçiyor. Bu atakta top neredeyse herkesin ayağına değdi. Sırbistan'da da bir oyuncu değişikliği. Živković oyuna dahil oldu bu golün ardından. Samardžić ve Stanić çıktılar. Živković ve Kostić oyuna girdiler. Bu arada 3. gol arayışı Rangers. Kaleci Milinković Savić geçemiyor. Babic. Filip Kostić. Gudel. Gudel. Kaleci Ferburgen. Nemanja Gudel müthiş vurdu. İşte Gudel'in şutu. Ferburgen inanılmaz. Destek verdi Živković. Pavlović. Živković içeride. Orta geldi. Penaltı bekliyor. Sırp futbolcular oyun sürüyor. İçerisi ana baba günü. Živković istediği ortayı yapamadı. Şimdi içeri doğru sekti savunma arkasında Svetković. Jović geldi son anda Van Dijk. 90+6 son bir şans. Kostić kullanacak köşe vuruşunu. Yaptı ortasını Kostić. Milinković Savić'ten sekti. Živković. Živković bir ortada ondan kafa savunmadan vole geldi. Dumfries inanılmaz şeyler oluyor. Kostić indirdi. Van Dijk uzaklaştırdı. Ve hakem maç bitti diyor. Zor oldu ama 3 puan aldı Hollanda. İnanılmaz bir heyecan. Son dakikalar nefes kesti Eindhoven'da. Maçın sonucu Hollanda 2, Sırbistan 1.
1: UEFA Uluslar A Ligi 2. grupta Yunanistan ve Almanya karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan çıkmadı.
2: A Ligi'nde Yunanistan-Almanya maçı için sizlerle birlikteyiz. Selanik'te iki takım bu zorlu mücadelede karşı karşıya gelecek. Yunanistan-Almanya mücadelesi güzel, keyifli bir maç olmasını diliyoruz. Bol gollü olması elbette tercihimiz olur. Her zaman olduğu gibi bu dilekle başlayalım. Sol kanadı kullanıyor Yunanistan şimdi ceza sahasına. Yüksek bir orta kafa vuruşu. Daha ilk dakika biterken.

0: Kalecinin son derece önemli bir pozisyon. Masuras'la. Kaleci Jonas Urbi başarılı. Masuras Urbi'yi geçemiyor bu pozisyonda. Tiaf. Nagyaman Anton. Bishop paslaşması. Wirtz ceza sahasına girdi. Wirtz kapandı, savunma üstten dışarıda. Korner, son bir müdahale var. Florian Wirtz kısa mesafede çok etkili geldi. Canan şimdi kesti uzak noktaya doğru. Tehlike büyüyor, kafa. Kendi arkadaşından dönüyor Wirtz'in kafası. Uzak mesafe etkili bir vuruş gelmedi. Anton etkili geldi Almanya. Şerhant işte şanssız bir an Almanya için. Kalabalığın arasında top kaybı. Faul bekledi Yunanistan. Oyun devam etti. Müthiş bir plasama. Çok iyi yerde eline uzandı. Zolakis. Artık topun kontrolünü sağladı. Şerhant'ın vuruşunda. Kostas Zolakis. Serbest vuruşu paslaşarak kullandı Almanlar. Sert bir vuruş, kaleci uzandı. Zolakis. Bu da Almanların gole en çok yaklaştığı dakika oldu. Anton. Top Almanlar'da yine. Şerant. Şerant alanı buldu. Ceza sahasına girdi. Ortası yerden ve top Almanlar'da gol. Yaptı. Ama golde Şerhant'ın payı çok büyük. Yunanistan karşısında Almanya aradığı golü buldu 32. dakikada. Burada bir inceleme var. Kleber Turpan VAR odasıyla iletişimde. Evet, monitöre çağırdı Jerome Rieser VAR hakemi. Kleber Turpan monitörün başında. Evet. Evet. Ağlara giden top gol yeri kazanmıyor. Bir elle oynama söz konusu. 0-0 mücadele. Varın uyarısıyla Kleber Turpan elle oynamayı tespit etti. Kleber Turpan son kontrollerini yaptı. Yunanistan ev sahibi, ikinci yarıya başlayan taraf. Ya şimdi Yavaz ceza sahası içine. Tehlike, Wirtz çevirdi. Savunmanın ayak koyduğu pozisyon boşta kaldı. Tehlike sürüyor ama Yunanistan savunması. Wirtz'in sürüklediği atak tekte vurabilir. Bir orta şansı daha, uzak noktaya tehlikeli bir top ve top oynanın dışında. Georgios Masuras. İkinci dakikada çok net bir pozisyon ki Yunanistan'ın maçın başından beri bu da önemli fırsat ama vuramadı topa. Masuras. Bauer atak devam ediyor. Wirtz kaleyi düşündü. Dışarıya. Orta geliyor içeriye. Uzak noktada vuruş ama isabetli değil. Philip Troy. Dışarıya gitti top. Sevgili seyirciler, Yunanistan 0 Almanya 0. Maç sonucu.
1: Uluslar A Ligi 4. grup 4. haftasında Portekiz Norveç'i mağlup etti ve grupta 4-4 ile yoluna devam etti.
2: Portekiz taraftarının büyük bir teveccühü var. Tribünler dolu. Dragao'da her şey mükemmel. İlk düdük ve maç başlıyor. Fernandes kendini gösterdi. Nefis bir kor-

0: Vingegaard. Ceza sahası içi. Kaleye sert vuruş, kaleci çıkarttı. Mükemmel vurdu Cancelo. Ama son anda Selvik tokatlıyor kornere. Bakın. Nusa birebir de etkili bir oyuncu. Nusa ceza sahasında geriye doğru çıkarttı. Şut şansı. Tekrar Nusa. İçeriye baktı. Erik Alan top istedi. Nusa kaleci. Costa. Felix. Vitinha. Vitinha buldu koridoru. Vitinha. Vitinha aldı verdi aldı. Vitinha boşta kaldı. Fernandez içeri kat etti. Ramos sert vurdu kaleci. Ramos. Faul beklentisi. Sert vuruş ve gol. Aman tanrım. Muhteşem bir gol. Harika bir gol. Ayak dışıyla. Faul beklerken gole merhaba diyor. Savunmadan çıkıyor. Ayer vuruyor. Bir vuruyor. Bir vuruyor. Ağları sarsıyor. Portekiz'i yıkıyor. 1-0 oldu.
1: İşte futbolun zaten cazibesi burada. Yani bir takım oyunu domine ederken, pozisyonlar bulurken, rakibin etkisi yokken ortaya muhteşem bir gol çıktı.
0: Ama pozisyonda offside bakacaklar.
1: Bakıyorlar
0: zaten.
1: Ama. Evet. Gol.
0: Oliver Dakem. Mendes uzun gönderdi. Boşta kaldı. Sert şutla gol! Cancelo sen atarsın ben atmam mı diyor. Nazire yapıyor. Adeta düşman çatlatıyor. Muhteşem bir gol daha. Goller havada uçuşuyor. Ağlar sarsılıyor. Maç Portekiz'de. Muhteşem bir noktaya geliyor. 1-1 oldu.
1: Ama müthiş vurdu yani gerçekten.
0: Sağda geniş bir boşluk. Conceição. Birebir de çok etkili. Conceição. Conceição. İyi orta. Son anda müdahale. Atak devam ediyor. Şut şansı. Sert vuruş kaleci. Boşta kaldı. Conceição. Topa koştu. Offside. Fark etti. Offside'de kaldığını zaten. Müdahale edip etmemek arasında bir çizgideydi. Şaldrup tek top oynadı. Şut şansı. Haaland ceza sahasında. Haaland. Haaland vurdu. Kimse yok. Haaland. Fernandez savunmadan ileriye Vega'da çıktı. Fernandez orta içeriye arka alan yakın mesafe dışarı. Müthiş kaçtı. Dalot. Vitinha şut şansı aradı. Vitinha çok güzel gördü. Orta içeriye gol mü geliyor? Ramos. Ramos dakika 79. 2-1 oldu. İlk maçın skoruna ulaşıyor Portekizliler. Şu ana kadar oyunda yok ama şimdi golde var Ramos. Fırsatçılığını, olması gereken yerdeki performansını golle süslüyor. Ramos ve Portekizler heyecanla bekliyor. Gol. Ve gol. 2-1. Mendes orta alan tek top oynarsa tehlike oynadı. Ceza sahası gol pozisyonu. Conceição, Conceição yerde göstererek kendi oynayın diyor. Conceição penaltı bekliyor. Larsen hareketli. Larsen koşusunu yaptı. Sol kanatta boşluk. Şaldrup birebir de etkili bir oyuncu. Şaldrup ceza sahasında. Şaldrup yerde katlıyor hakem. Bu kez Şaldrup aynı beklentide. Kırmızı kart. Torstad. Kırmızı kart Torstad'e çıktı. Onu tribüne yollayacak. Sarı kart. İkinci sarı ve kırmızı. Conceição. İşte burada kırmızı kartla oyundan atılıyor Francisco Conceição. Burada sarı kart gördü. Sonra bu hareket sonrası ikinci sarı kartı gördü ve kırmızı kartla oyundan atıldı. Ve son düdük geliyor. Portekiz Norveç'i 2-1 mağlup ediyor.
2: UEFA Uluslar A Ligi 4. grupta Danimarka deplasmanda Galler'i tek golle mağlup etti.

0: Bir top şut açısı, şut üstten dışarıya. Çerçeveyi bulamıyor Danimarka bu pozisyonda. Skov Olsen ceza sahasına çevirdi şimdi. Bir vuruş kaleci. Muazzam bir kurtarış. Danny Ward. Çok iyi koruyor kalesini bu pozisyonda. Galler file bekçisi Ward. Höylund değerlendiremiyor bu pozisyonu. Skov Olsen bu şekilde çevirdi. Höylund vuruyor. Ward çıkarıyor. Davis orta kale sahasına kafa vuruşu. Kolay bir top Hermansen için. Thomas yaptı ortayı. Kafa vuruşu Callen'dan. Top Hermansen'de kaldı. Darami. Penaltı noktasına kafa vuruşu, direkten dönüyor top. Kaleci Ward ardından direk. Çok etkili geldi Danimarka. Isaksen değerlendiremiyor. Çok şık bir kurtarış Ward'dan. Thomas. Sola yaklaştı şimdi ortayı. Arka direğe doğru gelişine bir vuruş. Kale isabet etmiyor. Johnson. Savunma hattında paslaşmalar. Şimdi büyük bir hata geldi. Kale boş. Ve bu arada karar penaltı. Ward foul yapıyor. Penaltı kullanacak Danimarka. Bir anlık hata, çok pahalıya patladı. Galler'e burada yere indiriyor rakibini. Ward. Höylund şimdi topun gerisinde. Höylund geliyor. Höylund vurdu çok rahat. Ters köşeye gönderiyor topu Rasmus Höylund. Gol sevincini de bu şekilde yaşıyor arkadaşlarıyla birlikte. Danimarka Galler deplasmanında 1-0 öne geçiyor. Gol Höylund. Ward ve topu ayrı köşelere gönderiyor Höylund. Ve son düdük geldi. Danimarka Galler deplasmanında 1-0 galip geliyor ve 3 puanın sahibi oluyor. Puanını 6'ya yükseltiyor Danimarka.
1: UEFA Uluslar B Ligi 3. grupta Kosova Avusturya karşı karşıya geldi. Karşılaşma eşitlikle tamamlandı.
0: Düdük geldi ve mücadele başladı. Keyifli seyirler. Franco Foda ekranda. Alman teknik adam. Sağ kanattan orta şimdi. Kafa vuruşu. Üstten dışarıya. Amir Saipi. Gregoric. İyi yükseldi. Topun şiddeti değdi. Amir Saipi dikkatli. Antonio Nobre. Eliyle işaret etti. Süreyi tuttu. Taç hızlı kullandı Kosova. Laimer. Jegrova'dan pres var. Hemen Laimer'in arkasında Jegrova. Kevin Danzo şimdi. Bakıyor etrafına Danzo. Zayvalda döndü. Schlager. Bir pas atas şimdi Vedat Nuric araya girdi. Schlager. İki kritik müdahale Schlager'den. Bir anlık pas hatası. Vedat Nuric araya girmeye çalıştı ama Alexander Schlager izin vermiyor Vedat Nuric'e. Bir anda tüm tribün ayağa kalktı. Ve ikinci yarı başlıyor. Tekrar keyifli seyirler. İkinci yarıya Kosova başladı. Galliapini kullandı taçı.

0: Yep. Abdullahu. Vojvoda. İçeriye çevrilen top. Vedat Muriç vuramadı. Jekrova'ya geldi. Jekrova sol ayakla Aymer. Gelişi güzel bir vuruş. Kaleciden sekti. Daha sonrasında top ağlardı ancak. Bayrakova'da offside. Feldin Hoca. Dakika 52. Bayrakova'da. Jekrova'dan şık, zarif hareketler. Bir kez daha top onda. Jekrova, bir bel kaç şimdi başarılı. Jekrova sol ayakla. Jekrova. Kaleci Alexander Schlager. Alkış alıyor taraftarından. Edin Jekrova. İşte böyle bel kaç yaptı. Sol ayakla yakın köşeye. İki şık hareket. Önce Jekrova, ardından Schlager. Jekrova. İyi paslaşmalar şimdi Kosova'da. Jekrova ceza sahasında. Jekrova çıkardı. Gol! Gol, gol, gol Aslani! Az önce oyuna dahil oldu Aslani. 1-0 öne geçiyor Kosova. Jekrova neler yaptı öyle? İki alver yaptı. Çalımları getirdi. İçeriye getirdi Jekrova. Pasını çıkardı. Aslani vurdu. Topu ağlarla buluşturuyor. Destek artmış durumda. Savunmada büyük boşluklar var. Bülent Raşitsa kendisini gösterdi. Raşitsa sıyrılırsa tehlike yaratır. Danzo'yla karşı karşıya. Raşitsa birebir denedi. Raşitsa direkt. İkinci şut şansı yine kaleci bu kez. Veldin Hoca. Kosova çok etkili geldi. Bülent Raşitsa birebir yakalıyor. Kevin Danzo'yla baş başa kaldı. Çalımını da attı. Uzak köşeye sol ayakla vuruyor. Direği geçemiyor. Bülent Raşitsa. Devamında hoca vurdu. Kaleci Alexander Schlager. Kevin Danzo. Taşı kullandı Danzo. Arkaya doğru kafa ve gol! 1-1. Bir taç organizasyonu. 1-1 yakalıyor Avusturya. Gol Christoph Lang. O da ikinci yarı oyuna dahil oldu. Christoph Lang golü kaydediyor. Dakika 85. Gol Christoph Lang. Ve son düdük geliyor. Antonio Nobre. 90 dakika tamamlanıyor. Kosova 1, Avusturya 1 maçın sonucu.
1: UEFA Uluslar D Ligi 2. grupta Azerbaycan konuk ettiği Litvanya'yı tek golle mağlup etti.
2: Uluslar D Ligi 2. grupta Azerbaycan Litvanya ile karşı karşıya geliyor. Portekizli hakem Gustavo Correa bu maçı yönetiyor. Ayhan Abbasov ve Edgaras Yankuskas görüntüye geldi. Azerbaycan hücumu. Ceza sahası dışı vuruş. Kaleci gole izin vermedi. Svetkauskas başarılı bu pozisyonda. Güzel paslaşma. Vuruş Mehmedov'dan. Kaleci başarılıydı. Litvanya hücumu kaleciyle karşı karşıya, ceza sahası içi topu ağlara gidiyor fakat gol geçersiz. Elle oynama var diyor Gustavo Correa. İşte pozisyon bu. Sol kanada doğru oynanan top. Emreli pasını verdi. Ceza sahasının orta kafa vuruşu, kaleci son anda, ardından atak devam ediyor ve Azerbaycan golü buluyor. Dakika 25. Abdullah Haybulayev taraftarının önünde Azerbaycan 1-0 öne geçiyor. Kafa vuruşu da güzeldi fakat kaleci Svetkauskas iyi kurtardı, ardından atak devam etti ve Haybulayev golü atan isim. Bayramov'un tabii buradaki takibi, ardından topu içeri

0: çevirmesi belki de gol kadar değerliydi. Litvanya beraberlik golünü arıyor. Faul kararı geldi. Hakem Kore'den sarı kart çıkıyor. Haybulayev'e. Golü atan isimde sarı kartı gördü. Hızlı gelişen atak. Hakem oyunu durduruyor. İkinci sarı kart. Haybulayev'e, ardından kırmızı kart kararı. Pozisyonu tekrar izliyoruz. Hiçbir şey yok pozisyonda. Ardından uyarı geliyor. Monitörün başına gidiyor hakem. İncelemeyi yapıyor. Ve yanlışından dönüyor. Kart iptal. Kırmızı kart iptal. Azerbaycan hücumu. Sağ kanada doğru gönderilen top. Uzaktan vuruş, kaleci başarılı. Emreli şutu çeken isimdi. Svetkauskas gole izin vermedi. Litvanya hücumunu izliyoruz. Azerbaycan savunması kalabalık ama o kalabalığa rağmen şut imkanı buluyor Litvanya, fakat golü bulamıyor. Kučis şutu çeken isimdi. Kaleci Balayev başarılı. Üst üste güzel hareketler geliyor Nuriyev'den. İkinci yarıda oyuna girmişti. Nuriyev gidiyor. Nuriyev kafasını kaldırdı. Pasını verdi. Ceza sahasına girmeden şut geldi. Nuriyev çok iyi topu taşıdı. Dadaşov'un vuruşu istediği gibi değil. Maçta başka gol yok. Azerbaycan Litvanya'yı 1-0 mağlup ediyor. Maçın ardından Kučis kırmızı kart görüyor.
1: UEFA Uluslar Ligi'nde dün oynanan karşılaşmaların özet görüntüleri ekranlarınıza geldi. Şimdi bugüne bakalım. Turkuaz Medya ekranlarından naklen yayınlanan Uluslar Ligi'nde bu akşam 3 karşılaşma eş zamanlı olarak Turkuaz Medya kanallarında yayınlanacak.
2: UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan gün geçtikçe tırmanıyor. Dev organizasyonun 4. haftasına grup lideri olarak giren Fransa, en yakın takipçisi Belçika ile kozlarını paylaşacak. Türkiye ve Belçika'yı deplasmanda 1-0'lık skorlarla geçen Maviler, İtalya ile Fransa'da 1-1 berabere kalmıştı. Zidane'ın takımı devralmasıyla birlikte maçları ülkede izlenme rekorları kıran Fransa milli takımı 7 puanla A Ligi 1. grubun zirvesinde yer alıyor. Cezayir asıllı teknik adam Kylian Mbappe'nin yokluğunda diğer yıldızlarıyla birlikte iç sahadaki ilk galibiyeti için sahaya çıkacak. Belçika ise İtalya'yı Roma'da yenmiş, evinde Fransa'ya kaybettikten sonra Türkiye'yi mağlup ederek 6 puan toplamıştı. Kalede Lammens, hücumda Luke Bakio, Mika Gotze ve Kevin De Bruyne gibi silahlara sahip Belçika, lideri yenerek zirveye yerleşmenin hesaplarını yapıyor. Çekişmeli geçmesi beklenen karşılaşma 21.45'te A-Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. Gecenin bir diğer mücadelesi ise B Ligi'ndeki Romanya-İsveç karşılaşması. A-Para ekranlarından naklen yayınlanacak maç Bükreş'teki Ulusal Arena'da oynanacak. 3 maçta kalesinde 12 gol gören ev sahibi Romanya'nın henüz Uluslar Ligi'nde puanı bulunmuyor. Polonya deplasmanı sonrası ağrıları artan golcü futbolcu Daniel Birliega İsveç karşısında forma giyemeyecek. Bu maçlarla aynı anda başlayacak İtalya-Türkiye karşılaşması da ATV ekranlarından naklen yayınlanacak.
1: Evet değerli izleyenler, UEFA Uluslar Ligi'nde Turkuaz Medya'da yayınlanacak maçların programı bu şekildeydi. Şimdi gelin günün diğer programına, toplam karşılaşmaların fikstürüne hep birlikte göz atalım. Pazartesi günü, yani bugün bizleri hangi maçlar bekliyor? Saat 19'da tek maç var. Güney Kıbrıs'ın konuğu Letonya olacak. Saatler 21.45'i gösterdiğinde...

Birbirinden çekişmeli mücadeleler var. Bizim için en önemlisi tabii ki A milli takımımızın karşılaşması. Türkiye İtalya'ya konuk olacak ve bu karşılaşma ATV'den naklen yayınlanacak. Yine aynı saatte bizim grubumuzdaki Fransa ile Belçika kozlarını paylaşırken bu karşılaşma A Spor kanalında yayınlanacak. Romanya İsveç maçı ise A Para kanalında. Aynı saat dilimindeki diğer karşılaşmalar şu şekilde. Bosna Hersek Polonya ile oynayacak. Ukrayna'nın konuğu Macaristan, Kuzey İrlanda'nın konuğu Gürcistan ve Karadağ'ın konuğuysa Ermenistan olacak.

Evet değerli izleyenler, şimdi ise gazete manşetlerine birlikte göz atalım. Sabah sporunda ilk saatin son dilimine gelmiş bulunmaktayız. Foto maçla başlıyoruz. Hatırla şanlı mazini, devir şu çizmeyi. Tabii ki gazetelerin ana manşetleri milli takımla ilgili. UEFA Uluslar A Ligi'nde Türkiye 4. maçına bugün İtalya deplasmanında çıkıyor. Ay Yıldızlar 21.45'te ATV'nin naklen yayınlayacağı maçta Renato Dallara stadında gök mavillere konuk olacak. Maçı Polonyalı Simon Marciniak yönetecek. Grupta oynadığı 3 karşılaşmayı da kaybeden Türkiye'nin hedefi hem tarihinde ilk defa çizmeyi devirmek hem de Uluslar Ligi'nde ilk puanlarını almak olacak. Millilerde cezalı olan Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz bugün forma giyemeyecek. Haydi Türkiye, hatırla mazini, nasıl da devirmiştin dünya devlerini. İşte geldi zafer vakti manşeti var foto maçta. Fanatik gazetesiyle devam ediyoruz. Fanatik'te birbirinden farklı manşetler var, kulüp manşetleri var. Biz önce milli takımla başlayalım değerli izleyenler. Sayfanın alt kısmında kabus İtalya'da bitsin. Uluslar Ligi'ne korkunç başladık. İlk 3 maçta 0 çektik. A milli futbol takımımız Bursa'da 4-1 kaybetti. İtalya'yla bu kez deplasmanda kozlarını paylaşıyor. Moraller bozuk. Birçok yıldızımız kadroda değil. İşimiz zor ama biz çılgın Türkleriz. Montella ve öğrencilerine inancımız tam. İtalya'da bu kabus bitecek başlığı atılmış. Fanatik gazetesinde muhtemel 11'lere de yer verilmiş. Türkiye'de Uğur Cankale'de, Zeki Meri, Ozan Ferdi savunma attı. Salih İsmail, Oğuz orta sahası, Yunus Kerem, Deniz Gül hücum hattıyla da böyle bir muhtemel 11'e yer verilmiş. Sabah spora bakalım şimdi. İyi sonuçtan ümitliyim. İtalya maçı öncesi Montella umut aşılayıcı mesaj verdi. İtalyan teknik adam tüm eksiklere rağmen kazanma hedeflerinden vazgeçmeyeceklerini söyledi. Ayrıca oyunculara eleştiriler haksız ve ağır olduğunda etkilenebilirler ifadeleriyle öğrencilerine sahip çıktı ifadeleri var Vincenzo Montella'dan. Yine dünkü basın toplantısından çarpıcı bir başlık. Bana 3. ligden oyuncu al diyorlar. İtalyan teknik adama geçtiğimiz toplantıda Elazığ Spor'da oynayan santrfor Kemal Rüzgar'ın neden milli takıma çağrılmadığı sorulmuştu. Montella dün şu yanıtı verdi. O kadar değişik bir noktadayız ki geçtiğimiz basın toplantısında 3. ligde oynayan, daha doğrusu 2. ligdeki Elazığ Spor'dan bahsediyor. 31 yaşında bir forveti kadroya almamı istediler. Bana bu oyuncudan bahsettiler dedi dün Vincenzo Montella. Arda Barış, Orkun 3 kritik eksik başlığı var. A milli takımımızda hücumdaki eksikler için Montella kulübesine güveniyor denmiş. Arda ve Barış'ın cezası var. Orkun Kökçü ise sakat. Onların yanı sıra tabii Kenan Yıldız ve Hakan Çalhanoğlu'nun da en başından beri eksiklere devam ediyor. Devam edelim Milliyetspor'a bakalım. Özür mü veda mı? UEFA Uluslar A Ligi 1. grupta İtalya ile bugün bir kez daha karşılaşacak olan A milli takımımız Bursa'da 4-1 kaybettiği maçın rövanşını almaya çalışacak. Galibiyet bizi grupta tutacak. Mağlubiyetse Ay Yıldızları B Ligi'ne düşürecek başlığı atılmış Milliyet Spor'da. Bizim çocuklar evde başlığına bakalım. A milli takımımız İtalya karşısında oldukça eksik bir kadro ile çıkacak. Uluslar A Ligi maçlarının başlamasından önce sakatlıkları bulunan Hakan ve Kenan gibi başarılı isimler kadroya girememişti. Son oynanan Belçika maçında Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz da cezası nedeniyle İtalya karşısında forma giyemeyecek. İki futbolcu izinli olarak kamptan ayrıldı. Daha önce de Orkun Kökçü ayak parmağındaki sakatlık dolayısıyla kadrodan çıkarılmıştı. Başlığı atılmış değerli izleyenler ve son olarak takvimin spor sayfasına bakalım. Bu takıma destek verin. Montella İtalya maçı öncesi millilere sahip çıkılmasını istedi. İtalyan teknik direktör çağrıda bulundu. Futbolcularımıza destek verin. Bunu yaparsanız performansları artar. Onlar da bizler gibi duygusal varlık. O yüzden en iyi şekilde destek vermemiz gerektiğine inanıyorum dedi Vincenzo Montella. Dün düzenlendi.

0: düzenlenen basın toplantısında. Evet değerli izleyenler, gazete manşetlerine de baktık ve sabah sporunda ilk bölümü yavaş yavaş tamamlıyoruz. Birazdan ikinci bölümle karşınızdayız.
1: Yaşasın spor. Aspor Radyo. Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Avrupa'nın stoklarında bulunan dizelin büyük bir miktarını piyasaya sürmeyi kabul ettiğini bildirdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Avrupa, stoklarında yüksek miktarda bulunan dizelin büyük bir miktarını piyasaya sürmeyi kabul etti. Süreç derhal başlayacak, ifadelerini kullandı. Amerikan Otomobil Birliği verilerine göre, Amerika Birleşik Devletleri'nde motorinin ortalama galon fiyatı 22 Eylül'de 6,53 dolarla rekor seviyeye ulaşmıştı.
1: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
3: Reklam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Aspor Radyo. Sporun radyosu.
5: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
7: Bize huzur lazım.
8: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
9: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da.
10: Büyük rahatlık Paytr.
3: Reklam.
11: Aspor Radyo.
12: Güzellikler dünyası.
13: Paraf'ın katkılarıyla.
14: Tarihte bugün 5 Ekim 1953 yılında Türkiye Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne 40 oyla üye seçildi. Öte yandan 5 Ekim 2001'de teknoloji dehası ve iş adamı Steve Jobs tedavi gördüğü Amerika'nın Kaliforniya eyaletinde yaşama veda etti.
12: Güzellikler dünyası.
13: Paraf'ın katkılarıyla.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Aspor Radyo. Sporun radyosu.
5: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
15: Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
1: ol. Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.

0: Boss på radio.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
5: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV Enerji Plus bayilerinde artık güneş enerjisi çözümlerini sadece görmekle kalmayacak, aynı zamanda uzmanlarımızdan birebir bilgi alma fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bayi farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bayilerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
4: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

0: Fellas, lezzeti ezber bozar.
1: Konu çocuğun olunca insanın düşünecek ne çok şeyi olduğunu anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca Allianz 365'in ailen için sağladığı indirimler ve ayrıcalıklarla rahatlarsın. Sen de hemen Allianz'ın uygulamasını indir, ailen fırsatlarını kullanmaya başla. Allianz ailemle. Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
2: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
3: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
2: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş.

0: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar ptr.com'da. Büyük rahatlık PTR. Reklam.
1: A Spor Radyo.

Yaşasın spor. Spor yaşatır. O Spor Radyo. Sporun radyosu. Sadece spor olsun diye. Spor yaşatır. Yaşasın spor.

0: Spor'un radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spor'a dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.
1: Bölümle karşınızdayız. Futbol gündemiyle başlıyoruz. A Milli Futbol takımımız Uluslar A Ligi 1. grup 4. maçında bu akşam saatler 21.45'i gösterdiğinde İtalya'ya konuk olacak.
2: A Milli takım İtalya deplasmanına çıkıyor. A Ligi 1. grupta ilk 3 maçını kaybeden ve puanla tanışamayan Ay Yıldızlı ekip mağlubiyet serisine İtalya karşısında son vermek istiyor. Türkiye ilk maçında Kocaeli'de Fransa'ya 1-0, Bursa'da İtalya'ya 4-1 ve deplasmanda Belçika'ya 3-0 kaybetti. Türkiye'yi deplasmanda mağlup eden İtalya ise sahasında Belçika'ya 2-0 yenilirken deplasmanda Fransa ile 1-1 berabere kaldı.
3: Baskı geldi şimdi, top kaybı, Bastoni!
2: Milliler grup mücadelesini Kasım ayında deplasmanda Fransa ve İzmir'de Belçika ile oynayacağı maçlarla tamamlayacak. Ay Yıldızlı ekibin önemli isimleri Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz kart cezaları nedeniyle İtalya deplasmanında forma giyemeyecek.
4: Oğuz ters taraftan geldi. Hadi Oğuz, boşluk atar, top ve gol! İşte bunu istiyordum. İşte bunu istiyordum.
2: Grubun diğer maçında Fransa ile Belçika Paris'te saat 21.45'te karşılaşacak. Mücadele A Spor'dan ekranlara gelecek. Fransa 7 puanla lider durumda bulunurken Belçika 6, İtalya 4 puanla sahip. Ay Yıldızlı ekibinse henüz puanı yok. İtalya Türkiye maçını Polonya Futbol Federasyonu'ndan Simon Marciniak yönetecek. Bologna şehrindeki Renato Dallara stadında saat 21.45'te başlayacak karşılaşma ATV'den naklen yayınlanacak.
1: Bu akşam oynanacak İtalya-Türkiye maçı.

0: öncesi açıklamalara gidelim. A milli takımımızda Montella ve Ozan Kabak, aynı zamanda İtalya'dansa Mancini ile Barella A Spor'a özel açıklamalar yaptı.
1: Yani kendine güvenen, rekabet yüzdesi yüksek ve konsantre olan bir milli takım seyredecek herkes tabii ki de. İlk hedefimiz doğrultusunda yeni yüzler de görerek deneyim kazanmaya devam edeceğiz. Çünkü biliyorsunuz tarihimizde ilk defa böyle bir 4 maçlık bir periyotta biz buralara kadar geldik beraber ve bunun da tabii ki de bütün deneyimleri alarak daha fazlasını geliştirebilmek için çalışacağız. Ya aslında bence yüzde vermeye çok fazla gerek yok. Çünkü baktığınızda İtalya maçındaki ilk yarıyı hatalı yapmıştık ve hepimiz bunu kabul ettik. Hani bir grup olarak kabul ettik ve her seferinde daha iyisini yapmak için hani mücadele veriyoruz. Fransa maçında korakor bir mücadele verdik ama maalesef istediğimizi alamadık. Belçika maçında da maalesef aslında yani skora bakmaksızın söyleyeceğim bunu. Rakibimiz daha bitirici oldu kale önünde. Onun eksikliğini çok hissettik. Ama tabii ki de bunun üzerine biz devam edeceğiz ve çalışmalarımızı yaparak en iyi şekilde performans vermek istiyoruz.
2: Açıkçası dediğin gibi ilk 3 maç istediğimiz gibi geçmedi. Zorlu 3 maç oynadık. İstediğimiz performansları sahaya yansıtamadık. Üzgünüz tabii ki. Biliyoruz ki bizden beklenti daha fazlaydı. Ama açıkçası biz de ilk kez böyle bir deneyim yaşıyoruz. Çok kısa bir sürede 4 tane zorlu maç bizim de tecrübe edindiğimiz bir şey değildi. Onun için buradan öğrenmek lazım, öğrenerek çıkmak lazım. Yarın da önemli bir maçımız var. Daha hiçbir şey bitmiş de değil açıkçası. Çıkıp en iyi şekilde, iyi bir sonuçla, iyi bir performansla ülkemize dönmek istiyoruz.
3: Türkiye'nin zor bir süreçten geçtiğini biliyoruz ama zorlu bir mücadele olacağından eminim. Genç bir jenerasyon ile yolumuza devam ediyoruz. Federasyon ile birlikte bu yolda devam etmek istediğimizden eminiz. Kötü bir başlangıç yaptık ama sonrasında aldığımız galibiyet ve beraberlik bizi tekrardan hayata döndürdü. Türkiye maçından sonra genel rapora bakacağız ama öncelikle Türkiye maçına odaklandık.
4: Vedremo quello che abbiamo fatto.

0: cercheremo di farlo in ogni modo, però sarà una partita difficile perché anche la Turchia vorrà dimostrare.
1: İtalya-Türkiye maçı gerçekten zor olacak. Rakibimizin moralinin bozuk olduğunu ve yaralı olduklarını bildiğimiz için onların daha iyi mücadele edeceğinden eminiz. Türkiye'nin ne kadar güçlü olduğunu zaten biliyoruz ama biz İtalya olarak sahaya inip gerekeni yapacağız. Bu formayı giyenlerin genç veya tecrübeli olması önemli değil. Asıl önemli olan saha içinde ne kadar mücadele ettiğimiz. Takımımız genç ama gayet iyi bir ekip. Yeni bir İtalya oluşturmak için çalışıyoruz ve bunu başaracağız. Hakan Çalhanoğlu'nun olmaması Türk milli takımını olumsuz etkiliyor ama rakibimizde zaten gayet iyi oyuncular var. Ona da buradan geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.
0: Hakan un giocatore incredibile, fortissimo che.
2: Şimdi ise kulüp gündemlerine bakacağız ama öncesinde sıcak bir gelişmemiz var. Ekranlarınıza da geliyor. Hakemler soruşturması kapsamında hakem Yasin Kol ve yardımcısı Göktuğ Hazar Erel adliyeye sevk edildi değerli izleyenler. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Dün Beşiktaş'ta olağanüstü seçimli genel kurul vardı. Başkan Serdal Dalı tek bir aday olarak seçime girdi ve seçimi yeniden yeni yönetim listesiyle kazandı.
3: Beşiktaş mevcut başkanı Serdal Adalı, tek aday olarak girdiği olağanüstü genel kurulda üçüncü kez başkanlığa seçildi.
4: Evet, hayırlı olsun.
3: Sinan Erdem spor salonunda gerçekleştirilen seçimde aidatını yatıran 39.500 üyeden 3.910 kişi oy kullandı. Serdal Adalı 3.815 oy alırken 37 oy geçersiz, 58 oy da boş sayıldı. Aralık 2024'te Hasan Arat yönetiminin görevi bırakmasıyla aday olan Adalı, yapılan olağanüstü genel kurulu kazanarak başkanlık koltuğuna oturdu. Başkan Serdal Adalı, daha sonra Mayıs 2025'te olağan genel kurulda Gürkan Aksoy'la girdiği yarışı kazanarak ikinci kez başkanlığa seçildi. Adalı, tek aday olarak girdiği kongrede üçüncü kez başkanlığa getirildi.
5: Toplam 3.815 oy beyaz liste Sayın Serdal Adalı.
3: Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı'nın yeni yönetim kurulu listesinde şu isimler yer alıyor. Asil üyeler: Murat Kılıç, Uğur Fora, Leman Özgür Rodoplu, Mithat Görkem Aksoy, Aykan Aydın, Mete Düren, Orhan Özalp, Özkan Arseven, Mehmet Sarımermer, Arslan Küçük Emre. Yedek üyeler: Toygun Batallı, Üzeyir Engin, Cengiz Sarıkaya, İpek Gençer Yağcı, Ziya Fırat Gültekin. Beşiktaş'ta bir sonraki olağan seçim Mayıs 2028'de yapılacak. Başkan Adalı bu genel kurula kadar siyah beyazlı kulübün başkanlığını üstlenecek.
2: Evet değerli izleyenler, son dakika gelişmesiyle ilgili detaylara bakacağız şimdi. Hakemler soruşturması kapsamında hakem Yasin Kol ve yardımcısı Göktuğ Hazar Erel adliyeye sevk edildi. Şimdi ise birazdan kameralarımızı adliyeye çevireceğiz ama bu hakemler dosyası ile ilgili biliyorsunuz son haftalarda Türk futbolunda arka arkaya çok gelişmeler yaşanmıştı. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu da yine sevk edilmişti. Sonrasında tutuklama kararı çıkmıştı. O da görevinden istifa etmişti. Gelişmeler devam ediyor. Şimdi kameralarımızı hemen adliyeye çevirelim. A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan bize son gelişmeleri olay yerinden bildirecek. Mustafa Kadir Mercan, söz sizde.
6: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve yürütülen hakemler soruşturması kapsamında biliyorsunuz ki Yasin Kol ve Hazar Erel Perşembe akşamı gözaltına alınmıştı. Bu kapsamda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifade işlemleri devam ediyordu. Sabah saatleriyle artık İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifade işlemleri tamamlandı. İfadesi dün öğle saatlerinde başlamıştı. Yaklaşık 3-4 saatlik bir ifade olduğunu söyleyelim. Ve bu kapsamda ifadesi tamamlandıktan sonra bulunduğumuz dakika itibariyle itibariyle Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde rutin bir sağlık kontrolünden geçirilecek her iki isim de. O sağlık kontrolü bittikten sonra da İstanbul Adalet Sarayı'na sevk işlemleri yapılacak. Sevk işlemlerinin ardından öğle saatlerinde savcılık tarafından ifadeleri alınacak ve sonrasında ise savcılık talebi doğrultusunda sulh ceza hekimliğine sevk işlemleri yapılacak. Haklarındaki suçlamalara gelecek olursak aslında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından konuyla alakalı Perşembe gecesi bir açıklama yapılmıştı. Yapılan açıklamada bir kısım şüpheliler hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına bulunan şüphelilerden ele geçen dijital incelemeler ve masak kayıtlarının detaylı analizi neticesinde Süper Lig hakemi Yasin Kol ve Süper Lig yardımcı hakemi Göktuğ Hazar Erel gözaltına alınmıştır denildi. Haklarındaki suçlamalarsa 7258 sayılı kanuna muhalefet, evrakta sahtecilik suçuna iştirak, görevi kötüye kullanma suçları var. Şu anda iki isim için soruşturmanın diğer detaylarına bakacak olursak da aslında geçtiğimiz hafta oldukça hareketli başlamıştı. MHK Başkanı dahil toplamda 7 şüpheli ilk etapta gözaltına alınmış. Bunlardan yine MHK Başkanı dahil 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilmiş. İki isim ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Artık dosyada iki isim şu anda gözaltı süreci devam ediyor. İki ismin gözaltı süreci devam ediyor. Onların da adli işlemlerinin bugün itibariyle tamamlanması bekleniyor. Soruşturmaya genel çerçevede bakacak olursak aslında soruşturma bir sene önce 15 Eylül 2025'te müşteki sıfatıyla verilen bir ifadeyle başladı ve o ifadenin ardından bazı isimlerin hem HTS hem bas kayıtları dosyanın içerisine eklendi. Sonrasında ise bir bilirkişi raporu oluşturuldu. O rapor da yine dosyanın içerisine eklendi ve geçtiğimiz hafta itibariyle soruşturma dosyası bir aşamaya gelindikten sonra operasyonun düğmesine basıldı. Aslında sadece gözaltına alınan isimler değil, operasyonun öncesinde ve sonrasında da yine hem müşteki sıfatıyla hem de tanık sıfatıyla bazı aktif olan hakemler ya da geçmişte hakemlik görevi yapan isimler de konuyla alakalı olarak hem İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına hem de İl Emniyet Müdürlüğü'nde ifade verdiler. O ifade veren isimlerden bazıları Mete Kalkavan, Zorbay Küçük, Ümit Öztürk, Mustafa İlker Coşkun, Koray Genceller dahil toplamda 54 müşteki ya da tanık sıfatıyla 54 kişi ifadelerini verdiler. Bu ifadeler doğrultusunda önümüzdeki günlerde belki de bu soruşturma kapsamında yeni dalga operasyonlarında olabileceğinin bir kez daha altını çizelim. Söylemiş olduğumuz gibi artık bulunduğumuz gün itibariyle gözaltına alınan ve gözaltı süreçleri İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan iki isim önümüzdeki dakikalarda, önümüzdeki saatlerde İstanbul Adalet Sarayı'na getirilecekler. Savcı tarafından ifadeleri alınacak ve savcılık talebi doğrultusunda

0: ceza hakimliğine işler sulh ceza hakimliğine sevk işlemleri yapılacak diyelim ve sözü şimdilik sizlere bırakalım.
1: Mustafa Kadir Mercan'a teşekkür ediyoruz ve kolaylıklar dileyelim. Hakemler dosyasında Yasin Kol ve yardımcısı adliyeye sevk edildi. Değerli izleyenler, yeniden hatırlatalım ve kaldığımız yerden devam edelim. Beşiktaş'ın gündemine bakıyorduk. Beşiktaş'ta dün olağanüstü seçimli genel kurul yapıldı. Başkan Serdal Adalı 3. kez başkanlığa seçildi ve açıklamalar yaptı. Camiasına destekleri için teşekkür etti.
2: Seçim daha geride kaldı. Camiama teşekkür ediyorum. Bizlere güvendikleri için, destekleri için. İnşallah onların bu güvenine ve desteğine layık olacağız. Çok daha bir başarılı, önü açık bir Beşiktaş var önümüzde. Hep beraber çalışarak o hedeflediğimiz noktalara varacağız Allah'ın izniyle. Beşiktaş camiası... Her zaman söylüyorum, birlik beraberlik içinde olduğu zamanlarda Beşiktaş'ın başarısı kaçınılmaz olur. İlgilerinden oylarına sahip çıktıkları için hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İyi bir Beşiktaş göreceklerini söyleyebilirim. Önümüzde işte bu sezonla beraber bir sezon daha var. İnşallah görev süremizin sonuna geldiğinde tüm hedeflediğimiz her şeyi yerine getirmiş olarak tekrar karşısına çıkarız camianın. Biz salı günü herhalde bir olağanüstü toplanıyormuş Futbol Federasyonu. Salıya kadar bekleyeceğiz. Şimdiden bir şey söylemenin manası yok. Ama keşke hani o bir sene önceden beri söylediğim, yaptığımız uyarıları biz yapmamış olsaydık da şu sonucu görmeseydik diyorum. Bu beklediğim bir şeydi benim. Maalesef kötü giden bir şeyleri zorladığınız müddetçe daha da kötüye gidiyor. Eğer ben her konuştuğumda da bu sadece Beşiktaş için değil, her zaman söyledim. Hep Türk futbolu ve diğer takımların düşüncelerini, onların yaşadıklarını da anlatmaya çalıştım. İnşallah Türk futbolu için iyi kararlar alınır. Tekrar eski Türk insanının, Türk halkının başka bir zevki yok. Zevkle maçları izlemeye devam ederler. Konuda da devletimiz, hükümetimiz, bakanlarımız, bakanlığımız gerekeni yapıyorlar. Sabırla bekleyeceğiz, çıkan sonucu göreceğiz. Gerekirse ara verelim. Bir hafta, 10 gün, 2 hafta ne kadarsa. Ama bu işi, başlanılan temizlik harekatını sonuçlarına kadar da başlamasın. Tabii burada şimdiki yani görevini iyi yapan hakemlerimiz var. Onların da psikolojisini düşünmek lazım. Bu kadar rahatsız eden sonra ne kadar isteseler de bu psikolojiyle nasıl görev yapacaklar? İşi genel olarak düşündüğünüz zaman, işte geçen gün de söyledim, gerekiyorsa bir hafta sonra başlar, iki hafta sonra başlar. Bir şey kaybetmeyiz ama temizlik yapıldıktan sonra ki olayda çok şey kazanır Türk futbolu. Onun için çok aceleye getirilmesini doğru bulmuyorum. Çok da aceleye getirildiğini de düşünmüyorum ayrıca.
1: Trabzonspor gündemine bakalım. Bordo Mavililer'de teknik direktör Thomas Reis Samsunspor karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu. Alman teknik adam kadro tercihiyle ilgili de belli başlı ipucu verdi. Şimdi haberimizin detaylarına bakalım.
3: Thomas Reis gözünü Samsunspor maçına dikti. Trabzonspor'un Alman teknik direktörü 10 Ekim Cumartesi günü eski takımı Samsunspor'a karşı deplasmanda oynayacakları Karadeniz derbisine odaklandı. Hafta başı itibariyle hazırlıklara yeniden başlayacak Bordo Mavililer'de milli takımlarda bulunan futbolcuların çarşamba günü takıma katılması bekleniyor. Samsunspor maçından önceki 3 günlük sürede as oyuncularla taktik çalışmalar gerçekleştirecek Thomas Reis, ekibiyle birlikte rakip analizini de sürdürüyor.

0: Alman teknik adam milli takımlardan dönecek oyuncuların fiziksel durumlarını da değerlendirdikten sonra Samsunspor karşısındaki 11'ini şekillendirecek. Süper Lig'de ilk 6 haftayı 10 puanla 7. sırada bitiren Trabzonspor, milli araya Galatasaray'ı 4-0 mağlup ederek moralle girmişti. Bordo Maviller geride kalan 6 haftada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Trabzonspor söz konusu karşılaşmalarda 13 gol atarken kalesinde 5 gol gördü. Bu sezon Süper Lig'deki 2 mağlubiyetinde deplasmanda yaşayan Trabzonspor, Samsunspor karşısında kazanarak hem Karadeniz derbisinde 3 puana ulaşmak hem de ilk dış saha galibiyetini elde etmek istiyor.
1: Beşiktaş ve Trabzonspor'un gündemlerine gazetelerden hep birlikte göz atalım. İlk olarak Fanatik Gazetesi ile başlıyoruz değerli izleyenler. Kenetlenmiş Beşiktaş her şeyi başarır. 3. Adalı dönemi resmen başladı. Olağanüstü seçimli genel kurulla ilgili habere birlikte göz atıyoruz. Kara Kartal'ın başkanı Serdal Adalı seçimli genel kurulda önemli mesajlar verdi. Başkan Adalı, her zaman söyledim, bir kez daha söylüyorum. Kenetlenmiş, tek yumruk olmuş, inanmış bir Beşiktaş'ın başaramayacağı iş, elde edemeyeceği başarı yoktur ifadeleri kullanılmış gazete manşetinde. Kaldığımız yerden devam ediyoruz yine aynı sayfadan. Gazetede Serdal Adalı ile ilgili birlik ve beraberlik zamanı var. Artık yapılanma dönemini büyük ölçüde tamamladık. Şimdi her geçen gün artan azim ve hızla Beşiktaş'ımızın yeniden zirvede olacağı, sportif başarı yakalayacağımız ve finansal bağımsızlığımızı kazanmaya başlayacağımız günler için hep birlikte çalışma zamanı mesajı var Başkan Serdal Adalı'dan. Vlog'da sıcak gelişmeye bakalım. Beşiktaş'ın uzun süredir gündeminde bulunan Joe Willock için İngiltere'den olumlu haberler geldi. Newcastle United'ın sezon sonunda sözleşmesi bitecek 27 yaşındaki orta saha için Ocak ayında gelecek teklifleri değerlendirmeye hazır olduğu, siyah beyazlarında transfer için yeniden harekete geçeceği belirtildi. Trabzonspor'la ilgili sayfaya bakacağız Fotomaç gazetesinde şimdi. Getson hep gözde. Trabzonspor'un orta saha arayışlarında eski göz ağrısı yeniden gündemde. Karadeniz temsilcisi devre arasında orta sahasına mutlaka bir takviye yapacak. Fırtına daha önce de radarında olan Spartak Moskovalı Getson Fernandes'i istiyor başlığı atılmış. Yine Trabzonspor'la ilgili Ozan'la devam bölümüne bakalım. Fırtına'nın deneyimli futbolcusu şehre ve takıma tam uyum sağladı. Yönetim bir yıllık opsiyonu kullanmayı planlıyor. Trabzonspor'un iç transferdeki gündemlerinden biri de Ozan Tufan. 31 yaşındaki futbolcu Hull City'den gelmiş ve hem eşi hem de çocuğuyla beraber şehre kolay uyum sağlamıştı. Birçok farklı pozisyonda görev yapabilmesi nedeniyle de çalıştığı teknik direktörlerin her zaman kadrosunda istediği bir oyuncu olan Ozan'ın Karadeniz kulübüyle olan kontratı sezon sonu bitiyor. Ancak kulüp taraflı bir yıl opsiyonu bulunuyor ve bu opsiyonun da kullanılmasına karar verildi. Sabah Spor'a bakalım. Onların iki oyuncusuna takım kurduk. Mayıs 2028'e kadar görev yapacak Başkan Serdal Adalı, Beşiktaş'ı hak ettiği noktaya taşıyacağız. Artık üstüne para ödeyerek oyuncu yollama devri bitti. Rakiplerimizin bir iki futbolcuya verdiği yıllık ücrete biz takım oluşturduk. Var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz dedi Başkan Serdal Adalı. Ocak planı Joe Willock'a bakalım. Az önceki gazetede de yine ekranlarınıza gelmişti. Beşiktaş'ın yaz transfer dönemi boyunca peşinden koştuğu ancak alamadığı Joe Willock için İngiltere'den müjde geldi. Football Insider'da yer alan habere göre Newcastle United'ın mukavelesi sezon sonunda bitecek 27 yaşındaki orta sahaya yeni sözleşme teklif etme olasılığı düşük görülüyor. Ada ekibi bonservis kazanmak için ara dönemde gelecek teklifleri değerlendirmeyi planlıyor ve Beşiktaş da oyuncuyu yeniden gündemine aldı. Fırtına gibi dönecek. Bu sezon 8 maçta ağları 2 kez sarsan Trabzonspor'un gol kralı Paulo Nacho özlenen oyununu tekrar izletmek için güç yüklemesi yapıyor ifadeleri kullanılmış. Sabah Spor'un Trabzonspor haberi de bu şekilde. Hürriyet'e bakalım. İki oyuncu parasına bir takım kurduk. Yeniden Beşiktaş Kulübü Başkanı seçilen Adalı, rakiplerine göre daha az harcamayla daha iyi bir ekip kurduklarını söyledi. Tek listeyle gidilen genel kurulda Adalı siyah beyazlı camiadan güven oyu aldı başlığı atılmış. Para verip gönderme dönemi bitti. Müsabaka gelirleri artacak şeklinde dün Serdal Adalı'nın yaptığı açıklamalardan manşetlerde bu şekilde ön plana çıkmış. Beşiktaş'ın yeni yönetiminin asıl üyeleri fotoğrafla birlikte, Serdal Adalı ile birlikte bu şekilde poz verdi değerli izleyenler. Serdal Adalı da yeni

0: Yönetimiyle birlikte göreve başladı. Milliyet Spor'a bakalım. Kartal'da Adalı'yla yola devam. Rakiplerimize bakın, iyi iş çıkardığımızı görürsünüz. Beşiktaş Kulübü'nde seçimli olağanüstü genel kurul toplantısına tek aday olarak giren Başkan Serdal Adalı yeniden göreve getirildi. Yeni yönetim kuruluyla görevini sürdürecek olan Adalı, Allah utandırmasın, bundan sonraki günlerde inşallah camiaya layık olmaya çalışacağız dedi Serdal Adalı. Galatasaray gündemiyle devam edelim. Sarı kırmızılılarda Leroy Sané'nin milli ara dönüşünde sergileyeceği performans oldukça kritik olacak. Teknik direktör Okan Buruk Alman yıldızla özel bir görüşme gerçekleştirecek.
1: Galatasaray'da sezon başından bu yana eski günlerinden oldukça uzak bir görüntü çizen Leroy Sané, Pendik Spor'la oynanan hazırlık maçında da iyi bir görüntü sergilemedi. Büyük beklentilerle kadroya katılmasına rağmen saha içi katkısıyla soru işaretleri oluşturan Alman yıldızın performansı teknik heyeti de düşündürüyor. Kasımpaşa ve Şampiyonlar Ligi'ndeki Barcelona karşılaşmaları öncesi Sané ile özel bir görüşme yapılacak. Bu iki maç 30 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'daki geleceği açısından da belirleyici olabilir. 44 kişilik Alman milli takım aday kadrosuna da davet edilmeyen Sané, Galatasaray'da bu sezon 7 maçta süre buldu, gol veya asist katkısı yapamadı. Alman futbolcu geçtiğimiz sezonun son 5 maçında da tabelaya etki edememişti.
0: Fenerbahçe gündemine bakalım. Sarı lacivertlerde sakatlığını atlatan ve milli ara sonrası yeniden takıma dönmeye hazırlanan Marco Asensio ve aynı zamanda sezona yavaş bir giriş yapsa da milli ara dönüşü performansına güvenilecek olan Romelu Lukaku ile ilgili çalışmalar sürüyor. Teknik direktör İsmail Kartal bu iki oyuncu ile ilgili özel bir plan hazırladı.
2: İsmail Kartal'ın milli aranın ardından hayata geçirmeyi planladığı hücum modeli netleşmeye başlıyor. Müzik 65 yaşındaki teknik adam Marco Asensio'nun dönüşüyle birlikte topa daha fazla sahip olan ve 3. bölgede daha kreatif bir Fenerbahçe oluşturmak istiyor. Fenerbahçe'deki 3. döneminde de yüksek tempolu ve yoğun hücum futbolunu sahaya yansıtmayı hedefleyen Kartal, Eyüp Spor maçına kadar istediği oyunu tam olarak oturtamamıştı. Özellikle kapalı savunmalara karşı yaşanan üretim sorununun, orta sahadaki defansif karakterli oyuncuların fazlalığıyla ilişkilendirdiği değerlendirilmişti. Asensio'nun takıma dönmesiyle birlikte Kartal, hücumda yaratıcılık seviyesini yeniden yukarı çekmek istiyor. İspanyol 10 numarayı Mason Greenwood'a yakın konumlandırmayı planlayan teknik heyet, iki kreatif oyuncunun arasındaki bağlantıyı kullanarak 3. bölgede daha fazla aksiyon üretmeyi hesaplıyor. İki oyuncunun ters tarafında ise daha forvet karakterli bir isim görev yapacak. Bu bölgede Kerem Aktürkoğlu'nun adı öne çıkıyor. Kartal, milli oyuncunun topsuz koşullarından yararlanarak ceza sahasında daha fazla çoğalmak ve rakip savunmanın dengesini bozmak istiyor. Bu sezon çıktığı 11 resmi maçta girdiği gol pozisyonlarından yararlanamayan Kerem, 3 asiste takımına skor katkısı sağladı. Fenerbahçe'de milli ara sonrası performansı merakla beklenen bir diğer isimse Romelu Lukaku. Belçikalı yıldızın milli takım formasıyla süre alması ve golle buluşması teknik heyeti memnun etti. 33 yaşındaki forvetin Vedat Muriç ile birlikte rotasyonda daha fazla kullanılması planlanıyor. Lukaku'nun güçlü fiziği ve bağlantı oyunundan yararlanmak isteyen Kartal, Belçikalı golcünün takımın hücum aksiyonlarına daha fazla derinlik katmasını bekliyor. Fenerbahçe'de hedef Lukaku, Greenwood ve Asensio'yu aynı hücum yapısında kademeli olarak bir araya getirmek. İsmail Kartal'ın milli aradan sonraki en büyük sınavlarından biri de bu üçlüyü sistemin içine doğru şekilde yerleştirmek olacak.
0: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gazete manşetlerine bakacağız şimdi. İlk olarak Fotomaç gazetesiyle başlıyoruz. Felix radara girdi. Sarı lacivertlerin Portekizli yıldızı da listeye eklediği ortaya çıktı. Fenerbahçe'nin El Nassr'la sezon sonunda Sözleşmesi bitecek olan Joao Felix için nabız yokladığı öğrenildi. Yeniden Avrupa'ya dönmek isteyen 26 yaşındaki yıldızın da teklif gelmesi halinde buna sıcak bakabileceği belirtildi. İfadeleri kullanılmış. Sayfanın üst kısmında Fenerbahçe ile ilgili bir istatistik haberi var. En yaşlısı Fenerbahçe. Sarı lacivertli ekip Süper Lig'de ve Şampiyonlar Ligi'nde de en yaşlı ikinci kadroya sahip olan takım istatistiği var. Yine bununla ilgili bir liste de kullanılmış.

tutum katkısıyla sarı kırmızıların transfer listesinde üst sıralara yükseldi ifadeleri kullanılmış. Sané için geliyorlara bakalım. Galatasaray'da beklentilerin altında kalan Leroy Sané için El Kat Siyah takımı devreye girdi. Suudi ekibinin Alman yıldız için Ocak ayında teklif hazırladığı belirtildi ifadeleri kullanılmış. Yine Galatasaray ile ilgili sayfa bu şekildeydi. Devam ediyoruz Sabah Spor'a bakalım şimdi. Arda'yı ilk ben oynattım. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal geçtiğimiz gün hazırlık maçında 2-0 yendiği Trabzon maçının ardından Azerbaycan basınına konuştu. Arda Güler bizden yetişti, Real Madrid'de oynuyor. Onu Fenerbahçe A takımında ilk ben oynatmıştım ifadesi var. Galatasaray sayfası ise çare İlkay Gündoğan, hücumda sadece Osimhen'in ayağına bakan ve üretimde zorluk çeken Okan Buruk milli aradan sonra yıldız oyuncuya formayı verecek başlığı atılmış. Asensio Çakı gibi uzun süren sakatlığının ardından yeniden sahalara dönen tecrübeli orta saha performansıyla teknik heyete ben hazırım mesajını verdi. Milliyet Spor'a bakalım. Büyük kenetlenme. Fenerbahçe milli arada sadece güç toplamadı. Takım içinde kenetlenme de sağlandı. Özellikle Azerbaycan ekibi Trabzon'da deplasmanda oynanan hazırlık maçında Başkan Aziz Yıldırım'ın kafileyle beraber olması dikkat çekici bir detaydı. İfadeleri kullanılmış Milliyet'te ve son olarak takvime bakalım. Takvimin spor sayfasında neler var? Buruk'un rotasyon planı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk bazı oyuncularını dinlendirebilir. Duruma göre değişiklikler daha da artabilir. Deneyimli teknik adamın milli aranın ardından oynanacak Kasımpaşa maçında Torreira ve Davinson gibi yıldızlarını kulübeye çekip Kaan Ayhan ve Mario Lemina'ya şans verebileceği şeklinde başlık atılmış takvim gazetesinde değerli izleyenler. Şimdi manşetlerin ardından gazete manşetlerini geride bıraktık ve devam ediyoruz. Haberlerimizle birlikte Ziraat Türkiye Kupası'nda ikinci tur heyecanı başlayacak. 62 takımın boy göstereceği bu turnuvada toplamda 9 karşılaşma A Spor'dan yayınlanacak.

0: Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan ikinci turla devam ediyor. 62 takım adını 3. tura yazdırmak için sahaya çıkacak. Bu turda 2. lig, 3. lig ve amatör klasmandan takımlar mücadele edecek. Karşılaşmalar salı, çarşamba ve perşembe gününe yayılarak oynanacak. 9 maç A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. 6 Ekim Salı, Kırklareli Spor, Bayburt Spor, Sakarya Spor, Arıt Kaya Dibi Spor Kulübü, Karşıyaka 1923, Afyon Karahisar Spor Kulübü. 7 Ekim Çarşamba, Zonguldak Spor Futbol Kulübü, Düzce Cam Düzce Spor, Malatya Yeşilyurt Spor Kulübü, Gelecek Siirt 56 Spor Kulübü, Eskişehir Spor Kulübü, 1922 Akşehir Spor Kulübü. 8 Ekim Perşembe, Açık Alın Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü, Kahta 02 Spor. Denizli İdman Yurdu 1959 Spor Kulübü, Serik Spor Futbol AŞ. Ordu Spor 1967 AŞ, Ereğli 1980 Spor Kulübü. Turu geçen 31 takıma 41 takım daha eklenecek ve 72 takım 3. turda mücadele edecek. Birincilik ve Süper Lig ekipleri de 3. turdan itibaren kupada yer alacak. 3. tur karşılaşmaları 27-28-29 Ekim tarihlerinde oynanacak.
1: Tehlike büyük, ceza sahası, bir çalıp şut ve gol, top ağlarda.

0: Evet değerli izleyenler, sabah sporunda canlı bağlantımızla devam edeceğiz. A Spor yorumcusu Haldun Domaç bizlerle birlikte olacak ve gündem konularını, maddelerini değerlendireceğiz. Haldun Domaç, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Günaydın, hoş bulduk Rezdan. Sana ve izleyicilerimize güzel bir hafta diliyorum.
0: Çok teşekkür ederim. Öncelikle ekranlarda da var bir sıcak gelişmemiz, son dakika gelişmemiz. Onu konuşarak başlayalım. Ne yazık ki bu sıralar futbol konuşmak çok zor oldu. Çünkü sağ dışına taşındı biraz olaylar. Bu hakemler dosyası soruşturması devam ediyor. Yasin Kol ve yardımcısı da son olarak adliyeye sevk edildi. Neler söyleyeceksiniz bu sıcak gelişmeyle ilgili?
1: Tabii ki bu sıcak gelişme bekliyoruz.

0: denen bir durum. Çünkü ortaya çıkan o ses kasetleri, yazışmalar vesaire, tüm bunlara baktığımızda tabii biz uzaktan izleyebiliyoruz konuları, ama baktığımızda bu sürecin bu şekilde gideceğini net bir şekilde söyleyebilirdik. Yani bu adliyeye sevk meselesinin geleceğini. Maalesef senin de söylediğin gibi biz sahanın içerisini konuşmamız gerekirken, işte milli maçlar, orada aldığımız sonuçlar, futbolun geleceği noktasında neler yapılması gerektiğini konuşurken hakemler dosyasını konuşuyoruz. Tabii ki işte burada önemli nokta şu: bütün bunları konuştuğumuzda sorunları çözebilecek miyiz? Çözmemiz gerekiyor. Çünkü 50-60 milyon insanı doğrudan ilgilendiren bir konuda bu kadar olumsuzlukların oluşması gerçekten de can sıkıcı bir durum. Yani şu anda beklediğimiz durum, hatta belki dalga devam da edecektir. Çünkü MASAK raporları biraz daha farklı bir noktaya da bizi götürebilir. Ama buraya gelmiş olmamız da gerçekten çok büyük bir sıkıntı, çok büyük bir üzüntü. Futbolun içerisindeki bu durum sadece bizim ülke içerisindeki itibarımızı değil, uluslararası itibarımızı da ciddi manada zedeledi. Onu da özellikle söylememiz lazım. Ve bir an önce de bu sarmaldan kurtulmamız gerekiyor. Yani eğer varsa o temizlik, kiminle yapılacaksa o temizliği yapıp artık belli bir noktaya gelmemiz gerekiyor. Futbola dönüp futbolun içerisinde olmamız lazım. Ama şu ortamda şunu da söylemek lazım. Serdal Adalı da söyledi. Dursun Başkan da söyledi. Yani şu ortamda görev alacak hakemlerin nasıl kararlar verebileceğini, nasıl maç yönetebileceğini, bu iş için ne kadar motive olduklarını da bir yere yazmak lazım. Yani bizi yine hakemler konusunda biraz sıkıntılı günler beklediğini söyleyebilirim.
1: Dün Serdal Adalı da ifade etti. Gerekirse liglere bir süre ara verilsin demişti. Bu ne kadar bir çözüm sağlayabilir ve zaten ne kadar kısa sürede böyle kısa vadede bir çözüm üretilebilir ki? Çünkü gerekirse 2 hafta ara verirsin dedi mesela. Böyle bir durum yaşanır mı? Bir ara verme durumu söz konusu olur mu? Ve olursa ne kadar faydası olur?
0: Şimdi ben ara verme durumunu şunun için, bir şekilde hakemlerin belli bir noktada toparlanabilmelerini sağlamak adına, motivasyonlarını arttırmak, tekrar oyuna yöneltmek adına çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ama bu ara böyle çok uzun süreli bir ara olamaz. Sebebini söyleyeceğim. Bir kere fikstürün çok sıkışık olduğunu vurgulamamız lazım. Çünkü biz sonuçta yani bir lig yönetmiyoruz. Avrupa maçları var, Ziraat Türkiye Kupası var. Yani bütün bu trafiğin içerisinde Süper Kupa maçları var. Hemen yani Ocak ayında bütün bunlara baktığımızda işin çok da kolay olmadığını söyleyelim. Onun için böyle uzun vadeli bir ertelemeyi fikstür olarak ben çok uygun görmüyorum. İkincisi, daha kısa vadeli bir, yani yine erteleme olabilir, daha kısa vadeli şu Merkez Hakem Kurulu'nun yapılanması, oraya gelecek kişinin belli olması, o kişinin hakemlerle iletişimini oluşturabileceği kadar bir süreye ihtiyacımız var. Bunun da böyle bir haftalık sürede çözümlenebileceğini düşünüyorum. Keşke Türkiye Futbol Federasyonu hamlesini biraz daha erken yapabilseydi. Yani geçici bir MHK yerine daha kalıcı bir çözüm için daha erken çözüm üretmeye çalışsalardı bence daha doğru olurdu. Ama ben de şöyle bizim bir haftaya en az ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Daha uzun süre olmamasının bir başka sebebi daha var. Unutmamamız gerekir ki kulüpler de belli maddi gelirlerini stat gelirlerinden, yani gişe gelirlerinden elde ediyorlar. Ve maç günü gelirleri dediğimiz gelirler önemli kalem oluşturuyor. Sponsorluklar vesaire, birçok nokta var ki hani böyle çok da uzun süreli bu işi yapmak onların da ciddi güç kayıplarına, maddi kayıplarına neden olur. Onun için de ben de böyle kısa vadeli bir milli maçın sonrasında 9 Ekim'de maçlar başlayacak söz gelimi, bir hafta daha öteleyerek böyle 15'inde başlayacak bir lig gibi, biraz daha bu arada Merkez Hakem Kurulu, onun göreve gelmesi, hakemleri toplaması, onlara tekrar bir özgüven aşılaması gibi bir durum biraz daha uygun olabilir diye düşünenlerdenim.
1: Peki şimdi bugüne dönelim. Bugün milli maçımız var Uluslar Ligi'nde. Belki de en kritik maçlardan biri, bizim Uluslar Ligi'ndeki kaderimizi belirleyecek. Kazanacağız ya kazanacağız, grupta bir şansımız olacak, ya da kaybedeceğiz ve B Ligi'ne ne yazık ki klasman gerilemesi yaşayacağız. 4. maç, rakip İtalya ve bu sefer daha da fazla eksiğimiz var. Bugüne kadar Hakan yoktu, Kenan yoktu.

0: Orkun eklendi ve sonrasında Arda ile Barış da yok. Bugün nasıl bir maç bekliyorsunuz?
1: Bizim bu A Ligi'ndeki maçlarımız beklediğimiz performansta karşılaşmalar değil. Oyuncularımız açısından da baktığımızda, ama daha çok da teknik direktörümüz açısından baktığında, onun bakış açısı bizim beklentilerimizle örtüşmüyor. Evet. Yani o bizim buraya bir tesadüf olarak geldiğimizi ve burada olmamızın çok da anlamlı olmadığını, işte tecrübe kazandığımızı söylüyor. Biz tecrübe kazanmak için buraya gelmedik diye düşünüyorum ben. Yani onun için de aramızda bakış açısı farkı var. Evet, bu takımlar daha güçlü takımlar. Zaten bunları biliyoruz. Buna göre hazırlık yapmamız da gerekiyordu. Bu takımların daha güçlü olacağını, A Ligi'nde işin çok daha farklı olacağını. Ama bu böyle hani biz tecrübe kazanıyoruz, İşte bu tecrübelerle A Ligi'nde mücadele ediyoruz cümlesini pek benim kabul edebileceğim cümle olmadığını söyleyeceğim. Bizim gibi A Ligi'ne yükselen Yunanistan'ın neler yaptığını net bir şekilde gözlemliyoruz. Demek ki A Ligi'ne gelmiş olmak demek A Ligi'nde bütün takımlara mağlup olup tekrar B Ligi'ne döneceğiz anlamına gelmiyor. Onu özellikle söyleyeyim. O açıdan benim Montella ile bakış açım aynı değil. Biz A Ligi'ne geldik ama A Ligi için en ufak bir hazırlık yapmadık. Biz Dünya Kupası'ndaki o yılgınlık, bezginlik, yıkılmışlığın devamını A Ligi'nde sürdürmek üzere aynı kadroyla devam ediyoruz. Yani bizim için değişik bir şey olmadı. Hani bu şartlar altında bir şeyler bekliyor olmak hayalcilik olur. Çünkü aynı şeyleri yapıp farklı sonuçlar bekliyoruz. Böyle bir durum söz konusu. Dünya Kupası'nda zaten biz bunun deneyimini yaptık, deneyledik ve sonuçta başımıza gelenleri biliyoruz. Dünya Kupası'nda en erken elenen ikinci takım olduk. Öyle bir daha iki maçta elenecek noktaya geldik. Yani böyle baktığımızda hocanın hiçbir şekilde bir şeye çalışmadan kendini güvenli bir limana attığını, ya işte ben Avrupa Şampiyonası'na götürdüm milli takımı, işte Dünya Kupası'na, yani milli takıma bir şeyler kazandırdım cümlesini kullanmaya çalışıyor, ama milli takım da ona çok şey kazandırdı. Bugün eğer ciddi teklifler alabiliyorsa, o noktaya geldiyse, bu da Türkiye milli takımının ona kazandırdıkları. İşin şey tarafına bakmıyorum, maddi tarafına bakmıyorum. Netice itibariyle hocamız fikren ve fiziksel olarak bu A grubuna hazır değildi. Açıklamalarından da onu anlıyoruz. Yani söz gelimi şöyle bir açıklaması var Rezan, diyor ki bütçe olarak bizim çok üstümüzdeki ülkeler. O zaman çıkmamıza gerek yok demek ki bütçe olarak yukarıdalarsa. O zaman ben hep şunu söylüyorum. Dünya Kupası'nda oynadığımız rakiplerin hepsi bütçe olarak bizim çok çok altımızdaydı. Niye onlara yenildik? Avustralya'ya, Paraguay'a neden yenildik diye soruyorum. Bir değişim süreci oluşturmadı. Bir yenilenme oluşturmadı. Oyun anlayışımız hala aynı, bir gelişimimiz yok. Bak artık şunu gözlemledik Rezan, sen de çok iyi takip ediyorsun. Yani maçları baktığımızda kendi rakiplerimiz olsun, diğer rakipler olsun, artık topun arkasında 10 kişinin olduğu, kaleciyi saymıyorum, 10 kişinin olduğu, top kayıplarında bu 10 kişilik bloklar oluştuğu, doğru konumlandığı, sonra geçişlerin çok önemli olduğunu. Belçika bize geçiş oyunu oynadı. Yani Belçika bizim çok üstümüzde diyebiliriz. Keza benzer şekilde Fransa geçiş oyunları oynadı. Yani biz bunlara hiç hazırlanmamışız. Sıfır hazırlıkla gelmişiz ve sıfır hazırlıkla sonra da biz A Ligi için deneyim kazanıyoruz. Burası için yeterli değiliz açıklamasını yapması bana çok kabul edilebilir gelmedi. Onu özellikle söyleyeyim. Bu takımlar güçlü, kabul ediyorum. Ama bu takımların güçlü olması bizim onları yenmeyeceğimiz ya da onlarla beraberlik alamayacağımız, puan alamayacağımız demek değil. Yani bütün bu turnuva boyunca bir tane golümüz var. Ha, dönelim İtalya maçına. İtalya'da da Mancini yeni geldi. Buna rağmen yani gördüğümüz kadarıyla çok doğru şekilde oyuncularını kullanıyor. Zaman zaman oyuncu rotasyonlarını yapıyor ama bir sistem oluşturdu. Yani rotasyonu yapıyor ama sisteminin korunmasını da sağlıyor. Yani iki kanat bekini dönüşümlü olarak öne çıkartıyor. Kanatlardan getirdiği toplarla ceza sahası içerisinde o geçiş oyunundaki kalabalıklaşmayı oluşturuyor. Döndüğümüzde savunmadan oyun kurma, orta alana çabuk top geçirme gibi becerileri var. Zaman zaman kısa pas oyununu, zaman zaman uzun Bunlar çok kısa. Bu İtalya Dünya Kupası'na gitmedi. Biz Dünya Kupası'na gittik. Yani buna rağmen yani biz hazır değiliz, açık söyleyeyim. Onun için de hazır olmadığımız ortamda nasıl sonuçlar alacağımız konusunda çok net cümleler kurmak mümkün değil. Burada önemli olan bireysel beceriler. Nitekim de işte gördük, Arda'nın bireysel becerileri oldu ilk 3 maçta. Ama sonuça baktığımızda sonucun pek de keyifli olmadığını söyleyebilirim.
0: Peki bir muhtemel 11'lere de bakalım sevgili Haldun Domaç. Eldeki yani eksiklere rağmen nasıl bir kadroyla çıkmasını bekliyoruz Vincenzo Montella'nın. Bakalım bu akşam bir ekranlarınıza gelsin amirli futbol takımımızın muhtemel 11'i İtalya karşısında saat 21.45'te oynanacak maçta. Kalede Uğurcan, savunmanın sağında Zeki, solunda Ferdi, stoperlerde Abdülkerim ve Ozan. Orta sahada Salih, İsmail, Can Uzun. Hücum hattının sağında Yunus, solunda Kerem. İleri uçta ise Deniz Gül'ün forma giymesini bekliyoruz bu akşam sevgili Haldun Domaç.
1: Evet, yani 3 aşağı 5 yukarı yani bu kadroya yakın bir kadro. Belki bir değişiklik belki söz konusu olabilir. Onun dışında bu kadronun çıkmasını bekliyoruz. Şimdi bu kadroya baktığımızda bu kadronun bir kere çok büyük değişiklikler taşımadığını söyleyeceğim. Yani yok o mevcut oyuncuların olmaması dışında yine Montella'nın kendi inandığı oyuncular onlarla yoluna devam ediyor. Böyle bir oyun anlayışı benimseyecek gördüğümüz kadarıyla. Yine aynı oyuncular oynayacaklar. Tabii ki eksiklerimiz çok değerli. Şunu söyleyebilirim yalnız, tabii hakkını da teslim etmem gereken bir nokta var. Bu da tabii bizim açımızdan olumsuz bir durum ama bir de hakkını teslim edeceğim nokta, bu turnuva başlarken, Uluslar Ligi başlarken Orkun, Hakan, Kenan ve biraz da Mert'in olmamasıyla ilgili savunmasına katılmak mümkün, onu söyleyelim. Ama burada katılmadığımız nokta onların olmama olasılığına karşı yapamadığımız hazırlık. Yani bunu oyun olarak da yapabilirsiniz, oyuncu olarak da yapabilirsiniz. Bunu da yapmadık. Hani onu da söylemek lazım. Bu kadro yani bizim açımızdan, eldeki oyuncular açısından baktığımızda Montella'nın çocukları diyebileceğim çocuklar için en mantıklı kadro gibi görünüyor, öyle söyleyebiliriz. Ama burada kadrodan daha çok oyunu nasıl oynayacağımız önemli. Yani biz 10 kişi topun arkasına geçebilecek miyiz? Geçişlerde arkada çok büyük boşluklar bırakacak mıyız ki bunu artık bütün takımlar çok iyi kullanıyorlar. Yani Fransa takımı geçiş oyunu oynayabiliyor ama biz geçiş oyunundan daha çok İşte orada da biraz yanılıyoruz. Top bizde kaldı, biz oynadık diyoruz. Yani bizim işte istatistiklerde öndeyiz. 40 kere ceza sahasına girdik. Tamam, 40 kere ceza sahasına giriyoruz. Belçika maçında kalemizde 3 gol, 2 tane de direkten dönen top var. Bizim neyimiz var? Yani ona baktığımızda bizim bir şeyimiz yok. Yani 40 kere ceza sahasına girdik. Hani ceza sahasına girene puan vermiyorlar. Ceza sahasına girenin gol attığının garantisi yok. Yani bunlardan biraz vazgeçmemiz gerekiyor. Bu olaylardan vazgeçmemiz gerekiyordu. Ama hocamız Dünya Kupası'nda bıraktığı yerden devam etme kararı aldı. Aynı şekilde devam edince de burada bu sıkıntıyı yaşadık. Onun tek haklı olduğu konu bizim eksiklerimiz. O eksikler, ama o eksiklerin yerlerini tamamlayabilecek performansı da ortaya koyamadı. Hatta şunu da söyleyeyim, bir milli takımın böyle işte hemen toplanıp sonra da dörtlüden üçlüye geçerek oynaması, ilk maçımızı biliyorsun üçlü oynadık, beşli oynadık, böyle garip garip bir takım anlayışlarla oynadık. Burada şimdi ne bekliyorum, şöyle söyleyeyim, bu çocukların yani şu anda görev alan çocukların yani inançlarını yükselterek Türkiye'ye bir mutluluk, bir sevinç yaşatmak için azimle mücadelesini bekliyorum. Yoksa benim başka bir beklentim yok, çünkü bizim bir oyun anlayışımız yok. Yani bu kadar söylendikten sonra Deniz Gül'e döndük. Deniz Gül'e dönmemizin sebebi de, gerçekten söylüyorum, bak bilmiyorum Rezan katılır mısın, Barış Alper olsaydı biz yine Deniz Gül'e dönmezdik.
0: Doğru.
1: Yani
0: doğru.
1: Böyle bir durumdayız. Yani onun için bu kadar inatçılık, bu kadar sabit fikirlilik maalesef milli takımımızı Yunanistan'ın yaptığını yapamaz duruma getirdi. İşte Yunanistan örneği karşımızda duruyor. İtalya'nın hocası yeni geldi. Yaptıkları bakıyoruz, Mancini'nin yaptıklarını, oyuncuları kullanımı, oyunu oluşturması, bütün bunlara baktığımızda çok farklı şeyler söylememiz lazım. Yani biraz Montella kendisini check etmesi lazım. Bizim en büyük hatamız şu belki, Yani burada artık bugün söylemenin çok faydası var mı bilmiyorum. Dünya Kupası sonrası biz milli takımı güncellememiz lazımdı. Oyuncu açısından, evet, teknik ekip açısından güncellememiz lazımdı. Ama artık bugün onu konuşmanın çok bir faydası yok. Herhalde yarın onu Türkiye Futbol Federasyonu yapacağı toplantıda konuşacaktır diye düşünüyorum.
0: Peki madem bu detayları konuştuk maçla ilgili, tabiri caizse şu odadaki fil konusunu da açalım. Eğer bugün istemediğimiz bir sonuç alırsak, Vincenzo Montella da turnuvanın başından beri eleştirilmeye devam ederken artık yol ayrımı gelir mi bu karşılaşmanın ardından?
1: Yani eğer bu soruya vereceğim cevap, milli takım geç bile kaldı. Yani Türkiye Futbol Federasyonu yöneticileri geç kaldı. Yani burada biz kazansak dahi, ki kazanma olasılığımız tabii çok düşük. Yani evet, İtalya'nın bu iddiasından sonra kazansak dahi bu konuda karar vermek gerekiyor. Ben Montella'nın Dünya Kupası sonrasında vedalaşılması gereken hoca olduğunu söylüyorum. Teşekkür etmek lazımdı. Gerçekten ülkeye heyecanlar oluşturdu. Ama kötünün istikrarı olmaz. Biz kötünün istikrarını koruduk ve bugün geldiğimiz sonuçlara ulaştık. Oysa milli takım bizim bayrak takımımız. Unutmamamız lazım. O hepimizin takımı. Onun için de onu hep beraber korumamız gerekiyor. Montella'nın eleştirilerinin arkasındaki gerçek de bu.
0: Peki bu yol ayrımı gelirse, ki siz iyi sonuç olsa bile yapılması gerekiyor diyorsunuz, sonrasında nasıl bir yol izlenecek? Şimdiden adaylar konuşulmaya başlandı bile. Genel olarak işte yabancı mı olsun, yerli mi olsun tartışmaları var. Sizin durduğunuz taraf ne? Yani yeni jenerasyon yerli bir hoca kimliğiyle mi devam edilmeli? Yoksa daha çok tecrübeye mi gidilmeli, yerli veya yabancı olsa bile? Tecrübe mi ön planda olmalı, yoksa biraz daha modern futbol anlayışını benimsemiş yeni jenerasyona mı gidilmeli?
1: Şimdi ben yeni jenerasyondan yanayım. Zaten diğer hocalarımız belki geçiş için kullanmayı düşünebilir Türkiye Futbol Federasyonu. Ama yeni jenerasyonun olmasının daha doğru olacağını düşünüyorum. Çünkü yeni jenerasyon artık bütün dünyada da çok etkili olmaya başladı, yeni jenerasyonlar, ama bir yandan da tabii deneyime de gidiyor. Mesela işte Mancini'de bir deneyime gittiler. Hı-hı. Yani onu özellikle söyleyelim. Zaman zaman Portekizli hocalar ön plana çıkıyorlar. Ama yani işte Xavi geliyor. Xavi yeni jenerasyon olarak geliyor. Onun için ülke futbolunda ben yönetimin başındaki, yani ülke futbolundaki bütün başarılarımızın arkasında, unutmayalım, Avrupa Şampiyonası'nda da Dünya Kupası'nda da yerli hocalar var. Ben yerli hocadan yanayım. Yeni jenerasyon bir yerli hoca. Tabii şimdi isim zikretmeme bilmiyorum, hı-hı, gerek yok, ama bir yerli hoca bence daha sağlıklı olur. Öyle düşünüyorum. Çünkü biz genellikle başarılarımızı o hocalarla elde ettik. Onu da özellikle söyleyelim. 96'da Piontek vardı. Yanında Fatih Terim vardı. Yani sonra Avrupa'da üçüncülüğümüzde Fatih Terim var. Dünya Kupası'nda Şenol Güneş var. Belki bu hocalar bir tecrübe olarak daha yukarıda bir yerde durabilirler. Böyle bir formül üretebilirsek çok daha mantıklı olur. Yukarıda bir akıl, futbol aklı olarak durup aşağıda da genç jenerasyon, yeni jenerasyon dediğimiz jenerasyon bir hocayla devam edebiliriz. Bununla ilgili çok sayıda isim de var. Yani bu işleri yapabilecek diye milli takımlarda görev almış çok hocamız var.
0: Evet Haldun Domaç, son olarak Uluslar Ligi'nde artık en azından bu milli arayı yavaş yavaş tamamlayacağız. Çok birbirinden güzel, keyifli maçlar yayınlandı Turkuaz Medya'da. İngiltere'nin Hırvatistan'a karşı aldığı 7-0'lık galibiyet, İspanya'nın yoluna dolu dizgin devam ediyor olması, Almanya'nın hala bu yeni kimliğinde bir türlü rayına oturmamış bir oyun düzeni. Sizin böyle öne çıkardığınız notları şöyle bir dakika içinde toparlayalım Uluslar Ligi'nde.
1: Tabii ki şimdi öne çıkardığım notlardan biri Hırvatistan, tamam galiba artık bu, onların da yeni bir jenerasyona ihtiyaçları var, artık görüldü. Ben az önce söylediğim gibi Yunanistan'ın yaptığı kimlik değişimi, yani yeni oyuncuları çıkarması, onlarla beraber farklı bir kimlik ortaya koyması benim için dikkat çekici noktalardan bir tanesi. Yani bazı ülkeler, işte Klopp'un bence bir hayal kırıklığıdır Klopp. Yani Mancini'nin yaptığını Klopp'un yaptığını söyleyemeyiz. Dolayısıyla, hı hı, onu bir hayal kırıklığı olarak bir yere yazıyorum. Zaten Portekiz'de Jorge Jesus'un yaptıkları 4-4, üstelik, evet, onun ötesinde belki bu burada en çok konuşulacak Cristiano Ronaldo'nun üstüne çarpı koyması. Evet. Yani bütün bunlar belki dikkat çekici ve ben gerçekten şunu da söyleyeyim, yayınlarımızda yayınların bu şekilde olması herkesi biraz futbol bayramı yaşamasına sebep olacak şekle getirdi diyebilirim.
0: Haldun Domak, çok teşekkür ediyoruz, ağzınıza sağlık yorumlarınız için.
1: Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. İyi yayınlar diliyorum. Milli takıma yine de başarılar dileyelim. Çünkü onlar bizim bayrak takımımız.
0: Evet. A milli takımımıza bu akşam oynanacak İtalya maçı öncesi başarılar diliyoruz. Ve sabah sporunu bu şekilde tamamlıyoruz. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: O Spor Radyo. Sporun Radyosu.

0: Fellas, lezzeti ezber bozar.
1: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
2: Parafın katkılarıyla.
3: Tarihte bugün 5 Ekim 1953 yılında Türkiye Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne 40 oyla üye seçildi. Öte yandan 5 Ekim 2001'de teknoloji dehası ve iş adamı Steve Jobs tedavi gördüğü Amerika'nın Kaliforniya eyaletinde yaşama veda etti. Güzellikler
2: dünyası. Parafın katkılarıyla.
4: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
5: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
6: Siz de sizinle aynı ürün almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
5: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix. Alışılmadık alışveriş. İdefix.
2: Reklam. A-Spor Radyo. Reklam.
7: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: uygulamasıyla her yerde kazanan sensin.
1: Reklam.
2: A-Spor Radyo. Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
3: Toprak Mahsulleri Ofisi, 5 Ekim'den itibaren 5,5 milyon ton ekmeklik ve makarnalık buğdayın satışa sunulacağını duyurdu. Yapılan yazılı açıklamada, yakından takip edilen piyasa gelişmeleri ve sektör ihtiyaçları doğrultusunda, 1 Eylül'den itibaren TÜRİP üzerinden yapılan hububat satışlarının miktarı ile usul ve esaslarının yeniden değerlendirildiği belirtildi. Açıklamada, lisanslı depolarda bulunan stokların, Türkiye Ürün İhtisas Borsası üzerinden serbest satışının devamının ve Toprak Mahsulleri Ofisi depolarında bulunan stokların ise kullanıcılara serbest satışa açılmasının uygun görüldüğü ifade edildi.
2: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.

Portekiz taraftarının büyük bir teveccühü var. Tribünler dolu ve iki takımın futbolcuları da az sonra sahaya çıkacaklar. Dragao'da her şey mükemmel ve iki takım sahaya geliyorlar. Futbolun heyecanına, Portekiz-Norveç maçına, Dragao'ya, futbol coşkusuna, Haaland görüntüleriyle hoş geldiniz diyoruz ve sözü tribünlere bırakıyoruz. Başlıyor. Vega, Costa, Cancelo, döndü geriye Costa, Mendes, Nuno Mendes, pres, Sheldrup kaptı, Sheldrup zor top. Touch, Norveç. Görüntüde Jorge Jesus. Portekiz milli takımının teknik direktörü. Sahaya çıkmadan önce 5 paket sakız hazırlatıyormuş. Döndü geriye Costa. Diaz.

Marcelo Costa. Kendini gösterdi Vega. Aldı verdi Mendes. Güzel tek top. Vitinha. Orkestranın adeta maestrosu. Portekiz orkestrasının Vitinha. İyi açtı oyunu. İçeri hareketlenen Ramos var. Ceza sahası içerisinde. Elini kaldırdı Felix, top istedi. Boş pozisyonda döndü geriye Fernandes. Sol kanatta boşluk. Atağı destekleyen Mendes. Tek top oynadı. Fernandes iyi düşündü. Hızlı bir top. Mendes hareketlendi. Risk yok.

0: yapmadı. Ayar sol bakken görüntüde. 2000 yılların başı onun için kabus doluydu. Yayın başında da söyledim, geçirdiği bir kalp krizi sonrası sahalardan uzak kaldı. Hem de sahada geçirdi kalp krizini. Sonra teknik direktör olarak bugün Norveç'e hizmet ediyor. Felix. Tekrar Felix. İyi pas. Ramos. Tek top oynadı. İçeride Bruno Fernandes, Felix, Vitinha destek. O Vitinha aldı. Sağ çizgide hata destek var. Felix bıraktı. Orta şansı. Ceza sahası içi. Klas hareketler. Son dokunuş. Atak devam ediyor. Ceza sahası. 3 oyuncu. Arka alan. Kafayla indirildi. Ramos uzaklaştırıyor savunma. Ostergaard. Şimdi kaptırılan top. Faul beklentisi. Oynayın dedi hakem. Avantajı bıraktı. Ödegaard. Tek top oynadı. Sağ kanatta boşluk var. İyi buluştu topla. Şaldrup içeriye doğru geçmedi. Atak devam edecek. Ama hakem oyunu durdurdu. Sakatlık ciddi. Zannediyorum Mendes'in suratına geldi diz. Hemen oyunu durdurdu. Burada dizi geldi anladığım kadarıyla. Burnum eli geliyor. Eli.
1: Çok güzel bir ataktı Norveç adına ama pas tercihini yanlış yere kullandı. Sağ taraftaki arkadaşı bombuştu.
0: İşte pozisyon. Görüntüdeki isim Conceição. Eski Portekizli futbolcu ve teknik direktör Sergio Conceição'nun oğlu. Porto'da babasının teknik direktörlüğünde de oynadı. Güzel bir tesadüf. 2021'de Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçında Juventus karşısındaydı. Bugünse Juventus'un oyuncusu. Çok güzel. Nuno Mendes, Sintra'da büyüyen, çocukluğunda çok emek verdiğini söyleyen bir isim. İşte sakatlandığı an görüntüde. Kıbrıs ve Fas'ta yaşıyor. Babası deplasmana giderken kendi çantasını hazırlayıp kapıya bıraktığını anlatır. Sporting altyapısında büyük emekler verdim diyor ve bu yolculukta babama çok şey borçluyum diye ekliyor. Sakatlığından dolayı onun oyun durmuştu. Oyun yeniden hareketlenecek. Görüntüdeki isim Diaz. Tartışma top kimde? Şaldrup bizde dedi. Mendes kenarda bekliyor oyuna girmek için. Sağ kanatta hareket. O noktaya top istedi. Anschluss hala istiyor. Bakın eliyle gösteriyor. Sağ çizgide. Ødegaard. Anschluss. Ayar döndü. Geriye dönüyor. Ødegaard. Sağda ayar top istedi. Şimdi Anschluss. İyi kontrol gelmedi. Şaldrup. Tek top. Anschluss. Ayar. Ostergaard bıraktı. Ødegaard. Ødegaard. Ødegaard iyi ara pası. Şaldrup. Boşa çıkarttı kendini. Anschluss, corner. Oyuna döndü tekrar Mendes. Yan toplar Norveç'te her zaman çok etkili. Çünkü hem Ayer hem Ostergaard ileriye çıktığında etkili kafa vuruşları yapabilen iki stoper. Aslında Egem daha iyi onlarda ama.
1: Bir de Haaland ekle.
0: Tabii Erik Haaland. Onu anlatmaya kelimeler kifayetsiz kalıyor. Ødegaard bıraktı. İçeriye doğru. Haaland kendini gösterdi. Orta içeriye sekti. Karambol. Kafayla indirilen top. Uzaklaştırma çabası. Haaland dokundu. Boşta kaldı. Savunma uzaklaştırdı. Mendes kontra atak şansı. Portekiz 3 oyuncuyla çıkıyor. 2 oyuncuyla yakalandı Norveç. Sol kulvarda Mendes.

0: geriye. Hızlı geldi. Mendes aldı. Mendes girdi. Mendes baktı. Ortaya çevirdi. Gol pozisyonu. Boşta kaldı. Savunma sekti. Vuruş. Kaleci savunma çıkartıyor. Kaleci uyardı. Savunma çıkarttı. Hızlı bir kontra atak şimdi Norveç adına. Heyecan dozu yüksek bir mücadele. Orta alanda yine top kaybı. Bu kez savunma oturmuş durumda. Bruno Fernandes bıraktı. Sağda boşluk var. Şut şansı. Klas bir çalım. İçeriye baktı. Sakul var. Orta. Kaleci de eridi. Cancelo iyi hareketlendi ama Egil Selvik pozisyonu iyi süzdü.
1: Yeni ilk oynadıkları maç gibi güzel bir başladı oyun.
0: Evet. Haaland. Veiga bırakmıyor. Klas düşünce başarı yok. Orange. Döndü geriye. Şimdi Padinha. Felix top istedi. Conceição geriye bıraktı. Vitinha. Çok hızlı çıkmıyor bu Portekiz.
1: İşte o da imkan bulursa mesela o pozisyonda. Yani duran topun dönüşü oldu. Bak şimdi yerleşti mesela Norveç.
0: Mendes bıraktı. Palinya. Pası isabetsiz. Geçmiyor. Wolf'e bırakmıyor. Touch. Cancelo kullandı. Güzel paslaşma, nefis bir çalım. Ceza sahası. Sonunda müdahale. Kritik müdahale Östegard'dan geliyor. Felix'e çok kritik bir hamle. Belki de golü kesiyor. Gol pozisyonunu kesiyor Östegard. Maçın en kritik hamlelerinden biri. Henüz daha oyunun başında. Geriye doğru çıkartılan top. Vitinha. Vitinha vurur oradan. Selk. Görüntüde Vitinha. Kalanta doğru. Faul beklentisi evet diyor maçın hakemi. Veiga ekranlarda. Onun da babası profesyonel bir futbolcu. Nelson Veiga'nın oğlu. Aynı zamanda babası eski Yeşil Burun Adaları'nın oyuncusuydu. O olsa Portekiz milli takımını tercih etti. Veiga. İşte Veiga. Kimlik yelpazesi Portekiz'de artık çok geniş. Hatta sadece Portekiz'i içine almamak lazım. Avrupa futbolunda çok geniş. Özellikle Fransızların Clairefontaine ile Belçikalıların taşıdığı oyuncularla Afrika'da geniş bir kimlik yelpazesi oluşmuş durumda. Fransa milli takımına baktığınızda Fransız kökenli çok az oyuncu görüyorsunuz.
1: Bir de bu üst düzey takımlarda çok da bol alternatif var her görev yeri için. Yani bir iki kişinin eksikliği pek fazla dokunmuyor yani.
0: Vitinha bıraktı. Felix. Rahat top. Uzun gönderdi Wolf'e. Eric Haaland hareketli. En geriye. Arsenal. Merkaç'ta başarı var. Odegaard, Arsenal, Selvik.
1: Ön alan baskısı yapıyor Portekiz.
0: Ve zaten oradaki maçta öyle gol bulmuşlardı. Sert müdahale, kart gelebilir. Sever bu pozisyonlarda kart göstermeli Mariano. Gösterdi de. İşte pozisyon. Maçın ilk sarı kartı Cancelo'ya.
1: Çok tehlikeli hareket yani.
0: 11. dakika. Jorge Jesus sarı kart yazdı ama yanlış yazdılar. Aslında Portekizler Ronaldo'dan dolayı Jesus'a zaten sarı kartı göstermişlerdi. Yönetmen de bir anlamda dile geldi görüntüyle. Yoksa sarı kartı gören João Cancelo. Çok seviyorlar. Eric Haaland bir kart daha mı yoksa? Çok sinirlendi Alan.

0: Diaz'ın yaptığı hareket. Haaland'ın beklentisi.
1: Bu hareket yalnız kartlık yani. Ama sen mümkün olduğunca az göstermeye çalışıyorlar. Avrupa'da hakemler. Yani Dünya Kupası'nda da öyle.
0: Topun gerisinde Odegaard var. Norveç Ligi'nde 15 yaşında forma giyerek tarihin en genç oyuncusu olan bir isim Martin Odegaard. Ve oradan Arsenal'a uzanan ve Norveç milli takımda kaptanlık pazubandına kadar gelen müthiş bir kariyer. Hakem işaretini verdi. Kaleye çok uzak bir yer. Erik Haaland offside'da. Orta ceza sahasına son anda müdahale. Portekiz faul kullanacak. Hücum faul verdi basketboldaki tabirle. Bruno Fernandes sürekli beslenmek istiyor. Top istiyor, pozisyon istiyor. Bir gizli forvet gibi kovalıyor. Touch Norwich. Görüntüde Vega. Arshness kullanacak taç atışını. Arshness pas isabetsiz. Vitinha çok klas döndü. İki oyuncuyu birden oyundan düşürdü. Vitinha. Müthiş ince bir hareket. Arshness.
1: Şey oyuna hiç giremedi Musa.
0: Evet hiç yok.
1: Daha hiç topla buluşmadı.
0: Antonio Musa.

0: Anschluss bıraktı. Odegaard. Şaldurup, Anschluss önündeki boşluğu kullandı. Anschluss bir çalım. Baktı içeriye. Odegaard geriye doğru. Şimdi Şaldurup. O kadar çok sağ kulvarı kullanıyorlar ki.
1: Evet, hep oradan.
0: Leipzig'li oyuncu Antonio Musa. Oyunda mı değil mi? Fark etmek bile zor Musa için. Faul beklentisi Ayer. Karşılıklı faul beklentisi. Şimdi sol çizgiye doğru. İşte Antonio Nusa. Baba Nijeryalı, anne Norveçli. Nusa Afrekek. Hoca, o da çok inceci.
1: Nusa'yı zorla oyuna şey yaptık, aldık.
0: Kulüp Rüjde'ydi biliyorsunuz. Sonra Leipzig'e uzandı. Neymar örnek aldığını söylüyor. Sağdaki oyuncular içerisindeki en genç isimlerden biri. 21 yaşında. Bu genç yaşına rağmen milli takımda 9 golü var.

0: Bu tip toplar çok etkili. Eric Alant'ın en sevdiği toplardan biri. Arlen Garant. Şu anda gözler onda. Keza savunmadan çıkan isimler var. Musa da fırsatçı bir isim. Zaten bu endişeyi yaşıyor Jesus. Norveç'in gole en yakın olduğu pozisyonlar bunlar. Kritik bir an. 18. dakika. Kullanıldı serbest vuruş. Orta içeriye tek yumruk. Costa. Şimdi hızlı hücum şansı. Selvik.
1: Tabii bu takımların da böyle çalışmaları var. Böyle korner dönüşü geçiş oyunlarına özel çalışmalar yapıyorlar. Onun için çok dikkat etmek lazım.
0: İşte pozisyon. Yükselmiş ama top yüksekte kalmış Christopher Ayer için. Brentford'lu yıldız. Bruno Fernandes. Tek top oynadı. Güzel top. Nuno Mendes. Nuno Mendes. İlk hareket başarılı. Vitinha. Vitinha. Bruno Fernandes. Vitinha. Fernandes diagonal. İyi kontrol. Conceição. Bıraktı geriye. Tekrar Conceição. Babasından izleri taşıyor. Şu şansı, ara pası, sekte, Conceição, orta şansı, orta, içeriye son anda müdahale. Ayer. Palinha, kötü pas. Şu ana kadar Portekiz'de de sanki en zayıf halka Palinha gibi. Bir türlü uzaklaştırılamayan top. Müthiş pres. İyi kontrol. Alkış alıyor Diaz. Görüntüde presi yapan Cancelo. Yine Mendes'e. Vitinha. Palinha. Conceição. Nefis girdi. Orta içeriye sekti. Uzaklaştırıyor Musa. Erik Haaland. Haaland alamadı. Erling Haaland. Şu ana kadar çok yalnız. Palinha. Bıraktı Bruno Fernandes. Çok güzel top. Offside yok. Felix. Felix. Elle oynama itirazı. Hayır diyor hakem. Oyna. Ateşle oynuyor Norveç savunmada. Bu ateş onları Norveç'te yakmıştı. Hata. Erling Haaland. Haaland gidiyor bir tank gibi. Haaland son anda müdahale. O atak devam ediyor. Bindirme geldi. Ceza sahası hiç kalabalık. Şaldrup sıyrılma çabasını o da kaybetti. Basit hatalar.
1: Son grupta çok hareketli bir oyuncu. Çok iyi adam eksiltebiliyor ama bazen de yani pas tercihlerinde veya nerede ne zaman vereceğini ayarlayamıyor. Yoksa değişik tarzda bir kanat forward.
0: Cancelo bıraktı. Conceição. Gol pozisyonu. Ceza sahası son anda müdahale. Çok iyi geldi. İyi vurdu Felix. Atak devam ediyor. Mendes bıraktı. Vitinha. Kaleye baktı. Vurur oradan. Vitinha dışarı. Vitinha.

0: bir şart.
1: Hmm. Çok da golleri var öyle o mesafeden.
0: Hakikaten. Hernandez kendini gösterdi. Nefis bir koridor. Ceza sahası içi. Kaleye sert vuruş, kaleci çıkarttı. Çok iyi geldi. Mükemmel vurdu Cancelo. Ama son anda Selvik tokatlıyor kornere. Bakın.
1: Mermi gibi şut.
0: 90'ı asıyormuş. Cancelo.

0: ikili geldi. Savunmadan ileriye çıkan isim. İşte görüntüde Vega. Palinha, o da orada. Topun gerisinde Conceição. Ceza sahası iç kalabalık. Vitinha'ya uyarı. Ayer arkadaşlar uyardı. Francisco Conceição orta ceza sahası içerisine. Uzaklaştırılan top. Kimse yok. Costa. Porto'nun kalecisi biliyorsunuz. Costa da hiç yabancı değil. Evinde oynuyor sanki. Vega. Mendes.
1: Bu aralar Kudegaard sorumluluk almıyor. Ona dikkat ediyorum.
0: Evet, biraz el almaz. Bruno Fernandes. İstatistiki verilerde yansıyor. 5 pozisyon Portekiz'den. Norveç henüz istediği anı yakalayamadı. Vitinha geldi top almaya. Mendes'e doğru. Geçmedi. Sheldrup kesti. Alan hareketli. Sheldrup önünde geniş alan var. Tek top oynarsa Odegaard etkili olabilir. Bıraktı Arnsnes. Odegaard. Orada forma arkasında Vikingler yazısıyla yazılan isimler de çok estetik.
1: Değişik.
0: Evet, değişik. Bir ara Barcelona yapmıştı onu, hatırlıyor musunuz? Bu isimleri özellikle 47 fazla kromozomlu çocukların yapmış olduğu resimler üzerinden okumuşlardı. Çok enteresandı. Solda boşluk var. Tercih yanlış. Kolay top. Costa için. Ön alan baskısı. Odegaard. Kimden bahsedersek dokunuyoruz sanki ya Ömer abi. Odegaard pres yapmaya başladı. Musa. Kaptırılan top. Musa tekrar araya girdi. Dutch Norwich. Memnun mudur sizce Jesus şu ana kadar?
1: Yani oyunun kontrolü elinde takımın yani. Zorluyorlar gol için. Şu ana kadar sporda denge.
0: Ostergaard. Arnsnes. Ayer geride top istemişti. Ostergaard. Solda iyi bir boşluk. Musa önde. Hareketli. Top istiyor Musa. Wolfe iyi taşıdı. Musa aldı. Musa birebir de etkili bir oyuncu. Musa ceza sahasında geriye doğru çıkarttı. Şut şansı. Tekrar Musa. İçeriye baktı. Erik Alan top istedi. Musa kaleci. Costa. Bir anda vurdu. Hiç beklemiyordu.
1: Evet. Hissettirmeden vurdu şut atacağını.
0: Kimse görmeden. Son anda tokatlıyor. Diego Costa. Tebrikleri kabul ediyor. Diaz'dan. Ceza sahası kalabalık. Bu duran toplar çok büyük tehlike. Norveç adına her fırsatta söylüyorum. Topun gerisinde Ødegaard. Arsenal'lı bir terzi gibi sanki. Ölçtü biçti. Ødegaard. Vakti yaptı ortayı. Kaleci kaldı kalede. Ceza sahası içi. Boşta kalan top. Bindirme yaptı Arnsnes. Wolfe. Touch. Touch. Portekiz'in bizim mi diyor Norveçliler Wolfe ile. Evet, Norveç'e verdi. Ostergaard kullanacak. Genoa'lı. Uzun bir taç bekliyorum. Gözler Erling Haaland'da. Uzun bir taç. Şimdi bir kontra atar.

0: O da çok oyun ağırlığını koyamadı bugün Patrick Berg. Bodolu.
1: Bodolu evet. Bodo da değil mi o imkanlarla ya. Nasıl bir takım çıktı ortaya yani. Böyle keyif veren bir futbol.
0: Kıskanası. Bu arada Berk'in de dedesi Erhan Berk ve babası Orhan Berk ve kardeşi de daha önce milli takımda oynamış. Yani 3 nesil Norveç milli takımını görmüş bir isim. Daha doğrusu bir soyad. Berk soyadı. Fernandez. Mendes. Vitinha. Solda boşluk. Bruno Fernandes top istedi. Mendes tek top onu oynayabilir. İkili sıkıştırma. Veiga. Vitinha. Fernandes'in koşu yolunda. Fernandes. Sağ çizgide boşluk var. Oraya kayan mı? Top kaydı. Cancelo bindirme yaptı. Şimdi bıraktı Conceição. Conceição, Cancelo, nefis pas, orta, şut, kaleci. Kimse dokunamadı. Orta mı, şut mu kimse anlamadı. Kimse dokunamadı. Sert vuruş dışarıya çıktı. İşte pozisyon. Çok klas bir pas. Sert bir orta.
1: Orta yapmış yani şey olarak ama çok şut gibi gitmiş.
0: Jesus ne yaptı diyor.
1: Dikkat edelim, ayak üstüyle vurmuyor işte de, ayak içiyle.
0: Belki birine çarpardı.
1: Yani orada da 3 kişi var, arkadaşı var.
0: Bruno Fernandes, çok klas verdi. Felix, Felix girdi. Şu an Felix ortaya çevirdi, son anda müdahale. Arsenal uzaklaştırdı. Alan pres yaptı, Veiga karşıladı. İndiği yer, Vitinha. Bruno Fernandes yine açtı oyunu. Conceição kaçırdı ayağının altından. Babasından fırça yiyecek. Hayır. Üçte birlik kısmı geride bıraktık. Gol yok. Top Portekiz'de. Cancelo geriye doğru. Veiga. Bir gol olsa oyunun seyri değişecek sanki. Mendes.
1: Portekiz atarsa ona göre aynı üstünlüğü devam eder.
0: Vitinha. Vitinha çok güzel gördü yine. Mendes kendini boşa çıkarttı. Aldı. Fernandes geri oyna dedi. Vitinha şimdi aldı. Fernandes içeri baktı. Şu şansı sert vurdu kaleci. Boşta kalan top savunma uzaklaştırıyor. Arsenal. Selvik. Oyunu iyi okudu. Atak devam ediyor. Felix. Vitinha. Vitinha buldu koridoru Vitinha. Vitinha aldı verdi aldı. Vitinha boşta kaldı. Fernandes içeri kat etti. Ramos sert vurdu kaleci. Ramos. Milanlı presli kaleciyi çok zorladı. Milan'ın yokluğunda Egil Selvik şu ana kadar hata yapmadı. Bruno Fernandes. Gonçalo Ramos da gözler. Fernandes orta. Kaleci çıktı. Tek yumruk. Taç. Vitinha. Mendes gösterdi kendini. Cancelo. Vitinha. Conceição. Félix. Vitinha.

0: etti Nihat tabiri yerindeyse, aldı sazı eline. Ramos, Bruno Fernandes, solda Mendes, top istedi. Aldı Mendes, baktı Mendes, orta şansı aradı Mendes. Destek, Mendes, Mendes, Mendes sekti. Savunma, top dışarıda. Çok iyi bir hücum organizasyonu. Ne güzel bırakmış.
1: İyi top oynuyor Portekiz yani.
0: Alim ya, nefis bırakmış.
1: Yani kapanan savunmaya karşı da set oyununda bayağı değişik varyasyonları var ya. Yani.
0: Nasıl istasyon kurmuşlar gördünüz mü? Biz işte bunu yapamadık Dünya Kupası'nda belki. Yani 100 orta yap, hiç sonuç alama ama göbekten işte aynı şeyi yapıyor. Kullanmıyor ama şimdi istasyon kurdu, oradan geçti. 3-2 kornerler. Orta ceza sahası içine. Karambol boşta kaldı. Gol şansı. Sert vuruş. Bruno Fernandes. Klasına yakışmayan bir vuruş. Dragao da vurdu. Estadio Luz'da top kendini bulmuştur. Oturmamış. Ayağı bazen top oturur ya. Solpakken sıkıntılı. İki teknik adam da sürekli direktifler. Erling Haaland indirdi. Veiga. Oo, sert hareket. Musa sakatlık yaşıyor. Sarı kartı var. İkinci sarı kart ağır olmuş.
1: Ağır olur ama vuruyor vücuduna.

0: ilk yarı. Faul beklentisi. Sert vuruş ve gol! Aman tanrım! Muhteşem bir gol! Harika bir gol! Ayak dışıyla faul beklerken gole merhaba diyor. Savunmadan çıkıyor. Ayer vuruyor. Bir vuruyor. Bir vuruyor. Ağları sarsıyor. Portekiz'i yıkıyor. 1-0 oldu.
1: İşte futbolun zaten cazibesi burada. Yani bir takım oyunu domine ederken, pozisyonlar bulurken, rakibin etkisi yokken ortaya muhteşem bir gol çıktı.
0: Dakika 36. İşte burada faul beklediler. Ayer beklemedi. Baktı kaleye vurdu. Kaleci Costa'yı ayağının dışıyla böyle avladı.
1: Hiçbir şey yapamaz kaleci.
0: Rahmetli Ümit abi demişti Schmeichel için. Bir Schmeichel değil, iki Schmeichel gelse çıkmaz. Üç ayar olsa çıkmaz. Onu da rahmetli analım bu arada. Büyük hocamız Ümit Aktan'ı.
1: Benim de sınıf arkadaşım gibi sayın.
0: Değil mi? A-Spor ekranlarında da biliyorsunuz Haydi Maça programını yapıyordu. Ne öğrendiysek onlardan öğrendik. Nur içinde yatsın. Allah gani gani rahmet eylesin. Ayer'in golü 1-0 oldu. Pozisyonda offside bakacaklar
1: zannediyorum.
0: Bakıyorlar
1: zannedip.
0: Ama. Evet. Bir offside var sanki.

0: gol.
1: Oliver'da hakem. 1-0. Portekiz 0. Norveç 1. Gol ayar. Dakika 36. Gecenin en güzel gollerinden biri olabilir. Sam bastı oyuna, sonra kaleyle golü. İlk şutu ilk golü. Yani ilk pozisyonu ilk golü oldu. Mendes.
0: Kaleci'nin bir kurtarışı var ama iki tane. Bir tanesi çok iyiydi.
1: Şu eliyle şimdi.
0: Evet, evet.
1: Mendes kullanacak taç atışını.

0: uzun gönderdi. Boşta kaldı. Sert şutla Cancelo, sen atarsın ben atmam mı diyor. Nazire yapıyor. Adeta düşman çatlatıyor. Muhteşem bir gol daha. Goller havada uçuşuyor. Ağlar sarsılıyor. Maç Portekiz'de. Muhteşem bir noktaya geliyor. 1-1 oldu.
1: Ama müthiş vurdu yani gerçekten.
0: Cancelo. Nefis bir gol attı. İşte gol. Anlatılmaz yaşanır.
1: Yani bu müthiş bir vuruş yani. Öyle bir korkunç bir şey yapamaz. Kıpırdatmayan bir vuruş yani. Şuna nasıl gidiyor bu ağır çekim?
0: Özellikle susuyorum. Çünkü spikerlere golü atarken demiş ki siz susun gol konuşsun. Müthiş iki gol. 1-1'lik eşitlik. Portekiz 2 dakika içinde yanıt verdi. Dördüncü maçı ikinci golüne imza atıyor Cancelo.

0: Her gol sonrasında sevincini yaşarken gökyüzünü gösteriyor. Çünkü 2013 yılında annesini Flomena'da bir trafik kazasında kaybetti. Kendisi ve kardeşi de araçtaydı ve bu kayıptan sonra futbolu bırakmayı düşünmüş. Ama attığı her golden sonra gökyüzüne bakarak annemi anıyorum diyor. Wetinha serbest vuruş kullanacak. Endrek serbest vuruş. Felix. Tekrar Felix. Tek top oynadı. Felix aldı verdi aldı. Felix aktı. Cancelo koşu yoluna çok hızlı. Beşe doğru böyle hafif esneyenler için uyandırma servisi gibi goller.
1: Ama maç çok tarz gitmiyor yani.
0: Gitmiyor, güzel maçtı. Kaan bıraktı. Şakdırup tek top oynadı. Arşınız. Geriye doğru. Tekrar Arşınız. Kaleci Selvik.

0: Kuşlar Ligi'nde A Ligi burası. Dördüncü grup, dördüncü maç ve A Haber ekranlarında bir birlik eşitlik. Portekiz'de Dragao'dayız. Serbest vuruş Norveç'in. Görüntüden olsa Ødegaard kullanacak. Bütün duran toplar onda şekilleniyor. Erling Haaland. Jesus çok sinirlendi. Ødegaard. Uzak tarafa. Kafayla indirilen top. Ceza sahası dışına Mendes taşıdı. Taç. Arşnes uzun taç atışları kullanabiliyor. Bıraktı. Østergaard kullanacak. Østergaard uzun gönderdi. Arka alana dışarı.
1: Sol bekten taç atmaya geldi.
0: Evet. Demin de sol çizgide kullanmıştı. Şimdi sağ çizgide.
1: Kolay değil öyle bir taraftan öbür tarafa 50 metre koş taç atmak için.

ön alan baskısı. Bu dakikalarda Norwich Jesus'u kızdırıyor. Ön alan baskısı da niye uzağa vurmuyorsun gibi bir hareket sanki, değil mi Jesus'a bakın. Mendes uzun gönderdi. Topla oynama oranları, pozisyon bulma anlamında 55'e 45. Sağ kanatta boşluk var. Ramos iyi açtı o noktaya. Hareketlenen Conceição. Sol çizgiye doğru Bruno Fernandes. Geçmedi ona. Kesen Arşınız. Bırakmadı Sheldrup. Boşta kaldı. Aldı topu. Şimdi Palinha bıraktı. Vitinha. Sakatlık yaşıyor Bruno Fernandes. Kalktı ayağa. Birebir de etkili bir oyuncu Conceição. Hata destek geldi. Conceição. Conceição. Bıraktı. Müdahale yerinde. Mendes.

0: Vega. Mendes. Mendes bıraktı. Derinlemesine. Ceza sahası. Büyük hata. Adeta rakibine pas verdi. Anschluss. Destek geldi. Solda boşluk. Çabuk çıkma çabası. Wolfe bıraktı. Musa. 4 oyuncu, 5 oyuncu ile geliyor. Nusa. Nusa ortaya iyi bıraktı. Odegaard baktı. Şut şansı aradı. Nusa hareketli. Ona pas. İçeride Erling Haaland. Nusa. Nusa sıyrıldı. Son müdahale yerinde. Atak devam edecek. Bu kez bırakmayan Patrick Berg. Berg. Faul. Top dışarıda. Cancelo bırakmıyor. Berg'i işte. Az önceki gol. Norveç bu golle 1-0 öne geçmişti. 36. dakika. Bu da yanıt. İki golde birbirine nazire sanki.
1: Çok güzel goller.
0: Artı 2 başladı. İlk yarının sonuna ilave edelim. İlk yarıda topun oyunda olmadığını düşündüğü dakikaları oynatıyor maçın hakemi. 2 dakika. Ostigard bıraktı. İndiği nokta. Orta alanda boşluk var. Bruno Fernandes top istedi. Vitinha'da. Felix bıraktı. Savunma yerleşti. Mendes. Çizgiyi kullanıyor. Vitinha döndü. Conceição. Conceição, corner.
1: Out.
0: Enteresan kalıyor.
1: Şey değiştirdi. Evet. Var.
0: Var değiştirdi. Yeni kurallar gereği.
1: Da Manchester City'de bulduğu ortamı bulamadığı için fazla etkinlik gösteremiyor. Çünkü futbol takım oyunu. Yani City'nin pas organizasyonu, etkinliği Haaland'ı da orada zirveye taşıyor. Ama burada öyle değil şu an.
0: Vitinha. Döndü geriye. Pres. Costa uzun. Ve ilk yarıda son bir. İlk yarının skoru Portekiz 1-1.

0: Uluslar Ligi'nde 4. maçlar oynanıyor. Heyecan Aspor'da yaşanmaya devam ediyor. A milli takımımızla aynı grupta yer alan Fransa ile Belçika Stade de France'da karşı karşıya geliyor.
1: Vuruş topağlarda gol.

0: Yılmaz'a rakibini bir kez daha yenmek isterken Belçuk'a son anlarda kaybettiği maçın rövanşını almaya çalışacak.
1: Toparlarla gol!
0: Fransa Belçuk'a Uluslar Ligi mücadelesi bu akşam 21.45'te A-Spor'da.
2: Yaşasın spor. A-Spor Radyo. Reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: A-Spor Radyo. Sporun radyosu.
4: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: Az Spor Radyo. Güzellikler
1: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün 5 Ekim 1953 yılında Türkiye Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne 40 oyla üye seçildi. Öte yandan 5 Ekim 2001'de teknoloji dehası ve iş adamı Steve Jobs tedavi gördüğü Amerika'nın Kaliforniya eyaletinde yaşama veda etti. Güzellikler
1: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
5: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
0: Spor Radyo.
6: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
8: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
6: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
0: Reklam.
9: Aileniz için sigorta, emeklilik ve çok düşünülmüş ayrıcalıklar Allianz Ailem'de.
10: Bugünden yarına ailen seninle.
9: Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
6: Umran Oto Ekspertiz.
0: Reklam. Aspor.

0: Spor'un radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spor'a dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.
1: Kolay değil yani, iki bek geliyorlar, kanatlar geliyor. Mesela Ramos'u şu ana kadar iyi tuttular gördüğüm. Ama orta sahada organize olamıyor Norveç. Sorun orada.
2: İyi kontrol.
3: Spor dünyasında günün öne çıkan manşetleri, en sıcak haberler, dikkat çeken başlıklar ve birbirinden özel konuklarla Spor Express başlıyor.

Aspor Ekspres'ten herkese mutlu günler, mutlu haftalar. Ben Furkan Bozoğlu, Aspor Radyo'ya hepiniz hoş geldiniz. Yaklaşık bir saat boyunca futbolun, sporun nabzını tutacağız. Uluslar Ligi'ni konuşacağız. Ve tabii ki Ziraat Türkiye Kupası haftasındayız. Yine salı, çarşamba, perşembe günlerinde Aspor ve Aspor Radyo'da Ziraat Türkiye Kupası heyecanı yaşayacağımızı ifade edelim. Güzel mücadeleler var yine Ziraat Türkiye Kupası'nda. Amilli futbol takımımız bugün ayrıca önemli bir mücadeleye daha çıkıyor. Uluslar Ligi'nde şahsen bana göre ya tamam ya devam maçı gibi bir karşılaşma. Bologna'da 21.45'te İtalya-Türkiye mücadelesini izleyeceğiz. Bu karşılaşma 21.45'te ATV'den naklen yayınlanacak. Biliyorsunuz amilli futbol takımımız Uluslar Ligi'ne 3'te 0'la başladı. Eksi 7 averajda. A Ligi'nde işler pek yolunda gitmiyor. Güçlü rakipler var tabii ki. Bu güçlü rakiplerden bir tanesi ise İtalya. İçeride Bursa'da 4-1 kaybettiğimiz karşılaşmanın rövanşını almak istiyoruz. Uluslar Ligi'nde puanla tanışmak istiyoruz. Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz'ın olmayacağı bu mücadeleden en azından bir puanla ayrılmak bize moral verebilir. Peki ya ayrılamazsak? Ya 4'te 0 olursa neler olacak acaba? Bir şeyler olur mu? Montella devam eder mi? Bu da şu an için soru işareti. Çünkü tartışılıyor. Sonuçta 3'te 0 çekti. Nasıl bir karar alınır veya devam eder mi? Bunu önümüzdeki süreçte göreceğiz. Bunun dışında tabii ki gazete manşetlerini sizlerle paylaşacağız. Süper Lig'de biliyorum sizler de çok özlediniz. Süper Lig'deki mücadeleleri de değerlendireceğiz, konuşacağız. Gazetelerde bugün transferlerle ilgili haberler görüyorum. Bunlara da hepsini de değerlendireceğiz, konuşacağız. İsterseniz şöyle günün programına bir göz atalım. Uluslar Ligi A Ligi'nde İtalya-Türkiye mücadelesi 21.45'te ATV'de dedik. Aynı grubun bir diğer maçı Fransa-Belçika maçı Aspor'da 21.45'te bu mücadeleyi takip edebilirsiniz. Uluslar B Ligi'nde Kuzey İrlanda-Gürcistan, Ukrayna-Macaristan karşılaşması.

Yarış maçları oynanacak. Yine B liginde Bosna Hersek, Polonya, Romanya, İsveç maçı oynanacak. Hemen C ligine bakacak olursak da Güney Kıbrıs Rum kesimi, Letonya, Karadağ, Ermenistan karşılaşmaları var bugün Uluslar Ligi'nde. Uluslar Ligi yarın sona erecek, bunu da ifade etmiş olalım. Ve yarın Ziraat Türkiye Kupası heyecanı başlayacak dedik. Salı, çarşamba, perşembe günleri A-Spor'da. Hafta sonuysa Süper Lig'le futbol serüveni devam edecek. Tabii ilk kez böyle uzun bir milli ara vermiş olduk. Neredeyse bir ay. Bu bir aylık süre zarfında A milli futbol takımımız 4 karşılaşmaya çıkmış olacak. İlk kez bu kadar uzun bir milli ara her takım için, her lig için zorlayıcı mıdır? Yoksa biraz daha dinlenme süreci mi oldu? Yoksa bir kopuş mu oldu diye düşünüyoruz ama A milli takımlarında olan oyuncular için gerçekten önemli. Prestij tabii ki takımları iyi gidiyor. Diğer taraftansa teknik direktörler için takımı iyi hazırlamak. Sezon öncesi kampını arada bir kez daha yapabilme şansı elde ettiler diye düşünüyorum ben. İsterseniz gazete manşetleriyle devam edelim. Birazdan stüdyo konuğumuzun da olacağını paylaşmış olalım. A-Spor yorumcusu Ozan Zeybek bizlerle birlikte olacak stüdyomuzda. Fotomaç gazetesinin manşeti Diaz'a aslan pençesi ve diğer başlıksa Fenerbahçe'den Felix'ten Fener'e yeşil ışık. Jimbo Mourinho'nun gözüne giremeyen faslı futbolcuyu almak için düğmeye bastığı ara dönemde parçalı formayı giyebilir diyor Brahim Diaz. Oyuncu bu sene kaç maça çıkmış acaba, merak ettim, şöyle bir bakmak istiyorum. Bu sene 4 karşılaşmaya, bu sezon 4 mücadeleye çıkmış. Birisi Şampiyonlar Ligi, 3'ü La Liga. 178 dakika süre almış. Bu durumdan tabii ki memnun değildir diye düşünüyorum ama Real Madrid'de oynayabilmek önemli, kritik.

Devam edelim haberleri paylaşmaya. Tabii milli takımımız için de önemli bir başlık. Hatırla şanlı mazini, devir şu çizmeyi diyor Fotomaç gazetesi. UEFA Uluslararası Ligi'nde Türkiye 4. maçına bugün İtalya deplasmanında çıkıyor. Ay Yıldızlılar 21.45'te ATV'nin naklen yayınlayacağı maçta Renato Marcinyak'ın yöneteceği maçta İtalya'ya karşı puan arayacak. Grupta oynadığı 3 karşılaşmayı da kaybeden Türkiye'nin hedefi hem tarihinde ilk defa çizmeyi devirmek hem de Uluslar Ligi'nde ilk puanlarını almak olacak. Millilerde cezalı olan Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz bugün forma giyemeyecek. Haydi Türkiye, hatırla mazini. Nasıl da devirmiştin dünya devlerini. İşte geldi zafer vakti diyor Fotomaç gazetesi.

0: O paralara takım kurduk. Serdal Adalı bir kez daha, üçüncü kez Beşiktaş'ın başkanı olarak seçildi. Adalı rakiplerimizin bir iki oyuncuya verdiği ücretlerle biz takım kurduk diyor. Tabii Beşiktaş için de bu gerçekten önemli. Bu istikrarı sağlayabilmek önemli. Çünkü çok fazla hoca değişikliği, çok fazla başkan değişikliği yaşanmıştı. Geçtiğimiz sezonlara, yıllara baktığımızda Serdal Adalı'yla yola devam kararı alındı. Bu noktada artık istikrarlı bir Beşiktaş görme ihtimalimiz bence bu sene daha fazla. Özellikle şampiyonluk yarışında olacağını da düşünüyorum Beşiktaş'ın. Evet, tabii ki tüm detayları konuşacağız. Gazete manşetlerini de değerlendireceğiz. Bu akşam hamile futbol takımımızın mücadelesi var dedik. Konuşacağız. Süper Lig öncesi son detaylara, notlara da bakacağız. Bugünkü konuğum A-Spor yorumcusu Ozan Zeybek. Ozan abi, hoş geldin yayınımıza.
1: Hoş bulduk. Herkese sevgiler, saygılar Furkan. Çok

0: teşekkürler. Nasılsın abi?
1: Çok iyiyim. Yani 50 yaşına giriyorum. Birkaç gün sonra.
0: Öyle mi? Mutlu yıllar abi şimdiden.
1: Çok teşekkürler. Radyoya çok bağlandım son 10 yılda. Yani 500 civarı radyo programı yaptım. Mükemmel. Ama 32 yıldan bu yana ilk defa radyo stüdyosuna girdim.
0: Öyle
1: 18
0: mi?
1: Yaşında radyoculuk yapıyordum.
0: Bir şey söyleyeyim abi, ben 33 yaşındayım.
1: Ben 32 yıldır ilk defa
0: radyo
1: stüdyosuna girdim. Bu ayrı bir şey, his uyandırdı bende.
0: Gerçekten çok güzel. Benimle bunu tattığım için de ayrıca mutluyum. Çok teşekkür ederim abi.
1: Bu da bir anı olarak kalacak.
0: Hangi radyoydu 18 yaşında girdiğin?
1: İzmir'de Ege FM vardı.
0: Türkçe müzik yapmazdı. Hala devam ediyor mu?
1: Hayır, farklı bir Ege FM olabilir şu anda, karıştırılmasın diye. Türkçe müzik yapmazdı. Yani ben geceleri nöbetçi DJ olarak, stajyer, öyle çırak olarak başladık. Bir yıl o işi yapmıştım o zaman. Sabaha kadar dinleyenlere Lionel Richie, Cool and the Gang.
0: Yani mükemmel abi, gerçekten. Deneyimli
1: bir radyo
0: ile yapıyorum.
1: Bunu söyleyince şimdi 32 yıl önce o radyo kurulduğunda Türkiye'nin en modern radyolarından biriydi. Yani dijitalleşme, modern anlamında böyle övgü alandı. 32 yıldan bahsediyoruz. 32 yılda neler geçti?
0: Ne demek ya? Ne demek yani?
1: 94 yıl. 33 yaşındayım diyorsun.
0: Evet.
1: 32 yılda neler geçti, teknoloji nasıl arttı. Kesinlikle. Ama stüdyon harikaymış, büyüleyici.
0: Evet, çok güzel gerçekten.
1: Yani şu ana kadar kaç yıldır burada hep bağlantılara geldim, şu stüdyoya gelip burada yayın yapmadığıma pişman oldum.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Şöyle söyleyeyim Ozan abi, biz seninle hep radyo yayınını telefon üzerinden yapıyorduk, telefon bağlantısı gerçekleştiriyorduk. Çok da sevindim yani senin de stüdyoya gelmene. Ben de 5. yılım radyoda. Dünya Radyolar Günü'nde başlamıştım radyocula. O sebeple de ayrıca bir başlangıç noktası da var. Güzel, benim çok hoşuma giden. Ben de çok sevdim çünkü mutlaka radyoculuk televizyondaki performansını etkiler, akıcılığını etkiler, diksiyonunu etkiler. Kendi sesini kulaklarından duymak, yakından duymak gerçekten apayrı bir şey. Ve radyonun sadık izleyicilerinin olması da bence burada çok çok önemli.
1: Şu var, seni zaten ses tonundan tanıyan çok çıkıyordur. Artık kulaklarda bir yer edinmiş ses tonun, konuşma tarzın. Ben de şimdi burada düşününce bakıyorum, hep aklımda seninle ilgili imaj, bu ses tonu var.
0: Öyle mi? Çok sağ ol.
1: Şu, yani biz çocukluğumuzda çok radyo dinlerdik. Arkası Yarınlar vardı.
0: Evet.
1: O kadar güzel anlatırlardı ki profesyonel. Kapı açıldı, Furkan içeriye girdi.
0: Radyo tiyatroları.
1: Sesi, radyo tiyatroları ve Arkası Yarınlar müthişti. Şimdi geçen yıl uzun bir yolculuk yapıyorum. Böyle araç kullanıyorum, otomobil kullanırken. Hanım çocuk yanımda. Dedim ki benim çocuğa da öğrenmesi açısından, şimdi bunu anlattığımda 12-13 yaşındaydı. Hı hı. Dedim bizim çocukluğumuzda böyle şeyler vardı. Bunları dinlerdik ve gözümüzde canlandırırdık. Açtım mesela, 3,5 saat Sefillerin Arkası Yarınını dinledik.
0: Vay.
1: Yani anı yaşıyorsun. 3,5 saat boyunca da açtığımızda, radyo frek şeyinde dinlediğimizde, araca bağladığımızda 3,5 saat tık ses çıkmadı.
0: Ne güzel.
1: Yani konsantre oluyorsun. Radyo başka bir alemdir. Yani ben yurt dışında da çok zaman geçiriyorum. Radyo bir ülkenin kültürünü gösteren bir şey.
0: Değil mi? Çok doğru. Çok doğru.
1: Bakarım böyle, her ülkenin kendine özgü radyoları vardır. Akıllarda kalır. İsimler de, kullanım dilleri, dokunuşları, kafada ne uyandırabildiği. Biz hep gördüğümüz hakkında yorum yaparız. Sadece radyoda duyduğumuz hakkında.
0: Aynen öyle. Benim de lisedeyken, ortaokuldayken öğretmenlerim hep söylerdi işte, radyo tiyatrosunu çok dinleyin, radyo dinlemeye çalışın boş zamanınızda. Mutfakta annemin vardı radyosu. Her annenin vardır belki de. Benim annemin de vardı. Orada böyle hep açar dinlerdim. Kasetlerde vardı radyo tiyatroları. Onları aynı şekilde çok dinlemişimdir. Gerçekten bir insanın hayalini çok kuvvetlendiren, çok fazla şey katan.
1: Düşünce derinliği oluşturuyor.
0: Aynen öyle. Çok fazla şey katan.
1: Ben yıllarca, son yıllarda pek yapmıyorum bunu ama yıllarca uyurken radyo açık uyudum. Yani küçük bir ses, onun yani ritmiyle, ninni gibi.
0: Evet.
1: Yıllarca radyoyla uyudum. Bazen şimdi deniyorum, tekrar açıyorum. 1-2 saat sonra uyandırıyor beni bir şey, kapatıyorum.
0: Çok güzel abi, çok mutluyum. Seninle bir kez daha en azından şimdi radyo stüdyosunda olmak gerçekten keyif verdi. Şimdi tabii bugün A Milli Futbol takımımızla başlamak istiyorum. Ligi de

0: konuşmak istiyorum. Zamanımız az. A-Spor, A-Spor televizyonuna gideceksin Ozan abi, 12-2 arası. Radyoda ne konuşursak bana kar. Spor Express programına kar yani. O sebeple milli futbol takımımızla başlamak istiyorum. Şu anki süreçte kötü bir viraj, kötü bir dönemediğimiz bir viraj da diyebiliriz bunu açıkçası. Dördüncü karşılaşmamız. İlk kez bu kadar uzun bir milli ara ve bu uzun milli arada A Ligi'nde ilk kez yer alıyoruz. Fakat bir puanla dahi ulaşamadık. Bir puan dahi alamadık. Bir kez daha İtalyanlarla karşılaşacağız. En son Bursa'da 4-1 mağlup olmuştuk. Bizim çocukların işi zor. Bologna'da olacaklar. Nasıl bir mücadele bekliyorsun? Neler söylersin ameli futbol takımımız için?
1: Ya şimdi insan beğenmediği veya istemediği her şeyin bahanesini çok kolay yaratabilir. İstediği her şeyin de çaresini bulur. Biz burada bir suçlu aramıyoruz. Yani sanki öyle bir imaj oluştu. Milli takımın içinde bir suçlu arıyoruz. Teknik anlamda suçlu arıyoruz. Yönetim anlamda bir suçlu arıyormuş gibiyiz. Aramıyoruz aslında. Biz çözüm arıyoruz. Çünkü geçen sene bizi şahlandıran, böyle duygularımızı en üst seviyeye çıkaran bir milli takım izlerken bu sezon, bu sene özellikle Dünya Kupası periyodu ve başlangıcı olmak üzere şu ana kadar bu tabloda, yani yükseklere çıktıkça irtifa yeteneği milli takımın ortaya çıkıyor. Yalnız ben bu jenerasyona çok güveniyorum, yani çok iyi bir jenerasyonumuz var. Yalnız yenilmek, kaybetmek psikolojik anlamda insanı çok zedeler. Yani direncini kırabilir. Benim en büyük korkularımdan biri bu. Şimdi yerli teknik adam faktörü apayrı bir şey benim kafamda. Yani biz basın toplantısını izledim. Montella'nın.
0: Dünkü mü?
1: Dünkü değil. Maç sonu. Maç sonu. Kaybettiğimiz maçtan sonra, Belçika maçından sonra, orada İtalyan bir gazeteci Signor Montella diye başladı. Aklıma direkt şu geldi. Ya biz Montella'dan önce kim vardı? Kuntz.
0: Kuntz vardı.
1: Her Kuntz vardı. Bizim işimiz sinyorlarla, herlerle, mösyölerle, misterlarla, Rusçası gospodinlerle olmaz. Bizim işimiz baylarla, beylerle olur. Evet. Milli takım bazında bahsediyorum. Yani ben asla ırkçılık yapan veya taraf tutan, duygusal bakan birisi değilim bu konulara. Ben gerçekçiyim. Mesela ben Fenerbahçe'yi yorumlayan, gönül vermiş bir adam olarak, Fenerbahçe'ye yabancı teknik direktörle çalışmalı. Bu periyotta diyorum, bu konjektürde. Ama milli takım hiçbir zaman yabancı teknik direktörle çalışsın demedim. Ya bu ruh işi. Bu duygu işi. Yani bu duyguyu bir yabancıyla yaşayabilmek mümkün
0: kesinlikle
1: değil.
0: Kesinlikle çok zor. Oyunculara geçirmek de zor.
1: İşler yolunda giderken hocamızla çok iyiyiz, mutluyuz, ahenk. Bak eski kazandıkları maçlardan sonra veya kıl payı kazanamadıkları maçlardan sonra oyuncularımızın yorumlarına bak. Maç sonu yorumlarına. İçeride kardeşlik, dostluk. Bir insan için herkes iyi diyorsa Furkan, ben o insandan şüphelenirim.
0: Değil mi?
1: Herkes için iyi olamazsın. Doğru insan herkes için iyi olamaz.
0: Kesinlikle.
1: O zaman bütün dünya doğru olmalı. Çünkü ben de doğruyum, sen de doğrusun, o da doğru. Herkesin yaptığı, bilerek veya bilmeyerek yaptığı yanlışlar vardır. Hatalar vardır. Sabotajlar vardır bak. Bilerek, bilmeyerek dediklerimde şimdi bilereklere geçiyorum. Yani oyuncuların övmesi, yönetimin övmesi, teknik adamı beni ilgilendirmiyor. Şimdi bugün yine biz zor bir işe çıkacağız. Ben bazı ilişkilerde beynimi kullanarak hareket ederim veya tavır alırım.
0: Evet.
1: Milli takım olunca duygularımla hareket ediyorum. Eleştirmeye kıyamıyorum. Beğenmesem de nereden bir şey yakalarım da övebilirim diye düşünenlerdenim. Ama baktığımızda son periyotta Dünya Kupası ve şu oynadığımız maçlarda övecek bir şey de bulamıyorum maalesef.
0: Maalesef.
1: Yani Türk insanın en büyük zevki, ortalama yaşam kalitesine baktığında en büyük zevki futboldur. Çocuğun elinden oyuncak almak gibi bir şey bu. Senin oğlan kaç yaşında Alper?
0: 19 ay oldu dün.
1: Oyun ya, bu akşam gittiğinde bir deneme yap. Benim laflarım aklına. Oynarken bir oyuncağı elinden al, bak sana neler yapıyor.
0: Tabii.
1: Neler yapıyor bir bak.
0: Tabii ki.
1: Şu anda milletin elinden oyuncak alınmış gibi. Kimse ya, her gün Dallas'a döndük. Dallas'a. Senin yaşın tutmaz. 78 evet. Yılında yapılmış.
0: Ama duymuştum ben.
1: Dallas dizisi.
0: Dallas'a
1: diye,
0: döndük falan derdi.
1: Dallas gibi bir dizi, Dallas diye bir dizi vardı. Tek kanallı dönemde bütün Türkiye onu izlerdi, beklerdi. Böyle girişi, müziği falan böyle harikaydı. Ceyar diye bir karakter vardı orada. Ceyar, böyle insanlara biz oradan bir deyim elde ettik. Ya ceyarlık yapma kardeşim. Ya bu Ceyar gibi. Ceyar o dizinin zengin bir iş adamı, büyük bir ailenin en büyük oğlu. kötü karakterli. Yani kötü karakterli derken yani şeyleri zorlardı yani imkansızlaştırırdı. Bir kardeşi vardı, o daha Bobby, o daha şeydi.
0: Uyumlu birisi.
1: Yapıcı birisiydi. Diğeri yıkıcı, egoist birisiydi, öyle söyleyeyim. Yani şimdi bakıyorum, Türk futbolunda da birçok CR var. CR olamayanlar da CR'cık olmaya çalışıyor. Yani bizim ne yapmamız lazım? Şimdi bu hafta herkes bu maçı bekliyor. Bu maçı niçin bekliyoruz? Biz eskiden milli maçı beklerken hevesle nasıl oynarız, ne yaparız, kazanır mıyız, ya kaybetmeyiz, bunları konuşurduk. Bugün onu beklemiyoruz. Milli takım bu akşam maçı oynasın. Bizde biliyorsun örf adet, gelenek göreneklerde böyle önemli günlerde adamı elleme, arama, kızma, cenazesi var derler veya sıkıntısı var derler. Evet, evet. Bir şeyde sen dert çıkarma derler.
0: Tabii.
1: Biz belden aşağı vurmayı yakıştıramayız kendimize. Hı hı. Şimdi niye neyi bekliyor halk? Bu milli maçla bitsin, ne olacak? Montella bu akşam maç sonu mu gider? Cuma'ya kadar mı gider? İtalya'ya gitmişken onun için de unutulmayacak bir şey bu. İtalyan bir İtalyan İtalya'da bırakıp gelebiliriz yani. Böyle evet. Şeyleri söyleyeyim. Gerçekçi olmak lazım.
0: Tabii ki.
1: Daha sonra bugün dün verdiği röportaj bugün basına çıktı. Başkanın son 30 yılın federasyon başkanının son 30 yılının sıkıntılı dönemini bana yüklemeyin diyor. Yani benim başkanlık dönemime. Kimse bu federasyona bunu yüklemiyor. Biz ama şu var, biz hep aspirin tedavisi yapmışız. Dişin ağrımış aspirin iç, başın ağrımış aspirin iç, evet. Ayağın ağrımış, her çareye tek ilaçla çözme şansın, her çareyi tek ilaçla çözme şansın yoktur. Bizim bu kez ilaç tedavisi, serum tedavisi değil, bizim ameliyat yapmamız lazım. Bizim restorasyon yapmamamız lazım, inşaatı yıkıp tekrar baştan başlamamız lazım. Biz ya ona mı ayıp olur, buna mı ayıp olur? Ahbap çoluş ilişkisi veya şu var. Başa gelenler, yönetime gelenler şu modda oluyorlar genellikle. Yani benden daha öne çıkacak bir figür gelmesin. Benden daha karakteri, fotoğrafı öne çıkacak bir figür gelmesin diye düşünüyorlar. Bende de şu bir mantık vardır. Felsefede de veya söylemlerde yıllardır kullanılan bir şey vardır. Akıllıysan senden daha akıllısını bulursun. Yanında çalıştırmak veya yol arkadaşlığı yapabilmek için. Bugünkü tabloya baktığımızda, Montella'ya baktığımda ben Montella'nın bu oyuna akıl kattığını da düşünmüyorum. Şimdi federasyon olarak düşüneyim, yönetici olduğumu düşüneyim. Benim teknik adamın havası, gücü, raconu bambaşka olmalı. Montella'ya baktığımda bunları bana vermiyor. Yani beni tatmin etmiyor, evet. Bu konuda. Ama bu kazandığı günde aynı şeyleri söylüyordu. Bugüne kadar İtalya'da tutunamayıp da gelip Adana Demirspor'da belli bir kitlenin veya bir PR'ın sonucu doğan birisi. Hmm. Başarılarının sonucu veya liderliğinin sonucu doğan birisi değil. Biz Türk insanı olarak birinci sırada başarı elde ederken liderliğe önem veririz. Düşünsene. Biz kafile halinde gezeriz. Biz söylemlerimizde ilk önce liderliğimizi, öncülüğümüzü öne koymak isteriz.
0: Tabii ki, tabii ki, tabii
1: baktığımda
0: ki.
1: Ben bunların hiçbirini Montella'da göremiyorum.
0: Ben de göremiyorum.
1: Bugün yani. O gün değil diyelim. Yeni bir konu aç sen lütfen. Ben çünkü başladım mı ansiklopedi gibi. Şimdi...
0: Şöyle söyleyeyim. Sen konuştuğunda benim aklıma Vahe abi, daha önce yayını almıştık, Vahe Kılıçarslan'ı. Evet. Vahe abinin de kızıyla beraber galiba kendi bir şeyi varmış. Hep sürdürdüğü bir nasıl diyeyim, hobisi, hobi gibi aslında da milli futbol takımını takip etmek gibi.
1: Evet, Kanada'da maça gitti mesela.
0: Oraya gidiyor, Amerika'ya gitmiş, işte nerede olursa milli takım maçlarına gitmeye çalışırım diye de kendisi söylüyordu. Ve sen diyordun ya abi, işte şu an bir takım çalıştırıldığında vesaire akıl kısmı çok önemli. Biz milli takım olunca duygusal tarafa bakarız diye. Ve abi de o zaman söylemişti. Yani o duygusal, bir acayip duygusal bakıyordu. Acayip kırgınlık yaşamıştı mesela. Bu duygusallığı söyleyince aklıma da o geldi. Çünkü gerçekten biz bu işe daha duygusal bakan tarafı. Sonuçta bayrağımızı görüyoruz orada.
1: Furkan,
0: Mars'ımızı kimlerle görüyoruz aynı şekilde.
1: Kimlerle oynuyoruz şu anda? Fransa, İtalya,
0: evet, ya
1: Belçika.
0: FIFA sıralamasında bizim üstümüzde
1: hayır,
0: olan
1: hayır,
0: takımlar.
1: Ben ona girmeyeceğim.
0: Evet.
1: Biz kimlerle? Fransa, İtalya, Belçika ile oynuyoruz. Bugün sokağa çık veya bizim toplumun yapısına baktığında bir Fransızın bizim kadar milli takımına değer verme ihtimali yok.
0: Yok.
1: Bir İtalyanın verme ihtimali yok. Bir Belçika'nın verme ihtimali yok.
0: Kesinlikle.
1: Biz ne diyoruz? Futbolun beşiği doğuran ülke İngiltere diyoruz. İngiliz'in verme ihtimali yok. Bizim için onur gurur meselesi gibi bu olay. Bizim için kutsal

0: bir davamış gibi milli takım. O yüzden biz bunlara ilk önce, sen okuduğun kitapları çöpe atıyor musun?
1: Duruyor hala.
0: Bir yere koyuyorsun, doğru mu? Bazı kitaplar vardır. Eline ulaşabileceğin yerde, bak şu anda sevgili dinleyen göremiyor ama böyle bak raflara, kitaplara doğru elimi uzattım. Eline ulaşabileceğin yerde koyarsın. Bazı kitapları okursun, sende bir iz bırakmadığı için kilere kaldırırsın, rafın en altına veya en üstüne
1: koyarsın. Ya bir merdiven tozlanır gibi, o artık.
0: Tozlanır. Bravo. Yani böyle bir pozisyona sokarsın. Bizdeki milli takımı biz her zaman en güzel, en ulaşılabilecek, yüreğimize yakın, kalbimizin hizasına koymuşuz.
1: Evet, evet.
0: O yüzden bu duyguları karşılayacak şeyler olması lazım. Biz bundan bundan 3 ay önce, 5 ay önceye kadar vatandaşlık verelim diyorduk Montella'ya. Montella'yı
1: kesinlikle
0: biz
1: ya.
0: İzmir marşıyla getirdik milli takımın başına. Şimdi de Metler marşıyla uğurlarız diye tahmin ediyorum.
1: Kesinlikle. Bu 4 eğer mağlubiyet yaşarsak, ki hani niye böyle hep dinleyicilerimize söylüyoruz sanki ya işte belki kazanabiliriz, belki beraberlik elde edebiliriz
0: belkilerle,
1: demek istiyoruz ama
0: belkilerle, acabalarla bu işler olmaz.
1: Net olmaz, olacaksın. Tabii net. Ki, tabii ki, tabii ki. Ben şimdi, işte bugün yenebiliriz diyemiyorsam bunu ben Montella'dan kaynaklı söylüyorum. Bir de şey var Ozan abi, son maçta dikkat etmişsindir. Arda Güler'i sen başından beri takip ediyorsun, Fenerbahçe'de de aynı şekilde. Benim de hayranlık duyduğum, çok beğendiğim, fanı olduğum bir futbolcu. Son maçta Engoy var, Belçika'nın stoperi. Maç bitmek üzere, son 3. dakikalarda falan böyle bir sürtüştüler. Sonrasında Arda Güler bunu böyle bir sürdürdü. Arda'dan hiç beklemeyeceğim hareket. Ne Fenerbahçe'de, ne sonrasında, ne Real Madrid'de hiçbir zaman yapmadı Arda. Ben orada anladım. Dedim ki bu çocuğun artık psikolojisi yıpranmaya doğru gitmiş.
0: Fatih Terim başında olsaydı yapar mıydı o hareketi Arda?
1: Yok.
0: Hem yapmazdı hem yapamazdı.
1: Yapamazdı.
0: Bak hem yapmazdı, evet. Da çünkü ona göre empoze edilmiş olurdu. Şimdi oyuncu rakiple kalibresine baktığında, oyun anlamında bir şey üretemediğini gördüğünde sahada kenara bir bakar. Her pozisyonda bir hocasına bakar. Hocadan bir reaksiyon görmesi lazım. Alevlendirmesi lazım. Basın toplantısında teknik adamın umut vermesi lazım. Teknik adam bizden umut bekliyor. Başını okşamamızı bekliyor.
1: Evet.
0: Teknik adamın umut vermesi lazım. Montella bu işleri yapamıyor, başaramıyor. Yani neyse, biz bugün Montella ile açtık. Montella ile kapatırız. Gecenin sonunda da yine Montella konuşulur da. Bugün işimiz zor. İşin gerçeği, eksiklerimiz de çok. Bilmiyorum senin elinde hangi doneler var ama bugünkü maçta birçok eksiğimizin olduğunu düşünüyoruz. Sen, Kafka'nın Milena'ya Mektuplar diye bir romanı vardır.
1: Evet.
0: Orada çok güzel bir romanın dokusunu ortaya çıkaran bir konu vardır. Yani pes ettiğimden değil, olmayacağını gözüme soka soka gösterdiğin için vazgeçtim.
1: Oo, çok güzel.
0: Şimdi bizim de bunu bilerek,
1: mükemmel.
0: Bunu bilerek hareket etmemiz lazım. O gözle bakmamız lazım.
1: Evet.
0: Şimdi ben Fenerbahçe'yi konuşurken devamlı hep şunu söylerlerdi bana. Ya İsmail Kartal'ı niye eleştiriyorsun? Şu duruma geldim. Benim profil resmimde bile Fenerbahçe fotoğrafı olmasına rağmen Fenerbahçe, Galatasaraylıların en çok sevdiği Fenerbahçe yorumcusu oldum. Kendi takımına, çünkü takımlar şunu bekliyor. Özellikle dört büyüklerin taraftarı. Eğer mikrofon sendeyse benim avukatım ol diyor. Katil de ben olsam beni savunacaksın diyor. Fenerbahçe hata da yapsa, suçlu da olsa, anlatabildim mi? Beni savunacaksın diyor.
1: Kesinlikle karşı, bu çok tarafında, acayip bir ayrım yani.
0: Karşı tarafında şeyini bekliyor. Mülayim, efendi, eski Sümerbank memuru tipli, hı-hı, yorumcusunu bekliyor. Şimdi biz gerçekleri söylemezsek taraftar oluruz. Biz burada yorumcuyuz. Biz aslında yorumcu. Ben burada çıkıp da şakşakçılık yaparsam ben taraftar olurum, amigo olurum. Biz eleştirmeniz. Eleştirmek nedir? Sen çocuğunu eleştiriyorsun. Yeri geliyor.
1: Yapma, etme diyorum.
0: Neden? İyiliği için. Evet. Eşine diyorsun ki ya bak dikkatli araba kullan, şunu yap, bunu yap, bu hani, evet. Niçin? Hep iyiliği için. Sevdiğin şeyi eleştirirsin, sevmediğin şeyi zaten ciddiye alıp ilgilenmezsin.
1: Evet.
0: Biz de gönül verdiğimiz takımların iyiliği için bazı yorumlar yapıyoruz. Nasıl milli takım için şimdi bunları konuştuk, kulüp takımları için de bunlar geçerli.
1: Kesinlikle katılıyorum.
0: Şimdi bu buhranlı havada futbol şu anda türbülansta. Yani o onu yaptı, bu bunu yaptı. Yakalamalar, kararlar, şu milli maçta bitsin, ondan sonra yeni dosyalar gelecek dedikoduları ortada dolaşan. Bu türbülanstan el birliğiyle çıkmamız lazım. Futbol takımları artık taraftarlar arasında kategorize

0: 5 gün sonra semttekini korursun, 5 ay sonra hemşehrini korursun, aynı memleketteniz diye. Hangi ülkede vardır tanıştığında ilk merhaba arkadaş adın ne dediğinde nerelisin diye başlar.
1: Tabii.
0: Bizde ikinci soru da hangi takımı tutuyorsundur. Dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir ırkta böyle şeyler yoktur.
1: Değil mi?
0: Merhaba, ne yapıyorsun? Adam kendisi bir sohbet açarsa ya işinden açar, ya üniversite okuduğu okuldan açar, ya zevkinden açar. Sörçüyüm, tekneciyim der. Anlatabildim mi ne demek istediğimi? Bizim bu yakınlaşma ortak dilimiz kayboluyor.
1: Ya olmaz tabii yani, bu kulüpleşme bu kadar kulüp içerisinde, kulüpler bazında bu kadar ayrışma durumunun oluşması, bunu topluma yansıtmak gerçekten
0: senden bir ricam var. Yıllardır dinliyorum seni, izliyorum, böyle konuşuyoruz. Çok güzel bir yoldasın.
1: Çok teşekkürler.
0: Yani bu ışığı veriyorsun. İyi niyetli olduğunu da biliyorum. Lütfen sadece 4-4-2'yi, şu kadar korner kullanıldı, 2 tane penaltı olmalıydı, bunları, sadece bunları konuşma. Mikrofon sendeyken, hı hı, insanlara bu hayatın gerçeklerinden lütfen aklına hep
1: anekdotlar
0: gelsin.
1: Anekdotlar ver diyorsun.
0: Mutlaka 1-2 dakikanı radyo yayınlarında buna ihtiyacımız var.
1: Kesinlikle var.
0: Biz küçükken din dersi ve ahlak bilgisi diye bir ders vardı. Din, hadi herkese kendi inancına göre bırakıyorum. Ahlak hepimizin ortak noktası.
1: Aynen öyle.
0: Furkan, hoşuna gider diye düşünüyorum ve aklında kalacağını tahmin ettiğim için bir yıl önce başıma bir olay geldi. Yani bir şeye şahit oldum. Sosyal deney gibi bir şey bu. İstanbul Havalimanı'ndayız. Görkemli bir yer, kalabalık, bütün dünyaya uçuşlar
1: şehir
0: var.
1: Şehir yani, gerçekten.
0: Şehir gibi yani, gerçekten bambaşka bir şey. 85 tane ülkeye gittim.
1: Maşallah.
0: Yani 85 tane ülkede yaklaşık 90-100'e yakın havalimanı gördüm. Çünkü bazı ülkelerde bir yere, Londra'da mesela 4 tane havalimanı var. Örnek veriyorum, benim kullandığım şu ana kadar. Birçok havalimanı gördüm. Şimdi buradaki bu havalimanında betimlemeyi güzel yaptık. Şimdi olaya geçeyim, anekdotuma. 4 arkadaşız. İzmir aktarmalı geldik, Londra'ya uçacağız. O gün de uçuş 3 saat sonra buradaki şey, aktarma, hı-hı, devam yolculuğumuz. İlk önce bir gittik, bir hava yollarının kendi salonunda oturduk, lancında. Sonra baktık çok kalabalık, gelin dedik şurada kafede oturalım. Yaya trafiğinin en yoğun olduğu havalimanının içindeki o restoranların, dükkanların olduğu yerde bir kafeye oturduk. Yan koltukta bir annesiyle oğlu hamburger yiyordu. Bir anons duydular, ekrana bir baktılar, koşa koşa hamburgeri falan, bir ısırık aldı çocuk, bıraktı. Koşa koşa uçağa gittiler, yabancılardı. O yanımdaki arkadaşlara dedim ki kronometrelerinizi açın lütfen dedim. Bir şey yapacağım. Ne yapacaksın, ne oldu? Böyle hani anlayamadılar. O hamburgeri aldım, yere koydum. Yürüme yoluna, yaya yoluna.
1: Aa, Allah Allah, dedim, ne yapmaya çalıştığını hala merak ediyorum abi.
0: Kronometreyi açın, açtılar. Bunu dedim yerden kaç dakikada alacaklar acaba? Kim gelip alacak? 5. dakikada üzerinden atlayan var, yanından geçen var, görüp de. Allah'tan üzerine basan olmadı. Bizim çocukluğumuzda ne yapardık biliyor musun? Onu 10. saniyede gelir biri alır.
1: Öper.
0: Alnına koyar, kutsal bir şey gibi. Anlatabildim mi ne demek? Ondan sonra da bir saksının kenarına koyar, bir çimin yanına atar, bir ağacın yanına atar, çöpe de atmazdık.
1: Aynen öyle.
0: Niçin? Oradan da bir karınca, bir kuş, bir canlı nasip faydalansın diye.
1: Evet.
0: Biz bu değerlerimizi kaybetmişiz. İnsanlar üzerinden atlıyor, yanından geçiyor. Yani bu bir sosyal deney aslında. Bu aslında anlatılırken utanmamız gereken olay. Ha, Ozan Zeybek, sen bunları anlatıyorsun. Sen her şeyi doğru mu yapıyorsun? Empati yapıyorum. Elimden geldiğince doğru yapmaya çalışıyorum. Kimse ya kusursuz değildir.
1: Tabii ki.
0: 50 yaşına girdim dedim ya sana, 8 Ekim, 2-3 gün sonra. Bugün ayın 5'i galiba.
1: 5'i, 3 gün,
0: evet,
1: kalmış.
0: Evet, 3 gün sonra 50 yaşına gireceğim. 45 yaşında cahil olduğumu anladım. Yani 45 yaşında anlayabildim.
1: Ne diyorsun
0: şimdi
1: abi?
0: Şimdi hayatımı, bak ne kadar, nerede, ne okuduğun önemli değil Furkan. 3 tane üniversiteye gittim. 4 tane dil konuşuyorum. Kendi PR'ımızı yapıyormuş gibi olma. Ama anlasın, akıllarda kalsın diye anlatıyorum bunları. Kendimden örnek veriyorum. Kötüyü de kendimden örnek veriyorum.
1: Evet.
0: İyiyi de vermeye çalışıyorum. 45 yaşında anladım ne kadar cahil olduğumu.
1: Ne diyorsun?
0: Bakış açım değişti.
1: Çok acayip.
0: Yani bunlar çok önemli. Şimdi empati yapabilmek çok önemli. Birisiyle bir işin mi var? Olumlu veya olumsuz. Kendini ilk önce onun yerine koy. Eskiden 30'lu yaşlara kadar felsefem şuydu. Hayat bitmez diye düşünüyordum. Daha çok uzun. 40'ından sonra ne kadar yaz daha, kaç tane daha yaz görürüm diye düşünüyorum. Eskiden hayata bakış açım, önce zarar görmeyeyim, ben bencilliğe bak, egoistim, sonra zarar vermeyeyimdi.

0: Ama 45 yaşından sonra önce zarar vermeyeyim, sonra zarar görmeyeyim. Kendim ikinci plana atmayı öğrendim.
1: Vay be.
0: Evet.
1: Ne kadar acayip.
0: Söz sende Furkan.
1: Şimdi mesajımız var. Almanya Bielefeld'den Okay Bey. Hep dinler evet. bizi. Teşekkür ediyorum. Sağ olsun.
0: Almanya Bielefeld'de sözünü kestim. Abbas diye arkadaşım var. Daha önce de Bielefeld. Bielefeld.
1: Evet, evet Bielefeld.
0: Bielefeld'de. Bielefeld. Orada bir kendisi Iğdırlı. Arkadaşımın Karslı Iğdırlı. Abbas yıllardır orada. Otomobil işi yapar. Restoranı ve dondurmacı dükkanı vardı.
1: Bayağıdır galiba Okay Bey orada yaşıyor. Hı hı. Bayağıdır takip ediyor. Bizi de takip ediyor. Orada da uzun zamandır yaşıyor. Kesin tanıyordur.
0: Tanıyordur.
1: Abbas dediniz değil mi?
0: Evet.
1: Selamlarımızı gönderelim. Belki tanışıyorlardır. Almanya Bielefeld'den Okay Bey diyor ki, Galatasaray taraftarıyım. Ozan Bey'e selamlar. Bu hafta acaba federasyonunda bir seçim durumu olur mu? Eğer Türk futbolunda başarı istiyorsak değişimler lazım. Örnek vermek için Rıdvan Dilmenler var, Tugay Kerimoğlu'lar var, Şenol Güneşler, Fatih Terimler var demiş. Milli takımda Türk antrenör şart, bunu hep söylemiştim. Aykut Kocaman, Arda Turan gibi değerli isimler milli takıma şart, yoksa bir şey değişmez demiş dinleyenimiz. Çok teşekkürler. Almanya'ya da selamlar. Tüm gurbetçilerimize de buradan sevgiler, selamlar gönderelim.
0: Şimdi şöyle, mevcut yönetim gitmemek için direnecek. Ama bu sıcağa karı dayanmaz. Çok yıprandılar. Eninde sonunda bu 3 günde olabilir. 3 vakte kadar bu iş biter diye düşünüyorum yönetim anlamında. Montella'nın ben bu akşam son maçı olacağını tahmin ediyorum. Gerçekleri söylüyorum yani. Evet. Karnımdan konuşmayayım. Şu var. Kim gelir? Şimdi burada başka çalışmalar, kötü anlamda söylemiyorum, herkesin bir lobisi var. Tabii. Bugün ben başbakan olsam bir ülkeye, seni çok seviyorum Furkan ama seni ekonomi bakanı yapmam. Hı hı. Ahbap çavuş ilişkisinden uzak durmak lazım.
1: Tabii ki.
0: Seni iletişim komisyonu başkanı yapabilirim. Anlatabildim mi? Hı hı. İnsanlarla iletişimini görüyorum. Yayınlardaki iletişimini, yani becerini görüyorum.
1: Estağfurullah.
0: Yani şu güler yüzünü, sıcakkanlılığını görüyorum. Seni orada değerlendir. Ama Furkan olarak bile sen bile ya beni iletişim başkanlığına alacağına niye spor bakanı yapmadın diye gönül koyabilirsin. Evet. Bizim bu topraklar, bu coğrafya, bu ruh, bu karakter, bu gen yıllardır, yüzyıllara dayanıyor. Ahbap çavuş ilişkisine dayanan şeyler. Biz çayı bile yalnız içemeyen bir toplumuz, biliyor musun? Sohbet ister çünkü çay.
1: Tabii tabii. Tek bile gitsen kahveye yanında birine sataşırsın.
0: Laf atarsın.
1: Aynen.
0: Yani bu duyguları bilmek lazım. Kimin geleceğine şu anda bilmiyorum ama şu konjektür mutlaka birilerini doğuracak.
1: Evet. Abi buradan hızlıca Süper Lig'e geçiyorum. Fenerbahçelisin, Fenerbahçe'yi çok yakından takip ediyorsun. Yıllarca A-Spor ekranlarında da Fenerbahçe yorumları da yaptın. Her takımı da değerlendirdin. Kısa bir soru. Fenerbahçe bu sezon şampiyon olmak için neler yapmalı, ne yapmalı? Bu sezon üzerinde soruyorum ama.
0: Sezon ilk defa bu kadar...
1: Rize Spor maçıyla başlıyor milli aradan sonra Fenerbahçe.
0: Milli takımla ilgili uzun bir ara verildi. İlk defa böyle oluyor. Evet. Neredeyse eskiden bizim devre arası kamplar olurdu, bütün takımlar Antalya'ya giderdi ya. Hı hı. Onun gibi bir şey oldu şu anda.
1: Giden var bu arada.
0: Okullar için söyleyeyim, öğrenci veliler için sömestr gibi bir şey oldu, evet. Bu. Hani o küçük tatillerden değil, iki haftalık tatillerden oldu. Şimdi takımlar başka modla gelecek. Puan farkı, kaybedilenler, biz balık hafızalıyız, her şeyi unuttuk. Mesela Fenerbahçe'nin durumu 8-0'a kadar çok kötüymüş gibi görünüyordu. Ondan sonra çok iyiymiş gibi görünüyor. İkisi de yanıltıcı. Kesinlikle aynı kefeye koymuyorum. Lig bütün takımlar için bu hafta yeniden başlıyor. Şöyle bir handikap var. Milli takımdan gelecek oyuncularda sakatlıktı, yorgunluktu, psikolojik
1: yıpranma.
0: Evet, bunları mutlaka takımlar hissedecek. Biz şampiyonu konuşmak şu anda çok erken. Biz şampiyonu ne zaman konuşuruz? En az bir ay daha geçmesi lazım. O zaman orada tekrar milli ara gelecek.
1: Daha kısa.
0: Evet. Bu periyotta neler yapabiliyorlar onu göreceğiz. Biz bugünden, daha dün başladık.
1: Yok, şampiyon olur kim demedim ama şampiyonluk olmak için ne yapması lazım?
0: İşte onu anlatacağım.
1: Evet.
0: Şu anda şampiyonluk, işte onu konuşmak için çok erken. Ne yapması için de çok erken. Hmm. Ben bugünlerde haberler görüyorum son 3-4 gündür. Devre arası Fenerbahçe santrafor ya şununla ya bununla anlaşacak. Ya Ali ile ya Veli ile anlaşacak diye, evet, isimler atılmaya başlandı. tabi mutlaka kafalarında var ama net bir şey değil bunlar. Biz şu anda transferi konuşuyoruz. Daha transfer sezonunu kapatalı, transfer ayını kapatalı da bir, daha dur bismillah ya, dükkanı daha dün açtık ya. Yerleri suluyorum, hortum elimde şu anda. Dışarıya iki tane tabrayan komşuyu çağırdım. Berber de gelecek biraz sonra, simit peyniri getirecek.
1: Aynen,
0: kahvaltıyı
1: öyle
0: yapacağız. Daha dur, camları silmedik. Çırak gelmedi.
1: İyi geceler, akşam yemeğinden sonra.
0: Çırak gelmedi daha. Bir öğle yemeğine geçelim. Belli bir zaman geçmesi lazım. O zaman ne yapacağını söyleyeceğiz. Ama ben sana net bir şey söyleyeyim. İnanmadığım şeyin arkasında hatır gönülle duramam. İnanmadığım yerde kalamam.
1: Evet.
0: Bak, bunlar çok önemli şeylerdir. Seni sen yapan şeylerdir. İsmail Kartal'ı açıkladıkları gün Fenerbahçe'yi şampiyon yapamaz dedim. Yine tezimin arkasındayım. Bugün 6 puan önde olsa, 8 değil 18-0 da kazanmış olsa, son maç 8-0'dı değil mi?
1: Yanlış 8-0 Eyüpspor'a karşı.
0: Yani 18-0 da olsa ben kesinlikle inanmadığım şeyi söyleyemem. Ben mutlaka ilerleyen dönemde, bir de şu var, takımlarımızın birçoğu, yani gözde takımlarımız, şampiyonluğa oynayan takımlarımız kötü başladılar sizin. Okan Buruk eleştiriliyor mu Furkan?
1: Şu an eleştiriliyor tabii.
0: Trabzonspor teknik direktörü değişti,
1: değişti
0: mi?
1: Değişti zaten.
0: İsmail Kartal gitti geldi mi?
1: Evet.
0: Eleştiriliyor
1: İstifa
0: mu?
1: İstifa etti, döndü.
0: Bir tek Beşiktaş'ın hocası şu anda göz dolduruyor. Neden?
1: Onda da şey var, deplasmanda kazanamıyor.
0: Ama yine de iyi. Beşiktaş'ın kaybettiği ruhu getirdi. Beşiktaş tabii, heyecanını
1: tabii,
0: kaybetmişti.
1: Tabii.
0: İsmail Kartal bana heyecan vermiyor. Beşiktaş'ın teknik direktörü veriyor. Thomas Reis bana bir heyecan veriyor. Ne yapar diye merak ediyor.
1: Aynen öyle.
0: İsmail Kartal ne yapar diye merak edeceğim bir şey yok. A'dan Z'ye kadar sıralayabilirim. Fenerbahçe'nin oyununu geliştirmesi lazım. Oyunu geliştirebilmesi için de aynı. Yani Sezen Aksu'yu seviyor musun? Çalıyor musun parçalar?
1: Tabii ki çok severim.
0: Abi ben kaset aldım mı da, mesela eskiden kaset alırdık ya böyle. Şarkıyı çok seversin de ya belli bir şeyden sonra da dinlenmiyor artık.
1: Tabii tabii.
0: Hep aynı şarkı. Öyle. Ben çok seviyorum da sabah ya, her gün de Sezen Aksu'yu dinleyemem tabii arkadaş. Onun gibi bir şey düşün bunu. Yani yeni bir şey vermek lazım. Yeni bir heyecan vermek lazım. Bazen başarılı olup da gidersin. Bazen başarısız olup da gidersin. Fransız teknik direktörü Deschamps ayrıldı. Başarısız mıydı? Belçika teknik direktörü başarısız mıydı? Alman teknik direktör. Örnek veriyorum Almanya'nın. Yani bazen değişim şarttır. Biz değişim şarttır derken, değişim yeni bir enerji, denilip sinerji, heyecan getirir. Biz değişim şarttır derken biz hep eskiye dönüyoruz. Retro bir anlaşığımız var. Ne
1: maalesef
0: var? Türk insanın en büyük silahı da duyguyla hareket etmesidir. En büyük düşmanı da duyguyla hareket etmesindir. Bunun ayarını, balansını iyi yapamadığın sürece zarar gören tarafta olursun. Kendi silahınla vurulursun.
1: Değil mi? Yani İsmail Kartal konusuna da kesinlikle katılıyorum. Yani bir tabii ya, sana şunu da soran olacaktır mutlaka. Ya işte İsmail Kartal olmaz dedin de kim gelecekti? Diye de soran mutlaka olacaktır ama bizde o dediğin gibi o retroluk, hep geriye dönüş hep var. İşte başkan konusunda da var. Teknik direktör konusunda da var. Futbolcu konusunda da var. Vedat Muriç geldi. Oynuyordu, geldi. Teknik direktör İsmail Kartal'dı. Takımı yönetti. Olmadı. Mourinho geldi. İsmail Kartal tekrar geldi. Hı-hı. Aziz Yıldırım aynı şekilde.
0: Fenerbahçe'nin en büyük hatalarından biri bir anda kurtulma psikolojisine giriyor. Örnek veriyorum, Aziz Yıldırım gider gitsin de kim gelirse gelsin ıslıklarla, protestolarla gidiyor. Ali Koç geliyor. Alkışlarla, omuzlarda getirdiğin adamı ıslıklarla, imzalarla gönderiyorsun.
1: Kesinlikle.
0: Ali Koç gitsin de kim gelirse gelsin diyorsun. Saadettin Saran geliyor. 15 gün sonra ben nasıl bir hata
1: bunu
0: yaptım,
1: arıyorsun,
0: bundan nasıl kurtulurum diye düşünme moduna giriyor taraftar. Evet. Ben kendim için söylemiyorum bunu. Taraftar bu moda giriyor. Yani bu vazgeçmeler, çabuk şeyler, işte duygu grafiği Fenerbahçe'nin oyuna da yansıyor. Fenerbahçe'yi 3 hafta övüyorsun, 2 hafta eleştirmek zorunda kalıyorsun. Aa, bu Fenerbahçe olmuş diyorsun. Hevesin kursağında kalıyor. Bu Fenerbahçe'den hiçbir şey olmaz diyorsun. Borsa grafiği gibi. O yüzden Fenerbahçe'nin iletişimde de oyunda da dengeli bir havaya bürünmesi lazım. Tek kurtuluşu bu.
1: Kesinlikle. Dün de Azerbaycan takımlarından Turan Tovuz'la karşı karşıya geldiler. Bu mücadeleyi de biraz sertliğin yoğun olduğu bir karşılaşma olduğunu söyleyelim. Böyle bir karşılaşmayla da en azından diri kalmaya çalıştı Fenerbahçe. İsmail Kartal bakalım bu milli ara sonrası neler yapacak. Fenerbahçe'de büyük bir şampiyonluk hasreti, yıllardır devam eden bir şampiyonluk hasreti, bu sene de devam etsin istemiyor taraftarlar. Göreceğiz önümüzdeki süreçte de nasıl bir planlaması olacak Fenerbahçe'nin. Açıkçası derbiler bence karar verici 90 dakikalar olacaktır diye
0: çok
1: düşünüyorum. Çok sular ki 2 hafta sonra
0: daha,
1: da.
0: Çok şey değişecek. Biz neler göreceğiz daha bak. Biz Eylül ayında, daha Ekim'i sayma, daha ayağımızı yeni attık Ekim'e.
1: Tabii.
0: Eylül ayına kadar, Ağustos, Eylül, lig başlayalı yani Ağustos, Eylül. Kimler geldi, kimler geçti, kimleri gözden çıkardık, kimlere tekrar aşık olduk.
1: Tabii ki. Tabii
0: yani
1: ki.
0: Neler neler değişecek. Bu sezon belki de baktığımızda tek tek sırala neler oldu. Yani yıllık böyle andaç gibi şeyler yapılır ya. 2026-2027 sezonunda neler oldu diye belki...
1: Almanaklar.
0: Bir şey yazılacaksın sen şimdi kendin. Mesela belki geçen sezon 41 madde çıktı. Bu sezon belki 141 madde çıkacak.
1: Değil mi?
0: Yani bu sezon sansasyonel bir sezon olur. Ben sansasyonun sahada konuşmak istiyorum. Nasıl gol attı? Aklıma gelmeyen hamleyi yaptı bu teknik direktör. Şeytanın bile aklına gelmezdi. Biraz önce Rıdvan Dilmen'den bahsetti ya.
1: Aynen.
0: Şeytanın bile aklına gelmezdi dedirtecek şeyler izlemek istiyorum. Biz nerelerde takılı kalıyoruz? İşte hakemler şunu mu yaptı? Benim hakkım yendi. Penaltıydı değildi. Bir hafta boyunca örnek veriyorum. Fenerbahçe maçıydı galiba sezonun ilk maçlarından biri. Çizgide mi düştü, içeride mi düştü? Ya kardeşim artık dijital bir ortamda yaşıyoruz. Her şey milimetrik, santimlik değil. Hesaplanıyor. Kesinlikle. Bu kadar takılı kalmayın. Benim aleyhime veya lehime oldu. Önemli değil. Biz buralarda boğuşursak boğulup kalıyoruz.
1: Kesinlikle.
0: Sen suya düşen bir adamın boğulma tehlikesi yaşadığını düşün. Şu önünde boğazda yürüdüğünü düşün. Hı-hı. Git onu kurtarmaya git. Boğuşursanız ne olur? Yani
1: ikiniz
0: de gidersiniz. Evet. Bizi hepimizi girdap gibi içine alıyor bunlar.
1: Aynen öyle. Çok doğru.
0: O yüzden biz... Bunların hepsinden sıyrılmamız lazım. Daha steril olmamız lazım. Şunu tavsiye ediyorum yani eşe, dosta, dinleyene, izleyene. Lütfen bir şey konuşurken, düşünürken bile ağzından çıkmasa bile o laf. Düşünürken bile empati yapın lütfen.
1: Empati
0: kendinizi
1: önemli.
0: Karşı tarafa, karşı kitlenin yerine koyun. Karşı grubun yerine koyun. Karşı şahsın yerine koyun. Hatta sokaktaki baktığın, sevdiğin veya tekme atmayı düşündüğün köpeğin yerine koyun. Yani bu empatiyi kaybettiğimizde her şeyi kaybediyoruz.
1: Kesinlikle abi.
0: Yani eskiden sokakta dolaşırken Furkan bakıyordum, insanların gözlerinin içi gülüyordu, parlıyordu, mutlu oluyordu. Dünya genelinde var bu hastalık şu anda. Mutsuzluk sendromu var. Herkes streste. Trafikte neden çok kavga oluyor? Bak şimdi bizi en çok dinleyen aracındadır, doğru mu?
1: Tabii trafikte bir şeye, çok kalmak.
0: Bir şeye hükmediyorsun. Direksiyonda sen varsın.
1: Evet.
0: Yanda otursan bu kadar bağırıp çağırmazsın, küfür etmezsin. Ha, direksiyonda güzel, sen güzel varsın. Hükmettiğin için detay. Başka birisinin müdahale etmesini istemiyorsun.
1: Evet.
0: Sen normalde sokakta yürürsen, otobüste gitsen belki o duygunun içine girmeyeceksin. Hükmetmek duygusu bizi mağlup ediyor.
1: Aynen öyle. Çok güzeldi. Çok güzeldi abi.
0: Benim
1: çok
0: zamanım doldu galiba çünkü.
1: Aynen öyle. Birazdan Anspor Televizyonu'na uğrayacağız Ozan abi. Ozan abi çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür
1: değerli
0: ederim. Valla
1: çok
0: zevk aldım. Bunu laf olsun diye söylemiyorum.
1: Yine bekleriz
0: canı
1: abi.
0: Söylüyorum.
1: Yine bekleriz.
0: Yani,
1: her zaman beklerim.
0: Şu stüdyo ortamında çok sevmişim. Acaba kendi kendime senle bu programı yaparken de ben acaba radyoculuk mu yapsam televizyonculuktan ziyade?
1: Öyle mi?
0: Radyo benim ruhuma.
1: Senin ne alanmış? Ya 18
0: tinime,
1: yaşında ne
0: tinime,
1: demek abi?
0: Tinime ruhuma dokunan bir
1: evet,
0: şey gibi hissettim.
1: Evet çok güzel.
0: Bugün şu anda yayınım olmasa Furkan bir saat daha uzat.
1: Bence de çok güzel olurdu ya. Gerçekten zevk aldım. Bir çay daha içerdik yani güzel olurdu. Ama Aspor televizyonuna da geç kaldım.
0: Çayı şekersiz
1: abi.
0: İçiyorum ben. Kahveyi de şekersiz içiyorum.
1: Evet.
0: Şekerli kahve gelmiş bana.
1: Öyle mi?
0: Ama hatır için tuzlu da
1: hayda,
0: içerim.
1: Hayda ben ikisini de sade demiştim, benim de öyle.
0: Hatır için tuzlu da içerim senin için.
1: Ya sen bir
0: şu
1: tanesin abi.
0: Sadece her şeyi konuşuyoruz, duyguları konuştuk. Lütfen sağlık da çok önemli. Yani mutlaka kendimize iyi bakmamız lazım.
1: Evet.
0: Laf olsun, günü doldu. Karın doyurmak için lütfen beslenmeyin. Bunu da söylüyorum. 15 aydır aç geziyorum. Zarar verecek şeylerden uzak duruyorum. Ekmekten, undan, tatlıdan. 15 aydır aç geziyorum.
1: Mükemmel.
0: Yani işte yaş ilerledikçe bunları anlıyorsun. Ne
1: bunlara
0: dedim sana? 30'lu
1: edin.
0: Yaşlardayken bu hayat bitmez ya, daha kaç yıl var diyorsun. 40'ta kaç tane daha yaz yaşarım diyorsun. 50'den sonra ne diyeceğim bakalım. Ayın 8'i doğum günü.
1: 8'den sonra
0: bir daha sor. 50'yi geçtin de. Bir daha sor.
1: Abi çok teşekkürler.
0: Ben çok teşekkür
1: çok,
0: ediyorum.
1: Çok
0: herkese hürmetler, sevgiler,
1: sana
0: saygılar, iyi günler
1: çok,
0: diliyorum.
1: Çok çok sağ olun. Böylelikle programımızı noktalıyoruz efendim. Aspor Radyo'yu dinlemeye devam edin. Kendinize çok iyi bakın. Mutlu günler, iyi haftalar dilerim.
2: Furkan Bozoğlu'yla Spor Express sona erdi.
3: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
4: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Avrupa'nın stoklarında bulunan dizelin büyük bir miktarını piyasaya sürmeyi kabul ettiğini bildirdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Avrupa, stoklarında yüksek miktarda bulunan dizelin büyük bir miktarını piyasaya sürmeyi kabul etti. süreç derhal başlayacak ifadelerini kullandı. Amerikan Otomobil Birliği verilerine göre Amerika Birleşik Devletleri'nde motorinin ortalama galon fiyatı 22 Eylül'de 6,53 dolarla rekor seviyeye ulaşmıştı.
3: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
5: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Aspor Radyo. Sporun radyosu.
7: Ben mühendis uzay biyoloğu olacağım.
8: Ben dijital arkeolog.
9: Ben iklim mühendisi olacağım.
10: Çocukların yarın ne seçeceği belli olmasa da yarınlarının güvencesi belli. Bugünden BES. Çocuğunuza BES başlatın. 20.000 TL'ye varan bonus kazanma fırsatından yararlanın. 8 Ekim'e kadar dijital kanallardan aylık minimum 2.000 TL katkı payıyla başlatılan 18 yaş altı sözleşmeleri için geçerli. Detaylar Garanti BBVA Emeklilik.com.tr'de. Garanti
11: BBVA Emeklilik. Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
12: Siz de sizinle aynı ürün almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
13: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix. Alışılmadık alışveriş.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 5 Ekim 1953 yılında Türkiye Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne 40 oyla üye seçildi. Öte yandan 5 Ekim 2001'de teknoloji dehası ve iş adamı Steve Jobs tedavi gördüğü Amerika'nın Kaliforniya eyaletinde yaşama veda etti. Güzellikler
0: dünyası. Parafın katkılarıyla. Reklam.
2: Dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: spor ekranlarından mutlu günler değerli izleyenler. Haftanın ilk spor ajansıyla karşınızdayız. Yaklaşık 2 saat boyunca Ozan Zeybek ve Savaş Çorlu ile birlikte yayında olacağız ve gündemi değerlendireceğiz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Hoş bulduk. İyi yayınlar, iyi haftalar.
0: Evet, hemen vakit kaybetmeden başlayalım. Milli takımla başlayacağız bu bölüme. A Milli Futbol takımımız Uluslar A Ligi 1. grup 4. maçında bu akşam saatler 21.45'i gösterdiğinde İtalya deplasmanına çıkacak. Bologna'da oynanacak mücadele ATV ekranlarından canlı olarak izleyiciyle buluşacak. İlk olarak karşılaşmayı genel hatlarıyla değerlendirmeye başlayalım. Tabii maç değerlendirmesini Montella ve Montella'nın açıklamalarından ayrı okumak pek mümkün değil, biliyorum. O yüzden Montella bölümünü basın toplantısıyla birlikte değerlendirelim. Biz biraz daha takım geneliyle başlayalım. Dünya Kupası'ndan bu zamana A Ligi'ndeki bu kötü performansımızı belki de bize anımsatacak neleri taşıdık da biz şu anda bu noktaya geldik Ozan Zeybek?
1: Türbülanstayız şu anda futbol olarak. Bu türbülanstan nasıl çıkacağımız önemli, ama sen Montella'yı bir ayrı konuşalım istiyorsun herhalde.
0: Evet.
1: Montella bu işin öznesi şu anda. Montella ile başlamam lazım benim. Çünkü Montella'sız bir yorum yapamam. Hani bana desen ki hadi bakalım yeteneğini göster. Hiç Montella ismi geçmeden bugün 2 saat burada konuş desen imkansız derim sana. Çünkü Türk milli takımının olumlu veya olumsuz bir numaralı figürü her zaman teknik adamdır. Doğru mu Savaş?
2: Net. Net. Net.
1: Şimdi Montella'dan önce kim vardı? Kuntz.
2: Kuntz. Ondan önce Şenol Güneş.
1: Kuntz vardı. Basın toplantısını izledim. Maç bitiminden sonra moraller bozuk. Vücut dili zaten bitmiş ama üste çıkmaya çalışan bir Montella. Şu var, şunu gördüm. İşte orada İtalyan gazeteci soruyor. Signor Montella. Hani bir yorum yap diye. Signor kelimesini görünce aklımda şu uyandı. Herr Kuntz, Signor Montella, Mr. Lampard, örnek veriyorum. Monsieur
0: Hiddink falan da vardı ya.
1: Bir Fransız söyle bana.
0: Zidane.
1: Monsieur Zidane'la olur da. Deschamps. Gospodin Lucescu, o da bay demektir Slav şeyinde, Rusçasında, Sırpçasında, Bulgarcasında. Bizim işimiz monsieur'lerle, mister'larla olmaz Savaş. Bizim işimiz baylarla, beylerle olur.
2: Ama bizde de senior var.
1: Milli takımda. Ben onu söyleyeceğim. Bravo. Senior lazımsa bizde de var kardeşim. Her lazımsa bizde de var. Alman pasaportlu Yılmaz Vural var. Senin orada ülkende tarih yazmış. İmparator ve senior lakabını almış Fatih Terim var. Şunu söyleyeyim. Bazı insanlar benim tutucu veya ırkçı olduğumu düşünebilir. Ben Fenerbahçe'yi konuşan biri olarak Fenerbahçe'nin dönem dönem, özellikle bu dönemde yabancı teknik adamla çalışmasından yanayım diye söylüyorum. Yerlilere baktığımda Fenerbahçe'ye faydası olacak, kendi familyasından, kendi sülalesinden Fenerbahçe'ye bir şey yapabilecek teknik adam, beni ikna edici bir teknik adam yok. Ama milli takım, 90 yılında da yerli diyordum, 2000 yılında da yerli diyordum, 2026'da da yerli diyorum. Milli takım ne yaparsan yap, yerli teknik direktörle çalıştıracaksın. Şimdi bizim oyuncularımız kazandığımız maçlardan veya kıl payı kazanamadığımız maçlardan sonra ortamımız çok güzel, teknik adamımız harika, dostane, arkadaş bize inanılmaz şeyler yapıyor. Bu duyguları bize verdiler, konuştular, söylediler. Bende bir huy var, 50 yaşında bir Ozan Zeybek olarak şunu anlatayım. Bir adamı herkes övüyorsa ben o adamdan şüphe ederim.
2: Güzel.
1: Çünkü Savaş Ali'ye göre normal olabilir, Veli'ye göre kötü olabilir, Ozan'a göre pırlanta olabilir. Zaten bir adamı övüyorsa herkes, herkesin aynı standartta olması lazım. O yüzden Montella İtalya'da tutunamayıp buraya gelip Adana Demirspor macerası bir PR ürünüdür aslında. Baktığımızda beni ikna edici bir yanı yok. Zaten elinde muhteşem bir jenerasyon var, harika bir milli takım kadrosu.

0: var. Ya bunun başında Montella'nın eseriymiş gibi gösterirsek biz kendi malımızı lanetleriz, kötüleriz. İnkar ederiz kendi gücümüzü, malımız. O yüzden yani bizim zaten ben bugün Montella'nın son maçı olduğunu düşünüyorum. Yani bu saatten sonra burada duramaz. Yönetim ayağı farklı bir konu. Yani bugün eleştirilen, konuşulan veya bugün bir demeç vermiş, dün demeç vermiş, bugün basına gelen işte başkanın sözleri var. Son 30 yılın şeyini bana mal edemezsiniz, külfetini, bütün faturayı bana çıkaramazsın diye. Biz burada suçlu aramıyoruz Savaş. Biz burada çözüm arıyoruz. Ya elimde benim altın varken bu platin olur mu, daha değerli elmas olur mu diye biz Dünya Kupası'na gönderiyoruz. Dünya Kupası'na giderken emanet ettiğimiz, altını emanet ettiğimiz kişilerden biz gümüş olarak geri aldık malımızı. O yüzden bizim mutlaka çözüm bulmamız lazım. Şu ana kadar aspirin tedavisi yaptık, serum tedavisi yaptık. İğneyle geçiştirelim, bugün atlatalım dedik. Bizim ameliyata ihtiyacımız var. Bizim kökten bir değişikliğe ihtiyacımız var. Radikal bir iş yapmak zorundayız. Hep erteledik, hep sümen altı yaptık, hep halının altına süpürdük. Ama artık bizim net bir şey yapmamız lazım. Bu bugün... Yani insan bugün bizim neyi konuşmamız lazım? Hiçbirimiz şimdi aşağı bugün burada Aspor Radyo'da program yaptık. Başka bir arkadaşla konuştuk. Yani hiçbirimiz bugün İtalya'yı şöyle yenebiliriz, kadro şöyle olsun, böyle olsun diye bu duyguyu yaşayamıyoruz, biliyor musun? Heyecanımızı kaybetmiş durumdayız. Biz Dünya Kupası'na giderken nasıl uğurladık milli takımı? Nasıl hayaller kuruyorduk? İşte son 8'e mi kalırız? Şunu mu yaparız? Bunu mu yaparız?
1: Ama o heyecan vardı.
0: Biz iyi yönetilmediğimiz için sağ kenarında, iyi yönetilmediğimiz için stratejik bilgimizin, oyun kurnazlığımızın, bak oyun aklı ayrı bir şey, oyun kurnazlığı aklı ayrı bir şey. Şimdi geçen maçta Arda'ya bakıyorum, Arda dönmüş yedek kulübesine, hocasının gözünün içine bakıyor. Hocayı böyle gördükten sonra bitti. Zaten oyuncunun da şeyi kalmıyor, hevesi kalmıyor.
1: İçimden geçen düşüncelerimin hepsini okudun. Altın jenerasyonu gümüş yaptı demiştim. Daha ağır konuşmak lazım ama gümüşte kalıyor yani. Normalde başka terimler de kullanabiliriz oraya.
2: Heyecan değer kaybı yaşadık yani,
1: çok
2: öyle mi?
1: Çok ciddi şekilde. Biz altın jenerasyonumuzu hep onunla övünüyorduk. Bu jenerasyon altın jenerasyon diye. Altın jenerasyonda çok ciddi bir değer kaybettiren bir teknik adamımız var. Bizi bu gruba getirdiği için öğren bir milli takım teknik direktörümüz var. Bizi bu çocuklar getirdi. Siz orada %60, %70 aynı fikirdeyiz. Teknik direktör %60, %70'tir. Ama o gelirken bir heyecanı vardı. Kulübede zaman zaman gol sevincinde ve atraksiyon yaparken şapkası bazen bile düştüğü şeyler vardır. Böyle estantaneler vardır gözümüne gelen. Hı hı. Bu heyecandan dolayıdır. Sen sahaya da, saha dışında da, tribüne de o heyecanı kaybettirdin. Yaşanan süreç. Dinleyebilirsin. Ama heyecanı kaybetmişsin. Tercihler. Evet. Eksiğimiz var ve hazlamız var. Ama öyle şeyler söyledin ki kabul edilmek mümkün değil. Bizlerden daha fazla Türk olduğunu söylemesi herkesin gardını düşürdü. Senden önceki hocaları saydın. Mısırları saydın, işte
0: Mösyöleri
1: saydın. Yani bunların hepsi bizim içimizdeki Şenol Güneş'ten daha mı fazla Türksün? Fatih Terim'den daha mı fazla Türksün? Ya da işte Mustafa Denizli'den, Yılmaz Vural'dan vesaire oralara gelmemiş olan hocalara rağmen. Ben Şenol Hocalı milli takımda Fransa'dan 4 puan aldık. Ama müthiş bir hava yakalamıştık Şenol Hoca'nın geldiği dönemde. Bu takım yapacak, başaracak diyorduk mesela. Şimdi şöyle bir iki seneye göz önüne baktığımız zaman aslında sen orada çok geçiştirdin. Biz burada çok belli etti. Hollanda'da biz final hesabı yaparken Hollanda'da kaybettiğimiz puan, öne geçtiğimiz maçta, kaybettiğimiz maçta bugün senior vardı. Hmm. Oradaki yaptığı tercih hatalarından dolayı oyunu okuyamaması, oyuncu değişiklikleri, biz orada 1-0 alabilirdik, gol ettikten sonra oyuna geçebilirdik. Ardından Dünya Kupası'na nasıl gittik? Son dakikada playoff'la ve böyle çocukların mücadelesiyle, bizim çocukların mücadelesiyle. Orada bir galibiyet. O da Amerika'nın yedek kadrosuyla çıktığı maçta, 6 maçta bir galibiyet. Bu çok net bir şekilde geliyorum dedi. Yani bir felaket, milli takım adına geliyorum dedi. Mevcut oyuncuların yerlerini değiştirdi. Üçlü başladı, beşli devam etti, dörtlü oynadı. Santraforsluktan bir türlü vazgeçemiyor. Adana Demirspor'dayken de buydu. Balotelli vardı. Bir tane daha golcüsü vardı. Yine o önemli bir golcüsüydü. O aklıma gelmedi Adem Spor'dayken. İki tane golcüsü varken o ne yapıyordu? Golcüsüz oyuna devam ediyordu. İçeriden o 8 numaradan golcü atmaya çalışıyordu. O şekilde devam ediyordu. Hiç değişmedi. Bazı maçlarda değişmek gerekir. Bazı rakibe göre değişmek gerekir. Ezbere bir oyun olmaz.

0: Barış Alper Yılmaz'la santrofor uzun zamandır devam ediyorsun. Golcü yok diyor. Olanı değerlendirmiyor. Bugünkü kadro bir şeyler yapması lazım. Galip gelirse pansuman olur. Benim hala umudum var bu akşamdan. Yani az önce Arda örneğini verdin. Arda sahada bir şeyler yapmaya çalışıyor. Sadece Arda değil. Kulübeye bakan oyuncu o hocadaki o hırsı görmesi lazım. Ellerin kalktığını indiğini görmesi lazım. Bunu aşırı şova dönmeden. Yani bazıları var şov yapıyor.
1: Savaş şey pozisyonu aklına gelsin. Arda bir tartışmanın içine girer.
0: Evet, evet.
1: Kenarda Fatih hocası olsaydı o film olur muydu?
0: Hemen orada en yakın adamını gönderirdi o. Kendi girmese bile en yakın adam.
1: Bak işte, çok doğru. At sahibine
0: peki,
1: göre
0: futbolcular...
1: bu hikayelerin hepsi gerçek. Ben önce takıma baktığımda bizim takımın yıldızı kim? Milli takımın yıldızı.
0: Milli takımın yıldızı tek Arda.
1: Tek Arda. Milli takımımızın birinci planda aslında teknik direktörün olması lazım. Sana bir hikaye anlatayım Rezan. Bundan 15 yıl önce veya 18 yıl önce diyelim Bulgaristan'dayız. Hı hı. Ben birkaç yıl orada yaşamıştım o yıllarda. Bir Bulgar arkadaşım beni gördü bir gün sonra. Ya dedi dün seni çarşıda gördüm. Yanında 15-20 kişi vardı. Herkes gelip böyle fotoğraf çekiliyordu sizle. Senin yanındakilerle bir fotoğraf çekiliyordu. Kimdi onlar dedi. Yani kim geldi buraya ne oldu dedi. Birisi de konsoloslukta bastırmış o fotoğrafı bana getirdi. Bak dedim bu fotoğrafta dedim şuradaki fotoğrafta Türkiye'de çok meşhur birisi var dedim. Sence hangisi dedim. Ortada da durmuyor. Hı hı. Kenan Işık'ı gösterdi. Kenan Işık. Kenan abi yanıma gelmişti.
0: Allah rahmet eylesin.
1: Onu gören herkes fotoğraf çekilmişti işte. Konsolosluk geldi. Hı hı. Fotoğrafçıyı çağırdılar. Türkler görenler böyle fotoğraf çekiliyorlar. O 20 kişinin içinden yıldız kim burada dedim. Bunu gösterdi. Burada parlaması lazım. Şimdi ben Fatih Terimci değilim. Ama örneklendirebilmek için kullanabileceğim en güçlü figür o. En güçlü silah o. Elimdeki. Şurada milli takımın fotoğrafını koyalım. Valla rejiye zor olmazsa zaten nasıl olsa sohbet edeceğiz. Bir Fatih Terimli milli takım fotoğraf hocanın da olduğu bir fotoğraf. Bir de Montel Senior'un olduğu bir fotoğrafı koysun.
0: O zaman iki senior olur ama. Ya, İkisinden birisi.
1: Bir görelim. Yani burada birisinin ben bu işin başındayım, ben bu malın sahibiyim demesi lazım. Beni böyle ikna etmesi lazım. Teknik adam benim gözümde, benim futbol anlayışımda direksiyondaki kişidir. Sahanın içinde bak direksiyondaki kişi kaza da yapabilir. Dünya yıldızı Ronaldo bile direksiyona Jesus ben geçtim kardeşim dedi.
0: Bak iki benzetmede yine çok güzel bir şey yakaladım. Şimdi bir Fatih'lerin basın toplantısı bir de Montella basın toplantısı. Montella akşam dedi ki işte Orkun, Arda, Barış, Hakan,
1: bu oyuncuların
0: Kenan,
1: yok.
0: Mert yok dedi. Neler söylüyorsunuz işte şudur şudur. Aynı bir senyordan bir senyora geçelim. Diğer bir senyora ben de Fatih'lerim değilim. Fatih'lerim benim nikah şahidim yıllarca beraber çalıştık. Hayır ama doğrularını da eleştirdi her zaman yaparım. Eğer bu soru Fatih'lerime sorulsa kim der? Sorduğu kişiye ben soruyorum. Savaş der kim der? Hocam Orkun, Arda, Barış, işte Kenan ve Mert. Bunların hepsi de 11'de oynayacak oyuncular. Hatta 11'e yazılacak oyuncular. Kardeşim bana burada olanları sorun olmayanları sormayın der. Hmm. Direkt bunu söyler. Hmm. Burada bile hocalık çıkıyor ortaya. Fatih Terim her zaman kalan sahalar bizimdir. Bana olmayanları değil olanları sorun. Kaybeden oyuncuya cesaret verir. Ha bunları da biz. En başarılı olduktan sonra bir düşüş anında Fatih Terim'i, Şenol Güneş'i, Mustafa Deniz'i hep gönderdik. Hatta Apple'da ayrı bir şey. Bugün tekrardan Fatih Terim konuşuyor baktığın zaman. Ama bir gerçek var. Fatih Terim böyle kolay bahanelere sığınmaz. Montella'ya.
1: Rezan dün bir televizyoncu, yani Türkiye'nin tanıdığı bir spor medyasından değil, bana sohbette bir şey söyledi. Sence şu anda sen olsan ne yaparsın bu dönem için? Bu türbülanstan bizi çıkaracak iyi bir pilot lazım. Vallahi ben dedim Fatih Terim'i alırım. Tek böyle cevap bak. Şu mu olur, bu mu olur? Seçenekler çoğalabilir. Sana göresi, bana göresi olabilir. Biz eleştirmek istersek bir sürü bahane de bulabiliriz. Fatih Hoca'nın şunları var, bunları var. Ali Hoca'nın bunları var. Abdullah Hoca'nın, Şenol Hoca'nın böyle şeyler konuşabiliriz. Bu dönem için söyledim. Bana ne dedi biliyor musun? Ya dedi ben dedi 2 yıldır düşünüyorum. Fatih Terim Galatasaray başkanım olmak istiyor. Galatasaray teknik direktörüm olmak istiyor. Federasyon başkanım olmak istiyor. Son 3 ayın şeyine, Dünya Kupası periyoduna. Milli takım teknik direktörüm olmak istiyor.
0: Çok doğru. Kim dedi bunu?
1: Kafasında Fatih Terim gibi liderlerin kafasında 4 tane seçenek olmaz dedim. Benim cevabım. Onun kafasında tek nokta vardır. Ve oraya gelir. Ve bugün içinde gelmesi lazım. Biz Savaş, sen çok kendini de çok iyi tanıyorsun. Ben Galatasaray piyasası diyeyim, medyası demeyeyim. Galatasaray'ın kendi taraftar kitlesinde de, yönetiminde de, içinde de, medyasında da ya Fatih Terim artık yok yok diyenleri görüyorum. Ama Fatih Hoca'yı gördüklerinde tek çare sensin diyor hepsi. İnsanoğlunun bazı şeyleri vardır. Duygusuna yenik düşerler. Benim sağlama, matematikte sağlama vardır ya Rezan, şablonu eski düzende senin, hı hı. Tabii biz, yaşın bize göre şey de, bizim zamanımızda testler yapılırdı. Delikleri vardı A, B, C, D. E seçeneği bile olmazdı. Üzerine koyarlardı şablonu.
2: Evet, evet, bizim de vardı.
1: Var mıydı?
2: Evet.
1: Bakardım burada sağ, doğru cevap anahtarı. Şimdi ben hemen cevap anahtarı yaparım. Ben İsmail Kartal'ı eleştirdiğim dönemde eski Fenerbahçeli futbolcular, saygı duyduğum, sevdiğim insanlar, yorumculuk yapan, gazetecilik yapan, teknik direktörlük yapan kişiler bana diyordu ki Ozan, ya İsmail Hoca'yı bu kadar eleştirme. Ya abi bak, ben biz amigo değiliz. Biz amigo olarak, insanlarda şu var. Biraz önce radyo programında da aynı şeyi söyledim. Seni avukat görüyor, kulübünün avukatı, ya da senin şahsının avukatı görüyor. Buraya çıktığında Fenerbahçe yorumcususam, Galatasaray yorumcususam, ben katil olsam bile beni savun kardeşim diyor. Ben haksız olsam bile beni savun.
0: Bunu yapıyorlar.
1: Biz bak amigo değiliz. Biz eleştirmeniz. Eleştiri niçin yapılır? Düzelsin diye, güzelleşsin diye, iyileşsin diye yapılır. Biz bunları konuşuyoruz. Şimdi bana bir gün dedi ki sağlama konusuna geleyim. İsmail Kartal'ı eleştirme. İsmail Kartal kalmalı Fenerbahçe'de. İşte İsmail olmasaydı Jesus mu gelsin? Örnek veriyorum. Mourinho mu gelsin? Hocam dedim bir tanesine. Hepimizin tanıdığı birisi. Tek sorum var sana. Göztepe, Kasımpaşa, Başakşehir. Bu üçü de patron takımı mı? Yani şirket. Şahısın yani, bir şahsın. Bunlardan birinin sahibi olsan dedim. İsmail Kartal alır mısın? Hoca olarak düşünür müsün? Ya o zaman değişir. Ben Fenerbahçe'den bahsediyorum. Milyonlara hitap eden Fenerbahçe'den. 50 milyona hitap eden Fenerbahçe'den. Büyük bir kitleden bahsediyorum. O zaman niye orada değişiyorsa burada niye değişmiyor? Neyse, bugünün konusu İsmail Kartal değil ama federasyon ve yeni teknik adam konusunda açıklığa kavuşturabilmek için bu örnekleri veriyorum. Çünkü örnekler insanların aklında kalınca anlaşılabilir oluyor. Şu var. Empati yapacaksın. Biz takımlarımızı, kulüp takımlarımızı konuşurken beynimizle hareket edebiliriz. Görüşümüze, hani böyle duygularımıza yenik düşmeyiz. Ama ben milli takımı konuşurken beynimle değil kalbimle konuşuyorum. Çünkü bu hepimiz. Biz kimlerle oynuyoruz bu grupta? İtalya, Fransa, Belçika. Hangi millet İtalyası, Fransızı, Belçikalısı bizim kadar değer verir milli takımına? İngiltere, futbolun beşiği burada doğmuş diyor. İngiltere'de bile bu kadar yoktur. Biz yeri gelir namus meselesi, yeri gelir onur meselesi yaparız. Bizim ortalama kültür yapımızın, ortalama yaşam standartımızın en büyük oyuncağıdır futbol. En zevk aldığı şeydir. Hiçbir şey, yani başka herkesin kendine göre ya maddiyattan, ya kültürel açıdan, ya sosyal pozisyonundan dolayı bazı hobileri olmayabilir. Ama herkes Türkiye'de futbolun mutlaka bir yerinden tutmaya çalışır. Bir yerinde olmaya çalışır. Biz bugün Türkiye'nin neresinde olursa olsun bu coğrafyada elimize 5-6 tane şu A4 kağıtlardan alalım. Bir kahveye girelim. Köy kahvesine gidelim. 11 yapın şu milli takımla ilgili değil. Herkesin bir fikri vardır. Herkes bir 11 oluşturabilir. Bugün bir Belçikalı bunu yapamaz. Bir Fransız bunu yapamaz. Ben de diyorum ki elinden oyuncağı alınmış çocuk gibi olduk biz millet olarak. Bu milli takım çok yetenekli. Yani turizmcilerde şöyle bir hastalık vardır. Nasıl geçti bu sezon? Geçen sene daha iyiydi. Hep geçen sene daha iyiydi der turizmciler. Hep geçen sene. Zaten 20 sene geçtiyse bitmiş olman lazım bu sene. Yani her sene %10 kaybetsen, geçen sene daha iyiyse artık dükkanı kapatman lazım. Bizde de şu vardır milli takımlarda. En iyi jenerasyon. Ya da Fenerbahçe'ye konuşuyorum ben. Bugüne kadar olan en iyi kadro diye konuşuruz ya. Gerçekten muhteşem. Bizim hiçbir dönemimizde aynı anda Real Madridli, Juventuslu, Interli, sayın abi daha
2: Brighton'lı
1: veya kaleci geçen Manchester United'ın kalecisi Altay vardı ya. Yani. Oynasın oynamasın, hı-hı, yani baktığımızda. Yani hiç bu kadar dominant, Şampiyonlar Ligi'nde oynayan iki tane takımımız var ya, en basitini söyleyeyim, yakın tarihe gidelim. Bunların oyuncuları var, anlatabildim mi? Yerli oyuncuların hepsi milli takımda zaten. hiçbir dönemde böyle olmamıştı. Biz ama diğer dönemlerde süspanse ediyorduk bunları. Neden? Kenarda duranın katkısıyla süspanse ediyorduk. Burada hem yetenek var. Bu sefer de şey, bir eksiği mutlaka oluyor bu iş. Şöyle bir betimleme yapıp sözü sana vereyim. Yani rakipler, Fransız milli takımını görüyorum abi. Şimdi hatırlar mısın Beşiktaş Bayern Münih'e gitmişti. 2008 mi neydi? Rezan hatırlar mısın? Şenol Güneş hocaydı.
0: 2008 Şenol Güneş değil mi?
1: Şampiyonlar Ligi maçı. 5-0 yenildi o maçta. Stattaydım ben o maçta. Münih'te. O gün
0: 2008 değildi galiba ya.
1: 2018.
0: Heh, 2018
1: 5-0 yenildi. Bu Alanya'dan aldığı santrafor falan vardı Beşiktaş'ta.
0: Şeyin,
1: Brezilyalı.
0: Brezilyalı.
1: Sen onu düşünürken şöyle bir şey diyeyim.
2: Wagner Love.
0: Peruk takardı saçını.
1: Şimdi o gün stattayım. Maçtan çıktık. Arabada 4 arkadaş. Münih'ten Frankfurt'a geçiyoruz. Kahkahalara boğulduk. Hiçbir politik yanı yoktur. Onu da söyleyeyim. Hani bazı dizilerin altında diyor ya isimler şeyler gerçek. Kesitleri gerçekleri yansıtmamaktadır diye. Bir tweet atmışlar Türkiye'den. Dakika 80. Bayern Münih 4-0 önde. Yetmiyor 4-0, 80. dakikada Ribery'yi oyuna alıyor teknik adam. Ya yeter. Bir Türkiye'den birisi. Şerefsiz, utanmasan Hitler'i de oyuna alacaksın. Şimdi o gün Fransa milli takımına bakıyorum. Ya dedim ki aklıma bu laf geldi. Ya, o kadroya bakıyorsun. Dedim bu utanmasa oyunu şunu da alsın, bunu da alsın gibi söylemlerde bulundum. Biz çok güçlü rakiplerle oynuyoruz. Bunu kabul ediyorum. Ama sen bu lige çıktıysan, böyle bir hacim oluşturduysan, böyle bir kalibreye yansıtıyorsan, kendi sahanda yenemiyorsan bile yenilmeyeceksin. Biz o gün Fransa'ya 1-0 yenildik diye mutluluk yaşıyorsak, teknik adam da maç sonu zafer kazanmış gibi bir eda sunuyorsa sana, anlatabildim mi? O işin sonu işte böyle olur. 4 değersin, şey değersin. Milli takım bugünkü periyoda kadar ya savunmayı iyi yapardı ya hücumu. Dönem dönem ikisini de iyi yapardı. Kazandığı dönemlerde. Abi 8 tane gol yiyorsun, bir tane gol atıyorsun. Ne hücumu iyi yapmışsın ne savunmayı iyi yapmışsın. Anlatabildim mi? Yani milli takımda yani eleştirmeyeceğiz de ne yapacağız? Ben vicdanen üzülüyorum. Sevebilecek bir yer arıyorum milli takımı. Övebilecek bir yer arıyorum ama şu türbülanstaki dediğim bu periyotta Dünya Kupası artı bu üst üste geldi. Zaten işler kötü gitmeye başladım çorap söküğü gibi. Her şeyde öyledir. Normal hayatta da öyledir. Bir hata bir seni demoralize eder. İkinci bir şanssızlık, bir talihsizlik bir şeyler üst üste gelir. Türk milli takımında değişikliğe gitmezsek bu üst üste gelmeler devam eder. Biz hep futbolda şunu söyleriz. Kazanmak alışkanlık yaratır diye. Kaybetmek de alışkanlık yaratır. Çünkü gardın düşer, hevesin düşer. Bugün de mi kazanamayacağım acaba moduna girdiğin anda işin içinden çıkamazsın.
2: Evet, başarıda bir istikrarsızlık var şu anda. Dünya Kupası'ndan bu yana ve hiçbir şey değişmedi. Montella biz bu oyuncularla A Ligi'ne geldik, biz bu oyuncularla Dünya Kupası'na gittik diye sürekli olarak bunu savunuyor. Sonrasında da oyuncuları değil beni eleştirin diye de tekrar bir savunma yapıyor.
0: Her şey yapıyor sonra beni eleştirin diyor. Ne kadar güzel. Bizi eleştiriyor.
2: Sonra da bu eleştirileri çok da dikkate almadığını söyledi bu arada.
0: Çok inanılmaz tezat. Şimdi Fatih Terim konusunda, Türk futbolu konusunda gelinen noktada o güzel güzel tespitler yaptın ki Fatih Terim için ben mesela Fulü'yüm. Birçok kişi gelmesinden yana, gelmesi gerektiğini yana, bizim meşhur Kadir Tapucu vardır, dönüşü muhteşem olacak, o mesaj atmış, dönüşü muhteşem olur demiş Fatih Terim için. Tabii bu yönde de görüşler var. Yaşlı olduğunu savunanlar var. Ozan Zeybek bu konuda katılır mısın Fatih?
1: Kesinlikle.
0: Mesela,
1: kesinlikle katılmam abi. Çok
0: çünkü şöyle ya, bizim insanımız olunca, başkasının senior olunca bir şey yok. Lucescu için ne demiştin rahmetli için? Ne diyorlar demiştin benzetmelerde, lakaplarda? Senior Roman
2: Romancesi neydi o senior, bay ifadesinin?
0: Ospodin.
1: Romancesi değil, bu da Slavar kızı.
0: Slavar, Sırbı, Ospodin, Rusu, Gospodin. Senior. Şimdi Allah rahmet eylesin, elin Ospodin'i 80 yaşında milli takımımızın başına gelebilir değil mi? Geldi. 80'e yakındı geldi zaman. Bizim Fatih'lerimiz, sinyorumuz yaşlı oluyor. Bu tabii enteresan. Ben gelsin demiyorum. Ben o konuda öyle bir fikir beyan etmem. Gelmeye aday olduğu zaman yorumumuzu belirtiriz. Yani çok ilginç bir dönemden geçiyoruz. Hoca bugün kazanmış olursa, ki ben hala bir ümidim var. Ama muhtemel 11'imizi gördükten sonra ya da hocanın 11'ini gördükten sonra Önüme birkaç muhtemel 11 düştü. Onlarla kazanma şansımızı zayıf görüyorum.
2: Bir hemen isteyelim isterseniz.

0: Çok iyi olur. Onun üzerinden çünkü çok şey söyledim. Biraz sahaya girelim
1: artık. Tamam. Milli takımın muhtemel 11'ini ekranlarımıza rica edelim. Üzerinden konuşmaya devam edelim. Milli futbol takımımızda önemli eksikler var. Kalede Uğurcan Çakır, savunmada sağda Zeki, solda Ferdi. Stoper tandeminde Ozan ve Merih Demiral. Orta sahada Salih, İsmail ve Yunus. Hücum hattının sağında Oğuz, solunda Kerem. İleri uçta ise Deniz Güllü bir 11 ihtimalimiz söz konusu.
0: Ben inşallah bu 11'de birkaç tane farklı isim çıkar. Bu bizim mesela, muhtemel 11'imiz. Bu 11 bana heyecan vermiyor. Bu 11 beni İtalya kazanır dedirtmiyor. Hoca yine kendiyle çelişmiş. Çünkü bazı oyuncuların değişebileceğini söyledi ama burada ben bir değişim görmüyorum.
1: Kim değişebilir mesela?
0: Can Uzun
1: mesela?
0: Sakat değilse ben Can Uzun'u Yunus'un olduğu yerde net görmek istiyorum. Arda'dan sonraki 10 numara takımda en yakın Can Uzun var. Hı-hı. Yunus Galatasaray'da İlkay ve Batrakov'un olmadığı maçlarda oynadı ama 10 numara asla değil. Orada Can Uzun varsa Can Uzun oynar. Ferdi, Ozan, Merih, Zeki dörtlüsünde değişimse Mustafa'yı beklerim. Ferdi'nin bu tarafa geçmesini beklerim. Mustafa'yı orada olmasını beklerim. Merih'in olduğu yerde Emirhan'ı beklerim. Emirhan hem fizikte hem bu maçta oynayabilecek bir oyuncu. Çünkü Ozan, Merih de yıprandı baktığım zaman bu turnuvada. Orta sahaya geldiğim zaman çok fazla alternatifimiz yok ama Kerem Oğuz 3 maçta da yıpranmış isimler. O zaman bilmiyorum yani, ben şimdi bir takım şeyler değişecekse İlhan Fakılı var. Orta sahada değişecekse Demir Ege, eğer değişimse ki Demir Ege tam olarak hazır olmasına rağmen son maçta oyuna girdikten sonra birkaç top kaybetti. Ceza sahasında Arda ile Verkaç yaptı. Ama Kerem'in bir anket yapılsa, istenmeyen demem ama formsuz diyelim ona inkibarından, en çok önde gelen oyunculardan bir tanesi olur. Oğuz zaten Fenerbahçe'de çok fazla oynayan bir oyuncu değil.
2: Ya bir yıldır formsuz ya Kerem. Ben Kerem'in gidişatını Cengiz Ünder'e benzetiyorum. Yani toparlama şansı yok. Her maç bir şey veriyoruz, kredi veriyoruz.
0: Israrla neden peki? Neden ısrarla? Var o bölgede oynayacak yani, adamın da var.
2: Bazı oyuncular vardır, bekleterek kazanırsın. Bazılarını oynatarak kazanırsın ama yani Kerem konusunda teşhisi ben koyamıyorum.
0: Ya Kerem şu anda Fenerbahçe'de de direkt 11'de oynayabilecek mental anlamda hazır olan bir oyuncu değil. Mental anlamda milli takımda en çok konuşulan bir oyuncu. Bugün biz bir galibiyet bekliyorsak, en azından şurada 3 maçı telafi ettirecek ya da bir İtalya karşı tarihinde ilk kez bir galibiyet hedefliyorsak, bizim kanatlarımız Kerem, Oğuz olmamalı. İlhan Fakılı diyoruz, geldi, iyi de işler yaptı. Diğer bir oyuncu daha var orada, yine Fenerbahçe, İrfan Can var. Yani oynamadı, oynayacaksa oynamalı. Can sakat değilse %100 11'e yazarım. Bak 99 değil. Deniz'i muhtemel 11'imizde, inşallah orada Deniz'in yerine Kerem'i görmeyiz mesela. Böyle bir şey de olabilir yani. Çünkü eğer Montella varsa orada her şeyi görürüz yani. Kerem'i bir anda Barış'ın yokluğunda oraya atabilir. Daha önce yaptı bunu birkaç kez değil, birçok kez yaptı. Mevkisel anlamda her yerde bir değişiklik olması gereken bir kadro. Zekin en çok yorulan oyunculardan bir tanesi. O da form grafiği düştü. 3 maçta da 90 dakika kaldı. Ferdi bir dinlendi bir maçta. Ozan bir kere oynadı. Merih bana bu maçta da mesela direkt oynayacak bir formu göstermedi bu zamana kadar. Hı-hı. Onda da bir düşüş var.
1: Bir izleyicimiz şöyle demiş, Mehmet adlı bir izleyicimiz. Can'ın geri dönüşleri ağır kalıyor. Yunus daha hızlı. Kerem de bu 11'de yanlış olur gibi bir yorumu var.
0: Kerem konusunda çok kişi aynı şeyi düşünüyor. Ben Can'ı yani şimdi Arda'lı ve Arda'sız kadro var ya, Arda'sız kadroyu çok merak ediyorum. Orada da ben ne kadar kötü olursa olsun, bu söz verdim yani, isterse yanlış anlaşılsın, onun da değil, Arda büyük bir yıldız. Arda bizim için Real Madrid'de 11 oynayan dünyanın konuştuğu bir oyunculardan bir tanesi. Maç bitişte formasını almak için yarışa giren yıldızların topluluğunu olduğu bir yerde görüyoruz. Ama Arda'sız milli takımımız nasıl olacak? Geçen bir örnek verdim. Arda 85 dakikada orada bir oyunda oyuncuyla takışıyor, kart görüyor. Bir fiili dokunuş var, müdahale var orada birbirlerine. Ve takımda sadece en son İrfan Fakılı gelir gibi oldu. Kulübeden hoca izliyor. Dediğin gibi bu normal şartlarda bir takım oyunda böyle bir şey olmaz. Hı-hı. Bir anda orası karışır. Hazırlık maçında Fenerbahçe bilmiyorum. Hazırlık maçında ne oldu? O geldi, o geldi, o geldi. Hani vursun demiyorum. Ama bu takım ruhu oradan başlıyor. Bir arkadaşın birisiyle takışıyorsa kaleci bile bazen koşarak gelebiliyor. Ya burada Arda'sız milli takımın oyununda evet Can belki ağır olabilir ama gerçek mevkisinde oynasın insanlar ya. 10 numara Can. Can hatta orada Deniz oynuyorsa, Kerem oynuyorsa, ki kim oynayacağını bilmiyoruz. Denizse Deniz, Keremse Kerem. Barış olmadığı için birisini koyamıyoruz oraya. Kerem ya da Deniz olacak. Hatta ben Can'ı santraforda 4-6-0 oynatacaksan oraya da en yakın oyuncu var. Can'ın şu anda orada olmamasının, eğer Can bugün 11'de başlamıyorsa bana bunu Montella anlatamaz sonra ağırlıkla. Madem ki Yunus'un olduğu ağır kalıyor, o zaman koyarsın Deniz'in olduğu yere.

0: bunu söylememin sebebi şu. Yani genel olarak baktığınızda bu seviyede ülke olarak alışkanlığımız yok. Sadece milli takım olarak değil. O yüzden deneyim kazanarak devam ediyoruz ve bu seviyede istediğimiz sonucu alabilmek için her seferinde daha çok çalışmaya gayret ediyoruz ki yarın itibariyle bunu da çok istiyoruz ve umarım istediğimizi alabiliriz. Maalesef Arda yok. Çok iyi oynadı ilk 3 maçı biliyorsunuz. Ama onun yanı sıra Kenan da yok. Hakan da yok biliyorsunuz. Hakan bizim için çok çok önemli. Neredeyse her şeyi bizler için göğüslen konumda. Bütün takım arkadaşları için, bütün milli takımımız için. Barış da yok, Orkun da yok biliyorsunuz. Ama Mert Müldür de yok. Yani hepsi bizim için çok ama çok önemli futbolcular. O yüzden böyle bir fırsatı şu şekilde kullanabiliriz. Yeni yüzleri görme fırsatı olarak değerlendirebiliriz. Yeni yüzleri gördüğümüzde de onların da deneyim kazanmasını sağlayabiliriz. Tabii ki de bu deneyimleri kazanırken de biz her zaman özgüvenimizle beraber sahada olacağız. Çünkü ben ümitliyim. Yarın güzel bir sonuç alacağımıza dair. O yüzden çalışmaya devam edeceğiz. Bütün eleştirilere her zaman tabii ki de varım. Sadece mantık dışı olan eleştirileri dinlemiyorum. Biliyorsunuz ki yapıcı olduğunda ben tabii ki de dinlemeyi seven bir insanım ve öğrenmeyi seven bir insanım. A liginde tarihimizde ilk defa mücadele veriyoruz. Yani bunu birlikte başardık. Bu seviyelere geldik. Ama çok büyük ve çok önemli eksiklerle mücadele ediyoruz. Sizin de belirttiğiniz gibi. Yani aslında farklı bir senaryoda olsaydı kendimizi tarttığımız bir senaryo olmayacaktı. Ama şu anda kendimizi tarttığımız bir senaryo var ortada. Fransa maçındaki verdiğimiz mücadele bizim için çok önemliydi. Çünkü o mücadeleyi vermemiz gerekiyor her maçta rekabet edebilmek için. İtalya maçındaki ikinci yarıdaki verdiğimiz mücadele önemliydi. Sonuç istediğimiz gibi olmasa dahi ve Belçika'daki maçta da hani aslında mücadele vardı ama sonuç olarak tabii ki de kaybetmek istemiyoruz. Bu kesinlikle hani kimsenin şüphesi olmasın. Çünkü biliyorsunuz futbolun ana maddesi gol atabilmek. Biz bu maçlarda bunu başaramadık. Daha iyi olabilirdik. Beni üzen tek konu hani futbolcularımıza yönelik ağır haksız eleştiriler olduğunda yani şunu kimse unutmamalı ki onlar da insan bizim gibi. Yani eleştiriler haksız ve ağır olduğunda etkilenebilirler. O yüzden bir de şu hatırlatma yapmam lazım. Yani o kadar değişik bir noktadayız ki. Geçen sefer mesela basın toplantısında bana 3. ligde oynayan 31 yaşında bir forvetten bahsettiler. Yani 31 yaşında 3. ligde oynayan bir forveti hani almamı istediler açıkçası. Yani futbolcular bizler gibi insan olduğunu unutmadan tabii ki de yaptığımız bütün değerlendirmeleri dengeli bir şekilde yapmamız gerekiyor onlara karşı ve sizden ricam sadece onlara destek verin.
1: İlk 3 maç istediğimiz gibi geçmedi tabii ki. Bize olan beklentinin farkındayız. Büyük beklentiler var. Ama gerçekçi olmak da lazım. Gerçekten 3 tane zorlu rakibe karşı oynadık. Elimizden geleni yapmaya çalıştık. Hatalar yaptık belki ama önemli olan şey buradan ders çıkarak devam etmek yolumuza. Yarın da en iyi şekilde mücadelemizi verip iyi bir performansla ülkemize dönmek istiyoruz. İtalya'ya karşı bir reaksiyon göstermek istiyoruz. Onların gücünün de farkındayız. İlk maçta da ilk kere özellikle istediğimiz gibi geçmedi. Ama bu sefer daha farklı olacağını inanıyorum. Yarın iyi bir oyunla, iyi bir skorla buradan ayrılmak istiyoruz.
2: Amirli Futbol Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve oyunculardan Ozan Kabak dün İtalya maçı öncesi basın toplantısında açıklamalar yaptı. Savaş Çorlu, bir sürü not aldın. Dikkatinden kaçmadı.
3: Yine dedim not alayım dedim.
2: Acaba duyduklarım doğru mu diyelim, teyit ettin sanki.
3: Aynen öyle. Yani kendiyle o kadar çelişiyor ki senior. Şimdi milli takım nedir? En tecrübeli ve en hazır oyuncuları almayı da değil midir? Ana kural odur. Takımlarında ikincilik, üçüncülük, birincilik fark etmez. En hazır oyuncu nerede varsa onu çağırırsın gelir. Çağırdığın adamlar da koşarak gelir. Tecrübe kazanıyoruz dedi. Milli takım tecrübe kazanmaya değil. Neyin tecrübesi? Tecrübe kazanıyoruz dediğin zaman orada oynamayan oyunculardan bahsediyor. İlk 11'de tecrübe kazandıracak oyuncu yok. Hepsi tecrübeli. Aynı adamları görüyoruz şu anda. Eğer bu dediğini yapması için bu ana kadar milli formayı giyinmeyen birkaç tane oyuncu var. Onlarla başlaman lazım. Alt liglerdeki Elazığ Spor'un golcüsünden bahsetti. O çok konuşuluyor.
2: Kemal Rüzgar.
3: Ben de birkaç golünü hatırlıyorum ama hakikaten kimdir bu Kemal Rüzgar diye baktığım zaman geçen sene Urfa'da, bu sene Elazığ'da şahane goller atıyor. Eğer milli takımda

0: da bir golcü lazımsa bunun ikincilik, üçüncülük fark etmez ve hazır olmayan oyunculardan bahsediyor, tecrübeden bahsediyor, çelişiyor. Şu alt lig olayı çok canımı sıktı. Biz Uluslar Lig'e ben katılım dedi. Uluslar Lig'i Ozan Zeybek 50 yıldır var da ben mi bilmiyorum ya da sen mi bilmiyorsun?
1: 4 kere oynandı bugüne kadar 2018'den bu yana.
0: 2018'den bu tarafa 4 kere oynandı.
1: Tarihimizde ilk derken
0: sanki 1923'te kurulan Türkiye Futbol Federasyonu'nun kuruluşundan bu tarafa ilk kez girmiş gibi konuşuyor ya. Ya çok şey söylerim ama sana bırakacağım, biraz daha kibar, belki sen şeyler
2: yok ben sana bıraktım ya.
1: Ben şöyle bir soruyla devam edeyim o zaman. İki basın toplantısında da hem Belçika maçından sonra hem de dün İtalya maçından önce kullandığı bir ifade var. Deneyim kazanıyoruz, deneyim kazanıyoruz, deneyim kazanıyoruz.
2: O aslında oyuncu deneyimi demiyor Savaş. Ona cevap hakkı olsa şu anda sana bir öyle bir cevap verir. Biz oyun deneyimi kazanıyoruz diyor.
1: Peki oyun deneyimini bu üç maçtır hangi noktalarda görebildik? Yani Fransa maçında neyi deneyimledik de?
0: Nerede kazanılır?
2: Hafifletici sebepler arıyoruz.
0: Oyun deneyimi nerede kazanılır? Hazırlık maçında kazanılır.
2: Hafifletici sebepler arıyoruz.
0: Resmi maçta oyun deneyim olur mu ya? Yani biz, o resmi var.
2: Beşiktaş'ın teknik adamın adı ne?
1: Vincenzo Italiano.
2: O da bir Vincenzo biliyorsun. O da bir sinyor. Beşiktaş'ın kaybettiği heyecanı geri getirdi mi?
0: Getirdi net.
2: Milli takıma da böyle birisi lazım. Bir heyecan lazım. Bir İtalyan lazım demiyorum ha. Sinyorları bırak artık. Şeyin lakabı var mı acaba Montello'nun? Anadolu'da bir laf vardır. Bir adamı sorarsın, bu bunu becerebilir mi? Bu bunu yapabilir mi? Veya bu nasıl birisi? Bazıları şey der. Anasının koyduğu isimle yaşıyor hala bu der. Şimdi isim babası sen oldun. Sinyor ismini sen koydun artık. Bundan sonra lakabı bu. Yarın gazetede de haber yaparken sinyor diye başlığını at.
0: Bakın lakabı var mı merak ettim ya. Vardı sanki bir lakabı.
2: Şimdi lakap bazılarını rahatsız eder ama lakap çok önemli bir şey.
0: Futbolculuğundan kalma olabilir
2: senin
0: belki.
2: Senin özelliğinle ilgili halkın çık.
0: Ben buldum bir şey doğruysa.
2: Çevresi.
1: Little airplane. Küçük uçak.
0: Evet. Küçük uçak. Ben şaşırdım. Küçük uçak.
1: Futbolculuğundan kalma bir.
0: Futbolculuğundan kalma.
1: Evet.
2: Şimdi hayır bak. Bu yine bir bizim bahsettiğimiz mahalle kültüründeki lakaplardan değil. Herkesin bir şeyi vardır. Mesela sen soyadın ne? Senin Çorlu. Çorlu'ya gider misin sen?
0: Arada.
2: Çorlu'da benim çok arkadaşım var. Mesela şimdi geçen sene rahmetli oldu. Korsan Murat.
1: Allah
2: lakabı.
1: Allah rahmet eylesin.
2: Galerici arkadaşım var. Teneke Mehmet. Kuyumcu arkadaşım var. Gorgoy Taner. Avukat arkadaşım var. Vekil Emre. Restorancı arkadaşım var. Bala Murat. Yani hepsinin bir lakabı var. O lakaplar öyle laf olsun diye değil. Lakapları ömür boyu taşırsın aldıktan sonra. Bir ünvan. Ünvan diyoruz ya. Ünvan demek ne demek? Kulağın burasından girip burasından çıkıyor. Ünvan senin bir madalya gibidir aslında. Veya seni yargılayan bir şeyin verdiği bir sıfattır. Baktığımızda şu anda benim için o little plane, yani oyun anlamında veya şey anlamında koyabilirler. Yine aynı şeye döneceğim mesela. İtalya bile imparatore diye şey yapıyordu. Taraftarlar Fatih Terim'e. Anlatabildim mi? Bu işler kolay olmuyor. Bu işler parayla, pulla, PR'la da olmaz. Bu işler senin genetiğinde, yani doğuştan yansıttığın bir şeyle gelişir.
1: Burada araya girebilir miyim? Bu lakabı yalnızca saha içinde ortaya koyduğu oyunla değil, aynı zamanda kenardaki duruşuyla, söylediği cümlelerin karşı tarafa geçişiyle ve saygınlığıyla da elde eder diyorsunuz değil mi? Lakabı. Şu anda bunu da yapamıyor çünkü Montella.
2: Sana şöyle bir şey söyleyeyim.
0: Mesela Signor lakabı şu arkamda gördüğün Mancini'ye çok yakışıyor. Ben Galatasaray'da çalıştım mesela. Kişilik olarak da, oyun sistemi olarak, felsefe olarak da, açıklamalarla da.
2: Mancini miydi tazminatını almadan giden?
0: Mancini.
2: Tazminatını almadan.
0: Tam sinyor diyorum ya. Tazminatını almadan.
2: Bazı şeyler sende iz bırakır. Bazı hareketler. Örnek veriyorum. İnsanları buralar, bu aynı seviyede sıfır noktasında tanırsın. Tanıdıkça ya buraya getirsin ya buraya götürürsün. Bazı şeyler vardır. Mesela insanın ruhunda kokular unutulmaz. Sana bir mesela Savaş dediğinde iyi veya kötü senden ne koku iz bıraktıysa o koku aklına gelir. Mancini diyorum bir şey geliyor. Bizim bu sinyorun bizde bırakacağı bir iz var mı? Ya şunu yapmıştı, böyle bir şey yapmıştı. Neyse biz de şey gibi olduk ha bugün, şey kurulu gibi olduk. İnfaz kurulu gibi olduk. Aslında milli maçın olduğu gün biz neler konuşmalıyız?
0: Doğru,
2: bak
0: doğru,
2: döndük
0: doğru.
2: Dolaştık ve haklıyken haksız duruma sokuyor bizi Montella şu anda. Kardeşim bütün Türkiye benim...
0: Ama bunu yaptırıyor işte.
2: İstiyor.
0: Bak az önce sen de dedin, radyodan geliyorum dedin. Ben de az önce Libero yayından geldim. Aşağıdan aynı şeyleri konuştuk. Bugün maç var. Biz neleri konuşuyoruz? Bugün bu maçın olduğu heyecanı

0: yani unutturan bir Montello var ama bize.
1: Peki şunu sorayım ikinize de.
0: Ben getirdim
1: de.
0: Bak ben getir özür diliyorum. Eğer ben Uluslar Ligi'ye tarihinde ilk kez ben soktum diyorsa bu eleştiriyi hak ediyor. Benden önce Uluslar Ligi'ye gittiniz mi diyor ki şurada tarihi 7-8 senelik olan bir turnuvanın olduğu yere ben götürdüm diyorsa kusura bakmasın bu eleştiriyi hak ediyor.
1: İlk geldiği dönemde oyuncuların birbirini tamamlayan bir görüntüsü vardı. Ve o döneme gidelim şimdi. Dediniz ya az önce bu seviyede tanırsınız hiç tanımadığınız birine. Önce bir nötr olursunuz. Hı hı. O dönem Montella'yı ilk Vincenzo Montella'yı milli takım teknik direktörü olarak nasıl değerlendiriyorduk? Şu anda ne eksildi Montella'da?
2: Hiçbir dönemde Montella'yı övmedim.
1: Övmekten bahsetmiyorum.
2: Beğenmedim.
1: Sadece,
2: ben beğenmedim. Ben
1: hiçbir pozitifi bak, şey yok mu hafızanızda?
2: Şunu söylüyorum. Devamlı milli takımın federasyonun son iki teknik direktörü tercihi Dünya Kupası'na gittiğimiz halde söylüyorum. Fiyasko.
1: Avrupa Şampiyonası'ndaki...
2: Kuntz ve Montella bizim genetiğimize, futbolumuza, coğrafyamıza, kültürümüze uygun teknik adamlar değil.
1: Şampiyonada ben, dahil mi bunu Avrupa Şampiyonası'ndaki
2: kesinlikle
1: performans?
2: Dahil. Bak,
0: ben aynı şeyi söylemem.
2: Elimizde muhteşem bir malzeme var. Siz bunlar sizi yanıltmasın. Ya Montella'ya teşekkür ederim Dünya Kupası'na götürdü. Ya biz kim olursa olsun zaten o kadro Dünya Kupası'na gideceğim, gideceğim diye bağırıyor.
1: Ama yıllardır gidemiyordu.
2: Bak Rezan bir şey var. Milli takım olunca kıssam da eleştirme noktasına da gelsem bu lafımı unutma lütfen. Bağıra bağıra susuyorum. Anladın değil mi ne demek bak? Bağıra bağıra susuyorum. Çünkü burada milli takım hassas bir nokta. Hı hı. Sen Montella'yı getirdi diye de geldi diye de Kuntz geldiğinde de aynı şeyi söyledim. Ya bizim her arabanın bir yakıtı var değil mi? Biri elektrikli, biri benzinli, biri dizel, motorinli birisi yani. Ya bizim bu işleyişimizde bu adamlar bizim performansımızı etkileyip üstüne koyabilecek adamlar değil. Tedesco'yu övdüler. Fenerbahçe'de kalsın. İlk defa göndermeye, yolcu etmeye gittiler. Helalleştiler, arkasından su döktüler. Muhteşem geri döner bir gün dediler. 3 hafta dayandı Bologna'da. Bak burada lider karakterler önemli. İyi çalıştırmak, iyi antre etmek veya süslemek. Yine Anadolu'da bir laf vardır ya dışkısına cila sürdü diye. Şimdi Montella bugüne kadar bunu yaptı. Anlatabildim mi?
1: Yani denk mi geldi bu Dünya Kupası Montella'ya? Bunu mu
2: hayır,
1: söylüyorsunuz?
2: Hayır bak cevap verdim. Bu kadro bağıra bağıra gideceğim dedi. Montella da olsa, Antolla da olsa gideceğim dedi bu kadro.
1: Ben Savaş Çoruk'a çok katılmıyorum dedim. Burada onu katılmıyorum. Merak ettim.
0: Kuntz olayından geleyim. Kuntz milli takımın başına geldiği zaman o dönemin yöneticilerinden Hamit Altıntop'un ama yakını ama arkadaşı önerisiyle kabul ettirilen bir teknik adam. Neredeydi bize gelmeden önce? Alman milli takımının altyapısında genç takımını çalıştıran bir teknik adamdı. Olmaz. Milli takımın yeri öyle yetiştirmeleri değil. Futbolcunun en hazır olanı, en iyisini almak zorundasın. Şimdi Montella bizde göreve gelirken tercihler arasında baktığın zaman Adana Demirspor'da iyi işler yapmış. Adana Demirspor'u ligin 4. sırasına kadar taşımış. Çok iyi bir kadrosu vardı. Tamam. Ama hiçbir başarı tesadüf değildir. Bunu düşünenlerdenim. Fakat Dünya Kupası'na da biz playoff'la falan gitmememiz lazım. Playoff'ta bile zor gittik. Oynattığı oyun çok fazla tatmin etmedi. Hiçbir zaman da diyebilirim yani. Biz o Hollanda maçı benim için çok büyük hayal kırıklığıdır. Biz Hollanda'yı geçsek belki final oynayacaktık. Hatırlıyoruz değil mi Hollanda
1: evet,
0: maçını?
1: Avustralya
0: maçını
1: evet. Sonra.
0: Eğer orayı geçseydik yarı final final. Hani olur muydu? Olurdu. O zamanki coşkuyla bugünkü coşku arasında çok fark var. Montella gelirken mevcut adaylar arasında benim ilk sıramdaydı. Şimdi, bana şimdi milli takımın hocası kim olsun dersen bana şu olsun asla demem. Ama arkama 4 tane fotoğraf olursa
1: profil
0: hangisi,
1: olarak tanımlayalım o zaman.
0: Bunların hangisi olsun dersen ben şu olsun diyebilirim.
1: Tamam profil olarak tanımlayalım. Bugün alınacak herhangi bir sonuçta diyelim ki iyi de olsa Montella ile yolların ayrıldığını varsayalım. Çünkü kötü sonuçta zaten gideceğine neredeyse kamuoyunda kesin gözüyle bakılıyor ama iyi olsa da gitsin diyen çok var. Diyelim ki bu akşam maç bitti Rezan, ve Montella Rezan, ya istifa etti ya da gitti.
2: Rezan benim kahvemin içine sinek düştü. Şeyim mi bunu çıkartıp? İçimize kurt düştü artık şey oldu ya. Montella ile biz nasıl da sindireceğiz
1: tamam.
2: Bunu?
1: Ben bir şey tamam, söyleyeyim buna. Tamam gittiğini varsayalım ve bir profil önerelim milli takıma teknik direktör olarak.
2: Rezan da bizde yeni yayın yapıyor şaşırdı. Şimdi gerçekten dedi sinek mi düştü acaba?
0: Şimdi... Ben Dünya Kupası'ndan sonra gönderilmesinden yana olanlardandım. Net gönderilmesi lazım. Çünkü Dünya Kupası'ndan sonra bazı başarılı olan teknik adamlar bile değişti. Az önce söyledin.

0: Yani sinyallerinden tutun baktığı zaman İtalya'da değişim, Fransa'da da değişim, Almanya'da değişim, hem de köklü değişim.
1: Rezan Kattar mı eleştiriyoruz?
0: Yok. Hayır.
1: Reklama gidecek de.
2: Ha? Yok daha var. Değil. 51'de gideceğiz reklama.
0: Hiç Kattar değil.
2: Evet.
0: Hiç Kattar değil. Son derece kibar.
1: Ben sana Rezan bir bayanla program yaptığımız için romantik eleştireyim. Kafka'nın bir romanı vardır Milena'ya Mektuplar diye. Hı hı. Vazgeçtiğimden değil diyor. Olmayacağını gözüme soka soka gösterdiğin için senden ayrılıyorum.
2: Yo, ben eleştirilerinize bir şey demiyorum.
1: Al, bu da sana romantik şey olsun. Milli maç günü fazla şey yapma, dozajı artırma diyorsan bu da bir
0: ben
1: romantik
0: bir şey,
1: eleştiri.
0: Şu anda
1: olsun.
0: Böyle baktığın zaman hocanın şu söylemlerinden sonra bizimki yine çok hafif eleştiri.
2: Yani, zaten ona göre mantık dışı eleştiri. Ekranımızda da var. Mantık dışı eleştirileri dinlemiyorum diyor.
0: Hoca şu yapmış oldu. Bundan önceki bazı toplantılarında hep ders alacağız. Ders çıkaracağım falan diyordu mesela.
1: Mantık dışı diyor Savaş. Bugün karşımıza otursa şimdi Rezan Montella'yı yayına davet edelim. Seni ikna edebilecek veya hafifletici sebep bulur musun? Bana bir tane şey söyle. Montella'nın avukatısın sen şimdi.
0: Bulamam. Net. Çünkü şu üç tane, üç farklılık var. Üç farklı başlık vardı. Üçüne de cevap. Mesela ben şunu kendisinin yüzüne karşı söylerim. Hocam siz Uluslar Ligi'ne bizi ilk soktuğunuzu söylüyorsunuz. Ama bu lig 1923'ten beri yok. Yani 8 senede milli takım, bak şeyi bile kabul etmiyorum. 24 yıl sonra götürdüm. Küçük de olsa bir kabullenebilir. Ama müthiş bir jenerasyon. O takımın başında her kim olursa olsun gidebilirdi. Çok iyi de bir kura çektik. Niye şunu söylemiyor bana? Biz kimlere yenildik o grupta? Andoralar.
2: Paraguay var.
0: Ya kimlere yenildik? Bunları niye söylemiyorsun ya?
1: Ya o zaman gitmesi
0: bunları
1: lazım.
2: Haiti'den hemen sonra biz elendik zaten.
0: İşte bu
2: turnuvadan.
0: Çok... Haiti turnuvaya ilk katılan takım gol atamamış. Bir tek biz varız ve olacak iş değil.
1: Senin global bilgin bizden daha iyidir. Bu Dünya Kupası periyodundan sonra hangi ülkelerin teknik direktörleri değiştirdi? Deschamps gitti.
2: Evet, Zidane geldi.
1: Evet. Belçika değişti.
2: Almanya değişti.
1: Bazen,
2: İtalya zaten katılmadı.
1: Bazen başarısızlıktan dolayı değil. Bazen değişikliğe ihtiyaç duyduğundan dolayı, Italiano gibi yeni bir heyecana ihtiyaç duyduğun için değişikliğe ihtiyacın vardır. Yani bizim bu saatten sonra sevmemiz, tekrar sevmemiz, eldivenle sevebiliriz artık. Sindirebilmemiz öyle kolay bir şey değil. Çünkü hı hı. Şu var.
2: Niye bu kadar antipati topladı?
1: Bak bak.
2: Bunu da sorabilir
1: kahve
2: miyim?
1: İçiyorum. Bunun kaç yıl hatırı var?
2: 40 yıl.
1: 40 yıl hatırı var. Ben Montella'nın bizi Dünya Kupası'na, o olmasaydı gidemezdik algısı bende oluşsa... Ben, ya bunlar olacak. Biz bir periyottan geçiyoruz Rezan. Olumlu düşünelim. Bak bugün olumlu yorum yapmak bize daha büyük hatalar yaratacak önümüzdeki periyotta. Ben inanmadığım için o kadro kendisi gitti diyorum. Bağıra bağıra, haykıra haykıra gitti. Montello ile gitmedi.
2: Montella
1: başlarında
2: mi?
1: Bir abi, rağmen kelimesini kullanmam.
2: Tamam.
1: Rağmen olsaydı zaten o kadro onu zehir gibi, apse yapmış gibi dışarıya atardı. Sivilce gibi patlatırlardı yani.
2: Şu an bunu yapıyor mu kadro peki?
1: Şu anda bu kadro bunu yapacak. Bak şartlar vardır. Bazı şeyler gidişatlar, bazen yeni şeyler doğurur. Bu kadroda baktığımızda bu çocuklarla da konuşsan, birebir konuşsan, tanıdığımız oyuncular var. Konuşsak birebir. Ya abi artık en hafifletici, en nazik şekilde ya bu işin bu büyüsü bozuldu derler. Anlatabildim mi ne demek
2: evet.
1: istedim?
0: Bir teknik adamın. Şeyler. Geldiği zamanki yetki, o desteği sonrasında bir türlü bulamadı. Bak Dünya Kupası'na gittiğimiz zaman da bulamadı. Çünkü öyle takımlar
2: Euro 2024'te de bulamamıştı bu arada.
0: Euro 2024'te Hollanda maçından sonra dahi istifası istendi.
2: Evet.
0: Bakın oraya kadar gelen bir takımdı. Ama o takım çok iyiydi. Bugünkünden daha iyiydi olanlar olmayanlarıyla. Biz sonrasında Dünya Kupası'na gittik, yine eleştiri var. Yenildiğimiz takımlardan bahset bana hocam. Bu takımlarda bizim yenilme şansımız mümkün değildi yani.
1: İşte dönem dönem. Portekizlileri çok konuşuruz, böyle inanılmaz yani böyle tanıtımlarını çok iyi yaparlar, menajerliklerini çok iyi yaparlar. Bizim Türkiye'deki futbolda şimdi biz hep böyle 80'lerde izlemeye başladık ya futbolu Türkiye'de kendi yaşım gereği. O zamanlarda Yugoslavların egomanyasındaydı. Birini empoze ederler, reklamlar yaptırtırlar, haberler yaptırtırlar. Burada ayakta tutarlardı. Ben son yıllarda mesela Lucescu'nun buraya PR'la geldiğini düşünmüyorum. Kuntz'un buraya Ahbap Çavuş ilişkisiyle ve bir şeye inanmış Hamit Altıntop. Hani bundan bir şey çıkar diye. Burada şu var. Bizim milli takım nasıl bir şey biliyor musun? Şu betimlemem daha çok ifade edebilir, anlaşılır olabilir. Millet uçak savarıyla, topuyla, tüfeğiyle işte Fransa kadrosunu görüyorsun, Belçika kadrosunu, İtalya hani neler yapabiliyor. Bunlarla saldırırken Fatih Terim gibi adam, Rambo'nun filmini hatırla, okla helikopter düşürüyor.
0: Tabii.
1: Okla helikopterci. Biz bunlardan geldik. Ama biz

0: Bu ruh bizi zaten bu hale getirdi. Yani bu ruh bizi ayakta tuttu.
1: Bu yüzden de eksiklere sığınmamalı diyorsunuz.
0: Kesinlikle.
1: Zaten. Evet, daha bu tartışmalar çok devam edecek gibi görünüyor. Saatler 21.45'i gösterdiğinde A Milli Futbol takımımız Bologna'nın ev sahipliğinde İtalya'ya konuk olacak. Şu anda Uluslar Ligi'nde ne yazık ki puanımız yok ve oynanacak daha Belçika ve Fransa karşılaşmaları da
0: 8 gol
1: olacak.
0: Yemişsin, 1 gol atmışsın. Ne savunmayı yapmışsın, ne hücumu yapmışsın. Biz burada eleştirmek için toplanmadık. Biz bugün buradan sonra, bugünden sonra çözüm olsun. Çözüm ne olabilir diye.
2: Reklam.
0: Evet. Onun için buradayız.
1: Ve artık ilk bölümü bu şekilde tamamlıyoruz. Birazdan yeniden karşınızdayız.
3: Reklam. Shell Taşıt Tanıma Sistemi 30 yaşında. Taşıt Tanıma Sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır. Biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların şeyi. Hep bilir.
4: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
5: Siz de sizinle aynı ürün almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
4: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix. Alışılmadık alışveriş. İdefix.
3: Reklam.
6: A-Spor Radyo.
7: Güzellikler dünyası.
8: Paraf'ın katkılarıyla.
9: Tarihte bugün 5 Ekim 1953 yılında Türkiye Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne 40 oyla üye seçildi. Öte yandan 5 Ekim 2001'de teknoloji dehası ve iş adamı Steve Jobs tedavi gördüğü Amerika'nın Kaliforniya eyaletinde yaşama veda etti.
7: Güzellikler dünyası.
8: Paraf'ın katkılarıyla.
3: Reklam.
10: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Güzellikler dünyası.
4: Paraf'ın katkılarıyla.
5: Uzun bir süre başarıya hasret kalan Türk atletizmi, 1986 yılında takım olarak olmasa da kişisel başarılarla gururumuzu kabartıyordu. Dönemin Yugoslavya'sının Ljubljana şehrinde düzenlenen Balkan oyunlarında Türkiye şampiyonu Mehmet Tersi ve 10.000 metrede şampiyon olan Necdet Ayaz'ın birincilikleriyle ülke içinde zor dönemden geçen Türk atletizmi yurt dışında bir nebze olsun rahat bir nefes alıyordu. Atletizm gibi uzak doğu sporlarında da uluslararası alanda boy gösterdiğimiz 1986 yılında Türk milli takımı 6. Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda 5 altın, 6 gümüş ve 4 bronz madalya kazanıyor ve takım halinde Avrupa ikincisi olma başarısını gösteriyordu.
3: Güzellikler dünyası.
4: Paraf'ın katkılarıyla.

0: Yaşasın spor. Aspor Radyo.
1: Spor Ajansı'nda ikinci bölümde karşınızdayız. İlk bölümde milli takımı konuştuk. Şimdi ise kulüp gündemleriyle başlayacağız. İlk olarak Beşiktaş'la başlıyoruz değerli izleyenler. Siyah beyazlılarda hafta sonu genel kurul vardı. Cumartesi günü olağan mali ve idari genel kurul vardı. Serdal Adalı ve yönetimi

0: her iki açıdan da ibra edildi. Pazar günü yani dün de olağanüstü seçimli genel kurul vardı. Serdal Adalı tek aday olarak girdi bu seçime ve üçüncü kez Beşiktaş Başkanı seçildi. Yönetim listesini güncelledi. Yeni listesiyle, yeni ekip arkadaşlarıyla Beşiktaş'ta Başkan Serdal Adalı görevine başlayacak, güven oyunu da aldı. Şimdi bunu konuşarak başlayalım. Serdal Adalı'nın yeni yönetimiyle birlikte Beşiktaş'ta nasıl bir kimlik olacak? Buyurun Ozan Zeybek.
1: Ben ilk önce izleyiciden gizlim saklım yok. Bir şey konuşmak istiyorum.
2: Tabii ki.
1: Beşiktaş'a geçmeden önce. 10 dakika ara vardı. Bir, lütfen kusura bakmayın. Üçümüz de aynı anda gösterebilir misiniz? Yerimizden kalktık mı?
2: Kalkmadık.
1: Dışarıya çıkmadık. Normalde biz böyle aralarda evet, bir çıkarız, bir yürüyüş yapar geliriz, bir çay kahve içeriz. Neyi tartıştık? İsim vermemize gerek yok.
2: Yok ben veririm.
1: Milli takım.
2: Arda Güler.
1: Kameraman Zeki abi, sen de dahil oldun mu tartışmaya? Oldun. Beyefendi siz de oldunuz mu? Bir cümle söylediniz, üç cümle söylediniz. Rezan Hanım siz oldunuz mu?
0: Tabii ki.
1: Beş kişiyiz burada şu anda. Rejideki arkadaşlarım da en az 7-8 kişi. 15 kişi şu anda burada. Hepimiz ayrı fikirdeyiz. Milli takım tek fikir ister.
2: Çok doğru.
1: Anlatabildim mi? Bizim 45 dakika biraz önce ilk periyotta konuştuğumuzun konunun özetini biraz önce hep beraber yaşadık. Bana 3 defa laf attın sen. Ben elimde telefon. Sen ne diyorsun? Rezan da sordu. Ozan abi sen ne diyorsun? Hiç yorum yapmadım. Sizi dinledim. Milli takım iyi yönetilmezse, bu görüş ayrılıkları doğarsa bizim işimiz çok zor.
2: Ne kadar güzel. Ben hayret ettim. Niye cevap vermedi? Demek ki buraya sakladı. Çünkü genelde elinde ne kadar yoğun olursa olsun bir şey sorduğumuz zaman cevap verir. Tamamen cevap hakkını buraya kullanmış ve doğru bir yaklaşım. Milli takım her zaman teksiz olmalı.
1: Zeki abiyle arkadaşın da yorumunu merak ettim çünkü. Onlar da bütün programa konsantre olarak işin içindeler. Görünmeseler de ekranda. O yüzden onlar ne diyecek onu da merak ettim. İşte durum bu. Durumun özeti bu.
2: Çok net. Doğru özetleme.
0: Evet, eleştiride de övgüde de ne yazık ki tekses olamadığımız bir dönemdeyiz. Belki sadece Montella ile ilgili tekses olabildik bu dönemde. Evet, bakalım bu akşam milli takıma yeniden başarılar dileyelim ve kaldığımız yerden kulüp gündemlerine dönüyoruz. Beşiktaş'ta Başkan Serdal Adalı dün seçimi kazandıktan sonra açıklamalar yaptı. Hem kulüp gündemiyle ilgili konuştu hem de genel olarak futbol gündemiyle ilgili düşüncelerini dile getirdi. Sayın Başkan'ı dinleyelim, sonra yorumlamaya başlayalım.
3: Seçim daha geride kaldı. Camiama teşekkür ediyorum. Bizlere güvendikleri için, destekleri için. İnşallah onların bu güvenine ve desteğine layık olacağız. Çok daha bir başarılı, önü açık bir Beşiktaş var önümüzde. Hep beraber çalışarak o hedeflediğimiz noktalara varacağız Allah'ın izniyle. Beşiktaş camiası her zaman söylüyorum, birlik beraberlik içinde olduğu zamanlarda Beşiktaş'ın başarısı kaçınılmaz olur. İlgilerinden, oylarına sahip çıktıkları için hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İyi bir Beşiktaş göreceklerini söyleyebilirim. Önümüzde işte bu sezonla beraber bir sezon daha var. İnşallah görev süremizin sonuna geldiğinde tüm hedeflediğimiz her şeyi yerine getirmiş olarak tekrar karşısına çıkarız camianın. Biz salı günü herhalde bir olağanüstü toplanıyormuş Futbol Federasyonu. Salıya kadar bekleyeceğiz. Şimdiden bir şey söylemenin manası yok. Ama keşke hani o bir sene önceden beri söylediğim, yaptığımız uyarıları biz yapmamış olsaydık da şu sonucu görmeseydik diyorum. Bu beklediğim bir şeydi benim. Maalesef kötü giden bir şeyleri zorladığınız müddetçe daha da kötüye gidiyor. Eğer ben her konuştuğumda da bu sadece Beşiktaş için değil, her zaman söyledim. Hep Türk futbolu ve diğer takımların düşüncelerini, onların yaşadıklarını da anlatmaya çalıştım. İnşallah Türk futbolu için iyi kararlar alınır. Tekrar eski Türk insanının, Türk halkının başka bir zevki yok. Zevkle maçları izlemeye devam ederler. Konuda da devletimiz, hükümetimiz, bakanlarımız, bakanlığımız gerekeni yapıyorlar. Sabırla bekleyeceğiz, çıkan sonucu göreceğiz. Gerekirse ara verelim. Bir hafta 10 gün.

0: iki hafta ne kadarsa. Ama bu işi başlanılan temizlik harekatını sonuçlarına kadar da başlamasın. Tabii burada şimdiki yani görevini iyi yapan hakemlerimiz var. Onların da psikolojisini düşünmek lazım. Bu kadar rahatsız eden sonra ne kadar isteseler de bu psikolojiyle nasıl görev yapacaklar? İşi genel olarak düşündüğünüz zaman işte geçen gün de söyledim. Gerekiyorsa bir hafta sonra başlar, iki hafta sonra başlar. Bir şey kaybetmeyiz ama temizlik yapıldıktan sonra ki olayda çok şey kazanır Türk futbolu. Onun için çok aceleye getirilmesini doğru bulmuyorum. Çok da aceleye getirildiğini de düşünmüyorum ayrıca.
1: Beşiktaş'ta Başkan Serdal Adalı güven oyu topladığı yeni listesiyle birlikte 3. kez Beşiktaş'ta başkanlık koltuğuna yeniden oturdu diyebiliriz. Peki Serdal Adalı neler söyledi? Dinledik, şimdi bunu konuşmaya başlayalım. Serdal Adalı camiasına teşekkür etti gösterilen destek için. Bundan sonra yapılacaklarla ilgili konuştu. Birlik ve beraberliği sağlarsak başarılı oluruz dedi. Ve taraftarına da mesaj verdi. İyi bir Beşiktaş göstereceğiz. Hedeflerimizi yerine getirmek istiyoruz dedi. Peki Serdal Adalı Beşiktaş'a geldiğinden bu yana birçok şey değişti Beşiktaş'ta. Kadroda çok büyük bir değişiklik yaşandı. Birçok oyuncuyla yollar ayrıldı. Birçok oyuncuya yatırım yapıldı. Bir hocayla yeni bir projeye başlandı ve şu anda Beşiktaş yoluna iyi devam eden bir görüntüye sahip. Neleri değiştirdi Beşiktaş'ta Başkan Serdal Adalı geldiğinden beri?
2: Biraz Ozan Zeybekçe konuşacağım ben şimdi. Ondan böyle rol çalacağım böyle. Bir önceki döneminden tamamen bağımsız, yani önceki dönemden, bu üçüncü gelişinden değil. Hep şey vardır, çıraklık, ustalık, kalfalık, kırak, hani böyle. Şu anda en iyi dönemini yaşıyor. Prime dönemini yaşıyor Serdal Adalı baktığımız zaman. Çünkü bazı şeylerden dersler çıkardı. Son olarak da Fenerbahçe galibiyetinden sonra bir yönetim değişikliği gerektiğini hissetti. Bunun da ekonomik sebepleri olabilir. Yorulan yöneticiler olabilir. Ama bu sene Sayın Önder Özen'le başlayıp Sergen Yalçın ve Serkan Reçber değişikliğinden sonra çok ciddi atımlar attı. İyi bir teknik adam. Transferde mümkün olduğu kadar hata yapmadılar gibi gözüküyor. Devre arası için şu anda İtalyano'nun sezon başında alamadıklarını alıyor. Doğru bir tercih, doğru zamanlama. Tek adaylı seçimleri çok fazla sevmem. Yıllardır seçim takip ederim. 30 yıldır birçok seçimi, tek adaylı seçimlerin heyecanı yoktur. Ama 39-40 bin üyenin olduğu ya da %10'un oy kullanmasını da kabul etmiyorum. Tek aday bile olsa daha fazla olması lazım. Sonuçta yazın olduğu zaman seçimler genelde yazın oluyor. Herkes tatilde oluyor vesaire. Keşke rakam biraz daha fazla olsaydı. Ben yüksek katılımlı seçimleri her zaman daha hoş karşılamışımdır. Açıklamalarına baktığımız zaman da umut verici açıklamalar. Merkez şikayetini haklı, uzun zamandır ısrarla şikayet eden Sayın Serdar Adalı'ydı. Liglerin ertelenmesi konusunda Dursun Özbek'le zaman zaman aynı fikirdiler. Ben 3 haftalık araya hiç alışkın değiliz. Bu ligin ben daha bir hafta daha bir erteleme sürecine girebileceğine ihtimal vermiyorum. Çok zor bir süreç. Bundan sonra bir süreçte Şampiyonlar Ligi var, ZTK var, yine milli maçlar var, Süper Kupa var. Yani buradan ben ligi 2 hafta, eğer bir şeyler tamamen bitecekse 2 hadi tamam onu da yapalım, ama bu kolay bir süreç değil. Bence bu hafta maçlar da oynanır. Pazartesi günü bugünlük milli maç var. Cuma günü Kasımpaşa maçı var. Kasımpaşa maçıyla beraber şimdi hakem belirlenen o 5 kişilik komisyonda hakem atamaları için çalışmalarını yapıyorlardır. Bir beyaz sayfaya ihtiyaç var. Beyaz sayfaya ihtiyaç var. Yıllardır söylüyorduk. İlk kez böyle bir şey oldu. O beyaz sayfayı açmak için de herkes elinden geleni yapıyor. Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun maçın sonucuna göre istifası bekleniyordu. Salı günü deniliyordu. Salı günü burada olmayacakmış bile. Cuma günü bir Avrupa'da toplantı varacakmış. Yine milli takımın oraya gidecekti kendisi. Değişim bana çok şu anda olsun demem. Günümüz şartlarında neyi gösterecek bilmiyorum. Ama bugün bir vermiş olduğu bir röportajda 30 yılın bütün günahını bana yıkmalarını da doğru bulmuyorum. En azından mücadele ediyorum diyor Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu. Bu şartlar altında hakemlerin maça çıkacak olması, bu şartlar bundan daha kötü şartlarda çıktılar. Hakem darp edildi, maça çıktılar. 10 hakemin görevine son verildi, istifa edenler oldu. Bundan önceki yine Ferhat Gönüldoğdu'nun ilk döneminde birçok şeyde altına kalkıldı. Hakemler kafası rahat maça çıkarlarsa, ki işini iyi yapan adamın kafası hep rahat değil midir? Ben işimi iyi yapıyorsam kafam her zaman rahattır. İşini yapan hakemlerin yarın bu olaylarda hiç etkilenmeden işine bakacaktır. O yüzden ben süreç devam ediyor. Adli süreç devam ediyor. Çok şey belki olacaktır. Yeni gelişmeler olacaktır. Ama ben şuna bakıyorum, bu akşamki maç ve ligin pazartesi, cuma günü başlayacak olması. Hakemler konusunda bu kadar karamsarlığa kapılmamak lazım. Bundan önce ne maçlar yönettiler? Bu olaylardan sonra belki de daha dik, daha gördüğünü çalan. Ya vardı diyorlar. Bugün biri söyledi diyor bana. Vardı, yabancı var diyor. Tamam diyor, bizim hakemlerimiz etkileniyor da ya, yabancı hakem. Abi bizim hakemlerimiz öyle kurnaz, öyle sinsice hareket ya da işte inandığını göreceksin, çalacaksın diyoruz ya. Vara görev bırakmadan hareketini zaten kesiyorsun önünü. Diyor ki kural, topu out dersen diyor, kornere çeviremiyorsun geri diyor. Ama korneri gösterip o top out'a gittiyse oradan vazgeçebiliyorsun diyor. Pozisyonun 10 metre gerindesin. Nasıl yan hakem diyor ki, emin olmuyorsan bayrak kaldırma, sonra vardan gelsin diyor. Bunun da döneri var. Ama pozisyon penaltı, öncesi faul var ya da penaltı var. Düdüğü çaldığın anda varın devreye girme şansı yok diyor. Hı hı. Çalma. O yüzden var yabancı olsa da burada sana hata şansını üzerine alabiliyor. Art niyetliyse bunu istediği şekilde yapabilir. Ya var protokolünde de bazı değişikliklere gidilmesi lazım. Hakemler bundan sonra hata yapma şansı çok fazla yok. Çünkü şu anda yapılan bu operasyonlar, gerekli şikayetler, geçmiş hakemlerin ifadeleri, bundan sonraki kolay kolay hakemlerin ben hata yapma, iyi niyetli hata yaparsın ama art niyetli olacağına ihtimal vermiyorum.
3: Bak, Savaş'ın adını sordum. O memleketini söyledi. Beşiktaş'ı soruyorsun. Yine döndük dolaştık federasyona.
2: Başkanın ifadelerinden döndük işte oraya.
3: Evet, yani evet. Burada. Hayır. Bu, gündemimiz, çıkamayız. Gündemden çıkamayız. Beşiktaş, birincisi şunu söyleyeyim. Yani o sıkıntılı hava dağılmış durumda, yeni bir heyecan geldi. Steril bir ortamda duruyorlar. Yani en az
2: sensasyon...
3: Senin güzel
2: bir sözüm vardı. Arada çalıyorum oradan. Kullanıyorum onu. Bundan 10-15 gün önce yaptığımız bir yayında. Galatasaray zirvede. Fenerbahçe yeni hoca, yeni yönetim topluluğu. Trabzonspor Muhammed Salah almış işte bir toplum içinde. Tek camia mutlu olan Beşiktaş demiştin değil mi?
3: Evet.
2: Taraftarıyla, yönetimiyle, hocasıyla, takımıyla. Hani bu kolay bir şey değil.
3: Savaş, maçlara gidiyorsun ya da televizyondan görüyorsun. Bir tek yüzü gülen, hadi maç başlasın diye bekleyen taraftar Beşiktaş stadında. Fenerbahçe ne olacak? Bugün inşallah bir başımıza bir iş gelmez. Galatasaray, Okan gider mi kalır mı? Şu oynar mı, bu gider mi? Trabzonspor zaten Fatih Tekke'nin ayrılığından dolayı o
2: gidecek
3: sıkıntılı,
2: mi, kalacak mı,
3: sıkıntılı bir dönem yaşadı. Beşiktaş diğerlerine göre daha steril. Yani bu tercihler...
2: Ama bu planlamayla oldu, çalışarak
3: hayatta,
2: oldu.
3: Hayatta her şey insanın... Hani deriz ya, bir laf ağızdan çıkana kadar senin esirindir. Çıktıktan sonra sen onun esiri olursun. Tercihler de öyle. Birisiyle evlenirsin, o tercih seni ya mutlu eder ya depresyona sokar. Birisiyle ticaret yaparsın, ya seni çıkarır ya batırır. Tercihler çok önemli. Bazen tercihler de benim için doğru olan, ben bu ürünü alırım, bu benim için doğrudur. Bana kazandırır, mutlu eder. Aynı ürünü sana veririm, sen de aynı şey olmayabilir. Bugün için teknik direktör tercihi, futbol aklı tercihi, bu transferleri yapan kişi anlamında söylüyorum, Önder Özen tercihi bugün için Beşiktaş'ta doğru katkı verdi. Bazı ilaçlar vardır. İlk başta başım ağrıyor dersin, veririm sana. Bugün geçirir. 3 hafta sonra tekrar denediğinde geçirmeyebilir. Anlatabildim mi? Böyle şeyler insanların karşısına her zaman çıkmıyor. Beşiktaş bu şeyden, bu kabustan erken uyandı. Şu anda da iyi giden bir Beşiktaş var. Biz yalnız şunu söyleyeyim. Bu milli aradan sonra, bu haftadan sonra yeni bir futbol, Türkiye'de yeni futbol konuşmaya başlarız. Nasıl yeni futbol? Federasyonu, Montella'yı, dün deprem oldu değil mi Türkiye'de?
1: Evet, Adana 5.1
3: mi? 5.1 miydi?
1: Arka arkaya.
2: 4.2.
1: 4 ve 5 Allah seviyelerindeydi.
3: Şükür,
1: geçmiş olsun
3: yok,
1: diyelim.
3: Ölüm yok, doğru mu?
2: Allah.
1: Çok
3: şiddet,
1: şükür.
3: Bu akşamki maçta bir deprem gibi düşün. Türkiye'de futbol anlamında deprem yaratabilir. Şiddetine göre. Biz 6 şiddetinden sonra yıkım bekliyoruz, örnek veriyorum. Yani şey anlamında benzetmek gibi olmasın ama bugünkü oynanacak oyun ve alınacak skor, mesela bu sabah okuduk da, haber bu sabah çıktı. Yarın sabah başka bir haber görebiliriz federasyonla ilgili de, teknik direktörle ilgili de. Biz şu gitsin bu gelsin haddimiz değil. Yani bunları konuşmuyoruz burada. Ama bazı şeyler, gidişatlar mecbur bırakır adamı. Mecburiyetten de gitmek zorunda kalabilirsin. Mecburiyetten dolayı bazı şeyleri yapmak zorunda kalabilirsin. Mecburiyetten dolayı görmemezlik pozisyonunda kalıyor.

0: alabilirsin. O yüzden bu akşam başka şeyler bekliyor bize. Yani ama ben federasyon için demiyorum da Montella için, bu saatten sonra artık biz onu sindiremeyiz.
1: Evet, bakalım Beşiktaş. Bugünkü maçtan sonra Türk futboluyla ilgili yarın ne konuşacağız? Ozan Zeybey'in dediği gibi Beşiktaş'ın gündemini dün Serdal Adalı'nın açıklamaları üzerinden konuştuk ama bir de milli ara dönüşü Beşiktaş'ta neler yaşanacak, bunu da konuşalım. Şimdi Beşiktaş milli ara dönüşünde ilk olarak Kocaelispor'la karşı karşıya gelecek. Sonrasında bir Trabzonspor deplasmanı var ve aynı zamanda Avrupa'da da Hoffenheim'la karşı karşıya gelecek ve Dušan Vlahović'in sakatlık durumu söz konusuydu. Milli aradan nasıl dönülecek? Bununla ilgili çalışmalar devam ediyor. Vincenzo Italiano özelinde Ahmet Sportif Faaliyetler yenilgisi vardı. 3-2'lik Italiano o karşılaşmayla ilgili bu maçı hiç unutmayacağım, ağzımda ekşi bir tat bıraktı demişti. Ki genelde kazandığı maçlardan sonra bile hep olumsuzluklarla ilgili konuşan ve bunun üzerine çalışacağını söyleyen bir Vincenzo Italiano vardı. Beşiktaş takımı milli aradan nasıl dönecek? Kocaelispor karşısında nasıl bir kimliğe bürünecek?
2: O kadar güzel bir öz eleştiri ki ağzımda ekşi bir tat bıraktı. Evet. Beşiktaş camiasına böyle güzel tatlar bırakan Italiano bu açıklamayı yaparaktan kendisini direkt bir defa öz eleştiri yapıyor, yani kendisine dair. Beşiktaş'ın milli ara dönüşü sadece Beşiktaş üzerinden değil de ben bütün takımların milli arada, 3 haftalık milli araya çok alışkın değiliz. 2 hafta oluyordu. 2 haftalık milli ara dönüşlerinde bile sıkıntı oluyordu. Burada Galatasaray'da 15 kişi gitti. Beşiktaş'ta da bayağı bir oyuncu gitti. Ama burada Montella takımı şu anda olanlarla beraber olmayanlar, gençler karma yaparak tıpkı geldiği gibi. Geldiği sezon başında da kampta İstanbul'da bu çalışmaları yapıyordu. Fikstür olarak kolay fikstür yok bundan sonra. Bütün takımların baktığı zaman Galatasaray'ın da 2 Avrupa, Lille, Barcelona, Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin de çok zorlu bir fikstürü var. Buradan en az hata yapan çıkacak. Son kayıbı yaşayan Beşiktaş. Tabii ki Ahmet Spor'a yenildi. Orada da mesela hakemi konuşmuştuk, oyundan daha çok. Ama Beşiktaş şu anda Montella ile beraber İtalyano'yla beraber çok Montella konuştuk. Bir İtalyan, evet. İtalyano ile beraber.
0: Sen sinyorlara taktın bugün.
1: İkisi de Vincenzo, o yüzden karışması normal tabii.
2: Evet, ikisi de Vincenzo. Dediğin gibi çok konuştuk çünkü Montella'yı. Bu kadar konuşmamamız lazımdı. Yarın da konuşuruz. Ondan sonra ligimize döneriz gibime geliyor. Beşiktaş hala benim şampiyonluktaki favori takımım. Mutlaka hatalar olacaktır. Az önce satır aralarında şunu gördüm. Başlangıç çok iyi. Beşiktaş'ın savunmasında zaman zaman hatalar yapabiliyor. Ama takım oyununu çok iyi yapıyor. Takım halinde hatayı da, galibiyeti de, sevinmesini de biliyor, üzülmesini de biliyor. Ahmet Spor mağlubiyetini herhalde hiç Beşiktaşlı Terlano'da beklemezdi. Ama Beşiktaş öyle bir takım ki zaten Terlano'da bunun farkında ki savunmaya bir takviye için devre arasında daha 6. haftada bekleyenlerin başında olan bir hoca. Sezon başında alamadığı bir iki oyuncudan en azından bir tanesiyle şu anda anlaşıldığı gibi gözüküyor.
1: Joe Willock konusunda başkan.
2: Anlaşıldığı gibi gözüküyor. O yüzden ben Italiano'nun burada devre arasına kadar ligin birinci mi olur, ikinci mi olur, birinci ile üçüncü arasında 2 puan, 3 puan bunlar kapanacak farklar. 5 puan bile kapanabiliyor. O devre arasına kadar iyi yerde gelip ondan sonra ikinci arada o şampiyonun en güçlü adayı olmak. Camiaya umut veriyor, güven veriyor. Geçen seneki derslerden çıkarılmış bir Beşiktaş var. Ki bundan sonra yeni yönetimle beraber ekonomik boyutu da çok önemli bunun. Bu listeyi değiştirmesindeki en önemli etkenlerden birisi de çünkü artık yönetimlerde her şeye başkan yetişiyordu. Çünkü alelacele yapılmış bir yönetim kurulu ve hazırlanan bir seçimdi. Dolayısıyla burada ekonomik anlamda daha güçlü yöneticilere ihtiyacı var kulüplerin. Beşiktaş bunu da başardı. Beşiktaş camiası şu anda takımına da, hocasına da, başkanına da güveniyor.
0: Yalnız şöyle bir risk var. Övüyorum, ben de övüyorum Beşiktaş'ı. Tebrik ediyorum canı gönülden. Doğru işler yaptıklarını düşünüyorum. Beşiktaş şu ana kadar burada övülme sebebi ne biliyor musun? Tek kurşunu var, o kurşunda tek oku var, 12'den vuruyor. İkinci bir şansı yok. Diğer takımların ikinci, üçüncü şansları var. Yeni şeyler doğurma imkanları var. Beşiktaş'ın hem kadro kalitesi anlamında hem bütçe anlamında yarıştığı takımların biraz daha gerisinde. İşler bir ters gitmesi durumunda Beşiktaş sıkıntılar yaşayabilir. Bak bugün için şunu söyleyeyim. Fenerbahçe'nin kadro yapısına baktığında performans, yüzde kaç performans alıyorsun bundan dediğinde ben 60-70 alıyor derim. Beşiktaş'ın kadro yapısına baktığımda teknik adam, 80. camia ne alıyor?

0: alırsa
1: 80-90 alıyor derim. Aradaki fark bu. Hı hı. Yani Beşiktaş'ın bugün 11'ini düşün. Tamam, bu 11 iş yapar diyorsun. Oradan bir tek Orkun'u çıkardığında bile iş bozuluyor.
0: O yüzden dedim devre arasına kadar böyle giderse.
1: Böyle gidiyor, evet.
0: Eğer sakat
1: şansının da yaver gitmesi lazım.
0: Devre arasına kadar böyle giderse. Çünkü Beşiktaş'ın kulübesi dediğin gibi Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın kulübesi gibi değil. Şampiyonluktaki en önemli rakiplerim bunlar. O yüzden bu takımla devre arasına kadar 2 puan, 3 puan geride ya da önde, 5 puana kadar bile yolu var 3 puanlık sistemde. Çünkü rakibinle oynayacaksın. Böyle bir ortama girerse devre arası yapılacak takviyelerle
1: aynı,
0: çok daha farklı
1: olur. Aynı bizim iş gibi düşün. Yorumcun iyi, moderatörün iyi, reji kötüyse performans alamazsın. Kamera kötüyse performans alamazsın. Tam tersi. En iyi reji içeride, en iyi kameraman arkadaşlar burada. Yorumcu kötü, moderatör kötüyse yine sınıfta kalırsın. Şimdi Beşiktaş baktığımızda denklemi tam oluşturabiliyor ama bu anlamda bak, oyun içinde teknik direktörü övüyoruz ya, A, B, C planları var teknik direktörün, bunu görüyoruz. Ama kadro anlamında veya yeni bir enerji yaratma anlamında elinde şey yok, malzeme yok o anlamda. A, B, C'yi oluşturamaz. Diğer kulüpler, Trabzon bile daha şanslı Beşiktaş'a göre baktığımızda. Trabzon'un da eksikleri var diye konuşuruz ya böyle. Fenerbahçe ile Galatasaray kadro yapısı anlamında, rezerv anlamında, yedek anlamında.
0: Benim hala şampiyonluktaki favori takımım. Benim hala favori takımım da.
1: Kim?
0: Trabzonspor. Onların da devre arasına kadar eğer böyle giderlerse, ki yeni hocayla beraber göreceğiz.
1: Savaş, bu sene şampiyonu devre arası müdahaleler belirler.
0: Bu net. Onlar da bekleyecek işte yeni
1: hepsi,
0: hocasıyla.
1: Hepsi bekleyecek. Hepsi çok bekleyecek. Doğru.
0: Geçen çünkü sene Fenerbahçe devre arasındaki
1: artık
0: yanlış
1: ayakları da alıştı hepsinin. Para harcamaya da şey yaptılar. Para, kesenin ağzı açıldı. Bütün takımlar için söylüyorum. Yani biz 5-6 milyon o sınıfında oyuncular transfer ederken lige 9-10 milyonluk oyuncu geldiğinde ne yapıyor bunlar? Çok cüretkar davranıyor diyorduk. O Simen bu şeyi değiştirdi.
0: O değiştirdi. Net. Bir de artık kese falan değil, küp ya. Hmm. Küpün ağzı açılacak. Doğru. Ya da küp kırılacak. Eskiden filan ya, küpü kırardım böyle altınlar dağılırdı. Keseyi falan açmak yetmiyor. Trabzonspor'da dahil yeni hocasıyla devre arası dokunuşları çok önemli. Çünkü Galatasaray'da da Osimhen'in yedekleyecek şu andaki mevcutta oyuncu. 10 numara diyoruz, 6 numara diyoruz. Her takımın bu kadar güzel şeylerine rağmen eksikleri var. Fenerbahçe geçen sene devre arasında eğer elindeki golcüleri gönderip yerine bir dokunuş yapmış olsaydı, Vedat Muriç'i geçen sene devre arası transfer etmiş olsaydı, Galatasaray'la Fenerbahçe'nin şampiyonluk yeri değişebilirdi.
2: Trabzonspor demişken Trabzonspor'a da geçelim isterseniz. Çünkü Trabzonspor da yine milli ara dönüşü zorlu bir fikstüre girecek. Bugüne kadar şampiyonluktaki rakipleri Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe Avrupa'daki maçlarını sürdürürken Trabzonspor Avrupa mesaisine yeni başlayacak değerli izleyenler. Bordo Mavililer milli ara dönüşünde önce Samsunspor'la oynayacak, sonrasında da Konferans Ligi'ne başlayacak. Kupyo takımıyla birlikte 6 karşılaşmaya çıkacak toplamda Trabzonspor. Bir yandan Süper Lig, bir yandan da Avrupa'yı sürdürmeye başlayacak Trabzonspor'da rakipleri gibi. Peki Trabzonspor Galatasaray galibiyetiyle girdi milli araya. Yeni hoca ilk maçına Trabzonspor başında 4-0'lık bir Galatasaray galibiyetiyle başladı. Thomas Reis bu milli arada nasıl dokunuşlar yapmıştır?
0: Şimdi az önce sen Trabzonspor'da zor dedin ya, ben ne dedim? Beşiktaş, Fenerbahçe dördünün de fikstürü çok zor. Galatasaray hani 15 günde 5 maç oynayacak, geldiğimiz zaman onu konuşacaksın. Evet. Trabzonspor bu ligde milli ara kim olmasın dedi dersen, herhalde olmasını istemeyen iki takım açık ara birinci olur. Trabzonspor farklı Galatasaray galibiyetiyle, Fenerbahçe'de farklı Eyüpspor galibiyetiyle. Bu iki takım ister miydi lig arası olsun Ozan Zeybek? Bence
1: yok,
0: istemezdi.
1: Yok, istemez.
0: Galatasaray Trabzonspor mağlubiyetiyle bir nefes almak ister miydi? İsterdi. Arada çünkü 5 maç arka arkaya oynayacak. Dolayısıyla Trabzonspor'un çok fazla milli takımda oyuncusu yok ama sakatları da var. Eğer bu süreci Thomas Reis Hoca, bir defa benim ligde hepimizin çok beğendiği, çok saygı duyduğu bir hocaydı Samsunspor'u çalıştırırken. Bir şey hoca eksik olduğu zaman hemen yakıştırmamız değil. Thomas Reis. Hatta Beşiktaş İtalyano'yu almadan önce adı da geçiyordu Beşiktaş'ta. Beşiktaş'a yakıştırılıyordu Thomas Reis. Trabzonspor bekledi, farklı isimler önüne geldi. Son anda Thomas Reis ismi camiayı mutlu etti. Karadeniz'i bilen bir insan, Karadeniz insanını bilen bir insan, o yöreyi de bilen bir insan. Ve gelir gelmez çok akıllı bir iş yaptı. Bana göre ilk toplantısını bir yönetici ve takımın en önemli silahı, oyuncusu, yıldızı Muhammed Salah bir toplantı yaptı. Hatta medyada çıktı o birlikte oturdukları,
2: evet,
0: görüntü.
2: Evet.
0: Akıllı iş yap derken, ben de o takımın başına gitsem hep böyle yıldız hocayla oyuncuların anlaşma konusunda sıkıntı oluşur. Ya yıldız oyuncu idare edebilecek mi falan diye. Orada Galatasaray maçının planlamasını birlikte yaptılar bence. Thomas Reis çok akıllık yaptı. İlk toplantısını, ilk görüşmesini Salah'la yaparak. Yani Salah'la tanışmak anlamında bir toplantı değil. Salah herkes biliyor. Sonuçta Thomas Reis da bilinen bir teknik adam. Ama akıllı işler ve bu süreçte de şu anda Thomas Reis için çok büyük bir şans. Trabzonspor yayındaysam istemezdim dedim öyle bir farklı galipten ama Thomas Reis'e sorsan çok güzel bir zamandı. Bir mini kamp gibi olacak. 3 haftalık dilim az bir şey değil yani. 3 hafta şu anda Thomas Reis'in bu takımı tanıması adına büyük şans. Milli ara olmuş olsaydı belki Trabzon Galatasaray galibiyeti gölgede kalabilirdi. Şimdi Samsunspor maçına çok daha iyi hazırlanıyor. En büyük avantajı Samsunspor'u biliyor. Samsunspor taraftarı Thomas Reis'i çok seviyor. Gazeteci bile gelmişti. Trabzon'da basın toplantısındaydık. İsmini hatırlamadım arkadaşın. Türkçe bir soru sordu. Merhaba dedi ben dedi. Oo dedi hoş geldin dedi. Kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Böyle bir maça siz dedi taraftarlar uğurlamış dedi kovmanıza rağmen. Çok kibar bir adam bir defa. Çok sade çok kibar bir adam Thomas Reis. Çok da güzel bir cevap verdi. Hazırlanacağız o maça kadar bayağı bir zaman var. Bugünü düşünmemiz lazım. Bu galibiyetimizin tadını yaşamalıyız dedi. Yani Samsunspor evet oldu. Kötü ayrıldı. İçinde belki birçok fırtına kopuyor olabilir. Ben olsam içimde fırtınalara kopar. Sordukları zaman yumuşak bir geçiş yaparım. Ama oradan o şekilde ayrılmayı hiç hak eden bir teknik adam değildi bence. Hı
2: hı. Kesinlikle. Peki nasıl yorumluyorsunuz Ozan Zeybek Trabzonspor'un dönüşünü Thomas Reis'le birlikte?
1: Yani Rezam şu ara sanki bizi futbol anlamında biraz balık hafızalı yaptı. Yani kısa bir ara aslında hani çok 3 aymış gibi konuşmayayım da hani 10-15 gün kulüplerden uzak kalmak ve başka şeylere odaklanmak, hı hı, gündemimiz değişti, algımız değişti. Anlatabildim evet mi? Şimdi şöyle söyleyeyim yani Trabzonspor'u sorduğunda Rice'in ben iyi bir tercih olduğunu düşünüyorum. Birincisi bunu söyleyeyim. Çünkü sansasyonel daha büyük isimlere gidip de Trabzonspor hayal kırıklığına uğrayabilirdi. Ben Rice'in bir ciddiyeti olduğunu düşünüyorum. Bazı şeylerin standartı olduğunu düşünüyorum. Şu var. Yani özellikle bu dört büyükler devre arasını dört gözle bekleyecekler. Çünkü Thomas Reis işte benim takımda eksikleri keşfedecek. Hiçbir takımımız açıkça söylüyorum kusursuz değil. Bak dönem dönem bazı sezonlarda bunları görürüz. Muhteşem kadro var. Artık bunu teknik adamın gerekeni yapması lazım diye bahsedebiliriz. Biraz önce milli takımda dedim ya ne savunmayı iyi yapabiliyor ne hücumu iyi yapabiliyor şu anda. Sıkışmış durumdayız. 8 tane gol yiyip bir tane gol atabilmek bu kadroya diyorum bak. Bu kadro çok önemli bir kadro. Hiç yakışmıyor. Şimdi bizim Trabzonspor, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray mutlaka hepimizin kendi tecrübesine göre teşhislerimiz var. İşte şu mevkide eksikliği var. Şu da olsaydı çok iyi olurdu. Biraz önce ne diyorsun? Muriç Fenerbahçe'ye devre arası gelseydi geçen sene bambaşka olurdu. Trabzonspor'da benim bir iki tane teşhisim var. Yani burada bunları söylemek istemiyorum ama mutlaka buralara müdahale edecek. Ben bir tane takımın da diğerlerinden kopup fark yaratacağını düşünmüyorum. Yani bu sene tampon tampona gidecek diye tahmin ediyorum bu takımlar. Bir tek konuda hayal kırıklığım var. Fark yaratan, bunların peşinden koşan bir takım çıkar diye düşünüyordum. Mesela geçen sene Samsunspor çıktı, hı hı, daha önce Alanyaspor çıktı. Başakşehir. Sezonun bu şu ana kadar fiyaskosu benim gözümde Başakşehir. Ben Başakşehir'in bu pozisyondayken daha ciddi işler yapacağını, daha büyük hedef olacağını düşünüyordum. Mesela
0: %100 katılıyorum. Ben
1: hayal kırıklığı.
0: Beşinci takım olarak hep görüyordum yani bu sezon özellikle Nur Hoca ile beraber. Yani o şampiyonun dört takımı zorlayacak takım Başakşehir olarak görüyorum.
1: Şimdi hayal kırıklığı demişken mesela Dünya Kupası'na gittik ya biz.
2: Evet.
1: Dünya Kupası'nda en çok oransal anlamda hayal kırıklığı yaratan takım beklentinin, hayal kırıklığı nedir? Beklentinin dışında olumsuz anlamda gerçekleşen şey Türkiye. Oynanan, burada bunları övmek için anlatmıyorum. Yani oynanan bahislerden tut, yapılan anketlere, yapılan yorumlara, görüşlere. Çünkü Türkiye'yi herkes fark yaratabilecek, mucizevi işler yapabilecek potansiyele sahip takım diye görüyordu.
2: Evet, Dark Horse deniyordu, sürpriz takım olacak
1: tabii,
2: deniyordu.
1: Sürpriz takım, çünkü sürpriz takım bedavaya sürpriz takım olamaz. Duygularını katarak sürpriz takım bu olur diyemezsin. Bir şeyine sana bir ışık veriyordur, sana bir şey vaat ediyordur. Onun gibi.

0: O periyoda, transfer sezonunun açılmasına o periyoda yakın tarihte takımın sana ne yarattığına.
1: Şöyle bir şey söyleyeyim. Bugün devre arasını unut. Ligin son maçı oynadım ve pazartesi konuşalım. Bugün pazartesi. O güne dönelim. Fenerbahçe 8-0 kazanmış ayrı bir modda. Bir hafta önceki Fenerbahçe apayrı bir moddaydı. Yani her şeyini kaybetmiş gibi, morali bozuk, ulan bu sene de mi gitti diyen bir Fenerbahçe vardı. 8-0 kazanan Fenerbahçe, ikisi de aldatıcı. O kaybeden Fenerbahçe de aldatıcı. 8-0'lık galibiyet de aldatıcı.
2: Roma beraberliği de aldatıcı. Hak edilmiş bir beraberlik Roma ya da galibiyeti de kaçırabildi. Yani bak, o da galibiyeti
0: bunları,
2: de.
0: Bazı şeyleri, bunları yapabiliyorsan. Roma bir de şu ara, Roma yok. Son 30 yılın çok iyi Roma'sı şuydu buydu dendi. Roma'ya baktık. Roma o gün İstanbul'da Beşiktaş'la oynasaydı Beşiktaş'ı yenemeyecek bir Roma'ydı.
2: Roma'nın en iyi Roma'larından bir tanesi Galatasaray Kapalılı dönemdeki Roma'dır. Olaylı maçtı. Maçtan sonra soyunma odasına kendini zor attığımız maçlardan. O en iyi Roma'larından bir tanesi oydu. Şimdi kim daha iyi transfer yapar, daha iyi yapar bilmiyorum ama ekonomik anlamda şunu söyleyeyim. Aziz Yıldırım'ın son o divanda, Mali Genel Kurulu'da yaptığı konuşmada 77 milyon euro şu anda kasamızda nakit para var dedi.
3: Evet.
2: Bu para transfer için şu anda çok net.
0: Kimin daha çok harcayacağı beni ilgilendirmiyor. Kimin hangi daha çok büyük oyuncu al, kimin doğru transfer yapacağı
2: doğru,
0: beni ilgilendiriyor.
2: Doğru ama sen o parayla beraber belki doğru işler yapabilirsin. Daha erkenden gidersen. Diğer taraftan şimdi bu para hangi kulübün kasasında var dersen, bana göre şu anda rakiplerin hiçbirisinde böyle bir nakit yoktur.
0: İyi ile doğru çok farklı. Fransa maçına git, akıl. Milli maça. İyi oynamadık.
2: Ama akıllı
0: doğru oynadık.
2: Akıllı oynadı işte.
0: Doğru oynadı.
2: Yavaş oynadı, topu tuttu. Hücum etmedi. Hücum etseydi farklı olabilirdi. Transferde de böyledir. Çok iyi param ya da param var. Çok iyi bir transfer alacağım diyorsun. Öbür taraftan gidip vade alır. Senden daha iyi alabilir. Ya da bulur. Takımında sorumlu oyuncuyu bulur. Icardi'yi bulduğu gibi, Osimhen'i bulduğu gibi. Bunlar baktığın zaman hep zamanda Mertens'i aldığı gibi, Torreira'yı aldığı gibi. Bugün Torreira gibi bir oyuncuyu geriye doğru git 5 yıl genç bir oyuncuyu alabilir misin 3 milyon euro? Galatasaray 3 milyon euro bile aldı o zaman yani. Bugün Torreira gibi 5 yıldır takımın değişmeyen tek en formda oyuncusu. 5 yılda kaçırdığı maç sayısı 10 değildir. Böyle bir oyuncu 3,5 milyon akıllı iş yaparsan para değil, akıl. Akıllı.
3: Peki,
2: adamlarla.
3: Sen şimdi Torreira demişken o zaman Galatasaray'a da geçiş yapalım.
2: Olur.
3: Galatasaray'ın da yine milli ara dönüşü zorlu bir fikstür olacak diğer rakiplerinde olduğu gibi. Galatasaray peki bu milli arayı nasıl geçiriyor Savaş Çorlu? Notlarınla birlikte dinleyelim.
2: Nasıl geçiriyor dersen, milli araya girdiğimiz günde söyledim. Bu milli ara benim için asla ölçü olmaz.
3: Hı hı.
2: Çünkü çok eksik oyuncusu var. 15 oyuncusu gitmiş. Osimhen hala ülkesinde. 16. Pendik Spor'u küçümsemek için demiyorum. Pendik Spor bugün 2 sene önceye kadar Süper Lig'de top oynayan bir kulüp. Top oynatan bir kulüp. Kulübümüz. Galatasaray Pendik Spor'dan ne kadar eksik olsun 45 dakikada 3 gol yiyemez. Yani Şampiyonlar Ligi'nde şurada 10 gün sonra maç oynayacağım bir takımın yedeklerle dahi olsa 3 gol yiyemezsin. İkinci ara topu aladın, penaltı, gençler gol, tamam. Galatasaray'da iyi gitmeyen bazı şeyler var. Az önce ne diyorsun? Son 4 yılın şampiyonu. Hocası eleştiriliyor, başkanı eleştiriliyor. Camiada bir mutsuzluk var. Genel kurulda sürekli olarak bir şeyler duyuyoruz. İşte başkanı geçen hafta camianın belli isimleri toplantıya çağırdılar. Toplantıda başkanı uyarılar yaptılar falan. Ya bu olacak iş değil. Dünyada 4 yıl üst üste şampiyon olmuş, 5. yıl şampiyonluk için bana göre Galatasaray lider. Emre'yi takdir ediyorum şu anda tabii ki orada olması. Ama puan olarak aynı. Galatasaray sonuçta 60 olduğu golle üzerinde olan bir takım var. Lider diyorum. Geçen hafta da liderdi. Lider bir takımın da bu kadar eleştirme lüksü var mıdır? Bence yok. Ama kimse öz eleştiri yapmıyor. Başkan da yapmıyor, hoca da yapmıyor. Nasıl milli takımda o Montelli'yi eleştiriyoruz? Şimdi bu takım eleştiriliyorsa bunun içinde başka bir şey var. Transferler yanlış yapılmıştır. İdari anlamda bazı şeyler yanlış yapılmıştır. Bakıyorum biz şunu 5 tane transfer yaptım. Kaç para harcadım? 70 milyon total mali saflarıyla 100 milyon euro. Biz Yunus'u hala 10 numarada görüyoruz. Şampiyonlar Ligi maçında 2 tane sol bekten bir tanesini stoperde görüyoruz. Forvet alıyorsun, forvetin olduğu yerde Barış'ı oynatıyorsun. Böyle olduğu zaman da bir eleştiri oluyor. Yani siz 4 yılın şampiyonu. Aziz Bey ne dedi? Ben Şampiyonlar Ligi'nden gelen paranın bir kısmını kullandım. Nereler ödediğini, şunu da kalanını kasaya koyayım dedi. Galatasaray 4 yıldır Şampiyonlar Ligi'nde tek başına gidiyor ve çok ciddi rakamlar alıyor. Sponsorluklar en çok kazandıklarını iddia ediyorlardı. Sıkıntılı sponsorluklar da oluyordu. Loje gelirleri, ekstra gelirler. Bir sürü futbol satışı çok fazla saymıyor. Çünkü Galatasaray'da futbol satışı çok fazla yok. Galatasaray şimdi bakıyor.

0: Milli arada zaten 5 tane as oyuncusu var. Galatasaray ilk ayı kazanmak istiyor. Galatasaray Sané'yi kazanmak istiyor. Galatasaray Kaan Ayhan'ı kazanmak istiyor. Barış Alper milli takımdan döndü. Orada da formsuz, burada da Galatasaray Barış Alper'i. Lemina sakattı. Lemina'yı kazanmak istiyor. Bitşoğa milli takımda kazanmak istiyor. Leslie'yi kazanmak istiyor. Hep böyle bir şey var. Ya Galatasaray yetiştirme yurdu değil ki futbolcu, böyle bir gene yani altın ordu önemli.
1: Ama hayır, yetiştirme yurdu terapi merkezi gibi olmuş bu. Bunları abi, tekrar kim? Eski haline getirebilir.
0: Tamam, terapi bunlar diyelim o zaman. Bunları şey terapi yaptılar, edecek bir teknik adamın var mı? İkinci adamın var mı? Orada da bir terapi gerektiriyor. Orada
2: oyuncular bunlar neden çabalamıyor ayrıca?
0: Oyuncular neden çabalamıyor? Ya bunları saydım, bak bu tecrübelileri saydım. Diğer taraftan bakıyorum, Leo'ya bir zaman lazım. Leo'yu kazanmak lazım. Batrakov 10 numara olarak transfer edildi. Kazanmak lazım. Hep kazanmak lazım da gidiyoruz. Ya bakıyorum, bunlar hep yıldız oyuncu. Şunu anlanırım. Bu sene transfer olmuş. Niyaga Galatasaray kazanmak istiyor. Trabzonspor'un elinden aldın. 6 milyon euro transfer para verdin. Can Armando diye bir oyuncuyu transfer ettin. Kazanmak lazım. Kadroda yok. Tabii Galatasaray'ın bir tane iki tane oyuncuyu kazanmak için mücadelesi olur. Ama saydığım 10-15 tane futbolcu hep kazanmak lazım. Bu oyuncuların maç kazandırması lazım. Bu oyuncuları Galatasaray kazandırmak için 10 milyon, 20 milyon, 30 milyon euro para vermedi. Milli ara bir fırsat ama 5 kişi için milli takımlardan toptan dönüyor. Bu akşam maçlar bizim bitiyor. Salı maç var mı? Yabancı ülkelerde olan oyuncular için gelmesi falan salı, hı-hı, çarşamba. Bazıları çünkü 3 hafta durulmadığı için çarşamba. Galatasaray ne zaman maç oynayacak?
2: Cuma günü
0: oynayacak Kasımpaşa ile. Kasımpaşa ligimizin tek namalip takımı. Okan Hoca'nın Allah yardımcısı olsun. Gelen oyunculara şu anda nasıl bir 11 kuracak? Nasıl bir tercih yapacak, ben çok merak ediyorum. Tercihler konusunda zaten hep eleştiriliyor. Kafası karışık. En hazır oyuncu diyoruz. Ama hani tam takım anlamıyla çarşamba günü bir toplanabilir.
2: Osimhen'den haber var mı?
0: Osimhen isterse oynar. Sihirli cümle bak, isterse oynar. Altında ne arıyorsanız arayın.
2: Şey, Cem Yılmaz'ın film repliği aklıma geldi. Oynasın o zaman bak, der gibi.
0: Osimhen'in bu milli arada hazır olacağı söyleniyordu. Osimhen milli arada ülkesine gitti, milli takıma gitmedi. Çalışmalarını mutlaka yapıyordur çünkü. Ama hazır mı dersen, maç çok fazla kaçırdı. Bir sakatlık geçirdi. Lemina'ya hazır etmesini çalışıyorlar.
2: Çünkü devamında Barcelona maçı da olacağı için orada hocanın nasıl bir karar vereceği merak ediliyor.
0: Trabzonspor maçına yetiştirilmeye çalışıyordu. Trabzonspor maçına Osimhen gelmedi. Ben hala hayretler içindeyim. Osimhen Trabzonspor maçına niye gelmedi? Oynamasa bile. Osimhen geçen sene şampiyonluğa giderken kırık kolla, bandajla bütün maçlara gelme oynaması lazım. Çünkü o artı bir güçtür yani. Osimhen'i orada görmek. Barış Alper Yılmaz'la Arda Güler'in milli takımı terk etmeleri göre bana eksidir. Kal orada iki gün. Maçı izle takımla beraber, ondan sonra gel. Bazen oynamayan oyuncular, şampiyonluk maçına çıkıyorsundur. Bazı hocalar ahçısını dahi götürür orada. Çalışan böyle peyzaj işlerine bakanı götürür. Oradaki motivasyonu sağlamak için. Galatasaray'da bu çok yapıldı. Siz, Osimhen o maça gelmedi. Osimhen şimdi ortalarda yok. O yüzden eğer bu maçta, Kasımpaşa maçında Cuma günü Osimhen oynayacak mı oynamayacak mı sorularına ben de şunu çok net söyleyeyim. Osimhen'i
1: savaş devri oynar. Arasında Osimhen'in satışı gündeme gelebilir mi?
0: Gelebilir. Sezon başında da geldi çünkü. Sezon başında her ne kadar başkan biz Osimhen'i satmayız, 150 milyon euro bile veren olsa diye, 150 milyon falan görmedi ya. 150 milyon Osimhen'i görmedi abi. 150 milyon tamamen bir uydurma da demek istemiyorum. Hayal ürünüydü.
1: Gönlünden geçen.
0: Barış 40 milyon euro. Osimhen 150 milyon euro. Tek tek sayayım mı isimleri? Hiçbirisine gelen bir teklif yok ya. Ben bir Salahi'den umutluydum yani net anlamda. Onun dışında Gabriel Sara'ya 40 milyon euro. Singo'yu biliyorsun 30 milyon euro aldı Galatasaray. Antrenmana çıktı. Daha maça çıkmadan Galatasaray Singo'yu 50 milyon euro satacak dediler. Ya geldi bir durun ya. Daha maça çıkmadan. Bu algı içinde çok güzel yapıyoruz. Az önce yayına başlarken sen böyle bir benzetme yaptın. Yapıyorlar, yaptırıyorlar. Birçok şey sayarım. Galatasaray şu anda milli aradaki takım anlamında bak, Fenerbahçe'nin de 11'de oynayan oyuncuları çok fazla antrenmanda. İşte en son hazırlık maçında.
2: Evet.
0: Ama Galatasaray şu anda yarın maça çıkacak olsa elindeki kadroyla çıkamaz. Fenerbahçe bir şekilde yapıyor.
2: Anladım.
0: Beşiktaş da yapıyor. Okan Hoca'nın gelir gelmez bu takımı motive etmesi kolay bir şey olmayacak.
1: Rezan, Türkiye'de futbolda gördüğüm en iyi örgütlenen kulüptür Galatasaray. Hiçbir konuda açık vermez, ses çıkartmaz. Kendi içinde bazı şeyleri çözmeye çalışır. Biz dış gözle dışarıdan baktık bu masanın diğer tarafında oturarak. Ben Galatasaray'da sıkıntıların olduğunu görebilen

0: bir futbol adamıyım. Ben daha önce kulüpçüyüz deriz de kulüpçü lafı başka yere çekilebilir. Ben de kulüplerde çalıştım, görev yaptım. Burada bu şeyin vücut dilinden anlıyorsun. Kimin vücut dilinden dediğini de belirtmene gerek yok. Yani takımın vücut dilinden anlıyorsun. Bir bireysel vücut dili yorumu yapabilirsin. Bir de takım halinde yapabilirsin. Ama bu başka bir kulüpte olsa şu anda Galatasaray'ın içindeki çekişme mi, sıkıntı mı, dedikodu mu, doymuşluk mu, anlatabildim mi? Hep şunu söylüyordum yani, misyonunu tamamlayan adamlar var Galatasaray'da. Şimdi burada vasat görünüm yapabilir, başka bir kulübe gitmiş olsa daha büyük performans sergileyebilir. Bazen daha güçlü olabilmek için yer değişikliğinde ihtiyaç vardır. Hı hı. Sen şimdi akşam eve gidiyorsun, 7'de 8'de bir koltuğa oturuyorsun. Belki tüm geceyi o koltukta geçirmiyorsun. Bir diğer koltuğa geçiyorsun, doğru, uzanıyorsun. Anlatabildim mi ne demek istedim? Yani Galatasaray'da böyle bir sıkıntı var.
1: Hemen onu söyleyeyim. Sen az önce satır arasında söyledin, değişiklik dedin. 8 yıl, 12 yıl şampiyonlaman Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon, hani bu en uzun Fenerbahçe de bu beklenen şampiyonlukta. Ya 4 yıl üstte şampiyon olan takımın başkanını geçtiğimiz hafta bir eski başkan, iki eski yönetici, bir camianın önde gelen isimleri, isimlerini vermeyeceğim burada. Başkanı alıp sayın başkan bunları yanlış yapıyorsun, yanlış yaptın diye hesap sorma demeyeyim, ağır olur belki ama uyarı. Hani söylediği şeye doldurmak için altını. Olacak iş değil. Bir hatalar var, sen bunlara da yönetimini Sayın Serdar Adalı da yönledi. Güçlü bir yönetim oluşturdu, daha güçlü bir yönetim oluşturdu. Sayın Başkan 4 sene şampiyonluk, seçim olan seçim, seçimde 2-3 değişiklik, çok farklı yüzler masaya yumruğunu vuracak kişilerle falan dolduramadı. Bir de bu sezon takım içinde yaşanan transferde işte hatalar, genel kurul, stat vesaire. Bir tanesi Faruk Süren de mesela. Biz Fenerbahçe'de hiçbir eski başkanın gelip Aziz Yıldırım'a, Sayın Ali Koç'a, Saadettin Saran'a hesap sormaya değil, gel bir durum değerlendirmesi yapalım, şuraya bir çekelim. Galatasaray'da hatırlayalım ya, bir stat, Kemerburgaz açılış törenine kaç tane başkan vardı? Evet. 6 eski başkan bir aradaydı. Birbirlerine selam vermeyen insanlar vardı, biliyor musun orada normalde? Ama mevzu Galatasaray olunca hepsi bir araya geldi. Fatih Terim de o kareye geldi. Fatih Terim ile Burak Elmas normalde bir araya gelmez. Fatih Terim, çünkü Burak Elmas Fatih Terim'le başkan seçilip Fatih Terim'i görevden alan kişi. Onun gölgesinde başkanlığa seçildi. O fotoğrafta bile bir araya gelebiliyorsun. Yani mevzu Galatasaray olunca 6 başkan bir araya geliyor. Galatasaray kendi içinde hesaplaşmasını biliyor. Her zaman. Bazen gizli kapılar altında, bazen açık bir şekilde. En son önemli de lider bir takımın bu kadar başkanını
0: Galatasaraylı her camiada kollar. Türklerde, Türk insanında bir şey vardır. Yurt dışına tatile gidersin, gezmeye gidersin. Şu restorana gidelim mi Savaş? Ya o seni şey yapmayayım şimdi, malzeme sen misin gibi olmasın. Ali gel şu restorana. Ya abi orada çok Türk var ya, Türklerin olmadığı bir yere gidelim der. Ya sen anlatabildim mi? Hani böyle kendini bir ayrıştırma, oradan o topluluktan koparma psikolojisine girer. Şimdi diğer kulüplerimizde bunları yapanlar var. Ama Galatasaraylı'yı ben kolladığını çok gördüm. Düşündüğünü çok gördüm. Bunları böyle eleştirmek için söylemiyorum. Bazı şeyleri anlatırken imrenerek de anlatıyorsun. Yani son yıllarda çıkan bu sinerjinin en büyük sebeplerinden biri budur. Birbirlerini çok savunurlar, birlikte çok hareket ederler. Sen hiç duyuyor musun? Mesela Galatasaraylı yöneticiler, Abdurrahim Albayrak yapıyordu galiba onu. Örnek, gününü yanlış söyledim. Çarşamba mı? Her çarşamba camiayı oraya hani toplar. Bugün Savaş'ı çağırır, yarın Mehmet'i çağırır. Yani
1: 2000 yılı Galatasaray'ın o dönemde totalde 15 milyon dolar borcu vardı. Yanlış hatırlamıyorsam nereden nereye geldik hatırlayalım. O dönemde bak kasap canap hep borcu olurdu ya. Futbolcular para ödemiyor. Sergen Yalçın, Ümit Karan, işte Bülentler. Abdurrahim abi diyordu ki çarşamba günü gelin bir yemek yiyelim. Hemen çarşamba yemeklerine. Orada sırtını sıvazlıyor, öteliyordu yani. Bunlar yok şimdi.
2: Ne yazık ki süremizde sona güzel erdi. Yani daha, güzel olsun. Sohbet ediyorduk ama spor ajansında sona geliyoruz. Savaş Çorlu, Ozan Zeybek, ağzınıza sağlık. Milli senin takımımıza sağlık, yeniden başarılar dileyelim değerli izleyenler. A milli futbol takımımız saatler 21.45'i gösterdiğinde İtalya ile karşılaşacak ve bu müsabakada ATV ekranlarından canlı olarak izleyiciyle buluşacak. Ay yıldızlarımıza yürekten başarılar diliyoruz. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.

sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler:

0: Aspo Radyo. Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 5 Ekim 1953 yılında Türkiye Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne 40 oyla üye seçildi. Öte yandan 5 Ekim 2001'de teknoloji dehası ve iş adamı Steve Jobs tedavi gördüğü Amerika'nın Kaliforniya eyaletinde yaşama veda etti. Güzellikler
0: dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Ben mühendis uzaybiyoloğu olacağım.
3: Ben dijital arkeolog.
4: Ben iklim mühendisi olacağım.
5: Çocukların yarın ne seçeceği belli olmasa da yarınlarının güvencesi belli. Bugünden BES. Çocuğunuza BES başlatın. 20.000 TL'ye varan bonus kazanma fırsatından yararlanın. 8 Ekim'e kadar dijital kanallardan aylık minimum 2.000 TL katkı payıyla başlatılan 18 yaş altı sözleşmeleri için geçerli. Detaylar Garanti BBVA Emeklilik.com.tr'de. Garanti BBVA
6: Emeklilik. Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
7: Siz de sizinle aynı ürün almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
6: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
8: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
0: Spor Radyo.
9: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
10: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
9: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

0: uygulamasıyla her yerde kazanan sensin.
1: Çocukların eve her gün hastalık ihtimalleriyle döndüğünü anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca sağlık sigortasının %20 indirimiyle rahatlarsın. Sen de 18 yaş altındaki çocuğunun Allianz sağlık sigortasını bugün başlat, %20 indirimi kaçırma. Allianz ailemle. Bugünden yarına Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr.
2: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımı

0: 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen ol. Reklam.
1: A-Spor Radyo. Sporun radyosu A-Spor.

0: ekranlarına hoş geldiniz değerli izleyenler. Gün ortası bülteniyle karşınızdayız. Yaklaşık bir saat boyunca buradayız. Gündemdeki gelişmelere hep birlikte bakacağız. Ağırlıklı olarak Uluslar Ligi ile tabii ki yayınımız devam edecek. Milli takımımızla başlangıcımızı yapalım. Birazdan bağlantılarımız da olacak ama önce haberimizde bir detaylandıralım beraber. Uluslar A Ligi 1. grup 4. mücadelemizde. Bugün A Milli Futbol takımımız İtalya deplasmanında olacak. Karşılaşma saat 21.45'te başlayacak ve ATV ekranlarından da futbol severlerle buluşacak.
1: A Milli takım İtalya deplasmanına çıkıyor. A Ligi 1. grupta ilk 3 maçını kaybeden ve puanla tanışamayan Ay Yıldızlı ekip mağlubiyet serisine İtalya karşısında son vermek istiyor. Türkiye ilk maçında Kocaeli'de Fransa'ya 1-0, Bursa'da İtalya'ya 4-0

0: 1-0 ve deplasmanda Belçika'ya 3-0 kaybetti. Türkiye'yi deplasmanda mağlup eden İtalya ise sahasında Belçika'ya 2-0 yenilirken deplasmanda Fransa ile 1-1 berabere kaldı.
1: Baskı geldi şimdi, top kaybı, Bastoni!
0: Milliler grup mücadelesini Kasım ayında deplasmanda Fransa ve İzmir'de Belçika ile oynayacağı maçlarla tamamlayacak. Ay Yıldızlı ekibin önemli isimleri Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz kart cezaları nedeniyle İtalya deplasmanında forma giyemeyecek.
2: Oğuz ters taraftan geldi. Hadi Oğuz, boşluk atan top ve i̇şte gol! İşte bunu istiyorduk! İşte bunu istiyorduk!
0: Grubun diğer maçında Fransa ile Belçika Paris'te saat 21.45'te karşılaşacak. Mücadele A-Spor'dan ekranlara gelecek. Fransa 7 puanla lider durumda bulunurken Belçika 6, İtalya 4 puanla sahip. Ay Yıldızlı ekibinse henüz puanı yok. İtalya-Türkiye maçını Polonya Futbol Federasyonu'ndan Simon Marciniak yönetecek. Bologna şehrindeki Renato Dallara stadında saat 21.45'te başlayacak karşılaşma ATV'den naklen yayınlanacak.
3: Bugün oynanacak olan karşılaşmamıza dair bir bağlantı gerçekleştireceğiz. Kameralarımızı İtalya'ya çevirelim değerli izleyenler. Muhabir arkadaşımız Erdem Akbaş, amili futbol takımımızın kamp yaptığı otelin çevresinde bizleri bekliyor. Erdem, kolay gelsin. Bu akşamki mücadeleye dair kadro ile ilgili detayları senden dinleyelim. Söz sende.
4: Elbette Demet Gedik, sana da iyi yayınlar diliyorum. A milli takımımız Uluslar Lig'in 4. haftasında bugün İtalya'ya konuk olacak. Milli takımımız ilk 3 maçta istemediğimiz sonuçlar aldı elbette ama henüz önünde oynanmamış 3 maç, toplanmamış 9 puan var. Dün de Montella flash röportajda sorularımızı yönelttiğimizde kendisi de kalan maçlara odaklı bir şekilde görevinin başında olduğunu, milli takımın gelişerek yoluna devam edeceğini, bu süreçte deneyim kazandığını vurguladı. Tabii artık sağ sonuçları da Montella'nın sözlerine karşılık verecek seviyede olması bekleniyor. Bugün çok fazla eksiğimiz var tabii İtalya karşısında ama yine de Montella ideal bir 11 ile sahada olacaktır diye tahmin ediyoruz. Milli takımımızdaki eksiklere gelecek olursak, Barış Alper Yılmaz cezası sebebiyle kadrodan çıkarıldı. Aynı şekilde Arda Güler de kart cezalısı olduğu için bu mücadelenin kadrosunda olamayacak. Bu iki isim kamptan ayrıldı. Arda ve Barış'a ek ilave olarak milli takım kampından ayrılan, sakatlığı sebebiyle ayrılan bir diğer isim de Orkun Kökçü olmuştu. Baktığımız zaman milli aranın başında Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız ve Mert Müldür gibi isimlere bu eksikler de eklendi diyebiliriz İtalya maçıyla beraber. Fakat bu süreçte milli takıma çağrılan isimler elbette oldu. Emirhan İlkan, Yusuf Akçiçek gibi isimler davet edilmişti. Fakat Belçika maçında kadroda yer almadı bu isimler. Bugün maç saatinde yine bazı isimler 23 kişilik nihai kadro sebebiyle maç kadrosunda yer bulamayacaklar ama Montella her oyuncuyu kullanmaya çalışıyor fiziksel seviyelerine göre. Peki nasıl bir muhtemel 11 bekliyor milli takımımızın? Benim edindiğim istihbaratlar bu maçla beraber tekrar dörtlü sisteme dönüleceği yönünde. Kalede Uğurcan Çakır'ı bekliyorum ben. Sağ bekte Zeki Çelik, stoper ikilisinde Ozan Merih ikilisini beklediğimizi vurgulayalım. Sol kanatta, sol bekte de Ferdi Kadıoğlu bu maçla beraber yine ilk 11'deki yerini alacaktır. Hemen önlerinde Salih İsmail ikilisini bekliyorum. Salih İsmail ikilisine ilave olarak sağ kanatta 10 numara pozisyonunda Yunus Akgün, yani İki oyuncunun önündeki pozisyonda 8-10 numara pozisyonda Yunus Akgün, sağ kanatta Oğuz Aydın, sol kanatta Kerem Aktürkoğlu, ileri uçta da Deniz Gül'ü beklediğimizi söyleyelim. Mücadele saat 21.45'te başlayacak. ATV ekranlarından yayınlanacak. Biz de gelişmeler oldukça paylaşmayı sürdüreceğiz diyelim Demet Gedik. Söz tekrar sende.
3: Erdem Akbaş, çok teşekkür ediyoruz. Sana da kolay gelsin diyelim. Bugün içerisinde zaten bugün içerisinde Erdem'e ve Emre'ye sıklıkla bağlanacağız değerli izleyenler karşılaşmaya dair detaylar için. Şimdi dün gerçekleşen basın toplantılarını bir hatırlayalım. Teknik direktörümüz Vincenzo Montella ve oyunculardan Ozan Kabak A-Spor özel açıklamalarda bulundu.
5: Yani kendine güvenen, rekabet yüzdesi yüksek ve konsantre olan bir milli takım seyredecek herkes tabii ki de. İlk hedefimiz doğrultusunda yeni yüzler de görerek deneyim kazanmaya devam edeceğiz. Çünkü biliyorsunuz tarihimizde ilk defa böyle bir 4 maçlık bir periyotta biz buralara kadar geldik beraber.

0: ve bunun da tabii ki de bütün deneyimleri alarak daha fazlasını geliştirebilmek için çalışacağız. Ya aslında bence yüzde vermeye çok fazla gerek yok. Çünkü baktığınızda İtalya maçındaki ilk yarıyı hatalı yapmıştık ve hepimiz bunu kabul ettik. Hani bir grup olarak kabul ettik ve her seferinde daha iyisini yapmak için hani mücadele veriyoruz. Fransa maçında korakor bir mücadele verdik ama maalesef istediğimizi alamadık. Belçika maçında da maalesef aslında yani skora bakmaksızın söyleyeceğim bunu. Rakibimiz daha bitirici oldu kale önünde. Onun eksikliğini çok hissettik. Ama tabii ki de bunun üzerine biz devam edeceğiz ve çalışmalarımızı yaparak en iyi şekilde performans vermek istiyoruz.
1: Açıkçası dediğin gibi ilk 3 maç istediğimiz gibi geçmedi. Zorlu 3 maç oynadık. İstediğimiz performansları sahaya yansıtamadık. Üzgünüz tabii ki. Biliyoruz ki bizden beklenti daha fazlaydı. Ama açıkçası biz de ilk kez böyle bir deneyim yaşıyoruz. Çok kısa bir sürede 4 tane zorlu maç bizim de tecrübe edindiğimiz bir şey değildi. Onun için buradan öğrenmek lazım, öğrenerek çıkmak lazım. Yarın da önemli bir maçımız var. Daha hiçbir şey bitmiş de değil açıkçası. Çıkıp en iyi şekilde iyi bir sonuçla, iyi bir performansla ülkemize dönmek istiyoruz.
2: Rakip takımdan yapılan açıklamalara bakacağız şimdi. İtalya milli takımında teknik direktör Roberto Mancini ve oyunculardan Nicola Barella basın toplantısında konuştu.
3: Türkiye'nin zor bir süreçten geçtiğini biliyoruz ama zorlu bir mücadele olacağından eminim. Genç bir jenerasyon ile yolumuza devam ediyoruz. Federasyon ile birlikte bu yolda devam etmek istediğimizden eminiz. Kötü bir başlangıç yaptık ama sonrasında aldığımız galibiyet ve beraberlik bizi tekrardan hayata döndürdü. Türkiye maçından sonra genel rapora bakacağız ama öncelikle Türkiye maçına odaklandık.
4: Ah!

0: cercheremo di farlo in ogni modo, però sarà una partita difficile perché anche la Turchia vorrà dimostrare.
1: İtalya-Türkiye maçı gerçekten zor olacak. Rakibimizin moralinin bozuk olduğunu ve yaralı olduklarını bildiğimiz için onların daha iyi mücadele edeceğinden eminiz. Türkiye'nin ne kadar güçlü olduğunu zaten biliyoruz ama biz İtalya olarak sahaya inip gerekeni yapacağız. Bu formayı giyenlerin genç veya tecrübeli olması önemli değil. Asıl önemli olan saha içinde ne kadar mücadele ettiğimiz. Takımımız genç ama gayet iyi bir ekip. Yeni bir İtalya oluşturmak için çalışıyoruz ve bunu başaracağız. Hakan Çalhanoğlu'nun olmaması Türk milli takımını olumsuz etkiliyor ama rakibimizde zaten gayet iyi oyuncular var. Ona da buradan geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.
0: Hakan un giocatore incredibile, fortissimo che.
2: Değerli izleyenler, bugün oynanacak maç öncesi yapılan açıklamaları ekranlarınıza getirdik. Şimdi tekrar kameralarımızı İtalya'ya çevirelim, Bologna şehrine çevirelim. Şehir merkezinde muhabir arkadaşımız Emre Kaplan bizleri bekliyor. Karşılaşmaya dair diğer detaylarda onu da Emre sözü sana bırakıyorum.
3: Çok teşekkürler. Biz de İtalya'dan, Bologna'dan mutlu günler, yayınlar dileyelim. A milli takımımız Uluslar Ligi'nde 4. maçını İtalya deplasmanında sahada olacak. Maçın oynanacağı Bologna şehrindeyiz. İtalya'nın birçok güzel şehrinden bir tanesi. Tabii ki hem mimarisiyle hem güzel iklimiyle şu anda da oldukça güzel bir hava var. Dün hatta 20 derecenin üzerindeydi hava sıcaklığı. Maç saatinde de 12-13 derecelere gerilese bile güzel bir havanın olduğunu söyleyebiliriz. İtalya cephesinden biz Türkiye'de İtalya'yı ağırlamadan önceki maçta İtalyanlar biraz daha moral motivasyon anlamında geri plandalardı. Belçika'ya iç sahada kaybederek başladılar ve Uluslar Ligi'nde de birazcık aslında geçmişten gelen o endişelerin de taşındığı bir başlangıçtı. Fakat Türkiye maçıyla birlikte, Bursa'da bize karşı kazandıkları maçla birlikte biraz daha pozitife dönmüş bir hava görebiliyoruz. Çünkü Roberto Mancini yeniden göreve geldi İtalya'da Uluslar Ligi'nin başlangıcı öncesinde ve onun oluşturabileceği hava merak ediliyordu. Dün bizim hem antrenmanı takip ederken, İtalya antrenmanını takip ederken hem de stadyum çevresinde gördüğümüz tabloda İtalyan taraftarların yeniden biraz milli takımla barıştığı ve takıma ilgi duymaya başladıkları şeklindeydi. Antrenman tesisinin dışında birçok İtalyan taraftarı gördük. Takımla bütünleşmek, takımın oyuncularını görebilmek için genç bir kadro, tabii ki yeni bir yapılanma İtalya adına ve burada da en azından Uluslar Ligi'nde yavaş yavaş sonuçları almaya başlamaları taraftarlarını, İtalyanları mutlu etmiş, motive etmiş gibi gözüküyor. Tabii ki bizim adı

0: maçımıza çok daha iyi durumda gelebileceğimiz bir maçtı. Beklentimiz, hayallerimiz daha fazlaydı ama Vincenzo Montella maç sonunda da söyledi. Dün yine flash röportajda da ifade etti. Rakiplerimiz çok güçlü. Bu seviyede daha önce bu sıklıkta maç yapmaya çok alışık değildik. O yüzden biraz bu süreci alışma süreci olarak görmemiz gerekiyor demişti Vincenzo Montella. Bakalım bugün İtalya deplasmanında bunu nasıl sahaya yansıtacağız. Bologna'nın tabii birkaç tane özelliğini şöyle ifade edelim. Futbol severleri ilgilendiren, bizim bugünkü maçımızı da ilgilendiren hikayeleri var. Roberto Mancini'den bahsettik. Burada İtalya'da Bologna altyapısında futbola başlamıştı. Çok çok önemli bir kariyeri sürdürdü devamında. Hem futbolcu olarak hem de sonrasında teknik adam olarak kazandığı Avrupa Şampiyonası'yla yeniden bir hikaye oluşturmak istiyor. Dün onu da çok motive gördük. Antrenmanda oyuncularıyla birlikte her çalışmanın içerisinde yer aldığını, aktif bir şekilde bulunduğunu Mancini'nin söyleyelim. Tabii Türk futbolu adına da bir diğer hikayesi Galatasaray'ın 2000 yılında aldığı UEFA Kupası'nın başlangıç noktasıydı. O sene UEFA Kupası'nda 3. turda Bologna ile karşı karşıya gelmişti Galatasaray ve İtalyan rakibini saf dışı bırakarak UEFA Kupası yolculuğunu başlatmıştı. O kadro da burada Bologna şehrinde 2 gündür birçok yeri gezme imkanımız oldu. O günkü kadrodan birçok ismin de Bologna'da sokaklarda formalarının, fotoğraflarının hala yer aldığını, efsane olarak görüldüklerini, özellikle Signore gibi, Roberto Baggio gibi isimlerin Bologna'da hala anılarının yaşatıldığını söyleyebiliriz. Dediğimiz gibi 21.45'te başlayacak mücadele. Son olarak birazdan stadyuma geçeceğiz. Oradaki atmosferi aktaracağız ama orayla ilgili, stadyumla ilgili beklentiyi de ifade edelim. 30 bin bilet satılmış şu an itibariyle. UEFA yetkililerinden gelen bilgi bu yönde. 30 bin kadar taraftarın bugün tribünde yer almasını bekliyoruz. Renato Dellara Stadyumunda İtalya-Türkiye mücadelesi öncesinde tüm detayları, atmosfere dair görüntüleri, takımlara dair bilgileri aktarmayı sürdüreceğiz diyelim. Sözü tekrar İstanbul'a bırakalım.
1: Emre Kaplan, sana da çok teşekkür ediyoruz ve gün içerisinde tabii ki kolay gelsin diyoruz. Emre'nin arkasında şöyle bir kare Bologna şehrini gördük. Bologna şehrini biraz daha derinden keşfedelim istiyoruz. Ekip arkadaşlarımız Erdem Akbaş ve Barış Seven izlenim çekti bizler için. Bologna şehrini gezdi. Bunu izleyelim.
2: Milli takımımızın UEFA Uluslar Ligi'nin 4. haftasındaki durağı İtalya. Gök mavililerle oynayacağımız karşılaşmaya ev sahipliği yapacak şehrin adı ise Bologna.

Bologna İtalyanlar tarafından Kızıl Şehir olarak adlandırdı. Mimarisinde çok fazla tuğla kullanıldığı için şehir Kızıl adıyla biliniyor. Bologna şehri gastronomik zenginliği sebebiyle şişman, Avrupa'nın ilk üniversitesine sahip olması sebebiyle de bilgili unvanını almış.

0: Bizdeki Kayseri mantısı, Bologna'da tortellino. Birbirinden önemli oyuncularımız İtalya Serie A'da ve Avrupa'nın başka kulüplerinde oynuyor. Peki İtalyanlar en çok hangi futbolcumuzu seviyor? Onlara mikrofon uzattım.
1: Canobru.
2: Hakan Çalhanoğlu'nu tanıyorum. Çok iyi bir oyuncu. Ayrıca ben Inter taraftarıyım. Dolayısıyla o da Inter'de oynuyor.

0: bu karşılaşmada tabii ki İtalya'yı destekleyeceğim.
1: Türk
2: milli takımından Hakan Çalhanoğlu'nu tanıyorum ama geçen hafta oynamadı. Güçlü oyuncuları var.
3: 1909 yılında kurulan Bologna, Bologna şehrinin en büyük futbol kulübü konumunda. İtalya milli takım teknik direktörü Roberto Mancini de Bologna altyapısında futbola başlamıştı. Bologna Store'u gördük. Şimdi maçın oynanacağı stadyuma gitme zamanı. Ve karşılaşmanın oynanacağı Renato Delaria Stadyumu'na ayak bastık. 1927 yılında açılan stadyum 36.462 kişilik kapasitesiyle Bologna ve İtalya milli takımının iç saha maçlarına ev sahipliği yapıyor.

0: Bologna şehrini gezdik. Şimdi biraz bu karşılaşmaya dair rakamlardan bahsedelim değerli izleyenler. Amini futbol takımımız tarihinde İtalya'ya karşı hiç galibiyet elde edemedi. Bu akşam ilk galibiyetimizi arayacağız. Millilerimiz bu karşılaşmayla birlikte tarihindeki 685. sınavını verecek.
1: Amilli takım İtalya ile 15. randevusuna çıkıyor. Rakibi karşısında ilk galibiyetini almak için mücadele edecek Türkiye, daha önceki 14 maçta 9 yenilgi ve 5 beraberlik yaşarken 11 gol atıp kalesinde 33 gol gördü. İki ülke amilli takımları Bologna'da 3. kez karşı karşıya gelecek. Bologna'da 2 yıl önce oynanan özel maç golsüz sona ermişti. Milliler İtalya maçıyla tarihindeki 658. maçına çıkacak. Türkiye 103 yıllık tarihinde 368'i resmi, 289'u özel, 657 karşılaşma oynayıp biri hükmen 260 galibiyet, 151 beraberlik ve 246 yenilgi yaşadı. Ay Yıldızlar 280'i deplasmanda, 283'ü Türkiye'de, 94'ü tarafsız sahadaki maçlarda, 3'ü hükmen galibiyet sonucunda 907 gol attı, kalesinde 940 gol gördü. Türkiye, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetiminde ise 40. sınavını verecek. Ay Yıldızlar, Montella ile çıktığı 30'u resmi, 9'u özel maç olmak üzere 39 maçta 21 galibiyet, 13 mağlubiyet, 5 beraberlik yaşadı. 65 gol atan milli takım kalesinde ise 54 gol gördü.
0: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu hakem soruşturması ile ilgili açıklamalarda bulundu. Hacı Osmanoğlu, üzerimize düşen sorumluluğu yerine getireceğiz dedi.
1: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen hakem soruşturmasını yakından takip ettiklerini belirtti. Hürriyet gazetesine konuşan Hacı Osmanoğlu, sürecin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için devletin ilgili kurumlarıyla tam bir işbirliği içerisinde olacaklarını belirterek, hafta sonu başlayacak liglerimiz için tüm planlarımızı masaya yatırdık. Uluslararası mecralarda ülkemizi sıkıntıya düşürmeyecek, itibarımızı zedelemeyecek, ülke içerisinde ise bu krizi sağduyuyla atlatıp süreci doğru şekilde yönetebilecek adımları atmak en büyük arzumuzdur dedi. Sert açıklamalarda bulunan Hacı Osmanoğlu, hiç kimse 100 küsür yıllık Türkiye Futbol Federasyonu'nun ve 15-20 belki 30 yıllık futbol kokuşmuşluğunu ve ahlaksızlığını 2 yıllık başkanlığımda bana ve yönetim kurulundaki arkadaşlarıma mal etmeye kalkmasın. Ben futbol camiasına yeni girmedim. İbrahim Hacı Osmanoğlu bu camiada her zaman gerçekleri tüm çarpıklıklarıyla ortaya koymuştur. Her zaman dik durmuştur. Bununla da yetinmemiş, bizzat Türk futbolunun düzelmesi için elini taşın altına, hatta gövdesini ortaya koymuştur şeklinde

0: konuştu. Suskunluklarının yanlış yorumlanmaması gerektiğine işaret eden TFF Başkanı, tüm bunların ışığında yan yana geldiğimizde bana tek kelime edemeyen insanların sorumluluğumuz olduğu ve adli süreç devam ettiği için sessiz kalmamızı farklı algıladıklarını ve rol kapma derdine düştüklerini görüyorum. Hayatım boyunca her türlü kavgayı, bedeli ne olursa olsun göze almış birisiyim. Devletimize güveniyoruz. Halkımızı sükunete davet ediyoruz. Süreç kapsamında alınabilecek her türlü önlemi alacağımızı ve gerek tüm adımları hayata geçireceğimizi Türk halkına açık ve net bir şekilde ifade ediyorum diyerek sözlerini noktaladı.
1: Turkuaz medya kanallarında Uluslar Ligi heyecanı tüm hızıyla devam ediyor değerli izleyenler. Neredeyse her gün birbirinden keyifli maçlara hep beraber şahit oluyoruz. Şimdi biraz da şöyle önemli karşılaşmaların, heyecanlı mücadelelerin özet görüntülerine bakalım. A Ligi'ndeyiz ve Hollanda ile Sırbistan karşı karşıya geldi. Hollanda 2 gollü galibiyetle bu mücadeleden 3 puanı alan taraf oldu.
2: UEFA Uluslar A Ligi 2. grup maçı Hollanda ve Sırbistan karşı karşıya. İşaret geldi. Hollanda Sırbistan maçına ev sahibi takımın vuruşuyla başlandı. İşaret geldi. Kop Miners. Kop Miners! Attı golü Kop Miners. Kale öndeki kalabalık, dokunan yok gibi gördüm. Kop Miners'in sert vuruşu doğrudan ağlarla buluştu. Eindhoven'da ilk yarım saat geride kalırken Hollanda 1-0 öne geçiyor. Kop Miners. Tahmin ettiğim gibi offside yok. Kop Miners'in attığı golle Hollanda 1-0 önde. Takip eden Stankovic. Sol tarafa döndü Stankovic. Alexa Terzic. Yerden pası Dusan Tadic. Dusan Tadic tekrar Terzic'e. Terzic'in ortası bir kafa ve gol. Svetkovic. Beraberlik golünü çok erken buluyor. Sırbistan. Hollanda'nın üstünlüğü sadece 5 dakika sürüyor. Sevinme sırası Sırbistan'da. Çok etkili geldi konuk ekip. Svetkovic milli formayla ilk golünü attı. Litvanya'da hakem Donatas Rumšas işaretini verdi. İkinci yarıya konuk takımın vuruşuyla başlandı. Alexa Terzic Lukic'in arkasında kaldı. Şimdi karşı atak şansı olabilir ama Gudel araya girdi. Stefan Gudel kendi gidiyor. Pas içeriye. Svetkovic çaprazda çok güzel sıyrıldı. Svetkovic dışarı vuruyor. İlk hareketi ne kadar müthişse ikincisi yani şutu o kadar kötü Svetkovic'in. Bir kez daha Mickey van de Ven. Kop Miners çok şık hareket. Zirkzee aradan pası Viermann. Viermann derinliğine gönderdi. Reinders kontrol. Reinders dışarıya. Çok önemli bir fırsattan yararlanamadı Tijani Reinders. Kop Miners'in pası Hato'ya. Hato kurtardı rakibinden. Baktı içeri. Sehil, tek top, Somerville sağ tarafa, Dumfries yerden arka direğe doğru, gol pozisyonu, gol! Ama ne gol! Müthiş bir takım çalışması, harika bir işbirliği, herkes birbirine hediye ediyor golü. 72. dakika Hollanda bir kez daha öne geçiyor. Bu atakta top neredeyse herkesin ayağına değdi. Sırbistan'da da bir oyuncu değişikliği. Živković oyuna dahil oldu bu golün ardından. Samardžić ve Stanić çıktılar. Živković ve Kostić oyuna girdiler. Bu arada 3. gol arayışı Rangers. Kaleci Milinković Savić geçemiyor. Babic. Filip Kostić. Gudel. Gudel! kaleci Ferbrugen, Nemanja Gudel müthiş vurdu. İşte Gudel'in şutu, Ferbrugen inanılmaz. Destek verdi Živković, Pavlović, Živković içeride, orta geldi, penaltı bekliyor. Sırf futbolcular oyun sürüyor. İçerisi ana baba günü, Živković istediği ortayı yapamadı. Şimdi içeri doğru, sekti savunma arkasında Svetković, Jović geldi, son anda Van Dijk. 90+6, son bir şans. Kostić kullanacak köşe vuruşunu. Yaptı ortasını Kostić. Milinkovic-Savic'den sekti. Živković. Živković bir ortada ondan. Kafa savunmadan. Vole geldi. Dumfries. İnanılmaz şeyler oluyor. Kostić indirdi. Van Dijk uzaklaştırdı. Ve hakem maç bitti diyor. Zor oldu ama 3 puan aldı Hollanda. İnanılmaz bir heyecan. Son dakikalar nefes kesti Eindhoven'da. Maçın sonucu Hollanda 2, Sırbistan 1.
1: A Ligi 2. grupla devam ediyoruz. Grubun bir diğer karşılaşmasında da Yunanistan'la Almanya karşı karşıya geldi. Ama bu mücadelede gol sesi çıkmadı.
3: A Ligi'nde Yunanistan-Almanya maçı için sizlerle birlikteyiz. Selanik'te iki takım bu zorlu mücadelede karşı karşıya gelecek. Yunanistan-Almanya mücadelesi güzel, keyifli bir maç olmasını diliyoruz. Bol gollü olması elbette tercihimiz olur. Her zaman olduğu gibi bu dilekle başlayalım. Sol kanadı kullanıyor Yunanistan şimdi ceza sahasına. Yüksek bir orta kafa vuruşu. Daha ilk dakika biterken son derece önemli bir pozisyon. Basuras'la kaleci Jonas Urbi başarılı. Basuras Urbi'yi geçemiyor bu pozisyonda. Tiaf. Nagyemann Anton. Bir şop paslaşması. Wiss ceza sahasına girdi. Wiss kapandı savunma üstten dışarıda. Korner. Son bir müdahale var. Florian Wiss kısa mesafede çok etkili geldi. Canan şimdi kesti uzak noktaya doğru. Tehlike büyüyor, kafa. Kendi arkadaşından dönüyor Wiss'in kafası. Uzak mesafe etkili bir vuruş gelmedi. Anton etkili geldi Almanya. Şerhant işte şanssız bir an Almanya için. Kalabalığın arasında top kaybı. Faul bekledi Yunanistan. Oyun devam etti. Müthiş bir plasama. Çok iyi yerde bir uzandı. Zonakis. Rahatlıkla topun kontrolünü sağladı. Şerhant'ın vuruşunda. Kostas Zonakis. Serbest vuruşu paslaşarak kullandı Almanlar. Sert bir vuruş, kaleci uzandı. Zonakis. Bu da Almanların gole en çok yaklaştığı dakika oldu. Anton. Top Almanlar'da yine. Şerant. Şerant alanı buldu, ceza sahasına girdi. Ortası yerden ve top Almanlar'da gol. Ama golde Şerhant'ın payı çok büyük. Yunanistan karşısında Almanya aradığı golü buldu 32. dakikada. Burada bir inceleme var. Kleber Turpan VAR odasıyla iletişimde. Evet, monitöre çağırdı Jerome Rieser VAR hakemi. Hemen Turpan monitörün başında. Evet. Evet. Ağlara giden top gol değeri kazanmıyor. Bir el oynama söz konusu. 0-0 mücadele. Barın uyarısıyla Kemal Turpan elle oynamayı

0: Basuras. Baur atak devam ediyor. Wirtz kaleyi düşündü. Dışarıya. Orta geliyor içeriye. Uzak noktada vuruş ama isabetli değil. Philip Troy. Dışarıya gitti top. Sevgili seyirciler, Yunanistan 0 Almanya 0. Maç sonucu.
1: Uluslar A Ligi 4. grupta Portekiz'le de Norveç karşı karşıya geldi. Portekiz geriye düştüğü mücadeleyi kazanmasını bildi.
2: Portekiz taraftarının büyük bir teveccühü var. Tribünler dolu. Dragao'da her şey mükemmel. İlk düdük ve maç başlıyor. Fernandes kendini gösterdi. Nefis bir koridor. Ceza sahası içi. Kaleye sert vuruş. Kaleci çıkarttı. Mükemmel vurdu Cancelo. Ama son anda Selvik tokatlıyor kornere. Bakın. Nusa birebir de etkili bir oyuncu. Nusa ceza sahasında geriye doğru çıkarttı. Şut şansı. Tekrar Nusa. İçeriye baktı. Erik Alan top istedi. Nusa kaleci. Costa. Felix. Vitinha. Vitinha buldu koridoru. Vitinha. Vitinha aldı verdi aldı. Vitinha boşta kaldı. Fernandes içeri kat etti. Ramos sert vurdu kaleci. Ramos. Faul beklentisi. Sert vuruş ve gol. Aman tanrım. Muhteşem bir gol. Harika bir gol. Ayak dışıyla faul beklerken gole merhaba diyor. Savunmadan çıkıyor. Ayer vuruyor. Bir vuruyor. Bir vuruyor. Ağları sarsıyor. Portekiz'i yıkıyor. 1-0 oldu.
3: İşte futbolun zaten cazibesi burada. Yani bir takım oyunu domine ederken, pozisyonlar bulurken, rakibin etkisi yokken ortaya muhteşem bir gol çıktı.
2: Ama pozisyonda offside bakacaklar.
3: Bakıyorlar zaten. Ama evet. Gol.
2: Oliver Dakem. Mendes uzun gönderdi. Boşta kaldı. Sert şutlu gol! Cancelo sen atarsın ben atmam mı diyor. Nazire yapıyor. Adeta düşman çatlatıyor. Muhteşem bir gol daha. Goller havada uçuşuyor. Ağlar sarsılıyor. Maç Portekiz'de muhteşem bir noktaya geliyor. 1-1 oldu.
3: Ama müthiş vurdu yani gerçekten.
2: Sağda geniş bir boşluk. Conceição. Birebir de çok etkili. Conceição. İyi orta. Son anda müdahale. Atak devam ediyor. Şut şansı. Sert vuruş kaleci. Boşta kaldı. Conceição. Topa koştu. Offside. Fark etti. Offside'de kaldığını zaten. Müdahale edip etmemek arasında bir çizgideydi. Şaldrup tek top oynadı. Şut şansı. Haaland ceza sahasında. Haaland. Haaland vurdu. Kimse yok. Haaland. Fernandes savunmadan ileriye Vegara çıktı. Fernandes orta içeriye arka alan yakın mesafe dışarı. Müthiş kaçtı. Dalot. Vitinha şu şansı aradı. Vitinha çok güzel gördü. Orta içeriye gol mü geliyor? Ramos. Ramos dakika 79. 2-1 oldu. İlk maçın skoruna ulaşıyor Portekizliler. Şu ana kadar oyunda yok ama şimdi golde var Ramos. Fırsatçılığını, olması gereken yerdeki performansını golle süslüyor. Ramos ve Portekizliler heyecanla bekliyor. Ve gol. 2-1. Mendes orta alan tek top oynarsa tehlike oynadı. Ceza sahası gol pozisyonu. Conceição yerde göster hakem de oynayın diyor. Conceição penaltı bekliyor.

0: Larsen hareketli. Larsen koşusunu yaptı. Sol kanatta boşluk. Şaldırup birebir de etkili bir oyuncu. Şaldırup ceza sahasında. Şaldırup yerde. Kalk diyor hakem. Bu kez Şaldırup aynı beklentide. Kırmızı kart. Torstad. Kırmızı kart Torstad'a çıktı. Onu tribüne yollayacak. Sarı kart. İkinci sarı ve kırmızı. Conceição. İşte burada kırmızı kartla oyundan atılıyor Francisco Conceição. Burada sarı kart gördü. Sonra bu hareket sonrası ikinci sarı kartı gördü ve kırmızı kartla oyundan atıldı. Ve son düdük geliyor. Portekiz Norveç'i 2-1 mağlup ediyor.
1: Dördüncü grupta oynanan diğer karşılaşmaya geçerim. Galler'le Danimarka mücadele etti. Danimarka karşılaşmayı tek golle kazandı.
2: UEFA Uluslar Ligi'nde A Ligi dördüncü grup mücadelesi Galler Danimarka karşısında. Galler yükleniyor. Williams. Williams'ın ortası ceza sahasında. Danimarka savunması dikkatli. Kaleye uzak mesafe. Ampadu vurdu. Üstten dışarı gitti top. Ampadu. Provskar. Uzun yolluyor savunma arkasına. Danimarka etkili geldi. Arkaya doğru çıkarılan bir top, şut açısı, şut üstten dışarıya, çerçeveyi bulamıyor Danimarka bu pozisyonda. Skovolsen. Skovolsen ceza sahasına çevirdi şimdi, bir vuruş kaleci, muazzam bir kurtarış, Ward. Danny Ward çok iyi koruyor kalesini bu pozisyonda. Galler file bekçisi Ward. Höylund değerlendiremiyor bu pozisyonu. Skovolsen bu şekilde çevirdi. Höylund vuruyor. Ward çıkarıyor. Davis. Orta kale sahasına kafa vuruşu. Kolay bir top. Hermansen için. Thomas yaptı ortayı. Kafa vuruşu Callen'dan. Top Hermansen'de kaldı. Darami. Penaltı noktasına kafa vuruşu. Direkten dönüyor top. Kaleci Ward ardından direk. Çok etkili geldi Danimarka. Isaksen değerlendiremiyor. Çok şık bir kurtarış Ward'dan. Thomas. Sol ayakta açtı şimdi ortayı. Arka direğe doğru gelişine bir vuruş. Kale isabet etmiyor. Johnson. Savunma hattında paslaşmalar. Şimdi büyük bir hata geldi. Kale boş ve bu arada karar penaltı. Ward foul yapıyor. Penaltı kullanacak Danimarka. Bir anlık hata, çok pahalıya patladı. Galler'e burada yere indiriyor rakibini Ward. Höylund şimdi topun gerisinde. Höylund geliyor. Höylund vurdu çok rahat. Ters köşeye gönderiyor topu Rasmus Höylund. Gol sevincini de bu şekilde yaşıyor arkadaşlarıyla birlikte. Danimarka Galler deplasmanında 1-0 öne geçiyor. Gol Höylund. Ward ve topu ayrı.

0: köşelere gönderiyor Höylund. Ve son düdük geldi. Danimarka Galler deplasmanında 1-0 galip geliyor ve 3 puanın sahibi oluyor. Puanını 6'ya yükseltiyor Danimarka.
1: A Ligi'nden B Ligi'ne geçelim. Şimdi B Ligi 3. grupta Kosova ile Avusturya karşı karşıya geldi. Mücadelede toplam 2 gol izledik ama kazanan çıkmadı.
0: İlk düdük geldi ve mücadele başladı. Keyifli seyirler. Franco Foda ekranda. Alman teknik adam. Sağ kanattan orta şimdi. Kafa vuruşu. Üstten dışarıya. Amir Saipi. Gregoric. İyi yükseldi. Topun şiddeti de iyiydi. Amir Saipi dikkatli. Antonio Nobre. Eliyle işaret etti. Süreyi tuttu. Tacı hızlı kullandı Kosova. Laimer. Jegrova'dan pres var. Hemen Laimer'in arkasında Jegrova. Kevin Danzo şimdi. Bakıyor etrafına Danzo. Zayvalda döndü. Schlager. Bir pas atası şimdi Vedat Muriç araya girdi. Schlager, Schlager. İki kritik müdahale Schlager'den. Bir anlık pas hatası. Vedat Muriç araya girmeye çalıştı ama Alexander Schlager izin vermiyor Vedat Muriç'e. Bir anda tüm tribün ayağa kalktı. Ve ikinci yarı başlıyor. Tekrar keyifli seyirler. İkinci yarıya Kosova başladı. Vec Gallapini kullandı tacı. Avdullahu. Vojvoda. İçeriye çevrilen top. Vedat Muriç vuramadı. Jegrova'ya geldi. Jegrova sol ayakla Aymer. Gelişi güzel bir vuruş. Kaleciden sekti. Daha sonrasında topu ağlardı ancak. Bayrakova'da offside. Feldin Hoca. Dakika 52. Bayrak havada. Jegrova, Jegrova'dan ışık, zarif hareketler. Bir kez daha top onda. Jegrova. Bir verkaç şimdi başarılı. Jegrova sol ayakla. Jegrova. Kaleci Alexander Schlager. Alkış alıyor taraftarından. Edin Jegrova. İşte böyle ver kaç yaptı. Sol ayakla yakın köşeye. İki şık hareket. Önce Jegrova ardından Schlager. Jegrova. İyi paslaşmalar şimdi Kosova'da. Jegrova ceza sahasında. Jegrova çıkardı. Gol! Gol, gol, gol Aslani! Az önce oyuna dahil oldu Aslani. 1-0 öne geçiyor Kosova. Jegrova neler yaptı öyle? İki alver yaptı. Çalımları getirdi. İçeriye getirdi Jegrova. Pasını çıkardı. Aslani vurdu. Topu ağlarla buluşturuyor. Destek artmış durumda. Savunmada büyük boşluklar var. Bilot Rashica kendisini gösterdi. Rashica sıyrılırsa tehlike yaratır. Danzo'yla karşı karşıya. Rashica. Rashica birebir denedi. Rashica direkt. Rashica direkt. İkinci şut şansı yine kaleci bu kez. Veldin Hoca. Kosova. Çok etkili geldi. Bilot Rashica birebir yakalıyor. Kevin Danzo'yla baş başa kaldı. Çalımını da attı. Uzak köşeye sol ayakla vuruyor. Direği geçemiyor. Vilat Rashica. Devamında uça vurdu kaleci. Alexander Schlager.
2: Kevin Danzo. Taşı kullandı Danzo. Arkaya doğru kafa ve gol.
0: 1-1. Bir taç organizasyonu. 1-1 yakalıyor Avusturya. Gol Christoph Lang. O da ikinci yarı oyuna dahil oldu. Christoph Lang golü kaydediyor. Dakika 85. Gol Christoph Lang.
2: Ve son düdük

0: geliyor. Antonio Nobre 90 dakika tamamlanıyor. Kosova 1, Avusturya 1 maçın sonucu.
1: Uluslar A Ligi 3. grupta Hırvatistan'la İngiltere geçtiğimiz gün karşı karşıya gelmişti. Hatırlarsınız bu mücadelede toplam 7-0'lık bir skor var. Karşılaşmanın özet görüntüleriyle gün ortası bültenini noktalıyoruz. Hoşçakalın.
2: Atmosfer çok güzel. Oyuncular sahaya çıkıyor. Dediğim gibi hava güzel. Atmosfer aynı şekilde. İlk düdükle birlikte İngiltere başladı karşılaşmaya. Harry Kane geldi, merkeze aldı topu. Harry Kane yerden oynadı. Bellingham koşu Gordon'dan. Anthony Gordon vurdu Livakovic. Korner. İlk hücum denemesi İngiltere'den. Kane, Bellingham, sonrasında Gordon dar açıdan şansını denedi. Dominik Livakovic başarılı. Alex Scott şimdi pası Bellingham'a. Jude Bellingham, Harry Kane karşı karşıya top ağlarda gol. Harry Kane atıyor. Henüz 8. dakika. İngiltere Rijeka'da 1-0'lık üstünlüğü yakalıyor. Jude Bellingham Harry Kane'i buldu. Çok net gol vuruşu Harry Kane'den. Küçük bir ilk dokunuş, net bitiriş İngiltere'nin golcüsünden. Lübisol yerden oynadı. Anthony Gordon gidiyor. Saka'dan koşu var. Gordon, Anthony Gordon vurdu. Dominik Livakovic. İşte Anthony Gordon böyle girdi ceza alanına. Vuruşunu yaptı. Dominik Livakovic gole izin vermedi. Bellingham yerdeyken dokundu topa. Elliot Anderson bıraktı. Kuansa şimdi. Bukayo Saka'yı topla buluşturdu. Saka, Perišić karşısında. Ortası arkaya. Anthony Gordon çevirdi içeri. Ayak koyan Jude Bellingham. Durum 2-0. 21. dakika. İngiltere üstünlüğünü hissettirmeye devam ediyor. Jude Bellingham'la İngilizler farkı 2'ye çıkartıyor. İşte Bukayo Saka böyle girdi ceza alanına. Arka taraftaki Gordon'u topla buluşturdu. Gordon zor da olsa kontrol etti. Bellingham'ı buldu. Durum 2-0 oldu. Saka tekrar aldı topu. Saka yerden oynadı Bellingham'a. Gordon ceza alanında. Bellingham, Gordon, Livakovic. İçeri çevrilen top. Lübisol oradaydı. Bellingham'ın ortası, yakın mesafeden Anthony Gordon çok net fırsatı değerlendiremedi. Lövesol Bellingham'ı topla buluşturdu. Bellingham'dan pas Harry Kane'e. Harry Kane ters tarafta Gerald Kuansa. Saka içeride, kafa vuruşu ve gol. 3-0 oluyor. Anthony Gordon yine atıyor. Gordon İspanya ve Çekya maçlarının ardından Hırvatistan'ı da boş geçmiyor. Anthony Gordon. Baskı var. Topu kazandı Kovacic. Mateo Kovacic. Mateo Kovacic topu dışarı gönderdi. İnanılmaz bir an. Burada Petar Musa baskı yaptı Elliot Anderson'a. Bu şansı yakaladı Hırvatistan ama Mateo Kovacic topu kaleye gönderemiyor. Jude Bellingham. Anthony Gordon şimdi. Saka ceza alanında Kane'le beraber. Bellingham, Modric karşıladı onu. Jude Bellingham, Bukayo Saka 4-0. 45. dakikada Bukayo Saka atıyor. İngiltere durumu 4-0'a getiriyor. Bellingham Anthony Gordon'u buldu. Anthony Gordon dokundu. Jude Bellingham Modric'i aldı karşısına, soluna çekti. Bomboş durumda Bukayo Saka. Hırvatistan savunması darmadağın. Asist Bellingham, gol Saka. İkinci yarıya Hırvatistan başladı. Matanović top dışarıda. Çok uzaklardan denedi şansını Matanović. Modric'in pası. Matanović döndü. Direkt olarak kaleyi düşündü. Top out'a gitti. Elliot Anderson. Tekrar aldı topu.

0: girdi ceza alanına. Anderson çevirdi içeri. Harry Kane attı golü. Durum 5-0. 53. dakika. Anderson ortasında. Harry Kane farkı 5'e çıkartıyor. 3. maçında grupta 4. golü Harry Kane'in. Baskısı var Lewisol'un. Stanišić büyük hata. Harry Kane bıraktı. Bukayo Saka ve gol. 6. gol Bukayo Saka'dan. 68. dakika. Kendisinin ikinci, takımının 6. golünü atıyor Bukayo Saka. Bu karşılaşmada 45'te durumu 4-0'a getiren golü kaydetmişti Saka. 6. golü de o attı. İşte Lewisol'dan baskı. Stanišić büyük hata. Saka araya girdi. Harry Kane bıraktı. Bukayo Saka golü böyle atıyor. Hırvatistan için kabus sona ermek üzere. Jude Bellingham. Morgan Rogers aldı topu önüne. Morgan Rogers 7-0. Morgan Rogers. Livakovic üzgün. Morgan Rogers'la İngiltere durumu 7-0'a getirdi. Hırvatistan tarihinin an itibariyle en farklı yenilgisi. Kabus sona ermek üzere dedim ama hayır. Hayır diyor Morgan Rogers. Bir offside şüphesi de olabilir. Topla buluştu Rogers. Livakovic'den kurtuldu. Topu ağlara gönderdi. Offside çizgisi ekranda. Bellingham'ın pasında golü buldu Morgan Rogers. Son düdük geliyor. Uluslar Ligi'nde İngiltere Hırvatistan karşısında 7-0'lık tarihi bir galibiyet elde ediyor.
1: Yaşasın spor. A Spor Radyo.

0: Yeşel Taşıt Tanıma Sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır. Biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların şeyi. Hep birlikte.
1: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
2: Siz de sizinle aynı ürün almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
1: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix. Alışılmadık alışveriş. İdefix, İdefix. Reklam.
3: A-Spor Radyo.
4: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
6: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz, trafik kurallarını sundu.
7: Vakıf Yatırım...

0: yatırım gündemini sunar.
1: Aselsan ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı arasında hibrit hava savunma sistemlerinin tedarikine yönelik 2,46 milyar euroluk sözleşmeler imzalandı. Anlaşma kapsamında Türkiye'nin hava savunma gücünü önemli ölçüde artıracak hibrit hava savunma sistemlerinin tedariki gerçekleştirilecek.
0: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.

0: Spor Radyo. Mutlu günler değerli izleyenler. Milli takımımız Bologna'da İtalya ile Uluslar Ligi A Ligi'nde 4. maçına çıkacak tabii ki. Maça dair her şeyi konuşacağız. Bologna'ya gideceğiz, bağlantılar yapacağız ama bir son dakika gelişmesi. Yasin Kol için bir tutuklama talebi. Süper Lig hakemi Yasin Kol sulh ceza hakimliğine sevk edildik. Ya sonra muhabir arkadaşımız Kadir Mercan'a da bağlanacağız. Daha fazla detayı sevgili Kadir'den alacağız diyelim. Şimdilik bu konuya bir virgül koyalım. Zeki Uzundurukhan ve Cem Pamiroğlu ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Merhaba.
0: Ve milli takımı konuşmaya başlayalım. Teşekkür ediyorum. Sizler de hoş geldiniz. Tabii çok milli gündemde mutlu değiliz haliyle skorlardan dolayı. Ama her yeni maç yeni bir başlangıç anlamında taşıyor. Doğru. En azından beklentimiz bu. Doğru. Öyle söylemek lazım. Zeki abi seninle başlayalım. Yani İtalya maçı burada tabii istemediğimiz bir skorla kaybettik. Doğru. İtalya'ya. Doğru. Pozisyonlar da vardı ama İtalya'nın farklı kazandığı bir maç oldu. Şimdi deplasmanda oynayacağız. İtalyanlar da bir Fransa maçından beraberlik moraliyle, deplasmandan bir moralle geliyorlar. Doğru. Onu söylemek lazım. Bence Mancini tedrisatı altında diyeyim ben ona. Fena iş çıkarmıyorlar. Evet. Yani bugün de işimiz zor olacak. Şöyle genel bir bakış atalım. Süremiz zaten uzun.
2: Doğru.
0: 3 saat boyunca beraberiz. Daha geniş tabii detaylandıracağız.
2: Ya yani Bursa'da tabii fırsatı kaçırdık. Çünkü tribün atmosferi, coşkusu mükemmeldi. Biz İtalya'ya o maçta, evimizdeki maçta, Bursa'daki maçta İtalyanlara deplasmanda olduklarını gösteremedik futbolumuzla.
0: Bir koyalım mı Zeki abi? Kadir Mercan muhabir arkadaşımız telefon attığımızdaymış. Sevgili Kadir hoş geldin yayınımıza.
3: Hoş bulduk, iyi yayınlar dileyelim.
0: Teşekkürler. Futbolda sıcak gelişmeler devam ediyor. Yasin Kol'da tutuklama talebiyle şu anda sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Gelişmeleri senden dinleyelim.
3: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve yürütülen hakemler soruşturması kapsamında saatlerinde bütün sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na getirilmişti. Hem Yasin Kol hem de Göktuğ Hazar Eren ikisinin de şu anda savcılık ifadeleri tamamlandı ve savcılık Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Eren'i tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti. Yasin Kol hakkındaki suçlama 6222 sayılı kanunun 11. maddesine muhalefet. Yani bu 11. madde şike ve teşvik olduğunun altını çizelim. Göktuğ Hazar Ereli ise resmi belgede sahtecilik suçlamasıyla sulh ceza hakimliğine tutuklama talebiyle gönderdi. Öte yandan şunu da söylemekte fayda var. Biliyorsunuz ki dün itibariyle İstanbul'daki ifade işlemleri tamamlanmıştı. O ifadelerden de bizlere yansıyanları bizler de bu ekranlardan seyircilerimize aktaralım. Çünkü yaklaşık Yasin Kol İletmiyet Müdürlüğü'nde 14 sayfalık bir ifade verdi ve ifadesinde kendi beyanı neticesinde aylık gelirinin 150 bin lira olduğunu beyan etti. Yaklaşık 14 sayfalık ifadesinde. Aslında kamuoyu tarafından bilinen bazı gelişmeler, bazı sorular da yine İletmiyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kendisine soruldu. Özellikle o MASAK raporundaki para transferleri tek tek hangi isme, hangi parayı ne şekilde gönderdiği tek tek soruldu. Dilerseniz o soruların bazılarında yine ekranlarınıza taşıyalım. Şimdi şöyle sorular var kendisine. Serkan Özlü isimli şahısla 2012-2025 yılları arasında 9 işlemde toplam 184 bin TL para transferleri gerçekleştirdiniz. Serkan Özlü kimdir? Bu transferin mahiyeti nedir? Demildi. Yasin Kolsa, Serkan Özcü mahalleden tanıdığım bir kişidir. Bu para transferlerini benden borç para istemesi üzerine kendisine gönderdim. Para göndermenin nedeni ise benden borç para istemesidir. Onun haricinde herhangi bir münasebetimiz yoktur denildi. Sonrasındaysa Ali Sait Beker isimli şahısla aranızda gerçekleşen 7 işlemde 15.300 TL para transfer detaylarını ve mahiyetini anlatınız demiştir. İstanbul İlemiyet Müdürlüğü buna cevabense Ali Sait Beker futbol oynadığım zamanlarda takım arkadaşımdı, cam balkon işiyle uğraşmaktaydı. Ben de o sıralar annemin evine cam balkon yaptırmak için kendisine ulaştım ve bu para da onun için gönderildi dedi. Şimdi diğer sorulara bakacak olursak aslında 14 sayfalık bir ifade olduğunu söylemek mümkün. Dikkat çekici kısımları yine seyircilerimize aktarmaya devam edelim. Son olarak şunu da sorup noktalayalım. Daha doğrusu söyleyip noktalayalım. İl Emniyet Müdürlüğü'nde kendisine Aykut Şakar isimli şahısla 2022 yılı içerisinde 3 işlemde toplam 370.500 TL para transferi olduğunuz görülmüştür. Aykut Şakar kimdir denildi. Yasin Kolsa Aykut Şakar isimli şahsı tanımıyorum dedi. Sonrasında ise İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Aykut Şakar ile 3 işlemde toplam 370.500 TL transferin mahiyeti nedir diye sorulduğunda Aykut Şakar isimli şahsı tanımam dedi Yasin Kol. 3 işlemde toplamda 370.500 TL para transferinin nedenini hatırlamıyorum. Ancak hatırladığım kadarıyla o yıllarda eşime araba aldım. Bu para transferinin amacı o araç olabilir dedi. Vermiş olduğu ifadesinde yavaş yavaş toparlayacak olursak söylemiş olduğumuz gibi her iki isimde tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. İlerleyen saatlerde de sulh ceza hakimliğinde hakim karşısında ifadelerini, daha doğrusu savunmalarını yapacaklar ve sulh ceza hakimliği bir karar verecek diyelim. Gelişmeler oldukça bizler bu ekranlardan aktarmaya devam edeceğiz deyip sözü şimdilik sizlere bırakalım.
0: Kadir Mercan, çok teşekkürler aktardıkların için. Senin de söylediğin gibi gelişmeler oldukça yine bilgileri senden almaya devam edeceğiz diyelim. Biz yeniden dönelim değerli izleyenler. Milli maç heyecanına ve Bologna'ya gideceğiz. Erdem Akbaş'la Emre Kaplan'a merhaba diyeceğiz. Erdem, Bologna'da bizleri bekliyor. Milli takımımızın kamp yaptığı otelin önünde. Erdem, maç saatine tabii artık az bir süre kaldı diyebiliriz. Ya da saatler yavaş yavaş azalıyor diyebiliriz. Gelişmeler için sözü sana bırakalım.
1: Ömer Saraç, sana ve konuklarına iyi yayınlar diliyorum. Milli takımımız Uluslar Lig'in 4. haftasında İtalya'ya konuk olacak. İlk 3 maçta istediğimiz sonuçları elbette alamadık ama İtalya karşısında önemli bir 90 dakika bizi bekliyor. Ardından Kasım'daki arada 2 maçımız daha var. Belçika ve Fransa ile oynayacağımız. Yani toplamda milli takımımızın toplayabileceği 9 puan duruyor ve alabileceğimiz puanlarla aslında A Ligi'nde kalabileceğimiz senaryoları da konuşabiliriz. Olumsuz bir hava var elbette milli takımda ilk 3 maçı itibariyle ama dün de Montella basın toplantısında ve flash röportajda bize verdiği röportajda da şunlara değindi. Benim aldığım tamamen görevinin başında işine odaklanmış bir Montella var. Hatta Sky Italia'ya da şu açıklamayı yaptı. İsteyen beğensin, isteyen beğenmesin. Türkiye'yi UEFA Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne çıkaran tek teknik direktör benim dedi. Ya Montella takımla beraber bu maça hazırlıklarını sürdürdü ama eksik oyuncularla çalıştı. Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz cezaları sebebiyle kamptan ayrıldı. Bu maçta olamayacaklar. Orkun Kökçü sakatlandığı için kafileden çıkarıldı. Zaten milli araya çıktığımız o takvimin başında Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız, Mert Müldür gibi isimlerin sakatlıkları vardı. Yani ana iskeletten birçok oyuncunun eksildiğini görebiliyoruz. Buna rağmen Montella ideal bir kadroyla sahaya çıkmak için Belçika'da çalışmalarını tamamladı. Ardından dün Bologna'ya geldi. Basın toplantısında Ozan Kabak ve Vincenzo Montella soruları yanıtladı. Biz de milli takımın kamp yaptığı oteldeyiz. Çıkış saati 18.30 civarı çıkmasını bekliyoruz. 18.30-18.50 arası otelden ayrılmasını bekliyoruz. A milli takımımızın Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu da takımla beraber Belçika'dan İtalya'ya geldi ve mücadeleyi stadyumda takip edecek. Ardından da UEFA'nın toplantısı için İsviçre'ye gideceği bilgisi var. Federasyon Başkanı Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun. Muhtemel 11'e geçecek olursak A milli takımımızın kalede Uğurcan Çakır'ı bekliyorum ben. Zeki Merih Ozan ikilisi stoperde, sağ bekte Zeki, sol bekte Ferdi. Önlerinde hemen İsmail Salih ikilisi, sağ kanatta Oğuz, 10 numara pozisyonunda Yunus, sol kanatta Kerem, ileri uçta da Deniz Gül'ü beklediğimizi söyleyelim. Söz tekrar sizde.
0: Erdem Akbaş, çok teşekkürler. Milli takımın kamp yaptığı otelden hemen Bologna şehir meydanına uzanalım. Sevgili Emre Kaplan bizleri bekliyor. Emre, milli takım tabii ki yeni bir başlangıcın peşinde. Biz de böyle olmasını temenni ediyoruz. Sen de şehirdesin. Milli takımla ilgili ve bilmiyorum belki de şehirle ilgili bize bir şeyler aktarmak istersin. Neler söylersin?
4: Ömer teşekkürler. Bolonya'dan, Piazza Maggiore'den, şehir meydanından mutlu günler, yayınlar dileyelim. A milli takımımızın 4. maçı İtalya deplasmanı. Tabii ki çok daha umutlu, çok daha beklentilerimiz yüksek bir şekilde gelmeyi hayal ettiğimiz bir yerde ama sonuçlar bizi çok fazla o şekilde getirmedi. Umuyoruz ki bugün yeni bir başlangıç olacak. Şehirde maça olan ilgiyle başlayalım ki aslında İtalya adına biraz tersi bir tablo vardı Uluslar Ligi başlarken. Mancini ile yeni bir başlangıç ama öncesinde katılınamayan 3 Dünya Kupası ve milli takımla biraz taraftarlar arasında, vatandaşlar arasında bağın kopma noktasına geldiği bir durum söz konusuydu ki İtalyanların milli takımlara ne kadar bağlı olduğunu her zaman biliriz. Böyle bir gelenek vardır. Bunun Mancini ile birlikte yeniden hatırlandığı bir süreci burada deneyimliyoruz açıkçası. Dün çünkü antrenman sahasına gittiğimizde de tesisin çevresinde, Bologna tesisinde gerçekleşmişti antrenman. Çok sayıda İtalyan taraftar vardı. Tribünlerde maça ilgi yoğun olacak. Bologna stadyumunda Renato Dellara'da bugün 30 bin kadar taraftar, zaten stadyumun kapasitesi bu ölçüde, takımlarını destekleyecekler. Dediğim gibi aslında Uluslar Ligi'ne başlarken İtalya adına biraz daha düzeltilmesi gereken özellikle psikolojik anlamda durumlar vardı. Bunu olumluya çevirmiş gözüküyorlar. Biz şu anda çok o noktada değiliz ama umuyoruz ki bugün bu anlamda olumlu bir başlangıç olur. Bologna şehrinin özellikle futbol severler adına bilinmesi gereken bu maça özel hikayeleri de, özellikle de Roberto Mancini ile ilgili, İtalya milli takımının teknik direktörü, daha önce Avrupa şampiyonluğu kazandı İtalya'nın başında, yeniden İtalya'yı ayağa kaldırmak için görev almış durumda. Burada Bologna'da futbol hayatına başlamıştı. Bologna altyapısında futbol hayatına başladı ve devamında çok çok büyük bir futbol kariyeri, devamında da teknik adamlık kariyerine imza atmıştı. Türk futbolu adına da 2000 yılında Galatasaray'ın aldığı UEFA Kupası yolculuğunun başlangıcı olan yerdi. UEFA Kupası 3. turunda Galatasaray Bologna ile burada karşı karşıya gelmiş. Rakibini saf dışı bıraktıktan sonra şampiyonluğa yürümüştü ki o kadronun da izlerinin hala şehirde yaşadığını söyleyebiliriz. O gün sahada olan isimlerden artık burada şehirde efsaneleşmiş Payluca gibi, yine bunun dışında Roberto Baggio'nun her yerde fotoğraflarını, formalarının çerçevelenmiş hallerini görüyoruz. Giuseppe Signori bunlardan bir tanesi. Yine hem o gün sahadaydı hem de Bologna için önemli isimler ve tabii ki yeni efsaneler, onlar da kendi geleneklerine ekliyorlar. Bologna takımında oynayan yeni yıldızların da formalarını her yerde görmek mümkün. Maça ilginin yoğun olduğunu, atmosferin olumlu olduğunu söyleyelim. Hava gayet güzel. Yaklaşık 17-18 derecelik bir hava sıcaklığı var şu an itibariyle. Maç saatinde biraz daha gerilecektir ama güzel bir hava, güzel bir iklimde. Umuyoruz ki milli takımımız da güzel bir oyun buna eşlik edecektir. Biz gün boyunca şimdi yavaş yavaş stadyuma geçiyoruz. Oradaki durumu da aktaracağız ki Bologna Stadyumu mimari açıdan tarihi bir stat ve çok güzel, çok estetik görüntülere sahip. Gün içerisinde orayı da izleyicilerimizle paylaşacağız. Şehirde durum bu şekilde. Maç öncesinde yavaş yavaş stadyum çevresindeki atmosferi sizlere aktarmaya gayret edeceğiz diyelim. Sözü tekrar size bırakalım.
0: Emre Kaplan, çok teşekkürler aktardıkların için. Sana da bağlanmaya devam edeceğiz diyelim. Bologna'ya da bu arada çok yakın olan bir şehir Modena, ki benim de çok sevdiğim bir şehir. Pavarotti'nin doğduğu şehir. Sıkı bir Modena taraftarıymış Luciano Pavarotti. O da keyifli bir şehir. Her ne kadar Bologna kadar olmasa da diyeyim, ama Bologna'da güzel bir şehir. İnşallah akşam da alacağımız sonuç güzel İnşallah. Olur diyelim.
5: Biz de Bologna bu şekilde bağlamış olalım. Bologna'nın teknik direktörü Tedesco değil miydi o?
0: Tedesco'ydu.
5: Evet. Tedesco'ydu. Ben de
0: Tedesco'ydu. Çok fazla kalamadı. Zeki abi, senle kalmıştık. Evet. Çok da aslında ilerleyememiştik ama bağlantıya gitmiştik. Devam edebiliriz.
2: Yani dediğim gibi muhteşem bir atmosfer vardı. Yani kazanmak için her türlü imkanımız vardı. İtalya'yı yenmemiz için. Çünkü Fransa'ya kaybetmişiz ama iyi oyunla kaybetmişiz. Hani o iyi oyunun meyvelerini toplamak için İtalya maçı da çok önemli bir maçtı. Ve o İtalya'da Belçika'ya kaybetmişti ki Belçika Donnarumma olmasa ilk yarıda farka gidebilirdi İtalya önünde. Öyle bir maçtı. Biz çok umutluyduk gerçekten, dediğim gibi. Taraftar müthiş bir ambiyans oluşturdu. Yani maç öncesinde milli takıma her türlü destek, o konfor alanı oluşturuldu ama milli takım o kadar kötü maça başladı ki daha 27. dakikada 3-0 oldu maç. Yani orada dikkat ettiğim bir şey vardı. Tabii tribünden maçı izleyince daha farklı görebiliyorsunuz. Montella'nın önünde işte Eren Elmalı ile Can Uzun'un kanadı koridor oldu. Daha ilk yarıda. Sadece seyrediyor hoca. Ya insan bir önleme almaz mı? Yani ön liberolardan birinden yardım istemez mi? Ne bileyim işte sol stoperden yardım istemez mi? Yani orada çaresizlikle hezimeti bir anlamda hoca izledi. Hoca çok formsuz bir defa. Şunu da söyleyebilirim. Fransa maçındaki hatalarımızı anlatmamış bir defa. Hani 3 günde maç oynamaya alışık değiliz derken dersine de çalışmamış. Hem bu turnuvaya çalışmamış hem de o aradaki maçların hatalarını oyuncularına anlatmamış. Mesela Fransa maçında Mbappe'nin attığı golde Zeki Çelik'in hatası vardı. Bomboş bıraktılar, gol attı. İtalya maçında ikinci golde yine Zeki Çelik'in hatası vardı. Üçüncü golde Eren Elmalı ve Can Uzun'un hatası vardı. Yani bekler ve beklere öndeki oyuncuların hiç yardım etmediğini gördük. Hoca dediğim gibi oyunculara hükmedemedi. Oyunculara söz geçiremedi. Ben hatalarını göremedi bence. Ve bu hatalarında, inatlarında devam ediyor. Formsuz oyuncuları kendi takımında, örneğin Fenerbahçe'de yedek kalan oyuncuları direkt milli takımda oynatıyor. Yani bu ligde ilk 6 haftada ön plana çıkan çok önemli oyuncular oldu. Oyuncuları almadı. Aldığın yani ritim diyoruz ya, maç devamı diyoruz, işte maç oynamak farklı diyoruz. Havuzu daha geniş tutabilirdi. Orada da ben hata yaptığını düşünüyorum ama ben Montella'nın geldiği günden beri hiç eleştirilerden ders aldığını düşünmüyorum ve hisse kaptığını düşünmüyorum. Öz eleştiri de hiç yapmıyor. Bu hatayı ben yaptım. Evet, bunu yapmamam lazımdı, böyle yapmam lazımdı demesi gerekirken, her başarısız sonuçtan sonra işte 24 yıl sonra sizi Dünya Kupası'na götürdüm, Avrupa Şampiyonası'na götürdüm, İşte bak A Ligi'ne yükselttim. Yani artık Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası'na her hocayla gider milli takımımız. Hele Dünya Kupası'na. 48 takım zaten, yani 48 takımın arasına giremeyeni döverler herhalde, bu kadar kaliteli oyunculardan kurulu milli takımda. Yani dediğim gibi hoca biraz kibirli davranıyor. Hoca biraz öz eleştiri yapmıyor. Hocanın bence farklı İtalya yenilgisinden sonra zaten oyuncularla arasındaki bağın koptuğunu düşünüyorum. Ne hoca oyuncularına güveniyor artık, ne de oyuncular hocaya güveniyor. İşte o şartlarda, olumsuzluklarda biz Belçika maçına çıktık. Belçika maçını da kaybettik. Orada da genelde biz hep kopya goller yiyoruz. Onu da söyleyeyim.
0: Maalesef.
2: Şimdi İtalya maçına çıkacağız. İtalya maçı öncesinde de hocanın çok umutlu konuştuğunu söyleyemeyiz. Bunu söyleyeyim. Hani A Ligi, işte A Ligi'ne çıkan 4 takımdan 3'ü zaten B Ligi'ne düşüyor diyen bir hoca var. İşte A Ligi'ne uygun bir takım değiliz galiba diyen bir hoca var. Bence A Ligi'ndeki takımların başındaki teknik direktörler kadar tecrübeli ve kalifiye bir teknik adamımız yok. Onu da söylemek lazım. Yani öz eleştiri kültürünün milli takımda olması lazım. Milli takımı eleştirmeyin diyor. Oyuncuları eleştirmeyin diyor. Biz zaferler kazandığında milli takımı göklere çıkardık. Posterlerini verdik. Formalarımızı giydik. Ama bu başarısızlık bu milli takıma yakışmıyor. Yani hoca işte Hakan Çalhanoğlu yok. Kenan yok. Bunlar bizi çok etkiliyor. Orkun yok. Bu üç önemli oyuncu olmayınca biz oynayamıyoruz demeye geliyor. Diğer oyunculara haksızlık yapıyorsun hocam. Yani kapalı kapılar ardında bunu senden hesap soran yetkililere söyleyebilirsin ama kamuoyunda bu oyuncular yok diye başarısız diyorsan, o zaman oyuncuları da diğer oyuncuları da ateşe atmış oluyorsun, değersizleştirmiş oluyorsun. Bence Dünya Kupası'na giderken ki o hazırlıksız halimizi A Ligi'nde de sürdürüyoruz. Ne federasyon olarak ne de milli takım heyeti olarak Dünya Kupası'na giderken de orada da hazır değildik. Burada da hazır değiliz bence. Bir panik havası var. Bence şu anda milli takımın bu olumsuz durumunu olumluya çevirecek Montella'nın cebinde bir reçete yok. Yani bu takım nasıl iyi oynar Montella bunu çözemeyecek. Biz irticalen oynayan, işte oyuncular o gün formdaysa maçı kazanabilecek, kötüyse toplu olarak yenilgiye baş kaldıramayan, kaderine razı olan bir milli takım var ve en önemlisi kenardaki hoca formsuz ve en başta hoca bu kötü gidişatı olumluya çeviremiyor. Bu konuda hoca bir bence akıl tutulması yaşıyor. Yani bu milli takım üst üste 3 maçını kaybetmemeliydi. Ve özellikle Bursa'daki İtalya maçının kaybedilmesini, bu kadar kolay kaybedilmesini, orada fark yememizi ben içime sindiremiyorum. Ben açıkçası kahroldum o maçta. Bütün Türk halkı 86 milyon kahrolmuşken biraz yara saracak açıklamalar yapması lazım hocanın. İstifa etmeyi de zaten düşünmüyor. Allah korusun bugün bir kötü sonuçtan sonra şu anda zaten 4 grupta en kötü grup sonuncusu gibi bir durumumuz var. Evet. Demek ki 2 tane en kötü grup sonuncusu B ligine düşecek. Biz hızla yol alıyoruz. Dilerim ki bu akşam hoca da oyuncular da bizi yanıltır ama en önemli silahımız Arda Güler yok. Bence Bursa maçının en ateşli, en yenilgiye baş kaldıran oyuncusu da Barış Alper'di. O da yok. Ya bu iki oyuncunun olmadığı ortamda hoca önde artık yani işte Deniz oynatacak. Öyle görünüyor.
0: Öyle görünüyor.
2: Yani inşallah ki bu şu Deniz'le oynatmadı 9 numarasız oyun hani ısrar ediyor ya hoca. İnşallah bugün Deniz hat-trick yapar da o zaman hocaya ayrı olarak ders aldın mı diye sorarız. İnşallah öyle olur. Yoksa 9 numara Deniz'i ya da herhangi bir 9 numarayı işte Enes Ünal'ı oynatacağını düşünmüyorum. Çok hatası var hocanın ama şu 3 yenilgiden sonraki basın toplantılarına baktığımda hoca hiç başarısızlığını kabul etmiyor.
0: Şimdi Cem Hocam istersen hocanın basın toplantısından devam edelim. Çünkü hoca şunu söyledi yani biz A Ligi'ne alışmaya çalışıyoruz dedi. Daha önce A Ligi'nde oynamadık dedi. Bu aslında şu anda belki de yerimiz A Ligi değil demenin de başka bir tanımıydı diye düşünüyorum. Biraz da buradan mı bakmalıyız sence?
5: Ya Ömer, Montella'nın açıklamalarına baktığı zaman hep bahanelerden yola çıkarak bir açıklamalar var. Yani milli takımımızın neden bu hale düştüğüyle ilgili bir altını dolduracak cümlelere hiç rastlamadık.

0: son 5 maçına baktığınız zaman milli takımın Amerika maçını çıkardıktan sonra da 4 tane mağlubiyetim var. Bu mağlubiyetlerden sonraki yapılan basın toplantılarında Montella'nın hep bir şeylere ve çok böyle sığ cümlelerle geçiştiren bir basın toplantısı oluyor. Ya madem diyorsun ki zaman zaman işte konuşmalarını diyor, ben kendimi Türk gibi hissediyorum. Ama Türk gibi sen konuşmana imkan yok. Zaten öyle cevaplar da veremiyorsun, yanından da geçmiyorsun yani. Doğru. Öyle bir şey. Sen buradaki bana oyunu anlat. Biz niye oyun oynayamıyoruz? Biz yani ne olursa olsun, evet güçlü bir Uluslar Ligi'nin A grubundayız. Orada mücadele ediyoruz. Ve şu andaki son oynanan maçlar itibariyle baktığında da 16 tane takımın içerisinde en kötüsü ve 16. durumdayız. Şimdi bunların hepsini birleştirdiğin zaman, işte ben Kocaeli maçındaki Fransa maçında biz planlamadık, orada görevliydik. Sonra Zekiler İtalya'da keza öyle. Arkasından Belçika'da arkadaşlarımız, İtalya'da çok güzel bir planlamamız var. Hepimiz de çeşitli şekillerde maçları canlı izlemiş olduk. Evet. Şimdi Fransa maçına gittiğimizde ve öncesinde Fransa maçında öyle bir hava oluşturuldu ki Fransa çok güçlü, bizi her halükarda yener diye bir hava oluştu bir kere. Ve her şeye rağmen milli takımımız oraya çok tedbirli, çok sabırlı, dikkatli bir oyunla 1-0 mağlup olmasına rağmen herkesin de bir olumlu havayla İtalya maçına gidildiği bir sürece geldik. Evet. İtalya maçına da girerken biliyorsun Fransa maçında biz üçlü defansa çıkmıştık. 3-5-2 gibi, işte 3-4-3 gibi, 3-4-2-1 gibi, 3-4-2-1 gibi bir dizilişle çıkmıştık. Ama bu dizilişler zaman zaman öyle bir hal geliyor ki İtalya maçına biz dörtlü bir defans dizilişiyle çıktık. Şimdi dörtlü defans dizilişiyle çıktığınız zaman yani öyle bir hava oluşturuldu ki ya biz bu İtalya'da içeride zaten yenilmiş, İtalya'da zaten Dünya Kupalarına gidememiş, Şampiyonlar Ligi'nde falan hiçbir maç takımları da yok. Biz bu İtalya'yı daha rahat geçeriz bir moduna girdi milli takım. Ve bütün kamuoyu da bu havadaydı açıkçası.
1: Valla ben hariçliyim hocam. Çünkü ben çok aksini söyledim. Yani keşke kesin dediğim gibi olmasın diye çok diledim ama çok aksini söyledim.
0: Kesin katılıyorum. En az bizim Fransa milli maçına çıkarken aynı ciddiyetle, aynı odaklanmada bu ama sadece halktan başlayarak onları da bir şekilde muhakkak ki bir şekilde onları da ikna ederek bu maçın en az Fransa kadar önemli olduğu ve Fransa maçından belki çok daha önemli olan eşik maçı olduğunu, çok yağışlı bir havada oynayan bir milli takımımız maçı olacağını ve dizilişler ve de oyuncu tercihlerinin çok önemli olduğunu, beraber oynamamız gerektiğini, kompakt olmamız gerektiğini ve maçı genelde biz direksiyonda olmamız gerektiğini bir anlayışla maça çıkacakken tam tersi ne oldu? Biz oyunu daha tedbirli tutup ve geride bekleyen ve aynı zamanda İtalya'nın coşkusuyla karşılaştık. Rakip alanda başlayan, evet, iştahlı, çok böyle oyuna asılan bir İtalya ile karşılaştık. Ve o maçta da ilk devrede çok hakikaten inanılmaz kötü milli takım görerek de maçı içeride 3-0 bitirdik. Arkasından maçın sonunda da 4-1 gibi bir neticeyle de bitirdik ve burada biz hakikaten çok kırıldık. Bu kırılmayla beraber gittiğimiz Belçika'dan acaba bu maç olur? Hepimizin iyi niyetli. Ben arkadaşlarımızı da yorumları dinlerken de herkesin de çok olumlu mesajları, burada bu mesajları verebilecek milli takım oyuncularına sahip olduğumuz söylemelerine rağmen biz Belçika'dan da istediğimiz gibi bir, evet, skorla çıkamadık. Aslında burada skorla çıkmaktan daha ziyade biz ne oynadık şu 3 maçta? Yani milli takım olarak akıllımızda kalan bir oyun kimliğimiz hiç oluşmadı ki.
2: Evet.
0: Hiç oluşmadı. İleride mi oynuyoruz? Rakip sahada mı oynuyoruz? Sette mi bekliyoruz? Veyahut da tedbirli oyunu mu tercih ediyoruz? Bu oyunu tercih ederken hangi oyuncularla neler yapıyor? Ya bunların hiçbir tarafını göremedik ki. İşte geleceğim basın toplantısına. Sen şimdi çıkıyorsun basın toplantısına. Ben Uluslar Kupası'na giden tek teknik adamdım. Evet. Dünya Kupası'na giden tek teknik. Tamam da babacığım ne oldu peki? Şimdi neredeyiz biz? Resmin bütününe bakıp konuşalım. Dünya Kupası'na sen demin çok güzel söyledin. 48 takım gidiyor. Yani biz bir şekilde giderdik. Yani burada hangi antrenör olsa öyle böyle bir şekilde oraya giderdik.
2: Tabii.
0: Ama ondan sonra oradaki seviyeye geldiği zaman şimdi o seviye ne olacak? Paraguay biliyorsun ilk 18 çıktı. 32'den çıktı. 16'ya kaldı. 16'da Fransa
1: Almanya'yı eledi.
0: Almanya'yı eledi penaltılarla.
1: 32'den çıktı. 16'da Fransa elendi.
0: 16'da Fransa elendi.

0: Yani bir de en iyi üçüncüler arasından çıkan Paraguay takımı bir tane takım. O da senin grubundan çıktı zaten.
1: Evet.
0: Şimdi buradaki bütün bunların hepsini birleştirdiğin zaman ortada bir başarısızlık var. Bugüne kadar gelen bir başarısızlık var. Ne kadar Dünya Kupası'na da gitsen, Uluslar Ligi'ne de çıksan. Ya milli takım o zaman şu mu? Bizim bir milli takım, bizim iyi oyunculara sahip bir milli takımımız var. Ama bizim iyi bir takımımız yok Ömer. Ben iyi bir takım olduğunu düşünmüyorum.
1: Hocam.
0: Şöyle düşünmüyorum. Oyun olarak düşünmüyorum. Yani kişisel olarak onu bir ayıralım birbirinden. Bizim iyi futbolcularımız var. Hakikaten iyi futbolcularımız
1: Evet.
0: var. Ama biz planlamada rakibe karşı veya kendi oyun anlayışımızla bunları birleştirerek bir takım olma hüviyetine bir türlü giremedik. Ve bunun da zaten
1: Katılıyorum.
0: Sıkıntılarını çekiyoruz.
2: Katılmakla birlikte hocam bazı noktalara muhalefet edeceğim. Şöyle.
0: Ya hep muhalefet.
2: Birinin muhalefet etmesi lazım zaten.
0: Hayır, muhalefet et de karşılıklı konuşursak
2: tabii
0: daha da keyifli olur.
2: Şimdi şöyle Dünya Kupası tamam 48 takım da Avrupa'dan 13 takım gidiyordu. Sonra 16'ya çıktı. Yani
1: Evet.
2: aslında kontenjan o kadar büyümedi. Sonuçta Dünya Kupası'nın üçte birini Avrupa ülkeleri oluşturuyor. Yine de ben burada önemli bir başarı olduğunu düşünüyorum. Ha dersen ki hocam Ömer biz ekstra kontenjandan mı gittik? Doğrudur, ekstra kontenjandan gittik. Yani 13 takım olsaydı
0: 13'ün
2: çünkü
0: içine
2: evet
0: girdik
2: öbür
0: mi biz? 13'ün içinde mi
2: girmedik.
0: Gittik?
2: Şeyden girdik.
0: Üç
2: Sonraki
0: tane.
2: playofflardan girdik.
0: Evet.
2: Ona katılıyorum. Ama sonuçta yine de 16 takımdan bir tanesi olduk. O
0: Tamam.
2: ayrı. Ha, Avrupa Şampiyonası'na gitmek evet çok daha kolay. Çünkü Avrupa Şampiyonası'nda zaten yarısı gidiyor neredeyse.
1: Evet.
2: 54 ülkenin 24 tanesi gidiyor yani. Bu ayrı bir konu. Onun dışında ben Fransa, İtalya, Belçika maçlarında bazı istatistikler vereceğim ki oyunu sadece istatistik üzerinden okuyan birisi değilim. Onu söyleyeyim en başta. Ama bunlar bence bize bir veri veriyor. Fransa'ya karşı Fransa'dan daha yüksek gol beklentisi ürettik. 1.21 biz, 1.17 Fransa. Fransa'da 25 kez rakip ceza sahasına girdi. Biz 22 kez
0: 23
2: girdik.
0: 22.
2: Fena değil Fransa'ya
1: Evet.
2: karşı. İtalya maçına gelelim. İtalya maçında 2.89 penaltısız bunlar gol beklentisi. 2.23 İtalya'nın yine İtalya'dan fazla yani rakibimizden fazla üretmişiz gol beklentisi. 26'ya 23 ceza sahasına daha fazla girmişiz. Ha şunu anlayabilirim. İtalya'nın çok erken 3-0 yaptığı bir
1: Tabii.
2: oyunda bizim de biraz daha baskılı olmamız belki bu istatistiği değiştirmiş olabilir ama yine 2.89 gol beklentisi bence önemli. Belçika maçında Belçika 1.58'e 1.38 gol beklentisinde bizden önde ama 1.38 bir deplasman için bence yine hiç fena değil. Rakip ceza sahasına 40 kez girmişiz
1: 40.
2: Belçika'nın. Bu çok çok iyi yani 2,5 dakikada bir rakip ceza sahasına girmişiz. Belçika 28 kez girmiş. Şuraya bağlayayım. Bu bize şu veriyi veriyor. Ben Fransa'ya karşı Fransa'dan daha yüksek gol beklentisi üretiyorsam neredeyse Fransa kadar ceza sahasına giriyorsam. Ben İtalya maçında 3'e yakın gol beklentisi üretiyorsam İtalya'dan daha fazla rakip ceza sahasına giriyorsam. Ben Belçika deplasmanında 40 kez rakibin ceza sahasına giriyorsam. Ben demek ki bitirmede benim bir sorunum var.
1: Evet.
2: Ben aynı tenisteki gibi o şekilde ifade edeyim. Basit hata yapıyorum. Kolay gol yiyorum ve takım savunmasına hata yapıyorum. Aslında iyi yaptığımız hiçbir şey yok diyemem. Ama işin önemli kısımlarında hata yapmama kısımlarında bence A ligine yakışmayan hatalar yapıyoruz. Sorunumuz da bu diye düşünüyorum.
0: Ömer, bir şey söyleyebilir miyim? Bak bazen istatistikler bize çok şey anlatır ama bazen de hiçbir şey değil.
2: Tabii,
0: ben
2: tabii.
0: resmin bütününe bakarım. Ben şimdi bugün Türk milli takımı olarak bizim milli takımımız 16 takımının aşağı altında en alda en sonda bulunuyorsa bu rakamlar bana hiçbir şey ifade etmez Ömer. Çünkü oyunu genel görsel olarak da baktığımız zaman da ya milli takımımızın mesela o coşku ve teknik taktik performans fiziksel olarak da bu ölçümler oyuna katkısı ne kadar veya skora katkısı ne kadar diye konuştuğumuz zaman ki böyle de bir şeyim var okulda bir dersim var aynı zamanda.
2: Yok hocam işte aslında
0: ya,
2: aynı yere
0: geliyorum. Onu söylemeye
2: geliyor.
0: Çalışıyorum.
2: Ya bizim bitirici noktada artık buna yetenek mi dersin? Buna kadro seçim mi dersin? Burada bir eksikliğimiz var yani.
0: Ya şimdi tabii o ceza sahası içerisinde topla buluşmada nerede bugün o yani yanından topla geçsen bile ceza sahasında olduğunu şey yapıyor sana orada veri olarak orada işaretliyor tikliyor seni. Ya ben verilerin dediğim gibi yani bir futbol müsabakasında özellikle böyle yüksek seviyedeki futbol müsabakasında bu verilerin skora katkısı ne kadar diye konuşursak tartışılır. O zaman ben resmin bütününe giderim. Resmin bütününe geldiğin zaman da bugün mi takımımız buradan 3 tane mağlubiyetle ayrılıyorsa, bu veriler bana veya bize

0: istatistikli değerler çok iyi olduğu zaman bu skor senin lehine gelişecek diye bir şey yok.
1: O yüzden güzel zaten.
0: O yüzden güzel. Yani bugün işte Premier Lig'den ve de işte Avrupa'daki ilk 5 büyük ligede bakalım, konuşalım. Aralarında oynuyorlar mesela. Ya hiçbir bir takım verisi yok ama şey çıkıyor. Yani galip gelebiliyor maçtan. Ya bazen bu istatistiki verilere çok takılıyoruz ama bazen de oyunun bütününe, resmin bütününe baktığın zaman da eğer sen onu bütün bunda veriler sana pozitif olarak skorboarda yansımıyorsa sana bir şey getirmiyor. Bir şey yani bir olumlu bir şey getirmediğini görebiliyorsun çok rahatlıkla. Biz bakacağız şimdi bundan sonraki maçlar nedir? 3 tane maçımız var değil mi? 3 tane maçımız. Dediğin gibi 9 puan bekliyor bizi. Ama 9 puanı beklerken de biz şuna hiç bu duyguyu yaşayabiliyor muyuz? Ya bizim milli takımımız bu 3 maçtan da 9 puan alabilecek.
1: Yok tabii ki.
0: Bir şey var mı? İşte bu yok. Bir de kaldı ki hakikaten eksiklerin üzerinden konuşmak istemiyorum ama milli takımın bugün oyun lideri olabileceği 2 tane oyuncudan eksiksin. Biri Hakan Çalhanoğlu, biri Arda Güler. İkisi de yok. İkisi de yani oyuna liderlik eder. Bugün orta sahamızı sayıyoruz işte muhtemel 11'de. Salih, İsmail, önünde Yunus diyoruz değil mi? Şimdi böyle bir orta sahayla nasıl bir oyun lideri çıkacak? Nasıl bir oyuna şekil verecek? Düşünülür. Ha diyeceksiniz ki böyle bir muhtemel 11 ama belki de böyle çıkmaya da bilir. Daha farklı olabilir. Yani sizin 11'iniz farklıdır. Benim 11'im evet, farklıdır. Evet. Herkese göre, bakışa göre değişir. Ama bir gerçek var. Bugün milli takımımızın geldiği durum itibarıyla tamam her şeye rağmen Dünya Kupası'na katılmışsın, Uluslar Kupası'na katılmışsın ama ben şunu söylemeyi çok içime sindiremiyorum ya. Biz bu seviyenin takımı değildik. Değil abi ya. Biz öyle değiliz ya. Biz bu seviyenin takımı diye bir kavramı veyahut da bir cümleyi kabul etmek istemiyorum ben açıkçası. Hakikaten iyi oyuncularımız var. Bence buradaki en önemli şey bu seviyedeki oyuna sen bir oyun kimliği bulacaksın.
1: Tabii ki.
0: Sen bilmiyor musun bu seviyeye geldiğinde ya burası tamam da biz C'den B'ye geldik. Oraları farklıydı. Biz hepsini gayet güzel çırptık oraları. Buraya geldik. Şimdi evet. Yani bir şey yani bir kendinle bir şey yapman, muhasebe yapman lazım.
2: Doğru.
0: Geldin sen Dünya Kupası'ndan çıktın mesela işte 2 tane mağlubiyetin var. Bir tane galibiyetin zaten nasıl işte garantilenmiş bir galibi oyundan sonra çıkmış bir Amerika takımına bir galip geliyorsun. Ben bir de şunu bir vurgulamak istiyorum Ömer. Yani milli takımımız gerçekten duygusal zekası çok kırılgan bir oyuncu grubuna sahibiz. Ve yediğimiz bu ilk gollerden sonra da çok böyle modumuz düşüyor. Ve ondan sonra da toparlamak kolay olmuyor. Ki bu beklentileri işte Dünya Kupası'na giderken de Uluslar Kupası'na geldiğimiz zaman da bize bu beklentileri sağlayan bu oyunculardı. Bu yetenekli oyuncu grubuydu. Her şeye rağmen milli takımımızı güzel yerlere getirdiler. İyi oyunlar oynadılar. Avrupa Kupası, Avrupa Şampiyonası'ndaki keza oyunlar. Dünya Kupası'na katılmak, Uluslar Ligi'ne katılmak. Ama şunu kabul etmiyorum. Yani biz bu seviyenin takımı değiliz değil. Biz bu seviyedeki oyunu oynayamıyoruz. Problemimiz orada bence.
1: Yok, %100 katılıyorum hocam. Yani bu arada Uluslar Ligi'nde, A Ligi'nde şimdi Çekya da var. Baktığımız zaman seç, ben Çekya maçı da anlattım.
2: Ya Portekiz'i nereye ya koyacağız yani?
1: Hani biz
2: Yunanistan'ı değilsek nereye koyacağız?
1: Yunanistan ben şu yeni bir nesil yetiştiriyor.
2: Birkaç şey söylemek istiyorum.
1: Bizden tribünden daha kötüleri
2: izlediğim
1: var
2: için. Ya İtalya maçında bizim gol beklentimiz Bursa'daki maçta kaçmış?
1: 2.89 abi.
2: Külliyen saçma sapan bir istatistik. Mümkün değil.
0: Seyretmen ne? O rakamlar birbiriyle uyuşmuyor, örtüşmüyor değil mi?
2: Ya Mancini takım arkadaşı, dostu, tamam mı? Farkı yakalamış. Geriye çekildiler.
0: Çok daha fark olabilirdi.
2: Al gülüm ver gülüm yapıyorlar. Bizimkiler de atak yapıyorlar ama ceza sahasında seni sokmuyorlar. Hangi gol beklentisi? Böyle saçma bir istatistik olamaz. Bunca yıldır maç izliyorum. Böyle bir saçma. Bir bile değil bizim gol beklentimiz orada. Çünkü tribünler zaten boşalmaya başladı. O son bölümde o beklenti artmış belli ki. Zannediyoruz ki iyi oynadık orada. Hiç iyi oynamadık ki. Yani atıyoruz geri geliyor. Atıyoruz Zekici,
0: ben
2: geri
0: de
2: geliyor.
0: Demin işte
2: ya böyle bir istatistik
0: çok haklısın.
2: Olmaz.
0: Onu izah etmeye çalıştım.
2: Tamam, yani çok güzel izah ettin hocam.
0: Evet, rakamlarla şunu, görselliği tabii, sizin örtüşmüyor.
2: Saçma sapan. Yani ben futboldaki istatistiklere sonuç alamıyorsan işte bir evin salonundaki gariban bir çiçeğe benzetiyorum. Yani salon bitkisine benzetiyorum.
1: Zaten abi İstatistik o İtalya maçı ilk yarım saat 3-0 oldu.
2: 27. dakikada 3-0 oldu ya. Ben notları tuttum, vardı önümde maçta.
1: Yani işte ben

0: Hani biraz yuvarladım evet. 60 dakikalık dengede giden bir oyun var. Skor abi olarak söylüyorum.
1: Ya isteseler
0: skor olarak
1: paramparça ederlerdi. İkinci son bölümde bize 3-4 tane daha atarlardı. Atmadılar. Saygı ya duydular. Zeki Montella olmasaydı, başka bir teknik direktör olsaydı
2: daha fazla olabilirdi.
1: Hezimetin ötesi bir skor alırdık
2: 9.
1: biz.
2: 9. dakikada ilk golü yedik. 22-27. 5 dakikada 2 gol yedik havalı.
1: Ya Belçika'dan 2 tane direkten dönen topları var. Orada da gol beklentisine bakıyoruz. Hiç gol beklentisine bakmayalım. İsteseler biz bir gol atsak onlar 2 tane atarlardı. Hep idare ettiler. Hep sonraki maçı düşündü
0: zaten
1: teknik adamlar.
0: İyi oynadık demiyorum ki abi. Ama diyorum ki bir şey üretiyorsun ama sonuçlandıramıyorsun. Yani
1: aynen,
0: alamıyorsun
1: ama burada bence Futbol Federasyonu yönetimi o kadar Montella'ya bir konfor alanı oluşturmuşlar ve hep onu söylüyorum. El bebek gül bebek, bir dediğini iketmediler hocanın. İşte biz Fatih Terimler, Şenol Güneşler orada çalıştırırken daha acımasızdı. Son dönem Şenol Güneş'in hatırlayın, Avrupa Futbol Şampiyonası'ndayken arkasından iş çevrilmiş ve teknik adam arayışı başlamış o zaman da. O zamanın futbol koordinatörü çıkıp basın toplantısında söylemedi mi? Şenol Hoca'yı biz göndermeden daha hoca arayışına başladık dedi.
0: Doğru.
1: Yani bunlar bizim yerli, ki bu hoca Dünya Kupası'nda milli takımı, ki en zor Dünya Kupası'ydı bence. Çünkü hep Avrupa'dan bahsediliyor da Brezilya'ya inan çıkmadı. Yani Brezilya'ya karşı biz aslanlar gibi top oynadık. Yani şunu söyleyeceğim. Şenol Güneş'le dünya üçüncüsü olduk. Montella bunları hiç söylemiyor. Dünya Kupası'na katıldık. Haiti ile birlikte başarısızlıkla tarih yazdın sen hoca. Yani diyorum ya, sorun evet oyun kimliğimiz yok, katılıyorum. Sorun hoca. Hoca böyle konuştukça bu sefer ne oluyor? Oyuncular da diyor ki içten içe, ya bize ne oynatıyor da bu hoca, ne anlatıyor? La Fontaine'den masalları anlatıyor Montella. Ya bu akşam masalları. Da aynı şeyi yapacak. Kaybedersek Allah korusun. Kaybetmeyelim ama böyle bir durumda yine aynısını söyleyecek. Yine sorulacak, istifa etmeyi düşünüyor musunuz? O da şunu söyleyecek. Ben sizi Dünya Kupası'na götürdüm. Ben sizi Avrupa Şampiyonası'na götürdüm. Ben sizi Uluslar Ligi. Uluslar Ligi kaç? 4 yıl, 3-4 yıl oldu başlayalı. Yani Uluslar Ligi'ne, A Ligi'ne götürmüş de yani başka bir teknik direktörle de gidersin. Ortada bir takım yok. Formsuz bir takım var. Ortada oyun yok. Ortada hoca yok bence. Sıkıntı o. Yani bu hocayla böyle devam edersek, yani kötü bir hazırlık dönemiyle birlikte Avrupa Futbol 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası'na gideceğiz. Burada yani şampiyon olamayacağımıza göre B Ligi'ne düşsek de dert değil. Dert şu: oyun yok, takım bütünlüğü yok, oyun kimliği yok, hoca formsuz, hocaya sonsuz bir kredi vermişiz. Hocaya hiçbir zaman şu ultimatonun verildiğini düşünmüyorum. Şu 3 maçın başarısızlığı hocaya sorulmamıştır bile. Ben onu söyleyeyim. Yani o zaman Futbol Federasyonu yönetimi hocanın yanında. O zaman hocaya diyecek ki, hoca kenara çekil biraz. Ben soyunma odasına gireceğim. Ben oyuncularla toplantı yapacağım. Takıma moral vereceğim. Takımın beynini yıkayacağım. İtalya maçını öyle çıkaracağım. Böyle bir gayreti de göremiyorum ben. Ya bu milli takım Montella'nın takımı değil. Bu milli takım Futbol Federasyonu'nun, Riva'nın takımı değil. Bu milli takım 86 milyonun takımı. Bu milli takım bu kadar başarısız olamaz. Yani halk her şeyi yapıyor. Bursa'da ben bunu gördüm. Halk daha ne yapsın? Türk halkı daha ne yapsın? Ya yüreğini ortaya koyuyor, dualarını. Namazda bile yakın çevremde görüyorum, milli takıma da dua ettim diyen arkadaşlarım var. Yani bu kadar biz milli takımı severken milli takımın bu kadar başarısız olmasını biz kabullenemeyiz. Bunu istatistiklerle açıklayamaz. Tamam, istatistiklerle isterse senin 70 olsun gol beklentin. Skora bakarım ben. 3 maçta 8 gol yedin mi? Yedin. Yedin. Kaç gol attın? Bir gol attın ya. Bir gol attın sen ya.
0: Zaten ya, ben de onu söyledim abi. Şimdi
1: çok kötü hani, ama
0: üretiyorsun
1: yani.
0: Atamıyorsun.
1: Evet, bir
0: basit
1: gariplik
0: hata yapıyorsun, çok yiyorsun yani.
1: İstatistiklere bakınca da bir gariplik var. Çünkü takım olamamışız. Çünkü oyun oynamıyoruz. Ezbere bir oyun var. Arda Güler'in üzerinden oyun oynamaya çalışıyor. Çocuk kafasını kaldırıyor, bakıyor. Herkes sorumluluktan kaçıyor. Etrafında verkaç yapacak, pas alışveriş yapacak bir tane oyuncu yok. Herkes ezbere bir oyun peşinde. Arda Güler de bir yere kadar. Onu da iyi mark ediyor takımlar. Ne yapsınlar yani? Tabii iki oyuncu canım, geçince oynattığı... iki oyuncu daha geliyor önüne. Bilgisayar oyunu gibi. Arda Güler de bir yerde pes etmek zorunda kalıyor. Bu şekilde oyun olmaz. Dünya Kupası ve Dünya Kupası sonrasında milli takım hep geri gidiyor. Dünya Kupası'ndan beri çakılan bir milli takım var. Çakılan uçağı burnunu havaya kaldıracak bir pilotumuz yok. Bir reçetemiz yok. bir yol haritası.

0: Planımız yok, hiçbir şey yok. Yani öyle ezbere gidiyoruz. Kaderimize razı olmuşuz. Montella hocamız, evet güzel bir milli takım var. Bunu Hakan Çalhanoğlu, Kenan üzerinden, Orkun üzerinden açıklayamayız. Şöyle açıklayabiliriz. Eğer biz çok iyi oynayıp da Bursa maçı Fransa maçındaki gibi iyi oynayıp diğer maçları da öyle kaybetseydik derdim ki savaşıyor milli takım ama problemi çözemiyor. Fransa maçından sonraki maçlarda biz savaşmadık ki. Ya o istatistiklere bakmıyorum çünkü oyun yoktu. Ya ben milli takım gol yediğinde maçı çevirir diyemedim hiçbir zaman. İtalya maçında da, Belçika maçında da. Fransa maçı farklı. Fransa maçını gerçekten iyi oynadılar. Bunu söyleyeyim. Onun nedeni de şu. Biz Konya'da bu Fransa'yı paramparça ettik. Yine paramparça ederiz. Hani orada bir motivasyonumuz vardı. Ondan bence.
1: Müziğimiz de geldi. Araya gideceğiz değerli izleyenler ama mini takım İtalya maçını konuşmaya devam edeceğiz. Ara devamında saat başına karşınızdayız.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Spor Radyo. Spor'un radyosu. Dün

0: içinde. İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Hayatın merkezi seni bekliyor.
1: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: daha bebek bezi masrafını düşünürken üniversitesinde düşünmeyi baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca çocuğunla büyüyen besin 1 yaşına kadar altın hediyesi ve her doğum gününde %5 Allianz katkısıyla rahatlarsın. Sen de çocuğunla büyüyen bese bugünden başla, çocuğunu da büyüt, birikimlerini de. Allianz ailemle. Bugünden yarına Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr.
1: Reklam.
2: A Spor Radyo. Sporun radyosu A

0: Aspor Radyo.
1: İlgili gelişmeleri senden almaya devam ediyoruz. Bir saat önce bağlanmıştık. Görüyorum biraz arka planında da hareketlilik var gibi. Tabii maça da az kaldı. Milli takımın çıkışına da az kaldı. Yine sözü biz sana bırakalım.
2: Ömer Saraç, tekrardan selamlar, sana da iyi yayınlar diliyorum. Abi, milli takımımızın kamp yaptığı otelin önündeyiz. Milliler dün Bologna'ya geldi. Liège'de son antrenmanını gerçekleştirdi Montella yönetiminde. Abi, milli takım o antrenmanda kimler yoktu? Arda Güler, Barış Alper, kart cezaları sebebiyle bu maçta forma giyemeyecekler ve iki oyuncu kamptan ayrıldı. Antrenmanda da bu isimler yoktu. Can Uzun'un da bu maçı kadrosunda olma ihtimali oldukça düşük. Onu da burada haber olarak söyleyebiliriz, sıcak bir gelişme olarak. Can Uzun'u da bu maç kadrosunda beklemiyorum. Bu sebeple bir eksiğimiz daha var diyebiliriz. Orkun Kökçü sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkarılmıştı. Bu süreçte Orkun tabii ilk iki maçta sakatlı, devamında oynadı ama çok verim alınamadı sakatlığı nedeniyle, kadrodan çıkarılmıştı. Yeni dahil edilen isimler oldu. Emirhan İlkan, Yusuf Akçiçek gibi iki tane isim kadroya dahil edildi. Henüz forma giyemedi bu iki isim ama bugünkü maçla beraber tabii Montella nasıl bir karar verecek hep beraber göreceğiz. Bu eksiklerin yanı sıra Kenan Yıldız, Hakan Çağlanoğlu, Mert Müldür gibi isimler de takımlarında yaşadığı sakatlıklar nedeniyle kampın başından itibaren milli takım kadrolarında yer almayan isimler olmuştu. Milli takım yavaş yavaş malzemeler yükleniyor araçlara, stadyuma doğru hareket edecek. Buradan 20 dakika mesafede bulunuyor stadyum, Renato Dellare stadyumu. Buradan yaklaşık 20 dakika şu an milli takımın kullandığı malzemeler stadyuma taşınıyor. Saat 18.30 ile 18.50 arasında da A milli takımın otelden ayrılıp stadyuma hareket etmesini bekliyoruz Ömer Saraç. Muhtemelen 11'e de değinecek olursak, kalede Uğurcan'ı bekliyorum. Sağ bekte Zeki, Merih, Ozan ikilisi stoperde, sol bekte Ferdi. Önlerinde İsmail Salih. Sağ kanatta Oğuz, 10 numara pozisyonda Yunus, sol kanatta Kerem. İleri uçta da Deniz Gül'ü beklediğimizi söyleyelim. Gelişmeler oldukça Aspor ekranlarından paylaşmayı sürdüreceğiz. Ömer Saraç.
1: Erdem Akbaş, çok teşekkürler. Sana bağlanmaya devam edeceğiz. Biz de maçı konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi ilk saatte aslında konuşmak istedim.

0: bir konu vardı. Ama bu saat dilimine kaldı. Montella'ya Zeki abi çok ilginç bir soru yöneltilmişti bir önceki basın toplantısında. Kemal Rüzgar var, evet. Düşünmez misiniz diye.
1: Dün, spordaki.
0: Dün evet konuştum. Yani ikinci ligde ama kademe olarak evet. Üçüncü ligde. Montella da dedi ki ya bize dedi, bana dedi, üçüncü ligden bir oyuncu tavsiye ediyorlar dedi ve yakındı bu konudan dünkü basın evet. toplantısında.
2: Yaşını bari.
0: Şimdi şöyle, Montella evet eleştiriyoruz, hani konuşuyoruz, konuşacak da çok konu buluyoruz haliyle. Ama burada da Montella'ya hak vermeden geçemeyeceğim açıkçası. Yani o zaman işte hepimiz hatırlıyoruz, Coşkun Birdal, Taner Gülleri, evet. ne bileyim işte Yunus Altun, bu alt liglerin evet. unutulmaz golcüleri diyeyim, özellikle 2000'li evet. yılların başında. Ya o zaman hiçbir hani bu oyuncu ya da bu oyuncu grubu mini takıma dahil olsun falan diye bir gündem olmamıştı. Çünkü alt liglerde gol atmak başka bir şey, çok. En üst seviyede başka işler yapmak tamamen başka ya. Bir şey. O kadar da değil. Öyle ya,
1: ama şuradan saygı duyuyorum ben Kemal Rüzgar'a. Son 4 yıldır gol kralı oluyor. 100 aslında. Gol atmış.
0: Evet evet.
1: Bu sene de 4 maçta 7 golle başlamış. Yani
0: 25 yaşından sonra açıldı.
1: Tabii 31 yaşında galiba. Saygı duyuyorum. Tabii ki alt ligden çıkan takımlar da kadrolarını neredeyse tamamını hocası da dahil değiştirip öyle Süper Lig'de mücadele ediyorlar. Bunu yapmayanlar da istikrardan yana tavır alıp bunu yapmayanlar da ligden düşüyorlar. Yani kalite farkı elbette ki var. Ama orada gazeteci arkadaşımız emin ol şu yüzden sormuş olabilir. Hani acaba gerçekten bu ligler taranıyor mu? Yani Montella hep şunu söylüyor. İyi santraforumuz, iyi 9 numaramız olsaydı oynatırdım. Hani çok da beğenmiyor. Ama ben Enes Ünal'ı özellikle alması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü çok iyi başladı. İyi oynuyor, goller atıyor. En azından çağırmalıydı, çağırmadı. Hazır değil dedi ama oynuyor. Kendi takımında oynuyor sonuçta. Hani her maçı 90 dakika oynamasa bile 7 maçta da oynamış. 4'te gol atmış, asist yapmış. Hani burada Montella evet. Belki Montella saçma bulmuş olabilir soruyu haklı olarak. Yani alsa bile oynatmayacak sonuçta. Çünkü Deniz Gül'ü oynatmıyor. Düşün yani yetersiz bulup. Ki Porto'dan geldi oyuncu. Porto'da da oynayan bir oyuncu. Ama bizim Avrupa Futbol Şampiyonası'na her maç direkt oynayabilecek. Bizim artık santraforumuz yıllarca nasıl Burak Yılmaz'a sarıldık. Milli takım santraforumuz vardı. 2028'e kadar bir oyuncuyu belirleyip ki şu maçlar fırsattı biliyor musun? Zaten kaybettik bu maçları. En azından Deniz Güldüm hocam. Hepsinde oynasaydı belki kazanacaktın. Belki diyecektik ki yani artık bizim santraforumuz var. Boylu poslu, aslanlar gibi mücadele etmeyi istekli, hevesli. Zaten kaybettik. Oynatsaydık yani bugüne kadar beklemeseydik. Belki bugün iyi performans gösterecek inşallah. Böyle bir hiç eleştirmezdik Montella'yı. Derdik ki bir 9 numarayı belirledi kafasında. Oynatıp kazanacak. Ama şimdi yokluktan Deniz'i oynatmak ne kadar samimi geliyor bize. O da tartışılır ama bence bir oyuncu da Enes'se Enes, Deniz'se Deniz, bir oyuncuyla oynasın. Yani Umut Bozok'sa Umut Bozok. Birilerini bulsun zaten ve oynatsın sürekli. Abi, bu maçlar şey o yüzden değil mi zaten?
0: Bak Hırvatistan İspanya'dan 4, İngiltere'den 7 gol yedi. Ki Livakovic olmasa 10-11'de olurdu ikinci maç. Şimdi Hırvatlar da tamam çok saygı duymakla birlikte Modric, Perisic, Kovacic. Yani sürekli artık yaşlandı. Bu nesille oynuyorlar ve bu nesilde tamamen tükenmiş durumda.
1: Doğru.
0: Şimdi şöyle bir nokta var. İspanya'da yani De La Fuente'de şu an zaten eli en güçlü teknik adam. O da her maçı Oyer Zabal'la oynamasını bilir. Ama doğru. Roberto Fernandez'i Espanyol'un santraforunu alıyor. Direkt ilk 11'e koyabiliyor Çekya maçı. Ya çünkü şunu yapıyor teknik adamlar Uluslar Ligi'nde. Diyor ki ben Avrupa Şampiyonası elemelerinde bunu yapamam. Avrupa Şampiyonası'nda yapamam. Dünya Kupası elemelerinde yapamam. Ben oyuncu grubumu genişleteceksem nerede göreceğim oyuncuyu? Uluslar Ligi'nde
1: aynen
0: göreceğim.
1: Öyle. Bravo.
0: Buradan ne kadar oyuncu taşıyabilirim ona bakıyor. Bunu en güçlü olan İspanya'da yapıyor. Ha, değiştirmeyen bizim gibi eski kadroda devam eden Hırvatistan'da işte dediğim gibi İspanya'dan 4, İngiltere'den 7 gol yiyebiliyorsun.
1: Evet.
0: Burada aslında bence daha çok eleştiri alabilecek nokta ya bir Aral'la oynayalım, Yusuf Akçiçek'le evet. oynayalım, ne bileyim işte Can üzerinde biraz daha ısrar edelim. Evet, her ne kadar çok iyi görünmese
1: o zaman da. İşte istatistikler değer kazanır. Ha, işte abi, gol beklentisi 9 numarayla değer kazanır.
0: Kaybedelim
1: aynen
0: yani.
1: Bravo.
0: Ben de öyle düşünüyorum açıkçası.
2: Ömer, aslında buradaki hadise ne biliyor musun? Senin elinde santrfor oynayacak oyuncu olmaması değil. Sen santrforla oynamak istemiyorsun.
1: Doğru.
0: Doğru.
2: Problem bu.
0: Hocam bir tane şimdi, çağırdın çünkü kadroya.
2: Yani biz Dünya Kupası'na gitmeden evvel burada Kuzey Makedonya ile bir maç yaptık evet. değil mi? Kimi koyduk abi?
0: Deniz.
2: Deniz, Can Uzun. İkisi de gol attı mı?
0: Attı.
2: 4-0 yendik. Tamam, maçın yani hacmini falan hani bir şey demiyorum. Hani tatil matil işte falan. Ama sen bir şey denemişsin. Bu da hepimizin içine bir ümit verdi. Dedi doğru. ki ya hoca demek ki santrforlu oyun içinde yeni bir şeyler düşünüyor. Doğru. Burada Deniz'i denedi. Can da çok o zaman hakikaten revaçta bir oyuncu, formda bir oyuncu. Evet. Dedik olacak bir şeyler dedik. E sen ondan sonra geldin hiçbir şey denemedin ki ya. Ya oyunun içerisinde bazen oyun kimliğini oyuncularla yaparsan yaparsın sağdan soldan bir takım evet. Girişimler ve oyunu kurarken bir oyuncu topluluğuyla futbolcu seçimleriyle yaparsın veya hatta oyun giderken oyunun içinde bir takım değişiklikler yaparsın. Aynen. Birisini alırsın santrafor onu ya bazen yani öyle bir şey olur ki bir santrafı bile bir santrafora koyarak bir ikili bir tehdit bir oyunu rakibi alana yığma açısından böyle bir ne bileyim bir teknik adam hamlesi bile yapabilirsin. Ama aynen. bunların hiçbirine tevessül etmedi, yapmadı.
1: Yapmıyor, evet, bravo,
2: ve
1: yapmıyor.
2: Basın toplantılarında da ya bunlarla ilgili bizi ikna edecek hiç cümlelerle güzel bir şey basın toplantısı doğru. doyurucu bir şekilde yapmadı.
1: Aynen.
2: Buradaki hadise demin yani çok ben onun üzerinde duruyorum. Yani Türkiye'de santrfor yok. Ya bu söylem bile beni rahatsız ediyor. Ne demek ya doğru. Türkiye'de santrfor yok mu?
1: Aynen.
2: Ya gerekirse Kemal Rüzgar diyorsa adam 4 senedir 130 tane gol atmış kardeşim. 31-31. Al o zaman 2 tane maça. Al Kuzey Makedonya maçını. Oynat bakalım. Bir verirse oturtursun. Tekrar oynatırsın. Buradaki hadise Kemal Rüzgar veyahut da 31 doğru. yaş falan değil.
1: Bir gayretini o,
2: tabii,
1: görelim.
2: Bir gayretini evet. görelim. Evet. Olabilir.
0: Ben, tabii, anlıyorum da ben şunu demeye çalışıyorum. Yani Bertuğ'un bile üzerinde
2: orada durmuyorsunuz.
0: Tabii. Kemal Rüzgar'a diyorum gelinceye yani, kadar.
2: Aynen. Çok tabii, var diyorum. Katılıyorum.
1: Yani. Hocam güzel bir şey söyledi. İstemiyor ki 9 numarayla oynamayı. Evet, dediği
2: evet.
1: gibi.
2: Ya yani. Evet, evet. Hadisi o zaten. Yani, yoksa yaratırsın olmaz mı?
1: Doğrularının dışına çıkmıyor. Böyle bir doğru kalıbı var hocanın. Kalıbının dışına çıktığı zaman zaten daha çok seveceğiz Montella'yı.
2: Hocam bak,
1: biz Montella'ya gösterdiğimiz özeni yerli hocalarımıza göstermedik ki ya.
2: Daha
1: onları
2: acımasız.
1: Yerden yere vurduk.
2: Daha hep acımasızız onları.
1: Karşı hep böyle saygı çerçevesinde eleştiriler Dünya Kupası ve sonrasında oldu. Ondan önce hiç eleştiri olmadı. Hep övdük biz Montella'yı. Yani 9 numarayla golcüsüz oynamasına rağmen kabullendik. Saygı duyduk. Ama şimdi ortada bir başarısızlık varsa ve bu inadında devam ediyorsa işte istatistiklerde gol beklentimiz 2.80 iken gol atamıyorsak orada belki 9 numaramız olsa o istatistik anlam kazanacak. Yani belki daha fazla gol atacaktık. Bir dene hoca yani bir de, burada dediğimiz gibi bu hazırlık maçları yerine Uluslar Ligi'ni koydularsa sana yani bu böyle milli takımlara Avrupa Futbol Şampiyonası'na hani hazırlıklı git eksiklerini gider. Dediği gibi hocanın ne demek yani bizim 86 milyonluk ülkede futbol ülkesinde bizim santrforumuz yok. Arabul hocam biz göremiyor olabiliriz. Sen milli takımlar teknik direktörüsün. En üstsün. Sen bir ekip kurarsın, tararsın değil mi Türkiye'yi, alt ligleri, her yeri. Kemal Rüzgar değil de 20 Ali Habeşoğlu vardı mesela değil evet. mi? Bodrum Spor'dan.
0: Evet, onu da alabilirsin.
1: Trabzon'a gelen. Ya, belki onu dene.
2: Ya dön Ümit Milli Takımı'na bak ya.
1: Tabii.
2: Ümit Milli Takımı'ndan alırsın. Ligleri dediğin gibi tararsın. Geniş. Buradaki önemli şey milli takımın havuzu geniş tutup her bölgede en az 2 tane 3 tane alternatifli evet. başka oyuncuların da olması tabii. gerekir. Biz Avrupa Kupası'ndan çıktık. Avrupa Kupası'nda da hepimizin gördüğü 4-6-0'ı tercih ettik. Fakat Avrupa Şampiyonası'nda Türk milli takımı 4-6-0 oynamayı içselleştirdi. Orada uyudu.
1: Evet.
2: Fakat bu demek değildir ki yarın biraz daha seviye çıktığı zaman evet. Dünya Şampiyonası'na gittiğin zaman ve Dünya Şampiyonası'ndan sonra Uluslar Ligi'ne A Ligi'nde oynadığın zaman burada 4-6-0 sana uyacak diye bir kaide yok. Sen bunun uymadığını görüyorsan muhakkak ki oyuncu profillerinde bir değişikliğe gitmen lazım. oyuncu kimliğinde, oyun kimliğinde başka bir şekilde oturtman lazım. Doğru. Yani teknik direktörlük artık sana bunu getiriyor. Teknik direktörlük bazı saplantı vaziyetine almış bir taktiksel bir diziliş, tek dizilişten ibaret değil ki. Bunun içerisinde

0: bir sürü kırılımları, bir sürü argümanları var.
1: Doğru.
0: Bunların hepsini uygulamak zorundasınız. Çünkü sen Türk bir takımını temsil ediyorsun. O 85 milyonun oradaki herkesin başında kaldığı bir milli takımın teknik direktörüsün. Dolayısıyla bunları çok daha detaylı, çok daha fazla düşünmesi gerekirdi.
2: Yalnız burada şu da var hocam. Onu da söylemek
0: maçlardan
2: lazım.
0: Sonraki o basın toplantısının o konuşmaları maalesef kimseyi ikna edemiyor ya.
2: Şimdi İtalya'ya baktığımızda da hani bizimle bir fark olarak, ben bunu daha önceki yayınlarda da söyledim, şimdi biraz daha açayım. Bizim kulüplerimize şans verme konusunda, burada kulüplere de bir fatura çıkar çünkü. Evet. Onlar da çok hani tırnak içerisine söyleyeyim, cimri davranıyorlar oyuncuya fırsat verme konusunda. Biraz daha açayım. Mesela İtalya'nın orta sahasına baktığımızda Fagioli, Juventus altyapısından çıktı. Juventus hemen onu aldı, 11'ine yerleştirdi ki hatırlayalım, Fagioli daha 2 yıl önce bir bahis skandalıyla gündeme gelmişti. Ama yeniden cezasından sonra Juventus onunla birlikte devam ediyor. Barella'ya baktığımızda, Barella 21 yaşında Cagliari'den alıyor Inter. Hemen ilk 11'inde oynatıyor. Bugün Barella'nın geldiği zaten seviye ortada. Tonali, Milan 20 yaşında, 20 yaşında Brescia'dan alıyor Sandro Tonali'yi. Hemen ilk 11 oyuncusu yapıyor. Bastoni Inter 19 yaşında alıyor Parma'dan, hemen ilk 11 oyuncusu yapıyor. Santroforları Francesco Esposito, bize gol atan santrofor. Evet. Inter altyapısını yetiştiriyor, bir Serie B yapıyor, Spezia yapıyor, orada 19 gol atıyor. Sonra geliyor bu sezon Inter'de ilk 11 oyuncusu. Yani şunu demiyor Inter, benim elimde Marcus Thuram var, benim elimde işte Lautaro Martinez var, hadi ben bu çocuğu kiralık vereyim ya da az süre vereyim demiyor, geliyor ilk 11 oyuncusu yapıyor. Ya bunun gibi yani aynı şekilde Antonio Vergara'da Napoli'nin altyapısından çıkan oyuncu, Napoli'de bu yıl ilk 11 oyuncusu.
1: Evet.
2: Şimdi birçok isim var. Şimdi kulüpler bu şansı vermiş ki bu çocuklara, bu çocuklar en üst seviyede oynuyorlar ve ilerleyen yıllarda da oynamaya devam edecekler. Bizde böyle bir liste yok ki hocam.
0: Ama bak oradaki bir tek avantaj ne, yani bizimle aramızdaki mukayese yapabileceğimiz tek şey ne biliyor musun? Bu şampiyon ol baskısı var ya kulüplerde, özellikle işte Trabzon, Galatasaray, Beşiktaş, büyük takımlar dediğimiz bu baskı maalesef bunu çok engelliyor.
2: Hocam Inter'de de var, Juventus'ta da var ya. Biz bak, bence şey kendimize bunu çok büyütüyoruz. Hayır, var bu takımlarda da var şampiyonluk
0: ben,
2: baskısı.
0: Oradaki muhakkak yok. Oradaki baskıyı da kabul ediyorum ama buradaki baskıyla oradaki baskı arasında gerçekten fark var Ömer. Yani buradaki şampiyon ol baskısı. Bir de sen de biliyorsun buradaki futbol iklimiyle oradaki futbol iklimi gerçekten İyi. Çok farklı.
2: Ama bence baskıda yani, fark yok hocam. Baskıdan etkilenme anlamında oyuncularda
0: olabilir.
2: Fark var.
0: O da tartışılır. Olabilir. O da tartışılır. Ama ben o baskının teknik adamların orada daha rahat hareket edebileceğini, ya burada işte düşünsene ya, 2 sene evvel bu Fenerbahçe Spor Kulübü'nün başkanı Ali Koç, takımın patronu Jose Mourinho'du. Bundan daha 2 tane önemli bu baskıya evet. kafa tutacak insan olabilir mi? Yani olmadı işte. Yani Jorge Jesus bile giderken bu ligin gerçeği yok dedi. Jose Mourinho da buna benzer şeyler söyledi. Çekti gitti.
2: Portekiz'de 4'te 4 yaptı.
0: Ama evet, ama netice evet. itibariyle baktığın zaman da yani buradaki baskı bu kadar vasıflı, bu kadar kariyerli adamlar bile gelip etkilenip bir sürü şeyler söyleyebiliyor.
2: Hocam doğru. Zaten ben yani şöyle söyleyeyim. Bir tane altyapı antrenörünün mesela röportajını görüyorum. Yani sadece bir kişi üzerinden vermeyeyim, birkaç kişi üzerinden. Genelde şöyle cümle kuruluyor. Ya biz işte altyapıda şu kadar galibiyet oranı elde etmişiz. Altyapı galibiyet oranıyla ölçülmez ki. Doğru. Senin yukarıya verdiğin oyuncuyla ölçülür yani.
0: Ya en basit örneği hocam, Trabzonspor'un genç takımı şampiyon olmadı mı?
1: Evet. Şey, ikinci oldu.
0: Dünya Avrupa
1: finali oynadı. Final
0: evet.
1: Barcelona'ya.
2: Aynen öyle.
0: Kaç tane oyuncusu var şu anda takımda?
1: Yok.
2: Yok gibi.
0: Ya buradaki ya bunların hepsinin birbiriyle örtüşmesi lazım. Yani ne bileyim, genç takımlardan bir herhangi bir takımın genç takımının şampiyon olduğu zaman, diyelim ki büyük takımlardan birinin genç takımı şampiyon oldu. O genç takımdan bir iki tane oyuncunun en az o A takım kadrosunun 16'sında, 18'inde, 20'sinde olması lazım. Burada olmadığı gibi, ama diyelim ki bir Anadolu kulübünün genç takımı şampiyon olduğu zaman muhakkak o şampiyon olan genç takımdan iki tane, üç tane oyuncusu A takımında oynuyor, biliyor musun Ömer?
1: Oynuyor.
0: Ya burada bir tezatlık var, bir şey var yani. Var. Çünkü ne oluyor? İki takımın da A takımları, atıyorum A takımı işte birincilik takımıyla Süper Lig takımının takımlarından bir tanesi şampiyon olduğu zaman genç takımı, onun oynama durumuyla buradaki çocuğun oynama durumu çok farklı.
2: Hocam bizim hani ideal 11'imize bakıyorum. Yani bugün eksikler var da genel olarak baktığımda bir Arda var. Fenerbahçe'den yetişip Fenerbahçe'nin şans verdiği, bir Yunus var Galatasaray'dan yetişip Galatasaray'da şans bulan,

0: Var mı başka bir isim?
1: Ömer bak,
0: şimdi benim bunlar, aklıma gelmiyor yani baktığımızda.
1: Tabii aslında tabii konuyu çok açıyor. Yani ben Türkiye Futbol Federasyonu Genç Oyuncu Gelişim Programı'nı yöneten kişilerden bir tanesiydim. Dolayısıyla bunların hepsi Şenollar, Abdullah Ercanlar, işte bizim Reha Hoca hep beraber orada beraber olduk.
0: Ha bir de Uğurcan var, Trabzonspor'dan yetişti.
1: Şimdi oradaki programlara baktığın zaman hepimizin üzerinde hassasiyetle duyurduğu şey buydu. Altyapıdan oyuncuları yetiştirip yukarıdaki yarışmacı takımları verebilmek bir an evvel. Ve orada da futbolcu iklimini iyi ayarlamak, o futbolcu organizasyon iklimini doğru yapmaktı. Bütün şeyimiz kafamızı buna yoruyorduk. Fakat sizin baktığınız pencereden bakmıyor bazı kulüpler. Öyle bakmıyor.
0: Maalesef.
1: Çoğu kulübe bugün sen sor, inan bana, altyapısını bırakalım dese çoğu bırakır biliyor musun? Çoğu, çünkü oradan oraya yapmış olduğu organizasyon yatırımı falan bir zul olarak görüyor. Halbuki İşte bugün işte Fenerbahçe biraz bir şeyler yapma çabası içerisinde, işte Maltepe tesisleri falan ve bunların ucu işte Galatasaray'ı, Beşiktaş'ı, Trabzon'u, hepsi bunların hepsi işte A takıma kadar, A milli takıma kadar bugün oynayacağımız İtalya maçındaki işte senin İtalya'nın konuştuğun genç oyuncularına, bugün bizim milli takımımızda konuştuğumuz genç oyuncuların gelişimine kadar hepsi sirayet ediyor bu şeyler.
2: Evet, doğru. Yani mesela Trabzon, hani diyoruz ya, eskiden futbolcu fabrikasıydı. Hani milli takıma denk getireceğim oraya, hani konuyu şeye getirmeyelim lige, ama hani çok güzel bir spor akademisi var. Özkan Sümer Futbol Akademisi. Tabii. Akademide işte kariyerli hocalar çalışıyor. İşte öğrenciler her türlü konforla orada hem o eğitimlerini sürdürüyor hem futbol eğitimini alıyorlar. Ama çıkmıyor. Hocam çok doğru söylüyor. Anadolu kulüpleri o kategorilerde oyuncuyu yetiştirip kurtuluş olarak görüyor. Satış yani, oyuncuyu yetiştirelim ve satalım. Ama büyük takımların böyle bir hedefi yok ki. Ben onu mesela yıllar önce ki Türk futbolunun en büyük kulüp başkanıdır Sayın Aziz Yıldırım'a sorduğumda, hani biz yarışmacı kulübüz. Hani futbolcu yetiştirmek hep ikinci planda kalıyor. Çünkü biz sürekli yarışıyoruz. Biz yarışabileceğimiz oyuncularla yatırım yapıp devam ediyoruz her kategoride, ama hani aslında o da farkında. Oraya yatırım yapılması, ama biz yarıştığımız için orayı ihmal ediyoruz. Aslında öz eleştiri de yaptı orada, ama hala devam ediyor. İstemiyorlar mı sanki altyapıdan çıksın oynatalım, ama teknik adam risk almıyor. Oynatırsam geride kalırsam puan olarak fatura bana kesilecek. Evet. Çünkü sabır diye bir şey yok. Taraftar da sabretmiyor ki.
1: İşte yani o baskı, bu onu nereden buldu?
2: Oynatma kardeşim diyorlar.
1: Diyor ki başarılı ol, şampiyon ol baskısı. Aynen. O yüzden işte adam ya ben
2: oyuncuya buna şanslı. Oyuncuya tahammül etmeyen camia taraftarı var.
1: Tahammülsüz. Ben yani o işte iki ülkenin arasındaki baskı farkını söylerken o mukayeseyi öyle yapmak istedim.
0: Hocam şu da var.
2: Katılıyorum.
0: Şimdi Fransa milli takımının, yani Zinedine Zidane'ın çağırdığı kadroda 7 oyuncu Rennes altyapısından yetişme. Bir tanesi de şu anda Rennes'de oynuyor. 8 oyuncu. Yani kadronun %34'üne falan denk geliyor. 3'te 1'inden fazla. Şimdi var mı bizim böyle bir kulübümüz?
3: Yok.
0: Hani 6 oyuncu altyapısından yetişme, 7 oyuncu altyapısından yetişme. Yani şimdi bu Fransa, İngiltere, İtalya, İspanya, Almanya, Avrupa'nın yani majör liglerini söylüyorum. Bunlar boşuna majör olmuyorlar.
2: Doğru.
0: Yani sadece hani oyuncu böyle parmağı böyle şıklatınca ortaya çıkmıyor yani. Ömer, oyuncunun bir gelişme süreci de var.
1: Barcelona'nın altyapısı yok mu? Real Madrid'in evet. Altyapısı Ajax'ın. Yok mu? Bayern'in Ajax'ın. Yani bugün Avrupa kulüplerinin içerisindeki çok sayılı kulüplerin hepsinin, evet, büyük kulüp dediğimiz kulüplerin hepsinin altyapıları var zaten.
2: Evet.
1: O mesela kimse Dinamo Zagreb'in mesela inanılmaz bir altyapısı vardır. Çok kültürü vardır. Evet. Ve bunların hepsini takip ettiğimizde karşımıza ilerleyen yıllarda bambaşka oyuncu tiplemeleriyle karşımıza çıkıyorlar. Şimdi bugün bizim ülkemize döndüğümüz zaman da mesela daha çok oyunculara ne şekilde şans veriyorlar? Hani tahtası kapalı olan transferde,
2: evet,
1: oyuncu alma imkanı olmayan, ekonomik durumu iyi olmayan kulüpler zorunlu olarak zaten altyapıdan gelen oyuncularla oynama ihtiyacı hissediyor.
0: Yani
1: ve öyle de çıkıyor zaten.
0: Biz ekosistemi değiştirmeden, tabii, tamam mı? Ekosistemi değiştirmeden, yani boşuna İspanya'nın La Masia'sı, Fransa'nın Clairefontaine'i, evet, yok yani. Biz ekosistemi değiştirmeden tamamen diyoruz ki mesela teknik adam, bak eleştirelim bir şey demiyorum ama bir teknik adam gitti, A gitti, B geldi diyelim. Tamam mı? Biz B'yi de bu sefer kadro tercihi üzerinden hemen yine bir eleştirmeye başlayacağız.
1: Ya bak Ömer, bir şey söyleyeceğim. Biz Türkiye Futbol Federasyonu'nda ben son 14 senemi, 14-15 senemi milli takımlarda, Ümit milli takımı, U19'u saydığım zaman aşağı yukarı 17-18 senemi milli takımlarda geçmiş. 10-12 tane de takımda çalışmışım. Şimdi biz milli takım

0: Çalıştığımız zaman bizim esas ana kılcal damarımız neresiydi biliyor musun? Bölgeler. Bölge nedir? Türkiye'deki 13-14
1: Evet.
0: tane bölgede çalışan teknik adamlar. Oradaki teknik adamlar çalışır, aynı zamanda da oradaki lisans işlerini yöneten de bir çalışan kesim de vardı. Ayrıydı.
1: Evet.
0: Ve bir de Zeki de çok, sen de çok iyi hatırlayacaksın. Bir de bizim yurt dışı ayağımız vardı. Almanya büromuz vardı mesela.
1: Evet.
0: Bütün zamanda işte Hamit Altıntoplar, Haliller, işte Erdallar, Erdal Keser
1: Evet.
0: oranın müdürlüğünü yapmıştı, teknik direktörlüğünü yapmıştı. Bunların hepsi oradan gelen oyuncularla beraber ve oradaki havuzun nasıl bir şekilde genişlediğini hepimiz çok bilinçli bir şekilde onlarla hareket ettik.
1: Evet.
0: Çünkü bunları bizim Şenol Üstüemer'de, Abdullah Ercan'da, Reha Hoca'da hepsi çok iyi bilir. Hepimiz oralardaydık ve hepimiz de oradaki çok iyi yetenekli oyuncuları Almanlardan alıp hatta Türk milli takıma nasıl entegre ederiz diye konuştuğumuz zaman orada da çok sıkıntıya çektik. Biz burada yetiştiriyoruz, siz orada alıyorsunuz gibi
1: Doğru.
0: söylemlerle de çok mücadele ettik açıkçası.
1: Doğru.
0: Dolayısıyla yani demek istediğim şu. Eğer sen buradaki bu altyapı iklimini kurmak istiyorsan, milli takımına kadar da bunu entegre edecek bir şekle, bir sürece getirmek istiyorsan, bunun temellerini, bozulan temelleri düzeltmek lazım. Şu anda Türkiye Futbol Federasyonu'nun 13-14 tane bölgesinde teknik adam yok, teknik adam yok. Yani burada milli takımdaki birisi tutup da ya Diyarbakır bölgeye senin Diyarbakır'ın U17'sinde bir maç da var, orada da bir oyuncunun ismi geldi kulağımıza. Bizim bölgeden biri girip baksın diyebilecek bir teknik adamı yok Futbol
1: Dünya
0: Federasyonu'nun.
1: kadar teknik adamımız var,
0: Hocam hepsi
1: görevlendirsinler.
0: kapatıldı. Kapatıldı onların hepsi.
1: Görevlendirsinler. Dünya kadar
0: Hocam hepsi
1: can
0: kapatıldı.
1: atan, çalışmak için can atan bir dünya bizim güzel, iyi, güzel gerçekten başarıya aç teknik direktörümüz var. Görevlendirsin federasyonda kadrolu bölgelerde antrenörler olsun. Dediği gibi çok önemli. Yani Diyarbakır'da bir oyuncu varsa ya da Siirt'te, Hakkari'de bir tane Cevher varsa bunu keşfedecek olan Futbol Federasyonu'nun
0: Evet, kendi esas
1: tabii
0: muhtesinde bulunan,
1: hani
0: bürosunda
1: kulüpleri
0: bulunan
1: ihmal
0: değil.
1: ediyorsa Futbol Federasyonu ihmal etmesin.
0: Ya Zekicim bak inan bana burada aşağı yukarı 3-4 2022'den evvel çok rahatlıkla onu söyleyebilirim. 2022'den evvel 14 tane bölgede 4'er tane 5'er tane her bölgede çalışan teknik direktörlerimiz vardı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun profesyonelleri olarak.
1: Ne kadar
0: Hatta
1: yani.
0: Biz futbol gelişim direktörlüğü olarak o hepsinin başına bizim burada Nevruz Şerif arkadaşımız vardı. Onların bütün bölgeler sorumlusuydu. Hepimiz böyle işlerdik. Ona söylerdik. O maçlara gidilirdi. Oradaki gidilecek olan oyuncuları sevecek olan kişilerin görevleri buradan federasyondan verilirdi. Ve onlardan gelen bütün birikimlerle beraber de her sene iki kere olmak üzere bütün 14 tane bölgedeki antrenörün oluşturduğu milli takımlarda burada turnuvalar yapılırdı. Ve bu turnuvaların sonucunda da milli takımlar ufak yaş gruplarının alt havuzları belirlenirdi. Şimdi 2022'den ve sonra Türkiye Futbol Federasyonu bölgelerinde çalışan teknik adam sayısı yok. Yani buradan birisi gidip de maç seyret, hadi şurada adam var dediğini kimseyle irtibat kurabilecek kimse yok.
2: Hocam bu
0: Bunların
2: bugün yarın
0: hepsi
2: düzelecek
0: genç milli
2: işler değil
0: takımlardan
2: belki
0: buraya
2: ama
0: kadar geliyor.
2: değil ama şu, yani konu açılmışken şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Her bölge değerli olsa da ben daha çok oyuncunun Anadolu'dan çıkacağını düşünen
1: Doğru.
2: taraftanım. Çünkü o zorluğu gören çocuk
1: Evet.
2: daha böyle dört eliyle sarılıyor ya da kendisine bir çıkış yolu olarak
0: Evet.
2: görüyor.
0: Ömer.
2: O yüzden Anadolu'yu daha iyi taramakta da fayda olduğunu
0: Bak,
2: düşünüyorum yani.
0: Anadolu'yu gerçekten bizim 15 2022'ye kadar 2008'den 22'ye kadar bizden de daha belki zamanlarda Anadolu ve Türkiye inanılmaz iyi taranıyordu. Bak bunu çok açık ve samimiyetimle
1: Aynen.
0: söylerim ki bunu aynı şekilde Şenol Hoca da, Reha Hoca da, Abdullah Hoca da söyler ve her sene bütün teknik adamlar bütün Anadolu'yu dolaşır ve aynı zamanda o bölgede çalışan teknik adamların hepsi her hafta veya haftanın hatta 4-5 günü okul maçına, ufak maç yaşına, maçlarına hepsine gider. Onların raporları bütün milli takımlara gelir. Milli
2: Peki
0: takımlardan öyle dağılırdı. Çok iyi bir sistem
2: şunu
0: vardı.
2: sorayım o zaman. 4 tane profesyonel ligimiz var. 4
0: Evet.
2: tane. Yetiştirici kulüp diyeceğiniz bir kulüp var mı?
1: Ya eskiden Gençler Birliği çok
2: güzel. Altın Ordu vardı. Hani altın sadece misyon olarak.
0: Gençler Birliği bir ara Buca oldu.
1: Altın Ordu
0: bir ara Buca oldu.
1: Doğru, doğru.
0: Altın Ordu oldu.
2: Ama yok, devamlılık yok.
0: Hayır, devamlılık yok. Maalesef. Ya tabii bu işin arkasında tabii ekonomik şeyler de var. Yani onları iyi ekonomik planlamaları da iyi yapmak, evet, lazım ama ya bu

0: Burada şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki hakikaten Türkiye Futbol Federasyonu'nun 2022'den evvel özellikle yani büyük bir oyuncu havuzunu bulmak için çok iyi bir kadro yapılanması var.
1: Bunun Peki. için şey yapmak lazım yani çok fazla Anadolu kulüplerinde de baktığında 10 yabancı ile oynuyorlar, 11 yabancı ile oynuyorlar. Yani onu gerçekten yani kriter koymak lazım. Kriter nedir? İşte Avrupa kupalarında temsil edecek Türkiye takımlara ekstra kontenjanlar verilebilir ama Süper Lig'e çıkan yeni bir takım bile 15 tane yabancı oyuncu bir anda transfer edebiliyor.
0: Bunları peki bunların bütün planlamasını yapacak olan şey nedir abi? Türkiye Futbol Federasyonu.
1: Tabii ki. Şimdi sen kafa yorması lazım.
0: Ben tamam yabancıları serbest bıraktın. Şurada hemen 2 dakikada konuşalım. Yabancıları serbest bıraktın. Serbest bırak. Ya sen Türk futbolcusunu 5 tane 4 tane oynama zorunluluğu getir.
1: Evet.
0: Futbolcuyu serbest bırak hocam.
1: Aynen. Yani
0: şey dersin ki hocam. Biz şimdi U23 yabancı. U23 yabancıyı ben yani niye U23 yabancı ya?
1: Burada o çok zor hocam kendi ama şeyine... bizim büyük kulüplerde sen de biliyorsun Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'ta onlar diyorlar ki Trabzon'da dahil biz Avrupa'da ülkemizi temsil ediyoruz.
0: Orada oynarken oynatsın hocam bütün yabancı. Hocam hepsini oynatsın.
1: Tabii orada olsun.
0: Tabii.
1: Ama Anadolu kulüplerine Süper Lig'e yeni çıkan takıma da şu hakkı verme. Yani 10 tane 15 tane transfer yap ama yabancı olsun.
0: Zekicim sen 5 tane şey yurt içindeki maçlarda
1: o da bir tek adaletsiz
2: muhalefet yüklerini
0: yazıyor. Muhalefet biz konuşuyoruz ben farkındayım o şimdi muhalefet yapacaktır.
2: Muhalefet yüklerini
0: konuyu şimdi toparlamaya çalışıyor. Bize muhalefet edecek tabii, o biliyor. Yaptı. Ama şu bir gerçek sen gene futbol federasyonu olarak yabancıyı serbest bırak.
1: Evet.
0: Yabancıyı serbest bırak. Yabancı sen Avrupa Şampiyonası'nda kupalarda UEFA'da maçlarında oynat hepsini.
1: Yerli oynatanlara
0: yerli 5 tane hiç olmazsa bir tane Türk koy 5 tane
1: bir
0: ya.
1: Ödül koy.
0: Hatta yani alttan hocam alttan gelen oyuncuları yani o senedi yani tabandan gelen oyuncu oynatırsan prim verirsin.
1: Aynen hocam. İşte 5 Türk'le çıkan 5 değil de 7 Türk oyuncuyla maça çıktın mesela ve bunu devam ettirdin. Prim ver o kulübe.
0: Hocam 5 tanesini dersin ki 5 tanesinin 2 tanesini altyapıdan dersin. Altyapının filizinden çıkmış dersin. Aynen. Veyahut da Türkiye altyapısı dersin.
1: Hem Anadolu kulüplere kullanırsın onu. Yetiştirmiş olur hem de para kazanmış olur.
0: Zeki'ciğim muhalefeti dinleyelim.
2: Peki, hemen.
1: Hadi bakalım. Bekliyoruz
2: hemen senden. Hemen muhalefeti. Evet. Yabancı kuralına şöyle katılamayacağım. Şimdi mesela daha yeni oynadık Belçika takımıyla.
0: Tamam.
2: Belçika Ligi'nde yabancı kotası yok, sınırı yok.
1: Evet.
2: Sadece tüm kadroda kulüpler altyapıdan yetişmiş 6 tane oyuncu bulundurmak zorunda. Bu Belçika takımı Solbek sayesinde çıkardı. Bu Belçika takımı Lavia'ya çıkardı. Hadi Lavia İngiltere'de City'nin altyapısında yetişti ama neyse onu bir kenara koyayım. Mika Gosu çıkardı, evet. Moreira'yı çıkardı, De Ketelaere'yi çıkardı.
1: Çok iyi
2: çıkardı da çıkardı. İşte De Kuyper'i çıkardı, De Winter'i çıkardı. Sayarız sabaha kadar.
0: Evet.
2: Yabancı kotası sınırsız hocam ama bak her yıl ondan sonra atıyorlar, her yıl atıyorlar, bak, her yıl atıyorlar.
0: Oradaki avantaj ne biliyor musun? Bir kere orada Avrupa Birliği ülkesi olduğun için yurt dışındaki maçlarda falan gitme ve öyle bir yabancı şeyi yok, sıkıntısı yok. Sen şimdi ne yapıyorsun? Gidiyorsun yabancı kontenjanına karşı oynadığın zaman bir kere orada bir şeyle duvarla karşılaşıyorsun. İkincisi yurt dışından, ülke dışından gelen büyük bir sporcuların kısmı Belçika, Hollanda, Danimarka, Norveç oralara gidiyor. Çünkü
2: 3 tane ligden var hocam. İspanya, İtalya bir de Fransa liginde AB pasaportuna sahip oyuncular yabancı statüsünde olmadan oynayabiliyor.
0: Olmadan oynayabiliyor.
2: 3 ülke sadece.
0: 3 ülkede.
2: Evet.
0: Ama öbür taraflarına baktığın zaman da hayır oyuncunun ilk filiz lisansı olarak gelmeye başladığı dönemde sen İsveç'te, Danimarka'da, Belçika'da, Hollanda'da oynama tercihlerinin nedeni de o zaten. Onu diyor rahatlıkla oynayabiliyorlar. Ama oradaki şey sen önemli bir şey söyledin. Ne dedi? Altyapıdan yetişmiş zorunluluğu olması evet, lazım.
1: 5 tane mi?
2: Hemen, 6. Bütün kadroda 6 tane
0: hocam,
2: olacak
0: hemen yapalım.
2: Diyor.
0: Aynen aynısını uygulayalım. Altyapıdan 6 tane oynama oyuncu hemen koyalım.
1: Kimse nereden çıktı bu
0: hocam,
1: der herkes?
0: Var ya mahvederler ortalığı.
1: Evet.
0: Mahvederler ortalığı.
1: Asla kabul etmezler.
0: Asla kabul etmezler. Ben mesela ya ben hep mesela
1: keşke olsa ama çok güzel bir durum olur.
0: Tabii şunun peşindeyim. Yani biz hep zaman zaman modelleri kendimize örnek almak istiyoruz ama model çok uymaya da bilir. Model bazen çok tehlikelidir.
2: Hocam, o zaman
0: ne bileyim, senin aldığın, senin yani taktığın kravat bana yakışmaz. Benim taktığım ne bileyim tişört sana yakışmaz gibi. Modeller farklıdır. Anlatabiliyor muyum? Sen modeli kendine uygulamaya çalışacaksın.
2: Doğru.
0: Önemli olan o. Senin ülken nedir? Konjektörün nedir? Futbol iklimin nedir? Yapısı evet. nedir?

0: dönelim. Evet. Zeki abi, kalede Uğurcan'ın yine bugün ilk 11'de olmasını bekliyoruz. Uğurcan Dünya Kupası'ndan itibaren aslında bir düşüş yaşıyor gibi görünüyor. Evet. Şu anda baktığımızda, yani Uğurcan olsun, işte Altay olsun, kaleci havuzumuza da baktığınız zaman milli takımın bir kaleci sorunu olduğunu düşünüyor musun?
1: Ya kaleci sorunundan ziyade milli takımda Dünya Kupası'ndaki o buhranlı havayı milli futbolcular kafalarından atamamışlar. Mutsuz ve kaos dolu ortam Uluslar Ligi'ne de taşındı bana göre. Yani oradaki başarısızlığa imza atan milli takım oyuncuları ve Montella da buna dahil, onu silip atamamışlar. Beyaz bir sayfa açamamışlar. O başarısızlıklara devam ediyor. Yani milli takımda Arda Güler dışında ön plana çıkan, sahada savaşan oyuncu yok. Arda Güler'in de bu kadar iyi olmasının nedeni Real Madrid'de sürekli tempo, sürekli maç, sürekli iyi olmak zorunda olması, üst seviyede oynaması, çok yetenekli olması. Ondaki farklılık bu. Onun dışındaki işte belki Hakan Çalhanoğlu olsaydı, belki Kenan Yıldız olsaydı, onlar kendi takımlarında çok iyi sezonlar geçiriyorlardı ama yani Dünya Kupası'nda bu oyuncular vardı ve Dünya Kupası'nda bu oyuncular da tutunamadılar. O yüzden bence bir kan değişikliğine ya da bir oyun kimliğine, hani hocam da söyledi ya, bir şeylerin değişmesi lazım. Hep bu inatla böyle 11'ler çıkarıyoruz, bir sonuç elde edemiyoruz. Mesela devrim niteliğinde Montella çıkıp bu akşam şunu söylese ben herhalde dişimi kırarım. Mesela dese ki ben İtalya'ya karşı Bologna'da Deniz Gül'ü oynattım, çok beğendim, bundan sonra ben de ezberimi bozuyorum, doğru bildiğimden ben bugüne kadar ısrar ettiğim sistem doğru değilmiştir, kendimi yeniliyorum ve artık santraforlu sisteme geçiyorum. Ne olursa olsun Türk milli takımı bundan sonra her maça 9 numarayla çıkacak. İster formda olsun, ister formsuz olsun.
0: Onu diyemez.
1: Devşirme sahte 9 numaralarla oynamayacağım bundan sonra derse bir yerden başladı hoca diyeceğim.
0: Bundan diyemez abi. 4-6-0 yine aslında kullanmamız gereken yerde var da kullanmamamız gereken yerde ya, belki niye? Çok kullandığımız
1: ya
0: için
1: yıprandı. Niye ya arkadaş, bizim ligimizde her takımın hedef oynayan takımlar santrforsuz mu oynuyor ya da bizim rakiplerimiz Dünya Kupası'nda ve Uluslar Ligi'nde santraforsuz mu oynuyor?
0: Abi şu anda bence dünyanın en iyi takımı santraforsuz oynuyor. Oyarzabal'la oynuyor İspanya.
1: Ama santrafor sonuçta iyi oynuyor yani.
0: İyi yani, Oyarzabal orta saha oyuncusu. Santrafor'a onu Delafuente evirdi biraz yani.
1: Oyarzabal gibi bir oyuncumuz varsa santraforsuz oyna. Yani ama Kerem kendi takımında santrafor oynamıyor. Barış kendi takımında santrafor oynamıyor.
2: Biraz da o oyuncuları sistem oynatıyor, biliyor musun?
1: Tabii doğru da söylüyor yani.
2: Sistemle oynatıyor. Tabii.
1: Bizim bir sistemimiz yok.
2: Baktığın zaman hepsi ne bileyim hani uçan kaçan veyahut da her biri 18 kilometre koşan falan bir oyuncu değil. Aşağı yukarı 14 kilometre 13 kilometre koşan bir ortalamaya sahip İspanya takımında. Ama her şeyi o anın gerektirdiği doğruluğunda yapıyor.
0: Zaten hocam,
2: ne gerekiyorsa
0: söyleyeyim.
2: Onu yapıyor.
0: Çok doğru bir şey söyledin. İspanya'nın ideal 11'inde kalecisi Atletico Bilbao'dan, santrforu Real Sociedad'dan.
2: Tabii ya, öyle şey değil. Real Madrid'den, Barcelona'dan, böyle 3 tane hani kafa takımdan kurulmuş bir milli takım değil. Çünkü neden? La Fuente ta bu işin dibinden gelen, bütün oradaki İspanya'daki genç takımlara, ki genç takımlarında İspanya milli takımı gerçekten çok değerli ve de çok güçlüler. Biz onu genç milli takımlar döneminde de çok yaşadık ama La Fuente oradaki sistemi o kadar, o futbolcuları iyi tanıdığı için o kadar güzel onlara monte etmiş ki bence orada birkaç tane futbolcunun da öne çıkmasında en büyük sebep o seçmiş olduğu sistemin getirdiği.
0: Mesela şöyle katılıyorum ama senin de mesela öz eleştiri görsek abi, ya dese ki ben bazı kararları çok doğru almamışım, bundan sonra farklı kararlar da alacağım mesela dese olur.
1: Mesela
0: bu olur.
1: Fransa maçında İsmail'in kafa vuruşu yaptığı yerde bir santrafor olsa, İtalya maçında Kerem'in önüne düşen topta kaleciyle karşı karşıya pozisyonda yine 9 numaramız olsa, Belçika maçında Merih'in önüne arka direkte düşen boş kaleye

0: 9 numara olup Bursa, belki oradaki 9 numaramız Deniz'se Deniz, Enes'se Enes olsaydı belki de 3'ünü de atacaktı. Nereden biliyoruz? Tabii, atamayabilirdi tabii. O ayrı. Ama biz karşı karşıya pozisyonlar yakalıyoruz.
1: Denemedik abi, onu söylüyorsun.
0: Ha işte bir, ben de onu diyorum ya. Bu akşam deneyip de olumlu sonuç alırsak bir sonraki maçta tekrar Montella 9, hayır ben 9 numara falan mecburiyetten oynattım ya, 9 numaraya gerek yok demesin
1: ama,
0: istiyorum.
1: Ama şu da, şu da var. Şimdi denedik, olumsuz sonuç aldık. Bu da yanlış demek değildir yani, tabii, tek maç
0: ya
1: üstünde.
0: Bir yolunu bulma. Ben onu dedim geçen yazımda. Ya bir yol bul, ya bir yol aç, ya da yoldan çekil. Ya çok güzel bir laf, biliyor musun?
1: Doğru.
0: Ya, hoca ne bir yol buluyor, ne bir yol açıyor, yine de yoldan çekiliyor. Olmaz ki yani, bir şey yap Montella. Yani geçmişte yaşama. Geçmişte yaşama, tamam, o zamanlar seni alkışladık, ceketimizi ilikledik, şapka çıkardık, çok övdük, haddinden fazla da övdük bu arada. Bu milli takım Montella'nın takımı değil. İşin garip tarafı, hocam ilk yayın saatinde güzel söyledi, dedi ki Türk gibi duygusal, ya pardon, Türk gibi hissediyorum, Türk çok duygusaldır. Yani Montella'nın ben bu yenilgiler karşısında hiç üzüldüğünü görmedim. Yani kazanırken de robot gibi, kaybederken de robot gibi. Tamam, o olabilir, yapı olarak olabilir, ama şunu söyleme, ben Türk gibiyim, Türk gibi hissediyorum. Türk'ün türküsünde de coşarken duygusallık vardır, ağıtında da vardır, sanat müziğinde de vardır, türküsünde, her türlü müziğinde, şiirinde duygusallık vardır. Biz Türk insanlara belki uçlarda, sevinci uçlarda yaşıyoruz ama duygusallıkta da çok uçlardayız. Biz kahrolurken Montella'nın sağ kenarında bu kadar duyarsız kalmasına, yani asla bir Türk gibi davranmıyor bence. Mesela Fatih Terim olsa orada bu yenilgiler karşısında isyan eder, başkaldırır. Şenol Güneş olsa aynı şekilde. Ve bu hocaları hep ben basın toplantılarını izlerken yenilgilerde, evet takımına toz kondurmuyordu ama ne diyordu? Bu takımı ben çıkardım, sorumluluğu alıyorum. Yenilginin faturasını da bana çıkarın, oyuncularıma değil. Hata bende diyebiliyorlardı bu hocalar. O yüzden bu hocalar hani A+ teknik direktörler diyoruz. Ama Montella kendini A+ bir teknik direktör olarak görmüyor. Çünkü takımını A ligine yakıştıramıyor. Biz buranın takımı değiliz demeye başladı. Kendi de bence A+ bir teknik direktör değil. Zidane ne dedi? Geldi. Zidane ekonomi olacak bundan sonra Fransa'da dendiğinde, hayır. Yani Zidane ekolüne göre mi bir oyun oynanacak? Hayır. Fransa'ya uygun, kazanma odaklı bir oyun olacak dedi. Van Bommel'e bakıyorsun, adam gelmiş kenarda yerinde duramıyor. Hemen takımda bir değişiklik yapmış. Yani iyi oynatmaya başlamış. Aynı şekilde Mancini için de aynı şeyi söyleyebiliriz. İlk maçta çok eleştirildi Belçika maçında. Sonra Türkiye maçında müthiş top oynattı. Sonra yine yani bir düzene soktu takımları. Herkesin bir oyunu varken bizim oyunumuz olmamasına, ben şimdi tamam, ben gazeteci gözüyle oyunu keşfedemedim. İtalya maçını izlerken yanımda Reha Hoca vardı. Reha Hoca'ya sordum. Diğer hocalarıma sordum. Şenol Hocam vardı, ona da sordum. Biz ne oynuyoruz dedim. Onlar, bizim ne oynadığımız belli değil Zeki dediler. Yani ne oynadığımız belli değil. Bizim bir oyunumuz yok dediler. Asıl düşündürücü olan, üzücü olan bu.
1: Peki, konuşmaya genel devam edeceğiz maçı. Yine Zeki abi sendeyken gong öttü diyelim.
2: Müzik sesi geldi. Araya gidiyoruz değerli izleyenler. Son saat için yeniden karşınızda olacağız.
3: Atmosfer çok güzel. Oyuncular sahaya çıkıyor. Dediğim gibi hava güzel. Atmosfer aynı şekilde. İlk düdükle birlikte İngiltere başladı karşılaşmaya. Harry Kane geldi, merkeze aldı topu. Harry Kane yerden oynadı. Bellingham koşu Gordon'dan. Anthony Gordon vurdu Livakovic. Korner, ilk hücum denemesi İngiltere'den. Kane, Bellingham, sonrasında Gordon dar açıdan şansını denedi. Dominik Livakovic başarılı. Alex Scott şimdi pası Bellingham'a. Jude Bellingham, Harry Kane karşı karşıya topu alarda gol. Harry Kane atıyor. Henüz 8. dakika. İngiltere Rijeka'da 1-0'lık üstünlüğü yakalıyor. Jude Bellingham

Harry Kane'i buldu. Çok net gol vuruşu Harry Kane'den. Küçük bir ilk dokunuş, net bitiriş İngiltere'nin golcüsünden. Lübisol yerden oynadı. Anthony Gordon gidiyor. Saka'dan koşu var. Gordon, Anthony Gordon vurdu. Dominik Livakovic. İşte Anthony Gordon böyle girdi ceza alanına. Vuruşunu yaptı. Dominik Livakovic gole izin vermedi. Bellingham yerdeyken dokundu topa. Elliot Anderson bıraktı. Kuansa şimdi. Bukayo Saka'yı topla buluşturdu. Saka, Perisic karşısında. Ortası arkaya. Anthony Gordon çevirdi içeri. Ayak koyan Jude Bellingham. Durum 2-0. 21. dakika. İngiltere üstünlüğünü hissettirmeye devam ediyor. Jude Bellingham'la İngilizler farkı 2'ye çıkartıyor. İşte Bukayo Saka böyle girdi ceza alanına. Arka taraftaki Gordon'u topla buluşturdu. Gordon zor da olsa kontrol etti. Bellingham'ı buldu. Durum 2-0 oldu. Saka tekrar aldı topu. Saka yerden oynadı Bellingham'a. Gordon ceza alanında. Bellingham, Gordon, Livakovic. İçeri çevrilen top. Lübisol oradaydı. Bellingham'ın ortası, yakın mesafeden Anthony Gordon çok net fırsatı değerlendiremedi. Lövesol Bellingham'ı topla buluşturdu. Bellingham'dan pas Harry Kane'e. Harry Kane ters tarafta Gerald Kuansa. Saka içeride, kafa vuruşu ve gol. 3-0 oluyor. Anthony Gordon yine atıyor. Gordon İspanya ve Çekya maçlarının ardından Hırvatistan'ı da boş geçmiyor. Anthony Gordon. Baskı var. Topu kazandı. Kovacic. Mateo Kovacic. Mateo Kovacic topu dışarı gönderdi. İnanılmaz bir an. Burada Petar Musa baskı yaptı Elliot Anderson'a. Bu şansı yakaladı Hırvatistan ama Mateo Kovacic topu kaleye gönderemiyor. Jude Bellingham. Anthony Gordon şimdi. Saka ceza alanında Kane'le beraber. Bellingham, Modric karşıladı onu. Jude Bellingham, Bukayo Saka. 4-0. 45. dakikada Bukayo Saka atıyor. İngiltere durumu 4-0'a getiriyor. Bellingham Anthony Gordon'ı buldu. Anthony Gordon dokundu. Jude Bellingham Modric'i aldı karşısına, soluna çekti. Bomboş durumda Bukayo Saka. Hırvatistan savunması darmadağın. Asist Bellingham, gol Saka. İkinci yarıya Hırvatistan başladı. Matanovic top dışarıda. Çok uzaklardan denedi şansını Matanovic. Modric'in pası. Matanovic döndü. Direkt olarak kaleyi düşündü. Top out'a gitti. Elliot Anderson tekrar aldı topu. Girdi ceza alanına. Anderson çevirdi içeri. Harry Kane attı golü. Durum 5-0. 53. dakika. Anderson ortasında. Harry Kane farkı 5'e çıkartıyor. Üçüncü maçında grupta dördüncü golü Harry Kane'in. Baskısı var Lövesol'un. Stanišić büyük hata. Harry Kane bıraktı. Bukayo Saka ve gol. Altıncı gol Bukayo Saka'dan. 68. dakika. Kendisinin ikinci, takımının altıncı golünü atıyor Bukayo Saka. Bu karşılaşmada 45'te durumu 4-0'a getiren golü kaydetmişti Saka. Altıncı golü de attı. İşte Lübisol'dan baskı. Stanišić büyük hata. Saka araya girdi. Harry Kane bıraktı. Bukayo Saka golü böyle atıyor. Hırvatistan için kabus sona ermek üzere. Jude Bellingham. Morgan Rogers aldı topu önüne. Morgan Rogers 7-0. Morgan Rogers. Livakovic üzgün. Morgan Rogers'la İngiltere durumu 7-0.

0: 1-0'a getirdi. Hırvatistan tarihinin an itibariyle en farklı yenilgisi. Kabus sona ermek üzere dedim ama hayır. Hayır diyor Morgan Rogers. Bir offside şüphesi de olabilir. Topla buluştu Rogers. Livakovic'den kurtuldu. Topu ağlara gönderdi. Offside çizgisi ekranda. Bellingham'ın pasında golü buldu Morgan Rogers. Son düdük geliyor. Uluslar Ligi'nde İngiltere Hırvatistan karşısında 7-0'lık tarihi bir galibiyet elde ediyor.
1: A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.

Kupası'nın en önemli isimlerinden biriydi Juan Mata. Santi Cazorla ile birlikte işte kupayı, 2026 Dünya Kupası'nı Rodri'ye verdiler. Bu kuşağın kaptanına Vasilis Fotias ilk düdüğü çaldı ve mücadeleye Çek oyuncular başladı değerli izleyiciler. Alex Baena İngiltere karşısında oyuna girdikten sonra Oyarzabal'la birlikte gidişatı değiştiren oyuncuydu Alex Baena. Bir gol attı, bir de asist yaptı. Hani Olmo. Şut, mükemmel gol. Lamine Yamal yine çok fazla beklemedi. 6. dakikada İspanya'yı öne geçiriyor. Bu adamın acelesi var. İngiltere ve Hırvatistan maçlarında olduğu gibi yine ilk dakikalarda ağlar havalandırdı. Üst üste 3 maçta da golü attı. Süper yıldız Lamine Yamal. İspanya'nın, Barcelona'nın altın çocuğu. 4. golü Uluslar Ligi'nde. Mükemmel bir gol attı Lamine Yamal. Uzak köşeye harikulade bıraktı. Nefis bir ayak içi. İspanya 1, Çekya 0. İspanya'nın 1-0'lık üstünlüğü var Çekya karşısında Uluslar Ligi'nde. İşte Lamine Yamal işi biraz şova da dökmeye başladı. Fran Garcia. Şimdi Rodri hemen döndü yüzünü Çekya kalesine. Yükleniyor İspanya. Pedri içeride. Rodri önünde buldu, 2-0. Rodri atağı başlattı. Kendi bitirdi. Fark 2'ye çıktı. İspanya 2, Çekya 0. Adeta bir hazırlık maçı oynuyor gibi İspanya. Bir antrenman maçı yapıyorlar gibi değerli izleyiciler. Öylesine rahatlar. Vasilis Fotias ikinci yarıyı başlatıyor. İspanya başladı ikinci yarıya değerli izleyiciler. Nadiri kontrol etti topu. Lojek şimdi sol taraftan Slama geldi. Attı ona doğru. Gol pozisyonu Slama! Slama! Farkı bile indirdi Çekya. Güzel geldiler. Çok iyi bindirdi sol bek Slama. Harika bir pas verdi Lojek. Tam kıvamında bir top attı Slama'ya. O da köşeye nefis vurdu. Çekya sol bekiyle farkı 1'e indirdi İspanya karşısında. Sadilek kullanacak serbest vuruşu. Orta geldi, ceza sahası, kafa, kaleci David Raya ve gol! Çok ilginç! Bu arada hakemin düdüğü var. Krejci sarı kart gördü. Ağlara giden top gol geçerliliği kazanmadı. İtirazlar var. Öncesinde Lenormand'ın yerde kaldığı pozisyon için faul düdüğü geldi.

0: Victor Muñoz dokundu. Roberto Fernandez hareketlenmeye çalışıyor. İkinci sarı kart ve kırmızı kart Krejci'ye. Birkaç dakika önce şiddetli itirazdan sarı kartı görmüştü Çekya'nın kaptanı. Şimdi de Roberto Fernandez'e yaptığı faulün ardından ikinci sarı kartı ve kırmızı kartı gördü Çekya. 10 kişi kaldı sahada. Evet, sarı kartı gerektiren bir müdahale, faul Krejci'den. Şimdi Çekya hücumu. Linger aldı. Sadilek. Fermín López. Roberto Fernandez kovalıyor. Attı, geçti, yerde kaldı Fernandez. Devam ediyor oyun şimdi. Victor Muñoz girdi içeri. Victor Muñoz Kinski'den döndü. Merino. Mikel Merino. Yetişti, topu ağlara yolladı. İşte Fernandez. Sert bir müdahale. Sarı kart çıktı. İşte Victor Muñoz, Kinski, Merino ve top ağlarda. İspanya 3-1'i buldu Çekya karşısında. Evet, işte maç bitmeden De La Fuente ve Santi Denia birbirlerine böyle sarıldılar. İki yakın dost. Kazanan İspanya değerli izleyiciler. İspanya 3, Çekya 1 maçın sonucu.
1: Sporun radyosu A-Spor Radyo.
2: Reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: A-Spor Radyo. Sporun radyosu. Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.

0: Fellas, lezzeti ezber bozar. Reklam.
1: A Spor Radyo. Reklam.
2: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: Osipov Radio. Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Ospor Radyo. Sporun radyosu.
3: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurlu ev ve araba sahibi oluyor.

0: Aspor Radyo.
1: Spor gündemine devam ediyoruz değerli izleyenler. Hiç vakit kaybetmeden hemen bizler de Bologna'ya döneceğiz. Sevgili Emre Kaplan karşımızda, yanında da Onur Özkan var. Renato Dallara Stadyumunda bu ikili. Emre, sözü sana ve sevgili Onur'a bırakalım maçla ilgili keyifli sohbetinizi dinlemek için.
2: Ömer, teşekkürler. Bologna'dan, Renato Dallara Stadyumundan mutlu günler, yayınlar dileyelim. İtalya-Türkiye maçı için buradayız. Amililer Uluslar Ligi 4. maçında bu kez İtalya deplasmanında çok iyi başlayamadığımız serüvende bir çıkış arayacağız. İtalya deplasmanında Bologna'da Onur Özkan'la birlikteyiz maç öncesinde. Belçika maçı öncesi, evet, bir kötü gidişatı kırabilir miyiz gibi bir yaklaşımımız vardı ama Vincenzo Montella şunu söyledi: A Ligi'nde ilk defa oynuyoruz. Bu tempoda, bu sıklıkta ilk defa maça çıkıyoruz. Önceliğimiz buraya alışmak dedi. Çok destek gördüğünü söyleyemeyiz bu fikrin. Özellikle hem kamuoyu tarafından hem spor otoriteleri tarafından. Nasıl değerlendirirsin Onur Özkan?
3: Ya tabii bu maceraya başladığımızda düşüncelerimiz, hayallerimiz, umutlarımız çok farklıydı. Bugün geldiğimiz noktada artık farklı hedeflerimiz var. Onu söylememiz gerekiyor ama hem futbolda hem hayatta umutlar bitmiyor. Biz bugüne uyandığımızda hedefimiz ne? Artık A Ligi'nde kalma konusunda bir adım atmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Dolayısıyla bugün milli takımımız burada, Bologna'da, Renato Dallara'da mutlaka yarına dair bir şeyler söylemeli. Buna ihtiyacımız var. Çünkü biz bu takımı bizim çocuklar olarak tanımlarken aslında sadece milli takımımız olduğu için değil, mücadeleleriyle, vazgeçmemeleriyle, o inatçı ruhlarıyla aslında bu unvanı ya da bu ismi onlara verdik, bizim çocuklar ismini. Çünkü kendimizden bir şeyler bulduk bu takımda. 3 yıllık Montella döneminde hep bunları yaşadık. Dolayısıyla bugüne dair baktığımızda evet, 3 maç galibiyetimiz yok. Oyun ve skorlar çok problemli. Hepsini kabul ediyorum ama artık burada, bu statta eksiklerimize rağmen, zorlu şartlara rağmen bir şeyler söylememiz gerekiyor diye düşünüyorum. Söyleyebiliriz. Yani daha önce milli takımımız farklı dönemlerde, farklı teknik adamlar, oyuncular döneminde bu reaksiyonları verdi. Hani biz aslında bu tür kötü atmosferlerden bir motivasyon çıkarıp onu sahaya olumlu yansıtmayı becerebilen bir ülkeyiz. Sadece futbol sahasında değil, hayatın her alanında bunu yapabilen bir milletiz. Dolayısıyla evet, şartlar çok olumlu değil. Kabul etmemiz gerekiyor bunu. Ama bugüne dair de bence umutlu konuşmamız için elimizde gerekli veriler, doneler de var diye düşünüyorum.
2: Şimdi stadın görüntüleri de ekrana geliyor.
3: Tarihi bir stat gerçekten de, evet.
2: Sevgili Murat Aktaş yönetmenimiz ve teknik ekibimiz sağ olsunlar, çok özenli bir çalışma gerçekleştiriyorlar. Yani stadyumun görüntüsü dün geldiğimizden beri hani o 90'larda televizyondan izlediğimiz, aynen, İtalya Ligi'nin havasını veriyor.
3: Belki Serie A özetleri.
2: Belki çok büyük, böyle çok görkemli, modern bir stat değil ama bir ruhu olan, gerçekten içeri girdiği andan itibaren de insanı etkileyen bir stat. Bugün 30 bin taraftar olacağı söyleniyor tribünde. İtalya tarafından da şöyle pas atacağım. Aslında Uluslar Ligi başlarken Mancini'ye karşı bir kırgınlık vardı İtalyan halkında.
3: Doğru.
2: Suudi Arabistan teklifini kabul etmesi, milli takımı bırakması. Ama 3 Dünya Kupası'na da gidemeyen, hiç belki de tarihinde yaşamadığı bir süreci yaşayan bir İtalya var. Yeniden ayağa kalkmak için Mancini ile yola çıktılar ve ben birkaç gündür şehirde geziyoruz, merkezde, işte siz de geziyorsunuz. İtalyan halkının, İtalyan taraftarların da yeniden takımlarıyla biraz bağ kurmaya başladığını görebiliyoruz.
3: Ya normal tabii, son 2 Dünya Kupası'nda olmayan bir İtalyan milli takım, ki tarihlerinde böyle bir şey yok. 4 kez bu büyük turnuvayı kazanmış bir ülkeden bahsediyoruz. Dolayısıyla onların da alışkın olmadığı bir süre.

0: milli takımdan bir kopma süreçleri oldu. Büyük bir kaos içine girdiler ama işte önce bizi yenmeleri Bursa'da, ardından işte Fransa önünde aldıkları beraberlik onları farklı bir yere konumlandırdı ve senin de söylediğin gibi İtalyan halkının da hem bu maça dair hem bundan sonrasına dair takıma dair umutlarının arttığını söyleyebilirim. Ama şunun altını çizelim. Yani İtalyan milli takımı bizi 4-1 yendi. Evet, hak ederek yendiler bu arada. Hiçbir itirazım yok ama hani sorunlarından tamamen arınmış bir milli takım değil İtalyan milli takımı. Halen kendi içinde arayışları olan, oyuncu kalitesi konusunda problemleri olan, birlikte oynama alışkanlığını henüz yakalayamamış. Çünkü eldeki 40 kişilik neredeyse oyuncu havuzunun içinde işte bir kemik 15-20 kişiyi bulamamış henüz bir teknik adamdan bahsediyoruz. Dolayısıyla evet, son iki maç 4 puan onlar adına son derece umut verici ama dediğim gibi hani bu İtalyan milli takımı çok çok iyi bir takım değil. Bizi yendiler çok çünkü doğruları yaptılar. Biz de yanlışları yaptık. Yani o kadar denk geldi ki doğrular ve yanlışlar birbirleriyle. Dolayısıyla 4-1'lik bir skor çıktı ortaya. Bursa'da daha da farklı olabilirdi. Kabul etmemiz gerekiyor. Ama dediğim gibi bugün önemli eksiklerimiz var. Ama İtalyan milli takımına da baktığımız zaman halen dediğim gibi problemlerinin bir kısmını çözebilmiş sadece. Hala teknik adamın önünde çözmesi beklenen birçok problem var. Onun da altını çizelim ki İtalyan basına da baktığımız zaman sabah biraz gezdim İtalyan basınını internet üzerinden. Onlar da henüz hani tam umutlu konuşamıyorlar. Çünkü dediğim gibi ellerindeki oyuncu havuzunun kalitesi hala tartışılır boyutta. Tek tek baktığımız zaman. Ama tabii ki bugün dediğim gibi bu stat şu yönden bize avantaj olabilir. Mesela Liège'deki stat atmosfer açısından son derece güçlü bir stattı. Hani bizim taraftarlarımızın çoğunlukta olmasına rağmen bir atmosfer Belçika taraftar oluşturabilmişti. Kale arkası sadece onlardaydı. Bugün bu stat dolsa bile çok yüksek bir atmosfer oluşmasını beklemiyorum. Çünkü kale arkaları çok uzak tribünlere gördüğün gibi. Akustiği stadın içi olmaz çünkü tamamen üstü açık bir stattan bahsediyoruz. Dolayısıyla İtalyan taraftarlar buraya doldursa bile bize bir deplasman atmosfer tam anlamıyla yaşatamayabilirler. O da bizim için bir avantajdır bence.
1: Yine tabii bizim takımımıza dönmek istiyorum. Burada başlarken evet yani çok fazla eleştiri yapıyoruz. Haklı olarak çok fazla tabii eleştiri ki yapılıyor ama önemli eksiklerle de biz bu Uluslar Ligi macerasına
0: başlıyoruz. Çok önemli hem de.
1: Takımın kaptanı Hakan Çalhanoğlu sakat. Arda ile birlikte belki de en uluslararası seviyede tanınan, bilinen en büyük yıldızlarımızdan evet biri Kenan Yok. Yolda da işte bu maç özelinde Arda gibi, Barış gibi cezalılarla bu maça hazırlanıyoruz. Şöyle muhtemel 11'e bakıyorum. Yine bu kez dörtlü bir diziliş gibi gözüküyor. Tabii ki saha içinde zaman zaman bunu değiştiriyor Montella ama kalede Uğurcan olacak. Zeki Merih, Ozan Ferdi, İsmail Salih bu kez Yunus'la başlamasını bekliyoruz ki ilk 3 maçta Belçika maçına kadar süre vermemişti.
0: Doğru.
1: İleride ise Oğuz Deniz ve Kerem şeklinde biraz daha farklı, biraz da mecburiyetlerin getirdiği bir 11 gibi duruyor.
0: Şimdi ilk İtalya maçında bizim yaşadığımız en büyük zorluklardan biri şuydu. Çok zorluk yaşadık ama en önemlilerinden biri şuydu. Biz merkezde çok kolay teslim olduk İtalya'ya. Çünkü sayısal anlamda bizim dizilişimiz ve oyuncu profilleriyle İtalya'nın oyuncu profilleri çok farklıydı. Biz iki merkez kullandık orada. İşte önde bir Arda Güler'i kullandık. Ama İtalya 3 tane 6-8 profiliyle oynamıştı bize karşı. Ve her alanda sayısal üstünlük kurdular. Yani hep 1'e 2, 2'ye 3 oluşturdular sahanın her alanında. Ve merkeze çok kolay derindik biz. Şimdi bugün baktığımız zaman yine üçlü bir merkez bekliyoruz İtalya'dan. İsimler değişebilir. İşte Ricci'nin ismi geçiyor. Barella bilmiyorum oynayacak mı? İlk maçta yoktu. İşte Fratesi. Yani burada oyuncu isimleri farklı ama profilleri birbirine yakın. Çok dinamik, oyunun iki yönünü oynayabilen mutlaka karşımızda üç tane merkez olacak İtalya'da. Bizde ise burada Yunus'a çok büyük iş düşer. Eğer Yunus 10 numara pozisyonda oynayacaksa. Çünkü o dediğim gibi sayısal üstünlüğü bu kez vermeme adına, merkeze çok daha sağlam durma adına Yunus'un mutlaka merkezleşmesi, işte İsmail, Salih bu iki oyuncunun yanına yanaşması ve İtalya'ya karşı bizim bu kez artık sayısal üstünlüğü vermememiz gerekiyor. Bence oyunun en kilit noktası ilk maçta kaybettiğimiz orta alan olacak. O yüzden de burada hem Salih'e hem İsmail'e ama daha da fazlası Yunus'a çok fazla iş düşeceğini düşünüyorum bu 11 çıkarsa eğer sahaya.
1: Bursa'daki maçta orada yani Arda biraz o pozisyonu üstlenmişti. Aslında şu an kağıt üzerinde dörtlü gibi gözüküyor ama tercihlerini Montella'nın hatırladığımızda Zeki muhtemelen sağ stoper gibi olacağı bir üçlü savunma olacak.
0: Zeki ile Oğuz'un 11'de olduğu her maçta biz hibrit bir şekilde üçlüden dörtlüye, dörtten üçlüye geçebiliriz. O akışkanlığı sağlayabiliriz. Ki bu kez de öyle gözüküyor. Belki işte top rakipteyken geride beşli blok halinde bekleriz. Top bizdeyken dörtlüye dönebiliriz. Hani bunları oynayabilecek bir takımımız var. Oyuncu profillerimiz var ama dediğim gibi burada top rakipteyken bizim ne yapacağımız son derece önemli. İşte İtalya ve Belçika maçları top rakipteyken yaptığımız o derin savunmalarda çok büyük boşluklar oldu. Yakın oynayamadık rakibe. Çok önemli pozisyonlar verdik. Bugün çok daha kompakt

0: olmamız gerekiyor, yakın oynamamız gerekiyor birbirimize ve çok iyi savunma yapmamız gerekiyor. Yani hücumda zaten biz bir şey üretebiliriz. Önemli, halen silahlarımız var baktığımız zaman eksiklerimize rağmen. Ama işin savunma kısmında nasıl duracağız? Bence bugünkü maçın skorunu bizim savunma performansımız belirleyecek.
1: Tabii burada hem savunma kısmı hem de dediğin gibi Onur Özkan, yani buraya çıkarken hayal ettiğimiz, yani ideal hücum oyuncularımız bizim. En başta işte Arda Güler bunlardan bir tanesi. Kenan Yıldız bir tanesi.
0: Orkun olmayan oyuncularımızdan bir tanesi.
1: Orkun en çok beklenti içerisinde olduğumuz ve çok formdaydı bu sezon. Kesinlikle. Beşiktaş'ta da çok iyi bir başlangıç yaptı, devam ediyor. Aynı şekilde bu maçta Arda'dan faydalanamayacağız. Biraz talihsizlikler de bizle birlikte sanki bu yolculukta yanımızdaydı gibi duruyor.
0: Ya %100 tabii, çok geniş bir oyuncu havuzumuz yok. Bunu kabul etmek zorundayız. Yani biz şimdi İtalya mesela çok daha dengeli bir oyuncu havuzuna sahip. Yani belki baktığımız zaman 30 kişilik havuz diyelim, hani yokluğu büyük kriz yaratacak bir oyuncusu yok İtalya'nın. Birbirine yakın oyuncu profilleri. Ama mesela bizde Arda'nın bir muadili yok. Kenan'ın bir muadili yok. Hakan Çalhanoğlu'nun yok. Başka oyuncular. Orkun'un yok muadilleri. Dolayısıyla bunların eksikliğini çok derinden yaşıyoruz biz. Hani yerine koyduğumuz oyuncuların kalitesiyle onların kalitesi arasında ciddi farklar oluşuyor. O yüzden de burada dediğin gibi biz tabii ki Montelli'yi eleştiriyoruz. Ortada bir başarısızlık var 3 maç üzerinden ama bu oyuncu eksikleri de bizi çok derinden etkiledi. Yani tam kadro yola çıkmış olsaydık, eğer Hakan ve Kenan Yıldız'la beraber çıkmış olsaydık yola, belki çok daha farklı bir tablomuz olabilirdi. Bugün işte Arda olsaydı, Orkun olsaydı bugün başka bir şey konuşuyor olabilirdik. Şu an daha iddialı olabilirdik. Dolayısıyla eleştiri yaparken mutlaka eksikleri de göz önüne almak gerekiyor bence.
1: Zor fikstüre gerçekten. Yani evet, en kritik oyuncularımızdan.
0: Hem zor fikstür, en zor gruptayız ama şunu söyleyelim sevgili Emre. Dedim ya, umut bitmiyor diye. Yani şu an ana hedefimiz ne olmalı? En kolay hedef ulaşılabilir. Bu ligde kalmamız gerekiyor bizim. Ve baktığımız zaman diğer grupların da dördüncülerinde Galler'in sadece 3 puanı var. Çekya ve Sırbistan bizim gibi puansız. Ama şunun altını çizelim. Çekya ve Sırbistan'ın o gruplarda puan alması bence kolay değil. Yani 0 puanla bitirebilirler. Dolayısıyla biz grubu minimum 1 ya da 3 ya da 6, daha fazla, inanıyoruz ki bunu yapabiliriz. Bitirebilirsek en kötü ihtimalle, en kötü senaryoyu söylüyorum, bir play-out maçıyla beraber bizim bu ligde kalma şansımız ciddi şekilde var. O yüzden de her alacağımız puan çok kritik bu saatten sonra.
1: Biraz tabii işin psikolojisini de düzeltmek gerekiyor. %100. Çünkü yani milli takım, şimdi Vincenzo Montella'yı eleştirirken şuradan hakkını verebiliriz. Montella göreve gelmeden önce biraz böyle artık insanların, hani az önce İtalya'da bahsettik,
0: uzaklaştığı
1: ya,
0: bir takım.
1: Uzaklaştığı, işte rating olarak düşmeye başladığı bir %100. Seviyedeydi. Son dönemde bir çıkış yakaladık ama gelinen noktada sanki yine oraya doğru gidiyor iş ve bunu düzeltebilmek için bir çıkış lazım. Mesela bugün bir puan, bir galibiyet %100. Bir anda havayı tamamen değiştirebilir gibi duruyor. Katılır mısın?
0: Tabii %100. Şimdi Montella dönemine baktığımız zaman aslında bu oyuncu grubunun çok alışkın olmadığı bir süreçten bahsediyoruz. Yani belki daha düşük seviyelerdeydik. İşte C Ligi'ni oynadık, B Ligi'ni oynadık. Dünya Kupası elemeleri, playofflar. Daha düşük seviye takımlarla oynadık ama kazanma alışkanlığı oluşturmuştuk en azından. Şimdi baktığımız zaman Dünya Kupası'ndan itibaren bu kazanma alışkanlığı kaybeden, üst üste yenilgiler alan ve bu psikolojiyi de yönetemeyen bir oyuncu grubu görüyoruz. O yüzden de dediğin gibi İtalya deplasmanı bu psikolojiyi tersine çevirmek için çok uygun bir alan. Bu statta bizim alacağımız 1 puan, 3 puan oynayacağımız güçlü bir oyun sadece Uluslar Ligi için değil. Bak bu önemli, Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri için de bizim arkamızda bir rüzgar oluşturur. Buna şiddetle ihtiyacımız var.
1: Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Değerlendirmeler için zaten gün boyu birlikte olacağız. Buradan yansıyan tüm detayları aktarmaya çalışacağız. Atmosferle ilgili, statla ilgili son bilgileri şöyle paylaşalım. 30 bin kadar taraftarın bugün tribünde olması bekleniyor. İtalya'yı desteklemek adına. Stadyumun kapasitesi 36 bin. 3 bin kadar da bizim vatandaşımız, Türk vatandaşları tribünde yerlerini alacaklar. Her zaman olduğu gibi, Avrupa'nın, dünyanın her yerinde olduğu gibi milli takımımızı destekleyecekler. Biz de gün boyunca Renato Dallara Stadyumundan tüm detayları, tüm gelişmeleri aktarmaya çalışacağız diyelim. Sözü tekrar size bırakalım Ömer.
2: Emre Kaplan ve Onur Özkan'a teşekkürler bu güzel sohbet için. Renato Dallara Stadyumu eski bir stadyum. Evet. Son olarak ismini 1983'te alıyor. Bologna'nın efsanevi başkanı Renato Dallara. Onun adı veriliyor ama 1920'lerin başında Benito Mussolini'nin yaptırdığı bir kule var. Çekimlerde görüyoruz o kuleyi. Mutlaka akşam hikayesini merak edecek olan taraftarlar olacaktır. O hikayeye de evet bakabilirler. Diyelim 43 yılında tabii bazı değişiklikler geçiriyor Mussolini rejiminden sonra stadyum ama kule orada baki olarak kalıyor ki bir futbol stadyumunun içinde çok fazla kule görmeye de alışkın değiliz. Onu da söyleyelim.
3: Evet. istatlara baktığınız zaman İtalya'da özellikle eskiye

0: gerçekten çok değer verme düşüncesi vardır. Bu statlar belki yeni nesil stat değil ama bu statlar yaşayan, ruhunu hissettiren statlar. Ben öyle algılıyorum açıkçası. Bu tip statlarda oynamak belki de İtalya'nın özellikle seçmiş olduğu bu Türk milli takımıyla yapacağı bu maçtaki statı seçmesindeki altındaki nedenlerden biri de bunlardan bir tanesidir. Hikayesi bol olan, hikayesi önemli olan, İtalyanlar için de çok değerli bir statta bu milli maçı oynayacak olmaları da bence ne kadar önem verdiğinin açıkça bir göstergesi.
1: Zaten İtalya Euro 2032'de partnerimiz olacak. 13 şehir 14 stadyum verdi İtalya. Bologna'daki bu stadyum da var. Tabii yenilenecek stadyumlar ama evet. Cefer'in işte bir ultimatum verdi İtalya'ya. Belki biz tek başımıza da düzenleyebiliriz. Bilmiyoruz. Doğru. Yani yakında statlar... bir değişiklik olabilir. Çünkü İtalya uygun şu değil. An statları uygun yetiştirmekte değil. Zorluk yaşıyor ama tabii bakalım yani birkaç yıl içerisinde
0: İstem
1: daha...
0: stadı görünümünde ama ben her şeye rağmen böyle evet, yaşayan, değer verilen statların kendi içinde barındırdıkları hikayede İtalyanlar tarafından önemli olduğunu düşünüyorum.
2: Peki şimdi tekrardan maça dönecek, saha içine dönecek evet. olursak Onur'un kaldığı yerden devam edeyim ben. Güzel bir konu açtı o. Şimdi hedefler futbolda tükenmiyor.
0: Tabii ki.
2: Tamam evet. belki A Ligi'nde hani şu ana kadar istediklerimizi elde edemedik doğru. ama çok doğru bir şey söyledi. Çekya, Sırbistan A Ligi'nde bu takımlar kolay kolay puan doğru. alamayacaklar gibi görünüyor. Yani ben Çekya'yı anlattım, Sırbistan'ı anlattım. Gerçekten yani bizden çok daha kötü durumdalar. Ya yani onlar da puan alamadı. Biz de evet. puan alamadık ama tamam az önce hani istatistikleri biraz evet. yani ben olumlu yönden bakmaya çalıştım. Sizlerden eleştiri geldi. Kabul ediyorum. Fakat bu iki takıma göre çok daha önde olduğumuzu söyleyeyim. Sırbistan özellikle Yunanistan'la deplasmanda oynayacak. Yunanların ikinci bitirme ihtimalleri çok yüksek. Ben tabii, Sırbistan'ın çok puan alabileceğini sanmıyorum o grupta. Çekya'nın da bu oyunla puan alabileceğini sanmıyorum. Onlar da çünkü yine zorlu maçlara çıkacaklar. O yüzden de yani buradan bir puan ya da inşallah puanlar. İçeride bir Belçika maçı oynayacağız. Yine deplasmanda Fransa maçımız olacak. Ya yani buralardan alabileceğimiz puanlarla A Ligi'nde kalmak için bir şansımız, avantajımız olabilir. En azından bunlara odaklanmamız
3: ya ben
2: lazım.
3: Ben buraya takılıp kalmıyorum. Yani A Ligi'nde olduk işte Portekiz'in olduğu gibi hani şampiyon olabilir miyiz? Şampiyon olma şansımız yoksa. Bu, sorun A Ligi'nde kalmak, B Ligi'ne düşmek değil ki. Sorun biz kötüyüz. Yani kötüyüz. Çünkü hocamız bunu kabul etmiyor ama bir oyunumuz yok, ideal 11'imiz yok. Forma adaletinin olmayan bir milli takım. Yani buraya kadar ilk 6 haftaya baktığımızda milli takımı hak eden bazı oyuncuların kadroda olmayışı açıkçası adaletli bir seçim olmadığını gösteriyor. Tamam milli takımın ezber bir 11'i var ama o ezber 11'de Dünya Kupası'nda başarısız olmuş oyuncular, travma yaşamış oyuncularla tekrar Uluslar Ligi'ne başlamak ne kadar doğruydu. En azından havuzu genişletmek için biz yeni yeni oyuncuları katabilirdik. Ya yani buradaki sorun bence oyun kimliği. Yani milli takımımızın bir oyun kimliğini inşa etmesi gerekiyor Montella ile birlikte. O oyun kimliği inşa edilmediği sürece ezbere bir oyunla puan ya da puanlar almak Avrupa Futbol Şampiyonası öncesi, 2028 öncesi bana umut vermiyor. Biz önce bir oyun kuralım, ideal bir 11 kuralım. İşte orta sahamız belli olsun, sağ bekimiz, sol bekimiz, stoperimiz ve en önemlisi bir santrforumuz olacaksa santrforumuz belli olsun ya da santrforsuz oyunda gol atacak oyuncumuz belli olsun. Yani gizli bir golcümüz, gizli bir 9 numaramız. Yani o tamamen oraya konsantre olmuş böyle bir oyuncumuz olsun. Rafinha gibi bir oyuncumuz olsun
1: keşke,
3: mesela.
1: Keşke abi keşke.
3: Yani Lewandowski gitti eyvah yandık bittik. Yani Burak Yılmaz gittikten sonra mesela öyle bir oyuncumuz olsaydı. Hani Barcelona bunu düşünmedi mesela değil mi? Hemen şak diye yerine golcüyü bulabildi. Lewandowski'den vazgeçebiliyorlar. Yani biz Burak Yılmaz'dan beri mesela oraya bir oyuncu koyamadıysak o bizim ve milli takımı seçenlerin, milli takımı yönetenlerin problemi ve kusuru bence. hatası. Hani burada eleştirmemiz lazım ya. Niye

0: futbol ülkesiyiz. Bu kadar büyük paralar dönüyor. Ya bir tane bulalım yani, bir santraforumuz olsun. Bu arada ya Burak Yılmaz'dan önce bizim santraforlarımız yok muydu? Vardı.
1: Vardı, vardı.
0: Burak Yılmaz da sonrasında olmalı. Şimdi diyelim ki Montella bu akşam, yani aklımdan bile geçirmek istemiyorum, dedi ki ben istifa ettim. Yerine gelecek teknik direktör santraforsuz mu oynayacak zannediyorsunuz? Deniz'se Deniz, Enes'se Enes, işte ya da başka gitti dedi ki ben
2: teknik adama bağlı abi, belki de yine öyle bir teknik adam gelecek.
0: Kemal'i oynatacağım. Hani Elazığ Spor'da müthiş istatistiği var bu oyuncunun, madem bir göreyim diyecek mesela. Diyebilir mi? Diyebilir. Ya da bir başka oyuncu. Ya bizi heyecanlandıran milli takım istiyoruz. Yani bu Uluslar Ligi'nde Fransa maçı hariç hiç heyecanlanamadık. Yani orada çok heyecanlandık. Çünkü foto maçın başlığı neydi? Attığımız başlık. Galiptir bu yolda, mağlup. Klasiktir ama gerçekten öyle. Yenilsek de biz Fransa'ya karşı daha iyi oynadık. Daha net gol pozisyonlarına girdik.
2: Bizim grupta Uluslar Ligi'nde santroforlu oynayan tek takım var. O da İtalya. Şimdi biz santroforsuz oynuyoruz. Fransa ileride Dembele ile oynuyor. Belçika ileride De Ketelaere ile oynuyor.
0: Hepsi de takır takır gol atıyor ama.
2: Atıyor abi, o ayrı bir şey.
0: Biz atamıyorsak bak, sorun bu, sorun bu zaten.
3: Ama bak bir şey.
0: Sorun şuna, bu. Bizim gol atamıyoruz işte.
3: Şunu atlamamak lazım. Biz aslında üretmede sayı olarak çok düşüyüz. Madem ki bu kadar uluslararası Uluslar Ligi'ndeki zorluk derecesi yüksek maçlarda zaten her dakika, iki dakikada bir, bir dakikada bir böyle pozisyona girmezsin. Tabii, tabii. Evet. Şimdi bizim sıkıntımız adamlar girdiği pozisyonu atıyorlar. Biz girdiğimiz az pozisyonları atamıyoruz mesela. Doğru. Şimdi buradaki problem ne oluyor o zaman? Senin bitiricilikteki gol vuruş ayaklarında problem var.
0: Aynen.
3: Ha, bu kaliteden olur, o andaki psikolojik baskıdan olur, o andaki takımın genel durumundan olur. Bunların hepsini varım ben. Fakat biz mesela Fransa maçında savunmayı iyi yaptık. Pozisyona girmedik mi? Girdik. Ama onları atacaksın işte. Evet. Arda'nın şeye verdiği bir top var mesela. Bizim Ferdi'ye verdiği, evet, bir top var. Atabilirdi. Keza Barış Alper vurabilirdi. İsmail'in vuruşu. Yani bunları gelmedi değil. Adam yani yapıyorsun, yapacaksın bunları.
0: Bursa'daki maçta Can'ın kaçırdığı bir pozisyon kaçırdığı var. Karşı karşıya neredeyse.
3: Şimdi biz Fransa maçında ki bizim orada mağlup olduk ama umutlandık mesela İtalya, evet, maçında. Doğru. İtalya maçında da umutlu ve ümitli başlangıcımızı bizim yapmamız gerekirken İtalya yaptı ve arkasından da İtalya maçında da dağılıp kaldık. Yani oradan sonra hakikaten sürklesi olduk. Belçika maçında da sanki bunların hepsinin bir sağlaması oldu. Evet, sanki. Doğru. Şimdi bu akşam maça geldiğimiz zaman da bizim ben bu maçta ilk golün çok değerli olduğunu düşünüyorum. Yani biz eğer golü yersek bu gole karşı reaksiyon vermede hakikaten zorlanıyoruz. Ve psikolojik olarak da bu baskıyı kaldırmakta zorlanıyoruz. Ve oyunda ve oyun disiplininden dağılmaya başlıyoruz. Bunu bir kere bir içimize tölere etmemiz lazım. Buradaki defans bloğunun bireysel ve beraber oynamanın da getirmiş olduğu o alışkanlığı ve de beraber oynamanın getirmiş olduğu bireysel performanslarında çok üst düzeyde olması lazım. Çünkü netice olarak takımda biz bir eksiklerimiz var. Bunu kabul etmemiz, evet, lazım. Arda gibi bir ayağımızın olmaması hakikaten bugün belki de bize hissettirecek. Bunun dışında orta sahamızı güçlü kurmamız lazım. Salih, İsmail önemli iki tane özellikle top rakipteyken o bölgeyi kapatabilecek. Defansta ki oyunculara destek verebilecek. Önünde oynayacak olan kim olur? Yunus mu olur? Başka biri mi olur? Başka bir isim mi olur? Ne olursa olsun oradaki bağlantıyı hiçbir zaman için kopartmaması lazım. Sayısal üstünlükleri oyunun her anında ve her mevkisinde mümkün olduğu kadar fazla olmamız lazım. Bir de tabii bu tip maçlarda siz gole gittiğiniz zaman, rakip alanda oynamaya başladığın zaman Ömer, çok fazla kalamıyorsun. Kaldığın zaman oradaki üretimde problem oluyor. Atağı sonlandırmada sıkıntı yaşıyorsun. Kaptırdığın topları eğer hemen 3-5 saniye içerisinde kapamazsan o genişlikteki geçiş savunmalarında problem yaşıyoruz. Buna dikkat etmek lazım ki işte en son gol olmamasına rağmen Abdülkerim'in Lukaku'nun arkasından geçmesi gibi. Şimdi bunların hepsi göz önünde bulundurduğunuz zaman bu maç bizim için zor maç. Ama şu anda karşımıza duran bir 9 puan var. Senin de demin diğer gruplardaki takımların da değerli

0: değerlendirmelerini mukayesede yaptığında bu 9 puanın biz ne kadarını alacağız? Önemli olan şey bu. Bugün puan almak cepte iyidir. Mağlup olmamak, en azından biraz morallenmek, belki bir puanın getirmiş olduğu, bir de iyi bir oyun. Ne olursa olsun puanları kaybederken veyahut da maçı mağlup bitirirken, bitirmekten daha ziyade nasıl bitirdiğin de çok önemli. Tabii. Şimdi biz bu maçtan çıktığımızda hangi puanla çıkacağız ve nasıl çıkacağız? Bu bizim için çok önemli. Ben her şeye rağmen Türk milli takımımızın reaksiyon verebilecek özellikleri, duygusal özellikleri ve de futbolcu özelliklerine sahip olduğunu düşünüyorum. Montella ile beraber de bir oyunu artık oturtmamız gerektiği akşamlardan birinin olması en önemli temennilerinden bir tanesi de bu.
1: Şu da çok önemli diye düşünüyorum. Dünya Kupası'nda 3 maç maalesef gruptan çıkamadık. Tamam, Amerika'yı kazandık ama yani Amerika takımı rotasyonda da orada evet, tabii, eksikti. Tabii. O başka havada oynanan bir maçtı. Aynen. Onu söylemek lazım. Onun dışında son 6 maçta 5 mağlubiyetimiz var. Şimdi evet, hocanın puan vurgusundan ben konuyu şöyle sana aktarmış olayım. Bence biraz kazanma ya da o puan alma alışkanlığını da geri kazanmamız lazım. Önemli doğru, olan noktalardan doğru, bir tanesi bu. Çünkü takımda sürekli bir kaybetme ihtimali evet, var şu anda.
2: Aynen. Ya çok doğru söyledin. Hani iyi oyun beklentimiz gerçekleşmeyecek. Onu görüyorum. Çünkü oyuncular formsuz ve yani şu 3 maçlık periyotta Arda Güler ön plana çıkan en değerli oyuncumuz. Hatta karşılaştığımız birçok milli takımda da olmayan çok farklı sihirbaz gibi bir oyuncu. Kullanabiliyor muyuz? Kullanamadık şu ana kadar. Onun da etrafındaki oyuncuların ona ayak uyduramaması, bir oyunun olmaması nedeniyle de diyebiliriz. Şimdi bizim puan almamız lazım. İyi oyundan ziyade kestirmeden gol atmamız lazım. Bunun için diyorum işte yani 9'lu, şimdi Kerem yakaladı atamadı. Önüne düştü atamadı. Barış Alper'le olmadı. Kendi takımlarında zaten gol atamayan oyuncular, zaten bu yüzden eleştirilen oyuncuları bir de oraya gönderip daha da çöküşüne neden oluyorsun oyuncunun psikolojik olarak. Oysa dediğim gibi bugün en azından bir tane santraforumuz olacak gibi duruyor. Yani herkesin görüntü fikri, öyle. Görüntü öyle. Doğrusu da bu, göreceksin. Yani Yunus mesela, ben 10 numara pozisyonda Yunus'u zaman zaman Galatasaray'da beğeniyorum. Bugün Arda'nın yokluğunda Yunus da elinden geleni yapar. İyi şut atar mı? Atar. Araya pas verir mi? Verir. Faul alır mı? Serbest vuruş kazandırır mı? Kazandırır. Çalım atma yeteneği de olan kıvrak bir oyuncu.
1: Bunlara da çok ihtiyacımız var.
2: Evet. Bu kilit oyuncu olarak ön plana çıkabilir Yunus. Deniz de bence hani golsüzlük problemine bugün inşallah ki çare bulur. Hocamın dediği gibi savunmanın önü çok önemli. Orada Salih'le İsmail'e büyük iş düşecek. Stoperlerde ve beklerde biz zaten hep hata yaptık. Yani iyi bir savunma yapamıyoruz şu ana kadar. Kalecimiz de iyi kurtarışlar yapsa da hatalı goller yediği de oldu. Altay ayrı, Uğurcan ayrı. Takım halinde kötüyüz Arda Güler'in dışında. Bir Bursa'daki İtalya maçında Barış Alper Yılmaz'ın iyi bir oyunu vardı. Onun dışında ön plana çıkan oyuncularımız olmadı. Dilerim ki bütün iyi futbollarını bu akşamki maça saklamış olsunlar.
1: Şunu merak ediyorum abi. Dün Montella basın toplantısında dedi ki ya işte eleştiri oluyor. Tamam olur da dedi. Çok eleştiri oluyor. Bu oyuncular da dedi %5, %10 dedi verebileceklerinden daha azını verebiliyorlar dedi. Bunun tam tersini dedi yapsanız, hani eleştiri yerine destek olsa dedi, oyuncuların performansında dedi en azından %5, %10 artacağını dedi. Bak, ondan sonra görebilirsiniz dedi. Katılıyor musun bu anlamda Montella'ya?
2: Eleştiri diyelim ki biz eleştiri yapmıyoruz. Biz tespitte bulunmaya çalışıyoruz dilimiz döndüğünce. Hocalar yani hadi biz gazeteci olarak gazeteciler eleştiri yapar. Gazeteciliğin özünde vardır zaten. Hem haber vermek hem de ortada gördüğü eksikleri eleştirisel bir dille halka duyurmak. Yazılı ya da işte böyle sözlü olarak. Şimdi teknik adamlar da aynı şeyi söylüyor. Hoca istiyor ki eleştiri olmasın. Motivasyon istiyor değil mi?
1: Evet.
2: O motivasyonu biz zaten elimizden gelen maç anonslarında, görsellerde, yazılı basında biz her şeyi yapıyoruz motive etmek için. Ama bizim o motivasyon için gayretimiz %1 kalır hocanın yanında. Burada motivasyonu sağlayacak olan bir milli takım teknik heyeti, 2 futbol federasyonu yetkilileri. Madem oradalar, bu motivasyonu özel bir yemekle mi olur? Bir odaya kapanıp herkes eteklerindeki taşı döküp eksikleri dile getirip orada yol haritası ya da doğruları bulma konusunda karşılıklı müzakerelerde bulunur. Montella bir şey söyler. İbrahim Hacı Osmanoğlu bir şey söyler. Mecnun Otyakmaz oradan bir şeyler söyler. Yönetici konumundakiler, başkan konumundakiler. Teknik heyette de Montella bir şeyler söyler. Oyuncular karşılık bulur. Ortada bir doğru da birleşilir. Motivasyon bu şekilde olur. Yani hadi aslanım, hadi kaplanım, parçala, yık. Ya bugün zaten açsınlar foto maçın birinci sayfasını, kapağını. En güzel motivasyon başlığı orada var zaten. Bu yetmiyor. Burada oyuncuları gaza getirecek konuşmayı yapacak olan hocadır. Hoca Türk gibi düşünüyor ya. Türk'üm, ben Türk hissediyorum diyorsa o motivasyonu en iyi Montella yapar.
1: Doğru.
2: Bunu hoca yapıp, yani biz seremonide şunu görelim. Zaman zaman takımlarda görüyoruz bunu. Maçları izlerken oyuncuların gözünden sanki alev fışkırıyor. Sanki topu ısıracakmış gibi böyle hırslı bir ruh haline bürünüyorlar. Orada bakıyoruz oyunculara. Yani bunu sağlayacak olan biz değil. Biz elimizden geleni yapıyoruz zaten. Oradakiler dokunarak, birebir oyuncuya dokunacak olan, sözle dokunamazsın. Çok zor. Ama oyuncuya orada birebir konuşurken hoca dokunur. Hoca gaza getirir. Soyunma odasında o motivasyonu hoca yapar. Bunu Fatih Terim yıllarca yapmadı mı? Adeta Fatih Terim ne dedi? Ya biz bitti demeden bitmez. Sahada savaşmayı emrediyorum size dedi, değil mi?
1: Evet.
2: Atatürk'ün, Ulu Önder Atatürk'ün Çanakkale'de söylediği gibi, size savaşmayı, ölmeyi emrediyorum. Ya bu şekilde savaş var sahada. Rakipler savaşıyorsa sen de savaşacaksın. Geri dönüşlerin takımı olacaksın. Tutturduk hepimiz bir ağızdan reaksiyon kelimesini kullanıyoruz sürekli. Reaksiyonla olmuyor bu iş. Savaşacaksın. Tekmeye kafa uzatacaksın. Yani Osimhen'den hiç mi hisse kapmamışlar ya? Ya Osimhen vücudunu siper ediyor, yeri geliyor. Vücudunu sakatlanma pahasına kullanarak Osimhen oluyor, değil mi? Yani 100 milyon euroluk bir oyuncu haline dönüştü. Biz ona niye uzaylı diyoruz? Sıra dışı oynadığı için. Bizde de milli takımda da birkaç oyuncu çıkıp bu akşam sıra dışı bir oyun oynasın. Savaşsın. Yani bayılsın sahada. Kusacak duruma gelsin. Oynaya oynaya, savaşa savaşa yere yığılıp kalsın gerekirse. Savaşsın, kussun. Ya böyle bir oyuncu görmek istiyoruz. Herkes formasını terletmeden 90 dakikayı tamamlayıp dışarı çıkıyor. Bu oyun değil yani. Milli takım formasını giyen gerekirse savaşacak sahada. Yüreğini ortaya koyacak. Yürekli oynayacak. Başka türlü biz A liginde başarılı olamayız. Biz bunu istiyoruz milli takımdan. Biz yani reaksiyon budur. Reaksiyon diyorsanız. Geri dönüş, başkaldırı, savaş. Rakibe karşı dik durmak. Rakibin futboluna futbolla karşılık vermek. Hani bunu yapması lazım. Tutturmuş milli takım, bizler de, milli takım oyuncuları da reaksiyon üzerinden Uluslar Ligi'ni tamamlayacağız. Onun ötesine geçin. Reaksiyon değil. Savaş. Savaşacaksın ya. Bizim ligimizde küme düşmeme mücadelesi, Cem abi bunu en iyi bilir. Küme düşmeme mücadelesi yapan takımların büyüklere karşı oynarken sahada yere yığılıp kalan oyuncuları gördük biz. Takımı kurtarmak için.
3: Tabii o atmosfer başka bir şey oluyor.
2: Ama işte onu istiyoruz biz milli takımdan ya. Yani al gülüm ver gülümle olmuyor bu. Pozisyonu kaçırıyor karşı karşıya pozisyonu. Saçlarını yoluyor. Biz ekranda saç kalmadı kafada zaten.
3: Aynı noktada hani tamam, savaştan da ziyade bence omuzların erken düşmemesi lazım.
2: İşte tamam, pes etme yani kardeşim. Niye pes ediyorsun? Ya 11-11 oynuyorsun.
0: Demin onu söylemek istedim. Yani mesela bu senaryolarla karşılaştığın zaman sen eğer duygusal güce sahip değilsen bu senaryolara karşısında doğru futbolu oynayamıyorsun.
1: Evet.
0: Şimdi 1-0 geri düşüyorsun. 1-0 geri, bizimkiler var ya, o kadar belli oluyor ki oyun düşüyor. Ve 1-2 tane oyuncu kendisini biraz daha ayırarak daha iyi bir şeyler yapmak için bu sefer oyun disiplinden kopuluyor. Şimdi sen bir grup var, oyundan düşen bir oyuncu, bir grupta bir şeyler yapmaya çalışıyor ama oyun disiplini bambaşka bir yerlerde.
1: Evet.
0: Mesafeler açılıyor. Oyunun kimliği tamamen gidiyor. Ya buradaki işte bu senaryolara çok hazırlıklı olmak lazım. Onun için de bu akşam bence ilk golün kıymeti, değeri hakikaten çok önemli. Evet. En azından bir bizim kendimize gelip psikolojik olarak oyundaki

0: de çok sağlam durmak lazım. Yani top rakipteyken nasıl duracağız? Bize bir puan yetiyorsa veyahut da bizim galip gelmemiz gerektiği zamanda nasıl oynayacağız? Ya bunlar çok değerli sorular ve bunların hepsinin altını doldurarak takıma anlatılıp pratik olarak çalışılıp sahaya da maça da öyle uygulanması lazım. Hem bunu tahtada anlatırsın, hem bunun antrenmanını yaparsın, hem psikolojik tarafını söylersin, hem de bunu sahaya uygulamasını doğru yaparsın.
1: Mesela ya, hocam sözünü balla kestim.
0: Estağfurullah yani tohbeli diyorum.
1: Yunanistan milli takımı bizden daha iyi bir milli takım mı? Ya da şunu söyleyeyim. Yunanistan'ın sahadaki savaşını görünce ben şaşırıyorum ya. Yani sanki Dünya Kupası şampiyonluk maçına çıkmışlar. Ya da Şampiyonlar Ligi şampiyon finali gibi. Dünya Kupası finali gibi oynuyorlar her maçı. Yürekli oynuyorlar. Asıl yürekli oynaması gereken biz ya. Biz dünyaya nasıl nam saldık? Gücümüzle, cesaretimizle, ruhumuzla. Milli ruh diye bir şey var ya. Milli takımın o formayı giydiğinde o duygusallıkla o atalarımızın genlerinden bizlere kadar gelen o yürekli oyunu sahada görmek istiyoruz. O kayboldu, onu diyorum. Hem Dünya Kupası'nda kayboldu hem de bu Uluslar Ligi'nde göremiyoruz. Biz Dünya Kupası'na gittiğimizde nasıl top oynuyorduk ya? Ya takım halinde savaşıyorduk. Hırvatistan maçını hatırla Fatih Terim'le. Geri dönüşlerin takımı olduk o dönemde. Ya nasıl biz bitti demeden bitmiyordu gerçekten. Yani bir oyuncu sahneye çıkıyordu. Hem oyun vardı, hem güzel bir oyun vardı, hem de bir oyuncu kurtarıcı gibi sahneye çıkıp maçı kurtarıyordu. Oyunun son saniyesine kadar maça asılıyorduk. İşte ya şimdi böyle olmuyor ki.
0: Bunların hepsini bu motivasyonu senin söylemiş olduğun şu o kadar kalpten söylüyorsun ki bunları. Bu söylemiş olduğun şeylerin hepsini Montella takıma iyi geçirebilmesi lazım.
1: Evet.
0: Duygusal olarak iyi geçirebilmesi lazım. Buradaki en önemli şeylerden bir tanesi de mesela bizim milli takımımızın Hakan'lı, Orkun'lu, Arda'lı, Kenan'lı varken Barış Alper'le oyunumuz nasıldı? Şimdi onların hiçbiri yok. Ama işte eğer senin bir oyun kimliğin varsa bu oyun kimliğini o oyuncular olmadan da sürdürebilmen lazım.
1: Evet, doğru.
0: Çünkü sen milli takımsın. Sen Ay Yıldız'ı temsil ediyorsun. Yani sen ne olursa olsun onlarla oynamış olduğun oyunun dışında farklı bir oyun oynamak zorundasın. Hem defans kurgunla, hem orta sahanla, hem üretkenlikte forvet hattınla. Bunların üçünün hepsinin bir arada oynama zorunluluğu var. Çünkü bak burada saydığım, burada olmayan isimler her an oyunun şeklini, rengini, skorunu değiştirebilecek kalitede oyuncular.
1: Doğru.
0: Hepsi Kenan'da, Hakan'da, Arda'da. Bugün bir duran top olur. O Hakan'da, Arda'da çok rahatlıkla gol yapabilecek özellikle. Kenan hani şapkadan tavşan çıkaracak kadar böyle driplingleri olan, çok rahat adam eksilten, gol yapabilen, olmayacak yerlerde pozisyon çıkartabilecek bir oyuncu. Şimdi bu oyunculardan yoksun olduğun zaman o zaman senin takım olarak takım oyununu daha iyi oynaman lazım. Sahaya daha iyi kurman lazım. Rakibin alanında oynarken bizim sıkıntımız nedir? Arkada defansın merkezinde oynayan oyuncular geniş alanda yakalandığı zaman maalesef geçiliyorsun ve burada da biz kendimize çok tehlikeler yaratıyoruz. Oyun kurulumuna da dikkat edeceğiz. Yani oyun kurulumunda işte merkezdeki adama top atmayacaksın, bireysel oynayacaksın, çok ısrarcı olmayacaksın, baskı altında kalmamaya çalışacaksın. Mümkün olduğu kadar rakibini kendi sahasında oynamanın getirmiş olduğu avantajı sen kendi sahandan daha ileride tutacaksın. Daha orada kompakt oynamaya çalışacaksın ve alanlarda mümkün olduğu kadar iyi kapatacaksın. Adamlar da özellikle mesela Arda oynadığı zaman ne yaptı İtalyan? Dibine kadar gitti. Nefes aldırmadı. İkili sıkıştırmalarla çok hareket ettirtmemeye çalıştı. Buna rağmen Arda gene bir şeyler yapmaya çalışan yetenekli oyuncularımızın başında geliyordu. İşte bu yüzden de sen de aynı şekilde. Yani mümkün olduğu kadar rakibine alan ve zaman bırakmadan sen topu aldığın zaman doğru oyun, doğru hücum ve doğru bir şekilde atağı sonlandırma. Gol olur olmaz. Faul olur. Korner olur, rakibe çarpar ama atağı sen sonlandır. Bir de tabii buradaki önemli şeylerden biri sahipsiz toplara çok hakim olmamız lazım. Yani top sendeyken ne oynayacaksın, top rakipteyken ne oynayacaksın, top kimsedeyken sahipsiz toplara da sahip olman lazım. Ben hepsinin altında şu gerçeğin yattığına inanıyorum. Sahadaki bir takımın oynarken sahadaki konumlanması, oyunu, şekli

0: götürmesi için, istediği yönde götürebilmesi için ben doğru pozisyon almanın çok etkili olduğunu düşünüyorum. O doğru pozisyonda da verdiğin görevdeki oyuncular bunu doğru uygularlarsa da sen buradan puan ve puanlarla dönersin. 9 puan var şu anda. Sen Uluslar Ligi'nde kalmak istiyorsan, en kötü 2 dördüncüden biri olmak istemiyorsan bugün buradan en kötü şartlardan puanla çıkman lazım.
1: Ya yani hoca İtalya maçından sonra şunu söyledi. Yani hoca çok inanmıyor. Burada kalıcı olacağımıza inanmıyor bir defa.
0: Biraz çıkan, onun da altlığını yapıyor galiba yani, değil mi?
1: Çıkan her 4 takımdan 3'ü B ligine iniyor dedi. Bizi de oraya yakıştırıyor hoca. Yani bir defa buradaki maçlar bir derbi gibi düşün. Yani çünkü çok sıklet olarak senden daha güçlü takımlarla oynuyorsun. Ve derbi gibi düşün. Yani bugünkü maçta bir derbi. Türkiye, İtalya Türkiye derbisi. Şimdi bizim evimizdeki oyun, iç sahadaki oyun, deplasman oyunu ikisi de aynı oldu. Yani iç sahada farklı oynaman lazım. Hücum futbolunu oynarsın, hücum edersin, daha çok şut atarsın. Bunu yapmadık. Deplasmanda da aynı oyun. Deplasmanda daha iyi savunma yapıp geçiş hücumlarıyla gol arayabilirsin.
2: Bir oyun geliştirmek
1: tabii,
2: lazım.
1: Tabii deplasman yani. En azından bir puan. İçeride 3 puan. Öyle düşünseydi böyle bir stratejimiz de yok. En kötüsü de bu.
3: Şöyle abi, ekleme yapayım sana. Az önce güzel bir örnek verdin ya. Şimdi yavaş yavaş tamamlayacağız. Ben de o örneğin çevresinden devam etmek istiyorum. Yunanlıların katıldığı son turnuva 2014 Dünya Kupası. 2014'ten sonra ne Dünya Kupası'na gidebildiler, ne Avrupa Şampiyonası'na gidebildiler.
1: Doğru.
3: 12 yıldır hiçbir turnuvada yoklar. Ki son turnuvalarda da, yani mesela en son İskoçya Danimarka'nın arkasında kaldılar 7 Doğru. puanla. İskoçya 13 aldı, Danimarka 11 aldı, Yunanistan 7 aldı. Ama ne yaptılar ki? Aynı teknik adamla devam ettiler. Yani son Avrupa Şampiyonası elemeleri gidemediler. Jovanović. Dünya Kupası elemeleri Jovanović ama ne yaptılar? Oyuncu grubunu değiştirdiler.
1: Evet.
3: Karesas girdi işin içerisine. Çolakis girdi. Çolis girdi. Evet. Muzakitis girdi. Yani 4-5 tane oyuncuyla birlikte yeni bir hava yakaladılar. Eskilerle birlikte işte Pavlidis falan zaten çok formda. Yanidis'le birlikte. Bu işi şu anda kotarıyorlar. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Biz de buradan dönebiliriz.
1: Tabii ki. Yani ama bir yerden başlamak lazım. Biz de onu diyoruz.
3: Var abi ben. Elimizde yeni oyuncular var. Ama işte bu yani... Şimdi Yunanlar bunu teknik adam değişimini yapmadı. Oyuncu grubunu değiştirerek yaptılar. Tabii. Bizim de elimizde oyuncular var.
1: Evet.
3: Biz de değiştirebiliriz ama öncelikle mesela, o milli piyangonun çıkması için bileti alman lazım. Denememiz mesela, lazım yani.
1: Bulamıyoruz ki.
0: Zeki'nin yarasına parmak var.
3: Son cümleyi alayım abi. Ya, müziğimiz
1: İtalya,
3: geldi, kapatacağız.
1: İtalya Bursa'daki maça çıkarken o 9 oyuncuyu getirmedik. Evet. Yani havuzun genişliğine bakar mısın? Biz de böyle bir havuz kuralım.
3: Var aslında ama, bakalım inşallah daha fazla zaman kullanırız diyelim. Zeki Uzundurukan, Cem Pamiroğlu, çok teşekkürler, ağzınıza sağlık. Milli takımı akşam Bologna'da İtalya karşısında başarılar. Programı tamamlıyoruz. Mutlu günler, hoşçakalın.

0: A-Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminevi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: A-Spor Radyo. Sporun Radyosu.
3: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
5: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
4: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
6: Shell taşıt tanıma sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır. Biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların Shell'i. Hep bilir.
7: A-Spor Radyo.
8: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
9: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
10: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
8: Şansa

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Spor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

0: Fellas, lezzeti ezber bozar.
1: Shell taşıt tanıma sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır, biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların şeyi, hep ileride.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7-24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev, enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

0: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Hayatın merkezi seni bekliyor.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe. Reklam.
3: A-Spor Radyo.
4: Türkiye'nin spor radyosu.
5: A-Spor Radyo. Türkiye'nin spor radyosu. A-Spor Radyo.

tutku, inanç, güç, zafer. Aspor Radyo, sporun radyosu.

milli takımımızla başlayalım tabii ki. Uluslar Ligi'nde 4. karşılaşmamıza bugün çıkacağız değerli izleyenler. İtalya deplasmanında olacak A milli futbol takımımız. Detayları

0: Şöyle İtalya'ya kameralarımızı çevirerek alalım. Muhabir arkadaşlarımız bizleri bekliyor. Emre Kaplan stadyumda. Birazdan ona zaten gideceğiz. Konuklarıyla birlikte olacak. Erdem Akbaş ise milli takımımızın kaldığı otelin hemen çevresinde bizleri bekliyor. Milli takımımıza dair detaylar kendisinde. Erdem Akbaş'la başlayalım. Erdem, söz sende.
1: Elbette Demet Kedik. A milli takımımızın kamp yaptığı otelin tam önündeyiz. Burada özel de bir an var tabii. Sayın Başkan, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu zaten Belçika'da da takımla beraberdi. İtalya'da da A milli takımla beraber kamp yapılan otelin bahçesinde Türkiye Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Abdullah Ayaz'la birlikte bir de yanında misafirleri var. Abdullah Ayaz ve İbrahim Hacı Osmanoğlu birlikte mücadele saatini bekliyor. A milli takımı taşıyacak otobüs 18.30'da hemen gördüğümüz otelden ayrılıp stadyuma hareket edecek. Yaklaşık yarım saat mesafede Renato Dell'Are stadyumunda A milli takım İtalya ile karşı karşıya gelecek. İbrahim Hacı Osmanoğlu da mücadele öncesi otelin hemen önündeki kafeteryanın bahçesinde Abdullah Ayaz ve bir misafiriyle beraber oturuyor. Bugün önemli açıklamaları oldu tabii Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun. Ben onları da paylaşarak yavaş yavaş yayını noktalayacağım. İbrahim Hacı Osmanoğlu son dönemde Türk futbolunda yaşanan konularla alakalı ve Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun tutuklanmasıyla devam eden sürece dair açıklamalar yaptı ve şunları söyledi. Sürecin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için devletimizin ilgili kurumlarıyla tam bir işbirliği içerisinde olacağımızı, üzerimize düşen her türlü sorumluluğu yerine getireceğimizi ve Türk futbolunun geleceği adına gerektiğinde elimizi değil bütün sorumluluğumuzu taşın altına koyacağımızı kamuoyunun bilgisine sunuyorum dedi. Çok daha uzun açıklamaları da oldu elbette Sayın Başkan'ın. Bunlar konuşuldu, gündemde çok fazla yer buldu. Önümüzdeki günlerde neler olacak ama şu notları paylaşarak devam edeyim. Yarın çarşamba günü Türkiye Futbol Federasyonu bir toplantısı yok. Sayın Başkan UEFA toplantısı için yurt dışında olacak. Ardından dönecek. Döndükten sonra süreç devam edecek. Hem MHK ile alakalı hem hakem atamalarıyla alakalı sürecin işletileceğini Sayın Başkan da kendisi de ifade ediyor. Türk futbolunu temizleme adına, Türk futbolunun selameti adına atılacak her türlü adımın da yanında olduğunu zaten bugünkü yaptığı açıklamalarla ifade etmişti İbrahim Hacı Osmanoğlu. Süreci hep beraber takip edeceğiz. Milli takımdan da kısa notları paylaşalım. Orkun Kökçü sakatlığı sebebiyle yok. Barış Alper Yılmaz ve Arda Güler kart cezalısı olduğu için bu maçın kadrosundan çıkarıldı. Eksiklerimiz var ama yine de iyi bir kadromuz var. İnanıyoruz Uluslar Ligi'nde artık ilk puanımızı ya da puanlarımızı bugün alacağız. Montella da hazırlıklarını tamamladı. Rakip İtalya, rakip Roberto Mancini diyelim. Bizim hazırlıklarımız tamamlandı. Milli takımda biraz önce yine aynı bahçede Merih Demiral ve İrfan Can Kahveci de oturuyordu. Futbolcularımız da mücadele saatini bekliyor. 90 dakika başladığında hep beraber skoru göreceğiz. Eğer Sayın Başkan açıklama yapmak isterse onu da ekranlara getiririz. Ben yayından önce kendisine sordum. Konuşmak ister misiniz dedim. Şimdi bir açıklama yapmak istemediğini ifade etti. İlerleyen günlerde bize özel veya başka bir yere açıklamalar olursa İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun elbette onları da konuşuruz diyelim Demet Kedik. Söz tekrar sende.
0: Bir diğer bağlantımızla devam edelim değerli izleyenler. İtalya-Türkiye karşılaşmasının oynayacağı stadyuma çeviriyoruz kameralarımızı. Emre Kaplan orada bizleri bekliyor. Yanında konukları Reha Kapsal ve Dündar Keşaplı olacak. Emre, söz sizde.
2: İtalya'dan, Bologna'dan, Renato Dall'Are Stadyumundan bir kez daha mutlu günler, yayınlar dileyelim. A milli takımımız İtalya deplasmanında Uluslar Ligi'nde 4. maçına çıkacak. Henüz puanla tanışamadık. Bugün umudumuz, temennimiz bu kötü gidişata bir son vermek olacak. Dün gelmişti milliler buraya. Belçika'dan, Liège'den son çalışmasını yaptıktan sonra akşam saatlerinde İtalya'ya, Bologna'ya indiler özel bir uçakla ve basın toplantısında Vincenzo Montella ile birlikte Ozan Kabak basın mensuplarının sorularını yanıtlamıştı. Biz de şu an stadyumdaki stüdyomuzda Reha Kapsal ve Dündar Keşaplı ile birlikte maç öncesindeki durumu, iki takıma dair detayları konuşmaya çalışacağız. Öncelikle hoş geldiniz. Dündar abi, sen ev sahibi sayılırsın. O yüzden yani sana hoş geldin demek çok gerekli görmüyorum.
3: Olsun.
2: Yıllardır buradasın zaten.
3: Tabii.
2: İşin esprisi tabii ki yayınımıza ikiniz

0: Hoş
1: Roma'da
0: geldin.
1: Yaşadığım için burası.
0: Sen de misafir sayılırsın abi burada.
1: Teşekkür ederim. Hocam siz hoş geldiniz.
0: O yüzden müsaadenle Reha Hoca ile başlamak tabii. isterim. Dündar abi. Tabii. Hocam Belçika maçı öncesinde de birçok yayın yaptık.
2: Evet.
0: Fikirlerinize, görüşlerinize, yorumlarınıza başvurduk. Orada hep psikolojinin de altını çizerek başlamıştık. Bu kötü gidişatı durdurmanın, bunu pozitife çevirmenin önemli olduğunu konuşmuştuk ama Belçika'da bunu başaramadık. Yine erken kırıldığımız, erken gol yediğimiz bir maç oldu. Bugüne dair neler bekliyoruz, neleri değiştirebiliriz, neler söylersiniz?
2: Tabii 3 maç istediğimiz gibi gitmedi, iyi başlamadık. Yeni bir artık bir geçmişte kalmayıp neler hata yaptık. Mutlaka bunu Montella ekibi bir şekilde analiz ettiğini düşünüyorum. Etmiştir de kesinlikle. Yani artık bir yeni bir beyaz sayfa mı denir? Yeni sil baştan mı denir? Bir başlangıçta burada İtalya'da işte deplasmanda oynayacağız. Yani geçen maçta da altını çizerek şunu söyledik. Hatta bizim gibi tüm yorumcu arkadaşlarımız da aynı şeyi dile getirdi. Yani bir reaksiyon vermesi gerekir diye. Bir tepki verilecekse Belçika maçı olmadı. Ama bu tepkiyi burada mutlaka görmek istiyoruz. Yani milli takımdan. Bunu verebilecek potansiyeli var mı? Var. Çünkü karakter mücadeleyle inşa edilir. Bizim oyuncularımız karakterli mi? Kesinlikle karakterli. Bize çok büyük başarılar bu kadro, bizim çocuklar yaşattı mı? Yaşattı. Bugün aynısını tekrarlar mı? Tekrarlarlar. Böyle bir hafızaları, böyle bir genleri var mı? Var. Montella bugün en önemli, tabii ki tekniği, taktiği, yalnız hadi koçum, hadi iyisiniz vesaire gibi böyle konuşmalarla sahaya çıkmayacaktır. Ama en önemli takım bu kırılganlığına, az önce çok doğru söyledin, çözülmesi gerekir. Yani birinci golden sonra skora teslim olan, akıl bir şekilde ortadan kaybolan, duygularıyla saha içinde çok doğru olmayan, disiplinsiz bir görüntü var. Bunu Montella ve dediğim gibi ekibi mutlaka çözmüştür. Böyle bir saha içinde doğru bir görüntü vereceğini düşünüyorum milli takımın. Birazdan da zaten bir şeyde Dündar Bey'de konuşsun. Ondan sonra tekrar bir şey yaparız.
0: Biraz daha taktik daha kısmını soracağım
2: gireriz,
0: hocam.
2: Gireriz tabii.
0: Dündar abiye size de bir İtalya tarafını sormak istiyorum. Çünkü aslında Bursa'daki maç öncesinde biz yayın yaparken İtalya'da moral anlamında çok iyi bir durumda değildi. Orada bizi yenerek morali toparladılar. Fransa maçında bir beraberlik. Dün işte antrenman tesisinde beraberdik. Taraftarların bir ilgisi var. Yeniden milli takıma dair bir yakınlığı hissetmeye başlamış gibi duruyorlar. İtalya tarafını nasıl görüyorsun?
1: Şimdi Bursa'daki yayında şunu söylemiştik. Biz aslında Belçika mağlubiyetine aldandık. Aldandık yani, bunu kabul etmek lazım. 3 kez Dünya Kupası'na katılamayan bir İtalya var. Biraz orada hafif alındığını ben düşünüyorum. Çünkü psikolojiktir. Demin hocam dedi, aslında bu işler biraz da psikolojiye bağlı. Bizim oyuncularımızın kalitesi var mı? Bunu herkes biliyor. Var. Karakter olarak güçlüyüz. Mücadele edebiliyoruz. Ama bir yerde bir eksiklik var. Bu gole gidemiyoruz. Golle buluşamıyoruz aslında. Fırsatlar yaratıldı. Şimdi şöyle düşünmek gerekir. Mancini çok başarılı bir hoca aslında. Çok teknik çalışan, oyuncular üzerine iyi psikolojik hazırlık yapabilen bir özelliği var. Bunu zaten gördük Belçika mağlubiyetinden sonra. Türkiye galibiyeti artı Fransa gibi güçlü bir ülkeye karşı edilen, yapılan mücadele. Bunu gördük ve orada onlara iki maçta iyi bir doping oldu. Yani moral depoladılar ve gerçekten zaten kazandıkça kazanma hırsı artan bir takım haline geldi. Kısa süre içinde açılan bir yara vardı İtalya cephesinde. Bunu yavaş yavaş tedavi etmeye başladı Mancini kısa süre içinde. Tabii Türkiye'nin de ne yazık ki şu ana kadar istediğimiz puanı alamadığımız gibi galibiyet yüzü de göremedik. Bu da bizim için çok üzücü. Bir başka deyimle biz de Mancini'nin iyileşmesine yardımcı olduk. Yani bu da bir yaşanan gerçek. Bugüne kadar oynanan Türkiye İtalya-Türkiye arasında 14 karşılaşmada 14 kez karşı karşıya gelmişiz. Hiç galibiyetimiz yok. Yani İtalyanlara karşı bir galibiyetimiz yok. Hep İtalyanların üstünlüğü olmuş. Bu akşamki karşılaşmada Emin Hocam dedi. Yani ne kadar motivasyon olarak Montella hazırlasa da, oyuncularımız başarılı olsa da, İtalya hazırlıklı. İtalya kendi sahasında oynamanın avantajı var. Taraftarları var. Eksik oyuncularımızın olması da dezavantaj. Hem de hepsi birbirinden değerli ama Hakan, Arda, işte Kenan gibi Korkun. Ondan sonra öne gelen oyuncular yok, ne yazık ki yok. Onların olması oyun akışını değiştirirdi, kesin değiştirirdi. Mesela Hakan ve Kenan'ın bu akşam olması oyun akışını tamamen değiştirirdi. Ama futbolda olsaydıyla hareket edemeyiz. Yoklar bu akşam. Bu nedenle teknik direktör Mancini büyük olasılıkla en iyi şekilde hazırlanmıştır. Kendi zaten dün dedi, biz dedi her ne kadar 4-1 yenmiş olsak da yarınki maçın yine daha sert ve daha mücadelece geçeceğini düşünüyorum dedi dünkü açıklamasını hatırlayacaksın.

0: Tabii işin ilginç tarafı, teknik direktör Montella 1999 yılında bu stadyumda ilk kez milli takım formasını giydi. Ve Gales'e karşı oynadıkları maçta 4 golle buradan galip ayrılmıştı o yılda. Ama İtalyan medyasında şunu diyor. O dönemlerde kariyerine burada başlayan Montella'nın bu akşam Mancini'ye yoluna devam etme şansı verebilir. Montella'nın da, yani İtalyan medyasına göre bugün yansıyan notlarda, Mancini de Montella'nın oyuncularla beraber B grubuna gitme vizesini verebilir. Yani ne yazık ki bu akşam da kaybedersek A grubuna veda ediyoruz yani. O da bir gerçek.
1: Daha iki maçta var.
0: İki maç var ama yani gerekir.
1: Yani en iyi dördüncülere girip, çünkü iki tane takımı yakalayabiliriz orada. En iyi dördüncü bir şekilde olup tekrar.
0: Ama bir şeyin değişmesi lazım. O istediğim yani, yani değişmezse
1: kesinlikle,
0: ben hani.
1: Hayır, kesinlikle
0: ben
1: canım.
0: Bugün yorumları yani yani kesin gider demiyor ama böyle bir ihtimal olan bir durum.
2: Çok ya hikayesi
1: biz
2: var.
1: Tabii burada yorum hani, yapıyorlar. Biz ona karar veremeyiz. Montella gitsin mi? Ben de hayır, sizin için söylemedim. Tamam. Estağfurullah. Yani yok, genelde biz onu değil. Biz gördüğümüz olayları tespit ederiz. O iş Futbol Federasyonu'nun işidir. Yani birçok insan da Türkiye'de diyor, ben bunlara katılmıyorum. Bizim işimiz o gitsin bu kalsın, yok, değil. Yok, ben sizin için söylemedim. Hayır, estağfurullah. Konu açıldı diye söylüyorum. Yani
0: ben esas Montella gitsin demedim. Hani A grubunu, B grubunu.
1: Hayır, yani onlar B grubuna gider gibi hani böyle konuşmalar da oluyor. Onu sonuçta Futbol Federasyonu karar verir.
2: Biz yine taktik tarafına
1: dönelim. Tabii aynen, oraya bakmamız
2: buradan gerekti. Saha içinde eksiklerimiz var. Yani Dündar abi de söyledi. Evet. En baştan devam eden eksikler var. Bir de son maç itibariyle kar cezası Arda Barış, belki de en çok ayağına bakacağımız iki oyuncudan yoksunuz. Diziliş anlamında, formasyon anlamında benzer bir durum ama farklı oyuncularla bekliyoruz. Neler söylersiniz hocam?
1: Vallahi en iyi takımlar her değişkenliğe hazırlık yapar. Bu değişkenlik nedir en iyi takımların? Oyuncu bazlı değil. Oyun sabit, oyun kimliği. Mesela İtalya'ya ilk maçında onu söyleyeyim. İtalya ilk maç Belçika maçı kötü gittikten sonra Bursa'ya geldiğinde oradaki yayında bir kimlik arayışı derdindeydi. Bizim maç, evet, onlara bir kimlik, bir de moral, bir de özgüven getirdi Fransa'ya karşı. En büyük artıları buydu. Yani bir özgüven, bir şekilde kazandılar. Bizim de bugün bunu kazanmamız gerekir. Yani her değişkenliğe ben Montella'nın bir hazırlık yapacağını ve bugün de sahada biz bunu göreceğimizi düşünüyoruz. Bu hazırlığı da yapması gerekir. Birçok parametre varsa oyunda, bak şöyle bir 3 maçta oyunun birçok tabii akışkanlığı parametresi var. En temeli mesela Fransa maçı da olmak üzere, hem İtalya maçında da bunu dile getir. Geçen Belçika maçında da. Ya futbolda en önemli olmazsa eğer orta saha, değil mi? Mesela Fransa maçı biraz daha dengeli oynadık, mücadele niye? Şimdi şöyle bakalım. Kone oynadı, Rabi oynadı. Önünde Çerki oynadı, Stili. Çok yardım etmedi. Sayısal bir üstünlük sağlanmadı. Bunu aynısını mesela Bursa'ya döndüğümüzde, Bursa'da kimle oynadı orta sahada? Tonali oynadı. Baktığımız orta sahada Facoli oynadı ve Frantesi üçlü oynadılar. Bak şimdi, Frantesi bir üçlü oynadı, 4-3 oynadılar. 4-2-3-1'den Fransa takımına karşı 4-3 oynayan, merkez 6-2-8 ile oynayan bir İtalya vardı. En son Belçika maçında topu hareketlenen, topun önündeki oyuncu Tielemans'tı. De Bruyne ve Van Hagen. İki tane 8'de oynadılar o gün, dikkat edersen. Yani biz bunlara orada da dile getirdim. 3 maçta da bunu dile getiriyorum. Bir tek bununla da tabii bitmiyor ama saha içindeki en önemli organizasyonundan biri orta sahada tencere kapak misali gibi. Yani oradaki eşleşmeyi doğru bir şekilde yapılması gerekir. Bugün de aynı şekilde büyük olasılıkla böyle 4-3 oynayan, dedi her takımı 4-3 oynatan, kendi hem de en son 2021 baktığımızda Avrupa Şampiyonası'nı hatırlarsın, 4-3 de yine şampiyon olan bir İtalya milli takımından bahsediyoruz. Yani burayı bir doğru bir şekilde kontrolünü sağlamalıyız. Bugün de ona sağlamalıyız. Bir de şunu söyleyeyim. Tabii orta saha çok önemli. Çünkü 3 maçı ondan oyuncularını saydım. Biz bunlara doğru bir şekilde karşılık veremedik. Arda mesela geçen maç Barış Alper'in yanında oynadı. Santrofor gibi oynuyor. Sırtı dönük değil. Top kaybına gelip orta sahada sayısal üstünlüğü sağlayamadık. Sayısal üstünlük şimdi saha içinde topu sahip olduğunda da bir şekilde sağlamalısın. Top rakipteyken de aynı şekilde bu sayısal üstünlüğü sağlayamazsan sayısal dengeyi sağlamalısın Emre. Biz bunları yapamadık. Bir de şunu en son söyleyeyim. Benim gördüğüm çıplak gözle maçları özellikle seyreden biri olarak, ya bizim milli takımımız yarım yamalak bir pres yapmak istiyor. Önünde pres yapıyor. Bu pres yaptığınız zaman, pres doğru olmadığı zaman zincirleme pozisyon hataları getiriyor. Bizim şimdi bu presle ilgili, bak pres olayı başka bir şeydir. Yani bir hafıza olayıdır. Yani oyuncular alışa geçe. Bunu milli takımda zaman zaman o tutmakta sıkıntı yaşıyor muyuz? Yaşarız. Bu Montella deler antrenör de yaşayabilir bizim gibi. O zaman ne yapacağız? Mesela Fransa maçı gibi kompakt bir yerde bekleyip öne çıkmayacağız Belçika maçı gibi. Bu ne oluyor biliyor musun? İtalya maçında da bu hataya düştük. Pas yolları çok açıktı İtalya maçında. Belçika maçında da. Rahat rahat topu bir şekilde oyuna soktular. Fransa maçı öyle değildi Emre. Şimdi pas yollarını bu kadar açarsan pas yolları neyi sana açar? Önde koşu yollarını rakibin açar. Çünkü sen zincirleme pozisyon hatası yapıyorsun. Herkes pozisyondan çıkıyor. Futbol hepimizin milli gibi, bizi izleyenler de biliyor. Ne oyunu? Bir kere en temel pozisyon oyunu. Yani bugün de bunu doğru bir şekilde yapmamız gerek. Öne çıkalım, illa galip gelelim. Burada şu eksiğimiz var vesaire. Bundan daha önemli bu diye değişkenliğe hazırlıklı bir şekilde çıkmamız gerekir. Ve en önemli dediğim gibi yani o baskıyı nerede, ne zaman yapacağız? Bunu doğru bir şekilde yapmalıyız. Zaman zaman yapılan baskı da mental anlamda avantaj sağlar. Mesela İtalya maçının ikinci yarı hatırlıyor musun? Gol attık, doğru baskılar yaptık. Topun kaybettiğinde takım doğru reaksiyon verdi. Bunları bu gece inşallah olumlu bir şekilde sahaya yansıtmasını milli takım bekliyorum.
2: Hocam çok teşekkür ediyorum. Dündar abi çok teşekkür ediyorum değerlendirmeler için. Zaten hem bilgine hem görüşlerine, ilerleyen saatlerde de yorumlarına başvuracağız. Yayınlarımız devam edecek. Renato Dallara Stadyumundan 21.45'te başlıyor mücadele. İlk puanlarımızı arıyoruz. Buradan pozitif bir atmosferle ayrılmayı umuyoruz. Gün boyunca stadyumdan yansıyanları, detayları, maç önü röportajlarını, maça dair her şeyi Aspor ekranında bulabileceksiniz diyelim, sözü tekrar İstanbul'a bırakalım.
3: Emre Kaplan, sana ve konuklarına çok teşekkür ediyoruz ve biz ana habere kaldığımız yerden devam ediyoruz haberlerimizde. Yine milli takımla devam edeceğiz tabii ki. Bugün oynanacak mücadele öncesi dün basın toplantıları düzenlenmişti. Özel açıklamalarda da bulunuldu. Vincenzo Montella ve oyuncularımızdan Ozan Kabak konuştu. Bakalım açıklamalara.
4: Yani kendine güvenen, rekabet yüzdesi yüksek ve konsantre olan bir milli takım seyredecek herkes tabii ki de. İlk hedefimiz doğrultusunda yeni yüzler de görerek deneyim kazanmaya devam edeceğiz. Çünkü biliyorsunuz tarihimizde ilk defa böyle bir 4 maçlık bir periyotta biz buralara kadar geldik beraber ve bunun da tabii ki de bütün deneyimleri alarak daha fazlasını geliştirebilmek için çalışacağız. Ya aslında bence yüzde vermeye çok fazla gerek yok. Çünkü baktığınızda İtalya maçındaki ilk yarıyı hatalı yapmıştık ve hepimiz bunu kabul ettik. Hani bir grup olarak kabul ettik ve her seferinde daha iyisini yapmak için hani mücadele veriyoruz. Fransa maçında korakor bir mücadele verdik ama maalesef istediğimizi alamadık. Belçika maçında da maalesef aslında yani skora bakmaksızın söyleyeceğim bunu. Rakibimiz daha bitirici oldu kale önünde. Onun eksikliğini çok hissettik. Ama tabii ki de bunun üzerine biz devam edeceğiz ve çalışmalarımızı yaparak en iyi şekilde performans vermek istiyoruz.
5: Açıkçası dediğin gibi ilk 3 maç istediğimiz gibi geçmedi. Zorlu 3 maç oynadık. İstediğimiz performansları sahaya yansıtamadık. Üzgünüz tabii ki. Biliyoruz ki bizden beklenti daha fazlaydı. Ama açıkçası biz de ilk kez böyle bir deneyim yaşıyoruz. Çok kısa bir sürede 4 tane zorlu maç bizim de tecrübe edindiğimiz bir şey değildi. Onun için buradan öğrenmek lazım, öğrenerek çıkmak lazım. Yarın da önemli bir maçımız var. Daha hiçbir şey bitmiş de değil açıkçası. Çıkıp en iyi şekilde iyi bir sonuçla, iyi bir performansla ülkemize dönmek istiyoruz.
3: İtalya milli takımında da teknik direktör Roberto Mancini ve oyunculardan Nicolò Barella Aspor mikrofonlarına konuştu.
6: Türkiye'nin zor bir süreçten geçtiğini biliyoruz ama zorlu bir mücadele olacağından eminim. Genç bir jenerasyon ile yolumuza devam ediyoruz. Federasyon ile birlikte bu yolda devam etmek istediğimizden eminiz. Kötü bir başlangıç yaptık ama sonrasında aldığımız galibiyet ve beraberlik bizi tekrardan hayata döndürdü. Türkiye maçından sonra genel rapora bakacağız ama öncelikle Türkiye maçına odaklandık.
7: Vedremo quello che abbiamo fatto.

0: cercheremo di farlo in ogni modo, però sarà una partita difficile perché anche la Turchia vorrà dimostrare.
1: İtalya Türkiye maçı gerçekten zor olacak. Rakibimizin moralinin bozuk olduğunu ve yaralı olduklarını bildiğimiz için onların daha iyi mücadele edeceğinden eminiz. Türkiye'nin ne kadar güçlü olduğunu zaten biliyoruz ama biz İtalya olarak sahaya inip gerekeni yapacağız. Bu formayı giyenlerin genç veya tecrübeli olması önemli değil. Asıl önemli olan saha içinde ne kadar mücadele ettiğimiz. Takımımız genç ama gayet iyi bir ekip. Yeni bir İtalya oluşturmak için çalışıyoruz ve bunu başaracağız. Hakan Çalhanoğlu'nun olmaması Türk milli takımını olumsuz etkiliyor ama rakibimizde zaten gayet iyi oyuncular var.

0: var. Ona da buradan geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.
1: Hakan un giocatore incredibile, fortissimo che.
2: UEFA Uluslar A Ligi 1. grupta bugün bizim karşılaşmamızın dışında bir mücadele daha oynanacak. Fransa ile Belçika bu akşam karşı karşıya geliyor. Ve bugünkü maç öncesi dün iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.
3: Kesinlikle bazı değişiklikler olacak. Bu bizim 4. maçımız. Cuma günü de oynadık ve şimdi yeni bir maçın arifesindeyiz. Sadece kazanmak için her şeyi değiştirmemeliyiz. Doğru ve akıllı değişiklikler yapacağız. Ama her şeyden önemlisi rekabetçi kalacağız. Belçika her rakibe zorluk çıkarabilecek bir takım. Hem takım olarak hem de bireysel anlamda çok güçlüler. Onları çok beğeniyorum. Oynamak isteyen ve rakibin üzerine giden bir takım. Topun peşinden koşmak yerine topu kullanmak istiyorlar.
4: Surtout parce que aussi on est 23 et c'est bien de pouvoir utiliser tout le monde, donc on va faire des changements.
5: Nee. Eigenlijk niet. Het maakt niet uit wie daar staat.
6: Fransa karşısında geriye yaslanmamız normal bir durum olacaktı. Dünya Kupası'nda İspanya maçında da aynı anlayışla oynamıştık. Sonucu belirleyen küçük detaylar oluyor. Bizim de bu seviyeye gelmemiz gerekiyor ve bunun için biraz zamana ihtiyacımız olabilir. Sonuçta sadece bir haftadır birlikteyiz. Asıl hedefimiz 2 yıl sonraki Avrupa Şampiyonası. Takımın hızını kullanmak istiyorum. Bu hızla maçı kazanmaya çalışacağız.
2: Şimdi de UEFA Uluslar Ligi'nde günün programına bakalım beraber. Karşılaşmalar saat kaçta başlıyor ve hangi kanallarda sizlerle buluşacak, birlikte inceleyelim. Birçok mücadele zaten aynı saatte başlayacak, biri hariç. Saat 19'da Güney Kıbrıs Letonya ile karşı karşıya gelecek. Diğer tüm mücadelelerin başlangıç saati 21.45 ki bizim mücadelemizden bahsettik. ATV ekranlarından sizlerle buluşacak bu mücadele. Aynı saatte Fransa-Belçika mücadelesi var. Bu karşılaşmayı A-Spor ekranlarından izleyebileceksiniz. Romanya-İsveç mücadelesi de A-Para ekranlarında futbol severlerle buluşacak. Kalan karşılaşmalarda Bosna-Hersek Polonya'yı konuk ediyor. Ukrayna-Macaristan'la karşı karşıya gelecek. Kuzey İrlanda-Gürcistan'la, Karadağ'da Ermenistan'la kozlarını paylaşacak. Günün maçları bu şekildeydi Uluslar Ligi'nde. Şimdi dün oynanan bazı karşılaşmaların özet görüntülerine bakalım beraber. Uluslar Ligi'nin son şampiyonu Portekiz A Ligi 4. grupta dün Norveç'le karşı karşıya geldi ve maçı kazanarak 4-4 yaptı.
7: Portekiz taraftarının büyük bir teveccühü var. Tribünler dolu. Dragao'da her şey mükemmel. Düdük ve maç başlıyor. Fernandes kendini gösterdi. Nefis bir koridor. Ceza sahası içi. Kaleye sert vuruş. Kaleci çıkarttı. Mükemmel vurdu Cancelo. Ama son anda Selvik tokatlıyor kornere. Bakın. Nusa birebir de etkili bir oyuncu. Nusa ceza sahasında geriye doğru çıkarttı. Şut şansı. Tekrar Nusa içeriye baktı. Erik Alan top istedi. Nusa kaleci. Costa. Felix. Vitinha. Vitinha buldu koridoru. Vitinha. Vitinha aldı verdi aldı. Vitinha boşta kaldı. Fernandes içeri kaletti. Ramos sert vurdu kaleci. Ramos. Faul beklentisi, sert vuruş ve gol! Aman tanrım! Muhteşem bir gol! Harika bir gol! Ayak dışıyla faul beklerken gole merhaba diyor. Savunmadan çıkıyor. Ayer vuruyor. Bir vuruyor. Bir vuruyor. Ağları sarsıyor. Portekiz'i yıkıyor. 1-0 oldu.
8: İşte futbolun zaten cazibesi burada. Yani bir takım oyunu domine ederken, pozisyonlar bulurken, rakibin etkisi yokken ortaya muhteşem bir gol çıktı.
7: Ama pozisyonda offside bakacaklar.
8: Bakıyorlar ama.
7: Evet.
8: Gol.
7: Oliver Dakem. Mendes uzun gönderdi. Boşta kaldı. Sert şutlu gol! Cancelo! Sen atarsın ben atmam mı diyor. veriyor. Nazire yapıyor. Adeta düşman çatlatıyor.

0: koşuyor, ağlar sarsılıyor. Maç Portekiz'de muhteşem bir noktaya geliyor. 1-1 oldu.
1: Ama müthiş vurdu yani gerçekten.
0: Sağda geniş bir boşluk. Conceição. Birebir de çok etkili. Conceição. İyi orta, son anda müdahale. Atak devam ediyor. Şut şansı. Sert vuruş, kaleci. Boşta kaldı. Conceição. Topa koştu, offside. Fark etti, offside'de kaldığını zaten. Müdahale edip etmemek arasında bir çizgideydi. Sheldrup tek top oynadı. Şut şansı. Haaland ceza sahasında. Haaland. Haaland vurdu, kimse yok. Haaland. Fernandes savunmadan ileriye, Vegara çıktı. Fernandes orta içeriye, arka alan, yakın mesafe dışarı. Müthiş kaçtı. Dalot. Vitinha şu şansı aradı. Vitinha çok güzel gördü. Orta içeriye, gol mü geliyor? Ramos. Dakika 79. 2-1 oldu. İlk maçın skoruna ulaşıyor Portekizliler. Şu ana kadar oyunda yok ama şimdi golde var Ramos. Fırsatçılığını, olması gereken yerdeki performansını golle süslüyor. Ramos ve Portekizliler heyecanla bekliyor. Ve gol. 2-1. Mendes orta alan, tek top oynarsa tehlike, oynadı. Ceza sahası, gol pozisyonu. Conceição yerde, göster hakemde, oynayın diyor. Conceição penaltı bekliyor. Larsen hareketli. Larsen koşusunu yaptı. Sol kanatta boşluk. Sheldrup birebir de etkili bir oyuncu. Sheldrup ceza sahasında. Sheldrup yerde, kalk diyor hakem. Bu kez Sheldrup aynı beklentide. Kırmızı kart. Torstvedt. Kırmızı kart Torstvedt'e çıktı. Onu tribüne yollayacak. Sarı kart. İkinci sarı ve kırmızı. Conceição. İşte burada kırmızı kartla oyundan atılıyor Francisco Conceição. Burada sarı kart gördü. Sonra bu hareket sonrası ikinci sarı kartı gördü ve kırmızı kartla oyundan atıldı. Ve son düdük geliyor. Portekiz Norveç'i 2-1 mağlup ediyor.
2: Cristiano Ronaldo'suz Portekiz milli takımı izlemeye devam edecek miyiz? Bu konu belirsizliğini koruyor. Teknik direktör Jorge Jesus ve federasyon başkanı da krizin ardından Ronaldo'ya yeşil ışık yaktı.
3: Cristiano Ronaldo'nun Portekiz milli takımı kampından ayrılması sonrası krizin çözülmesi için ilk güçlü uzlaşma mesajları geldi. Portekiz'in Norveç'i 2-1 mağlup ederek Uluslar Ligi'nde 4'te 4 yapmasının ardından konuşan teknik direktör Jorge Jesus, Ronaldo'ya milli takımın kapılarını yeniden açtı. Yaşananların kendisi açısından bir sorun olmadığını belirten Portekizli teknik adam, Ronaldo'nun milli takıma dönmek istemesi halinde bir sonraki kadro için çağrılabileceğini söyledi. Ronaldo'nun milli takım kariyerini istediği şekilde noktalamasını arzu ettiğini belirten Jesus, son kararın 41 yaşındaki yıldıza ait olduğunu vurguladı. Önceki söylemleri hakkında da geri adım atmayan 71 yaşındaki teknik adam, Ronaldo'dan özür dileyip dilemeyeceği sorusuna "Kimseden özür dilemiyorum, neden özür dileyeceğim?" yanıtını verdi. Buna karşın Ronaldo'nun Portekiz ve milli takım için bir sembol olduğunu vurguladı. Portekiz Futbol Federasyonu Başkanı Pedro Proença'dan da uzlaşma mesajı geldi. Proença, Ronaldo'nun milli takımda sportif liyakatıyla bulunduğunu söyledi ve yaşanan süreci bir yanlış anlaşılma olarak tanımladı. Federasyon Başkanı, tarafların önümüzdeki dönemde bir araya gelerek konuyu kendi içlerinde çözmesini istediklerini ifade etti. 41 yaşındaki yıldız, Danimarka maçı öncesinde milli takım kampından ayrılmıştı.

Yapmış ve yaptığı açıklamada nedenlerini zamanı geldiğinde anlatacağını belirtmişti. Milli takımda 234 maçta forma giyen Cristiano Ronaldo 146 gol atarken bir Avrupa ve 2 Uluslar Ligi şampiyonluğu yaşadı.

0: Milli takımlardan kulüplere geçelim. Beşiktaş'la ilgili haberleri ekranlarınıza getireceğiz. Newcastle United forması giyen Joe Willock'tan Beşiktaş'a iyi haber geldi. İngiliz ekibi ara transfer döneminde gelecek, teklifleri değerlendirecek.
1: Beşiktaş'ın Joe Willock ısrarı sürüyor. İngiliz futbolcuyla sözleşme uzatmayı düşünmeyen Newcastle United, futbolcu için Ocak ayında gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı. 27 yaşındaki futbolcuyu yaz döneminde kadrosuna katmak istese de transferi sonuçlandıramayan Beşiktaş cephesinde Başkan Serdal Adalı, "Willock için ısrarcıyım, devre arasında gidip tekrar konuşacağım" açıklamalarında bulunmuştu. Siyah beyazlı yönetim hem Newcastle United hem de Willock cephesiyle temaslarını sürdürerek Ocak ayına kadar uygun zeminin oluşmasını bekleyecek. Premier Lig ekibi bonservis talebini makul bir seviyeye çeker ve oyuncu Beşiktaş'a sıcak bakarsa resmi girişimler hızlandırılacak. Joe Willock bu sezon Newcastle United formasıyla 7 resmi karşılaşmada görev alırken 3 kez rakip fileleri havalandırdı.
0: Beşiktaş'ın 3910 üyenin oy kullandığı seçimli olağanüstü genel kurulu sonuçlandı. Kulübün mevcut başkanı Serdal Adalı zaten tek aday olarak girmişti ve tekrar başkan seçildi.
2: Beşiktaş mevcut başkanı Serdal Adalı tek aday olarak girdiği olağanüstü genel kurulda 3. kez başkanlığa seçildi.
3: Evet, hayırlı olsun.
2: Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen seçimde aidatını yatıran 39.500 üyeden 3.910 kişi oy kullandı. Serdal Adalı 3.815 oy alırken 37 oy geçersiz, 58 oy da boş sayıldı. Aralık 2024'te Hasan Arat yönetiminin görevi bırakmasıyla aday olan Adalı, yapılan olağanüstü genel kurulu kazanarak başkanlık koltuğuna oturdu. Başkan Serdal Adalı, daha sonra Mayıs 2025'te olağan genel kurulda Gürkan Aksoy'la girdiği yarışı kazanarak ikinci kez başkanlığa seçildi. Adalı, tek aday olarak girdiği kongrede üçüncü kez başkanlığa getirildi.
4: Toplam 3815 oy beyaz liste Sayın Serdal Adalı.
2: Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı'nın yeni yönetim kurulu listesinde şu isimler yer alıyor. Asil üyeler: Murat Kılıç, Uğur Fora, Leman Özgür Rodoplu, Mithat Görkem Aksoy, Aykan Aydın, Mete Düren, Orhan Özalp, Özkan Arseven, Mehmet Sarımermer, Arslan Küçük Emre. Yedek üyeler: Toygun Batallı, Üzeyir Engin, Cengiz Sarıkaya, İpek Gençer Yağcı, Ziya Fırat Gültekin. Beşiktaş'ta bir sonraki olağan seçim Mayıs 2028'de yapılacak. Başkan Adalı bu genel kurula kadar siyah beyazlı kulübün başkanlığını üstlenecek.
0: Üçüncü kez Beşiktaş'ta başkanlığa seçilen Sayın Serdal Adalı camiasına teşekkürlerini iletti ve açıklamalarda bulundu.
5: Seçim daha geride kaldı. Camiama teşekkür ediyorum. Bizlere güvendikleri için, destekleri için. İnşallah onların bu güvenine ve desteğine layık olacağız. Çok daha bir başarılı, önü açık bir Beşiktaş var önümüzde. Hep beraber çalışarak o hedeflediğimiz noktalara varacağız Allah'ın izniyle. Beşiktaş camiası her zaman söylüyorum, birlik beraberlik içinde olduğu zamanlarda Beşiktaş'ın başarısı kaçınılmaz olur. İlgilerinden oylarına sahip çıktı.

0: şeyleri zorladığınız müddetçe daha da kötüye gidiyor. Eğer ben her konuştuğumda da bu sadece Beşiktaş için değil, her zaman söyledim. Hep Türk futbolu ve diğer takımların düşüncelerini, onların yaşadıklarını da anlatmaya çalıştım. İnşallah Türk futbolu için iyi kararlar alınır. Tekrar eski Türk insanının, Türk halkının başka bir zevki yok. Zevkle maçları izlemeye devam ederler. Konuda da devletimiz, hükümetimiz, bakanlarımız, bakanlığımız gerekeni yapıyorlar. Sabırla bekleyeceğiz. Çıkan sonucu göreceğiz. Gerekirse ara verelim. Bir hafta, 10 gün, 2 hafta ne kadarsa. Ama bu işi, başlanılan temizlik harekatını sonuçlarına kadar da başlamasın. Tabii burada şimdiki görevini iyi yapan hakemlerimiz var. Onların da psikolojisini düşünmek lazım. Bu kadar rahatsız eden sonra ne kadar isteseler de bu psikolojiyle nasıl görev yapacaklar? İşi genel olarak düşündüğünüz zaman, işte geçen gün de söyledim, gerekiyorsa bir hafta sonra başlar, 2 hafta sonra başlar. İşi kaybetmeyiz ama temizlik yapıldıktan sonraki olayda çok şey kazanır Türk futbolu. Onun için çok aceleye getirilmesini doğru bulmuyorum. Çok da aceleye getirildiğini de düşünmüyorum ayrıca.
1: Fenerbahçe'de milli ara sonrası plan Marco Asensio ve Romelu Lukaku'yu kademeli olarak takıma dahil etmek. İsmail Kartal'ın hedefi bu iki oyuncuyla birlikte daha kreatif bir oyun ortaya koymak.
2: İsmail Kartal'ın milli aranın ardından hayata geçirmeyi planladığı hücum modeli netleşmeye başlıyor. ...65 yaşındaki teknik adam Marco Asensio'nun dönüşüyle birlikte topa daha fazla sahip olan ve 3. bölgede daha kreatif bir Fenerbahçe oluşturmak istiyor. Fenerbahçe'deki 3. döneminde de yüksek tempolu ve yoğun hücum futbolunu sahaya yansıtmayı hedefleyen Kartal, Eyüpspor maçına kadar istediği oyunu tam olarak oturtamamıştı. Özellikle kapalı savunmalara karşı yaşanan üretim sorununun orta sahadaki defansif karakterli oyuncuların fazlalığıyla ilişkilendirildiği değerlendirilmişti. Asensio'nun takıma dönmesiyle birlikte Kartal, hücumda yaratıcılık seviyesini yeniden yukarı çekmek istiyor. İspanyol 10 numarayı Mason Greenwood'a yakın konumlandırmayı planlayan teknik heyet, iki kreatif oyuncunun arasındaki bağlantıyı kullanarak 3. bölgede daha fazla aksiyon üretmeyi hesaplıyor. İki oyuncunun ters tarafında ise daha forvet karakterli bir isim görev yapacak. Bu bölgede Kerem Aktürkoğlu'nun adı öne çıkıyor. Kartal, milli oyuncunun topsuz koşullarından yararlanarak ceza sahasında daha fazla çoğalmak ve rakip savunmanın dengesini bozmak istiyor. Bu sezon çıktığı 11 resmi maçta girdiği gol pozisyonlarından yararlanamayan Kerem, 3 asiste takımına skor katkısı sağladı. Fenerbahçe'de milli ara sonrası performansı merakla beklenen bir diğer isimse Romelu Lukaku. Belçikalı yıldızın milli takım formasıyla süre alması ve golle buluşması teknik heyeti memnun etti. 33 yaşındaki forvetin Vedat Muriç'le birlikte rotasyonda daha fazla kullanılması planlanıyor. Lukaku'nun güçlü fiziği ve bağlantı oyunundan yararlanmak isteyen Kartal, Belçikalı golcünün takımın hücum aksiyonlarına daha fazla derinlik katmasını bekliyor. Fenerbahçe'de hedef Lukaku, Greenwood ve Asensio'yu aynı hücum yapısında kademeli olarak bir araya getirmek. İsmail Kartal'ın milli aradan sonraki en büyük sınavlarından biri de bu üçlüyü sistemin içine doğru şekilde yerleştirmek olacak.
1: Galatasaray'da da milli ara sonrasında orta sahada özellikle bir değişim yaşanabilir. Çünkü milli arada teknik direktör Okan Buruk İlkay Gündoğan'la özel olarak ilgilendi ve İlkay formasına kavuşabilir.
3: Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk milli ara dönüşü orta sahada değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. Sarı kırmızılılarda İlkay Gündoğan'ın yeniden formasına kavuşacağı belirtildi. Sabah gazetesinde yer alan habere göre Okan Buruk geride kalan 6 haftada fazla süre vermediği İlkay Gündoğan'la özel bir görüşme gerçekleştirdi. Tecrübeli futbolcunun milli ara sonrasında daha fazla süre alması bekleniyor. 35 yaşındaki orta saha Pendik'le oynanan hazırlık maçındaki performansı ve

0: Antrenmanlardaki çalışkan görüntüsüyle teknik heyetin beğenisini topladı. Bu sezon Süper Lig'de yalnızca Çorum Futbol Kulübü karşılaşmasında 6 dakika süre alan İlkay Gündoğan, Şampiyonlar Ligi'ndeki Sporting deplasmanında da 5 dakika forma giydi. Sarı kırmızılı formayla toplam 40 resmi karşılaşmaya çıkan deneyimli oyuncu 2 gol ve 5 asistlik katkı sağladı. Geçen sezon Galatasaray'a bedelsiz olarak transfer olan İlkay Gündoğan'ın sözleşmesi sezon sonunda bitecek.
1: Trabzonspor'da Drogheda United karşılaşmasında sakatlık yaşayan Umut Nayir'in de durumu belli oldu. Trabzonspor'un golcü futbolcusu Umut Nayir, Drogheda United maçında ağrı hissederek oyundan çıkmıştı. Bordo Mavili kulüp Umut'un MR görüntülenmesinde sağ uyluk arka üst kas grubu ve tendonunda hafif kanama ve ödem tespit edildiğini duyurdu. Umut Nayir'in tedavisine başlandığı belirtildi. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu hakem soruşturması ile ilgili açıklamalarda bulundu. Hacı Osmanoğlu üzerimize düşen sorumluluğu yerine getireceğiz dedi.
2: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen hakem soruşturmasını yakından takip ettiklerini belirtti. Hürriyet gazetesine konuşan Hacı Osmanoğlu, sürecin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için devletin ilgili kurumlarıyla tam bir işbirliği içerisinde olacaklarını belirterek, hafta sonu başlayacak liglerimiz için tüm planlarımızı masaya yatırdık. Uluslararası mecralarda ülkemizi sıkıntıya düşürmeyecek, itibarımızı zedelemeyecek, ülke içerisinde ise bu krizi sağduyuyla atlatıp süreci doğru şekilde yönetebilecek adımları atmak en büyük arzumuzdur dedi. Sert açıklamalarda bulunan Hacı Osmanoğlu, hiç kimse 100 küsür yıllık Türkiye Futbol Federasyonu'nun ve 15-20 belki 30 yıllık futbol kokuşmuşluğunu ve ahlaksızlığını 2 yıllık başkanlığımda bana ve yönetim kurulundaki arkadaşlarıma mal etmeye kalkmasın. Ben futbol camiasına yeni girmedim. İbrahim Hacı Osmanoğlu bu camiada her zaman gerçekleri tüm çarpıklıklarıyla ortaya koymuştur. Her zaman dik durmuştur. Bununla da yetinmemiş, bizzat Türk futbolunun düzelmesi için elini taşın altına, hatta gövdesini ortaya koymuştur şeklinde konuştu. Suskunluklarının yanlış yorumlanmaması gerektiğine işaret eden TFF Başkanı, tüm bunların ışığında yan yana geldiğimizde bana tek kelime edemeyen insanların sorumluluğumuz olduğu ve adli süreç devam ettiği için sessiz kalmamızı farklı algıladıklarını ve rol kapma derdine düştüklerini görüyorum. Hayatım boyunca her türlü kavgayı, bedeli ne olursa olsun göze almış birisiyim. Devletimize güveniyoruz. Halkımızı sükunete davet ediyoruz. Süreç kapsamında alınabilecek her türlü önlemi alacağımızı ve gerekli tüm adımları hayata geçireceğimizi Türk halkına açık ve net bir şekilde ifade ediyorum diyerek sözlerini noktaladı.
3: Hakemlerimize aynı şeyi söyledi.
1: Formula 1'de 16. etabı kazanan isim Red Bull pilotu Max Verstappen oldu.
4: Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda Bahreyn Grand Prix'si güvenlik endişeleri nedeniyle Malezya'da koşuldu. Mücadele Orta Doğu'da devam eden gerilimin verdiği kaygılar gerekçe gösterilerek Sepang pistine alındı. Yoğun yağış sebebiyle yaklaşık 1,5 saat geç başlayan yarışın formasyon turunda Verstappen ve Hamilton'ın araçları pistin ortasında kaldı. Kurallar gereği bu turda geçişler yasak olduğu için kısa süreli de olsa pistte kaotik bir an yaşandı. Startla birlikte Mercedes pilotları Kimi Antonelli ve George Russell ilk iki sırayı kaptı. Hava şartlarının da etkisiyle tam bir lastik savaşına dönen yarışın sonunda Red Bull pilotu Max Verstappen birinciliğe ulaştı. Hollandalı şampiyon pilot bu sezon ilk, kariyerinin 72. etap galibiyetini elde etti. Podyumu tamamlayan isimlerse Mercedes'in 19 yaşındaki İtalyan pilotu Kimi Antonelli ve Ferrari'den Britanyalı Lewis Hamilton oldu. Güvenlik aracı pistteyken otomobilinde problem yaşayan Mercedes'in diğer pilotu George Russell ise 3. sırada götürdüğü etabın 50. turunda yarış dışı kaldı. Malezya'da koşulan Bahreyn Grand Prix'sinin ardından pilotlar klasmanında Kimi Antonelli'nin liderliği sürüyor. Takım arkadaşı George Russell ikinci, Lewis Hamilton da üçüncü sırada. Markalar klasmanında ise Mercedes tahtını koruyor. Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 17. yarışı 11 Ekim'de Singapur'da koşulacak.
1: Ana haber bültenimizin ilk bölümüne noktayı koyuyoruz. Bir ara verelim. Reklam arasının ardından saat başında saat 19 olduğunda tekrar burada olacağız.
0: Yaşasın spor. Aspor Radyo.
5: Reklam.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Aspor Radyo. Sporun radyosu.
7: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
8: Akakçe.
9: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
10: Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: Yeşel Taşıt Tanıma Sistemi 30 yaşında. Taşıt Tanıma Sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır. Biliyoruz. İşi için yolda olan çok seven insanların şeyi. Hepiniz.
1: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
2: lazım. Reklam. A-Spor Radyo. Reklam.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe. Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Yeşel Taşıt Tanıma Sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır. Biliyoruz. İşi için yolda olan çok seven insanların şeyi. Hep birlikte.
1: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
2: Siz de sizinle aynı ürün almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
1: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş. İdefix.
3: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
4: ol. Reklam.
5: A-Spor Radyo.
6: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
7: Sevgili çiftçi dostlarım, ben Alten Erkekli. Toprağın kıymetini bilen bilir. Bir mahsulün bereketi doğru zamanda yapılan tarımsal sulamayla başlar. Bereketli bir hasat için

0: Suyu verimli kullanmak, artan maliyetleri kontrol altında tutmak artık büyük bir önem taşıyor. İşte tam da bunun için size güzel bir haberim var. Çiftçinin en büyük mutluluğu toprağına verdiği emeğin karşılığını aldığı zaman başlar. İşte bu yüzden CB Enerji, Türk mühendislerinin geliştirdiği yerli ve milli üretim gücüyle yeni nesil AgriFlow güneş panelini üretti. Bu sadece bir güneş paneli değil, ülkemizin teknolojisini, mühendislik gücünü ve üretim kabiliyetini tarlalarımızla buluşturan önemli bir adımdır. Bugün CB Enerji'nin Türkiye'de geliştirdiği bu teknoloji, yarının dünya tarımına yön verecek güçlü bir vizyonun eseridir. CB Enerji'nin ürettiği yerli ve milli yeni nesil triple cut hücre teknolojisi sayesinde daha az panelle daha çok enerji, daha fazla enerjiyle daha çok bereket. Sadece CB Enerji bayilerinde. CB Enerji, güneşin olduğu her yerde.
1: CB Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı. Güzellikler
2: dünyası. Parafın katkılarıyla.
3: Uzun bir süre başarıya hasret kalan Türk atletizmi, 1986 yılında takım olarak olmasa da kişisel başarılarla gururumuzu kabartıyordu. Dönemin Yugoslavya'sının Ljubljana şehrinde düzenlenen Balkan oyunlarında Türkiye şampiyonu Mehmet Tersi ve 10.000 metrede şampiyon olan Necdet Ayaz'ın birincilikleriyle ülke içinde zor dönemden geçen Türk atletizmi yurt dışında bir nebze olsun rahat bir nefes alıyordu. Atletizm gibi uzak doğu sporlarında da uluslararası alanda boy gösterdiğimiz 1986 yılında Türk milli takımı 6. Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda 5 altın, 6 gümüş ve 4 bronz madalya kazanıyor ve takım halinde Avrupa ikincisi olma başarısını gösteriyordu. Güzellikler
2: dünyası. Parafın katkılarıyla.
4: Reklam.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Spor Radyo. Sporun Radyosu.
7: Ben Münir Uzaybiyoloğu olacağım.
8: Ben dijital arkeolog.
9: Ben iklim mühendisi olacağım.
10: Çocukların yarın ne seçeceği belli olmasa da yarınlarının güvencesi belli. Bugünden BES. Çocuğunuza BES başlatın. 20.000 TL'ye varan bonus kazanma fırsatından yararlanın. 8 Ekim'e kadar dijital kanallardan aylık minimum 2.000 TL katkı payıyla başlatılan 10

0: benim.
1: Fellas, lezzeti ezber bozar.
2: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: uygulamasıyla her yerde kazanan sensin.
1: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar ptr.com'da.
2: Büyük rahatlık PTR.
1: Reklam.
3: A Spor Radyo.

0: Haber Bülteni'nin ikinci bölümüne hoş geldiniz değerli izleyenler. Kalan bir saatimizde gündemdeki konulara beraber bakacağız. Bir sıcak gelişmeyle başlangıcımızı yapalım. Ekranda da zaten kırmızı olarak görüyorsunuz. Süper Lig hakemi Yasin Kol tutuklandı. Zaten bugün öğlen saatlerinde tutuklama talep edilmişti kendisiyle ilgili. Ve tutuklandığını da bildirelim. Yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel için de tutuklama kararı verildi. Bu konuya dair daha detaylı bilgi alacağız şimdi. Muhabir arkadaşımız Mustafa Kadir Mercan telefon attığımızda. Kadir hoş geldin yayınımıza.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar dileyelim. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve yürütülen hakemler soruşturması kapsamında iki şüpheli de bugün sabah saatlerinde İstanbul Adalet Sarayı'na getirilmişlerdi. İlk önce savcı huzurunda bir ifade verdiler ve sonrasındaysa savcılık talebi doğrultusunda Yasin Kol 6222 sayılı kanunun 11. maddesine muhalefet, yani bahis ve teşvik suçlamasıyla sevk edildi. Nöbetçi sulh cezakim yine Göktuğ Hazar Erel ise TCK'nın 204. maddesinde düzenlenen resmi belgede sahtecilik suçlamasıyla nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Saat 18'de başlamıştı nöbetçi sulh ceza hakimliği işlemleri ve bulunduğumuz dakika itibariyle de son buldu. Süper Lig hakemi Yasin Kol bahis ve şike suçlamasıyla, daha doğrusu şike ve teşvik primi suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Göktuğ Hazar Erel ise resmi belgede sahtecilik suçlamasıyla cezaevine gönderildi. Yenilemekte fayda var. Söylemiş olduğumuz gibi her iki isimle tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti. Hem Yasin Kol hem de Göktuğ Hazar Erel tutuklanarak cezaevine gönderildi diyelim ve sözü şimdilik sizlere bırakalım. Demet Gedik.
0: Mustafa Kadir Mercan, çok teşekkür ediyoruz aktardığın bilgiler için. Süper Lig hakemi Yasin Kol tutuklandı, detayları da aldık değerli izleyenler. Şimdi Uluslar Ligi'ne dönelim isterseniz. Uluslar Ligi'nde amili futbol takımımız bugün İtalya deplasmanında olacak. Saat 21.45'te başlayacak bu önemli mücadele. O zaman kameralarımızı İtalya'ya çevirelim. Bu karşılaşmanın oynanacağı stadyuma Emre Kaplan orada bizleri bekliyor. Ve bu saat diliminde de yanındaki konuğu Abdullah Ercan olacak. Emre, tekrar hoş geldin yayınımıza ve söz tekrar sende.
2: İtalya'dan, Bologna'dan, Renato Dalla Stadyumundan mutlu akşamlar, iyi yayınlar. A milli takım Uluslar Ligi 4. maçında İtalya'nın konuğu olacak. Henüz puan alamadık, henüz galibiyet kaydedemedik. Bugün bu kötü istatistiğe son vermek için sahada olacağız. Artık yavaş yavaş stadyumda hazırlıklar tamamlanıyor. İki takımı ve taraftarları bekliyor bu tarihi stadyum. Biz de Abdullah Ercan'la birlikte maç öncesinde hem milli takımımızın son durumunu hem maça dair beklentilerimizi konuşmaya çalışacağız. Hocam hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
2: Belçika maçı öncesi bir reaksiyondan bahsettik. Aslında beklediğimiz şey buydu ama yine erken kırıldığımız bir maç oldu. Erken yediğimiz bir gol, 3-0'lık bir mağlubiyet. Bugün artık bu grubun ikinci aşamasına başlıyoruz. İlk 3 maçı tamamladık, ikinci kısmına geçiyoruz. Bugüne dair beklentilerimiz neler? Hemen onunla başlayalım isterseniz.
3: Vallahi tabii İtalyan basınında Roberto Mancini'nin ciddi anlamda rotasyon yapacağı konuşuluyor. 5-6 oyuncu ismi geçiyor. Bizim kadro derinliğimiz o kadar iyi olmadığı için, eksik oyuncularımız da olduğu için mecburiyetten bazı değişikliklere gitmemiz aşikar. Tabii 16 tane takım arasında puan almayan 3 tane takımdan biriyiz. İşte Sırbistan, Çekya ve biz. Tabii bu bizim futbolumuz için çok utanç verici bir durum. Hep bekliyoruz, bir reaksiyon verelim, puan veya puanlar alalım. İnşallah bu akşama kısmet olur diyoruz ama tabii kolay değil. Çok eksik yakalandık ciddi anlamda. Özellikle böyle deplasman oyunlarında oyunu tutacak, pas yapacak kreatif oyuncularımızın hemen hemen Arda cezalı, işte Hakan sakat, Kenan keza öyle.
2: Barış da yok.
3: Barış yok, Orkun yok. Yani ciddi anlamda eksiyiz. Ha bu şöyle, enseyi çok karartmamak lazım. Onların yerine oynayacak oyuncular bence bir reaksiyon verme şanslarını elde ettiler. Onu bekleyeceğiz. Dediğim gibi yani Özellikle İtalya, Belçika'ya kaybettikten sonra bizim maçı kazanarak ve deplasmanda Fransa maçını berabere bitirerek iyi bir ivme yakaladı.

0: Tabii bugün doğru bir oyun planıyla oynamamız lazım Emre. Yani dediğim gibi bunu mümkün olduğu kadar sürelerini uzatıp bir oyun oynamak lazım. Açıkçası çok da merak ediyoruz Montella nasıl bir 11 çıkaracak. Elimizde bir 11 var ama çok değişiyor. Neden? Çünkü hocanın kullanacağı oyuncu profilleri oynayacağımız oyunu da %100 çok etkiliyor. Ama bugün yine umutlu olmak istiyoruz. Olmamız lazım. Sonuç itibariyle Türk milli takımı son dönemlerde yanılmıyorsam bir 90 senesinde 6 maçta 5 mağlubiyet almış. Bir de bu sezon bu şu andaki Uluslar Ligi'nde. Ama burada var olmamız lazım. Yani A Ligi'nde kalmamız lazım sevgili Emre. Yani kolay değil. C'den ne kadar zorlukla geldiğimizi biliyorsun. Onun için bugün oynanacak oyun ciddi anlamda zor olmakla beraber, bunu kabul etmekle beraber özellikle Belçika maçında bulamadığımız veya yapmaya çalıştıkları ama başaramadıkları reaksiyonu bugün görmek istiyoruz. Onu da bekliyoruz açıkçası.
1: Hocam çok kıymetli bir mesaj geldi yayın esnasında. Ona bir yandan da yanıt vermeye çalışıyordum. Fatih Hoca bizi izliyormuş. Size de selamlarını
0: iletti. Çok selamlar sayın hocama.
1: Buradan selamlarımızı iletelim. İtalya Türkiye ilk maçta da sağ olsun Bursa'da maçı yorumlamıştı. Buraya da gelme planı vardı ama gerçekleştiremedik. Onu söyleyelim. Yine bugüne dönelim. Hocam bahsettik eksiklerden. Aslında Montella'yı çok fazla eleştiriyoruz tabii ki. Yani bu hakla eleştiriler var burada. Netice itibariyle 3
0: ama
1: maçta
0: bazen
1: mağlubiyet.
0: Dozunu kaçırıyoruz tabii. Yani başka yerlere gidiyor ama.
1: Şu tarafından da yaklaşalım isterim hocam. Tabii ki yani mutsuz bir süreç yaşadık ama başlangıçta siz de söylediniz. Zaten bu Uluslar Ligi maratonu başlarken Hakan ve Kenan'dan yoksunduk. Orkun biraz problemli olarak geldi. Ayak parmağında problem vardı. Bir maç oynayabildi. Son maça da yani bu maça da Arda ve Barışsız çıkıyoruz. Zaten kağıt üzerinde baktığımızda herhalde en çok ayağına bakacağımız oyuncular bunlardı.
0: Ya o dolayısıyla soru şöyle gelmeli herhalde. Bu bizi nasıl bir oyuna itecek? Yani bu kadar kreatif oyuncumuz yok. Topa sahip olan, yönlendiren oyuncumuz olmadığı bir oyunda herhalde mantıklı olan oyun planı şöyle görünüyor. Biraz daha top oynamasını İtalya'ya bırakıp biraz daha kompakt kalıp mümkün olduğu kadar kazandığımız topları dikine kenarlar üzerinden bir geçiş planlarsak artı bunun yanına çok dikkatli bir duran top ofansif organizasyonu da koyarsak burada puan veya puanları alma gibi bir planımız uygulanmış olur. Ama Emre kolay değil tabii. Yani biz şimdi hemen aklıma geliyor Bursa'daki maçı neden kaybettik? Onlara bir cevap verelim. Bir kere biz Bursa'daki maçı orta sahada kaybettik. Yani üçlü bir orta saha oynayan İtalyanlara karşı ikili bir orta saha gibi oynadık. Bir tarafta Arda, bir tarafta Can. Oyunu çok sıkıştıramadı. O ki Mancini'nin en büyük oyun planlarından bir tanesi geriden oyun kurarak çıkmalı ki burada Bastoni gibi ayağı çok güçlü bir oyuncusu var. Bugün oynarsa yine onu deneyecekler. Ama bugün dediğin gibi yani bu kadar rakip yarı sahada oynayacak veya bizi oynatacak oyuncu kalitesinde oyuncumuz olmadığı için biraz daha ikinci bölgeyi blok halinde koruyup kaptığımız toplarla biraz daha dikine ve etkili çıkabilirsek İtalya'ya burada pozisyon yaratabiliriz.
1: Hocam bugün orta saha kurgusundan bahsettik. En kritik durum gibi gözüküyor maç öncesinde. Yine Salih İsmail önlerinde bu kez Yunus'u göreceğiz gibi duruyor. Montella taktik antrenmanlarda böyle denemiş. Gelen istihbaratlar bu yönde.
0: Bize de öyle geldi evet.
1: Yunus var zaten yine kağıt üzerinde dörtlü ya da üçlü olarak tartışabiliriz ama genel itibariyle Montella'nın tercih ettiği sistem işte Zeki'nin top bizdeyken biraz daha sağ bek gibi olduğu. Normalde Oğuz'un daha ileriye bastı. Sizin yanınızda çok böyle teknik detaylara girmek istemiyorum. Sadece kağıt üstündeki şekli şemali anlatmak adına. Zaten eksikler var. Elimizde çok derin bir alternatif yok şu an itibariyle. Bu maç öncesinde yok en azından. Ya bu diziliş bizi nereye götürebilir? Salih, İsmail, Yunus orta saha. Siz de çok fazla orta saha vurgusu yaptığınız için onu sormuş olayım size.
0: Ya tabii şimdi Arda olmayınca mecburen o profile yakın oyuncu belki Can'ı kullanır diyorduk ama herhalde onun da sakatlıkla ilgili bir problemi var. Yunus Galatasaray'da bu profilde oynadı zaman zaman. Etkili de oldu bence. Ne gibi? 2-3 tane anlam yükleyebiliriz bugün Yunus'un oyununa. Bir nedir? Rakipteyken Özellikle onlar iki tane sekizle oynadığı gibi o sekizleri birini İsmail'e birini Salih'e bırakırız. Altı numaraya Yunus çıkabilir ki oradaki eşleşme dediğim gibi Emre oyunun gidişatı için çok önemli. Hem atak devamlılığı için rakibin hem de bizim birebir eşleşmemiz için Yunus'un rakip altı numarayı diyelim takip etmesi çok önemli. Orasını öyle halledebilirsek bu oyunu en azından İlk 29 dakikada kaybettiğimiz Bursa'daki oyuna benzemez. Bizim şöyle tabii maçın senaryolarını da planlamak lazım. Yani 0-0 giden bir oyunda bence İtalya risk alacak. Biz geniş alanlara atak yapabiliriz. Aynı zamanda tabii aynı şekilde Belçika maçında da oldu sevgili Emre. Yani biz iki maçta çok çabuk kırılıyoruz. Yani Bursa'da oyun neredeyse 30. dakika bitti. Bizim planımız ortaya konulmadan oyun bitti. Keza işte beraberdik, Liège'de beraberdik. Orada da 10. dakikada. Yani bunları kırılma yaşamazsak berabere gittiği bir sürede biz daha geniş alanlara atak yapabiliriz. Bu bizim oyunumuz için bir avantaj olabilir. Ama tabii kolay değil. Yani bunları planlamak, sürdürülebilir hale getirmek. Ama bugün beklentimiz... Yani 3 tane takım puan almamış. Biz bu puan almayan takım kategorisinden çıkmak istiyoruz. Bugün aynı zamanda Barış da yok. Tamam çok formsuz, tamam katılıyorum ama Barış bugün mesela eğer bu plan gerçekleşirse geniş alanlara atak yapabilecek oyuncularımızdan bir tanesiydi. Ya biraz daha pozitif bakmak lazım. Yani sonuç itibariyle kabul ediyorum A Ligi seviyesi ciddi derecede yüksek bir seviye ama buralara geldiysek hem bunu puanlar olarak keyfini çıkarmamız lazım hem de biraz daha oyun olarak üstüne koymamız lazım. Bugün inşallah o beklediğimiz reaksiyonu burada tarihi statta görürüz diye tahmin ediyorum. Görmek de istiyoruz açıkçası.
1: Hocam stat hakikaten evet. Böyle bir ruhu olan, şu an tabii Avrupa'nın birçok yerinde çok daha yeni, çok daha modern statlar olabilir. Az önce reji ekibimiz de sevgili Murat Aktaş da ekrana getirdi drone görüntüsüyle. Çevresi de çok keyifli gözüküyor. Hani bu 90'larda İtalya Ligi özetlerini izlediğimiz görüntüleri hakikaten yansıtan bir stat.
0: 1800'lere dayanıyor stadın yapımı. 1790'lara ve çok eski bir stat yani Bologna'nın oynadığı bir stat.
1: Çok da yani burada zaman zaman güzel hatıralarımız
0: ama zemin güzel
1: olarak evet zemin çok güzel
0: yani oyuncular için en geçerli yer orası biliyorsun orası güzel.
1: Birazdan tribünler de dolacak oradaki atmosferi evet. De göreceğiz. Bir İtalya tarafında size sormak isterim hocam. Yani biz bir hafta 10 gün içerisinde biraz İtalya ile rolleri değiştik. Biz Fransa maçında umutlanmıştık. İtalyanlar Belçika'ya kaybetti. Daha negatiftiler. Bir hafta içerisinde Bursa'da kaybederek biraz İtalya'da can vermiş olduk açıkçası. Taraftar da ciddi şekilde motive olmuş durumda. Neler söylersiniz?
0: Tabii şimdi şöyle gruba baktığımız zaman şöyle bir gerçek ortaya çıkıyor. Belçika bizi yenerek 6 yaptı. Orada şimdi İtalya'nın da mutlak bizim maçı kazanma gibi bir isteği olacak. En azından ikinciliği paylaşma açısından belki her takım için biz de dahil birinci olma şeyi hakikaten zor Fransa'nın karşısında ki 1-1 bitti maç. Değişik bir oyun oynadılar. Mesela İtalya takımı orada mesela Fransa'da biraz daha topu Fransa'ya bırakmak zorunda kaldı ki biliyorsun Fransa'nın ön tarafı çok ciddi isimlerden kurulu. Ama kıymetli olan şu bence golü yediler frikikten. Olise'nin attığı golde ama aynı oyun disipliniyle devam ettiler sevgili Emre. Golü buldular. Golü bulan da Bastoni çok enteresan. Yani geriden oyun kuruyor Fransa. Kunya'ya oynuyorlar. Ona baskı var ve golü atıyor. Bir stoper bize ve ikinci golüne
1: üst üste iki gol atmış oldu.
0: Burada aslında bizim alacağımız ana fikir şu. İtalya takımı belki oyunu Fransa'ya bıraktı ama skoru bırakmadı. Yani düşünebiliyor musun? Bıraktılar, merkezi kapattılar. Olisecki çok önemli, Cherki çok önemli, çok önemli oyuncuları merkezi kapatarak sonuna kadar disiplinli bir şekilde geçişi kovaladılar ve bir hata ön alan baskısından golü buldular. Yani onu buraya taşıyalım bu geceye. Şu bize yani bu İtalya takımı fizik anlamında güçlü, oyunu hiç bırakmayan, çok dikkat etmemiz gereken ki bunu biz resmen Bursa'da çok net gördük, yaşadık. Yani

0: Çok dikkatli olmamız gereken bir takım ki bugün 3-4 tane rotasyon da bekleniyor işte sizin de takip ettiğiniz gibi basından. Onun için biz bugün oyunun hiçbir dakikasında bırakmayan bir Türk milli takımı sahada görmek istiyoruz.
1: Hocam çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Değerlendirmeler, yorumlar için Abdullah Ercan'la birlikte hem milli takımımızı hem rakibimiz İtalya'yı maç öncesindeki son durumları değerlendirmeye çalıştık. Artık yavaş yavaş stadyum kapıları açılacak Renato Dallara'da ve 30 bin İtalyan taraftar, 3 bin de Türk vatandaşı, Türk taraftarımız milli takıma dünyanın, Avrupa'nın her yerinde olduğu gibi destek olmaya devam edecekler. 21.45'te başlayacak mücadele. Birazdan özel yayınımız da olacak A-Spor'da. Buradan tüm detayları aktarmak için maç öncesindeki röportajları yine ekrana getireceğiz. Biz şimdilik sözü İstanbul'a bırakalım ama izleyicilerimiz A-Spor'dan, ATV'den milli maç heyecanı için ayrılmasınlar.
2: Emre, teşekkür ederiz sana ve konuğun Abdullah Ercan'a. Ağzınıza sağlık. Güzel bir sohbet gerçekleştirdiler bizim için. Emre'nin de bahsettiği gibi saat 20 itibariyle o noktadan, yine İtalya'dan özel yayınlarımız da olacak değerli izleyenler. Şimdi Uluslar Ligi ile yine devam edelim. A Ligi'nde 4. haftada oynanan bir mücadeleye bakalım. Hollanda ile Sırbistan karşı karşıya geldi. Hollanda bu mücadeleyi 2-1'lik skorla kazandı ve puanını da 8'e yükseltti.
3: UEFA Uluslar A Ligi 2. grup maçı Hollanda ve Sırbistan'la karşı karşıya. İşaret geldi. Hollanda Sırbistan maçına ev sahibi takımın vuruşuyla başlandı. İşaret geldi. Kop Miners. Kop Miners! Attı golü Kop Miners! Kale önündeki kalabalık, dokunan yok gibi gördüm. Kop Miners'in sert vuruşu doğrudan ağlarla buluştu. Eindhoven'da ilk yarım saat geride kalırken Hollanda 1-0 öne geçiyor. Kop Miners. Tahmin ettiğim gibi offside yok. Kop Miners'in attığı golle Hollanda 1-0 önde. Takip eden Stankovic. Sol tarafa döndü Stankovic. Alexa Terzic. Yerden pası Dušan Tadić. Dušan Tadić tekrar Terzic'e. Terzic'in ortası bir kafa ve gol. Svetković. Beraberlik golünü çok erken buluyor Sırbistan. Hollanda'nın üstünlüğü sadece 5 dakika sürüyor. Sevinme sırası Sırbistan'da. Çok etkili geldi konuk ekip. Svetković milli formayla ilk golünü attı. Litvanya'da hakem Donatas Rumšas işaretini verdi. İkinci yarıya konuk takımın vuruşuyla başlandı. Alexa Terzic Lukic'in arkasında kaldı. Şimdi karşı atak şansı olabilir ama Gudel araya girdi. Stefan Gudel kendi gidiyor. Pas içeriye. Svetković çaprazda çok güzel sıyrıldı. Svetković dışarı vuruyor. İlk hareketi ne kadar müthişse ikincisi, yani şutu o kadar kötü Svetković'in. Bir kez daha Mickey van de Ven. Kop Miners çok şık hareket. Zirkzee aradan pası Viermann. Viermann Rinders'e gönderdi. Rinders kontrol. Rinders dışarıya. Çok önemli bir fırsattan yararlanamadı Tijani Rinders. Kop Miners'in pası Hato'ya. Hato kurtardı rakibinden, baktı içeri. Sehil, tek top, Somerville sağ tarafa, Dumfries yerden arka direğe doğru, gol pozisyonu, gol! Ama ne gol! Müthiş bir takım çalışması, harika bir işbirliği, herkes birbirine hediye ediyor golü. 72. dakika Hollanda bir kez daha öne geçiyor. Bu atakta top neredeyse herkesin ayağına değdi. Sırbistan'da da bir oyuncu değişikliği. Živković oyuna dahil oldu bu golün ardından. Samardžić ve

0: Tadic çıktılar. Şimkovic ve Kostić oraya girdiler. Bu arada 3. golü için Rangers. Kaleci Milinkovic Savic geçemiyor. Babic. Filip Kostić. Gudel. Gudel! Kaleci Ferbrugen. Nemanja Gudel müthiş vurdu. İşte Gudel'in şutu. Ferbrugen inanılmaz. Destek verdi Živković. Pavlović. Živković içeride. Orta geldi. Penaltı bekliyor. Sırp futbolcular oyun sürüyor. İçerisi ana baba günü. Živković istediği ortayı yapamadı. Şimdi içeri doğru. Sekti savunma arkasında Svetković. Jović geldi. Son anda Van Dijk. 90+6 son bir şans. Kostić kullanacak köşe vuruşunu. Yaptı ortasını Kostić. Milinkovic Savic'den sekti. Živković. Živković bir ortada ondan kafa savunmadan vole geldi. Dumfries inanılmaz şeyler oluyor. Kostić indirdi. Van Dijk uzaklaştırdı ve hakem maç bitti diyor. Zor oldu ama 3 puan aldı Hollanda. İnanılmaz bir heyecan. Son dakikalar nefes kesti Eindhoven'da. Maçın sonucu Hollanda 2, Sırbistan 1.
1: UEFA Uluslar A Ligi grup 2'de oynanan başka bir mücadeleye bakacağız. Yunanistan'la Almanya karşı karşıya geldi. Bu mücadelede gol sesi çıkmadı.
2: A Ligi'nde Yunanistan-Almanya maçı için sizlerle birlikteyiz. Selanik'te iki takım bu zorlu mücadelede karşı karşıya gelecek. Yunanistan-Almanya mücadelesi güzel, keyifli bir maç olmasını diliyoruz. Bol gollü olması elbette tercihimiz olur. Her zaman olduğu gibi bu dilekle başlayalım. Sol kanadı kullanıyor Yunanistan şimdi ceza sahasına. Yüksek bir orta kafa vuruşu. Daha ilk dakika biterken son derece önemli bir pozisyon. Basuras'la. Kaleci Jonas Urbi başarılı. Basuras Urbi'yi geçemiyor bu pozisyonda. Tiaf. Yagaman Anton. Bir şop paslaşması. Viz ceza sahasına girdi. Viz kapandı savunma üstten dışarıda. Korner son bir müdahale var. Florian Viz kısa mesafede çok etkili geldi. Canan şimdi kesti uzak noktaya doğru. Tehlike büyüyor, kafa kendi arkadaşından dönüyor Viz'in kafası. Uzak mesafe etkili bir vuruş gelmedi. Anton etkili geldi Almanya. Şerhant işte şanssız bir an Almanya için. Kalabalığın arasında top kaybı. Faul bekledi Yunanistan. Oyun devam etti. Müthiş bir plasama. Çok iyi yerde bir uzandı. Zolakis. Rahatlık da topun kontrolünü sağladı. Şerhant'ın vuruşunda. Kostas Zolakis. Serbest vuruşu paslaşarak kullandı Almanlar. Sert bir vuruş, kaleci uzandı. Zolakis. Bu da Almanların gole en çok yaklaştığı dakika oldu. Anton. Top Almanlar'da yine. Şerant. Şerant alanı buldu. Ceza sahasına girdi. Ortası yerden ve top Almanlar'da gol. Yaptı. Ama golde Şerhant'ın payı çok büyük. Yunanistan karşısında Almanya aradığı golü buldu 32. dakikada. Burada bir inceleme var. Kleber Turpan var odasıyla iletişimde. Evet, monitöre çağırdı Jerome Rieser var hakemi. Hemen Turpan monitörün başında. Evet.

0: Evet. Ağlara giden top. Gol değeri kazanmıyor. Bir elle oynama söz konusu. 0-0 mücadele. Varın uyarısıyla Clement Turpan elle oynamayı tespit etti. Clement Turpan son kontrollerini yaptı. Yunanistan ev sahibi, ikinci yarıya başlayan taraf. Ya şimdi pas ceza sahası içine. Tehlike. Wirtz çevirdi. Savunmanın ayak koyduğu pozisyon boşta kaldı. Tehlike sürüyor ama Yunanistan savunması. Wirtz'in sürüklediği atak tekte vurabilir. Bir orta şansı daha. Uzak noktaya tehlikeli bir top ve top oynanın içinde. Giorgos Masuras. İkinci dakikada çok net bir pozisyon ki Yunanistan'ın maçın başından beri bu da önemli fırsat ama vuramadı topa. Masuras. Baur atak devam ediyor. Wirtz kaleyi düşündü. Dışarıya. Orta geliyor içeriye. Uzak noktada vuruş ama isabetli değil. Philip Troy. Dışarıya gitti top. Sevgili seyirciler, Yunanistan 0 Almanya 0. Maç sonucu.
1: Danimarka Uluslar A Ligi 4. hafta maçında Galler'le karşı karşıya geldi ve karşılaşmayı tek golle kazandı.
2: UEFA Uluslar Ligi'nde A Ligi 4. grup mücadelesi Galler Danimarka karşısında. Galler yükleniyor. Williams. Williams'ın ortası ceza sahasında, Danimarka savunması dikkatli. Kaleyi uzak mesafe Ampadu vurdu, üstten dışarı gitti top. Ampadu. Proskart. Uzun yolluyor savunma arkasına, Danimarka etkili geldi. Arkaya doğru çıkarılan bir top, şut açısı, şut üstten dışarıya. Çerçeveyi bulamıyor Danimarka bu pozisyonda. Skovolsen. Skovolsen ceza sahasına çevirdi şimdi. Bir vuruş, kaleci. Muazzam bir kurtarış. Ward. Danny Ward. Çok iyi koruyor kalesini bu pozisyonda. Galler file bekçisi Ward. Höylund değerlendiremiyor bu pozisyonu. Skovolsen bu şekilde çevirdi. Höylund vuruyor. Ward çıkarıyor. Davis. Orta kale sahasına kafa vuruşu. Kolay bir top. Permansen için. Tobas yaptı ortayı. Kafa vuruşu Callan'dan. Top Hermansen'de kaldı. Darami. Penaltı noktasına kafa vuruşu. Direkten dönüyor top. Kaleci Ward ardından direk. Çok etkili geldi Danimarka. Isaksen değerlendiremiyor. Çok şık bir kurtarış Ward'dan. Thomas. Sol ayakta açtı şimdi ortayı. Arka direğe doğru gelişine bir vuruş. Kale isabet etmiyor. Johnson. Savunma hattında paslaşmalar. Şimdi büyük bir hata geldi. Kale boş.

0: ve bu arada karar penaltı. Ward faul yapıyor. Penaltı kullanacak Danimarka. Bir anlık hata, çok pahalıya patladı. Gallere burada yere indiriyor rakibini. Ward. Höylund şimdi topun gerisinde. Höylund geliyor. Höylund vurdu çok rahat. Ters köşeye gönderiyor topu. Rasmus Höylund. Gol sevincini de bu şekilde yaşıyor arkadaşlarıyla birlikte. Danimarka Galler deplasmanında 1-0 öne geçiyor. Gol Höylund. Ward ve topu ayrı köşelere gönderiyor Höylund. Ve son düdük geldi. Danimarka Galler deplasmanında 1-0 galip geliyor ve 3 puanın sahibi oluyor. Puanını 6'ya yükseltiyor Danimarka.
1: Uluslar Ligi'nde karşılaşmalar tüm hızıyla devam ediyor. Turkuaz Medya kanallarında 3 karşılaşma eş zamanlı olarak başlayacak.
2: UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan gün geçtikçe tırmanıyor. Dev organizasyonun 4. haftasına grup lideri olarak giren Fransa, en yakın takipçisi Belçika ile kozlarını paylaşacak. Türkiye ve Belçika'yı deplasmanda 1-0'lık skorlarla geçen Maviler, İtalya ile Fransa'da 1-1 berabere kalmıştı. Zidane'ın takımı devralmasıyla birlikte maçları ülkede izlenme rekorları kıran Fransa milli takımı 7 puanla A Ligi 1. grubun zirvesinde yer alıyor. Cezayir asıllı teknik adam Kylian Mbappe'nin yokluğunda diğer yıldızlarıyla birlikte iç sahadaki ilk galibiyeti için sahaya çıkacak. Belçika ise İtalya'yı Roma'da yenmiş, evinde Fransa'ya kaybettikten sonra Türkiye'yi mağlup ederek 6 puan toplamıştı. Kalede Lammens, hücumda Luka Bakio, Mika Gotze ve Kevin De Bruyne gibi silahlara sahip Belçika, lideri yenerek zirveye yerleşmenin hesaplarını yapıyor. Çekişmeli geçmesi beklenen karşılaşma 21.45'te A-Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. Gecenin bir diğer mücadelesi ise B ligindeki Romanya-İsveç karşılaşması. A-Para ekranlarından naklen yayınlanacak maç Bükreş'teki Ulusal Arena'da oynanacak. 3 maçta kalesinde 12 gol gören ev sahibi Romanya'nın henüz Uluslar Ligi'nde puanı bulunmuyor. Polonya deplasmanı sonrası ağrıları artan golcü futbolcu Daniel Birliega İsveç karşısında forma giyemeyecek. Bu maçlarla aynı anda başlayacak İtalya-Türkiye karşılaşması da ATV ekranlarından naklen yayınlanacak.
1: Kulüp haberleriyle devam edeceğiz. Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Dušan Vlahović takımla birlikte çalışmalara başladı. Orkun Kökçü'nün de tedavisine devam ediliyor ve sakatlığını atlatması için de yoğun bir çaba harcanıyor.
3: Beşiktaş'ta milli aranın ardından oynanacak Kocaelispor karşılaşması öncesinde sakat oyuncuların durumu yakından takip ediliyor.

Ahmet sportif deplasmanında yaşadığı sağ arka adele sakatlığı yüzünden Sırbistan milli takımına gidemeyen Dušan Vlahović tedavi sürecinde önemli aşama kaydetti. Bir süredir bireysel program dahilinde çalışmalarını sürdüren 26 yaşındaki golcü yeniden takım antrenmanlarına katılmaya başladı. Teknik heyetin Vlahović'in durumunu yakından takip edeceği ve Sırp santrforun 11 Ekim'de oynanacak Kocaelispor karşılaşmasına hazır hale gelmesinin beklendiği kaydedildi. Beşiktaş'ta bir diğer önemli gelişme ise Orkun Kökçü cephesinde yaşanıyor. Ayak baş parmağındaki çatlak nedeniyle tedavisine devam edilen milli futbolcunun Kocaelispor karşılaşmasında forma giymesi hedefleniyor. Marsilya ve Amed maçlarında ağrılarına rağmen görev yapan Orkun, A milli takımın İtalya karşılaşmasında

0: 3. 4. sırada inşallah toparlayıp en iyi şekilde ligi bitirip şampiyon olmak istiyoruz. Yani bundan başka bir alternatifimiz yok. Beşiktaş zaten bir zor dönemden geçti. Bu son 1,5 senede güzel bir toparlama dönemine girdik. Camiamız da bir toparlama dönemine girdi. Bir birlik ve beraberlik sağlandı. İnşallah finans konularını da bununla beraber futbol takımımızda inşallah çok güzel bir şekilde devam ederek hem şampiyon olmak istiyoruz hem de Beşiktaş'ımızı daha iyi yerlere getirmek için çabalar sarf edeceğiz hep beraber. Yeni bir heyecan var içimizde. Beşiktaş aşkı var. Tanıyorsunuz zaten beni yıllardan beri. Hepimiz de bu aşk ve bu sevdayla çok daha sıkı bir şekilde sarılıp Beşiktaş'ımızı en iyi yerlere getireceğiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın.
1: Trabzonspor yaklaşık bir ayda iki kulvarda tam 8 mücadeleye çıkacak.
2: Trabzonspor milli aranın ardından zorlu bir fikstüre giriyor. Yeni sezona 15 Ağustos'ta Süper Lig'de oynadığı Kasımpaşa maçıyla başlayan Bordo Mavililer ilk bölümde 6'sı ligde, ikisi de Avrupa Ligi playoff turunda olmak üzere toplamda 8 resmi karşılaşmaya çıktı. Ligde 6 müsabakada 3 galibiyet, 1...
1: Değerli izleyenler, Kamp Yaptı Otel'den çıkış yapıyor. Sözü Erdem Akbaş'a bırakalım.
3: Evet Demet Gedik, amilli takımımız an itibariyle Kamp Yaptı Otel'den çıkış yapıyor. Oyuncularımızı görüyoruz. Bartu, Elmas, Aral Şimşir, Uğurcan Çakır da geliyor. Milliler İtalya maçı için stadyuma hareket edecek. Yaklaşık 25 dakikalık bir yolculuğun ardından Montella'ya bir fotoğraf çektirme isteği var. Koç da bu isteği geri çevirmedi. Vincenzo Montella fotoğraf çektirme isteklerini geri çevirmedi. Kendisini bekleyen taraftarları. Elbet İtalya'da da çok sevilen bir figür. Vincenzo Montella kendi topraklarında A milli takımla ilk kez resmi maça çıkacak. Bunu da söyleyelim. Vincenzo Montella belki Uluslar Ligi'ne iyi başlayamadık ama bugün İtalya karşısında önemli bir maça çıkacak A milli takımımız. Oyuncuların büyük bir bölümü otobüse biniş yaptı. Belçika'ya oranla birazcık daha az taraftar sayısı var Bologna'da. Ferdi Kadıoğlu, Zeki Çelik gibi oyuncularımız da takım otobüsüne biniş yapıyor. Eksiklerimiz var. Elbette kar cezası sebebiyle Arda Güler kadrodan çıkarıldı. Yani ayrıldı, kamptan ayrıldı. Barış Alper Yılmaz yine kar cezası sebebiyle kadroda yoktu. A milli takımımızda taşıyan otobüs an itibariyle ayrılıyor. Sayın Başkan İbrahim Hacı Osmanoğlu da takım otobüsüne binecek diye biliyorum. Başkan İbrahim Hacı Osmanoğlu da takım otobüsüne doğru giriş yapıyor. Telefonla konuştuğu için şu an kendisine de mikrofon uzatamıyorum. Başkan İbrahim Hacım Osmanoğlu bir önceki maçta olduğu gibi bu maçta da yine takımla beraber stadyum hareket ediyor. Milli takımın yanından hiç ayrılmadı kamp süreci boyunca. Hem yurt içinde hem de Belçika ve İtalya'daki maçta takımla beraber Başkan İbrahim Hacı Osmanoğlu an itibariyle takım otobüsü kamp yaptığı otelden ayrılış yapacak. Türk futbolunun patronu konumundaki Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu milli takımla beraber yaklaşık 25 dakika sürecek bir yolculukta Renato Dell'Are Stadyumuna doğru hareket ediyor. Milli takım kafilesi stadyuma doğru hareket edecek. Otobüsün çıkış görüntülerinde de kameraman arkadaşım Barış Lütfü Seven size görüntüleri aktarmaya çalışıyor. Az sayıda da olsa taraftarlarımız burada. Ellerinde bayraklarla milli

0: takım için. Vamos Zeki Çelik tezahüratı yapıyorlar. Zeki Çelik de tabii Serie A'da bilinen bir oyuncu. Uzun yıllardır İtalya'da oynuyor. A milli takım otobüsü an itibariyle. Otelden ayrıldı. Personelleri taşıyan otobüste hemen arkasında staff da. Federasyon Yönetim Kurulu da yine buradaydı. Tüm gün boyu A milli takım otelinden gelişmeleri aktardık. Milli takım stadyuma hareket etti. Biz de şimdi buradan ayrılıp stadyuma gideceğiz. Milli takıma yürekten gönülden başarılar diliyoruz. Söz tekrar sende Demet Gedik.
1: Erdem Akbaş'a çok teşekkür ediyoruz tekrar. Milli takımımızı uğurladık. Saat 21.45'te başlayacak İtalya karşılaşması. Hepsine gönülden başarılar diliyoruz. Zaten saat 20 itibariyle İtalya'dan, stadyumdan özel bağlantılarımız ve oradan yayınlarımız da devam edecek. Biz ana haber haberlerimizle devam edelim o halde. Ziraat Türkiye Kupası'ndan bahsedeceğiz. Türkiye'nin kupası, Ziraat Türkiye Kupası'nda ikinci tur heyecanı yaşanacak. 62 takım sahneye çıkacak bu turda ve tam 9 mücadele A-Spor ekranlarından naklen sizlerle buluşacak.
2: Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan ikinci turla devam ediyor. 62 takım adını üçüncü tura yazdırmak için sahaya çıkacak. Bu turda ikinci lig, üçüncü lig ve amatör klasmandan takımlar mücadele edecek. Karşılaşmalar salı, çarşamba ve perşembe gününe yayılarak oynanacak. 9 maç A-Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. 6 Ekim Salı. Kırklareli Spor, Bayburt Spor, Sakarya Spor, Arıt Kayadibi Spor Kulübü, Karşıyaka 1923, Afyon Karahisar Spor Kulübü. 7 Ekim Çarşamba, Zonguldak Spor Futbol Kulübü, Düzce Cam Düzce Spor, Malatya Yeşilyurt Spor Kulübü, Gelecek Siirt 56 Spor Kulübü, Eskişehir Spor Kulübü, 1922 Akşehir Spor Kulübü. 8 Ekim Perşembe, Açık Alın Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü, Kahta 02 Spor. Denizli İdman Yurdu 1959 Spor Kulübü, Serik Spor Futbol AŞ. Ordu Spor 1967 AŞ, Ereğli 1980 Spor Kulübü. Turu geçen 31 takıma 41 takım daha eklenecek ve 72 takım 3. turda mücadele edecek. 1. Lig ve Süper Lig ekipleri de 3. turdan itibaren kupada yer alacak. 3. tur karşılaşmaları 27-28-29 Ekim tarihlerinde oynanacak.
3: Tehlike büyük, ceza sahası, bir çalıp şu otan o!

0: MotoGP ile devam edeceğiz. Şimdi takvimin 16. yarışı Japonya'da düzenlenmişti ve yarışı Marc Marquez kazandı. Toprak Razgatlıoğlu ise karşılaşmayı 17. sırada bitirdi.
1: MotoGP Dünya Şampiyonası'nda Japonya etabı tamamlandı. Takvimde sezonun 16. etabı olarak yer alan Japonya Grand Prix'si 24 tur üzerinden MotoGP pistinde koşuldu. Sıralamada pist rekoru kıran Aprilia'nın İspanyol pilotu Jorge Martin yarışa pole pozisyonunda başlarken vatandaşları Marc Marquez yarışa ikinci, Pedro Acosta ise üçüncü sırada başladı. Yarışın 11. turunda liderliği alan Ducati pilotu Marquez kalan turlarda istikrarını koruyarak damalı bayrağı ilk sırada görmeyi başardı. Bu sezon 6. etap galibiyetini elde eden Marquez'e podyumda Jorge Martin ve İtalyan takım arkadaşı Marco Bezzecchi eşlik etti. MotoGP'de ülkemizi temsil eden Red Bull Yamaha sporcusu Toprak Razgatlıoğlu ise yarışı 17. sırada tamamladı. Sezonun 17. etabı Endonezya Grand Prix'si 11 Ekim'de koşulacak. Mandalika pistindeki yarış öncesi pilotlar klasmanında Jorge Martin liderliğini sürdürüyor. Marc Marquez ikinci, Marco Bezzecchi 3. sırada, Toprak Razgatlıoğlu ise 18. basamakta yer alıyor.
0: Ana haber bültenini bu haberle birlikte bitiriyoruz. Hoşçakalın.
2: A Spor Radyo. Spor'un radyosu. Reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Spor Radyo. Spor'un radyosu.
4: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
5: Akakçe. Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bizim huzur
6: lazım. Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: Dijital taşıt tanıma sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır. Biliyoruz. İşi için yolda olan çok seven insanların şeyi. Hep birlikte.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.

0: Boğaz Spor Radyo.
1: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar. Şansa kalmaz işimiz
1: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: Fellas, lezzeti ezber bozar.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
2: Bize huzur lazım.
3: Shell taşıt tanıma sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır, biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların şey, hep ileride.
4: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
5: Siz de sizinle aynı ürün almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
4: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix. Alışılmadık alışveriş. İdefix.
6: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
7: Sen ne ister ister ol.
8: Reklam.
9: A Spor Radyo.

0: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Hayatın merkezi seni bekliyor.
1: Türkiye'de her iki dakikada birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
2: Bizi

0: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar ptr.com'da. Büyük rahatlık PTR.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Daha bebek bezi masrafını düşünürken üniversitesinde düşünmeyi baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca çocuğunla büyüyen besin 1 yaşına kadar altın hediyesi ve her doğum gününde %5 Allianz katkısıyla rahatlarsın. Sen de çocuğunla büyüyen bese bugünden başla, çocuğunu da büyüt, birikimlerini de. Allianz ailemle. Bugünden yarına Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
0: Reklam.
3: A Spor Radyo.

0: İtalya'dan, Bologna'dan mutlu akşamlar sevgili seyirciler. A-Spor ekranlarında İtalya-Türkiye Uluslar A Ligi mücadelesi öncesi tam da maçın oynanacağı statta sizlerle birlikteyiz. Reha Kapsal ve Onur Özkan'la birlikte maç başlayana kadar son bilgileri, sıcak gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: İtalya'daki stüdyomuza, İtalya'ya, Bologna'ya, şirin bir şehir Bologna.
1: Kesinlikle.
0: Çok fazla gezme imkanımız olmadı ama sıcak bir şehir, hava güzel.
1: Liège'e göre daha sıcak oldu
0: kesinlikle. Kesinlikle zemin güzel. Milli takımımızdan da artık galibiyet bekliyoruz. Öyle başlayalım ya hocam, ne dersiniz? Artık bu maçta bir galibiyet, puan ya da puanlar çok da güzel olacaktır.
2: Evet, yani bir tabii reaksiyon bekliyoruz milli takımdan. Evet. Mutlaka

0: eksiklerimize rağmen bunu verebilecek güç de var. En önemli bugün mental anlamında yani o kırılganlığı yaşamayıp sahada böyle dirençli, bütün tam bir takım, bütün olarak hareket eden iyi bir milli takım bekliyorum. Yani oyun tabii ki önemli ama en önemli yani bir az önceki yayında da söyledim. Daha böyle temiz yani net bir şekilde sahada ne oynadığını bilen, nasıl saha içinde davranışları, tutumu bize yakışan bir şekilde geçmişte başarılı çok elde eden bir milli takımımız var. Hı hı. Bizim çocuklar onun için dedik zaten. Bunun performansa inşallah o enerjinin dönüştüğü bir maç seyrederiz burada.
1: Onur Özkan aslında oyun olarak iyi başladık. Yenilgiyle başlasak da Uluslar Ligi'ne. Önemli eksiklerimiz vardı. Onların yokluğunu hissettik. İtalya'da bizim gibi bir süreç yaşadı ama sonrasında bizim maçla birlikte bir toparlanma sürecine girdi. Biz de onlarla bir toparlanma sürecine girelim istiyoruz.
2: İnşallah. Ya tabii bir hafta evvel karşılaştık. Bursa'da beraberdik yine. Maçı takip ettik. Çok önemli hatalar yaptık maç içinde, maç öncesi taktiksel olarak hatalarımız vardı. Maç içinde psikolojik olarak doğru bir şekilde sahada yer alamadık. Golden sonra reaksiyonları yanlış verdik. Dolayısıyla çıkarılacak derslerimiz var evet ilk maçtan. Mutlaka Montella ve ekibi ilk İtalya maçına dair dersleri mutlaka almışlardır diye tahmin ediyorum. Öyle umut ediyoruz. Belçika'da da beraberdik. En büyük sıkıntımız hocam çok doğru bir yerden girdi. İşin
1: bu arada takımlar geliyor. Hava biraz güneş kaybolunca ışıklar da yetersiz kalıyor.
2: Evet.
1: Zorlanıyoruz görmekte ama takımlar geliyorlar.
2: İstanbul'dan çok alışkın olmadığımız evet. Bir tablo. İstanbul her saat ışıl ışıl olduğu için. Yani hocam mental kısımdan girdi çok önemli. Çünkü evet taktiksel ve fiziksel problemleri de yaşadık ama mental kısımda bence mutlaka bugün iyi bir reaksiyon vermemiz gerekiyor. Yani kırılgan bir takıma dönüştük. Bu tahmin etmemiz gereken bir nokta. Çünkü hem İtalya maçında hem Belçika maçında yediğimiz erken gollerden sonra bir şekilde oyun disiplini kaybettik. Yani rakiplerin çok fazla oyunun direksiyonunu aldığı anlar oldu maç içinde. Ki İtalya maçında bu daha fazlaydı baktığımız zaman. Dolayısıyla bugün maçın içindeki her türlü senaryoya hazırlıklı olmamız gerekiyor. Yani bu takım genciyle, yaşlısıyla diyelim aslında uluslararası tecrübesi yüksek bir ekip. Baktığımız zaman en genç oyuncularımız bile Avrupa'nın önemli liglerinde önemli süreler alan oyuncular. Dolayısıyla mental anlamda bu kadar kırılgan olmamız benim çok kabul edeceğim bir nokta değil. Bu takımın gol yediği zamanda hatta iki farklı yenik duruma düştüğü zamanda sahada mutlaka taktiksel anlamda bir şeyler göstermesi gerekiyor. Ben bugün en önemli düzelmeyi milli takımda mental anlamda bekliyorum. Çünkü gerçekten de buna ihtiyacımız var. Çünkü ilk İtalya maçını hatırlayalım. İtalya aslında çok basit yaparak bazı şeyleri 3-0'ı buldu ilk 27 dakikada. Yani çok gösterişli bir oyundan ziyade oyunun doğrularını yaptılar. Biz de oyunun yanlışlarını yaptık. Fark buradan ortaya çıktı. Bugün biz oyunun doğrularını yaparsak İtalya önünde ben neden olmasın diyorum. Yani ve bu stadın aslında Türk futbol açısından tarihi bir yanı da var. Ülke futbol tarihinin belki de en önemli başarılarından bir tanesi Galatasaray'ın 2000'deki UEFA Kupası. O serüvenin başlangıcı buradaydı hatırlarsak.
1: Doğru.
2: Bologna-İtalya maçında 1-1'lik skor, ardından Ali Sami Yen'deki rövanş ve UEFA Kupası yolculuğu başlamıştı. Bugün umarım milli takımımızda bundan sonraki başarılı serüveni adına bir başlangıcı bugün Renato Dallara da yapar diye umut ediyorum ben.
1: Bugün farklı bir 11'le de çıkmasını bekliyorum hocam ben Montella'nın. Deniz'le başlayabilir örneğin. O kamuoyunda çok sık tartışılan santraforlu bir milli takım görebiliriz. Ne dersiniz?
0: Evet yani normalde bir de tabii ister istemez de bir rotasyona farklı oyuncular oynayacak. Tabii ki 5 tane çok önemli oyuncu yok. Yani Hakan yok, Orkun yok, Barış Alper yok, Arda yok, bir de Kenan yok. Şimdi ister istemez farklı oyunculara tabii ki saha içine yetecek ama yani en iyi takımlar her değişkenliğe her zaman karşı bir hazırlığı vardır. Ya değişkenlik var mı? Var. Çok ciddi oyuncularımız baktığımızda yerine koyabileceğimiz belki net oyuncular olmayabilir. Yani Arda, Kenan gibi diğer oyuncular için söylüyorum. Ama saha içinde daha bir bütünlük arz eden ve de Montella'nın ilk maçta tabii ki doğru söylüyor Onur, bir hasar tespiti yapılmıştır. Yani bir hasar neler oldu, bir rapor bir şekilde çıkartılmıştır. Bu analize göre doğru bir şekilde oynamak gerekir. Tabi bununla beraber mesela İtalya ile oynuyorsunuz, ilk maçta birçok bariz etken varken bir kere agresif olmanız gerekir. İtalya takımı çok foul yapan, taktiksel foul de yapan bir takım. İlk maçta mesela Bursa'da 22 tane yapmışlar. Biz 12 foul yapmışız. Yani İtalya ile bazı şeyleri yapıyorsan mutlaka yani saha içinde aynı dilde konuşmalısın. Yani nedir o? Foul'sa agresif olmalısın. İlk maçta mesela biz Bursa'da bunu hiç yapamadık. Tamam, hiç hissettiremedik. Tamam.

0: Amasızlık
1: mutlaka
0: hocam.
1: Yani
2: bu arada takımlar geliyor, bir kez daha belirtelim, her iki takım da takip ediyoruz. Ya
1: bununla beraber mesela en temel, mesela Bursa'daki maçta 45 dakika maçın neredeyse kendi lehine çevirip içeri girdi. Maç 45 dakikada neredeyse bitmişti. Orada en önemli bütün atakları baktığımızda sağ kulvardan Koyade ve Espotiso oradan yaptılar. Ya Koyade bir kere çok çıktı. Ciddi anlamda orada aynı şekilde baktığımızda Frantesi, o da destek oldu. Yani orada bir üçgen kurdular. Bizim özellikle sol kenarımız, yani onlar da mutlaka analizde demiştir. Yani burası bizim tam yani kullanabileceğimiz, tuzak kurabileceğimiz. Evet. Yani buradan kesin ilk maçtaki gibi mutlaka aşırı yüklenmeyi buradan yapabilirler kendi sağ taraflarından. Mesela bunun önlemini almalıyız. Ve de en önemli şunu söyleyeyim. Yani ilk bağlantıda da söyledim. Bunu Fransa maçından beri söylüyorum. Ya yani orta saha düzenimiz doğru bir şekilde, doğru bir yani yapıyı orada kuramıyoruz. Bunu ilk Fransa maçında baktığımızda Rabiot ve Kone oynadı. Önünde Çerke oynadı. Baktığımızda 4-2-3-1 gibi oynadılar. Ama o gün mesela genel Dembele ile beraber Çerke ileride ikili gibi oynadı. Orta sahaya çok fazla destek vermedi. Bu bizim daha lehimize oldu. Ama son baktığımızda Belçika maçı, İtalya maçları, bunu net bir şekilde mesela orada gördük. Mesela son Van Agen oynadı. Aynı şekilde onunla beraber De Bruyne oynadı. Tielemans oynadı. Biz Tielemans'ın top almasını engelleyemedik. Yani ilk maça dönüp bakıyorsun mesela Bursa'daki maçta, orada da yine bir üçlüyle oynadılar. Yani bu üçlülere özellikle mesela Tonali, Pacoli ve aynı şekilde Franteschi. Yani bunlara biz doğru bir şekilde önlem alamadık. Yani yani sayısal üstünlüğü orada sağlayamıyorsun. Şimdi sayısal üstünlüğü orada sağlayamazsan sahanın hiçbirinde sağlayamazsın. Bunlar temel unsurlar. Ya temel parametreler. Bizim en büyük sıkıntımız 3 maçta, özellikle son 2 maçta bunu doğru bir şekilde orta saha düzenini bugün çıkan mutlaka ilk 11'de bunu sağlaması gerekir. Ya yani tencere kapak dediğimiz eşleşmeyi doğru bir şekilde yapıp top rakipteyken doğru bağlantıları yapmamız gerek. Bu oyuncuların özellikle bir köprü olarak hücum geçişini savunmadan kesmemiz gerekir. Biz en son Belçika ve ondan evvelki Bursa'daki İtalya maçında bunu kesemedik. En büyük sıkıntı buydu. Bugün tabii ki mental anlamda bir kırılganlık yaşamalıyız. Skora teslim olmalıyız. Girişi öyle zaten söyledim. Daha saha içinde dirençli, tavırlı, kendine yakışan. Çünkü karakter mücadeleyle eşdeğerlidir. Öyle inşa edilir. Bizim oyuncularımız zaten hepsi karakterli. Bunu zaten geçmişte gösterdi. Bu gece yine eksikler olmasına rağmen bunu gösterecek ama taktiksel olarak da saha içinde dediğim gibi bu değişkenlikte, oyuncu değişkenliğinde özellikle ve de ilk İtalya maçından çıkarılacak derslerle beraber bunu da doğru bir şekilde hem Montella ekibi oyuncuları geçirdiği zaman buradan bu akşam iyi bir skorla ayrılmamızın hiçbir nedeni yok.
2: Tabii milli takımımızı çok seviyoruz. Başarılı olmasını istiyoruz ama bazen de haksızca eleştiriyoruz. Örneğin İtalya maçından sonra çok eleştiri yapıldı. Küçük bir istatistik paylaşayım. İtalya ile 15 maç yaptık. Kaç galibiyetimiz var?
3: Sıfır.
1: Evet. Sıfır yok.
3: Hatta yani şöyle söyleyeyim.
2: Biraz böyle de okumak lazım maçları.
3: En fazla maç yapıp galip gelemediğimiz takım İtalya.
2: Hani genelde İngiltere bilinir kazanamadığımız.
3: İtalya'ya karşı daha fazla maçımız
2: golümüz var. De yoktu bu arada İngiltere'ye. Ender Bilgin'in anlattığı bir hazırlık maçında Hakan Çalhanoğlu ile onlara gol attık. Bu akşam da inşallah galip geliriz. Tamam, milli takımı tabii ki yanlış yaptığını eleştireceğiz ama o eleştirinin dozunu da ayarlayamıyoruz. Ben kampta havanın çok da iyi olduğunu zannetmiyorum. Çünkü biz üzülüyoruz. Evet, o yüzden eleştiriyoruz. Ama o çocuklar, yani bizim çocuklar bizden çok üzülüyor. Onu unutmamak lazım.
3: Ya bu zaten ölçüyü kaçırma konusu bizim en büyük problemlerimizden bir tanesi. Yani sadece hani taraftarlar değil, hani spor medyası da bu işin içinde. Bunu da katmamız gerekiyor tabii ki. Mutlaka sahada yanlış bir şey görüldüğü zaman bunun eleştirilmesinden daha doğal bir şey yok. Bizim zaten ana görevlerimiz bu.
2: Tabii.
3: Gördüğümüz bir yanlışı ya da doğruyu burada dile getirmek ama tabii olayın eleştiri kısmından çıkıp başka yerlere ulaşması en büyük zararı şu ana kadar milli takımımıza verdi. İşte görüyoruz, çok neşeli bildiğimiz milli takımdaki oyuncu grubu, işte Belçika maçı öncesi basın toplantısı, dünkü basın toplantısı, ya oyuncuların yüzlerinde o gerginliği, o üzüntüyü çok net bir şekilde görebiliyoruz. Montella'da da o var. Yani dolayısıyla tabii ki ilk kez A ligindeyiz. Burası bizim ilk kez deneyimlediğimiz bir seviye.
2: Çok zor bir gruba düştük.
3: Ve şimdi sayıyoruz hocam, 5 tane eksik saydı. Yani bu 5 eksik bu takımın olmazsa olmaz oyuncuları ve şunu kabul etmemiz gerekiyor. Bizim oyuncu havuzumuz, evet hocam, oyuncu havuzumuz çok geniş bir oyuncu havuzu değil yani baktığımız zaman. Yani yerine koyduğumuz oyuncular aynı kalitede olmuyor. Dolayısıyla o eksiklerin yerini doldurmak çok çok zor ve fikstürümüz de zor. Bunun

0: altını çizelim. Tabii ki Montella'nın birçok hatası var. Burada konuşuyoruz zaten yaptığı hatalar, ama işte işin başka boyutlara ulaşması bu takıma net bir şekilde zarar veriyor. O yüzden de hedefimiz halen var. Onun bir kere farkına varmamız
1: gerekiyor. Bir kere
0: gerekiyor.
1: Şunu, yani bir eleştiri olacak, eleştiri varsa çözüm tabii de olmasa. İnsanlar yazıp çiziyor Montella hakkında veya başka bir şey. Biz zaten bunu her zaman görüyoruz. Adamın, yani ciddi söylüyorum, bilgisi yok. Ya futbolun hiçbir yerinde yok. Bakıyorsun şekline, şemanı hiçbir yerinde yok ama fikri var ya. Bu iş böyle. Ülkede de Montella'yı evet, bir şekilde, Montella evet hatalı olduğunu biz de burada söylüyoruz. Ama Montella gitsin vesaire, bizim o işimiz değil. Futbol Federasyonu ve Yönetim Kurulu'nun işi.
2: İyi yönlerini de unutmamak lazım biz, hocam. Tabii, yani Dünya Kupası, Avrupa Şampiyonası, tabii, Uluslar Ligi. Tabii, hepsi onun zamanında oldu.
1: Kesinlikle katılıyorum. Evet, Dünya Kupası'nda istenen performans verilmedi. Burada verilmedi.
2: Ama gittik.
1: Ama gittik. Ama tabii ki sonuç almadık. Ama sonuçta...
2: Soyunma odamız ekranda.
1: Ya sonuçta bir eleştirenlere şunu söylemek gerek Cüneyt. Ya sizin çözümünüz, yani bir
0: nedir, evet,
1: mental anlamda, tabii, aynen onu nedir? Teknik taktik olarak nedir? Futbolu anladın mı? Yani madem eksiğini söylüyorsunuz, ya bir oyunu bir şekilde milli takım hem Dünya Kupası'nda hem burada, yani onu söyleyin. Yalnız bak işte yaptıkları Dünya Kupası'nda da burada da işte iç koridor koşulları yok, 8 numara koşulları yok, bağlantı. Bunlarla 3 tane cümleyle, 3 tane kelimeyle dünya değişmiş artık. 21. yüzyılın, doğru mu?
0: Doğru.
1: 3'te 1'ine doğru gidiyoruz. Çeyreği geçmiş. Düşünebiliyor musun? Aynı terminoloji, aynı konuşmalar. Ve de bu insanlar Montella gitsin, şu böyle milli takım oyuncularını, ya milli takım oyuncusunun bir kere var ya, biz Belçika'da beraberdik, yuvalamak ne demek? Yani bu milli takım oyuncusu iyi oynamıyor, biz de söylüyoruz. Yani çağır, işte hak etmeyen oyuncu da çağrılabilir veya bunu söyleyebilirsin. Milli takım, bir daha söylüyorum, yani yuvalamak ne demek ya? Bunlar doğru değil. Mesela Bursa'da bir şey daha yanlış var. Bursa'da hatırlar mısınız? 2-0 oldu. Montella istifa, evet, falan sözü. Bu var ya, bak milli takım, ya milli takım, ya beğenmeyebilirsin, sevmeyebilirsin, başarısı da bulabilirsin, başarılı da bulabilirsin, doğru mu?
2: Doğru.
1: Bu tercihtir. Herkes başarılı bulacak hali yok. Ama bunun yeri hem de İtalyanlara karşı aynı şekilde Belçika'da maç oynanıyor, maç 1-0 istifa. Ya yani gurbetçi arkadaşlar veya Türkiye'den gelen, yapmayın.
0: Hocam
1: milli kulüp takımıyla milli takımı karıştırmayın. Yani bu maç oynanıyor, milli takım, milli formayla oyuncularımız çıkmış, milli takım antrenörü orada, yok istifa vesaire falan. Bunlar doğru değil. Performansını değerlendiremeyen insanlar, en önemli onur bu. İşte diyorum ya, bilgisi yok adamın. Aynen. Hiçbir şey takip etmiyor, fikri var, o gitsin, bu gelsin, bu kötü, bu iyi. Yani en önemli futbolda, ülkenin en önemli problemi biri bu. Biz de milli takımda bunu yaşadık. Hem Bursa'da hem de şey maçında, ne o, Belçika'da maçında.
2: Bu arada oyuncularımız sahaya çıktı. Bu zemin kontrolü değil mi hocam?
1: Evet,
2: bir?
1: Zeminden daha önemli atmosfer, havaya girmek. Yani orada farklı bir ruh hali oluyor artık. O zemine bir çıkıyorsun, orada dünyayla ilişkin kesilmesi gerekir. Yani bizim, orada farklı bir iş o.
0: Şunu yapmamız gerekiyor bence. Yani biraz milli takımı yanlış yere konumlandırdığımızı düşünüyorum. Ben hani bir kere baktığımız zaman Montella döneminde Avrupa Futbol Şampiyonası'na gitmişiz. İlk kez lider olarak gitmişiz finallere. Artı orada bir başarı sağlamışız. Çeyrek final, yarı final kaçmış Hollanda maçını hatırlayalım, nasıl kaçtığını. Bir hakem faciası yaşamıştık.
2: Beraberdik hocamla işte biz orada.
0: Bir hakem faciası, hakem yani, faciası yaşandı. Değil, hakem faciası yaşandı.
1: Hollanda maçı,
0: tabii,
1: evet,
0: hocam,
1: beraberdik.
0: Hollanda maçı
1: böyle yani, bir facia olamaz. Yani şimdi, normal değil yani.
0: Ardından bu takım 2002 sonrası ilk kez Dünya Kupası'na gitti. Evet, orada başarısız olduk ama şimdi biz milli takımdan ne bekliyoruz, ona karar vermemiz gerekiyor. Biz Avrupa'nın en iyi 5 takımından biri miyiz? Hayır, değiliz. Potansiyelimiz var ama şu an değiliz. Yani potansiyelle takımın şu an sahada koyduğu performansı biz birbirine karıştırıyoruz. Potansiyelimiz Avrupa'nın en iyi 5 takımının içinde yer almak olabilir. Ama şu an içinde bulunduğumuz durumda milli takımımızın Dünya Kupası'na gitmesi, Uluslararası Ligi'ne çıkması, ardından işte Dünya Kupası'na katılmamız, Avrupa Şampiyonası, bunlar net başarılardır ve şimdi ilk tökezlemede hemen işte o gitsin, bu gitsin, o istifa, bu istifa, yani bunlar doğru söylemler değil. Bir kere bu takımın bir istikrara ihtiyacı var en başta yani. En ufak bir tökezlemede biz bunu yapıyoruz.
1: İlginç taraf.
0: Ne bekliyoruz bu takımdan? Önce karar vermeliyiz yani.
1: Ya bizim takımımız iyi bir takım bir kere. Daha mutlaka Montella da bunu düşüyordur. Daha iyi organize ederse bizim onu milli takım.
0: %100
1: cidden iyi bir takım.
0: Tabii
1: yani
0: ki hocam.
1: İyi bir jenerasyon.
0: Aynen.
1: Bunu altını çizmek
2: gerekiyor. Bir röportaja gidiyoruz.
3: Teşekkürler. Karşılaşma öncesi milli takımımızdan Bartu ile birlikteyiz. İstediğimiz sonuçları alamadık 3 maç neticesinde ama hala önümüzde alınacak 9 puan, kazanılacak 3 maç var. İtalya deplasmanındayız. Zor bir deplasman. Neler söylersin Bartu?
4: Tabii ki öncelikle maçlar bizim için kötü geçti.

0: kötü sonuçlar aldık. Ama futbolda maalesef böyle zamanlar oluyor. Buradan da nasıl ayağa kalkacağımız çok önemli. Bugün de bizim için bir fırsat. Evet, zor bir mücadele, zor bir deplasman ama en iyi şekilde sahaya çıkıp mücadele edip bu maçı kazanmak istiyoruz.
1: Çok teşekkür edelim. Başarılar dileyelim Artu. Artu Elmaz'ın maç öncesindeki görüşleri bu şekildeydi.
2: Artu Elmaz'ın görüşleri böyleydi. Genç oyuncu diyeyim. Genç oyuncularımız var. Biz bir de bunun türden. Bu çocuklarla biz inşallah Avrupa Futbol Şampiyonası'na gideceğiz.
3: Candır can. Avrupa genç Futbol Şampiyonası tecrübeli tabii olacak dedin bunlar, doğru.
2: Bu oyuncular olacak hocam.
4: Tabii. Aralık ayında kura çekim
2: tabii var. Tabii ki yeni eklenenler de olacak isteriz ama.
3: Havuzu tabii ki dediğin gibi iskelet bu, genişleteceğiz. Ne kadar genişletirsek bizim için.
4: Bir de hocam yıllardır şey problemi yaşamıyor muyuz? Hep istikrar problemi, işte bir oyun oturtamıyoruz. Teknik değişen teknik adamlar, oyuncu kadroları. Ya şimdi Montella döneminde biz bir istikrar yakaladık net bir şekilde. Oyuncu grubu istikrarı, oyun istikrarı, evet son dönemde net bir düşüş içindeyiz, bunu kabul ediyoruz ama yani yıllardır yakalamadığımız bir şey var ortada. Bu bir istikrarı hemen ilk tökezlemede bozma konusunda bu kadar ısrarcı, bu kadar baskın olmak bana çok doğru gelmiyor. Bilmiyorum tabii ki başarısızlıkta eleştiri olacak ki biz de eleştiriyoruz burada Vincenzo Montella ve oyuncu grubunu ama yani gitsin demek bir yapıyı yıkmak, yeniden yapma ya, isteği.
3: Bir de hakaret etmemek gerekir.
4: Tabii o da
3: yani,
4: var.
3: Bu doğru değil. Yani bu tabii ki düşüncen olabilir, söyleyebilirsin ama dedi mi? Yani bir de ölçüsüzce eleştiren en büyük nedir biliyor musun? Ölçüsüzce eleştiren. Kendini eleştirin de yok eder.
4: Tabii
3: ölçüsüzce eleştirin. Yani diyorum ya, eleştiri varsa evet olacak. Tabii ki hayatta olacak. Futbolda tabii ki var. Hı-hı. Ama çözüm nedir? Çözümü söyle.
4: Çözümü
3: bir de
4: gerekir.
3: Tabii şunu söylemek gerekir. Şimdi Dünya Kupası'ndan sonra mesela bir teknik olarak bir değişikliğe gitseydi milli takım. Şunu net söyleyeyim. Mesela yeni gelen hoca mesela bu sonuçları alsa o da giderdi.
4: Evet, o da giderdi evet. Ondan sonra dedi ki Montella'yı acaba yanlış mı yaptı göndererek diyecek.
3: Değil mi? Ya hocam, bu sonuçları yeni gelen antrenör de kaldıramazdı. 6 maç sonra mesela o da giderdi. Tabii. Bak Montella ayrılsaydı o zaman ya Montella tekrar devam edeseydi falan. Yani yeni gelen antrenörün içinde bu fikstür zor mu zor. Bir de en önemli sakatlar bir araya geldi. Bir de yani işin gerçeği az önce de söyledim. İyi bir milli takımımız var. Bunu özellikle potansiyeli var mı var. Bunu performansa döndürmesi gerekir mi? Gerekir. Mutlaka inşallah bu gece burada İtalya'da bunu başarıp böyle bir özellikle Kasım ayındaki son iki maça bu şekilde gireceklerini düşünüyorum milli takım.
2: Milli futbolcularımız sahada zemin kontrolü yapıyorlar. Az önce teknik direktör Raik Apsal'ın da dediği gibi biraz da motivasyon için tabii bu kontroller, maçın havasına giriyorlar.
3: Tribünler, çimin kokusu.
2: Tabii tribünler yavaş yavaş dolmaya başlıyor. İyi bir zemin var dedik. Baktık zemine güzel çok iyi, gözüküyor
4: çok
2: buradan.
4: Zemin. Çok iyi bir zemin gözüküyor aynen yani.
2: Futbolcularımızın da yüzündeki o gülücükler hiç eksik olmasın. Hepimizden çok onlar istiyor bu akşam galip
4: mutlaka,
2: gelmeyi.
4: Mutlaka çok
2: İnşallah
4: baskı altındalar.
2: Galip gelerek bir başlangıç yapacağız İtalya'da. Çok kısa bir ara rica ediyoruz sizlerden. Tekrar birlikte olacağız İtalya'da.

A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.

0: A-Spor Radyo.
1: Yavaş soğuluyor. Sıcak bir hava var. İtalya'da onun da altını çizelim. Hani derler ya limonata gibi. Çok güzel bir hava gerçekten İtalya'da. İnşallah sonuç da güzel olur. Birazdan 11'ler belli olacak. Hemen paylaşacağız sizlerle ama oyun felsefemiz de olmalı hocam bu maçlara ya hocam. Teknik olarak nasıl bir başlangıç yapmalıyız? Nelere dikkat etmeliyiz?
2: Ya benim en son gördüğüm Fransa maçı tabii ayrı tutuyorum. Bundan İtalya ve Belçika maçlarıyla ilgili Cüneyt. Yani çok böyle pres yapan, önde baskı yapan, çok da bunu doğru bir şekilde yapan ve bununla ilgili de bir pres hafızası oluşturmuş bir milli takımımız yok açıkçası. Daha böyle yani sahanın 2/3 oranında bekleyip orada bir kompakt yapı, yani kompakt yapı zaten adı üzerine bir bütünlük, hem yatay hem de dikey olarak o şekilde durmamız gerekir. Çünkü pres kırıldığı zaman yani çok böyle pas yolları açıktı, hatırlarsın Bursa'da ve Belçika Doğru. milli takımında da. Yani bunu yani bir dediğim gibi presi yaptığımız zaman doğru paylaşım olmuyor. Doğru paylaşım olmadığı zaman da zincirleme, pozisyon hataları oluyor. Oyuncular yerleşimleri sağ içinde ciddi sıkıntı yaşıyor. Bu da dediğim gibi pas yollarını, pas bağlantılarını çok rahat rakibin ulaşmasını sağlıyor. Buna dikkat etmeliyiz. En temel yapacağımız işlerden biri bu. Yani pres yapamıyorsak belirli bölgede beklemek ve de hep söylüyoruz denge. Yapı varsa denge var futbolda. Yapısı olmayan oyun dengesinden bahsedemeyiz. Dengeyi bir şeyle eşleştirmek gerekir. Hep yapıyla bunu doğru bir şekilde kurgulamayız. Eksik var ama milli takım önünde arması varken iç sahaya eksik olacağını düşünmüyorum. Yerine oynayan oyuncular az önce de söyledik. Özellikle bu yapıyı, dengeyi doğru kurup oyunun durumları ne haller gerektiriyorsa oyun içinde, duran topunda bunu doğru bir şekilde saha içinde görev ve rolleri tanımlanmış ve de Montella tarafına 3 günde bir maç oynuyoruz. Bunu da oynayan oyuncularla beraber az önce söyledim. Eksik var ama yani bu eksiklerden saha içinde bir temel bir oyun çıkartırsak, temel bir felsefeyle hareket edersek bu eksikliği çok hissedeceğimizi düşünmüyorum. Onun için ben
1: hocam akşam, 11 belli tabii. olmuş, sözünüzü kesiyorum ama kusura bakmayın. Uğurcan, Zeki Çelik, Salih Özcan, İrfan Can Kahveci, Eren Elmalı, Abdülkerim, Ozan Kabak,

0: İsmail Yunus, Ferdi Kadıoğlu, Aral Şimşir 11'i. Çok farklı, beklentilerin dışında.
1: Eren'le Ferdi aynı anda hocam 11'de.
0: Bir 11 ile çıkıyor milli takımımız.
1: Şu an tam dizilişi
0: bir an görmek bakıyorum.
1: Diziliş şeklinde görmemiz gerekiyor.
0: De bizlerle paylaşır. Bu takımı dizmek de zor ya hocam, siz de dizersiniz. Evet,
1: yani hocam dörtlü gibi yani gözüküyor. Çünkü o Abdülkerim üçlüdü bence. Zeki sanki hocam sağ stoper, kenar stoper. Beşlinin bir kenarı Ferdi, bir kenarı Eren gibi geldi bana. İlk bakışta.
2: Sağ tarafta Eren, solda Eren, sağda Ferdi.
1: Evet, üçlü diyorsun. Bir savunma gibi. Ben bana öyle geldi. Öyle dizdim şu an takımı ama tabii savunmanın önünde İsmail ve Salih Özcan.
2: Abdülkerim Bardakçı var.
1: Abdülkerim de var. Ama önde kim? Yani Yunus, Aral Şimşir ve İrfan Can üçlüsü var şu anda. Hani 9 numara pozisyonunda herhangi bir oyuncumuz gözükmüyor şu anda, enteresan şekilde.
2: Ya sahte 9 gibi bu sefer Yunus'u kullanmak istiyor. Yani Aral'la İrfan'ı niye oynatıyor? Çok atletik mi değil? Daha topa sahip olmalı.
1: Topa sahip olma isteği.
2: Daha teknik yapısı güçlü oyuncularla oynuyor. Evet. Yani topa sahip olmalıyız. Evet, olmalıyız. Teknik her şeyden önemli mi, önünde mi? Evet. Yani Aral'la İrfan en önemli tercihi bu. Orta saha üçlüsü de tabii burada çok önemli. Yani Yunus öyle oynuyorsa, bir de senin dediğin gibi ise Ferdi ile Eren, işte baktığımızda kanatlarda böyle bir oyunsa veya orta saha Salih var.
1: Salih İsmail,
2: İsmail var. Salih İsmail demek ki
1: İrfan, yani, İrfan Yunus Aral gibi duruyor. Yani 3-4-1-2 gibi olabilir mi hocam?
2: 3-4-1-2 olmaz. 3-4-2-1 veya 3-4-3 gibi olur bu kadro. 1-2 olması için Onurcuğum iki santraforla oynamamız gerekiyor. Yani önde santraforu, elde santrafor yok. Saatte 9 gibi Yunus'la oynayıp işte gelip bağlantı yapacak İsmail'le aynı şekilde Salih'e. Yani sürpriz bunu görünüyor şu anda. Veya şöyle de olabilir. Biz bunu söylüyoruz ya. Zeki Sağbek.
1: Evet hocam, nasıl olur?
2: Sol bek Ferdi. Sol önde Eren Elmalı.
1: Olabilir, evet.
2: Çünkü niye? Niye Eren Elmalı, niye Ferdi?
1: Kayoden'in oradaki.
2: Maç önü söyledi mi? Esposito'yla Kayode söyledi mi analizi? İlk maçta oradan çok bize yüklendiler. Esposito'da ve Kayode gol attı ikisi de. Evet. Yani sağ kulvarı çok Frantes ile beraber çok orada üçgen kurup çok kullandılar. Bu bir önlem mi? Önlem. Doğru bir önlem mi böyle çıkarsa? Doğru önlem. Yani orada sağ tarafını İtalya'nın durdurmak için bu hamle olabilir. Üçlü olmayıp Onur. Yani o zaman da ne olur? Sağ bek Zeki olur.
1: Evet.
2: Orta saha merkez ikili bu şekilde olur.
1: Üçlü merkez İsmail, Salih, İrfan Can Kahveci olur o zaman. Orta
2: evet,
1: saha üçlüsü.
2: Evet.
0: Yunus gibi duruyor. Bu arada nazar mı değdirdik ya? Aş başladı.
1: Yok. Sulama. Yok. Sulama.
0: Sulama tabii.
1: Ben de ona baktım abi şu an.
2: Yani Zeki sağda olur. Önünde Yunus olur. Evet, İrfan orada.
1: Dizilişini görmemiz gerekiyor. Evet. Hocam sağda içine yatan hani hibrit şekilde, zaten sen de bu işin çok önemli bir üstadısın diyebiliriz. Yani bu top rakipteyken
2: esnekliği görürüz. Doğru. Evet. Yani dediğin gibi de olabilir. Doğru tespitin. Zeki sağ stoper. Yani sağda Ferdi. Dediğim gibi bu solda da Eren'le de olabilir. Aynı şekilde Eren önde, Ferdi arkada. Sağ kulvara özellikle aşırı yüklenme İtalya'nın kesilsinde böyle bir tercih de olabilir.
0: Bakalım sahaya çıktığında daha net göreceğiz. Bu arada hocam son dönemde sizinle nasıl yaptığınızı merak ediyorum. Teknik direktörler maç öncesi çok sahaya gelmiyorlar ama Mancini evinde olmanın rahatlığıyla bir kontrol yapıyor sahada. Sağ ıslatılıyor da sert, evet, geldi herhalde. Evet.
2: Ya ben yalnız şunu
0: siz
2: söyleyeyim.
0: Siz çıkar mıydınız hocam sahaya? Ümit milli takımın başındayken.
2: Tabii çıkarsın. Hiç çıkarsın, gezersin, edersin.
0: Son dönemde dikkatinizi çekmiştir. Hocalar çok fazla çıkmayı tercih etmiyorlar.
2: Çıkması gerek. Bana göre ne için mi de biliyor musun? En önemli hocalar orada çıkıp gezdikten sonra da takımın ısınmasını bir şekilde bir kenardan, köşeden seyretmesi gerek. Montella bu bak bir şeylerin hakkında vermek gerekir. Evet, hatası var. Montella'yı performans vermiyor ama mutlaka toparlamaya değil mi Cüneyt? Çalışıyordur o da kendi ekibiyle beraber. Ona dikkat ediyorum. Belçika'da da dikkat ettiniz mi? Takım ısınmadayken dışarıda duruyor. Evet. Yani Bursa'da da İtalya maçına takımın nasıl ısındığını bir antrenörün görmesi gerekiyor. O ısınma
0: genelde yardımcı hocalara bırak.
2: Hayır, tamam, hocalar. Isınmayı yardımcı hoca yaptırıyor ama bir kenarda bir teknik direktör takımın nasıl ısındığını bir şekilde görmesi gerekir. Bak o ısınma bile çok mesaj verir. Maçtan önceki ısınma diye geçme. O ısınmadaki o ruh halleri, hırsları, sağ içindeki o jest mimikleri, birbiriyle konuşmaları, maçı o anda zaten başlıyor ısınmaya, artık bırak stattan, yani maç önü zaten başlıyordu ama stada geldiğinizde iyice artık ona konsantrasyonunuz maksimum seviyeye geliyor.

0: şekilde biliyorsunuz Sampdoria'ya, o efsane günlerine gitmeden tabii önce tabii burada evet forma giymişti.
1: İtalya'nın da bu arada 11'inde ciddi sürprizler var. Yani ilk Bursa'daki maça göre baktığımız zaman Di Lorenzo oynuyor savunmanın sağında. Kayo da yok orada. Di Lorenzo'yu tercih ediyor. Savunmanın ortasında Mancini var. Orada Bastoni ile beraber. Ruggeri sol bekte. O da ilk maçta forma giymemişti. Calafiori vardı.
2: Romalı Mancini
1: de oynamamıştı ilk maçta. Barella Bursa'ya getirilmemişti.
2: 10 oyuncu getirilmedi. Doğru. Evet. 10 oyuncu getirmeler.
1: O 11'de. Evet. Romano yine farklı bir oyuncu ilk maça göre. Dumbia oynuyor. Galatasaray'a karşı Sporting maçında forma giyen oyuncu. Onun devşirme futbolcusu İtalya'nın. Vergara, Scamacca, Maldini. 3 farklı oyuncu ileri attı. Yani bizim maçta kim oynadı? Donnarumma oynadı. Bastoni oynadı. 2. Yani bizim maçtaki 11'den 2 saniye
2: Tonali başlıyor mu?
1: Yok, Tonali
2: yok. Tonali de başlıyor.
1: 2 tane aynı oyuncu.
0: Romano, Bastoni, Scamacca, Dumbia, Maldini, Barella, Vergara, Di Lorenzo, Mancini 11'iyle. Evet,
1: 9 tane farklı oyuncu çıkıyor sahaya İtalya'da.
2: Mesela Fransa maçında bizim maçta oynayan hemen 3 aşağı 5 yukarı aynı kadroyla çıktı. Fransa ile birbiri kaldıklarını.
1: Evet, bu kez derin bir rotasyon gözüküyor baktığımız zaman İtalyan takımında da, ama zaten ya, 4 günde bir, 3 günde bir maç tarafı.
2: Doğru rotasyon.
1: Evet, bunlar yapmak gerekiyor biraz yani.
2: Ya bir de mutlaka bunu Montella ve ekibi gözlemlemiştir. Mesela bak, Fransa maçında şöyle bir şey var. Yani İtalya mesela rakip ceza sahası içinde İtalya milli takımı buluşma sayısı 17. Fransa'nın kaç biliyor musun Cüneyt? 50.
0: Oo.
2: Yani çok farklı, ama şöyle bakıyorsun yani XG'lerine 1.66 mı ne şeyin XG'si, gol beklentisi yani. Onu da söyleyelim tabii, gol beklentisi İtalya'nın, Fransa'nın 1.17. Bak, çok enteresan. Yani böyle tehlikeli bir takımla esasen karşılaşıyoruz. Ha, İtalya milli takımı, bizim milli takım evet sıkıntılı gidiyor, 3 maçtır. Evet, baktığımızda 8 gol yedik. Evet, bir gol attık, ama bu maçta eldeki kadroda mutlaka, az önce de söyledik, bir tepki verebilecek potansiyeli var mı? Var. Yani zaten en önemli şey ne biliyor musun? En iyi takımlar böyle bir değişkenlik, az önce de söyledim. Yani değişkenlik, eksiklik varken ciddi anlamda bazı oyuncular kaliteli, takımın iskeletini belirleyen oyuncular oynamasa da tepki veren takımlardır, iyi takımlar. Ben bu tepkiyi de bu akşam vereceğimizi düşünüyorum.
0: İtalyan teknik direktör bir kez daha karşı karşıya gelecekler toplamda. 3 kez karşı karşıya gelmişler. Mancini Bursa'daki galibiyette 2-1 öne geçti. İki teknik adamın mücadele ettikleri maçlarda. Bu akşam dengeyi kurması lazım. Bizim İtalyan'ın.
1: Ya tabii İtalyan futbolunun iki önemli hücum oyuncusu İtalyan futbol tarihinin baktığımız zaman. Hatta bizi ilgilendiren Montella'nın bugünkü performansı. Tabii 11'ler üzerinde baktığımız zaman hocam da değindi, ilk maçta en büyük sıkıntıyı biz orta saha merkezinde yaşamıştık yani. Bu kez hani İsmail Salih tabii önlerinde, İrfan Can Kahveci'miş gibi duruyor. Sanki biraz daha hani İrfan'ın da onlara katılmasıyla üçlü bir merkez eşleşmede sanırım bu kez problem yaşamayabiliriz diye umut ediyorum. Çünkü ilk maçta orada Arda Güler'in 10 numara pozisyonda oynamasıyla birçok noktada 3'e 2 kalmıştık merkezde ve büyük sıkıntı yaşamıştık takım savunmasında.
2: Evet. Gibi sağlayamadık.
1: Ya bir de bu seviyede şimdi baktığımız zaman hani Dünya Kupası, Avrupa Futbol Şampiyonası, Uluslararası Ligi, tabii ki hücum önemli ama takım savunması burada kilit nokta. Yani iyi savunma yapmadan buralarda başarılı olmak imkansız. Savunmadan kalsın da takım savunması. Bunun da en önemli noktası orta sahanın merkezi. Biz bence Fransa maçı dışındaki, Fransa maçının rakibin de etkisiyle çok doğru kurgulayamadık orta saha merkezlerini. Bugün biraz daha doğru bir orta saha kurgusu sanki sahada olacakmış gibi duruyor. Rakibin de rotasyonlarının etkisiyle, mesela Fratesi çok önemli bir silah, özel bir oyuncu baktığımız zaman, ceza sahası koşularını sürekli atan bir oyuncu, onun eksik olmaması bence bizim için avantaj. Barella
2: bu kez oynuyor. Evet. Bizim savunmanın sırtına koşular yaptı.
1: Sürekli onu çok seven bir oyuncu zaten hocam Fratesi.
2: Özelliği de o.
1: Evet, bu kez de Barella onları yapabilir. Dikkatli olmamız gerekiyor. Hem ceza sahası dışı, yay çevresi.
2: Çabuk hareketli bir oyuncu. Evet.
1: Bir de ilk maçta mesela şunu çok hatalı bir şekilde yaptık savunmada. Rakip 9 numara Esposito'ya sırtı dönük yay üzerinden çok top aldırdık. Hatta 2 golü bu şekilde
2: yedik. Hemen bütün gol bağlantılarında
1: hepsini yaptı. Ve bugün de Scamacca oynuyor. O da çok güçlü, kuvvetli, sırtı dönük oynamasını bilen bir futbolcu. Orada bizim stoperlerimizin mutlaka daha agresif, daha yakın, daha temaslı olmaları gerekiyor.

0: Birlikte oynamaya alışkın bir takım bizim milli takımımız ama işte kilit bölgelerdeki eksikler de kendini hissettiriyor hocam. Yani zaman zaman eleştirilen bir Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız zaten mutlaka olmalı ama Hakan'ın da ne kadar önemli olduğunu.
1: Futbolu çok iyi bilen birisi, evet. Sahaları. Rakibi çok iyi biliyor.
0: İtalya'daki maçta keşke Hakan olsaydı.
2: Ya bir de tabii katılıyorum, bir de saha içi organizasyonunda direkt o yapıyor. Yani takım saha içinde organize olduğunda iyi maçlarda Hakan Çalhanoğlu'nun hakkını yemek gerekir. Niye? Şimdi İsmail Salih, evet, iyi niyetli oyuncular olabilir bak. Demir Ege de oynadı. Yani evet, bunlar doğru. Topu savunmanın önünde hareketlendirecek. Aynı zamanda tempoyu belirleyecek. O teknik yapıya böyle çok güçlü sahip oyuncular değil. Tabii ki farklı özellikleri var. Ama yani Hakan ister istemez orada özellikle oyunda aktif dinlenme, pas organizasyonu, ne zaman ucum, ne zaman pas yapacağız, ne zaman o aktif dinlenme, az önce söylediğim gibi az oksijenle oynayacak takım, bunu ayarlayan mesela bir oyuncuydu. Şimdi dikkat et, olmadığı zaman çok yüksek eforlarla fiziksel 3 günde bir Cüneyt maç oynuyorsun. O tempoyu da bir şekilde istediğin gibi belirleyemediğinden iyi netli olabilir. Buna Bartu da bak dahil. Geçen Belçika maçı. Evet. Koşuyorlar ediyorlar, pas tamam, Bartu onlara göre tamam, daha böyle top tekniği gibi görünüyor ama bir Hakan farklı
1: başka
2: bir oyuncu.
1: Şey, başka bir seviye değil mi hocam? Aynen yani.
0: 4-3-3 diziliş.
1: Evet ama UEFA oyuncuları yanlış dizmiş galiba.
0: Ferdi Ozan, Abdülkerim Zeki, İrfan Can, Salih Eren, İsmail, Yunus, Aral şeklinde dizilmiş yani UEFA.
1: UEFA'nın genelde dizilişleri yanlış oluyor resmi sitesinden. Hı-hı. Ben şöyle tahmin ediyorum, eğer dörtlü oynayacaksak Ferdi'yi sanırım hücumun solunda görebiliriz dörtlü oyunda. Yani önde Yunus, Aral ve Ferdi.
2: Hocam bak, Aral şöyle, Ümit Milli Takımı'na şunu söyleyeyim. Aral 10 numara profilinde oynuyordu.
1: Doğru.
2: Şimdi bugün Aral'ı böyle oynatıp sağda çizgide şeyi oynatıp İrfan'ı. Solda Eren oynayacak. Dörtlü oynarsa doğru mu? O sağ kulvarı kapatmak istiyor Montella. Santrafor'da saate 9 gibi Yunus.
1: Olabilir. Şu ana gözüküyor hocam.
2: Böyle olabilir. Aral çünkü yani ya 10 numara profilinde oynayacak veya sol çizgide.
1: Evet. Yani biraz sanırım orada biraz hareketli bir hücum hattı olacak. Biz yani
2: bunu,
1: yer değiştiren.
2: Tabii biz bunu söylüyoruz. Dediğin gibi de olabilir. Zeki yani içeride.
0: Doğru diziliş arkadaşlarımız şu şekilde yapmış. 4-2-3-1 gibi.
1: Evet.
2: 4-2-3-1 gibi mi?
0: Evet.
2: Aral 10 numara pozisyonda mı, sağ çizgide mi? Solda, çünkü Eren oynayacaktır büyük olasılıkla Ferdi'nin önünde.
0: Büyük ihtimalle evet.
1: Ferdi de önde oynayabilirmiş hocam Eren'in.
2: Eren sol bek, o da olabilir.
1: Çünkü Ferdi'nin kariyerinde de çok biliyorsun çok oynamış. Hatta çıkışı orası.
2: Orası bir de, o da 10 numara profilinde biliyorsun değil mi? Hollanda'da oynuyordu. 8-10'du. U21 takımında oynadı 10 numara
1: 8-10'dan profilinde. Sonra sol kanat, tabii, sonra sol bek'e geldi.
2: Orada da olabilir.
1: Evet, yani eldeki malzemeye baktığımız zaman hani en doğru 11'lerden biri diyebiliriz.
2: Kesinlikle onu. Ama Aral veya İrfan kim oynuyorsa topun öndeki 10 numara gibi, ilk maçta az önce söyledik ya Cüneyt, hem Onur hem ben
1: merkeze yani, yardıma gelmesi.
2: Yani sayısal üstünlüğü orada vermemiz gerekir. İlk maçtaki en büyük sıkıntı buydu. Belçika maçında keza buydu. Yani bunu doğru bir şekilde bugün yani evet, yeri geldiğinde bir baskı yapacak Aral veya işte Yunus'un yanında oynayan İrfan Cansa. Baskı bittikten sonra top oradan geçtiği zaman hücum bölgesine orta sahaya bunlar Onur dönmediler. Arda evet. Da dönmedi Bursa'da. Evet. Geçen maçta da Belçika'da hatırlarsın önümüzde oynadı. O da evet, dönmeyince dönmedi. Rakibi bir kere var ya, yani özellikle oyun kurucuları çok rahat oyunu kuruyor. Aynen. Yani iki stopere basıyorlar. Mesela Tielemans geçen Belçika'da rahat rahat oynadı.
1: Hocam ya gerçekten adam akıllı bir baskı yapmak gerekiyor ki o zor şu anda eldeki malzemeyle. Yapamıyorsan da böyle hani yarım yamalak bir baskı yapmak çok daha büyük zarar veriyor takıma.
2: Fakoli mesela ilk maçta da mesela daha rahat. Tabii yarım yamalak baskı doğru değil. Az önce söyledim ya, zincirleme pozisyon evet. Hatalarını getiriyor. Çünkü oyuncular yerleşimden çıkıyor. Aynen. Rakibin istediği veya bizim rakiple yaptırmak istediğimiz de oyuncunun pozisyondan çıkması.
1: Aynen. Yerleşim bozduğun zaman zaten.
2: Sen bunu bozduğun zaman işte pas yolları açılıyor. Onun için yani bugün de o paylaşımı doğru yapmalı. Bana göre ya Yunus iki stoperin arasında oynayıp mutlaka biraz daha arkada Aral veya Erfan, kimse topun önündeki 10 numara, orada İsmail'le aynı şekilde keza Salih, oradaki tencere kapak gibi yani top rakipteyken bir şekilde baskıyı orada yapsınlar, oynatmasınlar, yanında dursunlar.
1: Aynen.
2: Yani Mancini veya Bastoni oyuna girecekse evet girsin, ama onlar sayısal üstünlüğü bozmasın. Mutlaka aksine bir de stoper oyuna girdiğinde daha da risk alırlar. Daha da çıkma şansımız var hızlı. Ferdi veya olabilir dediğin gibi önde veya Eren'le.
1: Olabilir.
2: Keza sahada İrfan'la, o mesela İrfan eğer orada oynarsa, Aral içeride oynarsa, İrfan da topa sahip olarak oynarız. Bu önemli. Yani bugün ben evet çıkabilecek bir kere bir kadro, eldeki kadro bu doğru kadro.
1: Tabii santrafor, yani

0: Tek santrafor Denizli dersin, oynar mı oynamaz mı bunu söylersin. Ya eğer bence Yunus bile yeri geldi saatte 9 gibi oynuyorsa orta sahada, Onur sen de biliyorsun, birinci parametresi saatte 9'un sayısal üstünlük sağlamalı. Aynen. Yani stoperlerden geçtiği zaman, Mancini ve Bastoni'den geçtiği zaman top gelsin o da orta sahaya. O zaman ne oluyor? 4'e 3 sayısal üstünlük sende oluyor. Al yüzü dönük veya yarım yüzü dönük Yunus direkt hücum etsin onlara.
1: Şimdi bu abilerimizden gelen bilgiyle hazırladığımız 11 Uğurcan. Üçlü oynuyoruz. Zeki Ozan, Abdülkerim. Önlerinde İsmail Salih. Ferdi ve Eren bu dörtlüyü tamamlıyor. İrfan Can, Aral, Yunus dizilişimiz.
2: Hiç tahmin ettim.
0: Böyle. Ya Ozan X söylediğimiz gibi 3-4
1: 3-4-2-1 hocam.
0: Evet.
1: Zeki Ozan, Abdülkerim, evet. Ferdi, İsmail Salih, Eren, İrfan Can, Yunus, Aral.
0: Ya yeri geldiğinde ben o sistemde çok içeride evet kalıyorlar. Bu kaldıkları zaman iki orta sahaya bak destek vermediğinden Bursa'da da böyle oynadık. Can'la Arda, doğru mu? Barış Alper'in evet. arkasında oynadı 3-4-2-1 İtalya karşı.
1: Siz ne diyorsunuz? Cüneyt, Yunus saate 9.
0: Cüneyt, burada en önemli şey evet saate 9 öyle. Aral solda, sağda İrfan'la oynuyorsanız bak top geçtikten sonra yine ikisi de gelip orta sahaya Salih ile İsmail'e destek vermesi gerekir. Bir İtalya maçı Bursa'da yaşadık. Can'la Arda destek vermediği evet. için sayısal üstünlüğü sağlayamadık. Hatta orada Onur'la biz devre arasında direkt yani program yapmadık, konuştuk. Yani sayısal üstünlüğü bunlar sağlayamadı. Evet. Rahat iki. Hatta maçın başında hatta konuştuk.
2: Hocam
0: yani
2: şimdi bu 11'in mutlaka bu çok önemli. Artıları olacaktır. Dediğin gibi sayısal üstünlük konusunda ama biraz sayısı düşük bir takımız şu anda sahadaki takım. Duran top savunmasında problem yaşayabilir. Çünkü mesela Mancini oynuyor bugün. Çok etkilidir Duran etkildir, toplarda. Tabii, yani Roman. Şimdi biz de baktığımız Bastoni, zaman evet Bastoni zaten çok başlı zaten. Başına etkili bir silah. Hani Aral, Yunus, işte İrfan Can, Kahveci.
0: Skamakka, o da agresif gelir vurur.
2: Yani burada biraz Duran top savunmasını çok iyi yapmak lazım. Eşleşmeleri yapmak lazım.
0: Bir de bizim kullandıklarımızda iyi organize olmamız gerekir. Belçika maçından not almıştım Onur. Belçika gibi sayısı bir takıma dikkat ediyorsan bir tane duran top vuramadık. Ya orada ikili üçlü doğru mu? Köşe vuruşlarında evet. yani oyunlarla, setlerle, duran top setleriyle oynamamız gerekir. Bugün de öyle.
2: Evet.
0: evet. Yani rakibi pozisyondan duran topta çıkarmak Aynen. gerekir. Onun Aynen. için ikili üçlü oyunu yapman gerekir. Köşe vuruşlarına özellikle.
2: Yani ilk maç Belçika maçında evet çok geçişte yedik hatta yanlış kullanıp direkt geçişte oldu kalemizde. Yani İtalya maçında ilk maçta mesela ilk golü duran toptan yedik Bastoni'den. İtalya bunları iyi yapan bir takım. İyi organize oluyorlar. Bugün de yani ciddi bir şekilde vuracak oyuncuları bir hayli fazla. Atıcıları da var.
0: Adam değil alan savunmasını doğru yapmak evet. gerekir. Sayısal eğer baktığımızda daha fizikli bir takımsa veya eğer bir iki tane dediğin gibi oyuncuya verilecekse Mancini ve Bastoni bir önemli. Numaralı oyuncular bunu Abdülkerim'e vereceksin. Abdülkerim, Ozan'a vereceksin.
2: Ozan verecek evet öyle.
0: Yani birebir bir kere eşleşme ne olacak?
2: Aynen.
0: Diğerlerine alan savunması yaptıracaksın. Yani hem alan hem de adam gibi olacak. Karışık, hibrit bir duran top. Hibrit mecbur. Bir duran top eşleşmesi.
1: Şimdi duran toplar demişken İtalya'nın boy ortalaması 1.86 küsür, Türkiye'nin 1.81.
2: İşte ben önce bahsettiğim
1: konuda altını çizelim.
2: Size konusunda problemli bir takım.
0: Aynen ya onların kullandığında hibrit veya alan savunması yapacağız. Bizim kullandıklarımız da çok önemli. Belçika maçından en önemli çıkaracağımız derslerden biri de bu olmalı. Daha setlerle yani orada ikili üçlü oyunlarla az önce de söyledim. Yani rakibin dengesini bozup pozisyondan çıkarmamız gerek duran topta. Direkt pas yaparak.
1: Tabii Montella'da kazanmak için bir oyun ortaya koymak istiyor bu kesin ve net. Taraftarımız da büyük desteği olacak. Onun da altını çizelim. Tribünler de bir yandan dolmaya başlıyor.
2: Deplasman tribünün şu tarafta arkamız çaprazımızı dolmaya başladı.
1: Bizim için hiç fark etmez. Deplasman tribünün.
2: Belçika'da gördük yani.
1: 3000 civarında deplasman tribününde taraftarımız olacak. Stadyumda da yaklaşık 30.000 taraftarın olması bekleniyor.
2: İtalyan basını 31.000 biletin evet. satıldığını yazmıştı bugün. Dolayısıyla stadın %90'ının bize dolmasını bekliyoruz. Çünkü tabii İtalya'da da bir heyecan var açık söyleyelim. Yani onlar da uzun süredir başarıyı hasret bir ülke. İki maçta 4 puan onları da biraz bağladı milli takıma. Yakınlaştırdı, uzaklaşmıştı onlardan.
1: Dünya Kupası'na gidemedikleri için.
2: Tabii.
1: Büyük şok yaşamış.
2: Çok büyük. Yani bu ülke futbolu için bir daha eşi benzeri olmamış bir başarısızlık
1: öyküsü. Yansıması denince akta gelen 3 ülkeden biri de
2: 4 tane kupası olan bir takımdan bahsediyoruz.
1: 3 veya 4 ülke seyircileri Brezilya'yı sayırız.
0: Brezilya'dan sonra
1: Avrupa'dan 5, İtalya, 5, Almanya
2: Brezilya 5 sonra 5, İtalya geliyor.
0: İtalya 4 geliyor tabii. Ya bir de şunu söyleyeyim en son şu üçlüyle ilgili. Ya daha böyle 3 Yani Zeki mesela oyuna girmediği zaman Zeki, Abdülkerim aynı şekilde Ozan'la üçlü önde iki Salih İsmail 3-2-5 gibi yani oyun şöyle düşünebiliriz. Evet. Daha böyle Ferdi'nin daha önde derinde.

0: sağ yani baktığımızda da pardon hem Ferdin hem de Eren'in daha derinde önde alması gerek. Mutlaka hücuma destek vermesi gerek. O yüksekte almaları topu hem de rakibi geriye çektir hem de tehlike arz edecektir. İlk mesela İtalya maçında sayısal üstünlüğü çok rakip ceza sahası içinde sağlayamadık. Sen o zaman rakibi hataya da zorlayamazsın. Çok böyle yalnız kaldı Arda ile Barış Alper. Hele Barış Alper çırpındı yani çocuğun yapacağı hiçbir şey de yok. Çırpındı oralarda. Yani onun için daha 3-2-5 ile bir de aynı şekilde bunu niye düşünüyor? Geçiş değmemek için bir önlem olarak. Aynen. Sen de biliyorsun Onur. Yani önde 2 tane 6 numara geçiş yemek için 3 stoper. Ama özellikle bizdeyken dediğim gibi daha böyle daha önde daha cesur daha böyle Ferdi ve Eren'in daha rakip yarı alana belki alması gerekir. Daha böyle beke de basılacaksa bu sistemde üçlü oyunu üçlü oyunla böyle çıkacağız büyük oska siz de söylediniz 3-4-2-1 gibi. Daha rakip beke basıp öndeki oyuncuya da sağ ve soldan Onur stoperlerin çıkması gerekiyor.
1: Evet. Bir de hocam bek savunmasını da doğru yapmamız gerekiyor. Çünkü mesela Di Lorenzo ve Ruggeri ilk maçta oynayan Kayode ve Calafiori'ye göre daha iyi hücumcu iki tane bek profili.
0: Daha yani
1: atak sonlandırmayı daha iyi yapan iki tane bek profili.
0: Tabii.
1: Özellikle Di Lorenzo çok özel bir oyuncudur.
0: Ofansif yetisi güçlü
1: çok
0: oyuncudur.
1: Çok güçlüdür yani lider de bir oyuncu. O yüzden kanat ve o bek savunmasını çok iyi yapmamız gerekiyor.
2: Bu arada bu akşam grupta oynanacak diğer maç Fransa ile Belçika arasında Aspor ekranlarında olacak. Lukaku'nun ilk 11'de olduğunu hatırlatalım. Fenerbahçeli taraftarlar merak ediyorlardır. Bize karşı golünü de attı. Lukaku bu akşam da 11'de başlıyor. 94 gole ulaştı. 100'e tamamlamak istiyordur şüphesiz.
1: Aynen.
2: Müthiş bir golcü ve 11'de o maçta heyecan dolu olacak. ATV ekranlarında İtalya-Türkiye maçını, Aspor ekranlarında da Fransa-Belçika maçını izleyebilir. Futbol severler Turkuaz Medya Uluslar Ligi heyecanını tüm kanallarında paylaşıyor. Futbola destek veriyoruz. Futbolu çok seviyoruz. En güzeli en iyi de sizlerle paylaşıyoruz. Bir kez daha bunun altını çizelim ki bu heyecan devam edecek.
1: Hakem de çok iyi bu arada, onu da belirtelim.
2: Marçinyak.
1: Çok iyi bir hakem. Yani UEFA'nın en iyi hakemlerinden bir tanesi. Ya bu şunu gösteriyor, UEFA'nın bu maça verdiği önemi de. Yani evet. Belirtmek gerekiyor. Yani en iyi elit hakemlerinden bir tanesini atamış.
2: Ya ben o konuda bile eleştiri okudum.
0: Ne gibi?
2: İşte milli takımımız yeniliyor, UEFA önem sırasını düşürdü, kötü hakem verir.
1: Ya işte Marçinyak gelmiş. Işte.
2: Bursa maçı, Bursa'daki İtalya maçı için bunu yorumlayanlar, yazanlar, çizenler.
1: Ya mümkün mü öyle bir şey ya?
2: Hakem üzerinden Türkiye'yi eleştirmek.
1: Nereden vuracağımı şaşırdım.
2: Tecrübesiz bir hakem gelmiş.
0: Bununla ilgili fikri olmayan neyle eleştirecek?
1: Ya işte onunla eleştireceğim işte.
2: UEFA gereken cevap vermiş.
1: En güvenli isim benden birini vermiş.
0: Her şeyi fikri var. Yani o hakemi sorsan hangi ülke desen, hangi ülke vatandaşı bu gelen hakem onu bilmeyecek insanlar. Tabii. Hakem UEFA vesaire. Yani çok şeyleri karıştılar. Ya görmüyor musun? Akıl veriyorlar Montella'ya onu al, şunu al, bunu al, oyuncu al. Ya Allah aşkına. Yani insanlar o zaman sorar ya menajer misiniz siz bu oyunculardan bir şey mi alıyorsunuz ediyorsunuz? Montella bunları takip etmiyor mudur, bilmiyor mudur? O kadar da değil ya. Ya bu kadar da değil. Dersin evet yani istenilen performansı vermiyor diyebilirsin ama oyuncu söylüyorlar şurada şu var, şurada bu var, şurada şu var, i̇şte şu takımda bu var.
1: Üçüncü ipte oynayan oyuncuyu sordular Basofans'ta Montella'ya niye takım almıyorsun
0: ya,
1: diye.
0: Yani bu Allah aşkına yani bir kere alınan oyuncular diğer oyuncularla eşdeğer değil ya Allah aşkına bir şeyi söylerken yani bir fikir verirken bir önce dediğim gibi bir araştırılması gerekir. Araştırmadan o alınsın bu alınsın ya işte burada santrafor var uzun boylu bu alınsın ya Allah aşkına bu seviyeler tabii ki farklı seviyeler ya adam Porto'da oynamış genç baktığımızda Galatasaray'a gelmiş iyi potansiyeli var yani ben oynaması gerektiğini gerçi düşünüyorum yani düşün yani onu söyle dersin anlarım.
1: Tabii,
0: ya Denizli oynama Denizgül dersi anlarım. Yani ikinci liglerden, üçüncü liglerden o kadar da değil ya. Doğru. Bu iş ya ucuz.
2: Peki Aspor Yunuslu teknik direktörü Rahak Apsal'a teşekkür ederim. Ümit milli takımımızda da başarıyla görev yapmıştı. Bir oyuncu değişikliği yapalım. Şimdi A milli takımımızda yıllarca oynayan Abdullah Ercan'ı alacağız. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Yine maç sonrasında birlikte olacağız. Onur Özkan'la biz sabitiz. Bir televizyoncu, bir gazeteci olarak oyunun farklı yönlerini değerlendireceğiz. Teknik değerlendirmeyi Abdullah Ercan yapacak. Tribünler dedik. Yavaş yavaş dolmaya başladı. Onun altını çizik. Eski bir stat ama bakımlı bir stat. Onu da hani dışarıdan gören
1: yanlış
2: değerlendirmesin. Evet. Sadece o mavi kısımlar biraz belki göze farklı gelecek.
1: Ya, o tartan pist tabii eskilerden kalma.

0: Özellik. İtalya'daki birçok statta zaten bu var. Roma Olimpiyat stadında da bu
1: eski
0: var.
1: Eski statlarımızda da aslında.
0: Aynen, kesinlikle. Vardı. Yani dolayısıyla tabii atmosferi olumsuz etkiler mi? Etkiler. Ama işte mesela şu kule 1926 yılında yapılmış galiba. Çok eski bir kule. Baktığımız zaman orada atletizm için yapılmış bir kule. Çok ayrı bir hava katıyor stada. Tarihi bir hava katıyor. Tek tribün kapalı. İşte şu an gözüküyor zaten. Murat Aktaş'a teşekkür ediyoruz. Burada çok şahane görüntüler geliyor.
1: Tüm detayları paylaşıyor.
0: Şahane görüntüler geliyor şu an yayına. Ama güzel bir stat. Yani ben sevdim maçı. Sıcak bir stat yani. Yavaş yavaş o tribünler doluyor.
1: İlk taraftarlar da gelmiş. Evet. Bizim taraftarlarımız da İtalyan taraftarlar da tribünlerdeki yerlerini almışlar. Gerçekten heyecan dolu bir karşılaşma bizleri bekliyor. Onun altını çizelim. İşte bakın, milli takımımızı desteklemek için Avrupa'nın her yerinden, tabii ki Türkiye'den de gelen çok sayıda taraftar tribünlerdeki yerlerini almış durumdalar. Altını çizelim. Oyuncu değişikliğimizi gerçekleştirdik. Ümit milli takımında eski teknik direktör Rauf Kapsal'ı uğurlarken A milli futbol takımımızın fırtına gibi estiği dönemlerde o formayı başarıyla giymiş Abdullah Ercan hocamız, artık o da teknik direktör tabii. Teknik direktör Abdullah Ercan'la beraber yayınımız devam ediyor. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Hocam bu sahayı görünce heyecanlanıp oynamak istiyorsunuz sabahleyin.
2: Vallahi istiyorum yani, ne yalan söyleyeyim.
1: Şu atmosfere bakınca.
2: Evet.
1: Heyecanlanmak mümkün değil. Biz bile yani ayağımız topu fazla değmemiş olsun.
0: O heyecanı yaşıyoruz yani.
1: Sahaya çıkmak bambaşka bir duygu, bambaşka bir gurur. Aslında oradan başlayalım hocam. Bu gururu yaşatıyor bize bizim çocuklar.
2: Tabii.
1: Yani hiçbir zaman unutmadan onları değerlendirmek lazım.
2: Tabii tabii. Bir de yarış devam ediyor. Yani hemen vazgeçmemek lazım bir şeylerden ki... İnşallah bugün 3 maçta göremediğimiz o reaksiyonu görmek istiyoruz. Ki göstereceklerine de eminim. Kadrolar elimize geldiği zaman hakikaten ilk maça nazaran ciddi anlamda rotasyonlar var. Gerçi biraz bizimkiler gerek sakatlık gerek cezalıktan dolayı mecburiyetten.
0: Bir dizmekte zorlandık hocam bayağı bir 11'i.
2: Evet, şey yaptık ama görünen o işte top rakipteyken üçlü bir savunma gözüküyor. İşte karşılarken 3-6-1 gibi, top bizdeyken daha farklı bir formasyon. Tabii bunları daha önce denedi Sayın Montella. Bugün enteresan, ben şuna vurgu yapmak istiyorum, bilmiyorum katılır mısınız? İlk maçta biz 29. dakika 3-0'dı maç.
0: Doğru hocam.
2: Ya o maçın oraya gelmesinin ana sebebi bence orta sahadaki hem sayısal hem paylaşımdaki sıkıntıdan kaynaklanıyordu. Evet. Bugün biraz daha sanki hoca
1: farklı olacak.
2: Evet, öyle gözüküyor.
1: Tribünler dolmaya başladı. ATV izleyenlerine de merhaba. Aspor ATV ortak yayınındayız. Onur Özkan ve Abdullah Ercan'la beraberiz. İtalya'da, Bologna'da tam da maçın oynanacağı statta çok da iyi gören bir noktadayız, evet. Stadyumu. Bir yandan da o heyecanı farklı görüntülerle zaten yaşatacağız ama bizler konuşurken de stadyumu görmeniz mümkün. Tarihi bir stat, eski bir stat ama bakımlı bir stat
0: güzel
1: demiştik.
0: Bir stat, güzel.
1: Hemen 11'leri paylaşalım. Bizi şu anda ATV ekranlarından da takip eden izleyicilerimiz için. Uğurcan var kalemizde. Ferdi, Ozan Kabak, Abdülkerim Zeki, hatta dizilişe göre paylaşalım. Milli takımımızın 11'ini, Montella'nın tercihlerini. Uğurcan Markadi, Zeki, Ozan, Abdülkerim, Ferdi, İsmail, Salih, Eren, İrfan Can, Aral ve Yunus 11 ile sahaya çıkıyor. Milli takımımız, Abdullah Ercan'dan da bir değerlendirme alalım. Nasıl buldunuz bu 11'i, nasıl
2: ya
1: değerlendiriyorsunuz bu 11'i?
2: Tabii biraz daha tedbirli bir kadro diye değerlendirelim. Biraz önce söylediğim gibi gerek mecburiyetten gerek sakatlık
1: ve cezalar. Bizim çocuklar ısınmaya çıkıyor.
2: Evet.
1: Allah yar ve yardımcıları olsun. En çok ondan üzülüyor tabii. Son 3 maçta alınan kötü sonuçlara. Bugün onu değiştirmek için sağdılar. Biz 11'i değerlendirdik.
2: Bir de sevgili Cüneyt, tabii yarış devam ediyor. Daha 3 tane maç var. Onun için hiçbir şey bitmiş değil. En kötü biliyorsun, bu ligde A liginde kalmak da çok kıymetli. henüz

0: Seviye A Ligi bildiğin gibi. Ben şuradan konu başlığı açmıştım. İşte Bursa'daki maçın kaybedilmesinin ana sebebi bence orta sahadaki hem sayısal eksiklik hem de bölgesel olarak orayı dolduramamamızdan kaynaklanıyordu. Bugün biraz daha tabii kabul edelim bu kadro biraz daha savunma kadrosu. Ama kullanılan oyuncular enteresan. O oyuncu profilleri biraz daha hücumda bizim neler yapabileceğimizi gösteriyor.
1: Bir virgül koyalım, tamam. Bir Montella'ya kulak verelim teknik direktörümüze.
2: Karşılaşma öncesinde milli takım teknik direktörü Vincenzo Montella ile birlikteyiz. İstediğimiz başlangıcı yapamadık. 3 maçta puan alamadık ama önümüzde hala 3 maç alınabilecek 9 puan var. İtalya'dayız. Kendisi için de tabii ki farklı anlamlar ifade eden hem bir stadyum hem bir ülke. Neler söyler, nasıl değerlendirir maç öncesine?
3: Ma non siamo concentrati sulla partita. Ovviamente veniamo da un periodo non positivo, siamo dispiaciuti, ma questo va messo alle spalle, pensare alla partita di oggi, entrare in campo con le nostre caratteristiche. Con il nostro orgoglio, con il nostro sacrificio e far la partita nei migliori dei modi.
4: Ya tabii ki de full konsantre ve hazırız maç için. Tabii ki de negatif bir dönemden geliyoruz ve üzgünüz bu konudan dolayı. Tabii ki de mücadele vermek istiyoruz ve en iyi şekilde performansımızı vermek istiyoruz. Çünkü bu negatif periyodu da bitirmek istiyoruz.
2: Uluslar Ligi'nde yola çıkarken Hakan'ın sakatlığı, Kenan'ın sakatlığı, devamında Orkun'un yaşadığı problem. Bu maça gelirken Arda, Barış, biraz fazla şanssızlık yaşadık sanki bu süreçte. Ne kadar etkiledi performansımız bu oyuncuların eksikliği? Hoca neler söyler, nasıl değerlendirir?
3: Ma questi sono calciatori che determinano il livello delle proprie squadre ad alto livello, quindi anche per noi sono giocatori importanti, ma questo è calcio, quando non c'hai determinati calciatori sicuramente è uno svantaggio, ma è anche un'opportunità per coloro che giocano meno per potergli far fare esperienza, per poterle valutare. E il nostro obiettivo rimane quello di fare queste tre partite nel migliore dei modi, cercando di fare più punti possibili, ma soprattutto di portarci a casa esperienza che poi ci possa servire per le qualificazioni degli europei, che sono molto importanti.
4: Ya aslında bu tarz futbolcular kendi takımının seviyesini belirleyen tarzdadır. Hepimiz biliyoruz. O yüzden bu seviyede bazı futbolcular olmayınca tabii ki de bir dezavantaj oluşturuyor. Ama bunu diğer futbolcularımızın da deneyim kazanmasını sağladığını da unutmamak lazım. Çünkü biliyorsunuz ki Uluslar Ligi bittikten sonra Avrupa Şampiyonası elemeleri var. Bizim hedefimiz Avrupa Şampiyonası'na gitmek. O yüzden o doğrultuda bütün çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ama tabii ki de bugün de kazanmak istiyoruz ve diğer kalan maçları da kazanmak istiyoruz. Grazie mille, mister.
2: Vincenzo Montella'nın maç öncesi görüşleri bu şekildeydi.
1: Görüşleri böyleydi. Kendi evinde daha motive gördüm ben Vincenzo Montella hocamızı.
0: Yani evet. İtalya'da kendi evinde. İnşallah oyunculara da bunu yansıtmıştır ki bugün şu puanları almaya başlayalım diye diyoruz inşallah. Dediğim gibi yani sevgili Cüneyt, biz ilk maçta Bursa'da oyunu çok çabuk kaybettik.
1: Çok 30, erken goller dedik.
0: Yani 30. dakika 3-0 olmuştu. Daha planımızı uygulayamadan. Biliyorsun bu seviyelerde 3-0'ı çevirmek çok kolay değil. Ama bugün ki biz aynısını Belçika'da da yaşadık. Liège'de de yaşadık. 10. dakika geriye düştük. İşte bugün özellikle oyunun skoru bizim kırılma noktamızı da belli ediyor. Yani oyunu ne kadar önde veya berabere götürebilirsek bu süreden sonra İtalya'nın biraz daha risk alma zamanları gelecek. O zaman biz bu oyuncu kadrosuyla geniş alanlara da atak yapabiliriz. Dediğim gibi yani bu sefer hoca Arda'yı mecburiyetten ilk maçta Can'ı oynatmıştı. Onlar biraz profil olarak böyle daha orta sahayı sıkıştıran değil de alıp top götüren oyuncular tarzı. Bugün İrfan Can'la Aral oynuyor ki ben bu üçlünün, İrfan Can, Yunus, Aral üçlüsünün oyunun içerisinde rotasyonlu bir şekilde değişeceğini düşünüyorum. Yani diziliş bu olmak kaydıyla oyuncuların yerleri değişebilir. Bu sefer orta sahayı eğer o üstünlüğü ona vermezsek, daha doğrusu İtalyanlara vermezsek, oyunda bir dengenin oluşabileceğini tahmin ediyorum hem atakta hem savunmada. Bu oyuncuların tercihinin biraz daha şöyle kıymetli olduğunu düşünüyorum. Barış'a göre ve Kerem'e göre biraz daha top kaybını az yapabilecek profilde oyuncular. Onun için özellikle atak bölümünü de

0: Sayın Montella böyle planladı diye tahmin ediyorum. Bunlar kritik hamleler, bence doğru hamleler ama en önemli şey biz son iki maçtır yaşadığımız özellikle bu 30 dakikalık sendromu bir atlatmamız lazım. Yani maçın başında hakikaten gol yediğimiz zaman çevirmemiz çok zor oluyor. Risk aldığımız zaman bu sefer geçiş yakalanıyoruz, yiyoruz. İnşallah böyle bir şey olmaz. Bugün buradan ilk puan veya puanlarımızı alırız diye tahmin ediyorum.
1: Daha motive bir milli takım olacağını düşünüyorum ben de. Tabii Arda Güler'in olmaması farklı bir oyunu da getirecek.
2: %100.
1: Arda ile başka, Arda'sız başka oynuyoruz. Çünkü takımınızda bir yıldız varsa zaten bu doğal.
0: Ona bence Kenan'la şeyi de eklemek lazım. Hakkını da.
3: Orkun'u
1: ama Uluslar'la ilgili özellikle Arda üzerinden hep okuduk oyunu. Çünkü o hep bir şeyler yapmış.
3: Bugün Arda da yok.
0: Ama işte Kenan da birebir adam eksilten önde topun kalmasını sağlayan, keza Hakan bu takım için oyun temposunu ayarlayan önemli bir oyuncu. Ama tabii Arda çok kreatif, çok farklı bir oyuncu. Bugün olmaması özellikle hücum aksiyonları konusunda bir dezavantaj gözüküyor ama bakalım çıkan kadroda bence kötü bir kadro değil yani.
1: Bugün kazanmak istiyoruz, diğer kalan maçları da kazanmak istiyoruz diyerek iddialı konuştu Vincenzo Montella.
3: Hedefler bitmiyor. Tabii ki 3 maç sonunda 0 puanda olmak bizim tahmin ettiğimiz bir şey değildi. Ama 3 maçımız daha var ve aslında şöyle bir hedefimiz de var. Biz öncelikle A Ligi'nde kalmalıyız. Yani bizim yerimiz burası. Onun kıymetini bilmemiz gerekiyor ve diğer gruplara baktığımız zaman da aslında A Ligi'nde kalmak için en azından en kötü senaryoyu şu an ortaya koyalım. Diyelim ki grubu sonuncu sırada bitirdik. Allah korusun, tabii ki bizim hedefimiz daha fazla ama diyelim ki sonuncu bitirdik. O zaman bile ciddi bir şekilde play-out maçı yapıp A Ligi'nde kalma şansımız var. Çünkü Çekya ve Sırbistan'a baktığımız zaman onlar da 0 puanda bizim gibi. Ancak onların bence grupta puan alma şansları baya baya az. Yani bizim en kötü ihtimalle ben bugün bir örnek veriyorum içeride Belçika maçından 3 minimum 4 puan alabileceğimizi tahmin ediyorum. O yüzden de bugün kritik bir dönemeç. Oyuncular hocam yıllarca milli takım formasını giydi. Hepimizden daha fazla üzülüyor. Mutlaka aralarında konuşuyorlardır. Artık bir şey yapmamız gerekiyor çünkü.
1: Ümit milli takımına da görev yaptı. Evet. Gençleri
3: tabii
1: de biliyor
3: ki, tabii
1: hocam.
3: Tabii ki yani şimdi onlar konuşuyordur aralarında ve buradaki yorumları da okuyorlar. Yani isteseler uzak kalmak kalamazlar yani. Sosyal medyaya bakıyorlar, yazılı basına bakıyorlar, televizyonu izliyorlar. Bir şekilde görüyorlar eleştirileri. O yüzden de ve insanları üzdüklerini de biliyorlar. Onun da farkındalar. Şunu diyorlardır ya arkadaşlar artık biz bir şey yapmamız gerekiyor ki Türk halkını sevindirelim. Yani onlar hepimizden daha fazla bunu istiyor. Bunu bir
1: başka
3: kere
1: desteklemeleri lazım. Şimdi Klopp yönetiminde yenilenen Almanya grupta 4 maç galibiyet yaptı. Bir galibiyeti var. 3. sırada.
3: Evet. Klopp istifa mı diyelim şimdi?
1: Yaşanıyor.
3: Klopp istifa mı diyelim şimdi? Yani. Dolayısıyla burada dediğim gibi bu oyuncu grubu emin olun hepimizden fazla bu maçı kazanmak istiyor. Bu maçtan puan almak istiyor en kötü ihtimalle. Ve kadrolara da baktığımız zaman bence İtalya'nın da rotasyonu bizim işimize gelebilir. Yani tabii ki yine önemli oyuncular var. İtalya'nın bizden en büyük avantajı şu: havuzdaki oyuncuların kaliteleri birbirine yakın. Yani örnek verdiğimiz zaman mesela Tonali olmadığı zaman yerine işte Dumbia'yı koyabiliyor. Bir şekilde orayı kapatabiliyor. Ama bizde mesela Hakan, Orkun, Arda ve Kenan yerini dolduramayacağımız oyuncular şu anda. Yani o kalite anlamında. O yüzden de bugün bu kaliteyi kaliteyle kapatamayacağımız için ne yapmamız gerekiyor? Çok yüksek bir mücadele. Yüksek tempo. Yakın oynamamız gerekiyor. Mesela az önce söyledim. İlk maçta Pio Esposito 3-4 tane ya üzerinden top alıp sırtı dönük. Birçok pozisyon oluşur. 2 tane golü öyle yedik. Ya bugün Scamacca ya da diğer hücum oyuncularında Barella özellikle çok yakın oynamamız gerekiyor. Sert oynamamız gerekiyor. Bugün Barella büyük ihtimalle İtalya organizasyonlarının baş mimarı olacak. Ona topu aldırmamak gerekiyor tehlikeli bölgelerde. Yani bu neyi gerektiriyor? Ekstra mücadele, ekstra motivasyon, yakın oynama, agresiflik. Ya bunları yaparsak ben neden olmasın diyorum. Yani İtalya'nın 11'ini görünce benim umudum artar şahsen.
1: Ya ne dersiniz hocam?
0: İlk maçta tabii
1: İtalya 11'ine göre de konuşursak.
0: Ya şöyle tabii nitelik olarak çok kaliteli bir kadroya sahipler. Hem sayıları da çok.
3: Evet.
0: Ama bizim ilk maçta en büyük sıkıntımız blok arasında çok topla buluşturduk rakibi. Özellikle herhangi bir yerde oyun oynandığı zaman orta saha oyuncularının takibini bıraktık. Mutlaka bu sefer takip etmemiz lazım. Çünkü hakikaten İtalya o gün orta sahada artı biri çok iyi kullanarak evet. bize doğru geldi.
3: Aynen.
0: Merkeze sıkışan bir oyunda çok iyi ki o gün Kaya da oynuyordu. Bugün Di Lorenzo oynuyor ki gelecektir. Biliyorsun Mancini'nin oyununda Bastoni burada çok kritik bir oyuncu, oyun kurma açısından hem hata katılma açısından. Ya bunları mutlaka deneyecekler. Burada mühim olan, sevgili Onur'un da söylediği, bence o bölüm çok kıymetli. Bir blok halinde durup mesafeleri daraltıp ondan sonra çıkış anında top kaybetmeyip doğru oyuncuyu bulup etkili çıkabilirsek İtalya'yı sıkıntılı bir şekilde yakalayabiliriz. Bence burası çok kıymetli. En önemli konulardan bir tanesi maçın başı.
2: Evet.
0: Ya biz Liège'de de yaşadık aynı konuyu. Ya oyuna ısınana kadar skoru buluyordu rakip. Aynısı Bursa'da keza oldu. Ya buraları çok iyi oynamak lazım. Çok doğru oynamak lazım. Yani topun kıymetini bilmek lazım. Özellikle çıkış anında. Çünkü eğer çıkışta kaptırırsak tekrar geçiş yeme şansımız doğuyor. Bunlara dikkat edersek...
3: O zaman da ekstra yoruluyoruz hocam. Yani kaç metreyi geri koşmak zorunda kalıyoruz.
0: Yani şunu koymak lazım. Mücadele evet, ama bu seviyede mücadelenin yanına biraz da oyun kalitesini eklemek lazım. Yetmiyor bazen.
3: Akıl koymak lazım.
0: Çünkü seviye hakikaten çok yüksek. Bir de grup olarak çok ciddi bir gruptayız.
3: En zor gruptayız. Yani
0: bunları iyi planlamak lazım. Onun için bu akşam rakipte görüntü itibariyle ilk maçta 8 evet, tane 8 oyuncuyla tane. Farklı oynuyor. Çok enteresan. Onur'un söylediği kıymetli. Onlar aynı ayarda bir geniş kadro açıklayabiliyorlar. Ama bizde 4-5 oyuncu olmadığı zaman yerine muadili bulmak konusunda sıkıntı çekiyoruz. Ama şöyle de bir gerçek var. Eğer iyi mücadele eder, doğru atak yapabilirsek, sayısı fazla olmamak kaydıyla, dediğim gibi çok İtalya'yı zor durumda da düşürebiliriz.
1: İşte taraftarımız, onlar yerini çoktan aldı. Tezahüratları da çoktan başladılar. Hem milli forma var, hem Fenerbahçe, evet. Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor formaları var.
3: Şu anda deplasman tribünü.
1: Büyük iş düşecek tabii taraftarımıza da. Şimdi zor bir gruba düştük diyoruz ama en zorlu takım bence Fransa'ydı. En iyi maçımızda onlara karşı oynadık.
0: İyi mücadele.
1: Doğru oynadık çünkü ve iyi mücadele olunca.
3: Doğru kelime söylemiyor.
0: Dikkat edersen.
1: Yani bu milli takım başarabiliyor. Bunu da gösteriyor bize bu.
0: Fransa maçının istatistikleri birbirine çok eşit.
1: Evet.
0: Bir tek topa sahip olmadaki, o da doğal.
3: Bizim istediğimiz de bir şeydi.
0: Bu gruptaki 3 takıma karşı da onu yapacaktır. Aynen. Yapıyordur da Fransa. Ama biz o gün çok iyi mücadele ettik. Ama ondan sonra bir kırılma yaşadık ve devam ediyor. Ama bugün son vermek lazım.
3: Kesinlikle.
0: Çünkü yani Sırbistan var, Çekya var, bir de biz varız puan alamaya. Bugün onun için bizim için bir fırsat. Buradan en az 1 veya 3 puan alabilirsek İzmir'deki Belçika maçına daha farklı bir şekilde hazırlanırız.
3: O maçın tamamen atmosferini değiştirir.
0: %100. Yani.
1: Ardından deplasmanda Fransa maçı var. O maçlar da ATV ekranlarında olacak, tabii. Belirtelim. Daha alınacak 9 puan var hocam.
0: Var tabii. Yani
1: bunu unutmadan.
0: Hayır, burada kıymetli olan burada kalmak. Yani
3: tabii, burada kalmak.
0: Çünkü burada kalmanın çok avantajı var. Kura çekimlerinde A Ligi biliyorsun çekerken onlar çok kıymetli. Burada kalmak çok önemli. İnşallah oyuncularımız bu bilinçte ve ben şunu söyleyeyim. Hem oynamış hem yönetmiş biri olarak hakikaten onlar da en az şu anki şeyi hiç hazmedemiyorlar. Bir an önce bunu çevirmeye çalışıyorlar. Bugün onlar için bir fırsat, hepimiz için bir fırsat. Biz de onların sayesinde sevinme imkanı buluyoruz. Onun için dediğim gibi, yani bugün iyi bir planla, doğru bir oyunla, iyi mücadeleyle istediğimizi almak istiyoruz.
1: Teknik direktörümüz ekranda Vincenzo Montella, diğer tarafta da Roberto Mancini, iki İtalyan hoca karşı karşıya gelecek. İkisi için de çok özel bir maç olacak tabii ki bu. İkisinin de evi, ikisi de evinde kazanmak istiyor. Aynen. Ama bizim İtalyanımız tabii ki Montella. Biz onun yanındayız. Onlar da farklı bir heyecan yaşıyorlardır. Hem Mancini hem Montella ısınan oyuncularını da yalnız bırakmadılar. Gelip sahayı da kontrol ettiler. Isınmayı da izliyor hocalar. Bu da enteresan.
0: Mesela
1: İlk bölümde
0: Montella
1: de konuştuk. Çok fazla tercih etmiyorlardı.
0: Kes mi içeriden izliyor?
3: Evet, genelde kenardan izlerdi.
0: Evet, kenardan izlerdi.
3: Mancini de geldi. Onu konuştuk biraz önce hocam.
1: Evinin rahatlığında hocam.
3: Olabilir. Belki
0: yani
3: İtalya'da.
0: Bu şu evinin rahatlığının üzerine artı motivasyon da bence biraz. Tabii. Yani içeriden izlemesi de enteresan. Ya
3: bugün biz İtalya çayma takarsak yarın manşetlerde milli takımımız kadar Montella'da olacaktır yani büyük ihtimalle. Çünkü
1: hani İtalya Mancini onay almadı çünkü bence İtalya futbol kamuoyundan.
3: Ya ve hep şu konuşuluyor zaten Montella için işte İtalya'nın

0: Olası bir teknik adam değişikliğinde işte Montella'nın ismini geçebileceğinden bahsediliyor. Tabii ki o da bir İtalyan olduğu için uzun vadeli defterinde bu takımı, İtalyan bir takımı çalıştırmak vardır bir İtalyan olarak. Onun da bir hayalidir bu. Dolayısıyla bugünkü maçı mutlaka İtalyan basını Montella Mancini mücadelesi üzerinden okuyacaktır. Bu da son derece doğal. O maçın da farklı bir heyecanı olacak açıkçası.
1: Şey de yani enteresan hoca Mancini kötü başladı. Bizim oyunla, bizim galibiyetimizle evet, bizim, tabii, ilme
0: belki,
1: yakaladı.
0: Belki biz aynısını yapacağız. Bugün.
1: Yani biz, böyle de bir değişiklik olabilir. Ama dediğim gibi oyuncuların artık bir reaksiyon gösterme zamanı. İnşallah bu akşam onu görebiliriz.
0: Yani mesela Yunus'un hocam kariyerinde büyük ihtimalle ilk olabilir yani en uçta sahte 9 profilinde.
1: Evet.
0: Alt yaş kategorisinde bilmiyorum oynadı mı ama.
1: Yok çok oynadı.
0: Yani üst yaş kategorisinde sanırım ilk kez bunu deneyimleyecek. Onun için de enteresan tabii. Çok farklı bir profil, farklı bir sahte 9 oyunu Yunus Akgün adına. Yani başarabilirse eğer orada top tutabilirse
2: olan güzel golleri olan bir oyuncu.
0: Yani yüzü dönük bir şekilde yakalayabilirse evet. Yani bir de sezona da iyi başladı. Yani
2: golcü meziyetleri var bilmem hocam.
1: Ben şu dikkatimi çekiyor dediğinize katılmakla beraber burada 3 tane oyuncu var. Yani hücum ağırlıklı diyelim. Evet. İrfan Can, Aral, Yunus. Bu oyuncuların ortak özelliğine bence çok iyi topa sahip olma
0: evet,
1: değil mi?
0: Evet, doğru.
1: Sizi öbür yarı sahaya top kayıpları az olma. Belki biz Belçika maçında bunu çok Barış'tan veya Kerem'den göremedik. Çok top kayıplarıyla oynadılar.
0: Zarar da gördük.
1: Bence bu Sayın Montella bu oyunun hücum planında bunları düşünerek bir plan yapmış. Bakalım sahada uygulamayı göreceğiz tabii. Ama enteresan yani İtalya'nın 8 oyuncu rotasyonuyla böyle bir kadro çıkarması ama onların bildik bir oyunu var. Oyuncular ne kadar isimler değişse de oyun evet. Değişmiyor. O yüzden onlar havuzu çok geniş. Yani sen de 40 ben diyeyim 50 oyuncuyla
0: birbirine yakın oyuncular.
1: %100 yani.
0: Mesela Di Lorenzo yani bugün çok dikkat etmemiz gereken evet. Bir oyuncu.
1: Çok
0: yani,
1: ucuma çıkan.
0: Dizilişte bir sağ bek gibi gözükse de maçın içinde birçok kez bizim ceza sahamızda göreceğiz.
1: Şey de öyleydi. Onur Kayode de öyleydi.
0: Kayode de öyleydi ama
1: bize gol attı.
0: Di Lorenzo onu daha bilinçli bir şekilde, daha akıllı bir şekilde yapan bir oyuncu. Hani o anlamda Kayode atletizmiyle belki onu yaptı ama Di Lorenzo oyun zekasıyla da onu çok iyi bilen, bu oyunları çok iyi bilen bir oyuncu. O yüzden çok dikkat etmemiz gerekiyor. Onu mutlaka takipleri doğru yapılmalı. Yani orada oynayan işte artık bek oyuncusu ya da önde kanat oyuncusu mutlaka onun takibini yapmak zorunda. Çok da problem yaşarız yani evet. Lorenzo konusunda. Barella mesela çok özel bir oyuncu baktığımız zaman. Yay çevresinde vurdurmamamız gerekiyor Barella'ya. Çok iyi
1: ya
0: bir
1: sanki bugün orta sahayı biz ilk maçtakine göre
0: daha iyi.
1: Kolay vermeyeceği
0: evet,
1: yani.
0: Daha iyi kontrol evet, çekmiş. Daha iyi.
1: Evet. 4'e 3 sanki biz daha avantajlı gibi duruyoruz.
2: Bir de iyi başlangıç yapalım.
0: Evet, o önemli işte. Onları yapamıyoruz.
2: Aç başlangıcını kötü.
0: Fransa yani, maçını mesela iyi yaptık başlangıcını.
2: Evet. Ya, daha değerli toplu başladık.
1: Söylediği şöyle kıymetli. Çeviremiyorsun. Çünkü evet. Seviye çok yüksek.
0: Evet doğru.
1: Yani özellikle 2'yi 3'ü yediğin zaman maç bitiyor zaten ki Bursa'da öyle oldu. 3-0 bitti. Adamlar biraz daha değil mi geride blok, low blok yaptılar.
0: Aynen.
1: Geçiş kovaladılar ki kolay değil. Mesela bu takıma Fransa zorlandı. Tek gol bulabildi.
2: Oynamasına, son dakikalarda geldi. Hocam.
1: Tabii oynamasına müsaade ettiler
2: bireysel
1: Fransa'nın.
2: Bireysel çabayla atılmış.
1: O yok free kick'ten Olise attı. Yani bu takım merkezi çok iyi kapatan ki İtalya'nın savunma anlayışında merkez en önemlidir. Kapatmak çok önemlidir. Aynen. Onun için senin dediğin çok kıymetli. Maçın başında inşallah olmayacak ama gol yemek hakikaten bu seviyede özellikle bizim olduğumuz grupta çok zor.
0: Bir de hocam şimdi bizim Montella döneminde en iyi yaptığımız iş top rakipteyken geride blok halinde iyi konumlanıp geçişler. Yani şu 11 ile geriye düştüğümüz zaman ya İtalyan savunmasına karşı sette üretmemiz çok zor olur santraforsuz oyunda. Dolayısıyla bizim adımıza maçın yani mümkünse 0-0 ya da 1-0 bizim lehimize gitmesi gerekiyor. O zaman daha doğru oyun ortaya çıkar ama Allah korusun yenik duruma düştüğümüz zaman şu 11 üzerinden sette üretim yapmamız çok kolay olmaz çünkü yani santraforsuz oynuyoruz ve dolayısıyla İtalyan savunması da da biraz yerleşik savunmaya geçtiği zaman onları aşmamız baya zor olur. O yüzden de mutlaka en kötü olasılıkta olabildiğince maçı 0-0 götürmemiz gerekiyor. Şu an gözüken bu.
1: Ya işte oyunun senaryoları dediğin gibi, yani eğer 0-0 gittiği her sürece Türk bizim takım evet. oyunda kalmaya aynen. ciddi şekilde yükselir. Bu süre zarfında 4 puanı olan İtalya riskleri daha çok alacak.
0: Aynen.
1: İşte yediğimiz zaman geçiş yakalama imkanımız olur. İtalya attığı zaman o zaman daha büyük tehlike. 4 puanı olduğu için bence oyunun 0-0 veya bizim önümüzde evet. önünde olduğu bir oyunda İtalya daha çok risk alacak.
2: Şimdi hem Aspor hem ATV'de narı nokta koyalım. ATV ekranlarında bu heyecanı Ender Bilgin'in anlatımıyla, Abdullah Ercan'ın yorumlarıyla yaşayacaksınız. Aspor'da ise Fransa-Belçika maçı heyecanı sizleri bekliyor. Maç sonrasında İtalya'da yeniden birlikte olacağız.

0: Yaşasın spor. Aspor Radyo. Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
3: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
4: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
5: lazım. Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Spor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe. Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
4: Bize huzur lazım.
5: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
6: Siz de sizinle aynı ürün almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
5: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
7: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve şöyle söylediler.

İtalya'nın Bologna şehrinden Renato Dell'Ara stadyumundan hepinize mutlu akşamlar diliyorum değerli futbol severler. Sevgili Abdullah Ercan'la birlikte anlatım pozisyonunda yerimizi aldık. Amirli futbol takımımızın tarihindeki 658. milli maçında Uluslar Ligi'nde 4. karşılaşmamıza İtalya karşısında çıkıyoruz. Ekranlarını yeni açan izleyicilerimiz için iki takımın kadrolarını bir kez daha hatırlatmak istiyorum. İşte soyunma odası koridorlarında İtalya ve Türkiye milli takımları. İtalya'nın kalesinde Donnarumma var. Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Ruggeri, Barella, Dumbia, Romano, Vergara, Scamacca, Maldini 11'i Roberto Mancini'nin sahaya sürdüğü 11. Vincenzo Montella nasıl bir 11 sahaya sürdü? Uğurcan kalede, Zeki Ozan, Abdülkerim gibi bir üçlü bekliyoruz. Önlerinde iki kanat beki Ferdi ve Eren. Önlerinde İsmail Yüksek ile Salih Özcan. Önde kanatlarda İrfan Can ile Aral Şimşir. Ortada Yunus gibi bir 11. Polonyalı Simon Marciniak 45 yaşında son derece tecrübeli elit hakem yönetecek mücadeleyi. Thomas Liskiewicz ve Adam Kubczyk yardımcıları Piotr Lasie Varda görev yapacak değerli futbol severler. Evet, iki takım oyun alanına işte böyle geliyor. Milli takımımızda 7, İtalya'da 8 farklı isim var ilk maça göre. Tabii çok kısa bir takvimde çok yoğun bir maç fikstürü geçiriyor takımlar. Uluslar Ligi'nde, A Ligi'nde gerçekten zorlu mücadeleler oynuyoruz. Bugüne kadar umduğumuzu bulamadık. Dileğimiz bundan sonra yeni ve güzel bir başlangıç yapmak. En azından o ayağa kalkıp milli takımın kimliğine, üzerimizdeki formaya, herkesin beklentisine uygun bir şekilde puanlar almak, iyi mücadele etmek. Beklentimiz bu yönde. Seremoni için iki takım oyun alanındaki yerini aldı değerli futbol severler. 36 bin kişilik Renato Dell'Ara stadyumunda 30 bin civarında futbol sever var ve İstiklal Marşımız İtalya ve Türkiye milli takımının ulusal marşları birazdan yansıyacak ekranlarınıza. Evet, İstiklal Marşımız.

0: Bir sabah sporuna hoş geldiniz. Gündemdeki gelişmeleri konuşacağız. Yine yoğun bir gündemimiz var.
1: Türkiye yeni güne uyanırken spor severler gözünü sabah sporuyla açıyor.
2: Gündür gündür oynaman gerekir değil mi?
3: Var neden devreye girmediğinin cevabı da burası.
0: Başka hangi hamleleri yapabilir mi?
4: Transferlere ihtiyacı var.
5: Keskin sirke köpeğine zarar veriyor.
1: Dünden kalanlar, güne yansıyanlar.
0: Sağ içinde daha farklı bir reaksiyon bekliyorum.
1: Gazete başlıkları, canlı bağlantılar, stüdyo konukları.
6: Belini doğrultamadı, ciddi bir düşüş yaşadı. Evet.
1: Nabzı sporla atanlar sabah sporunda buluşuyor.
7: Bazı hikayelerde bittiği zaman zaten güzelliğe kavuşur.
8: Futbolcuları menajerleri rezil ediyor, rezil ediyor.
0: Tüm detaylarıyla konuklarımızla gündemi değerlendireceğiz.
1: Ezgi Toper'in sunduğu sabah sporu hafta içi her sabah 8'de A Spor'da.

0: spor yaşatır. Yaşasın spor. Aspor Radyo. Sporun.
1: Renato Della Arada yeniden birlikteyiz değerli futbol severler. Abdullah Hocam, iki takımın 11'leri ışığında öngörünüzle nasıl bir maç başlangıcı?
2: Valla önce bir dizilişleri görmek, formasyonu görmek lazım.
1: Bir tahminimiz var da sahada tahminimiz gibi mi olacak?
2: Uygulamayı görmek lazım. Onu gördükten sonra daha net konuşabiliriz. Ama görüntü itibariyle bugün biraz daha kompak halinde kalabalık bir savunma yapıp etkili çıkışları kullanacak bir Türk milli takımı oyuncu profilleri gözüküyor. Ama biraz sonra daha net konuşabiliriz.
1: İtalya ile tarihimizdeki 18. maçımız. Geri kalan maçlarda 5 beraberlik, 12 yenilgimiz var. Maalesef galibiyetimiz yok. 2024'te bu stadyumda 0-0 berabere kalmıştık. Çok da eski bir tarih değil. Milli oyuncularımız bir arada, farklı bir kadro, sıkıntılarımız, eksiklerimiz, sakatlarımız var ama oyuncularımız da maçtan önce söyledi, teknik direktörümüz de, inancımız da var. Bugün o inancı, forma aşkını sahaya yansıtma zamanı olsun. İlk düdük, milli takımımıza yürekten başarılar diliyoruz. Abdülkerim geriye bıraktı, Uğurcan. Uzun oynadı. Sağ tarafa doğru Yunus indirdi. Zeki'nin baskısı var. Taç İtalyanların.
2: Evet, üçlü bir savunma gibi duruyor. Abdülkerim, Ozan, şeyin, Zeki'nin olduğu üçlü bir savunma. Top rakipteyken 5-2-3 gibi. Top bizdeyken daha geniş bir oyun görünüyor.
1: Di Lorenzo. Vergara ile oynadı. Yeniden Di Lorenzo. Mancini. Bastoni. Tekrar Mancini. Zeki ile beraber Roma'da bir 4 yıl kadar birlikte savunmada görev aldılar. Yunus'a geldi top ama Vergara'nın yerde kaldığı pozisyona faul dedi Marciniak. Vincenzo Montella eleştiri oklarının hedefinde. Umutum, inancım ve güvenim var dedi. Bakalım sahaya nasıl yansıyacak.

0: Çak. Mancini aldı. Sağ tarafa doğru. Savunma arkasına Uğurcan'a kadar geldi top. Yardımcı hakeme döndü oyuncularımız. O oynayın dedi. Zeki Uzun gönderdi. Şimdi Yunus aldı. Offside yok. Yunus. Top hala kendisinde. Destek Ferdi'den. Döndü geriye doğru. Salih bıraktı. Şimdi Abdülkerim. Bütün hatlarımızla rakip yarı sahadayız. Ozan, Zeki, sağ tarafa doğru. Ferdi yerde kalmıştı, kalktı. Zeki aldı tekrar. Ozan geriye dönüyor. Uğurcan. Üçüncü dakikanın içindeyiz. Eski adıyla Komünal Estadı. 1927 yapımı, son derece eski, bir anlamda tarihi ruhu olan bir stadyum. Bologna'nın maçlarına ev sahipliği yapıyor bu stadyum. Değerli futbol severler, Mancini bıraktı. Di Lorenzo yeniden. Vergara kaçtı. Eren onu rahatsız etti. Bu arada bayrak da havada. Offside'i işaret ediyor yardımcı Tomas Rişkeviç. Görüntüde Vergara var. Pozisyonda bu şekilde ekrana yansıdı. Hemen kullandık. Offside'dan doğan endirek vuruşu. Uğurcan aldı. Temkinli ve kontrollü başladık. Önceki maçlarımızda erken yediğimiz goller oyunun senaryosunda çok etkili olmuştu. Montella da, oyuncular da bu yönde çok kontrollü, temkinli olacaklarını belirttiler. Bir offside daha var. Girip çıktığını işaret ediyor Scamacca'nın yardımcı hakem.
1: Şu ana kadar iyi gidiyor. Özellikle orta saha çok sıkışık olduğu için kenardan zorluyorlar ama bayağı offside'e düşürdük. Burada Yunus'un aynı hatta kalıyorlar. Savunma arkası koşulları çok kıymetli olacak. Eğer doğru planlayabilirsek orayı.
0: İrfan top istedi, aldı. İrfan Can bıraktı. Şimdi Eren o bölgede. Taç bizim. Eren görüntüde taç atışını kullanacak. Dördüncü dakika. Yanına sokulan İsmail Yüksek var. Eren Elmalı ona göndermedi. Yunus, Eren tekrar. Abdülkerim. Ozan savunmanın derinliğinde. Dumbia üzerine geldi. En geriye kalecimiz Uğurcan'a. Di Lorenzo karşıladı. Şimdi Vergara. Bastoni. Maldini döndü, düştü, kalktı. Hakem oynayın, devam edin dedi. Mancini. Di Lorenzo. Barella, çok dikkat etmemiz gereken bir isim. Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'den takım arkadaşı. Uzun bir top. Bizim için iyi bir top. Bastoni'den Uğurcan. Bugün ileri uçta Scamacca var. Atalantalı. Uzun boylu, 1.95 boyunda. Bir İngiltere denemesi, West Ham denemesinden sonra Atalanta'ya geldi 2023-24 sezonunda. Uğurcan doğrudan dışarı gönderdi. Vincenzo Montella sık sık ekrana yansıyor. İtalyan basını ona çok ilgi gösterdi. Son maçlardaki skorlardan dolayı da gözler onun üzerinde. İtalya'da da değerli futbol severler. Mancini bıraktı. Bastoni. Yeniden Mancini. Barella. Avrupa'nın en iyi 8 numaralarından biri belki de Barella, değil mi hocam?
1: Evet. Şimdi tabii çok doğru durduğumuz için pozisyon üretmekte zorlanıyorlar. Bekleri içeri soktular. Orta sahaları top almaya çıkardılar. Ama dediğim gibi çok doğru duran, eşleşmeleri yapan bir Türk milli takımı var.
0: Dumbia yine arkadaşlarını boş alanda bulamayınca döndü geriye. Mancini. Bastoni. Ruggeri.

0: geriye tekrar Bastoni. Karşılaşmada 7. dakika değerli futbolseverler. Yunus rahatsız ediyor Bastoni'yi. Donnarumma Barella yanına kadar geldi top almak için. Karşılayan İrfan Can. Donnarumma yeniden.
1: Tabir yerindeyse birebir eşleşmeler var sahanın her yerinde.
0: İlginç bir taktik savaşı oldu
1: evet,
0: hocam.
1: Evet.
0: Di Lorenzo bıraktı. Mancini. Aldı verdi. Araya giren Eren. Aral yetişememişti. Sonrasında Romano da yetişemedi. Taç bizim. Abdülkerim'i hemen kullandık. Ozan yeniden savunma derinliğinde. Zeki bugün kaptan olarak çıktı. Duvar pası başarılı. Zeki gidiyor. Pasını da verdi İsmail'e. Şimdi İrfan Can. Bu maçta onun iyi oynaması çok kritik. Çünkü üretkenlik adına, hücumda zenginlik adına İrfan Can'ın bireysel yeteneği önem taşıyacak. Ferdi'nin pası isabetli değildi. Yunus'un mücadelesi. Ferdi tekrar girdi araya ceza sahasında. Son anda bir müdahalesi var. Ruggeri'nin. Taç bizim. Zeki ile kullanacağız. Salih. Ortaya döndü Abdülkerim. Yanında Ozan var. Ara pası Yunus'a. Sağda Ferdi. Yunus biraz bekledi. Salih'ten tekrar Ferdi'ye doğru. Kısa düştü pas. Dumbia aldı. Skamakka'ya iyi müdahale Ozan'dan. İrfan ve İsmail. Sol taraftan geliyoruz. Aral. İsmail yeniden. İrfan Can. En solda Eren Elmalı. Eren'in ortası yerden. İkinci hamle. Aral Şimşir. Çekip vurabilir. Aral vurdu. Savunma etten duvar ördü. Bir kez daha geleceğiz. İrfan Can. Eren, İsmail Yüksek, şimdi Ozan aldı, yerden Ferdi'ye, ondan Abdülkerim'e doğru, oralardan iyi vurur bu kez kötü Davut.
1: Ama iyi ataktı, bayağı dengeli, bilerek, tabii bu atakların burada kalması lazım, sonuçlanması lazım.
0: 10. dakika değerli futbol severler, 0-0'lık beraberlik var Bologna'da. Uluslar Ligi'nde 1. grupta 4. maçları oynanıyor. Bastoni ön alanda baskımız var yine. Donnarumma'ya kalecisine döndü. Sağ kenarda Di Lorenzo. Karşılayan Aral Şimşir. Mancini ile oynadı. Sol taraftan Jerry atağa katılıyordu. Dumbia sektirdi. Ozan'ın pası kısa düştü. Şimdi tehlikeli geliyor İtalyanlar. Top Ozan'dan geri döndü. Ardından da faulü belirledi. Simon Marçinyak İrfan Can'a yapılan hareket sonrasında. İrfan Can kahveci görüntüde. 10 dakikayı geride bırakıyoruz İtalya'da işte. Romano'nun müdahalesi.
1: Şimdi tabii oynayarak gelemiyorlar, alan bulamıyorlar. İkinci topu oynamaya başladılar.
0: Salih. Sağda Zeki, biraz sert pas. Taç bizim olmalı, evet. İtalyanlar bizim dedi ama Zeki de açtı şöyle kollarını iki yana. Hemen kullandık taç atışını Zeki'den Abdülkerim'e doğru. Solda Eren boş. İleride İrfan Can kendisini boşa çıkarttı. İrfan'dan Eren'e tekrar İrfan. Kaydı ayağı. Takıldı. Abdülkerim Uğurcan'la oynadı. Skamakka üzerine doğru gelmişti. Barella da o bölgede. Yeniden İrfan'a doğru savunmada Mancini karşıladı. Şimdi İtalyanlar geliyor. Dikkatli olmak lazım. Skamakka önüne aldı. Vurdu dışarıya. İlk kez.
1: Tabii bu yüksek oynadığın zaman geldiler. İkinci toplara hazır olman lazım. Defansif ikinci toplara. Tam hazır olmadan İrfan attı. Dolayısıyla İtalya'nın bir hata

0: Gelişti.
1: Pozisyon yeniden geldi ekranlarınıza. 12. dakika değerli futbol severler. Bologna'da Dell'Ara stadyumunda 36 bin seyirci kapasiteli stadyum. 31 bin civarında bir seyirci topluluğu. Bu arada Yunus kontrolü çok iyi olmadı. Ruggeri girdi araya, gönderdi ileri. Şimdi Dumbia ile gelecekler. O da iyi kontrol edemedi. Taç bizim. Salih Özcan bıraktı Abdülkerim'e doğru. İsmail aldı. Aral kendisini gösterdi. Salih, Abdülkerim, Eren. Tekrar Salih. Eren. Peşinde iki oyuncu var. Eren. Sağ kanada doğru. Zeki. Çizgide Ferdi. Yerden bir pas. İrfan Can Kahveci. İrfan sağ tarafa bıraktı. Yunus o bölgede. Ters taraftan Aral da geliyor. Şimdi İsmail Yüksek. Pasında Salih Özcan. Solda Aral Şimşir. Di Lorenzo karşısında. Destek de geldi. Aral bıraktı. İsmail aldı. Pasını verdi. Şimdi uzaklardan bir vuruş Donnarumma.
2: Çok net atak. Çok iyi atak. Topa sahip olup kısa paslarla İyi geliyoruz atak olarak. Gayet iyi.
1: Ozan Kabak'ın vuruşu. Yerden de sekti top. Donnarumma uzanarak çıkarttı dışarı. İrfan Can'la kullanacağız köşe vuruşunu. 2, 4, 5, 6 oyuncumuz var. İtalya ceza sahasında. Kullandık. Rakiplerin olduğu bölgeye ama Yunus aldı. Bir korner daha. Roberto Mancini maç başlangıcından pek memnun değil gibi. 14. dakika. İrfan Can yine topu çeyrek daireye koydu. Yine 5-6 oyuncuyla rakip ceza sahasındayız. İrfan Can kale sahasında, yine İtalyanlar vurdu kafayı. Bir kez daha İrfan. Yerden İsmail'e. İsmail Yüksek. İsmail. Eren. Ferdi'ye doğru. Ferdi yaptı ortasını. Barella yardıma gelmişti. Bu kez Salih Özcan'la atak tazeleyeceğiz. Bütün hatlarımızla rakip yarı sahadayız. Aral bıraktı. Salih. Ters tarafta Ferdi Kadıoğlu. Ferdi Skamaka karşısındaydı. Şimdi Abdülkerim. Buralarda kaptırmayalım. Karşı atak, iyi baskı. İyi baskı, güzel kaptı topu Eren Elmalı. Abdülkerim ve İrfan Can. Şimdi İsmail Yüksek. Yeniden Abdülkerim. Salih. Sağ çizgide Ferdi vardı. Soldan Aral hareketlendi. İrfan Can onu göndermedi. Eren. Abdülkerim. Ozan'la oynadı. Ozan Kabak bekledi Zeki'ye. Biraz daha yakına gelmelerini istedi arkadaşlarından. Zeki kalecimize Uğurcan'a döndü. 16. dakikaya girdik. 0-0'lık beraberlik devam ediyor. Uğurcan yerden İrfancı'nın bulunduğu bölgeye. Önünde bir boşluk var İrfan'ın. Sol tarafa doğru Aral'ın bulunduğu yere. Aral üzerine gidiyor rakibinin. Aral Şimşir. Bıraktı İsmail'e, onu geçti. Salih vuracak. Salih vurdu Donnarumma.
2: Atakta ceza sahası üstünü kullanma çok iyi. Kenara gelip yüksek atmaktansa bunlar net şut pozisyonları. Çok doğru atak yapıyoruz. Çok iyi konum. Tempoyu biz ayarlıyoruz. Şu ana kadar her şey yolunda bence.
1: Barella baskı var İsmail'den. O baskıya Yunus da katıldı. O baskı sonuç verdi. Ferdi aldı. Orada İsmail Yüksek. Şimdi Yunus. Bıraktı İrfan Can'a. İrfan Can içeri doğru gol pozisyonu. Donnarumma. Offside da yok. Çok iyi pozisyondu. İyi geldi milli takımımız yine. 17. dakika. Skamaka. Bıraktı sağ tarafa doğru. Vergara. Vergara sola gönder.

0: verdi. Orada Maldini var. Top biraz hızlı. Maldini yetişecek. Maldini'yi karşılayan Ferdi. Maldini geriye bıraktı. Orta kale sahamıza doğru. İyi müdahale Eren Elmalı'dan. Köşe vuruşu İtalyanların. İşte az önceki pozisyonumuz. Salih vurdu. Donnarumma böyle bloke etti. Ardından İrfan'ın pası. Yunus'un kafa vuruşu yine Donnarumma.
1: Çok iyi bir savunma arkası geçiş.
0: 17. dakikayı geride bırakmak üzereyiz. Maldini topun gerisinde. Gianluca Maldini. Ceza sahamız kalabalık. Vergara paslaştılar. Vergara Maldini. Ortası karşılayan Ozan. Bu arada bir faul belirledi. Simon Marciniak.
1: Organizasyon vardı ama bizimkiler çalışmış tabii.
0: Marciniak'ın işaretini gördünüz. 2022 Dünya Kupası finalinin hakemi Marciniak. Yunus koşuyor. Donnarumma hiç riske girmedi. Topu dışarı yolladı. Ferdi. Zeki. Yanında Salih. İsmail yaklaştı. Tekrar Salih. Zeki Çelik. Zeki'den Ozan'a doğru. Abdülkerim. Eren bıraktı. İsmail yüksek. İrfan Can'la duvar pası. Yeniden İsmail bıraktı. Korner olması için köşe vuruşunu kullanacağız.
1: Şu Yunus'un savunma arkası koşularına bir cevap verebilsek. Bir kere verdi. İrfan attı. Yunus karşı karşıya kaldı. Çünkü çok öne çıkıyorlar aynı hatta. Orayı mutlaka kullanmamız lazım. Çok etkili olabiliriz.
0: İrfan Can topun gerisinde. Paslaşarak kullandık. Aral. Rakipten sekti top. Dumbia koşuyor şimdi. Uğurcan da çıktı kalesinden. Dikkatli olalım. Uğurcan topu güvenli bir şekilde rakip alana yolladı. Şimdi İrfan Can kahveci aldı. Zeki yanında. İrfan Can sıyrıldı rakibinden. Bıraktı Zeki'ye. Aral desteğe geldi. İsmail, Ozan, çizgide Ferdi, orta yuvarlakta Abdülkerim, şimdi ona doğru, yanında Salih var, Salih, yeniden Abdülkerim, 20. dakikanın içindeyiz, Uğurcan'a döndü Abdülkerim, 0-0'lık beraberlik devam ediyor, Abdülkerim, Uğurcan, Ozan. Bir kez daha Uğurcan. Uğurcan Ferdi yanına doğru yaklaştı. Boşta bir arkadaşını aradı. Dumbia yanına doğru geliyor. Uğurcan Aral'ın bulunduğu bölgeye göndermek istedi. Di Lorenzo da orada. Top Donnarumma'ya kadar geldi. Mancini. Barella. Vergara kaçtı onun koşu yoluna. Eren hızlı. Uğurcan çıktı. Sanki çıkmasaydı daha iyiydi. Eren bu arada bir darbe mi aldı? Ayağı mı burkuldu? Topu dışarı gönderdi. Marciniak da yanına geldi. Hayır diyor. Sağlık ekiplerini istemedi Eren Elmalı. O şekilde bir dakika kenarda kalacak çünkü. Bu arada Uğurcan da az önceki pozisyon için Ozan'la konuştu. Evet.
1: Ama çıkmasına gerek yoktu.
0: ...21. dakikayı geride bırakıyoruz. 0-0'lık beraberlik. Abdülkerim. Uğurcan. Ozan yerden Zeki'nin koşu yoluna top çizgide gitti bir süre. Ruggeri döndü. Donnarumma. Mancini kendisini gösterdi. Aldı topu. Çizgide Di Lorenzo var. Ona dönmedi. Mancini hala. Şimdi Di Lorenzo. Yanında Vergara.

0: Vergara, Eren karşıladı. Vergara, sıyrılamadı Eren'den. Şimdi Eren yerde kaldı. Vergara, Barella çıkartalım. İkinci hamle. Aferin Abdülkerim. Yunus iki kişinin arasında oyun devam ediyor. Dumbu'ya kafayı vurdu. Ama sonrasında Marçinyak bir darbe geldiğini belirledi ve faulü çaldı. Pozisyon buydu. Simon Marçinyak Uluslar Ligi'nde bundan iki sezon önce 2020'deki Uluslar Ligi maçında Rusya maçımızı milli takımın yönetmişti. 3-2 kazanmıştık orada. Son dönemde Liverpool Galatasaray maçına atandı ama orada sakatlanmış ve yönetememişti. Çok önemli bir hakem tabii, artık kariyerinin son döneminde. Abdülkerim, İrfan Can aldı. Aral yerde kaldı. Şimdi oynattı. Offside olması lazım. Kaldırdı yardımcı. Top ağlara gidiyor ama çok daha önce kalktı bayrak.
1: Ama bizim için en tehlikeli pozisyon bunu bu. Çıkarken kaptırmak.
0: Hocam orada kaptırdınız mı?
1: Yani.
0: Bu adamlar faturayı kesiyor.
1: Yani çok dengesizsin bir de. Bu merkeze oynanan topların çok garanti olması lazım. O zaman oynamayın. Dön kaleye, bir daha oyna. Devam et oyuna.
0: Varda da hemen inceleme yapıldı ve offside tasdik edildi. Endirek vuruşa başlattık oyunu Uğurcan. Yine Yunus'a doğru karşılayan Bastoni. Yardım gelmişti İrfan Can'dan. Donnarumma. Yanında Mancini var. 24. dakika değerli futbol severler. Bologna'da Renato Dell'Ara'da. Sol tarafa doğru Maldini orada. Zeki orada. Maldini, Zeki mücadelesi. Maldini, Zeki peşinde. Zeki dokundu. Maldini ve Zeki. Korakor bir mücadele. Top hala Maldini'de. Destek geldi Salih'ten. Ayak koydu Salih. Şimdi Bastoni. Bıraktı Mancini'ye. Sağda Di Lorenzo var. Mancini bıraktı bir kez daha Bastoni. Yanında Dumbia. Çizgide Ruggeri, yeniden Dumbia. Ortada Mancini var. 24. dakikayı da geride bırakmak üzereyiz. Di Lorenzo yerden. Skemakka döndü. Ayak koyan, araya giren Salih çok da iyi yaptı o işi. Şimdi Aral aldı. Aral Şimşir. Abdülkerim. Oyunu sakinleştirdi oyuncularımız da. Bir an önce o bölgeden çıkmak lazım. Salih'e yapılan hareket faul. Faul yapan Di Lorenzo. İtalyanların yedek kulübesi Pio Esposito yakın plandaydı. Geçen maç biraz çekmiştik hocam ondan.
1: Evet.
0: Abdülkerim. İsmail bıraktı. Eren sıyrılamadı. Geriye doğru Donnarumma, riskli bir pas. Ferdi gelmişti. Ruggeri. Biraz önünde boşluk var. Dumbia'nın, ona iki göndermedi. Ruggeri. Bastoni. Bu kez İtalyanlar bütün hatlarıyla bizim yarı sahamızda. Sağda Vergara. Top hala kendisinde. Di Lorenzo desteğe geldi. Orta kale sahamıza. Tehlikeli pozisyon. Top ağlarımızda. 26. dakika. Scamacca topu ağlarımıza yolluyor. Kalabalık ve etkili geldi İtalyanlar. Çok vermedik bu pozisyonları. Ama işte bir kere verdiniz mi değerlendiriyor adamlar.
1: Ortaya müsaade var. Dönen topu mümkün olduğu kadar bizim vurmamız lazım. Seken topu. Skamakka'ki iyi santrofor. Vuruş kalitesi de yüksek. Maalesef dengeli giden oyunda geriye düştü.
0: Gol farklı açılardan tekrar tekrar geliyor görüntüye. İyi yere de vurmuş. Orada tabii o ikinci hamleyi yaptırdığınız zaman, evet, ikinci şansı bulduğu zaman bu seviyede takımlar onu kullanıyor. Oysa buraya kadar maçı gayet iyi getirmiştik. Yine de aynı şekilde aynı kontrollü, istekli oyunu

0: sürdürmemiz lazım. Golü yiyince düştüğümüz zaman işin evet. rengi değişiyor. Düşmemek lazım.
1: Kırılmamak lazım çünkü. Evet.
0: Abdülkerim uzun oynadı. Yunus'u ve Bastoni'yi geçti. Dumbia, Ruggeri, Bastoni, Mancini, sağ çizgide Di Lorenzo, yeniden Bastoni, bir kez daha Dumbia, İsa Dumbia, Sporting Lisbon'a gitti bu sezon, 22 yaşındaki Dumbia, Galatasaray maçında da oynamıştı hatırlayacaksınız. Bastoni geriye, Donnarumma. Maldini bıraktı, tekrar Donnarumma. Sağda Barella. Barella top kaybı yaptı. Nicolo Barella görüntüde. Şimdi iyi geldi, İsmail bıraktı. Barella bu kez topa savunmasına yardım etmek istedi ama ikisi de Barella da Donnarumma da topun oyun alanını terk etmesine mani olamadı. 28. dakikayı geride bırakıyoruz. İtalyanlar 1-0 önde. 26'da Scamacca'nın golü vardı. İrfan Can Kahveci ile kullanacağız köşe vuruşunu. 5 oyuncu ceza sahasının içinde. İkisi, üçü de çevresinde. İrfan Can topun gerisinde. Dakika 29. İrfan Can kullandı. Savunmada yine onlar vurdu kafayı. Aral'dan yine İrfan'a. İrfan Dumbia karşısında. Eren'e doğru oynadı. Ferdi. Pası Yunus'a. Tekrar Ferdi. Zeki koçu göstermişti. Sekti Dumbia'dan. Kademede Vergara var. Dışarıda out.
1: Tabii devam etmek lazım. Yani sonuçta yani dengeli hocam, bir oyunda
0: ya biraz da
1: yani olmayacak bir pozisyon, ortaya müsaade.
0: Ozan'ın sırtından dönüyor, onu yani işte, çarpıyor falan, böyle garip bir pozisyon.
1: Evet.
0: Tatsız bir gol oldu. Scamacca göğsüyle indirdi. Vergara'dan önce İrfan girdi araya. Ferdi, Zeki, yeniden Ferdi. Karşısında Ruggeri var. Sağ tarafta Yunus'a doğru. Yunus. Yunus gidiyor. Top hala kendisinde. Pasını da verdi. İrfan Can Kahveci. İrfan bıraktı bir kez daha Yunus'a. Sağda Ferdi. Yanında Zeki. Ferdi. Yerden gönderiyor. Karşılayan Romano. Köşe vuruşunu işaret ediyor. Yardımcı hakem. Duran toplar bizim için evet. en değerli iş.
1: Öyle gözüküyor ama şu an çok efektif kullandığımız söylenemez.
0: 30. dakika.
1: Evet, en az 4-5 tane korner kullandık.
0: Yani için yedek kulübemiz görüntüdeydi. 5. kornerimiz hocam.
1: Evet, evet,
0: onlar 2 korner kullandı şu ana kadar.
1: Bir kere geldiler, gol oldu zaten.
0: 31. dakika. İrfan yine topun gerisindeki isim. İrfan Can kullandı. Yakın direğe doğru, doğrudan dışarı gitti top. Aslında İrfan'ın çok etkili köşe vuruşları var.
1: Ya ama tabii bu kornerler çok kıymetli. Yani bunları bir varyasyon yaparak adamlar alan adam savunmasını beraber yapıyorlar. Onları bir yerinden oynatacak bir organizasyon yapmak lazım. Hepsini aynı tip atınca yüksek adamlar vuruyorlar. Onun için yani bunlara bir organizasyon eklemek... çünkü görünen o ki 5 tane çok ciddi korner kazandık.
0: Baskı ön alanda Di Lorenzo, karşılayan Eren'di. O baskıdan iyi çıktı İtalyanlar. Şimdi dikkatli savunalım. Barella sol tarafa doğru döndü. Ruggeri en sola bıraktı. Maldini Scamacca kendisini gösterdi. Yerden şimdi bir top kaybı. Aral'la kazandık. Aral bıraktı İrfan'a. İrfan'dan tekrar Aral'a. Aral Şimşir. Çabuk döndü İtalyanlar.

0: Sette işimiz kolay değil tabii. Şu iyi geçişi bir bulabilsek. Evet.
1: Geç kalıyoruz geçişler.
0: Ferdi. Ozan. Salih. Tekrar Salih'te. Yunus içeri döndü. Salih sol tarafa doğru arala. İyi pas. Destek Eren'den. Şimdi Abdülkerim. Bu kez biz bütün hatlarımızla rakip yarı sahadayız. Ozan bıraktı. Zeki aldı. Ondan Ferdi'ye. İsmail topu gösterdi. Hemen karşıladı Bastoni. Akıllı bir oyuncu. Romano çıkartmaya çalışıyor İtalyanlar topu. Bu kez baskı bizden. O baskı sonuç verdi. Ozan'ın kontrolü iyi değil ama ikinci hamleyi yaptı. Biraz tehlikeli oldu. Eren'den seken top Aral'da kaldı. Şimdi önünde boşluk. Aral Şimşir pasını da verdi. Yunus orada. Yerde kaldı Yunus. Eren Elmalı. Top hala Eren'de. Abdülkerim'e döndü Eren. Abdülkerim. Aral. İsmail Yüksek. Salih tek top oynadı. Ozan. Sağda Zeki. En sağda çizgide Ferdi var. Şimdi İrfan Can Kahveci. 33. dakikayı da geride bırakmak üzereyiz. 26'da Skamakka'nın golü var İtalya adına. Salih. Salih Özcan. Şimdi İrfan Can Kahveci İsmail'e. İsmail. Salih. Eren. Solda Aral Şimşir ona doğru. Aral üzerine gidiyor rakibinin. Aral sıyrılamadı. Sıyrılamadı. Vergara'dan Barella. Mancini ters tarafa Ruggeri. Ferdi'den baskı. Alalım şu topu alamadık. Dumbia iyi çıktı şimdi İtalyanlar. Sağda Vergara var onun koşuyoruna. Eren çabuk dönmeli. Karşılıyor Eren Vergara'yı. Barella. Salih geldi karşısına. Yine kalabalık geldi İtalyanlar. Vergara, Barella. Yeniden kendisinde. Di Lorenzo da atağa katıldı. Di Lorenzo topu gönderdiği yerde Eren var. Serbest vuruş bizim. Barella eliyle kontrol ediyor.
1: Evet, dönüşler biraz yavaş yavaş fiziksel olarak, değil mi? Kolay değil. Yani 3 haftada 4. maç.
0: 12-13 günde hocam.
1: Evet.
0: Yani aşağı yukarı 2 hafta bile değil belki.
1: Evet.
0: Kolay değil gerçekten bütün takımlar adına. Uluslar Ligi, hele A Ligi seviyesi çok yoğun bir maç trafiğiyle iç sağ dış sağ derken hem fiziksel hem mental olarak zor bir sınav. Abdülkerim kafayla karşıladı. Aral biraz geride kalmıştı. Şimdi Aral oradan iki kişinin arasından çıkamadı. Barella bıraktı. Romano, Dumbia, Romano. Ters tarafta Ruggeri var. Şimdi Bastoni. Ondan Ruggeri'ye. Çizgide Maldini. Yeniden Ruggeri. Ferdi ayak koydu. Taç. İtalyanların. Vergara'ya biraz kızıyor. Roberto Mancini. Taç atışını kullandı İtalyanlar. Dumbia ayak koymak istedi. Top yeniden kendisinde. En geriye Donnarumma'ya bir geri pas. Di Lorenzo. Karşısında Aral var. 36. dakika. Bir kez daha Donnarumma ve Bastoni. Mancini. İyi top yaptı İtalyanlar. Ardından bir faul. Marçinyak görüntüde. Kalkıyor Maldini. İşte Zeki'nin faulü. Mancini ve Bastoni. Barella. İsmail peşinde. Biraz şu bölümde düştü tempo. Evet. Savunma arkasına Di Lorenzo hareketlendi. Bu işleri çok yapan, iyi de yapan bir oyuncu. Karşıladık. Şimdi İsmail Yüksek'le biz gelelim. Ama İsmail ile Yunus anlaşamadı.
1: Tabii bu top kayıpları bizi çok yormaya başladı. Geri dönüşlerde özellikle. Maçın başındaki takiplerimiz şu an biraz eksildi. Biraz topa sahip olup bu tempoyu mümkün olduğu kadar elimizde tutmamız lazım.
0: Donnarumma'ya Yunus'un baskısı vardı. Mancini bir kez daha Donnarumma'ya döndü. 38. dakika. 1-0 önde İtalya. 26. dakikada Scamacca'nın kaydettiği golle. Vergara alkış alıyor taraftarlarından. Orada 3 oyuncumuzdan iyi sıyrıldı. Vergara, İtalyanlar onu alkışladı. Salih görüntüde bu arada İrfan Can kalkamamıştı. Sağlık ekiplerini istemedi. Az önceki mücadele buydu. Oyun yeniden hareket kazandı. Mancini bıraktı. Sol tarafa doğru Bastoni. Bir kez daha Mancini. Yeniden Bastoni. Mancini. Solda Bastoni. En solda Ruggeri de ileri çıktı. Maldini top istemişti. Scamacca Dumbia'ya bıraktı. Bastoni'den Mancini'ye, Di Lorenzo bıraktı, Vergara yerden, Vergara şimdi Scamacca, sol tarafta boşluk, ikili geldiler, korner.
1: Evet.
0: Ruggeri hata katıldı bu dakikada.
1: Tabii stoperlerin biri oyuna katılınca İtalya'da artı biri yakalıyorlar, o avantajı kullanabiliyorlar. Ki Bastoni veya şey geliyor, ikinci stoperden biri.
0: Bastoni zaten sık sık gol arayan bir isim. İşte bizim maçta da attı. Fransa maçı mıydı? Yine orada da golü var. 40. dakika. Tek gol var. 3, 5, 6 oyuncu soktular ceza sahamıza. Romano biraz boş. Kale sahasına doğru karşılayan Eren. Yunus'un koşusu var. Topu geriye yolladı Vergara. O da günün etkili isimlerinden biri oldu açıkçası. Faul. Ferdi'yi bayağı bir çekti.
1: Evet. Vergara da
0: yani Bastoni
1: ilk kez oynuyordu.
0: Evet evet evet.
1: Farklı oyuncular kullanıyordu. Çok rotasyonlu bir kadro aslında.
0: Geniş bir oyuncu havuzu var, evet. İtalya'nın. Yani zaman zaman işte son 3 Dünya Kupası'na katılmadıklarından bahsediliyor ama İtalya denilen ülke 4 kez dünya şampiyonu olmuş, 2 kez Avrupa şampiyonu olmuş, finaller oynamış, çok önemli bir futbol ülkesi olduğunu göz ardı etmemek lazım.
1: Kesinlikle.
0: Uğurcan doğrudan dışarı gönderdi. Ruggeri'nin kontrolünde. Taca gitti top. Roberto Mancini bir an için görüntüye geldi. Yeniden geliyor İtalyanlar. Bastoni. Yerden Scamacca. Açtı ayağından. Bu arada sarı kart çıkacak. Scamacca İsmail'in ayağına bastı. Topu açınca kapmak için ikinci hamleyi yaptı. O da tehlikeli gayet bir hareket oldu. Notlarımızın arasına alalım. Maçtaki ilk sarı kart Scamacca'nın hareketi. İşte pozisyon bu.
1: Ayağına basmış.

0: this way. Ve Skamakka'nın sarı kart görmesine neden olan hareket. Yeniden başlattık oyunu. 42. dakika değerli futbol severler. Bologna'da İsmail Dumbia peşindeydi. Barella'dan önce Abdülkerim kademede Uğurcan'a döndü. 42. dakikayı da geride bırakacağız. Zeki, Uğurcan. 26'da Skamakka'nın kaydettiği gol maçın şu ana kadarki tek golü. Değerli futbol severler, Abdülkerim. Aral istediğini yapamadı. Top kaybı. Romano. Romano. Pası Barella. Vergara. Yatarak müdahale Eren'den başarılı. Taç İtalyanların. Di Lorenzo gidiyor taç atışını kullanmaya. Napoli'li oyuncu bir taç daha aynı bölgeden. Montella bu şekilde takip ediyor. Di Lorenzo kullanacak. 43. dakikadan da çıkmak üzereyiz. Barella ile paslaştılar. İrfan Can ayak koydu. Aynı bölgeden bir taç daha. İyice düştü tempo bu bölümde. Di Lorenzo. 44. dakikaya giriyoruz. Vergara. 3 oyuncumuzun arasında. İyi girdi araya İsmail Yüksek. Şimdi Aral. Aral saklıyor. Eren Elmalı. Barella'ya çarptı. Out'a gitti o top.
1: Evet, ciddi anlamda temponun düştüğü dakikalar. İlk yarı herhalde böyle kapansın. Bakalım ikinci yarı bir değişiklik belki hoca. Ama zannetmiyorum ikinci yarının başında bir değişiklik.
0: İtalyanlar da 5 oyuncuyla ısındırıyor kenarda. Uğurcan, Abdülkerim. 4. dakikadan çıkmak üzereyiz. Abdülkerim yine Yunus'a doğru uzun yolladı. Adrese teslim top. Yunus ikinci hamleyi yapamadı Donnarumma. Di Lorenzo yeniden Mancini ile oynadı. Dumbia kendisini göstermişti. Solda Maldini elini kaldırdı. Onun bulunduğu bölgeye doğru Ruggeri, Romano, şimdi Maldini aldı. Maldini çizgiye, orada Ruggeri var. Maldini sıyrılamadı. Araya girdi Salih, ondan Dumbia söktü. Destek Zeki'den, tekrar Salih alacak ama Zeki'nin yaptığı harekete faul dedi. Simon Marcinyak. İsa Dumbia görüntüde. Venezia'dan 21 milyona gitmişti. Efendim hocam.
1: Ellerini kullanmasa faul yok. Evet. Yani mücadele.
0: Hiç uzatmadan, evet. 45'i gördüğü anda bitiriyor. Simon Marcinyak 26. dakikada Skemaka'nın kaydettiği gol. Maçın şu ana kadarki tek golü. İyi başladığımız, özellikle gole kadar çok iyi götürdüğümüz bir mücadele oldu. Kısa bir reklam arası verelim, az sonra yeniden birlikte olacağız.
2: A Spor Radyo. Sporun radyosu.
3: Reklam. Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe. Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
5: Siz de sizinle aynı ürün almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
4: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş. İdefix.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Aspor Radyo, sporun radyosu.
2: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
3: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
4: Bize huzur lazım. Reklam.

A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.

0: Spor Radyo. İtalya'da yeniden birlikteyiz değerli futbol severler. Bologna'nın Renato Dell'Ara stadyumunda iki takım oyun alanına geldi. İlk yarıdaki 11'leriyle geldi. Marciniak Scamacca'yla bir küçük diyalog halinde. Kenarda kontroller yapıldı. İtalyanlar başlayacak ikinci yarıya. Tek gol 26. dakikada Scamacca'dan gelmişti. Uluslar Ligi'nde 4. maçımız değerli futbol severler. Yardımcı hakem Ada İtalyan kalesinde bir kontrol yaptı. Ve ikinci yarının ilk düdüğünü çaldı Marciniak. İtalyanlar başladı. Bastoni ve Mancini. Di Lorenzo Scamacca'ya doğru tehlikeli geldiler. Out. Bu savunma arkasına atılan topta Scamacca bir adım geride kaldı. Allah'tan da kaldı. Uğurcan Yunus'a doğru. O bölgede Yunus'a gönderilen bütün topları karşıladı İtalyanlar. Şimdi Dumbia vurdu. Kerim adeta etten bir duvar ördü Dumbia'nın karşısına.
1: Bu yüksek attığımız hiçbir topu alamıyoruz. Attığımız kişiler biri Yunus, biri Aral, birisi de Ferdi. Ya mühim olan oynayarak.

0: yapmak lazım. Ya da ikinci topa hazır olmak lazım.
1: Köşe vuruşunu kullanıyor İtalya. 47. dakika Barella topun gerisinde. Köşe vuruşu kullanıldı. Kafayı yine onlar vurdu. Romano bıraktı. Ruggeri çıktı. Uğurcan kontrol etti. İrfan Can koşuyor. Yerde kaldı. Marçinyak faulü belirledi. Kart bekliyor İrfan Can Kahveci. Marçinyak şimdi sarıyı çıkarttı. Ruggeri sarı kart gördü. Biz de oyunu başlattık. Daha önce de Scamacca'nın sarı kartı vardı. Zeki bıraktı. Ozan'a doğru. Ozan'dan Abdülkerim'e. Yerden İsmail. Biraz riskli pas. Abdülkerim Scamacca'dan önce kontrol etti Ozan. Derinlemesine Yunus koptu o topa ama kontrolü iyi değil. Mancini girdi araya. Donnarumma. Topu gönderdiği yerde Ozan var. Dumbia indirdi. Eren. Ferdi düzeltiyorum. Şimdi İrfan Can. İrfan Can. Aslında iyi yaptı.
0: Tam da istediği i̇yi pozisyon. Yaptı. Sol ayağı. Bölgeler.
1: Sol ayağı.
0: Evet.
1: 48. dakika değerli futbol severler. Kale vuruşuyla oyunu başlatacak İtalyanlar. Scamacca görüntüdeydi az önce. Donnarumma üzerine gidiyor Yunus. Donnarumma sağ tarafa doğru kullandı. Vergara oynatıyor Marçinyak. Salih, Eren, İsmail, Abdülkerim, Salih Özcan. ...2000 kadar Türk taraftar var. Onların sesi duyuluyor bu bölümde. Renato Dallara da sağ tarafa doğru Ferdi'nin bulunduğu bölgeye uzun bir top. Taç bizim. Zeki gitti hemen kullandı. Yunus bıraktı. Zeki tekrar. Ozan. Abdülkerim. Salih yanına sokuldu. Şimdi onda. Ferdi indirdi. İrfan Can Kahveci. Zeki tekrar İrfan Can. Marçinyak İtalyanların elle oynama iddiasına açıklama getirdi. Vücut hareketleriyle.
0: Evet.
1: Yani ayağından, top vücudundan sekti geldi koluna diye. Uygulamalı bir de gösterdi.
0: Aynen.
1: Ozan karşıladı. 50. dakikanın içindeyiz. Zeki, Ferdi. Baskıyı görünce döndü tekrar Ozan'a Ferdi. Aman. Olmayacak işler yapmayalım. Uğurcan'dan yine Aral'a doğru. Aral'ın önünde kaldı top. Aral sıyrıldı Donnarumma'dan ama çizgide de tutabildi. Destek lazım şimdi. Aral Şimşir. Aral kendisi son çizgide. Köşe vuruşu bizim.
0: Çok net pozisyon. Ya sağ tarafından geçip vursa açtı biraz topu ayağından.
1: Kontrol sırasında topu açtı
0: evet.
1: Hocam.
0: Evet. Donnarumma'nın da hatası var. Arada kaldı. Çıkıp çıkmamakla alakalı. Şurada biraz daha
1: hafif dokunabilse.
0: Evet, evet. Çok net pozisyon ya. İyi başladık ikinci devreye.
1: Köşe vuruşunu paslaşarak kullanıyoruz. İrfan Can Kahveci. İrfan'ın orta şut karışımı vuruşu doğrudan dışarı gitti. Out. Donnarumma az önceki pozisyonu konuşuyor arkadaşlarıyla. Yeniden başlattı İtalyanlar oyunu. Di Lorenzo bıraktı. Romano ileri doğru. Dumbia sağ tarafa. Vergara orada. Vergara. Dumbia koçu gösterdi. Vergara dikkat edelim. Vergara solda boşluk. Ruggeri orta.

0: pası kale sahasına doğru. Çok soğukkanlı Abdülkerim. Uğurcan hemen başlattı. Şimdi biz geleceğiz. İsmail yüksek pasını verdi. Aral sıyrıldı. Aral gidiyor. İleride ara pası gelmedi Yunus'a. Zeki karşıladı. Ferdi. Bir kez daha biz yükleneceğiz. Aral Şimşir bıraktı. İrfan Can sol tarafa doğru. Eren var orada. İtalyanlar savunmaya döndü. Atak yönü şimdi sağ kanat. Ferdi Katıoğlu. Ortası dışarı. Out.
1: Dışarıdan döndü.
0: Fena başlamadık hocam.
1: Evet, evet,
0: ya.
1: Evet.
0: Maç başı olduğu gibi.
1: Aynen. Devamı. Tabii bunu skora bir çevirebilsek, bir dengeyi yakalayabilsek.
0: 53. dakikaya girdik. 1-0'lık üstünlüğü var İtalyanların. İsmail Yüksek. Abdülkerim. İrfan Can. Salih şimdi. Sağda boşluk. Zeki o boşluğu kullandı. Yanına Ferdi sokuldu. Ferdi Katıoğlu. Peşinde Dumbia. Ferdi'den yeniden İrfan Can. Ondan İsmail Yüksek. Abdülkerim de katıldı atağa. Solda Eren Elmalı var. Onun bulunduğu bölgeye Di Lorenzo karşıladı. Bir kez daha Abdülkerim. Savunmada en geride Ozan. Yanında Zeki. Sağ çizgide Ferdi. Ferdi Kadıoğlu. Baskı var Ruggeri'den. Ferdi Uğurcan'a döndü. 53. dakikayı da geride bırakıyoruz Bologna'da. Eren Elmalı. İsmail boşa çıktı. Eren'le geliyoruz şimdi. Abdülkerim. Abdülkerim'den Zeki'ye doğru. Zeki'nin önünde bir boş alan. Dumbia doldurdu o bölgeyi. İrfan Can Kahveci. Ortada Abdülkerim. Yanında Salih. Salih'ten Ozan'a. Az sonra İtalyanlarda 3 değişiklik birden olacak. Salih. Eren. Eren yeniden Salih'e. Top bir süredir bizim ayağımızda. Salih. Zeki. Sağ çizgide Ferdi var. Ferdi Katıoğlu. Ferdi içeri kat etti. Salih yeniden. İsmail Yüksek. Sağ tarafa doğru. Orada Yunus var. Kontrolü iyi. Yunus üzerine gidiyor rakibinin. Kale sahasına. Kafa vuruşu sonlarında müdahale. Aral'la gole yaklaştık. Bir kez daha yükleneceğiz. Şimdi Abdülkerim. Ondan Salih'e. Salih arka direğe. Zeki var orada. İkinci hamle Donnarumma. Şimdi Dumbia ile onlar geliyor. Çabuk denelim savunmaya. Karşılayan Salih. Dumbia. İkinci hamle Zeki'den. Faullü bir müdahale o. Sarı kart gelecek geldi.
1: İyi sekanstı. Bayağı pas yaparak, yerleşerek bir atak. Sonuçlandırmayı yapsak ki Mancini memnun değil. 3 oyuncu değişikliğine gidiyor.
0: Di Lorenzo çıkıyor. Ruggeri ve Scamacca çıkıyor.

0: Esposito girdi. Ruggeri çıktı. Calafiori girdi.
1: Kayode girdi.
0: Kayode girdi 2 numarayla Di Lorenzo'nun yerine. İlk maçta, ilk İtalya maçında biraz sıkıntı yaşamıştık ondan. Pio Esposito oyunda, Kayode oyunda, Calafiori oyunda, Dumbia bıraktı. Calafiori sol tarafa doğru. Oradan Maldini ile etkili geldiler. Allah'tan ortası iyiydi.
1: Evet. İyi başladık ikinci devreye. Pozisyonumuz da var. Şunu skora bir çevirebilsek, oyunu bir dengeye getirebilsek.
0: Uğurcan. Ozan

0: Ferdi bıraktı. Yunus tekrar Ferdi. Şimdi Aral'ın koşu yoluna. Aral sıyrıl şundan. Aral gidiyor. Aral ceza sahasına gidecek. Bir yüzüne elle darbe geldi gibi gördüm yani, ben ama.
1: Elini açtı, yüzüne çarptı ama buralarda bunu vermezler.
0: Mancini
1: bırakmamalı, devam etmeli ya. Birebir yakalamış. En önemli özelliği birebir de adamı geçme Aral'ın. Niye bırakıyorsun ki küçük bir temasta?
0: Donnarumma, Dumbia, Bastoni, tekrar Donnarumma. 3 değişiklik birden yaptı Roberto Mancini. 56'da 57. dakikanın içindeyiz. 1-0 önde İtalyanlar. Ama Mancini'nin memnun olmadığı bu 3 değişiklikten belli. Maldini ile geliyor şimdi İtalyanlar. Pio Esposito, Dumbia, aman Dumbia. Aferin Uğurcan. Bravo Uğurcan. Orada hiç riske girmemek lazım. Çok akıllı Ferdi. Çok da seri. Şimdi topu da kazandırdı Aral'a. Peşinde Dumbia var. Aral sağ tarafa gönderecek. Orada İrfan Can Kahveci. İrfan Can Ferdi ile buluşturamadı topu. Biraz acaba kontrol mü etsek topu?
1: Evet.
0: Taç.
1: Biraz tempo yükseldi. Geçişlere döndü yavaş yavaş iş.
0: Sanki bunun için erken.
1: Çok. Ki biz bu oyunu çok sevmiyoruz ve oynayamıyoruz.
0: Fiori taç atışını kullandı. Dumbia çeviremedi o topu. Zeki. Uğurcan. 59. dakika değerli futbol severler. Renato Dell'Ara'da İtalya'nın milli takımımız karşısında 1-0'lık üstünlüğü var 26'da. Scamacca'nın kaydettiği golle. Uluslar Ligi'nde 4. maçımız bu. İtalya bu maça çıkarken 4 puandaydı, biz puan çıkaramamıştık. Kayode girdi araya. Döndü Bastoni'ye. Ondan Mancini, tekrar Bastoni. Mancini bir kez daha. Romano bıraktı, Kayode. Vergara kendisini gösterdi. Kayode kaptırdı topu. Giremedik araya. İkinci hamleyi yapamadı İsmail. Orada küçük bir üçgen İtalyanlardan. Kayode geriye dönüyor. Mancini. Bastoni. Mancini yeniden. Sol tarafta Maldini. Ferdi engelledi. Maldini. Paolo Maldini'nin oğlu. Meşhur Cesare Maldini de dedesi oluyor.
1: Ya bu Uğurcan'ın bu yüksek toplarına mümkün olduğu kadar az attırmak lazım. Alamıyoruz zaten.
0: Pio Esposito, bu oyuncuya dikkat. Ayak koyduk. Salih. Salih. O bölgeden çıkartmak lazım. Ferdi dokundu. Yunus iyi döndü. Yunus. Yunus gidiyor. Dumbia faulle durdurmak istedi. Aral. Sol taraftan Eren'le geleceğiz şimdi. Eren Elmalı. İtalyanlar savunmaya yerleşti. Biz de sete döndük. 52'ye 48 toplu oynama oranı milli takımımızın lehine. Ferdi. Ferdi Kadıoğlu. Sağda İrfan Can Kahveci. Yeniden Ferdi. İrfan Can. İrfan. İrfan. Yunus'la oynadı. Soldan Abdülkerim atağa katıldı. Eren, Abdülkerim tekrar. Yunus. Zeki top istiyor ısrarla. Şimdi Zeki aldı. Zeki. Ferdi. İsmail yüksek bıraktı. Yunus. Yunus gidiyor. Pasını da verdi. Şimdi Zeki'nin ortası. Vuruşu topa. Gol! Gol! Gol! Gol! Aral! Aral'ın golüyle skora dengeyi getirdik. Aral Şimşir 1-1 oluyor skor. Bologna'da Aral Şimşir'in golü skora dengeyi getiriyor.
1: Nefis bir atak sağ taraftan. Müthiş, Zeki'yi boş bıraktı.

0: müthiş bir zamanlama. Çok iyi. Ne yüksek oyun oynasak olmaz. Yerden çok iyi çıkarma ve boş kale. Ama bu golü bekliyorduk. İkinci devre iyi başlamıştı.
1: Zeki'nin asisti. Aral'ın golü. Çok da iyi top yaptık. Yunus bıraktı. Zeki asisti yaptı. Aral Şimşir son dokunuşu, son vuruşu yaparak skora dengeyi getiren golümüzü kaydetti. Şimdi Bologna'da bir birlik beraberlik var. Renato Della arada şöyle bir soğuk bir rüzgar esti hocam.
0: Evet. Aman golün büyüsüne kapılmayalım. Tabii, aynı disiplinde. Tabii. Aynı şey. Bravo.
1: İsmail kaptı. Kayote'den kaptı İsmail topu. Bir de çalım. Kaya da çabuk döndü. İsmail gitti, hatasını telafi etti. O bölgeden çıkarttı topu. Aferin İsmail. Şimdi Ozan'dan Zeki'ye. Zeki bıraktı Salih. Ondan Ferdi. İki kişi peşinde. Ferdi faul olması lazım, evet.
0: Ayakkabısını çıkardı.
1: Topuğuna
0: ya.
1: Bastı. Barella neden faul verdin diyor. Mancinyak da ayakkabıyı işaret etti. Golümüz tekrar görüntüde. Aral'la beraberliği yakaladık. Değerli futbol severler, 61. dakikada.
0: Oyunun hakimiyiz. Momentumu yakaladık. Çok güzel de golü bulduk.
1: Taç İtalya'nın. Şimdi dikkatli olmak lazım.
0: Evet.
1: Mutlaka ritmi arttırmak isteyeceklerdir.
0: Tabii, tabii.
1: Kayote kullandı. Abdülkerim'i geçti. Pio Esposito bıraktı. Ferdi sakin. Uğurcan. Kayote karşılıyor tekrar. Barella'dan sekti. Eren o bölgede. Vergara, Barella, Eren. Faulü verdi Marçinyak. Serbest vuruşu İtalyanlar kullanacak. 64. dakika.
0: Bir saniye oyunun disiplinini ele vermememiz lazım. Aynı şekilde devam etmek lazım.
1: Aral'la tek kişilik baraj. Ceza sahamıza kalabalık geldiler. Stoperler de öyle. Pio Esposito az önce oyuna girmişti. Serbest vuruşu kullandı İtalya. Kafa vuruşu bomboş. Calafiori topu ağlara yolladı. İtirazımız var. Marçinyak bekleyin dedi. Zeki gidiyor yanına. Yani çok çabuk yedik böyle hocam. Yani biraz götürebilsek şöyle.
0: Gereksiz bir faul kenarda. Calafiori'nin ki bu özelliği var. Bir bek olarak çok hücuma katılır ama.
1: Eren bir faul bekledi. Oyuncularımız Marçinyak'ın peşinde şu pozisyonda. Calafiori ve Eren. Yani topa çık yükselirken Eren'in vücudundan destek alıyor mu? Calafiori.
0: Montella itiraz ediyor. Üstüne basıyor diye ama verdi golü.
1: 65 Calafiori, sadece 4 dakika sürdü gol sevincimiz. Yeniden başlattık oyunu. İşte o dediğimiz şey oluyor hocam. Yani
0: evet.
1: O kontrolü biraz sağlayabilsek, biraz bir gidebilsek. Yani sürekli o geride olmanın sıkıntısıyla maçın senaryosu şekilleniyor. Yine de moral bozmamak lazım. Aynen devam. Yunus gidiyor şimdi. Yunus sıyrılabilecek mi? Bastoni. Dumbia. Calafiori önünde boşluk var.

0: 3 kişiyle geliyor İtalyanlar. Carofiori Esposito bıraktı. Barella. Barella'nın pası.
1: Bu Carofiori'ye çok dikkat etmek lazım. Yani bir sol bek ama çok ucuma çıkıyor. Gerek duran topta, gerek atak destekte onun takibini iyi yapmak lazım.
0: İşte İtalyanların golü tekrar tekrar geliyor görüntüye. Kalede karşıladı Zeki Yunus. Yunus bu gole bakalım Mustafa Hoca ne diyecek maçtan sonra.
1: Evet.
0: Aspor'da bir bakmak lazım. Yani biraz tabii insan ister istemez taraflı gözle bakacaktır ama vücudundan destek alıyor mu Eren'in? Onun vücuda basarak mı yükseliyor? Ona bir bakmak gerekecek. Zeki. İrfan Can gidiyor ama karşıladı İtalyanlar. Esposito indirdi. Maldini, Esposito. Taç onların. Şimdi bizden değişiklik hamleleri geliyor. İlhan'ı görüyorum.
1: Evet.
0: Bartu orada. Coyote, Mancini, Bastoni, savunma arkasına Uğurcan çıktı, kontrol etti topu. Hemen Abdülkerim'e. 68. dakikayı geride bıraktık. Eren. Ozan. İrfan Can. Zeki ile oynadı. Ferdi, Zeki tekrar. Ters tarafta atak yönünü sağ kanattan sol kanada çevirdi Zeki. Orada Eren, önünde boşluk. Barella kapattı. Coyote içeride kaldı. Eren gidiyor. Eren bastı topun üzerine. Eren topu hala kendisinde. Yerden çıkardı, dokunamadı. Ferdi dokunamadı. Maldini. Esposito'dan önce ayak koydu Ozan. Top yine bizde. Zeki. Yerden Aral'a doğru. Aral. Sakladı topu. Yunus şimdi. Taç bizim olmalı. Evet bizim. Ve oyuncu değişiklikleri. İrfan Can çıkıyor milli takımımızda.
1: Aral çıkıyor.
0: Bu arada Barella çıktı. Tonali girdi onlarda da. Aral çıktı. Bartu ve İlhan girdi.
1: Evet, İlhan Fakırlı.
0: Tonali oyunda Barella'nın yerini. İtalyanlarda da. Yunus. Şimdi Bartu oraya geçti ortaya. Salih biraz önde.
1: Aral'ın yerine İlhan oynuyor solda.
0: Solda İlhan Fakılı, Aral'ın bölgesinde. Bartu. Baskı var. Abdülkerim, Bartu Elmaz tekrar. 71. dakikanın içindeyiz. Ozan. Yunus. Zeki ve Salih. Yunus önüne topu istedi. Şimdi Yunus hareketlendi. Bıraktı. İlhan o bölgede. Sol tarafta. Penaltı bekliyoruz. Oyun devam ediyor. İsmail hareketlenmişti. Son anda topa o müdahale. Kritik bir müdahale yalnız.
1: Evet.
0: İtalyan savunmacıdan. Abdülkerim tek top.
1: Ama Yunus ne kadar doğru yerlere koşu yapıyor.
0: Çok iyi koşu yaptı savunma arkasında.
1: Müthiş yerlere koşu yapıyor.

0: Uğurcan çıktı. Esposito rahatsız ediyor kendisini. ...72. dakika değerli futbol severler... ...Bartu... ...Ozan... ...Ferdi... ...Yunus... ...Yunus... ...taktı peşine Calafiori... ...Yunus... ...bir çalımda Yunus... ...pasını da verdi... ...İsmail'e Bartu... ...Abdülkerim... ...sol tarafa İlhan o bölgede... ...İlhan... ...Kayote'den sıyrıldı... ...ortasını yaptı... Ama o tarz ortaya kafa vuracak oyuncumuz yok şu anda. Zeki'den sekti top. Donnarumma. 72. dakikayı da tamamlamak üzereyiz.
1: Yine etkili geliyoruz. Doğru oyuncuyu bulabilirsek ceza sahasında golü de bulacağız. Aynı ilk golün önceki durum oluştu. Tabii tekrar kopmamak lazım. Aynı disiplinle devam etmek lazım.
0: Offside olması lazım. Evet. Vergara offside pozisyonunda. İşte Salih'in Yunus'u kaçırdığı pozisyon. Yunus bıraktı. İlhan ardından Vergara'dan kritik müdahale İsmail'den önce. Bu açıdan da bakalım.
1: İlk teması
0: çok
1: yapmış.
0: Çok riskli pozisyon ama evet, ilk teması evet. Yapmış.
1: Biraz geç kalsa penaltı
0: da evet olur. Evet. İşten bile değil. Uğurcan Eren'e doğru kısa düştü. Dumbia. Tonali. Topu gönderdiği yerde arkadaşı yok. Vergara şimdi o bölgeye hareketlendi. Eren'den önce topu aldı. Taç İtalya'nın. Vergara da gününün isimlerinden biri. Evet. Vincenzo Montella görüntüdeydi. 74. dakikaya geldik. Kayode kullanacak taç atışını.
1: Bastoni geldi.
0: Uzun bir taç atışı kale sağımıza doğru. Uğurcan kısa düştü yumruğu. Şut. Out. Yani bu tarz toplar bizi çok zorluyor hocam.
1: Ya şimdi kaleci eğer çıkıyorsa herkese ezecek alacak topu. Öyle kısa düşürmek var mı ya? Bir de düşürdüğü yer adamın önü. Çok riskli yani.
0: Uğurcan kullandı kale vuruşunu. Ozan Yunus'tan önce müdahale. Seken top Bartu. Orada Zeki var. Biraz açtı ayağından. Taç bizim olması gerek. Evet bizim. Calafiori topa son dokunan isimdi. Ferdi, Bartu, Zeki. Geriye doğru Ozan. Pio Esposito baskı yapmıştı. Uğurcan'a döndü. 75. dakika artık son çeyrek saatlik dilime giriyoruz. İtalya'nın 2-1'lik üstünlüğü var. Avantaja bıraktı Marçinyak. İsmail. Kaptırdık topu. Taraftan Dumbia ile geliyor İtalyanlar. Pio Esposito iki kişinin arasında dönemedi. Şimdi Salih sol tarafa doğru, ondan İlhan'dan hızlı bir pas çıktı. İsmail'in yakalayamayacağı kadar hızlı. Top bir kez daha İtalya milli takımında. Calafiori, Maldini, Zeki'nin üzerine gidiyor Maldini. Romano yerde kaldı, ona yapılan hareket faul. Roberto Mancini görüntüde. Bologna'da da forma giymiş bir isim Roberto Mancini.
1: Calafiori'ye dikkat etmek lazım.
0: Sampdoria kariyerinden önce. Evet, Maldini topun gerisinde. Ceza sahası 2-4-5 oyuncu. 2 kişilik bir baraj yaptık. 76. dakika. Kale sahamıza doğru.

0: aşıladı. Hamle İlhan'dan. Bir kez daha geliyor İtalyanlar. Tonali bıraktı Maldini. Calafiori yanında. Maldini ortasını yaptı. Uğurcan bıraktı, out. Heyecanın, tansiyonun yükseldiği bölüm. 2-1 skor. 77. dakika. Şu dakikalara sığabilecek bir gol. Bu arada faul. Evet.
1: Tehlikeli toplar çıkarken kaybettiğimiz toplar.
0: Yani şu kabus gibi seriden bir kurtulabilsek, bir puan alabilsek. Çıkarken yine hata. Pio Esposito, Dumbia. İyi girdi araya. Aferin İsmail. Şimdi bizim karşı hatamız. İsmail'den Salih'e. Yunus tek başına. Sağ tarafta Ferdi boş. Salih sol tarafa döndü. Bartu. Ozan.
1: Bir hamle gelir mi hocadan ofansif anlamda?
0: Kenarda Kerem Aktürkoğlu'nu görüyorum hocam. Bartu ve Ozan. Ozan'ın pası. Yunus bir kez daha koşuyor savunma arkasına. Yunus bekledi desteği. Şut, sol anda Donnarumma. Salih Özcan vurdu, Donnarumma çıkarttı. 78'de Salih ile yaklaştık gole.
1: Yunus ne kadar etkili oynuyor bugün, maşallah ya.
0: İsmail'in yerine Kerem dahil oluyor oyuna. Pasaşarak kullandık köşe vuruşunu. Ferdi'den tekrar Yunus'a, kale sahasına doğru. Donnarumma tek yumruk. İlhan. İlhan sıyrılamadı. Top yine bizde. Şimdi Salih aldı. Sağ tarafta boşluk var. Yunus'un bulunduğu bölgeye. Karşısında Dumbia. Bir kez daha Yunus geliyor. Şimdi Zeki. Ondan Ferdi'ye. Ferdi'den Zeki'ye geçemedi Zeki. Pio Esposito. Ozan yaptı hareket, foul. İyi baskı kurmuştuk oysa.
1: Evet. Golün önceki durum gibi, sekans gibi ama gerek yoktu ki Ozan. Arkası yüzü kalesine dönüktü.
0: İşte Salih'in şutu, Donnarumma'nın kurtarışı. Sağda Kayote, yanına Dumbia sokuldu. Vergara, Dumbia. Vergara. Tonali hemen yanı başında. Romano ortada, çizgide. Dumbia geriye doğru. Mancini, ondan Bastoni. 79. dakikada geride kaldı 80. dakika. Bir ara topu gelmedi. İyi girdik araya. Ferdi. Şimdi şuradan çıkarsak. Bartu. Yunus. Yunus sıyrıldı rakibinden. Yunus sıyrıldı rakibinden. Kerem top istiyor. Yunus gidiyor sol tarafa doğru. İlhan'ın bulunduğu bölgeye, biraz köşeye. Kayode karşıladı. İlhan. Son çizgi. İlhan yerde kalıyor. Out diyor. Marçinyak.
1: Vücudunu kullandı tabii.
0: İşte pozisyon. Kayode ve İlhan. 81. dakika değerli futbol severler. Renato Dallara'da 2-1 önde İtalya. 26 Scamacca. 61 Aral. 65 Calafiori. Abdülkerim görev bölgesine dönüyor. Kayode serbest vuruşu kullanacak. Bastoni. Şimdi Mancini. Tonali ile verdi, aldı tekrar Mancini.

0: Dumbia, İsa Dumbia sağ tarafa doğru. Yeniden aldı Dumbia. Romano vuracak yerden. Uğurcan. ...82. dakika... Abdülkerim bıraktı, Uğurcan yeniden. Dumbia'nın baskısı var. Riske girme Uğurcan. Ferdi çevirdi ama nereye? Maldini, Ferdi araya girdi. Sekti top. Bastoni. Yükleniyor İtalyanlar. Solda Maldini. Karşılayan Zeki. Bir kez daha Bastoni. Vergara yatarak müdahale. İkinci hamle Uğurcan. Abdülkerim yattı, kaydı rakibinin karşısına. Vergara bu arada bir sakatlık geçiriyor. Oyun devam ediyor. Eren gidiyor. Eren'den İlhan'a. Ortada Yunus boştu. Tekrar Eren. İtalyanlar yine bütün takım topun gerisine geçti. Tabii.
1: Merkezi kapatıyorlar.
0: Bartuş'u bir Kerem'e doğru. Kerem Aktürkoğlu koşuyor. Donnarumma hatalı çıktı. Kerem çevirdi. Kaleye doğru gider mi? Gitmedi. Çeviremedi Kerem. Donnarumma bugün ikidir. Hatalı çıkıyor ama yararlanamadık. Calafiori bıraktı. Bastoni. Bu arada az önceki pozisyonda Vergara'nın bir sakatlığı vardı. O kendisini yere bıraktı. İşte Kerem ve Donnarumma. Kerem iyi çeviremedi topu, oysa çok iyi pozisyondu. Mancini bakın böyle kızıyor Donnarumma'ya.
1: İkinci hatalı çıkış.
0: İkinci bu
1: aralı
0: taraftaki
1: pozisyonunda
0: de.
1: Da.
0: Evet.
1: Aralıyı kontrol etse boş kaleye.
0: Vergara devam edemeyecek görebildiğim kadarıyla.
1: Evet.
0: Günün en iyi isimlerinden biriydi Vergara.
1: Tesi giriyor.
0: 6 numaralı formasıyla Fratesi oyunda Vergara'nın yerine.
1: Orta sahaya bir hamle daha.
0: Bu arada düzeltelim de. Yeniden hareketlendi oyun. Girer girmez Fratesi'ye doğru Abdülkerim karşıladı. İlhan indirdi. Eren. Eren. Riske girme Eren. Fratesi kaptı topu. Dumbia. Kayode. Dumbia. Mancini. Yanında Bastoni. Savunmayı da ileri çıkardı yine İtalyanlar. Maldini. Yerden Romano, Calafiori. Romano, Calafiori. Geriye doğru Calafiori'den Bastoni'ye. Kerem peşindeydim. Şimdi Mancini. Sağ tarafta Kayode top istiyor. Mancini ona vermedi. Geriye dönüyor kalecisi Donnarumma'ya. 85. dakika. 2-1 önde İtalya. Şu kalan bölümde çıkaracağımız bir gol.
1: Bir ofansif hamle daha gerekiyor bence. Yani her şeyi riske edip, çünkü çok az süre kaldı. Uzatmalarla 6-7 dakika olacak herhalde. Bir ofansif hamle, bir daha bir Deniz Gül.
0: Bastoni. Dumbia'ya doğru. Dumbia hareketlendi. Uğurcan çıktı. Dumbia dokundu ama dışarı doğru, bayrak havada. Pozisyon bitince bayrağı kaldırdı karşı taraftaki yardımcı. Ozan. 86. dakikanın içindeyiz. Yine Yunus'u kaçırmaya çalıştık. Bu arada Deniz'i kenarda görüyorum.
1: Oğuz Aydın'la beraber.
0: Oğuz da orada. Mancini de geliyor. Fratesi, Calafiori ortada. Mancini, Kayode. Mancini, Tonali yanında, Bastoni boşta. Yerden Fratesi Kayode. Tonali top yapıyor İtalyanlar. 87. dakikaya geldik. Bastoni bıraktı. Mancini, Fratesi Kayode, Dumbia'ya doğru. Dumbia söktü topu. Dumbia, Pio Esposito pozisyonu aldı. Dumbia, Dumbia. Şimdi Romano vurdu. Maalesef, maalesef gol. Maalesef. Pio Esposito yine attı. 87. dakika. İtalyanlar seviniyor, 3-1 oldu. Yani acaba şu değişiklikler için biraz geç mi kaldık diye bence düşünmeden edemiyor insan. Yani şimdi Deniz giriyor, Oğuz giriyor ama Yunus'la Ferdi'nin yerine maç 3-1 oldu.
1: Evet.
0: O geliyor görüntüye farklı açılardan. Oyuncu değişiklikleri yapıldı. Golün açılardan tekrarlarını izlerken
1: çok çabuk kırılıyoruz. Yani berabere 4 dakika sonra gol yiyoruz. Burada oyuncu değişikliklerini geç yapıyoruz, gol yiyoruz. Dakika olmuş 88, 2 tane oyuncu değişti. Yani şu kazanamadıktan sonra neyi ifade ediyor veya berabere kalmadıktan sonra? 3. Kontrol var sanırım.
0: Evet. Yeniden başlattık oyunu. 3-1 oldu skor tabi. Artık ipin ucu kaçtı.
1: Evet.
0: 89. dakika değerli futbol severler. Bu 4 maçlık seriyi maalesef bir mağlubiyetle daha kapatmak üzereyiz. Dakika 89, yine geliyor İtalyanlar. Carlo Fiori, Carlo Fiori. Tonali, Deniz peşinde. Mancini'den Bastoni'ye. Maldini. Dumbia'ya ara pası. Dumbia, Dumbia gidiyor. Dikten sekti ama Uğurcan. Yani çok enteresan bir maç. Çok gitgelleri olan bir maç. Bunca sıkıntının içinde iyi işler de yaptık ama Deniz gidiyor şimdi. Deniz aldı. Deniz ceza sahasına girdi. Çekebilecek mi topu? Koşa vuruşu bizim.
1: Evet.
0: Üzülmemek elde değil elbette. Az önceki pozisyon çok etkili gelmişti İtalyanlar. Köşe vuruşunu kullanıyoruz. Bu Pio Esposito'nun golü bu arada. Paslaşarak kullandık. Salih, Batu, Kerem top istiyor. Ara pası Kerem'e doğru. Son anda müdahale var. Tonali'den. Tonali görüntüde oyuna sonradan giren oyunculardan biri. 3 dakikalık uzatma işaret ediyor 4. hakem. Köşe vuruşunu kullandık. En yükseğe çıkan kafayı vuran Mancini. Bartu orada. Bir kez daha deneyeceğiz. İlhan. Bartu, Salih kendisini gösterdi. Kale sahasına doğru Donnarumma için çok kolay bir top. 90+1 artık. 26'da Scamacca, İtalya'nın 1-0 öne geçtiği golü atmıştı. İkinci yarıda 61'de Aral attı. Bizi ümitlendirdi bu arada Kerem. Kerem'den Deniz'in arkasına düştü biraz Oğuz'a. Oğuz'un bıraktığı top. Aşıladı İtalyanlar. Bartu çevirdi topu. Abdülkerim. 65'te Calafiori'nin golüne engel olamadık.

0: 87'de de Pio Esposito skoru 3-1'e taşıdı. Artık son anlar. 90+2 değerli futbol severler. İtalya puanını 7 yapacak. Biz puansız kalıyoruz. Yani en iyi dördüncü olabilmek adına Uluslar Ligi'nde, A Ligi'nde kalabilmek adına demiyorum, belki İzmir'deki Belçika maçı son şans. Şimdi bir şut. İlhan'dan savunmadan sekti, top döndü. Esposito'ya doğru Abdülkerim karşıladı. Bir kez daha yükleneceğiz. 90+2 artık son bölüm, son anlar. 3-1 önde İtalya. Eren bıraktı. İlhan tekrar. Kerem denize içeri doğru git dedi. Kayode karşılıyor İlhan'ı. Şimdi Deniz dönebilecek mi? Deniz vurdu dışarıya. Out.
1: En azından bir santraforla i̇şte yani oynuyoruz.
0: Şunları yani biraz daha erken yapabilsek. Evet. Dolayısıyla bu oyuncuları biraz daha erken
1: oyuna sokabilsek. Evet.
0: Oturmamış ayağına. Ama hani orada topu tutan, sırtı dönük, dönüş yapabilen, ona ihtiyaç duyduğumuz anlar vardı. Evet. Biraz daha sanki erken olabilirdi bu değişiklik. Salih döndü geriye. Ozan'dan Uğurcan'a. Tonali bekledi. 90+3'te son anlar artık. Bastoni'den Donnarumma'ya, tekrar Bastoni. Son düdük Simon Marciniak'tan. Bologna'da, Delara'da İtalya 3-1 kazanıyor hocam.
1: Ya yine kaybettik ama zaman zaman oyunda denge var. Hatta bizim de üstün olduğumuz durumlar var. Ama çok basit goller. Yunus burada golü atamıyor, dönüyor, şey golü atıyor. Yani o kadar kırılma anlarında şeyiz, yani var olmaya çalışıyoruz ama hala puanımız yok. Ya bunlar tabii insana üzüntü veriyor. Milli takım oyuncuları özveriyle tamam ama özellikle fiziksel anlamda geçişi yapamıyoruz. Efektif konuda sıkıntılarımız var. Pozisyonumuz az ama bulduğumuz zaman çevirmek lazım. Hocanın hamleleri biraz daha önce olsa farklı şeyler izleyebilir miydik gibi gibi, ama sonuçta kaybedilmiş 3-1'lik puan var, şey skor var. Yani hiçbir şey altını doldurmuyor maalesef.
0: Evet, kısa bir reklam arası verelim. Az sonra yeniden birlikte olacağız.
2: Türkiye'nin spor radyosu.
3: A-Spor Radyo. Türkiye'nin spor radyosu. A-Spor Radyo.
4: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
5: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
6: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
5: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
7: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
8: Akakçe. Reklam.
3: A-Spor.

tutku, inanç, güç, zafer. Aspor Radyo, sporun radyosu.

0: A Spor Radyo. Sporun radyosu.
1: Partita sarebbe stata difficile per la Turchia, come ho detto ieri, è un'ottima squadra. E poi noi abbiamo cambiato tanti giocatori, quindi era normale che perdessimo fluidità di gioco.
2: Una domanda rapida. Un pareggio, due vittorie. Puoi dire che Italia ha raggiunto obiettivo e passo successivo?
1: L'Italia deve continuare a giocare, a fare queste partite, a cercare di vincerle e cercare di giocare bene.
2: Grazie. Tecnico direttore Mancini, Sorduk Kansin, ilk bilançoyu sorduk. Türkiye zorlu bir mücadele olacağını söylemişti dünkü röportajımızda. Evet dedi, bunu biliyorduk, zorlu bir mücadele olacağını. İyi mücadele etti Türkiye dedi. Ama tabii yine sahadan galip ayrıldığımız için tabii mutluyuz dedik. Diğer yandan bir mağlubiyet, bir beraber, iki galibiyetle ilk dört karşılaşmanın bilançosunu sordum. Tabii diyor, bu da erken daha bir bilanço yapmak için ama böyle yolumuza devam edeceğiz. Allora, sicuramente una vittoria stasera Italia meritato, ma abbiamo visto anche una Turchia molto combattuto, confronto Bursa.
3: Sì, sì, è stata una gara combattuta, sappiamo che era una partita tosta, difficile, siamo contentissimi di aver portato i tre punti a casa.
2: İlk maça göre Türkiye'nin daha iyi oynadığını söyle, iyi oynadı mı diye sordum. Tabii dedi, Türkiye çok daha iyi oynadı. Zorlu bir maç olacağını zaten biliyorduk dedi. Tabii sonuç olarak İtalya olarak hedefimize ulaştık. En azından bu akşam gibi bu galibiyet için. Che cosa ti è piaciuto questa Italia? Queste quattro partite, Mancini ha detto ancora presto a fare un bilancio, ma un'Italia sta crescendo?

0: Sì, senza dubbio, abbiamo fatto dei grossi passi in avanti, poi abbiamo dato continuità anche ai risultati, che questa poi è la cosa più importante.
1: Grazie. Scamacca ile birlikteydik. Mancini'nin demin belirttiği gibi ilk dört karşılaşmanın bilançosunu yapmak erken, ama tabii yeni oluşan bir ekip var, oyuncular genç ve bu şekilde oynamaya devam edeceğiz dedi. Şu anda başarıya ulaştığımızı söylemek erken ama bir ekip olarak iyi mücadele ediyoruz dedi. Evet, işte hem teknik direktör Mancini, Scamacca ile gerçekleştirdiğimiz röportaj, yine ilerleyen dakikalarda Türk milli takım teknik direktörü Montella ve diğer oyuncularla röportajlarda sizlerle birlikte olacağız. Sözü şimdilik size İstanbul'a bırakıyoruz.
2: Dündar Keşraplı'ya teşekkür ediyoruz efendim. Kendisinin de söylediği gibi birazdan Vincenzo Montella ve milli takımdan da röportajlarımız olacak. Hemen sıcağı sıcağına konuklarımıza bir merhaba, hoş geldiniz diyeyim.
3: Merhaba, hoş bulduk.
2: Ama biz burada uzun uzun konuşacağız tabii. Yediğimiz gollerde, özellikle ikinci golde Calafiori'nin bir faali var mı yok mu, Mustafa Hoca'ya birazdan onu da soracağız. Maçı da değerlendireceğiz ama bir kez daha İtalya'ya gidiyoruz. Sözü Cüneyt Şen ve konuklarına bırakıyoruz.
4: Elektrik yok diyor. İtalya'da birlikteyiz. Rea Kapsal ve Onur Özkan yanımızda. Bu maçta da istediğimiz sonucu alamadık. Bunun şüphesiz üzüntüsünü yaşıyoruz. Ama milli takımın biraz olsa gelişme kaydettiğini gördük en azından hocam.
3: Ya gelişim derken, top rakipteyken evet bir dengeli oyun vardı ama üretkenlik anlamında top ayağımızdayken bir plan yok. Yani koşmak, savunma yapmak değil. Bir de yani orta sahada evet bir denge kurulmuş. Maçtan önce konuştuk ya Cüneyt. Yani rakip 4-3 oynuyor Bursa'da. İşte aynı şekilde Belçika'da da bunu sıkıntı yaşadık ama baktığımızda özellikle İrfan, Salih ve İsmail'le bir üçgen var. Rakibin özellikle oynayamaması yönünde evet orada bir baskı yaptık. İlk yarı net bir şekilde görüldü. İkinci yarıda. Ama en büyük sıkıntı, tamam bunu yapıyorsunuz. Topu kazandığında ne yapacaksınız? Rakip ceza sahası içine çok sayıda oyuncu sokamıyorsunuz. Özellikle savunma arkası koşuları, evet Yunus denedi zaman zaman, bir iki oyuncumuz denedi ama orta sahadan yani zaten bu oyunculardan üretkenlik çıkmazdı. Bir de İrfan oyundan, yani İrfan rakiple evet oynadı birebir ama top rakipteyken sırf yani İrfan'ın özelliği milli takımda işte bu özellikten oynaya diyemeyiz. Oynamasının en büyük nedeni top ayağındaki tekniği, top becerisi, oyun görüşü. Şimdi top ayağımızdayken İrfan'ın daha fazla pas açılarına, pas yollarına açılıp orada Aral'ı, yeri geldiğinde Yunus'u, yeri geldiğinde Ferdi'yi, Zeki olsun, yani bu oyuncuları oynatması, Aral'ı, yani bunları oynatmak için oynadı orada. Yani 3-4-1-2 gibi oynadık. Aral sol çizgiye, sonra içeride diziliş olarak. Yani bunu daha fazla İrfan'ın yapması gerekiyor.
4: Bir röportaja dönelim. Söz Erdem Akbaş'ta, yanında Yunus Akgün var.
5: Karşılaşmanın ardından Yunus Akgün'le beraberiz. Yunus, istemediğiniz sonuçlar alıyoruz elbette. Konuşması da zor, farkındayım. Neler söylersin?
6: Ya tabii ki çok üzgünüz. Kazanmak istiyorduk. Ama bu seviyedeki maçlar gerçekten kolay değil. Çok fazla pozisyona girdik, değerlendiremedik. Rakip takım yakaladığı pozisyonları değerlendirdi. Duran toptan bir gol yedik. O an iyi oynuyorduk, pozisyonlar üretiyorduk. Ama gerçekten çok üzgünüz. Ülkemizi şu aşamada çok üzdük. Bunun bilincindeyiz. Ama bu beklentiyi biz yükselttik. Şu anda zor bir durumdayız. Bunu biliyoruz. Ama çok geçmişe bakmadan önümüze ülkemizin zamanında nasıl gururlandırırsa tekrar gururlandırmak için en iyi şekilde mücadelemizi vereceğiz tabii ki.
5: Yunus, Uluslar A Ligi'ne yükselen sizdiniz, aynı oyuncu grubuydu. Dünya Kupası'na giden oyuncu grubuydu da yine aynı oyuncu grubuydu. Buradan çıkışın anahtarını da siz biliyorsunuz. Buradan çıkışın anahtarı nedir?
6: Yani şöyle, nasıl kötü olarak geçmişe bakmıyorsak iyi olarak da geçmişe bakmıyorum açıkçası. Önümüzdeki maçlara bakıyoruz her zaman. Ama dediğim gibi gerçekten çok güzel bir aile ortamımız var ama şu anda istemediğim sonuçları alıyoruz. Gerçekten herkes çok iyi niyetli, çok iyi mücadele ediyoruz, iyi çalışıyoruz. Ama bir türlü istediğimiz sonuçları alamıyoruz. Ama dediğim gibi biz bu beklenti yükselttik. Buradan da tekrar ayağa kalkmak bizim elimizde. Önümüzdeki maçlara en iyi şekilde devam edeceğiz.
5: Teşekkürler Yunus, iyi yolculuklar. Teşekkürler. Karşılaşmanın ardından Yunus Akgün'ün görüşleri bu şekildeydi.
4: Oyuncularımız da üzgün. İşte Yunus Akgün'ün açıklamalarını beraber izledik.

0: istedik. İstemediğimiz sonuçta biz de tam onu değerlendirdik.
1: Evet. Hocam,
0: neden böyle oldu?
1: Ya tabii ki üzgün. Hepsi bizim kardeşimiz, oyuncumuz. Yani niye böyle oldu dedi. Yani bugün net bir şekilde evet top rakipteyken savunma var. Ama top ayağımızdayken organize olmak, yani futbol şöyle değil. Mutlaka Montella da söylemiştir ama bu yönde yani takım da gelişmesi gerek. Ya atletizm tamam, mücadele tamam, pas atmak, şut atmak, bunlar yani bunlar oyunun bir 1, parçası. 2, 3, 4, 5. Genel olarak saha içinde doğru paslara son yaparsan sayısal üstünlük sağlarsın.
2: Tamam.
1: Ya teknik en büyük güç saha içinde. Yani biz bu 1, yapıda 2, 3, özellikle 4, 5, ikinci 1, 2, 3, 4, 5, Bartu 7, 2, 8, 8 numara 9, Salih 10, ve İsmail ile oynuyor.
2: 1, 2, 3, 4,
1: yani
2: 5.
1: Yunus bugün çok gayretliydi, bana göre
2: konuşuyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, yani 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 5.
1: Düşün şöyle bir düzende. Ya Bartu, İsmail, Salih üçünden biri oynayacağı düzende üçü oynuyor. Sen üretemezsin bununla. Yani milli takım böyle bir sıkıntısı vardı. Şunu bir de söyleyeyim. Milli takım köşe vuruşu kullanıyor. Çok kazandı. Yani mühim olan sağ içinde nedir? Bu sayısal üstünlük hep söylüyoruz ya. Dilimizde böyle sağ içi parsalasyon. Niye önemli? Rakibi pozisyondan çıkarmalısın. Özellikle top ayındayken. Hem hareketli oyunda hem de duran topta. Şimdi duran toplar bizden 5-6 santim takım ortalaması yüksek bir İtalya oynuyoruz. Bunu Belçika maçında da aynı şekilde gördük.
3: Konuşmuştuk maç oynuyoruz hocam.
1: Tabii yani şimdi İtalya'ya karşı mutlaka senin köşe vuruşları, setlerin olmalı. Adamları pozisyondan çıkaracaksın. Adamları etkili vurdurmuyor sana. Böyle yani bunların Montella'ya bir şekilde gözden geçirmesi gerekir. Yani her topu, duran topu Belçika maçı gibi aynı şekilde tek kullandık. Yani burada parçalı, ikili, üçlü setlerle dediğim gibi daha organizasyon onlarla kullanırız. Ha, gol olur olmaz ayrı. Yani bunları da şahsen yani görmeliyiz Montella'dan.
0: Mancini de söyledi. İyi mücadele ettik. Ama işte bu mücadele skor için yeterli olmuyor Onur Özkan.
3: Ya tabii bizim hani kuşkumuzun olmadığı tek nokta zaten bugünkü mücadele oldu. Onu kesinlikle söyleyebiliriz. Yani
0: bu arada ATV ile ortak yayındayız şu anda. ATV izleyenlerine de iyi geceler dileyelim. Gerçi yine çok iyi bir gece değil.
3: Evet yani
0: ama maalesef daha iyisini yapabilecek bir milli takımımız olduğunu, hocamız olduğunu da biliyoruz.
3: Ya tabii dediğim gibi mücadele kısmında gerçekten çok üst seviyedeydik. Yani maç öncesi söyledik ki oyuncu grubu bir reaksiyon vermek istiyor, bir şeyler yapmak istiyor. Artık bu cendereden çıkmak istiyor. Onlar çok üzgün çünkü hepimizden. Ve bunu gördüm ben sahada. Yani gerçekten artık onlar da bir isyan etme noktasına gelmişler saha içinde oyun olarak. Çok iyi bir mücadele vardı. Hiçbir itirazım yok. Ama tabii sadece mücadele bu seviyelerde yeterli olmuyor. Maç öncesi konuşmuştuk yani. Takım savunması çok doğru yapmamız gerekiyor. Çok doğru yerleşmemiz gerekiyor.
1: 2/3 oranında bekledik. Aynen. Sabırlı değil mi hocam? Evet, orta saha öne basmadık, çıkmadık.
3: Doğru, birçok şeyi doğru yaptık aslında saha içinde baktığımız zaman. Yani maç öncesi Montella'nın planında birçok şey doğru işledi ama işte kalite noktasında ve işte eksiklerimizi arama noktasında. Yani
0: 1-1 buluyoruz 3 dakika sonra.
3: Kesinlikle yani şimdi yerleşik savunmada evet çok fazla pozisyon vermedik İtalya'ya, iyi yerleştik orada, alan vermedik, zaman vermedik, yakın temaslıydık, hani daha önceki maçlara göre bunu söyleyebiliriz ama işte top ayağımıza geçtiği zaman problem yaşadık. Yani orada işte Arda'yı aradık, Kenan'ı çok fazla aradık, Hakan'ı aradık organizasyonda, Orkun'u aradık. Yani
1: top ayağımızda oynayamıyor, veremedik değil mi?
3: Evet hocam, işte bu saydığım oyuncuların tamamı top ayağımızdayken bize katkı veren futbolcular. Yani onların yokluğu bizi çok derinden etkiledi bugün, onu söyleyebiliriz. Bir de şu problemi yaşadık. Şimdi yine bir sahte 9'la oynadık. Yunus bu kez farklı profil ama bence bu kez sorun oyuncu tercihimiz değil, oyun tercihimiz. Şimdi sahte 9'la oynuyorsanız eğer sizin yapacaklarınız belli. Bir kere topu yere indirmek zorundasınız. Yani önde hareketli olacaksınız. Ayağa pas yapacaksınız. Biz ne yaptık? 50 uzun pas denemesi yapmışız bu akşam. Şurada çok ciddi bir kriz yaşadık. Tabii ki Salih ve İsmail işin savunma kısmında, enerji kısmında çok özel oyuncular. Ama işte organizasyonda bizi birden ikiye, ikiden üçe taşıma konusunda çok üst seviye futbolcular değil. İtalya çok yüksek seviyede baskı da yapmadı bu akşam bize, değil mi hocam, yani önde. İşte alanları kapatmaya çalıştı belli noktada. Biz topla çıkamadığımız zaman kendi sahamızdan sürekli uzun şişirmek zorunda kaldık. Yunus'a şişiriyoruz, arkasında Bastoni var. Aral'a şişiriyoruz, arkasında Mancini var. Yani ve tüm şişirdiğimiz toplar bir tenis maçı gibi bize geri döndü. Rakip topu aldı, tekrar hücum devamlılığı sağladı. Yani dolayısıyla bizim burada oyun tercihimize bir problem vardı. Eğer 9 numarasız oynuyorsak ileride, Yunus'la oynuyorsak mutlaka olabildiğince ayağa pas yapmalı, topu yere indirmeliydik. Bunu oyunun belli bölümlerini yaptık ama büyük bir kısmını da yapamadık. Bence burada büyük bir sıkıntı yaşadık.
0: Tabii iki maçımız daha var. Grupta puanımız yok.

0: Kalan iki maçta iyi futbol ve puanlar bekliyoruz ki bu akşam o ışığı verdi. Birbirini yakaladı milli takımımız.
1: O golü yemeseydik hemen ardından. Zaten çünkü momentumu da almıştık. Çok ciddi bir momentum almıştık. O futbolcular enerjiyi kazanmıştı falan. O kadar kötü bir zamanlamada gol yedik ki hocam.
2: Katılıyorum. Yani tam böyle golü atmışız, daha risk alan. Yani biz değil.
1: Evet.
2: Yani daha risk aldıracağımız bir İtalya olacaktı birbirden sonra. Daha fazla geniş alan bulabilirdik. Yani tabii çok erken yedik. O da bir ciddi yine bir kırılma yaşadı. Yani şimdi ben söylüyorum, kendi düşüncem bu tabii. Santrafor sorunu olabilir. Daha önemli ben stoper sorunu olduğunu düşünüyorum. Milli takım var. Şu maçlarda var.
1: %100.
2: Çünkü 7 tane 6 stoper vardı. Havuz'a 7.yi çağırdık. Yani Ozan, Meri, Abdülkerim oynadı değil mi?
0: Bir zamanlar stoper, yakın tarihte stoperlerimiz için Türk duvarı diyorduk
2: tabii
0: hocam.
2: Aynen, tabii,
0: stoper çok, sayımız o kadar fazlaydı ki alınmayan oyuncu için
2: çok doğru söylüyorsun.
0: O da hak ediyor diyorduk.
2: Tabii,
0: nereden nereye geldi?
2: Tabii. Aynen. Şimdi Abdülkerim aynı şekilde Ozan ve Meri üçüyle oynadı. Diğer yani stoperlere bak, Adil var, Samet var,
1: Emirhan var.
2: Emirhan Topçu var. Sonra Yusuf'u da çağırdı hoca.
1: Yusuf'u da çağırdı.
2: 7 tane stoper. Ya ben diyorum ki mesela bunları çağırırken hoca Enes Ünal mesela, işte Enes Ünal açıklandı de işte 7 maç oynamış La Liga'da, işte özellikle hazır dedi. Yani şey olarak fiziksel olarak baktığımızda parametreleri iyi değil diye. Ya futbolu yalnız buradan okumamak gerekir. Montella gibi deneyimli bir teknik adamı burada evet başarılı da elde etti. Ya sonuçta golcü bu. Yani sırf ondan okursak, şimdi performans oyuncuları var milli
0: takımda. Hocanın da seçim hakkı var tabii.
2: Var, ben yok demiyorum ama Cüneyt, bir dengesizlik var. 7 tane stoper, bir tane santrofor.
0: Kafasındaki yani, oyun bambaşka.
2: Bambaşka ama ki, o 4-6-0 eğer oynuyorsa ama 4-6 yani adam da La Liga'da oynuyor. 7 maç oynamış. 7 maç, yani 7 maç oynamış bir oyuncudan bahsediyoruz. Ya burada Enes oynasa galip gelirdik, 4'te 4 yapardık demiyorum ben.
0: Değil tabii ya.
2: Ama,
0: Avrupa Şampiyonası kimdi bizim santraforumuz?
2: Tabii. Ya şimdi
0: başarılı olduk mu?
2: Başarılı olduk. Ama
0: yine Montella hocam.
2: Ama doğru. O zamanki yani o zaman istenilen başarı evet yakalandı gibi göründü. O zamanki oyun doğru görüldü ama her zaman bunu sürdürebilir bir oyun değil Cüneyt bu. Mesela Yunus bugün 4-6-0 daha uygun oyuncu. Niye? Top tekniği iki tarafa dönüş. Tabii. Kerem'den daha yararlı bir oyuncu. Topu tuttu, etti, savunma arkası koşular yaptı.
1: Mesela Aral da yaptı.
2: Yani Aral da aynı şekilde bunu sayısını çoğaltamadık. Yoksa yani 4-6-0 oynadığında en önemli şey bak, birinci parametre sayısal üstünlük sağlama. Gelip orta sahaya stoperleri pozisyondan çıkarmalı ve oraya da bizim çizgi oyuncularımız o çıktığı zaman sağ veya sol stoper koşu yapması gerekir. Ya yoksa 4-6-0 oynamak değil. Onun için ben mesela dediğim gibi 7 tane stoperin olduğu bir oyuncu havuzunda milli takımın Enes'in bir şekilde, yani bunların 4'e oynatılmadı. Mesela 4'e oynatılmadı, bir oyuncu çağırıp bir görülmesi gerekirdi Enes'in. Çünkü Deniz'e de çok güvenemiyor hoca herhalde. Bana göre Deniz'e beklemek gerekir. İleride iyi olacağını düşünüyorum.
0: Çok genç bir oyuncu.
2: İyi olacağını düşünüyorum. Çok genç, 21 yaşında. O zaman daha tecrübeli, az önce söyledim. Yani Enes Ünal kullanılabilirdi yani.
1: Tabii bir ay vardı önümüzde değil mi? Bir sonraki maç.
2: Tabii Kasım.
1: Bir aylık Kasım ayında. Tabii. Ya bugünden itibaren artık yeni bir yol haritası belirlemek lazım. Artık kalan iki maça dair biz bir hedef koymalıyız mutlaka. Çünkü yani hedefsiz kalmamalıyız. Hep söylüyoruz yani, evet A Ligi'nde şu ana kadar istediğimiz yapamadık ama bundan sonrası için, kalan iki maç için bizim halen bu ligde kalabilme şansımız var. İşte
2: Belçika'yı yeneceğiz. Başka iş yok. İzmir'de
1: İzmir'de biz bitti. Ne yapacağız edeceğiz? Belçika'yı yeneceğiz.
0: Şunu unutmayalım, işte bu akşam 1-0 geriye düştüğü maç. Belçika'yı 4-1 mağlup eden bir Fransa var ki biz Fransa karşısında çok iyi bir futbol.
1: Çok yüksek seviyede bu.
0: Yani oynanması gerektiği gibi oynadık iyi.
1: Çok
0: futbol.
1: Yani yüksek bir seviyede olduğumuzu ve gerçekten eksik.
0: Yani bu seviyelerde
2: bir de ne biliyor musun? Bak bu ara iyi gelecektir. Çok yıprandık mental anlamında.
1: Fiziksel de yapıyoruz.
2: Bir de eksiklerimizle mesela tamamlanacağını düşünüyorum. Evet. Bu da çok önemli.
1: Çok yanlış zamanda yakalandık aslında Uluslar Ligi'ne. Yani tam kadro olabilseydik şurada, yani en başından
2: hem beri. Hem kendimizi daha iyi test etme imkanı olurdu.
1: %100 yani.
0: Ya sezona çok iyi başlamış. Orkun Kökçü de sakatlandı.
1: Evet.
0: Tabii yani. Zaten Hakan Mekan'ın olmadığını, o yetişmeyeceğini biliyorduk ama üzerine bir de Orkun Kökçü'den yeterince faydalanamamamız etkili oldu.
1: Mesela çok konuşmadık. Mert Müldür bile sakatlandı. Sonuçta Mert Müldür Zeki'nin yükünü tabii alan bir oyuncuydu. Sürekli Zeki oynamak zorunda kaldı tüm maçları. Ya orada da bir Zeki'yi rotasyona sokamadık. Ya o bile bir sıkıntı. Yani dediğimiz gibi biz İtalya gibi değiliz. Biz Fransa gibi değiliz. Çok geniş bir havuzumuz oyuncumuz yok. Biz bir oyuncunun bile eksikliğini hissediyoruz çok derinden ki saydığımız oyuncular da bu takımın iskeleti ve en önemli futbolculara baktığımız zaman.
2: Tabii.
0: Aralık'ta kazandık mesela yeni oyuncu. Tabii. Bu akşam golünü de attı.
1: Aralık son derece oynadı. Faydalıydı bugün.
2: Evet. Tabii katıyorum. Şimdi ana karakterini senin söylediği gibi Onur ana karakterini oluşturacak oyuncular oynamadı. En büyük sıkıntı bu. Ama bu akşam ya diyorum ya top rakipteyken bir sıkıntı yok. Özellikle orta sahayı çok iyi kapattık. Belçika ve Bursa'daki mesela İtalya maçında kapatamamıştık. Hep söyledik evet, ya yayın öncesi bugün hatırlıyor musun? Bugün kesinlikle. Bir denge getirdik oraya. Bir tencere kapak gibi üçlü üçlüye şeyiştirdik. Orada bağlantıyı kestik. Oralarda sıkıntı yok. Mücadele tamam. Ama bununla maçı bitiremezsin. Bu seviyelerde mutlaka top ayağımızda oynamalıyız. Az önce söyledim. Sağ içindeki en büyük güç tekniktir. Yani koşmak, etmek, atletizm falan. Yani bunu sahada sağlamamız gerekirdi. En büyük sıkıntının bu olduğunu düşünüyorum. Evet durdurduk. Durdurduk. Kazandığımızda doğru bir şekilde çıkmamız gerekirdi. Çünkü hızlı bir Zeki'nin mesela hücumunda gol attık. Biz set hücumunda bu oyuncular gol atacak. Profil oyunculu, profilde bir oyuncular değil. Hücum attı özellikle. Evet. Ne? Çok şiddetli geçişlerde fark yaratacak oyuncular da bunu yapamadık. Yani bunu yapsaydık bugün mesela çok iyi mesela geniş alanlarda yakaladığımız pozisyonlar oldu.
0: Peki ATV'de kısa bir reklama gidiyoruz. A-Spor'da yayınımız devam ediyor.
2: Yani mesela onları değerlendirebilirdik. Mesela açık alana çıktığımızda daha geçişlerde daha dikin oynayıp çabuk oynayıp daha orada pozisyon üretebilirdik. Yani burada en büyük sıkıntı bu akşam savunma anlamında evet koştuk mücadele ettik ama hücum anlamında ciddi üretemedik. Bir de dediğim gibi stoper sorunu bana göre şu anda inan birinci sorundur milli takımın. Santrofor'dan daha önemlidir. Bu dört maç onu gösterdiğini düşünüyorum. Özellikle son üç maç. İtalya, Bursa'daki, Belçika'daki, Liège'deki ve buradaki, Bologna'daki.
1: Ya formsuz da oyuncularımız kabul etmemiz gerekiyor. Yani dedim ya kötü zamanda yakalandık. Hem eksikler hem formsuzluklar. Yani Abdülkerim bu takımın çok önemli bir parçası formsuz kabul etmemiz gerekiyor Abdülkerim. İşte Meri bu takımın çok önemli bir parçası formsuz. Uğurcan formsuz. Yani baktığımız zaman takımın 8-9 tane futbolcusundan ya sakatlık ya formsuzluk tam randıman alamamışız. Ya şimdi
2: bu akşamı da Uğurcan'dan okuyamayız yani kurtardığı
1: tabii.
2: Da var.
1: Bu akşam Galatasaray bir takım aynen. Genel sezon performansı. Şöyle düşünelim. 3 ay evvel desek ki mesela biz İtalya deplasmanına Aral, Yunus, İrfan Can'la çıkacağız. Ya saçmalamayın falan derlerdi. Yani o kadar eksiyiz yani baktığımız zaman. Bu oyuncuları küçümseme adına söylemiyorum ama ana parçanın
2: esas onlar için de iyi bir fırsat.
1: Tabii ki. Evet Cüneyt abi söylediği gibi bugün bir oyuncu kazandık. Aral Şimşir havuzun içine dahil ettik. Son derece faydalı. Oyun bilgisi son derece yüksek. Savunma arkası koşuları yaptı. Topsuz koşuları yaptı. İşte golde doğru yerde bulundu. Doğru zamanda golü attı.
2: Tabii arka direkte içeri girdi.
1: Kesinlikle doğru. Yani Zeki çok iyiydi bence bugün Zeki İçerik. İki maçı izlerken hocamla da onu konuştuk. Son yani İsmail son derece iyi oynadı.
0: Son 3 maç içinde en iyi performansı bu akşam.
1: Ya baktığımız zaman aslında Fransa maçını dışarıda İsmail bırakıyorum. Dedi. Yani İtalya ve Belçika kadar maçına göre de birçok şeyi doğru yaptık aslında bugün sahada. Ama işte kalite noktasında üretmek, tıkandık. Orada
2: ayağında,
1: da hani
2: top ayağında topu tabii, kazandık ettik.
1: Ona da çözüm yok hocam. O da oyun çözecek onu da. Yani oyunla çözmek çok kolay değil o işi. Oyuncuyla çözmek gerekiyor.
2: Şimdi bu kadar eksik var. Takım desteklenmeye ihtiyacı var. Bana göre Cüneyt teknik konu, taktik. Evet. Bak şimdi bunu da söyleyelim. Bursa'da başladı bu. Maç oynanıyor 2-0 İstifa Montella.
1: 1-0
2: bak
1: şimdi, hocam. 1-0 başladı.
2: Bak şimdi bunlar hoş değil. Daha önce ben amirli takımın hiçbir antrenörü için istifa sözlerini duymadım. Arkasından Belçika'ya gittik. Maç 1-0 ya. Golü yedik. İstifa. Bugün 27. dakika. Evet top ayağımızda iyi oynamadık ama adamların pozisyonu yok. İlk geldi gol oldu Montella istifa. Evet. Şimdi bak
0: o biraz bunlar, slogan gibi oldu.
2: Bak doğru değil ama doğru değil. Amirli takım antrenörü bak de. Normal kulüp takımına bile yanlış bir kere bu kesinlikle. Konuş yani istifa falan sesleri. Bir de gurbetçi kardeşlerimiz canımız yerimiz onlar. Belçika'ya geldiler buraya geldiler böyle 1-0 kan istifalar falan hoş değil. Siz milli takımı desteklemeye geliyorsunuz. Montella'yı beğenirsin beğenmezsin ama burada bir sen ayıldız 85 milyonu düşünebiliyor musun? Orada temsil ediyor. Kendi fikrini söyleyebilirsin. Ama burada maç oynanırken istifa falan yani Belçika'da keza öyle. Bursa'da öyle. Oyuncuları olumsuz.
0: Ya, havayı bozuyor.
2: Aynen, bak aynen. Antrenörün de ister istemez konsantrasyonunu bozarsın.
1: Hadi
2: ne kadar
1: hocam,
2: olsa.
1: Hadi diyelim ki anlamadı. Türkçe diyorlar. Hadi diyelim ki anlamadı. Ama oyuncular
2: anlıyordur tabii, bence. Yani,
1: oyuncular anlıyorsa.
2: Bak şimdi amirli takım teknik direktörüne bu saygısı yapamazsın. Bak ne diyorum beğenmeyebilirsin. Ama bunu böyle gelip de ulu orta yok Bursa'da aynı şekilde özellikle Belçika'da burada yurt dışında İtalya'da bu hoş bir şey değil. Daha önce iş yapıldı mı? Hayır. Başarısız yapılmamadı. Neticelerde evet yapılmadı. Çok doğru. Bunu da ben nereden çıktığını ben anlamış değilim yani.
1: Bir alışkanlık haline geldi sanki.
2: Hoş değil. Yani çok çirkin. Bizi de kötü gösteriyor. Yalnız yani

0: o türbünde bağıranlar değil. Ya ulus olarak da ne diyecekler ya, futbol ülkesi falan deniliyor. Şuraya bak. Maç 1-0 Monta ile İstaba 27. dakika.
1: Bir de ya, futbol öyle bir oyun ki hocam, yani kötü başlarsın iyi bitirirsin orada
0: şampiyon. Ben diyorum ya, biz değerlendirme gider yaparız. Bunun merci tek Futbol Federasyonu ve Yönetim Kurulu'dur. Türbündeki Türk taraftarları değildir yani Montella'nın gidip gitmesine. Onların kayıtsız şartsız destek vermesi gerekir.
1: Doğru.
0: Takıma, hocaya.
1: Hayır, zahmet edip bugün buraya gelmiş.
0: Diyorum ya, canımız ciğerimiz, kardeşlerimiz onları, aynen. Ama bu böyle
1: çok seviyoruz,
0: hoş onları değil yani. Ya, ya görüntü güzel görüntü değil.
1: Bu takım bizim takımımız. O bir bitti. İçte olmamız lazım. Hepimizin takımı. Tabii ülkenin ki takımı.
2: Aynen. Hedefler bitmiyor dediğim gibi yani. Burada şu ana kadar tablonun kötü olması.
1: Avrupa Futbol Şampiyonası.
2: Zaten söyleyeyim, bu bir hazırlık İnşallah. Süreciydi bizim için. İşte oyuncu havuzunu genişletme adına bir 6 maç vardı. Bu ligde kalmak bizim ana hedefimiz. Halen o hedefimiz devam ediyor. İşte diyorum ya, bazen o konumlandırmayı yanlış yapıyoruz. Yani.
1: Ama şu maçlarda tabii çok önemli. Çünkü Avrupa Futbol Şampiyonası gidişimizi de etkileyecek. Torbamızı belirleyecek.
0: Ya bu ne psikolojik olarak da bir seviyemiz mesela.
1: O yüzden hani hep destek vermek lazım.
0: Tabii.
1: Yani kalmamız lazım burada. Maçlar değil burası.
0: Tabii.
2: Burada kalmamız gerekiyor.
1: Uluslar Ligi A grubundayız.
0: Ya biz de seviyemiz level atlamak. Bu oyuncu yani oyuncularımız ciddi kaliteli içeride var. Ya. Brighton'da oynayan, Juventus'ta oynayan.
1: Tabii.
0: Şöyle bir düşün. Real Madrid var.
2: Inter
0: var. Bir daha düşün, Juventus'ta bir tane daha. Kenan Zeki iki oyuncu. Yani bunlar şimdi Inter takım kaptanlığı yapıyor. Hakan yani bu oyuncular yani 5 tane oyuncudan yani düşün söylüyoruz. Bunlar fark yaratır mı yaratır diğer oyuncularla beraber? Avrupa Şampiyonası mutlaka farklı olacaktır. Kasım'da da farklı olacaktır. Bizim seviyemizi belli etmesi açısından bu maçlar önemli mi? Önemli. Dersler, hasar tespiti yapacak mıdır Montella? Bize raporu çıkaracak mıdır? Mutlaka Cüneyt çıkaracaktır bunlardan Kasım'daki oynanacak maçlar için.
1: Hocam siz yıllarca oynadınız, biz takip ettik Onur'la, hocalık yaptınız. Hiçbir hoca, hiçbir oyuncu zaten kaybetmek istemez yani, oyunun doğasında kesinlikle bu var. Hani derler ya, gazozda oynasa bile bir futbolcu bir hoca kazanmak ister. Yani öyle bir hava oluşturuluyor ki sanki Montella ve oyuncularımız bundan memnunmuş gibi değil. En çok ondan üzülüyor şu anda soyunma odasında, büyük bir üzüntü yaşandığına ben eminim.
0: Ya bu değişkenlikler bir takımda saha içinde bütünlüğünü mesela tabii ki oyuncular bizim için bu oyuncular oynamadı mı etki ediyor. Yani top ayağımızda dediğim gibi bu kadar da bozmaması gerekir. Yani top rakipteyken tamam, mücadele zaten tartışması bugün iyi ama dediğim gibi o ikinci yöne oynamakta özellikle sağ içindeki yani orta sahada hele ikinci yarı falan üretkenliği ciddi etkiledi. Yani bir de en önemli şey mesela net görülen 7'ye 1 yeri geldiğinde mesela Yunus 7 tane İtalyan savunmacının evet arasındaydı. Yani sayısal üstünlük oralara 7 kişiyle girmeyebiliriz. 4-5 kişi sokarsın o da bir şanstır. Mesela attığımız golde arka direkte Aral girmese o golü atamazsın.
2: Ön direkte yani bir oyuncu
0: yani hücuma Zeki çıkmasa yani evet. Biz bunları biraz daha cesaretli bu gece daha top ayağımızda Cüneyt olmamız gerekirdi. Özellikle yani İtalya'da bir de bir şey söyleyeyim mi? İtalya'da da rağbet vardı. İlk maç 4-1 bitmiş yani nasıl olsa yeniriz modunda. Tam esasen maç 1-1 iken dediğin gibi bana göre onlar maçın bir dakika panikleyip onlar risk alıp onlar daha böyle strese girecekti.
2: Oyun istediğimiz ortama gelecekti.
0: Çok yani enteresan anında bir duran toptan gol yedik.
1: Şanssız bir başlangıç yaptık. Sonraki maçlarda da şanssızlık yaşadık. Ama son iki maç hala önemini koruyor Onur.
2: %100 dediğim gibi yani A Ligi.
1: Belçika'yı kendi evimize konuk edeceğiz. Son maçımız.
2: Fransa'ya gideceğiz.
1: Deplasman.
2: Bordo'da. Ya tabii Fransa maçı çok zor bir maç. Kabul etmemiz gerekiyor ama yani Göztepe'de, İzmir'de bu atmosferi az çok tahmin edebiliyoruz. Yani Belçika'yı yenmeliyiz. Yenersek de çok büyük ihtimalle bence diğer gruplara baktığımız zaman A Ligi için bence play-out maçı oynarız gibi gözüküyor Galler'le sanki. Çünkü hem Çekya'nın hem Sırbistan'ın orada hani puan alabilmesi bana grupta çok kolay gelmiyor. O anlamda A Ligi'nde kalmak için hala önümüze ciddi bir şans var ve kalmak zorundayız. Çünkü bizim yerimiz burası, bizim seviyemiz burası. Artık tekrar B Ligi'ne inmemeliyiz. Yani dolayısıyla ilk kez bunu da test ediyoruz. Bu bir tecrübedir. Mutlaka dediğim gibi hocanın hasar tespiti yapmak, bize rapor almak gerekiyor. Bundan sonrasına dair ana hedefimizi hep söyledik. Avrupa Futbol Şampiyonası turnuva devamlılığını kazanmamız gerekiyor. Bizim
0: bir
2: dünya
0: kupası sonrası. Olarak rakiplere de Onurcuğum baskı yapmak gerekiyor. Evet. Burada böyle kalıp aynen yani işte Türkiye kaldığında sıkıntılı A Ligi işte o takımlara karşı %100. Özellikle yani Avrupa Şampiyonası kuralları çekildiğinde Türkiye zor deplasman içeride oynarsa zor. Bunları da dedirtmemiz gerekiyor.
2: Onu hissettirmemiz gerekiyor bir yandan. O yüzden de Belçika maçı çok çok önemli. Yani sadece bu Uluslar Ligi işte 3 puan değil. Hı hı. Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerine direkt etki edebilecek bir karşılaşma. Artık biz

0: bir momentum elde etmeliyiz. Artık arkamıza bir rüzgar almalıyız ki o elemelerde de o rüzgarla beraber çok daha iyi performans verelim. O yüzden de kesinlikle. Yani bu dört maçı aslında bir kenara bırakıp Belçika maçına bizim hazırlanmamız ve odaklanmamız gerekiyor. Sadece hani sadece bir final maçı, tek maçmış gibi bakmamız gerekiyor. Ki öyle olacağını düşünüyorum. Orada İzmir seyircisinin çok büyük bir destek vereceğine inanıyorum ben takımımıza.
1: İtalya'da Belçika'da yenemeyeceğimiz takımlar değildi. Ben biraz da onu üzülüyorum. Yani İtalya'da Mancini yeni gelmiş, kötü başlamışlar derken bakalım teknik direktörümüz neler söyleyecek. Söz Emre Kaplan.
2: Karşılaşmanın ardından konuğumuz A milli takımımızın teknik direktörü Vincenzo Montella. İyi bir başlangıç, 25. dakikada gelen gol. Beraberliği yakaladık ama hemen gol yedik. Neleri doğru neleri yanlış yaptık?
3: Ma io analizzando la partita devo fare complimenti ai ragazzi, sicuramente questo abbiamo giocato una partita alla pari. Forse eravamo più noi in partita rispetto all'Italia. Ovviamente gli episodi determinano il risultato e quindi il giudizio. Abbiamo subito un gol senza aver subito un tiro in porta. Senza aver subito un tiro in porta, abbiamo pareggiato e subito dopo un'ingenuità, un calcio d'angolo, non so se fosse fallo o meno, e siamo di nuovo andati in svantaggio. La squadra ha sempre giocato e da questo punto di vista devo fare i complimenti veramente ai ragazzi perché hanno dato tutto. Abbiamo giocato con personalità e credo che questa esperienza di queste partite ci faccia migliorare, perché solo giocando questo tipo di partite si riesce a migliorare, quindi sono fiducioso in questo senso. È un'esperienza importante, stiamo portando avanti anche la crescita di alcuni ragazzi, l'abbiamo fatta anche oggi. La nostra priorità sicuramente è le qualificazioni agli europei. Abbiamo sempre detto che queste erano partite preparatorie per capire anche il nostro livello attuale. Purtroppo non siamo riusciti a giocarle al completo, ma abbiamo avuto modo di vedere altri ragazzi e dargli un po' di esperienza.
4: Ederken açıkçası maçı futbolcularımızı tebrik etmek istiyorum. Çünkü belki İtalya'dan fazla maçta olduğumuzu söyleyebilirim. Yani bazı anlar sadece maçın kaderini değiştirdi. Rakiplere şut imkanı vermeden gol yedik ilk golle açıkçası. Yani çok enteresan bir pozisyon oldu. Sonrasında tabii duran toptan basit bir konsantrasyon hatasıyla tekrardan öne geçtiler. Yani aslında baktığınızda bu deneyimler bizi geliştirecek. Ben çok umutluyum çünkü bazı gençlerimizi de tekrardan deneyim kazandırma fırsatımız oldu biliyorsunuz. Bizim ilk hedefimiz tabii ki de Avrupa Şampiyonası. Maalesef tam kadro mücadele veremedik bu Uluslar Ligi'nde. Ama bu demek olmuyor ki geliştiremiyoruz, geliştiremeyeceğiz. Bu deneyimler çok çok önemli takımımız için. Bu seviyede çünkü baktığınızda ilk defa 4 maç üst üste yaptık. O yüzden buradaki kazandığımız bütün deneyimleri Avrupa Şampiyonası hedefimize doğrultusunda kullanacağız tabii ki de.
2: 24 yıl sonra Dünya Kupası'na götüren isim Montella'ydı. Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne yükselten isim de yine Montella'ydı. Fakat Dünya Kupası'ndaki performansın ardından Uluslar Ligi'ne de iyi başlayamadık. Bulunduğumuz durumun içerisinden nasıl çıkacağımızı düşünüyor Vincenzo Montella.
3: Ma ripeto, la squadra tolto il primo tempo con l'Italia è sempre stata in partita, ha sempre giocato alla pari con squadre che sono abituate a giocare a certi livelli. Io credo che bisogna avere equilibrio, giudizio nelle valutazioni. Bisogna anche essere onesti, no? Noi stiamo portando avanti un percorso, un processo. Ora io non vorrei dirlo, ma se gli avversari con dei cambi, tre cambi, mettono in campo dei calciatori a valore di 400 milioni, io credo che questi i nostri giocatori debbano essere contenti e soddisfatti di aver giocato una partita alla pari con questo livello di giocatori.
4: Ya aslında tekrar ediyorum biraz ama ilk İtalya maçındaki ilk yarı haricinde çok olumlu performanslar verdik. Yani bütün rakiplerle korakor düzeyde mücadeleler verdik eksiklerimize rağmen. Dürüst olmamız da gerekiyor. Yani rakipler ikinci yarıda 3 tane oyuncu değişikliği yaptı. Hani bunu çok söylemek istemesem de rakipler 400 milyon değerinde 3 tane futbolcu soktu. Maalesef tam kadro olmadığınızda

0: böyle mücadele vermek zorunda kaldığınızda bunlara karşı da mücadele veriyorsunuz. Ufak bir hatada biliyorsunuz ki maalesef istediğiniz gibi olmuyor.
1: Karşılaşmanın ardından Vincenzo Montella'nın görüşleri bu şekildeydi. İyi yolculuklar. Teşekkürler. Söz tekrar sizde.
2: Hocamızın açıklamaları böyleydi. Onur Özkan, Raya Kapsal bize yavaş yavaş veda edelim. Birazdan basın toplantısı da başlayacak. Çok teşekkür ediyoruz. İtalya'dan yayınımızın sonuna geliyoruz ama buradan röportajlar devam edecek. Basın toplantılarını da canlı yayında ekranlarınıza getireceğiz. Söz merkezde Koray Baloğlu'nda.
3: Teşekkür ediyoruz Cüneyt Şen'e, Rea Kapsal'a ve Onur Özkan'a. Yine aynı şekilde Erdem Akbaş, Dündar Keş yaptı röportajlarla bizimle birlikteydi. Biz stüdyoda Levent Tüzemen, Mustafa Çulcu ve Recep Çetin'le bir aradayız. Tekrar hoş geldiniz. Şöyle birazdan basın toplantıları da başlayacak. Kısa kısa maçla ilgili neler düşünüyorsunuz? Levent abi seninle başlayalım istersen.
4: Yani 1988'den bu yana ilk kez Türkiye 4 maçı üste kaybediyor. Ben oyunun nitresine bakarım. Fransa'ya karşı oynadığı oyunun yanına 3 maçta da yanaşamadı Türk milli takımı. Forms oyuncular olduğuna katılıyorum. Ama her maçın tek tek çıkardım burada. Türkiye-Fransa, Türkiye-İtalya, Belçika-Türkiye, tekrar İtalya-Türkiye. Bütün maçlarda değişik 11 var. Yani bir istikrarı yakalayamadı. Oysa Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye başarılı olurken defansta Abdülkerim ve şimdi Trabzon'a gelen Rize stoper vardı. Neydi?
3: Samet.
4: Samet'le beraber oynamışlardı, başarılı olmuşlardı. O havayı yakalayamadı. Mesela Kenan Yıldız'ın yerini dolduramadı. Hakan Çalhanoğlu'nun yerini dolduramadı. Yani B planı yok. Bir de Türkiye Ligi'nden aldığı bütün oyuncular formsuz. Ben tabelaya bakarım yani bu işte. Dünya Kupası'ndan zaten çok kötü gelmiştik. Bir moral eksikliği vardı. Çok büyük destek verdiler. Ama evet, futbolcuların da bir özgüven yaşadığını düşünüyorum hoca konusunda. Herhalde Türkiye Futbol Federasyonu bu işi bizden daha iyi biliyordur diye düşünüyorum yani.
3: Mustafa hocam, siz ne düşünüyorsunuz? Bugün mutsuzuz. De kaybettik yine ama mutsuzuz. Oyunu nasıl değerlendirirsiniz?
5: Mutsuzuz
3: diyorsun.
5: Evet, çok mutsuzuz. İyi başladık aslında oyuna başlarken de. Daha temkinli, daha dikkatliydik. Gole kadar da iyi pas yaptık. Oyun içerisinde tempomuz da fena değildi, iyiydi. Dış şutlarla goller aradık. Olmadı. Fakat onlar ilk geldi. İlk gelişte golü buldular. Şimdi 3 tane stoperim var. 3 stoperim bulunduğu yere beklenmedik bir top da değil. Yani bilinçli bir orta geliyor. Ama uzaklaştıramıyorsun. Ozan Kabak'ın orada hatası çok büyük. Biz santraforda Yunus'la oynuyoruz. Yunus 1.90'lık 2 stoperin arasında, yanlış hatırlamıyorsam 1.73 boyuyla orada. Bir de kanat ortalarla gol bulmaya çalışıyoruz. Evet, 11'ler sürekli değişiyor. Ama bizim iyi bir kaliteli oyuncu kadromuz ve yelpazemiz var. Buradaki bu mağlubiyetler bence Montella'nın formsuzluğundan kaynaklandığını, oyunu iyi okuyamadığını, oyunu içerisine akışı değiştirecek hamleleri doğru yapamadığını, sıradan bir oyunla, felsefemiz de belli değil. Oyun felsefemiz, oturmuş bir felsefemiz de yok. Oyuncu değişikliği farklı, oyun değişikliği farklıdır. Burada başarılı olamadığını düşünüyorum. Evet, ikinci yarı kanatları kullandık, kanattan da gol yedik. Peki Mancini ne yaptı? İki kanadı biz iyi kullanmaya başladığımız zaman hemen Kaya Dövle, Calafiore'yi oyun aldı. Doğru mu?
3: Doğru.
5: Golü kim attı?
3: Calafiore.
5: Bizim sağ kanattan getirdik, gol attık o değişikliğe rağmen. Ama 4 dakika sonra o duran topu yemeyeceksin golü. Yediği zaman tam yükselmiştin, oyuna daha sıkı sarılacaktın. O golle bütün ümitlerin pat diye düşüyor. Biz çabuk kırılan bir takımız. Kırılgan oynuyoruz. Moral demoralize oluyoruz çünkü hep seri mağlubiyetler almışız. Hedef şu anda baktığımız zaman ifadelerine Montella'nın, burada havlu atmış, anladın mı? Direkt Avrupa Şampiyonası elemelerini düşünüyor. Buradan bir beklenti işleri, biz hala buradan çok şey bekliyoruz. Niye biz en kötü dördüncü olalım? Biz kalalım istiyoruz burada.
3: Şu an ne yazık ki en kötü dördüncüyüz.
5: Yani biz kalalım
4: ama
5: istiyoruz.
4: Ama Cüneyt'in orada söylediği bir laf var. Bu gruptaki sonuçların kura çekimli Avrupa Şampiyonası'ndaki torbayı değiştirebileceği söylüyor. Biz birinci çok, torbadan girerse girmemiz
3: bu
4: gerekirken.
3: Bu ihtimal biraz artık mucizelere kaldı diye.
4: Ama tamam işte, biz o imkanı kaçırdık.
3: Birinci ondan torbaya girebilirdik Avrupa Şampiyonası elemelerinde.
4: Ama giremeyeceğiz şimdi.
3: Ki o da çok önemli bir şey olur, avantaj olurdu. Şu an ama ikinci torbada yer alacağız gibi. O da ne demek?

0: oluyor işte. Fransa'dır, İspanya'dır, Almanya gibi takımlarla eşleşme şansın olacak.
1: Bir de olsa eşleşmeyeceğiz.
0: Bir de olsan kurtaracak.
2: Gördün mü? Tecrübe ediniyoruz diyor. Neyin tecrübesi ya? Bizim oyuncularımız zaten Avrupa tecrübesi, dünya
0: bunu
2: tecrübesi.
0: Bunu sürekli söylüyor hocam.
2: Sahip bir takım. Neyin tecrübesi? Ben de bunu anlayamıyorum. Yani çok gençlerden kurulu, deneyimsiz oyunculardan, Ümit Milli'den gelen oyuncularla oynamaya çalışıyorsun. Dersin ki hazır değiliz.
1: İtalya öyle yaptı hocam. Gençlerle oynuyor.
2: Tamam, buraya geldiğinde 10 oyuncu getirdi.
3: Fransa maçından bu maçta 9 tane yeni oyuncuyla oynadı. Fransa maçında oynattığı oyunculardan 9
1: hocam,
3: tane.
1: Hocam bizim İtalya'ya karşı Bursa'da oynadığımız maçtan 8 oyuncu yok.
0: Yok. Evet.
1: Ben bunu söylüyorum. Bizde ne var? Biz nerede?
3: 7 mi?
0: 7 bizde.
1: Ben 8.
0: 8 İtalya'da, aynen. 7 bizde.
1: Tamam, fark etmez benim işim.
2: Donnarumma vardı, Bastoni vardı, Ruggeri vardı. Geri kalan hepsini.
1: Peki size hepsi bir şey soracağım. İtalya takımı ilk yarıda oynadık diyorsunuz. İtalya takımı daha iyi pas yapan, topla buluştuğu zaman daha çok topla iyi çıkan bir takım değil mi? Evet. Bu 7 tane 8 tane oyuncu sanki haftalarca, aylarca birlikte oynamış gibi oynuyorlar hocam, öyle değil mi?
2: Gibi oyun ezberleri var.
1: Ben ona bakıyorum ben, ama biz aynı şeyde biz ataklardan bir şey umuyoruz. Şöyle oldu, böyle oldu. Yok böyle bir şey ya.
0: Recep hocam, siz nasıl değerlendiriyorsunuz bugünkü oyunu? Skor zaten yine ne yazık ki değişmedi. Aleyhimize tamamlandı
3: maç. İlk yarı itibariyle iki tarafta çok ekstra bir şeyler yapmadı. Yani rölantide oynanan, pas hatası yapmadan oynamaya çalışan, karşılıklı ataklar yapan, pozisyon alan bir takım vardı.
2: Öyle yapmadı.
3: Ne zaman
2: sanki
3: ne zaman bir duran top geldi, golüydük zaten. İlk duran topta golüydük. Çünkü adam almada sıkıntılar var. Pozisyon almada sıkıntılar var. Top oraya düşürdüğünüz zaman %90 gol olma riski var. Stoperler oraya düşürdü, zaten gol oldu. İlk yarı bana göre iki tarafın da hiçbir şey yapmadığı bir maçtı. Ama ikinci yarı farklı bir şey oldu. İyi başladık, iyi götürdük, golü de bulduk. Ama ondan sonra sanki bir anda bomba düştü. Yeniden takım revizyon kaybetmeye başladı. Tabii orada baktı Mancini sıkıntı var. Hemen müdahale etti.
0: Evet.
3: Çünkü baktı
1: işte hakikaten. Sen müdahale edemiyorsun ama hoca olarak. Bak, elindeki oyuncu yok.
3: Levent abi olarak. Bak ben sana bir şey söylüyorum bak şimdi. 9 tane kenar oyuncum var. Yani 9 tane kenar oyuncusu almış. 8 tane orta saha almış. 6 tane stoper almış. 1 tane santrofor almış. Bir tane santrafor var oynayabilecek. Bir kere kadro yapın zaten senin tamamen fiyasko. Ya bir tane santrafor. Yani Deniz'e bir şey olsa kim oynayacak santrafor?
1: Deniz zaten oynamıyor ki hocam.
3: Ya hocam zaten oynar oynamaz.
1: Oynamıyor hocam yani. Levent hocam. Şey oynuyor, Barış oynuyor santrafor hocam. Yok,
0: Barış oynatıyor.
3: Yani, Barış
0: Kerem oynatıyor.
3: Ama oyuncuları da burada kaybediyorsun.
1: Tamam, kaybetti
3: sen,
1: zaten.
3: Sen zaten başladığın maç, yani başladığın maç İrfan Can'ı 10 numara gibi geri aldın. Aral'la beraber Yunus'u önde süratli oyuncular. Aralara atarım koşu yaparlar diye oynadın. Ama o tutmadı. Niye? Adamlar zaten senin üstüne gelmedi ki. Geride karşıladılar. Sen de geride karşıladın.
2: Doğru.
3: İlk kere zaten pozisyon bulmakta iki takım da zorlandı. İtalya'nın pozisyon bulmak gibi bir derdi yoktu. Bir duran topta golü buldular zaten.
1: Hocam İtalya kaç gol yemiş? Vallahi sana bizden yedi. Bir de evet, bir
3: iki tane bizden
1: yedi. Üç gol mü yedi?
3: İki de şeyden yedi, Belçika'dan, bir de Fransa'dan.
0: Evet.
3: Bir berabere. Hocam biz 4 maçta 11 gol yedik.
1: Şimdi hocam bir defa İtalyanların en büyük özelliği nedir hocam?
3: Savunma yapar.
1: Peki bir Catanoşa bunlardan çıkmadı mı? Çıktı. Hayır, peki hocam değil. Sen İtalyan değil misin Montella? En azından iyi savunma yaptır bu işi. Fransa maçında yaptırdığın gibi.
2: İtalyan
1: bunu oynamak ayıp mı?
2: En iyi analiz edecek olan kişi sensin.
1: Evet. Biz mi öğreteceğiz bunu?
0: 11 gol yedik.
1: Tabii 11 gol. Mitali takımı. Hayır. Yani bunu oynayan İtalyan hocanın gol, çalıştığı bir takımın önce savunması güçlü olması lazım. Ya
3: Levent abi, senin ne oyun planı? Biz ne oynuyoruz?
1: Ben işte söylüyorum hocam, bak bir şey söylüyorum. Yani, Fransa maçında rakibi karşıladık. Bugün İtalya ne yapmış baktı mı? Topu bize vermiş ya.
0: İşte evet, rakamlar burada hemen söyleyeyim. Topu bize vermiş. %55 topla biz oynamışız daha fazla.
3: Aynen doğru.
0: 14 şutumuz var. 5'i isabetli. İtalya'nın 15 şutu var. 6'sı isabetli. Rakip ceza sahasında topla buluşmaları sayıları hemen hemen aynı. 28 İtalya, 27 Türkiye. Daha çok isabetli pas yapan taraf biziz. Ama bunlara rağmen hem topa fazla sahip olmamız, hem rakip ceza sahasında hemen hemen İtalya'ya kadar topla buluşmamız ve daha çok pas yapmamıza rağmen İtalya'nın gol beklentisi daha yüksek. İkili mücadele kazanma oranı daha yüksek. Kat edilen mesafeye bakarsak İtalya'da bizden daha fazla mesafe kat etmiş. 113.6 kilometre, biz 108.3 kilometre. Yani yuvarlayacak olsak olarak ama 5 kilometre aşağı yukarı. Fazla.
2: Buradan bir geri izin verir misin hocam? Burada ne diyoruz? 113.6 İtalya, biz 108.3 değil mi?
0: Evet.
2: Bir önceki maçta

0: Belçika 117.2.
1: Yine fazlaydı.
0: Biz 112.8. Yine bizden fazlaydı. Biz 112'nin altına düştük şu anda. 108'deyiz. Belçika maçından daha az koşmuşuz.
1: İlk kere biz ama bir tek Fransa hocam. Maçında hocam. Ben baktım Fransa maçında Fransa'dan bir kilometre fazla mesafe kat etmiştik.
2: Ama bak doğru onun diyoruz dışında, o maçı izlerken.
3: Doğru sen de oradaydın. Oyuncular doğru durdu.
2: Beraber aslında. İzledik maçı. Doğru oyuncularla doğru oynadın. Doğru durdular. Şanssız aynen. Bir gol yedin. Buna katılıyorum. Niye aynı oyun devam etmiyor? Niye aynı oyuncular devam etmiyor? Ben onu şaşırıyorum.
3: Hocam zaten o maçtan sonra Ferdi'yi değişti birkaç tane.
2: Hepsini değişti. Bak ikinci maça bak çıkmışsın bütün takımı değiştirdin. Gerek var mı bunu? Başarılı olmuşsun alkışladık. Ben de yazıda şöyle herkes dedim. Hak etmedi ama. Bu gayet mağlubiyet dedim.
1: Levent abi. He? İtalya'da değiştirdi, Fransa'da değiştirdi herkes.
2: Ya hemen onların hemen kadrosu değiştirdi. Geniş. Senin ikinci bencin seçeneğin güçlü mesela, değil.
3: Kenan gibi bir oyuncu yok.
2: Allah Allah yok.
3: Kenan gibi bir oyuncu yok.
2: Sen Arda'nın yerine oyuncu koyamıyorsun. Arda'nın yanı oyuncu var mı?
3: Yok. Yok. Belki Arda olsa bu maç çok daha farklı olacak.
2: Evet. Kenan bak senin Kenan gibi rakibin üzerine giden, içeri dışarı çalım atan, slalom yapan bir açığın yok ya.
1: Tamam bu da Montella'yı haklı çıkarmaz mı o zaman?
2: Ya ne o zaman bak
3: senin
2: şey söyleyeyim,
3: bir takımı Allah bir oyuncuya Allah. Bağlıysa o zaman sen...
1: Ama bir oyuncu değil ki Kenan bugün yok. Ha? Hakan Çalhanoğlu yok. Arda Güler yok. Orkun Kökçü yok.
2: Ama yani sen bu oyuncularla Dünya Kupası'na senden daha az kuvvetli rakiplere mağlup oldun ya. Tamam. Avustralya ile Paraguay'a. O kişi Paraguay'ı yenemedi.
1: Şu bahsediyoruz ya o günden bahsediyoruz.
2: Tamam ama o gün o oyuncular vardı. Sen hocamın dediği doğru. Bir plan belirlememişsin. Oyun planın yok. Bence. Bir adam çıkar der ki ben 4-4-1 oynuyorum der. Tamam yani 4-4-2 oynar son dakikadan oynar. Yani. Kaybedersen saygı duyar. Bir üçlü defans, bir beşli defans, bir dört defans oynamaz ya. İtalyan ekolünde böyle bir şey yok.
3: Çok çok savurgan bir takımımız var. Çok basit hatalar yapıyoruz ve çok basit. Gol üretmekte de inanılmaz zorlanıyoruz. Bak evet. Yunus müthiş oynadı bana göre. İkinci, Aral çok iyi oynarken oyundan çıkarıldı. Özellikle. Yani o kadar basit şeyler ki ya niye takım işe ivme yakalamış gidiyor. Evet. Yakalamış oynuyor. Abi niye müdahale ediyorsun?
2: Sen zaten yarattın o... Yunus'u şeyde Adana Demirspor'da gönderdi şahane oynadı. Tabii. İki maç oynatmadın adamı.
3: İlk iki maçta oynamadı.
2: Oynatmadın adamı.
3: Aral kadroda yoktu hocam.
2: Oynatmadın Aral'ı.
3: Aral kadroda yoktu yani.
1: Montella geldi basın toplantısına. Dilerseniz bakalım hoca basın toplantısında neler söyleyecek. Gazeteci arkadaşlarımız neler soracak. Hep birlikte takip edelim. Basın toplantısını izliyoruz.
4: Partita İtalya-Türkiye con il nostro mister Vincenzo Montella. Possiamo iniziare con le domande.
5: Hilmi Bey, ön sırada.
6: Hilmi Sarı'nın dolu ajansı. Tabii ki hocadan hem maçı değerlendirmesini isteyeceğiz hem de 4 zorlu maç oynadık ve 4 mağlubiyet aldık. Bu süreci nasıl değerlendirir? Bu süreç milli takım adına nasıl geçti? Ne gibi kafasında kararlar oluştu?
4: Mister, ovviamente vorrei chiedervi il commento della partita, ma anche di queste prime 4 partite che abbiamo fatto difficili. Come è stata questa esperienza?
7: La partita è stata giocata con grande acume tattica da parte della squadra, credo che si possa dire sia stata una partita alla pari, forse abbiamo fatto qualcosina in più noi nella gestione della partita stessa, siamo stati puniti veramente da episodi, ma non è un caso, dobbiamo abituarci a giocare a questi livelli e credo che questa esperienza sia formativa per tutti. Abbiamo portato avanti in queste partite anche che erano più o meno preparatorie, anche se volevamo fare più risultati positivi, perché l'obiettivo finale è la qualificazione ai prossimi europei, e quindi credo che la squadra abbia giocato con attenzione anche in campo. A me la partita, l'atteggiamento dei ragazzi mi è piaciuto molto, quindi faccio i complimenti ancora una volta. E guardiamo al futuro con più fiducia. L'altra domanda era?
4: Il periodo di queste 4 partite?
7: Il periodo è questo qua, se ci stiamo confrontando per la prima volta nella nostra storia a questo livello, senza buona parte dei calciatori che fanno la differenza in qualsiasi squadra, forse anche in qualsiasi nazionale. E quindi io credo che sia. Ci stiamo confrontando con certi livelli, no? Oggi posso dire ragazzi, però il livello mi piacerebbe che lo si capisse un po' tutti, quando dico di livello non è colpa di nessuno,

0: se l'avversario nella ripresa inserisce tre giocatori come Calafiori, Pio Esposito e Tonali, da un valore complessivo di mercato oltre 300 milioni, 450 milioni, e ci stiamo confrontando con questo livello qui, e quindi quando diamo un giudizio, secondo me bisogna pesarlo questo, non è che è di poco conto. Ecco perché sono ancora più orgoglioso dei miei giocatori, ecco perché devono essere fiduciosi, perché sono riusciti a fare una partita alla pari contro questo livello di calciatori, anche se avevamo dei ragazzi in campo che non hanno tanta esperienza di questo livello, ce ne abbiamo altri che ce l'hanno, e quindi io sono fiducioso perché ho visto una squadra che al netto di tutto, anche del periodo, ha giocato una partita con coraggio, orgoglio e con spirito di squadra. Queste sono situazioni che sicuramente non sono da sottovalutare.
1: Yani aslında maç taktiksel anlamda çok iyi oynadığımız bir maç oldu. Hatta eşit bir mücadele, belki bir tık daha fazlasını da yaptığımız bir mücadele oldu. Ama sonuç istediğimiz gibi olmasa da kesin hedefimiz olan Avrupa Şampiyonası olduğunu unutmadan bu deneyimleri kendimizi geliştirmek için kullanacağız net bir şekilde. Ve eksiklerimize gelmek gerekirse her takımda tabii ki de fark yaratabilecek eksiklerimiz vardı. Bu futbolcular olmadığı için de eksikliklerini hissettik ister istemez. Ama futbolcularımızı tebrik ediyorum, çünkü ben bazen seviyelerden bahsederken yanlış anlaşıldığını düşünüyorum. Biz bu seviyelerde hani alışık olmadığımızı söylediğimizde deneyim kazanmamız gerektiğini kastediyorum. Bu seviyede çünkü kendimizi tarttığımız bir seviye oldu aslında. İlk defa tarihimizde böyle üst üste 4 tane değerli maç oynadık. Ve dengeli bir şekilde yorumların yapılması gerektiğine inanıyorum. Eşit seviyede bir mücadele gösterdiğimizde tabii ki de geleceğimiz için umut dolu bakabiliyoruz. Çünkü futbolcularımız, gençlerimizle birlikte biliyorsunuz bugün maçta rakibe karşı eşit bir mücadele verdi ve baktığınızda rakibimiz ikinci yarıda, ben bunu söylerken ben aslında söylemek istemiyorum ama 3 tane değişiklik yaptı ve o 3 tane değişikliğin piyasa değeri 400 belki 350 belki 450 milyon euro civarı. O yüzden biz gerçekten takım olarak hani bugün çok olumlu taktiksel bir maç oynadığımızı düşünüyorum.
2: İbrahim Bey.
3: İyi akşamlar. İbrahim Kırkayak, TRT Spor. Benim de bir 20 yıllık neredeyse bir milli takım tecrübem var. Mart sonunda Kosova, Romanya mutluluğu, bayram gibi Dünya Kupası'na hep birlikte gitmemiz, sonra devam eden birlik, 25-26 Mayıs gibi toplanma, sonrası zaten bugüne geldik. Bir kopukluk mu oldu duygusal anlamda? Futbolcularınız, ekibiniz, bizler hepimiz, bizi de katıyorum, hepimiz bir takım duyguları bırakıp konsantre mi olamadık hep birlikte? Ne dersiniz? Yani Kosova, Romanya'dan sonra, 28 Mart'tan sonra ne oldu? Dönüşte bunu bir değerlendirme yapacak mısınız? Ya da düşünüyor musunuz sizde ne olduğuna dair? Sadece merak ettim. Teşekkür ederim.
1: Mister, la domanda è questa. Io ovviamente ho quasi 20 anni di esperienza nel seguire la nostra nazionale. Posso dire che dopo la partita che avevamo avuto del Kosovo, della qualificazione al mondiale, abbiamo avuto una grandissima festa non solo come squadra ma anche come nazione. Forse queste emozioni forti ci hanno tolto un po' di equilibrio e che in questo momento forse stiamo ancora pagando. Secondo te cosa possiamo fare per ritornare a essere noi stessi?
0: Sicuramente la qualificazione mondiale ci ha un po' fatto perdere l'equilibrio, no? generale, non intendo sulle calciatori, ma questo non è assolutamente determinante in questo periodo. Sicuramente stiamo pagando le altissime aspettative che la squadra ha creato con i propri risultati, e quindi in base alle aspettative ci si aspettava sempre di più e stiamo pagando adesso questo un po', ma anche se io l'affetto lo vedo sempre, no? Al di là allo stadio o da qualche altra parte, ma in giro lo vedo sia per me stesso sia per i ragazzi. E quindi questo livello di partite ci siamo arrivati adesso, in 10-11 giorni, giocare questo livello di partita è qualcosa di insolito, un po' per tutti, e ci siamo arrivati con una scelta non ampissima di calciatori e stiamo lavorando anche un po' per il futuro. Quindi ho giocato 3 partite e mezza alla pari contro avversari

0: cui sono abituati in tutti i sensi, per non dire altro, e quindi credo che i ragazzi debbano essere, non dico orgogliosi, ma devono essere, come dire, fiduciosi per rispetto a quanto hanno fatto in queste partite. Non ci piace il risultato, ma però hanno sempre lottato e hanno dato dimostrazione con l'organizzazione e con lo spirito che si possa competere anche a questi livelli.
1: Açıkçası kesin olarak Dünya Kupası başarısı belki dengelerimizi genel olarak biraz bozmuş olabilir. Sadece bizi değil, hani genel olarak hani ülkemizde de biraz fazla beklentilerin yükselttiğini söyleyebilirim. Ama bu dönemde değil. Yani bu yaşadığımız 4 maçlık periyottaki dönemden bahsetmiyorum. Ama sadece bunu söyleyebilirim. Beklentiler yükseldikçe daha fazlasını istedik hepimiz. Sadece vatandaşlarımız değil, bizler de daha fazlasını istedik. Ben hem kendim için hem futbolcularımız için gösterilen sevgileri hala hissettiğimizi söyleyebilirim. Bazen statta ister istemez beklentileri yüksek olduğu için bazen eleştirebilirler. Bunun farkındayız ama biz nereye gidersek gidelim arkamızdan bir ordu tabiri caizse geliyor. Ben şunu net bir şekilde söyleyebilirim. Bu 4 maçın 3,5 maçını eşit değerde oynadığımızı düşünüyorum. Gurur duymaları gerekmiyor tabii ki de, çünkü sonuçlar istediğimiz gibi olmadı. Ama tabii ki de umutla bakabileceğimiz bir gelecek var. Çünkü bu seviyede hem kendimizi tarttığımız bir dönem oldu, hem de umutla oyun kurgularımızı geliştirmeye devam ettik.
2: Yes, please.
3: Buonasera mister, Stefano Ghezzi, Sport Plus 24. Negli ultimi mesi abbiamo visto la Turchia fare la partita, l'abbiamo visto alla fine, nella parte finale del mondiale, con tanti tiri in porta, e oggi pure abbiamo visto in Italia una Turchia fare tanti tiri in porta. Per esempio al gol di Scamacca, in quel momento la Turchia aveva fatto 4 tiri in porta, l'Italia una sola, però l'Italia è andata in vantaggio. Qual è il problema della Turchia? Cioè, è un problema di attacco o è un problema di collettivo?
1: Son aylarda Türkiye'yi seyrederken maçı oynayan ve çok şut atan bir takım gördük hocam. İtalya maçını seyrederken de aslında hemen hemen aynı senaryo yaşandı. İtalya gol attığında Türkiye net bir şekilde kaleye 4 kere gelebildi ve İtalya yarım bir pozisyonda bir tane gol buldu. Sence problem ne? Neyi çözmemiz gerekiyor?
0: Allora, se fosse un problema di collettivo la squadra non creerebbe tanto contro avversari di questo livello. Le statistiche un po' l'ho viste, siamo stati superiori un po' in tutto tranne nei duelli, dove abbiamo sofferto un po' la fisicità, che in questi tipi di partite contano molto, oltre alla tecnica. Quindi non credo che sia un problema di collettivo, perché anche col Belgio siamo arrivati 40 volte in porta nell'area di rigore contro 24, 25, 27 gli avversari. Quindi il calcio moderno è l'episodio ti cambia la partita, l'episodio lo determina il calciatore, e qui cambia giudizio totalmente. Quindi io ripeto, è difficile per me commentare sempre la stessa partita, è difficile commentare ogni volta questi episodi. Io mi pongo come far rendere al massimo ogni giocatore, di conseguenza la squadra, e credo che in parte ci siamo riusciti. E chi fa quello che ti cambia, ti sposta gli equilibri, ti sposta il livello di una squadra, ti sposta il giudizio, ti sposta di conseguenza tutto il resto. Quindi la risposta forse c'è un po' nella domanda, insomma, non lo so.
1: Yani aslında kolektif bir problem olduğunu asla düşünmüyorum. Çünkü kolektif bir oyunun problemi olduğunu düşünseydim, yani bu seviyedeki rakiplere karşı bu kadar pozisyon üretemezdik. Zorlanabileceğimizi düşünürdüm. O yüzden kolektif oyunun bir sorunu değil. Hatta şöyle bir örnek de var çok yakın zamanda. Belçika maçında da gördük. Yani rakip ceza sahasına 40 kere giriyorsunuz, rakipler 26 kere. Mesela yine hep bir üstün bir futbol oynamaya çalışıyorsunuz. Ama modern futbolda enstantaneler fark yaratıyor. Ve hatta bu tarz soruları cevaplamak bazen çok zor. Çünkü gol atan olunca değerlendirmeler de çok farklı oluyor. Sadece gol eksiğimiz vardı diyebilirim ve bu olunca tabii ki de sonuçlar ister istemez sizin aleyhinize dönüyor ve tabii ki de futbolcularımıza hani gelecekle alakalı hani mutlaka bakmamız

0: In questo momento venga poco apprezzato lì in Turchia dalla tifoseria, dal popolo turco, dalla federazione. Hai questo sentore?
1: Traduce.
2: Sì. Bugün artık takımımız tarihinde ilk defa liginde mücadele ettiğinizi vurgulamıştınız. Sence bugüne kadar yaptığınız çalışmaların hani karşılığını görebildiniz mi hocam? Yani taraftarlarımız, insanlarımız bunun değerini farkında mı yoksa daha az bir değer mi gösteriyorlar?
1: Ma non credo che sia esattamente così. Sicuramente c'è un po' di malcontento perché le aspettative erano molto alte. Sicuramente ci sono delle dinamiche per cui in questo momento posso essere più criticato da una parte rispetto ad un'altra, però io mi porto dietro anche, per fare un esempio, ieri c'è stato un messaggio del nostro pilota in aereo dove ha fatto un discorso emozionante che ringraziava i calciatori per l'emozione che abbiamo regalato al popolo negli ultimi 3 anni e di farci giocare questi tipi di partite di cui non erano abituati. Quindi ci ha dimostrato anche la fierezza e l'orgoglio, insomma era orgoglioso da parte gran parte del paese, quindi non lo so se è giusto o meno, magari ci si aspettava di più, magari si poteva fare di più, è possibile, perché non mi sento l'allenatore migliore del mondo, fortunatamente, credo che posso sempre migliorare e lavorare, credo di aver fatto un buon lavoro. Credo che i ragazzi mi abbiano dato moltissimo in questo percorso e l'ho visto anche oggi, io sono motivato a continuare e poi il resto, sai, noi siamo precari, tu lo sai più di tutti che ormai ci conosciamo da, quanti sono, 30? Più o meno, quindi il nostro mestiere è così, ma sicuramente non mi arrendo, sicuramente non... detto ieri, ho il cuore pulito, la coscienza a posto, non ho condizionamenti esterni, non mi faccio influenzare esternamente o mediaticamente, che c'è una forte, anche nelle scelte dico, no? C'è una forte pressione mediatica, quindi io sono in questo senso molto, molto sereno, fiducioso e determinato anche a lavorare e a portare avanti il mio lavoro. Una cosa che vorrei ricordare così, proprio per fare un'equazione, insomma, se si può dire così, io sono motivato così come lo ero in questo percorso di 3 anni dove ho avuto diverse offerte e proprio perché pensavo che il mio lavoro non fosse finito, ho deciso di continuare anche a condizioni economiche inferiori rispetto alle proposte che potevano essere sul tavolo, quindi di questo non mi pento, di questo sono orgoglioso perché faccio il mio lavoro con passione, sono appassionato e sono molto vicino ai ragazzi, quindi questo è il mio stato d'animo attuale.
2: Yani aslında ben böyle olduğuna inanmıyorum. Tabii ki de beklentiler çok yüksekti ve mutsuz olmaları çok normal. Örnek vermek gerekirse bununla alakalı çok güzel bir kısa süre önce yaşadığımız bir örneğimiz var. Uçakta bizi getiren uçağın pilotu mesaj verirken takıma yani ne kadar bizimle gurur duyduğunu ve seneler sonra yaşattığımız bütün güzel duygular için bize teşekkür ettiğini ve bizlere inandığını, işte bu tarz insanlar olduğu sürece biz işimizi en iyi şekilde yapmaya çalışacağız ve herkesi mutlu etmeye çalışacağız. Tabii ki de bu dönem biraz daha üzücü oldu belki bizim açımızdan. Ama yaşattığımız bu duygular sadece bir başlangıçtı çünkü biz daha fazlasını yapmak istiyoruz. Ben şunu da söylemek istiyorum. Ben dünyanın en iyi hocası olduğumu düşünmüyorum. Bu konuda şanslıyım çünkü hep kendimi geliştirebileceğimi biliyorum. 30 yıldır tanışıyoruz. Beni bilirsin. Bu meslekte ne kadar her şeyin çabuk değişebileceğini biliyorsunuz. Ben ama umutla bakıyorum. Kendi çalışmalarıma devam edeceğim. Şunu da hatırlatmak istiyorum. Hani bu 3 yıllık periyotta futbolcularımız gerçekten inanılmaz işler başardı. ve benim motivasyonlarımın umutlu bir şekilde dolu olmasının sebebi onların verdiği bu fedakarlık içerisinde yaptıkları bütün çalışmalar sayesinde. O yüzden burada onlara bir kez daha sizin huzurunuza teşekkür etmek istiyorum. Ama burada olduğum için gurur

0: olduğumu söyleyebilirim. Zamanında farklı farklı teklifler alsam da kaldığım için gerçekten çok mutluyum. Çünkü bütün futbolcularımıza sonuna kadar inanıyorum.
1: Eccomi Vincenzo, buonasera. Io mi riallaccio alla domanda di Alessandro Angeloni, però aggiungo questo. Mi ricordo l'Europeo, visto delle partite dal vivo vostre, e c'era un blocco unico, entusiasmo, squadra, allenatore, tifoseria. Io vorrei sapere se, dopo, anche dopo la delusione del Mondiale, state remando tutti dalla stessa parte o c'è qualcuno che rema contro?
2: Ma no, ma guarda, quella di oggi l'ha vista la partita, sembra una squadra che non remi tutta. Eh no, oggi è importante, è una partita delicatissima, in Belgio uguale. Se tu mi avessi detto dopo il primo tempo con l'Italia, insomma ci poteva stare, ma oggi la prestazione della squadra mi sembra una squadra coesa che segua l'allenatore, non credo assolutamente che ci siano divergenze nella squadra. Poi magari chi gioca meno è meno contento, ma questo, io ci ho fatto una carriera così, giusto Alessandro?
0: Okay. Soru şuydu. Az önceki soruya nazaran Avrupa Şampiyonası'nda şunu görmüştük. Tek bir blok halinde hareket eden bir Türkiye vardı. Taraftarlarıyla, futbolcularıyla, teknik direktörüyle. Sence şu andaki yaşadığınız dönemde bazı taraflar tabiri caizse ters tarafa mı yüzüyor? Hocamız da şöyle cevap verdi. Yani bugünkü maça baktığınızda, hatta Belçika maçına da baktığınızda ve diğer maçlara baktığınızda, sadece tekrar ediyorum, İtalya maçının ilk yarısını askıya alırsak, ters yöne yüzen birileri yoktu açıkçası. Hocamızın oyun kurgularını takip edip uygulamaya çalışan bir takım vardı. Hep beraber mücadele veren bir takım vardı. O yüzden herhangi böyle bir problem yaşadığımızı düşünmüyorum. Tam tersi. Yani birliktelimiz en iyi şekilde devam ediyor. Hatta belki şunu da ekleyebiliriz. Belki bazı futbolcularımız mutsuz olabilir istedikleri kadar oynamadıkları için. Ama bu futbolda var. Normal, ben kariyerimi bu şekilde geçirmiştim futbolcuyken, hatırlarsanız. O yüzden herhangi bir problem olduğunu düşünmüyorum o konularda.
3: İsmail Bey.
4: İsmailer, Hürriyet Gazetesi. Hocam tebrikler ederim. Takım iyi oynadı kısıtlı kadroya rağmen. Kısıtlı kadroyla İtalya karşısında mücadele ettiniz. Sizce Türk futbolcusunun gelişiminin önündeki en büyük engellerden biri, geçmişte kriter gözetilmeden transfer edilen yabancı oyuncular nedeniyle gençlerimizin yeterince forma şansı bulmaması mı?
0: Mister, la domanda è questa: congratulazioni per la partita, perché nonostante le assenze importanti abbiamo fatto una grande partita. Secondo lei i nostri giovani ne risentono del fatto che in Turchia di solito fanno acquisti blasonati di giocatori stranieri per poi lasciare in disparte i nostri giovani che non riescono a guadagnare nemmeno un minuto nel campionato?
2: Non lo so, questo è un discorso un po' più ampio. C'è anche la verità che quando ti alleni con i calciatori forti è più facile migliorare. Se sei sveglio riesci anche a rubare piccoli dettagli per poter accrescere il tuo livello.
0: Ya aslında bu bir tık daha böyle geniş bir konu. Ben şuna da inanıyorum. Futbolda kaliteli büyük futbolcularla antrenman yaptığınızda da kendinizi geliştirebilirsiniz. Hatta biraz böyle kurnaz diyelim tabiri caizse olursanız, onlardan öğrenebileceğiniz birçok şey var ve kendi futbolunuza yansıtabilirsiniz. O yüzden dediğim gibi bu konu bir tık daha böyle geniş kapsamlı konuşulması gerekir.
5: Aslı Hanım'ı vereceğiz. Bir sonraki soru sizde olacak.
6: Ciao Vincenzo, buonasera.
7: La voce l'ho riconosciuta. Sì, grazie. Senza occhiale non vedo più.
6: Lo so, abbiamo lo stesso problema. Magari dovresti pure tu ricordare che, a proposito di carattere e di carisma, tu hai costretto uno come Battistuta a mettere maglia numero 18, tanto per dire, insomma, magari perché non se lo ricorda ancora. Però no, io volevo proprio ripetere il concetto del collega turco che ha parlato poc'anzi, perché qui si fa tanto. Si fa tanto parlare del fatto che i tanti stranieri comunque limitano l'ascesa. Ci sono dei giocatori turchi che stanno, dei giovani che secondo te dietro le spalle di questi che hai convocato più stanno emergendo e possono rappresentare il futuro della tua nazionale?

0: var. Gözlüksüz görmüyordu hoca. O yüzden biraz gülüştüler. Kendisi de aynı problemi yaşıyor. Hocaya şunu hatırlattı. Senin hani oynadığın zamandaki karizmanı hatırladığımız için hani Batistuta gibi bir futbolcuya 18 numaralı formayı giydirmiştin hocam. Ama şunu da eklemek istiyorum bu söylediğime. Birçok yabancı transfer yapıldığında bazen gençlerin gelişimini engelleyebilir. Bu genç futbolcular da bizim havuzumuzda kendini geliştirebilecek ve daha iyi bir noktaya gelebilecek futbolcuları görebiliyor musunuz?
1: Allora, io stranieri, il problema degli stranieri ce l'abbiamo un po' tutti i campionati, no? Ma credo anche che i ragazzi bravi poi alla fine giochino. Perché è così. È così anche quelli giovani giocano, adesso c'è una tendenza a farli giocare un po' di più rispetto al passato. Noi abbiamo una nazionale competitiva anche grazie a calciatori che sono cresciuti all'estero e hanno sentito il richiamo della patria, che sicuramente sono un valore importante che dobbiamo assolutamente ringraziare ogni volta che indossano la nostra maglia, perché magari potevano avere altre opportunità. E riguardo ai giovani, ci sono l'Under 21 per la prima volta dopo tanti anni è riuscito a giocarsi i playoff per andare agli europei. Abbiamo lasciato qualche ragazzo in più con loro proprio per questo motivo, e poi l'abbiamo aggregati con noi tre, uno ha giocato oggi che è entrato, e abbiamo Dario piano. Abbiamo Ilkan che gioca nel Torino, anche se negli ultimi mesi sta giocando poco, ma è un giocatore che sta avendo una crescita importante anche come mentalità. Abbiamo Yusuf, difensore centrale, che sta in Arabia e sicuramente ha un futuro importante. Ce ne sono altri che però bisogna avere la pazienza di non buttarli subito nella mischia a questi livelli, ma io credo molto nella gradualità, anziché subito nella novità, quindi li stiamo gestendo con molta, almeno io li sto gestendo con molta attenzione.
0: Yani aslında her ligde yabancı sorunu olduğuna inanırım ben. Ama şuna da inanıyorum. Yeteneğin önünü kimse kapatamaz. O yüzden yetenekli futbolcular her zaman bir şekilde kendini sıyırır ve oynar. Biz bu seviyelerde mücadele ederken şunu da hatırlatmak istiyorum. Hani yurt dışında doğma büyüme olup da bizi tercih eden futbolcular sayesinde de bu seviyelerde mücadele verebiliyoruz. Hatta gençlerimizde umutla bakabileceğimiz profiller var mı sorusuna da yani tabii ki de olduğuna inanıyorum. Çünkü mesela o 21 takımımız 26 sene sonra Avrupa Şampiyonası playoff'una katılma başarısı gösterdi. Onlardan bir tanesi İlkan bizimleydi. Bugün Torino'da kendini geliştirmeye devam ediyor. Örnek veriyorum, Yusuf da Arabistan'da oynamasına rağmen kendini geliştirmeye devam ediyor. Yani başka isimler de var ama bu konuda biraz daha dengeli ve aceleci olmayacak şekilde davranmamız gerekiyor. Çünkü ben her seferinde bu tarz futbolcuları katarken dereceli bir şekilde yaklaşmamız gerektiğini inanıyorum. Hemen böyle içeriye atıp kaybetmemek önemli benim için. Bu futbolcuları geliştirerek, monte ederek devam etmemiz gerekiyor.
2: Son iki soruyu alacağız. Last two questions. Aslan Hanım.
0: Ultime due domande.
1: Ci vado per dell'aereo pure oggi.
3: Teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum. Aslan Aktağ, Yeni Birlik Gazetesi. Hocam, biraz önce pilotunuzla yaşadığınız hikayeyi anlattınız. Bizleri 24 yıl sonra öyle büyük bir heyecanın içine soktunuz ki bütün Türk halkı sizlerle ve milli takımımızla gerçekten hepimiz gurur duyduk. Sadece o an değil, yenseniz de yenilseniz de bütün milli takımlarımızla biz her zaman gurur duyuyoruz. Bunu ayrıca eklemek isterim. Soruma gelirsek, Sayın Hocam, her defasında elinizde çok önemli bir jenerasyon olduğunu ve yaptığınız çalışmaya inandığınızı söylüyorsunuz. Dünya Kupası'nın ardından Uluslar Ligi'nde 4 maçta üzüldüğümüz 4 mağlubiyet aldık. Siz hala sürecin doğru olduğuna inanıyorsunuz. Sizin açınızdan baktığımızda artık bu sonuçların açıklanmayacağı bir nokta var mı? Her zaman o kadar pozitifsiniz ki sizin için hangi tablo başarısızlık olur? Çok teşekkür ederim.
0: Mister, la storia del pilota che ci hai condiviso con noi dopo i 24 anni di attesa per la Coppa del Mondo, ovviamente la posso collegare a tutte le emozioni che ci avete fatto.

0: ceza sahasındaki etkinliğimizi bir tık fazlasını yapabilirdik ve etkinliğimizi artırabilirdik. O yüzden fazla bir şey söylemiyorum o sonuçlar alakalı. Çünkü gerçekten anlık gelişen pozisyonlarda oluştu bütün o sonuçlar.
1: Tamam. Teşekkür ederim.
2: Teşekkürler. İyi akşamlar.
3: Evet, Vincenzo Montella'nın açıklamalarını hep birlikte dinledik. Şimdi karşılaşmanın özetini ekrana getiriyoruz. Ardından bu açıklamalar üzerinden sohbetimizi sürdüreceğiz.
4: İtalya'nın Bologna şehrinden Renato Dell'Ara stadyumundan hepinize mutlu akşamlar diliyorum değerli futbol severler. Evet, iki takım oyun alanına işte böyle geliyor. Milli takımımızda 7, İtalya'da 8 farklı isim var ilk maça göre. Tabii çok kısa bir takvimde çok yoğun bir maç fikstürü geçiriyor takımlar. Forma aşkını sahaya yansıtma zamanı olsun. İlk düdük milli takımımıza yürekten başarılar diliyoruz. Eren, İsmail Yüksek. Şimdi Ozan aldı yerden Ferdi'ye. Ondan Abdülkerim'e doğru. Oralardan iyi vurur bu kez, kötü vurdu out.
5: Ama iyi ataktı. Bayağı dengeli. Bilerek.
4: Di Lorenzo karşısında. Destekle geldi. Aral bıraktı. İsmail aldı. Pasını verdi. Şimdi uzaklardan bir vuruş Donnarumma. Ozan Kabak'ın vuruşu. Donnarumma uzanarak çıkarttı dışarı. Önünde bir boşluk var İrfan'ın. Sol tarafa doğru Aral'ın bulunduğu yere. Aral üzerine gidiyor rakibinin. Aral Şimşir. Bıraktı İsmail'e, onu geçti. Salih vuracak. Salih vurdu Donnarumma.
5: Atakta ceza sahası üstünü kullanma çok iyi.
4: Barella, baskı var İsmail'den. O baskıya Yunus da katıldı. O baskı sonuç verdi. Ferdi aldı. Orada İsmail Yüksek, şimdi Yunus. Bıraktı İrfan Can'a. İrfan Can içeri doğru gol pozisyonu Donnarumma. Offside'da yok. Çok iyi pozisyondu. İyi geldi milli takımımız yine. Abdülkerim, İrfan Can aldı. Aral yerde kaldı. Şimdi oynattı. Offside olması lazım. Kaldırdı yardımcı. Top ağlara gidiyor ama çok daha önce kalktı bayrak.
5: Ama bizim için en tehlikeli pozisyon bunlar. Bu. Çıkarken kaptırmak.
4: Hocam orada kaptırdınız mı?
5: Yani.
4: Bu adamlar faturayı kesiyor.
5: Yani.
4: Bastoni. Bir kez İtalyanlar bütün hatlarıyla bizim yarı sahamızda. Sağda Vergara. Top hala kendisinde. Di Lorenzo desteğe geldi. Orta. Kale sahamıza. Tehlikeli pozisyon. Ya. Top ağlarımızda. 26. dakika, Scamacca topu ağlarımıza yolluyor. Çok vermedik bu pozisyonları ama işte bir kere verdiniz mi değerlendiriyor adamlar.
5: Tabii ortaya müsaade var, dönen topu mümkün olduğu kadar bizim vurmamız lazım. Seken topu, Scamacca ki iyi santrofor, vuruş kalitesi de yüksek.
4: Ve ikinci yarının ilk düdüğünü çaldı Marçinyak, İtalyanlar başladı. Uğurcan'dan yine Aral'a doğru. Aral'ın önünde kaldı top. Aral sıyrıldı Donnarumma'dan ama çizgide de tutabildi. Destek lazım şimdi. Aral Şimşir. Aral kendisi son çizgide. Köşe vuruşu bizim.
5: Çok net pozisyon ya. Sağ tarafından geçip vursa açtı biraz topu ayağından.
4: Kontrol sırasında topu açtı,
5: evet.
4: Hocam.
5: Evet. Donnarumma'nın da hatası var. Arada kaldı, çıkıp çıkmamakla alakalı. Şurada biraz daha...
4: Biraz daha hafif dokunabilse.
5: Evet, evet. Çok net pozisyon ya. Yani. İyi başladık ikinci devreye.
4: Ferdi içeri kat etti. Salih yeniden. İsmail Yüksek. Sağ tarafa doğru. Orada Yunus var. Kontrolü iyi. Yunus üzerine gidiyor rakibinin. Kale sahasına. Kafa vuruşu, son anda müdahale. Aral'la gole yaklaştık.
5: Sonuçlandırmayı yapsak ki şunu skora bir çevirebilsek, oyunu bir dengeye getirebilsek.
4: Maldini ile geliyor şimdi İtalyanlar. Pio Esposito, Dumbia, aman Dumbia. Aferin Uğurcan. Bravo Uğurcan.

0: Yunus. Zeki top istiyor ısrarla. Şimdi Zeki aldı. Zeki. Ferdi. İsmail yüksek bıraktı. Yunus. Yunus gidiyor, pasını da verdi. Şimdi Zeki'nin ortası. Vuruşu topa, gol! Gol, gol, gol Aral! Aral'ın golüyle skora dengeyi getirdik. Aral Şimşir 1-1 oluyor skor. Bologna'da Aral Şimşir'in golü skora dengeyi getiriyor. Yunus bıraktı, Zeki asisti yaptı. Aral Şimşir son dokunuşu, son vuruşu yaparak skora dengeyi getiren golümüzü kaydetti. Pio Esposito az önce oyuna girmişti. Serbest vuruşu kullandı İtalya. Kafa vuruşu bomboş. Yani çok çabuk yedik golü, evet. Hocam. Yani biraz götürebilsek şöyle. Ren bir faul bekledi. Oyuncularımız Marçinyan peşinde şu pozisyonda. Calafiori ve Eren.
1: Verdi golü.
0: Zeki ve Salih. Yunus önüne topu istedi. Şimdi Yunus hareketlendi. Bıraktı. İlhan o bölgede. Sol tarafta. Penaltı bekliyoruz. Oyun devam ediyor. İsmail hareketlenmişti. Son anda topa o müdahale. İşte Salih'in Yunus'u kaçırdığı pozisyon. Yunus bıraktı. İlhan ardından Vergara'dan kritik müdahale İsmail'den önce. Bartu ve Ozan. Ozan'ın pası. Yunus bir kez daha koşuyor savunma arkasına. Yunus bekledi desteği. Şut, son anda Donnarumma. Salih Özcan vurdu, Donnarumma çıkarttı. 78'de Salih ile yaklaştık gole. Bartu şimdi Kerem'e doğru. Kerem Aktürkoğlu koşuyor. Donnarumma hatalı çıktı. Kerem çevirdi. Kaleye doğru gider mi? Gitmedi. İyi çeviremedi Kerem. Donnarumma bugün 2'dir hatalı çıkıyor, evet. Ama yararlanamadık. Mancini. Fratesi, Kayode. Dumbia'ya doğru. Dumbia söktü topu. Dumbia. Pio Esposito pozisyon aldı. Dumbia. Dumbia. Şimdi Romano vurdu. Maalesef. Maalesef gol. Maalesef. Pio Esposito yine attı. 87. dakika. İtalyanlar seviniyor, 3-1 oldu.
1: Çok çabuk kırılıyoruz ya. Yani berabere 4 dakika sonra gol yiyoruz. Burada oyuncu değişikliklerini geç yapıyoruz, gol yiyoruz.
0: Maldini. Dumbia'ya ara pası. Dumbia. Dumbia gidiyor. Direkten sekti ama Uğurcan. Son buluş Simon Marçinyak'tan. Bologna'da, Dellara'da İtalya 3-1 kazanıyor.
2: Evet, milli maç özele devam ediyoruz. Hem gollere bakacağız. Yine faul var mı yok mu tartışmaları. Onları da Mustafa Çulcu'ya soracağız. İlk pozisyon hocam, sizin istediğiniz bir pozisyon vardı goller
3: evet,
2: dışında.
3: Gelsin bakalım.
2: Onu bir okuyalım. Burada... Neye dikkat etmemiz gerekiyor?
3: Burada kalecinin topu bloke ediş şeklinde, yani önüne itiyor ya topu. Evet. Türkiye'de geçtiğimiz maçlarda çok tartışma oldu. Yine kaleci Uğurcan'dı. Bir topu sanırım Gençler Birliği maçı. Tam çizgi üzerinden topla birlikte dışarı düşmemek için topu içeri bırakıp bir kendini toparladı. Çok karıştı ülke. Hep en direkti. Biz cımbızla, iğneyle kuyu kazarak kuralların ne olduğunu anlamaya çalıştık. Bakın, oyunun genel ruhu ve gidişatı, kaleci önüne itti topu. Sonra elini aldı. Daha sonra oyuna soktu.
4: Yasal, evet. Değil mi?
3: Efendim?
4: Yasal değil mi?
3: Burada bir sorun yok.
4: He.
3: Bunu göstermek için yaptım. Anladım. Burada şimdi
5: bunu sorun gibi gösterenler var da
3: Türkiye'de. Sorun gibi gösteren

0: Merhaba. Türkiye'de evet. Olsa bu sabaha kadar tartışılır hocam.
1: Mançinyak bir de hoca.
0: Nasıl?
1: Bir de
0: mançinyak. Sabaha kadar tartışırız burada. Elini aldı, bıraktı, itti, tuttu, endirekti falan diye sabaha kadar yani tartışırız. İğneyle kuyu kazmayalım. Bir oyunun ruhuna, kuralların ruhuna iyi bakmak lazım. O yüzden bunu örnek diye getirdim.
1: Hocam bununla evet. Aynısını iki defa
0: Donnarumma yaptı.
1: Yani. Doğru. Yani kuralı biliyormuş gibi hava yapacaklarını öğrensinler. Onun için anlattığının farkında.
0: O sebeple getirdim. Evet, bunu ki yorum yani evet. Oyunun evet. Ruhu çok önemlidir hocam.
1: Çok biliyorlar ya.
2: Evet. Bir sonraki pozisyonla devam edelim. Yediğimiz gol. İtalya'nın ilk golü. Dakika 26. İtalya savunmadan topu driplingle birlikte sağımıza taşıyor. Oyuncularımız yerleşik savunma halinde. Atağın yönünü hazırlık paslarıyla birlikte sağ kanada çeviriyorlar.
1: Şuraya bak, 6 kişi var savunmada.
2: Rahatlıkla pas yapan İtalya milli takımı ortayda da golü buluyor. Scamacca burada golü atan isim.
1: Şanssız bir gol bu.
0: Az yani, geri gelebilir mi? Tam ortaya
3: kadar getirmeyecekler.
0: Ortaya yapın. Ortaya yapmadan önce bir gelelim mi? Ya bak, ortaya yapmadan önceye gelelim.
3: Bu kadar daraltırsan atar yani adamı.
0: Gel tam ortaya şuraya ortaya yapmadan önce gelsin.
2: Evet, geliyor.
0: Geri gel.
2: Alalım.
0: Gel az daha geri.
2: Orta anına geliyoruz.
0: Az daha.
2: Evet.
0: Tamam.
3: Şimdi.
0: Versin. Ortayı tam yaparken durduralım.
2: Pası erdirelim. Şimdi duralım.
0: Dur.
3: Geri.
0: Ya şimdi hocam burada bakar mısın? 1, 2, 3 tane stoperimiz değil mi bunlar biz?
3: Evet. Stoper.
0: Bu adam tek. Bu da vurdurulur mu hocam? Bilinen top. Yani bu
1: arkadan gelen vuruyor hocam kafayla.
3: Yok. İkisinin arasında kalıyor.
0: Baksana bu top vurulacak belli yani. Ortaya yapacak. Alan belli, adam belli. Topun gelişi belli. Yani beklenmeyen bir top da değil bu. Doğru mu?
3: Doğru.
0: Seken bir top da değil. Ama burada bu adam golü atacak. Attır.
2: Ortaya yapsın.
3: Arkadaki Şabi hocam yersek
0: tamam,
3: ikisinin arasında.
0: Tamam bak bu attı. Scamacca, vurdurmayacaksın değil mi hocam?
2: Ozan.
0: Siz savunmada oynadınız. Yani bunu en güzel size anlatırsınız hocam.
3: Ama hocam bak zaten ortaya yaptırana basan hocam, oyuncu yok.
2: Bak. Uzak kalma lütfen.
3: Mustafa hocam geri alsana. Geri.
0: Biraz az geri al.
2: Biraz geri alalım.
3: Geri. Buyur hocam. Yok hocam gerek yok. Bak kim o? Ferdi. Aslında evet, onun oyuncusu.
2: Yaklaş hocam yaklaş.
3: Yok yok.
2: Bak, problem yok.
3: Şuraya bak.
2: Evet.
3: Şuradaki oyuncu karşılaması lazım. Bak orada oyuncu var. Burada oyuncu var.
0: Bunu ortaya yaptırmamaları lazım.
2: Bomboş
0: değil mi?
2: Orta hocam, yaptırılıyor.
3: Zaten senin savunma zafiyetin var. Hava toplarına çıkamıyorsun. Alan bırakırsan, boş orta yaptırırsan çünkü oraya atılan top herkese gelebilir. Sana çarpar, bana çarpar, önüne düşer. İkisinin arasında kaldı. Önüne düştü santraforun yani.
0: Ona da vurdurmayacaksın.
2: Scamacca Ozan ikili mücadelesinde aşırı bir güç kullanımı vesaire var mı?
0: Fizik, dokunuşlar var. Normal bir mücadele var. Ekstra
2: okuyabiliriz görüntüyü bu arada.
0: Haksız bir müdahale yok burada.
3: Yok zaten çarpıyor ikisini. İkisi de
2: birbirine tutuyor değil mi?
0: Devam. Karşılıklı bir temas var. Eylem yok. Haksız müdahale yok.
2: Evet.
0: Bir tarafın ağır bastığı bir haksız müdahale yok.
2: Scamacca'nın golüyle 1-0 öne geçiyor İtalya. Bir kez daha izliyoruz. Ozan'la ikili mücadele ikisi de birbirini.
3: Hatta bir de vuruyor Ozan'dan
0: hatta
3: sekiyor.
0: Hatta bir tık Ozan daha fazla çekmiş yani.
3: Yok yok vuruyor kafayı Ozan'dan sekiyor adamın. Yani tesadüf olacak ya.
2: Basit bir gol yani.
0: Bunu yemeyeceksin abi Ozan. Evet,
3: buraya düşen toplar bunu. Tehlike.
0: Doğru.
1: Ya bana göre bir şanssız bir gol olmuş. O top direğe de giderdi hocam. Üst ya, direğe
3: tabii,
1: de.
3: Tabii çok zor
1: önüne
3: bir şey.
1: Önüne düşüyor yani. Aynen, adam da vuruş yapıyor gol oluyor.
0: Ama buradaki temel sorunumuz vurdurmamak. Ortaya yaptırmamak ve sonra vurdurmamak.
3: Aynen doğru.
0: Temel sorun bu.
1: Sorun şu yerleşim hatası var. Evet.
2: İlk yarı bu golle 1-0 İtalya üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci yarıya geçelim. Milli takımımız daha etkili bir oyun ortaya koydu ikinci yarıda. Özellikle bu bölümde. Daha sonra beraberlik golünü bulacağız. İrfan burada. Topu taşıyor. Yunus.
3: İlk yarı iyi de başladık.
2: Evet.
3: İkinci yarı iyi de başladık yani. Biraz daha topa sahip olduk.
2: Üst üste paslaşmalar. Yunus yine verdi. Zeki'ye. Zeki'den Ferdi'ye.
3: Zaten Zeki kaçacak şimdi bak.
2: İsmail bıraktı. Yunus'un burada.
3: Müthiş.
2: Driplingi çok önemli. Zeki iyi kaçıyor. İçeri çeviriyor. Golü atan isim Aral.
3: Ama kalabalığız. Bak kaç tane oyuncumuz var.
2: Evet.
3: Yani
2: bir
3: ilk
2: de
3: defa
2: şey,
3: kalabalık
2: hocam,
3: geldi.
2: Recep hocam çok statik kaldığımızı düşünüyorum ben. Burada mesela Yunus'un o driplingi bir anda dengeyi
3: bozdu. Aslında koşuyu gösteren Zeki.
2: Zeki doğru.
3: Alan yarattı onu aslında.
1: Evet. Ama bu

0: da bir şey söyleyeyim.
1: Yunus'un şeyi çok
0: başka
1: iyi.
0: Başka güzel pasa Eren'in yüzünden oluyor. Eren vuramıyor topa bak.
2: Evet, bir dokunuş.
1: Aradan kaçıyor.
0: Eren vuramıyor mu, bırakıyor mu arkaya?
3: Vuramıyor.
1: Bence vuramadı. Doğru diyor. Levent abi doğru diyor. Bak.
0: Vuramıyor. O daha net bir pasa dönüşüyor.
1: Aynen doğru. Evet. Daha doğrusu pozisyon daha güzel hale geliyor.
0: Bravo hocam. Doğru söyledin.
3: Ama burada
0: bir defa Recep Hoca'nın dediği doğru bir şey var. Güzel bir şey var. Burada Zeki'nin yaptığı koşu önemli.
1: Tabii çok inanılmaz iyi.
0: Mesela koşu. İlk yarıda da Yunus'un yaptığı arka bir koşu güzeldi ama kısa geldi kafasına.
3: Bak Zeki ısrarla top istedi, aldı. Bak. Sonra Ferdi'ye verdikten sonra pozisyonunu alıyor.
1: Bak,
3: Yunus'la
1: İsmail de üstünden attı. Bak evet. İnanılmaz bir koşu yaptı.
0: Yani şimdi bak bir dakika hocam. Şimdi bir şey söyleyelim. Eleştirdik. Topu Zeki vurmadan evvel bakalım.
1: Geri gel getir.
0: Bak şimdi hocam. Gelelim Zeki bakalım. Var ya. Şimdi yılların hocası Çulcu. Teknik direktör. Türkiye'nin en hızlı sağ beklerinden bir tanesi Recep Çetin.
2: Recep Çetin.
0: Dursun abi top orta yapmadan.
3: Zeki orta yaparken
0: bakalım. Orta yaparken bakalım
3: devam
0: hocam.
3: Devam edelim.
0: Şimdi Temin. Zeki.
3: Devam ediyoruz. Yok,
1: devam et.
0: Zeki koşuyu yapsın.
3: Devam.
0: Geldi gelsin. Dur, topa devam, bassın.
1: Dur şimdi.
0: Bir dakika. Geldi yürü.
3: Biraz diyelim.
0: Devam et. Şimdi Zeki vurmadan dur. Peki hocam 4 İtalyan nerede? Kimi tutuyor? Evet. Ben soruyorum. Boş. Şimdi biz Türkiye'deki bir adama dedik karşılamadı diye. 4 kişi tatile gider gibi olmuşlar ya.
1: İşte.
0: İki de arkada var.
1: Şey Levent abi.
0: Zeki bozdu. Şu dörtlü değil mi? Evet o dörtlü bırak şimdi.
3: Zeki'nin
0: burada
3: bozdu.
1: Zeki'nin koşusu bozdu onların.
0: Bir de burada ikinci beklemedim. Başarılı olay şu hocam. Bu pasınızı Eren'in öne yaptığı koşu. O yapıyor.
1: Savunmayı biraz
0: ondan
1: daha
0: çekince iki kişi de out oluyor bir anda. Bak
3: kara kara ilerleyelim yine burada.
0: Bak 4 İtalyan yok.
3: İlerleyelim kara kara.
0: Ya 4 İtalyan taça git. Bak
3: tabii.
0: Bunu vurunca onlar da dışarıda kalıyor. Onlar da
3: tabii, Eren...
0: şu an bak 3, 6 kaleci 7 tane adam bir anda.
1: Tabii canım 1, 2, 3, 6, 7. Tabii.
0: Eren, 7 tane İtalyan değil mi hocam?
1: Tabii. 4 arada... tanesi burada kaldı zaten.
3: Ama hocam Eren'in hocam... öne koşusu sırasında Aral da mesela dalıp öne koşabilirdi ama onu fark edip arka boş alana yönelmesi
2: koşması çok değerli bir koşu. Arkaya neden? Yaptığı koşu çok değerli. Bak,
0: neden? Nerede yetişmiş adam? Danimarka'da. Bu tür eğitimler var. Ben bunu söylemeye çalıştım. Dedim ki İtalyan takımı yeniydi. 8 tane yeni oyuncu vardı. Ama birbirleriyle 40 yıllık dost gibi oynuyorlardı futbolcu gibi.
3: Evet.
0: Montella'nın Türk milli takımında bu oyuncular olmamasından dolayı şikayetini kabul ederim. Ama takımın biraz bir oyun bir biçimi olması lazım şey. Hocam. Pas kalitesinin artması lazım. Şu paslaşmaya bir bakın. Bunu kaç defa yaptık sadece canım. İlk yarıda yaptık.
1: İkinci yarı çok yaptık.
0: Yaptık hocam evet.
1: Çok yaptık.
0: Demek ki çalışmak lazım buna. Yani şikayet etmeyeceksin o yok bu yok diye.
1: Hocam bu takım yok diye bir şey yok. Bu yok takım hocam. Buralara geldiyse
0: babam diyor ya Koray geldi. Dedi ya Montella'nın dedi açıklamaları dinledik. Montella'nın masallarını dinledik.
3: Şeyi Aral'a dikkat çekmek istiyorum. Yönetmenimiz Ali abi'den de rica edeyim. Bak Aral öne iki adım attı. Stoperi yolladı.
1: Eren'in koştuğunu görünce
0: doğrusu oraya gitti. Doğrusu bu Eren koşuyorsa tabii. Sen arkaya koşacaksın.
3: Bak Aral'la eşleşen oyuncuya bakın. İki adım gitti. Aynen. Sonra geriye yönelince
0: bravo. Stoper önüne işte kalitesi oradan çıkıyor. Bir bilgisi var.
2: Out attı evet, oyuncuyu. Başka tarafa gönderdi.
1: Yok Eren koşmaya başlayınca oraya gitti.
2: Tabii.
1: Çok güzel, yani güzel yere gitti. Güzel de gol oldu. Güzel bir pozisyon.
2: Evet.
0: Eren vuramamış ayağını sağ ayağıyla.
2: Daha da güzel olmuş.
0: Güzel olmuş arkada gol olmuş.
1: Ama işte iki tane oyuncu öne çekti. Eren'in öne gitmesi evet. İki tane
2: topun
1: oyuncu.
2: Yönü ve hızı çok tam vuruş anına gelmiş.
1: Aynen doğru. Doğru hocam. Aynen doğru.
3: Bu golle eşitliği yakaladık 61. dakikada. Tam acaba galibiyete yürür müyüz diye düşünürken ne yazık ki o kadar uğraştık.
2: Az geri golü gelir misin? Bir daha geri gelir misin? Çok az bir geri
3: şey
2: gel.
3: Ekleyecek hoca herhalde.
2: Az bir geri gel hocam ya.
3: Tabii.
1: Gel.
2: Az biraz daha. Marşine'ye bakar mısın abi? Allah aşkına. Yavaşlıyorsa sadece hakeme bak. Devam oynat. Sanki o da vuracak gibi bir hareketi var ya. Bakar mısın?
1: Top oynamış hocam, galiba.
0: Top oynamışsa varsa bu refleksler olur ya.
2: Normal oynatmak hocam, daha güzel gözüküyor.
1: Bazen hocalar kulübede kick oyuncuları
2: yönetiyor.
3: Evet geri alıp bak, okuyalım. Bak, direkt. Bak.
0: Hocam Türkiye'de böyle bir böyle hakemler yaptığı zaman Türkiye'de polemik konusu oluyor biliyorsun.
2: Ama o maç olacak yani. Hareketi olur
0: ya. Top oynamışsa hareketi yaparsın. Kenarda yapıyor mesela.

0: Hocalar yapıyor muhasebe.
1: Evet hocam.
2: Marsinak da golü atıyor ha. O da sol ayaklı kaldıracaklar.
1: 1-1 oluyor. Ardından ne yazık ki 3 dakika sonra golü yiyoruz. Bir de bu açıdan.
3: Yine bak duran topta uzun adamla Eren eşleşmez. En uzun kimse o gider.
1: Calafiore yükseldi, golü attı. Daha sonradan oyuna dahil
3: oldu. Calafiore ama orada mesela o adam paylaşımında kenardan da mesela hoca seslenecek. Hocam seslenmez misin?
0: Hocam uzun oyuncularla uzun oyuncuları bir yan yana getirsin. Genelde çünkü
3: bu eşleşmeyi takım kendi yapmayacak.
0: Yok.
3: Hoca bunu antrenmanda yaptırtacak.
0: Hocam stoperlere versin, santraforlara santraforlar versin. Hocam. Herkes burada, çünkü oyuncağı yeri bilir.
1: Tabii ilk merak edilen konulardan birisi faul var mı? Eren'e itiyor mu? Calafiore kendine avantaj sağlıyor mu Mustafa hocam?
2: Eren'in arkasında elleri var. Ama bu eyleme dönüşmemiş. İtme dediğimiz o piston hareketi mi derler ya, onu yapmamış. Neden? Bu, o ellerin teması yaslanıyor da geri geliyor ya.
1: Evet.
2: O oyuncu bırakınca Eren sırt üstü giriyor. İtilen adam öne düşer. Bak Eren nereye düşüyor. Bu tertemiz bir pozisyon. Calafiore faulsüz yükseliyor. Eren altta kalıyor.
3: Evet, bunu Mustafa hocam çok anlatır. Her temas itme değildir.
2: Değildir yani. Hocam elleri koyuyor. Elleri orada tamam. O da ona yaslanmış, bakar mısın? Bak bak geri bırakıyor kendini. İtilen evet. Adam öne gider.
3: Çünkü kaybetmiş hocam şeyini.
2: Yerini kaybetmiş. Topa çıkamamış. Bu tertemiz bir gol. Bunda faul falan hiç düşünülmeyecek pozisyon. Ötesi Türkiye'de belki bunlara çalınıyor mu? Çalınıyor. Bu Türkiye faul olur. Bunlara bu seviye müsabakada da bunlar hiç kimse bakmaz bile.
1: Faul mü diyorsun Necip hocam?
0: Ya yok hayır, şimdi seyredince önce ben maçta mesela faul
2: gibi geldi değil mi?
0: Ben evet. Faul dedim yani. Değil sonradan mi? Bakınca yere arkada, çünkü normalde öne doğru gitmesi hocam, lazım. Arkaya doğru düştü.
3: Hakem yani. Düdüğü çaldığında gidiyor, bir soru soracağım. Çaldığı evet. Zaman VAR devre dışı çıkıyor kalıyor mu hocam?
1: Top girmeden çalarsa.
2: Top girmeden çaldıysa olay bitiyor.
3: Bak şimdi burada çaldıysa olay biter. Ama mesela şeyde oluyor ya bazı pozisyonlarda. Bunu faulü çalsaydı gol güme gitmişti değil mi hocam?
2: Gitmişti tabii.
0: Bu temasa verecekti buna.
2: Düt deseydi topun girmesini beklemeden faul gitmişti olay.
0: Evet. VAR da giremeyecekti diye.
3: Yani VAR devreye out, giremiyor o zaman.
2: VAR out oluyor o zaman.
1: Son gole gelelim.
2: O yüzden sonucunu bak, bu akşam da bir pozisyona mesela erken bayrak kaldırdı. Açık ofsayt hakem kaldırdı ya, yardımcı hakem.
0: Hocam,
2: hatırlar mısın?
0: Bak, bir dakika.
1: 87. dakika bu golle İtalya maçın skorunu belirliyor. Esposito
0: hocam, ilk maçta da gol atmıştı. Sen sana söyleyeyim. Bana göre foul.
1: Hangisi? Bak başlangıç sağ kanattaki.
0: Evet, kenardaki.
1: Orada bir daha direkt dur. Baştan alalım okuyalım.
0: Kenarda dur.
1: Hiç kere sarmakta uğraşmayın.
2: Evet. Ben gördüm bu pozisyonu.
0: Bak hocam bak. Bu
2: tamam, çok güzel bir pozisyon. İtalyan'a atılıyor top. İtalyan oyuncu giderken arkadan gelip çarpan Türk oyuncu. Faulle yakın uzaktan alakası yok. Bir daha alalım, bir daha gelsin.
1: Bir daha baştan okuyalım.
2: Faul değil.
1: Yardımcı hakeme de dikkat edin.
2: Bu da tertemiz bir gol. Bak kim
3: hocam,
2: çarptı?
3: Yok hocam, ben de
0: hocam, ayağı koyuyorum sana, yapma.
3: Omuz koyuyor hocam almasın diye.
2: Geri. Arkamdan geliyorsun ya.
3: Hocam, hocam bak. Lütfen bir daha dikkatli başladın.
0: Dursun orada dursun.
3: Kabul ederim yani ama ben de şimdi o gözle bakınca bak hocam.
0: Dur.
3: Gördün mü hocam?
0: Hocam ayağını koyuyor, adamı engelliyor.
2: Bu da temiz. Türkiye faulü bu da.
3: Tamam hocam.
2: Geride devam.
3: Ben de Recep Hoca'ya katıldım bu konuda çünkü bak. Gidiyor.
1: Kare ilerleyelim.
3: Yavaş yavaş gidelim.
0: Yavaş yavaş. Atsın.
1: İleriye doğru.
0: Hocam bu bak faul. Bak hocam darbe vuruyor.
2: Yok abi.
3: Canım sen hocam, buna yardımcı hakem de bayrak kaldırmamış.
2: Yok hocam, faul değil bu. Bu faul değil ama Türkiye'de bunlara çok çalınıyor. Beni bağışlayın. Alışkanlıktan.
3: Ama hocam buna hakem faul çalırsa ben niye çalarsa ya ben niye çaldı demem.
2: Bak şimdi niye çaldın
0: çünkü
2: diyemezsin.
0: Çünkü dengeyi bozuyor yani.
2: Ama bu faul değil. Niye çaldın diyemezsin. Katılıyorum. Çalsa da basit bir faul olur. Deriz ki ya çok kolay bir faul çaldı. Şimdi buna bir penaltı verir misin hocam? Penaltı bir pozisyon değil. Böyle bir öyle bak olaya.
3: Hocam ya bir çaldı. De defans geriye dönerken kontrolsüz dönüyor. Bak hocam. Arkadaki adamlar unutmuşlar. Ferdi bakmıyor.
2: Bu da
3: bak.
2: Temiz. Faul yok canım hocam.
3: Evet. Burada faul yok. Adam bizimki bunu formasını çekiyor İtalya'nın.
2: Yok. Bizim
0: yok, bunu demiyoruz.
2: O daha önceki pozisyonu
1: başlatıyor. Birlikte maçın skoru da belli oluyor. Yerimize geçelim isterseniz.
2: Burada bizim şey hakem arkadaşlarımızın işte bu tür konularda biraz daha dirençli olursa bizim futbolcularımız da alışık, ayakta kalma alışık
3: hocam,
2: olacak.
3: Hocam bu ama hakem dünyasında
2: Marçinyak
3: da
2: çünkü
3: futbolcu konusunda da eğitimli olur bu işler hocam.
2: Üst seviye bir hakem.
3: Bunu anlatırsan derste.
2: Evet.
3: Ona göre hakem. Yardımcı da bayrak kaldırmadı. Kaldırmadı. Ama faul çalınsaydı ben hayır demezdim.
2: Basit, çok basit bir faul olurdu. Ya tabii şimdi ki.

0: tabii oyunun hocanın açıklamalarını da soracağım ama şeyi hatırlatalım isterseniz. Yani 4 maçtır kazanamıyoruz, kaybediyoruz. Bu iş bitti artık. Uluslar A Ligi'ne veda ediyoruz diye düşünenler varsa yanılıyor. Şu an için biten bir şey yok. Kalma ihtimalimiz hala var. Onu söyleyelim. Bir formatı rica edeyim. Ben formatı da şöyle kısaca hatırlatalım. Şu anda en kötü dördüncüler arasındayız ama daha oynayacağımız maçlar var. Gruplarını ilk iki sırada bitiren takımlar çeyrek finale yükselecek. Biz buraya zaten çok uzağız. Şu anda öyle bir ihtimal yok. En iyi 2-3. A Ligi'nde kalacak. En kötü 2-3. Ve asıl bizi ilgilendiren kısım şu an için daha gerçekçi tablo. En iyi 2-4. B Ligi'nde gruplarını ikinci sırada tamamlayan takımlarla playoff oynayacak. Yani biz şu anda A Ligi'nde 4 grup var. O 4 grupta, bunu söylemek üzücü tabii ki, yani hiç keyif almıyorum okurken, ama grup sonuncuları arasında en kötü ikisi değil de diğerlerinden biri olmaya çalışacağız.
1: En kötü 3 ve 4 olalım değil mi?
0: Evet.
1: En kötü 2 olmayalım. Yani 3-4 iyilerden kötünün iyisi olalım ki playoff oynayalım değil mi?
0: Evet.
1: Playout, pardon.
0: B Ligi'nde grubunu ikinci sırada tamamlayan takımlarla playoff oynuyoruz. Eğer öyle olursa A Ligi'ne devam edebiliriz. Yani şu durumda ne yazık ki şeyi de hatırlatayım ben yine. Durumumuz çok iç açıcı değil. Şu anda son sıradayız. A Ligi'nde en kötü dördüncüler arasındayız yani. Playoff oynama
2: bizim
0: hakkımız.
2: En sonunda mıyız?
0: En sonundayız. Ne yazık ki.
2: Üstümüzdekiler kim var?
0: Şöyle Çekya.
2: Yediğimiz golden dolayı mı?
3: Evet. 11 gol yedik biz.
0: Çekya'nın,
3: 2 gol attık.
0: Bizim Çekya'nın ve Sırbistan'ın puanı yok şu ana kadar. Çekya 3 maçı var ama onu söyleyeyim. İngiltere ile oynayacaklar. -5 averajı. Bizim bir de çok farklı yenildiğimiz için averajımız da kötü orada. -9. Sırbistan'ın hiç puanı yok. -5 averajdalar. Yani önümüzdeki maçlarda Belçika'yı yenersek, yine Fransa deplasmanından puan veya puanlar çıkarırsak burada playoff aşamasına kendimizi atabiliriz.
3: Yani iki maçtan o zaman puan almamız lazım.
0: Tabii.
3: Öyle
0: yani muhtemelen.
3: Ya da Belçika'yı burada yenmemiz lazım.
1: Kesin. Burada yeneceksin. Dışarıdan Fransa'dan puan gelmesin.
2: Belçika maçına bir aydan fazla var.
0: Ya Çekya'nın grubu
2: süreç
0: şöyle.
2: İçerisinde kimler gelecek?
0: İngiltere, Hırvatistan.
3: Tabii çok oyuncu dönecek.
2: Barış görecek. Hakan gelebilir. Değil mi Koray?
3: Gelir. O şeye
2: Hakan.
3: Gelir.
2: Hakan Çalhanoğlu itmana başlamış tabii. Inter'de. Gelir. Bir ay sonra gelir.
3: Gelir.
2: Kenan gelme şansı yok galiba. Ameliyat oldu.
3: Evet. Tabii ayağında kırık var. Onun zor.
0: Orkun gelebilir.
2: Bunlar önemli isimler.
3: Bir de oyuncuların biraz daha motivasyonu biraz daha yukarı çıktığı
2: hocam,
3: zaman
2: şey
3: daha da iyi olabilir.
2: Motivasyon diyorsun. Lig başlıyor. Bundan sonraki motivasyon bir ayda Avrupa maçları var hocam. Şampiyonlar Ligi maçları var. Lig derbileri var. Kolay değil bu iş.
0: Bazı şu an eldeki oyunculardan da ritmini yukarı çıkaranlar olur belki.
2: İnşallah. Mesela yani Can Uzun daha iyi bir duruma gelebilir belki Almanya'da.
0: Can Almanya'da
2: i̇yi,
0: aslında daha iyi
2: bir durumdaydı. Daha geldi sakatlandı mesela.
0: Evet. O yüzden şu an için temennimiz o yönde. Yani
2: daha iyi kadrolara şey çıkabilir ama ben yani Montella'nın ne olduğuna bakmak lazım. Yani bugün Montella ya bir insan gerçeklerle yüzleşmeli lazım hocam
0: şey
2: olabilir
0: dedi,
2: ya.
0: Onu hatırlatayım hemen. 3,5 maç dedi.
3: Evet, 3,5 maç dedi.
0: Maç, onu
3: doğru
0: da
3: doğru.
0: 3,5 maçı eşit oynadık rakiplerle dedi.
3: Şimdi şöyle şimdi
0: yani Fransa maçını diyor. Belçika maçı, İtalya maçını yarım söylüyor. 2,5 etti. Bugünkü maçı da ekliyor. 3,5 maçta diyor rakiplerle eşittik
3: şimdi,
0: aslında.
3: İtalya maçı birinci maç 4-1. İkinci maç 3-1. Belçika maçı 3-0, Fransa maçı 1-0.
2: En iyi maç Fransa hocam. Tek maç oynadın.
3: Ben bak, şimdi Fransa maçı
2: bir mağlubiyet var.
3: Evet. Fransa maçını alırım. Fransa maçını derim ki kardeşim tamam, bu dünyanın en iyi takımlarından, oyunculardan kurulu bir takım. Değil mi? Dünya üçüncüsü olmuş. Tamam, onda iyi oynadın derim. Şimdi geri kalan 3 maç.
2: İtalya'nın ikinci yarısı.
3: Yok, bu,
2: bir de başlangıcı
3: ya
2: bu.
3: Ya Bursa'daki maç abi. Bursa'daki maç 23. dakika bitti. 3-0 oldu.
2: 27'de 3-0 evet.
1: Bu iki mağlubiyet yani. İtalya'ya, İtalya'nın yeniden yapılanmasına büyük bir destek verdik. Bu, onlara moral verdik.
3: Biz de motivasyonumuzu tamamen yerle bir etti. Ben size söyleyeyim yani.
1: Öyle oldu.
2: İtalya'ya göre oynamadık yani.
0: Bir de normalde İtalya tarihinin en kötü dönemlerinden birisini
1: geçiyor değil mi?
0: Ya normalde klasik
1: İtalya maçlarında
0: işte
1: çok umutluyuz ya.
0: Maldini'ler, ne bileyim, Nestalar, Del Piero'lar.
2: Hocam Fransa maçı Koray'cığım 1-1 bitti. Donnarumma ikinci yarıda 6 tane mine top çıkardı
3: %100,
2: ya.
3: %100 evet. Pozisyon çıkardı.
2: İtalya Fransa'nın o farklı maçı farklı kazanamaması bir şanssızlık. Adamları 7 puanı var. İkisi 6 puanlı Türkiye'den aldı.

0: Doğru İtalyanlar ya.
1: Doğru.
2: Biz olmasak puan alamayacaklar derler.
1: Evet. Öyle ki. Birazdan bu arada Fransa-Belçika maçının da özetini ekrana getireceğimizi söyleyelim. Orada da Fransa son bölümde inanılmaz bir performans ortaya koydu. Olise şov yapıyor.
2: Çok büyük
0: oyuncu. Mbappe yok. Olise var.
2: Çok, öyle değil mi? Çok çok şu anda Avrupa'nın en iyi oyuncularından bir tanesi.
0: Hiç tartışmıyor. Müthiş oynuyor ya.
3: Müthiş yani, çıkışta çıkışta.
1: Herhalde kimse itiraz etmez. Harry Kane, Michael Olise şu anda Avrupa'nın en formda yani isimleri zaten. Müthiş.
2: Bir de attırıyor. İnanılmaz yetenekli bir oyuncu
0: İspanya
2: yani.
0: Takımı.
1: 4 maçta İspanya 4 gol, 2 asisti var.
0: Olise'nin.
1: Evet. Olise'nin.
0: Ya pardon ya. Birileri çıkmıştı bir laf söyledi. Dinliyordum da. Olise dedi, Güven çocuğunun kulakları çınlasın dedi. Öyle şey olur mu dedi ya. Olise yedekmiş dedi. Diyorlarmış. Ya Olise yedek kılır mı Fransa'da ya?
1: İmkansız şu anda.
0: Bindiğin dalı keser mi?
1: Zaman zaman yedek bırakıyor tabii. Sonradan oyunu alıyor ama onu hocam, konforlu kullanmak adına.
0: Yeni geldi buraya Zidane. Takım bir efsaneyle çalışıyor.
2: Doğru söylüyorsun.
0: Adam nereye geldiğini takım oyuncular biliyor. Efsaneyle çalışmak kolay bir şey değil ya.
1: Zidane da şey yapıyor Levent abi tabii. Elinde zaten zengin bir kadro var. Dengeli kullanıyor. Şimdi Olise'yi 4 maçta da 11 başlatmadı. İkisinde 11 başlattı ama sonradan aldığı mücadelelerde de Belçika maçında sonradan oyuna girdi mesela. Bravo, öncekinde.
0: Sonradan oyunu al diyorsun. Biz sonradan oyunu aldığımız oyuncular da etkisinden.
1: Tabii.
0: Sen hazır. Bak bir şey söyleyeyim. Zidane ne zaman? Kaçıncı Zidane maçına çıktı?
2: 3. Bizle oynadılar. İtalya'yla oynadılar. Belçika'yla oynadılar.
0: 4-4. Dördüncü maçı değil mi Fransa'da?
1: Dördünü
0: oynadı. Bir şey söyleyeceğim. Montella'nın kaçıncı maçı Türk milli takımıyla? Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri var mı?
1: Var.
0: Avrupa Futbol Şampiyonası var mı?
2: Var.
1: Var var.
0: Sonraki Dünya Kupası elemeleri var mı?
1: Doğru.
0: Uluslar Kupası. Ya yeni mi takıyor tanıyorsun Türk futbolcuları veya çalışanları? Yapma ya Koray
3: ya. Gelişeceğiz diyor ya.
0: Ya ne gelişeceğiz ya?
3: Bak çok takılıyorum o kelimeye. Daha gelişeceğiz diyor.
1: 40. maçıymış Montella.
0: Pardon.
1: 40.
0: Affedersin ya, gelişecek misin ya adam, ne gelişmesi mi? Buhar olacak bu takım tanımaktan ya.
3: Bu kelimeye çok takıyorum abi, gelişeceğiz diyor.
0: Ya, yapmak ya Allah'ını seversen.
3: Ne gelişmesi ya? 40 maç oynamış.
0: 40 maç oynamışsın hocam, adam 4 maç oynamış. 10 katını oynamışsın.
2: Doğru.
0: Hala gelişecek diyorsan bize masal anlatma ya.
1: 21 galibiyeti var 40 maçta Montella ile Türkiye'nin.
0: Kaç mağlubiyeti var?
1: 14 mağlubiyet. Tamam.
0: Ben bir şey söyleyeyim mi?
3: 21 galibiyette gelişmişiz. Şimdi mi mağlup olunca mı gelişmeye ihtiyaç
1: var? 14 mağlubiyet.
0: Sorun ne biliyor musun? Ben şuna üzülüyorum. Hocamın dediği gibi üzüntü. Kazananlar kulübünden kaybedenler kulübüne atlıyor. Sorun bu. Biz bunu yaparsak toparlayamayız. Ya aşkına 3 maç oynadı. 0 puan çekti. Şenol Güneş'i gönderdiniz ya. Bir sürü adam Türk antrenör olsa göndermiştiniz.
2: Şu ana kadar.
3: Şimdi maaşında iyileşme yapılmadı mı Montella'nın? Yapıldı.
1: Yapıldı.
3: Futbol Federasyonu uzatıldı. Her türlü imkanı sunuyor mu Montella'ya?
0: Sunuyor.
3: Evet. Huzur ortamı yaratıyor mu? Yaratıyor değil mi?
2: İstediği oyuncuyu alıyor mu? Alıyor.
3: İstediği oyuncuyu alıyor. Evet. Daha ne yapsın sana Futbol Federasyonu ve Türkiye? Bak. Bu kadar akıtıyor. Senden istediğimizde o başladığın başarıyı sürdürebilirliğini sağlamak.
0: Baba o masalı niye anlatıyor biliyor musun? 2 seden 2.2 4.4 alacağı var.
2: 4 milyon 400 euro.
0: Bugün ver bay bay der.
3: Sorun nerede, kendisi bulacak. O sorunu kendisi halledecek. Niye bu düşüş oldu?
0: Hakan Çalhanoğlu suçlu. Roma'ya giderken durdurdu. Kal bizimle dedi. Kendi gelmedi. Sakatlandı yok. Bir de biz bazı oyuncularımızı itibarsızlaştırmayalım. Her oyuncu ihtiyacımız var ama.
2: Bence de.
0: Bir milli takım teknik direktörünün milli takım hocalık yaptım biliyorsun. Her takımdan alabileceği bir yetkisi var.
2: Büyük havuzun var abi.
0: Tabii. Türkiye, havuzu bak, sen Türkiye, niye daraltıyorsun?
1: Evet.
0: Sonra da 3 oyuncu falan getiriyorsun. Bugün Reha Hoca'nın söylediği güzel bir şey var. 7 tane defans oyuncusu var, aynı adamlarla oynuyorsun. Stoperlerle.
2: Bir de bütün takımlardaki oyuncuları alma hakkına sahipsin.
3: Tabii. Santrofor.
0: Sana kimse müdahale edemez.
2: Edemiyor.
3: Bir de bu santrofor oyunda 4-6-0'da inat etmesini anlayamıyorum.
2: Evet. Ay olmuyor artık.
0: Biz bunu dedik. B planını yap, C planını yap
1: birlikte. Evet.
2: Çünkü bundan önce belki oluyordu. Evet. Artık senin B planın olmuyor. Niye?
1: Göstermesi gerekiyor.
2: Santraforsuz oynanmıyor. Oynayamıyorsun. Doğru. O yüzden üretmek, bir tane oyuncu yaratmak zorundayız. Ya bizim santraforumuz yok deyip sadece koşucular mı oynayacağız? Bazen pivot santrafora ihtiyacım var. Öyle oynayacaksın. Topu
1: bak,
2: atacağım, gireceksin.
3: 25. dakikada yardımcı hakem bir offside kaldı. Hakem düdük öttürdüm dedi. Futbolcu vurmuştu. İtalyan futbolcu. Hatırlıyor musunuz o pozisyonu? Açık offside'di değil mi?
2: Evet.
3: Yani ısrarla diyorlar ki bizdekiler, oynatın sonucunu. Ya açık offside. Bunun artık bu seviye müsabakada bayrak kalktı değil mi?
1: Evet.
3: Bizde sakatlık olabiliyor ikili kafa kafaya kalınca.
2: Aynı Buster'ın ayağı kırıldı Osta'yı.
3: Yani, o yüzden bakın
2: Rize'de.
3: Evet. Avrupa Ulusal
2: yani bazen durdurmak lazım.
3: A liginde açık ofsaytta kaldırıyorsa benim ligimde açık ofsaytlar niye sonuna kadar gidiyorlar? Ben de bunu anlayamıyorum.
1: Doğru.
3: Açık ofsaytta kaldır kardeşim. Bir teşekkür takım olabilecek ediyorum. Sakatlığı önle.
1: Ağzınıza sağlık.
0: Biz teşekkür ederiz.
1: Milli takımımıza bundan sonraki süreçte başarılar diliyoruz. İnşallah 24 maç gibi olmaz, sonuçlar daha iyi olur diyelim. Herkese mutlu geceler diliyoruz. Hoşçakalın.
4: Fransa ve Belçika milli takımımızın da yer aldığı Uluslar A Ligi Grup 1 mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Ben Kerem Can Bulat. Maçın anlatımında sizlere yardımcı olacağım. Çok güzel bir atmosfer var Stade de France'da. Biraz keyfini çıkaralım. İlk düdükle birlikte Fransa-Belçika mücadelesine ev sahibi takım başladı. Maxence Lacroix, Zinedine Zidane görüntüde, Fransa teknik direktörü, Mekele, Diego Moreira, Seis, baskı altında bıraktı Moreira'ya, Moreira, Romelu Lukaku, dönmek istiyor, Lukaku onun vuruşu, kaleci Reste. Ters ayağıyla düzgün bir vuruş yaptı. Kaleci Reste'de kaldı top. Topla mesafe kat etti Engoy. Onun topuna müdahale. Şimdi Fransa için kontra şansı. Barcola, Kone gitti soldan. Bıraktı onun koşu yoluna. Barcola hareketli. Karşı karşıya Barcola vurdu. Van der Voort ve korner. Kone'nin pasında Barcola dar açıdan şansını böyle denedi. Kastanye, Luke Bakio, Luke Bakio Diouf'tan kurtuldu, ortayı yaptı, kafa vuruşu, top dışarıda, Raskin, Akliouş yaptı ortasını, Van der Voort karşıladı, kafayı vuran Koundé, Esteban Le Pol çekti sağına, Le Pol yaptı ortayı, arka tarafa doğru sekti top, penaltı bekliyor Fransa. Akliouş içeri çevirmek istedi. Luke Bakio topla buluştu. Pozisyonun içindeki Fransız oyuncular oyunu bıraktılar. İtiraza başladılar. Hakemde bir şey yok, devam diyor. Kamavinga. Dembele topla buluştu. Dembele geliyor. Dembele ceza alanında. Dembele'den pas. Le Pol'ün vuruşunda top dışarıda. Mekele. Romeo Lavia. Lavia yerden oynadı savunma arkasına. Luke Bakio karşı karşıya. Luke Bakio ve topu alarda. Luke Bakio atıyor. Belçika öne geçiyor. 35. dakikada Belçika Fransa deplasmanında üstünlüğü yakalıyor. Gol yeniden ekranda. Romeo Lavia'nın pası. Luke Bakio taşıdı topu. Çok soğukkanlı, çok net, çok güzel gol vuruşu Dodi Luke Bakio'dan. İyi sarktı savunma arkasına. Gerçekten muhteşem bir vuruş. Reste'yi çaresiz bıraktı. Mark Van Bommel'in takımı Zinedine Zidane'ın ekibi karşısında önde. İkinci yarıya Belçika başladı. Olise görüntüde. Yoro. Osman Dembele. Dembele. Ceza alanında Dembele yaptı ortayı. Van der Voort. Mark Van Bommel ekranda, Belçika milli takım teknik direktörü. Van Aken ayak koydu. Akliouş şimdi yaptı ortayı. Arka tarafa açıldı top. Orada Bradley Barcola var. Kone. Kone'nin vuruşu Lavia'dan sekti. Dembele top dışarıda. Out.

Tone'de oyundan çıkan diğer isimler. Onun oyuna girişi hep beraber göreceğiz. Korneri paslaşarak kullandı Fransa. Ryan Cherki. Cherki Moreira karşısında. Olise. Olise kaleci Van de Voort. İşte Olise'nin şutu. Van de Voort başarılı. Cherki topla buluştu. Maxence Lacroix tüm atlarıyla Belçika ceza alanı civarında Fransa milli takımı. Diouf, Cherki, şut pozisyonu, Cherki vurdu. Kaleci Martin Van de Voort. Ryan Cherki hemen kaleyi düşündü. Kurtardı kaleci. Mika Götze şimdi. Götze yerde. Kamavinga'dan üst üste müdahaleler. Oyun devam ediyor. Ryan Cherki. Cherki iki oyuncunun arasında. Cherki ayakta kaldı. Verdi pasını Olise'ye. Seis karşıladı onu. Michael Olise girdi ceza alanına. Bıraktı. Barcola. Top dışarıda. İşte Olise. Onun pası. Bradley Barcola'nın şutu. Top dışarı gidiyor. Savunmadan da bir müdahale var. Cherki. Kunde. Désiré Doué döndü. Désiré Doué vurdu. Topu alara gitti gol. Fransa Belçika karşısında 77. dakikada maça denge getiriyor. Az önce oyuna dahil olmuştu. Bradley Barcola'nın yerine Désiré Doué onun golüyle Fransa eşitliği yakalıyor. Uluslar Ligi'ndeki ilk golü Désiré Doué'nin. Birbiri yakaladı Fransa. Yoro. Olise. Çok klas yumuşattı topu. Girdi içeri. Çevirdi. Vuruş. Topu alır da gol. Ryan Cherki. Fransa öne geçiyor. Üst üste geliyor goller. Birkaç dakika önce gerideydi Fransa. Doué sonrasında Cherki. Durum şimdi 2-1. Gol yeniden ekranda. Lenny Yoro. Olise'yi topla buluşturdu. Olise Seis'ten sıyrıldı. İçeri çevirdi. Cherki'nin vuruşu. Kaleci Van de Voort'un da müdahalesi var. Top filelerde. Fransa 2-1 önde. Kaleci için çok talihsiz bir an. Ryan Cherki'nin kutlaması ekranda Doué ile beraber. Çok soğukkanlı. Ben buradayım diyor Ryan Cherki. Götze. Müdahale savunmadan. Cherki'de kaldı top. Cherki döndü Olise'ye. Olise Seis'ine karşıladı onu. Olise Götze dokundu. Olise sekti top. Doué'de. Désiré Doué, Olise'ye, Michael, Olise, 3-1, Olise atıyor. Üst üste Fransa golleri devam ediyor. Dördüncü maçında üçüncü golü Michael Olise'nin. Olise çok küçük bir dokunuş. Top filelerde. Oyuna sonradan dahil olan Doué, Cherki ve Olise Fransa için oyun içinde her şeyi ama her şeyi değiştirdi. Özellikle Olise oyuna girdiğinde gerçekten tribünler son derece heyecanlanmıştı. O da insanlara heyecanlanmalarının karşılığını fazlasıyla verdi. Désiré Doué yerden oynadı. Olise! Olise yine atıyor. 4-1. Zinedine Zidane soğukkanlılığıyla, sakinliğiyle tanıdığımız Zidane bile gülümsemesini durduramıyor artık. Doué nefis bir kontrol. İçeri kat etti. Böyle bıraktı. Olise kalecinin bacakları arasından fileleri buldu. Fransa'nın genç yıldızları, süperstarları

Işıkaya sahayı son bölümde dar ediyor. Ve son düdük geliyor. Fransa Belçika'yı 4-1 mağlup ediyor.

Evet, takımlar geliyor. Ulusal stadın zeminine, Bükreş'te değerli izleyiciler. Hakemler ve oyuncular seremoni için yerlerini aldılar. İlk düdük geldi ve mücadeleye başlandı değerli izleyiciler. Stanciu'ya Bergwall'dan baskı geldi. Topu alan Zeneli şimdi. Zeneli bıraktı. Berhardsson. Güzel çekti soluna. Ortası etkili. Arka direk direkten döndü. Ve Gökereş tamamladı. İsveç öne geçiyor. 13. dakika. Üste 7. maçında da gol atıyor Uluslar Ligi'nde Viktor Gyökeres. Bosna-Hersek maçında attığı golle Uluslar Ligi'nde rekorun sahibi olmuştu. Üst üste 6 maçta da gol atarak Romanya'yı da boş geçmiyor Gyökeres. İşte Nanasi direkten dönüyor. Golcünün önüne düşüyor top. Kısmet ayağına geliyor. Kariyerinin en kolay gollerinden birini atıyor Viktor Gyökeres. Güzel döndü Zeneli ve yarı sahasından çıktı İsveç. Gudmundsson o geniş koridoru kat etti. Hızlı bir şekilde geldi. Sert bir top arka direkte. Berhardsson dokundu dışarıda top. Dar bir açı Berhardsson için. Nefis getirdi Gudmundsson. Çok da tehlikeli bir top yolladı altı pasa doğru. Ön direkte Gyökeres uzandı, dokunamadı. Arka direkte iyi bir noktada topla buluşamadı Berhardsson. Gudmundsson'un ortası geldi. Ön direkte kafa Lindelöf'den dışarıya. İkinci gole yaklaştı İsveç. Lindelöf. Ratiu. Güzel hareket Ratiu'dan. Ratiu çok iyi sıyrıldı yine. Verdi Stanciu'ya. Stanciu yerden Johansson. Kornere çıkmasına izin vermedi Johansson. Bergwall'dan sekmişti top. Karlström. Kaybı geldi. Şimdi topu alan Nanasi. Gyökeres'e. Gyökeres, Nanasi, nefis canım ayakta kaldı, vurdu kaleci, indirikten döndü top. Bu da Nanasi ile İsveç'in gole yaklaştığı an. İkinci yarı başlamak üzere. Evet, İsveç başlıyor ikinci yarıya değerli izleyiciler. Esat'ın pası Stanciu'ya. Stanciu, kaleci, ikinci hamle, yine onda kaldı top. Denizman yetişemedi topa, kaleci Johansson'dan önce. İlye Gyökeres'ten topu kazandı. İlye'nin pası Tanase. Güzel açtı oyunu Denizman. Şimdi hareketlendi. Denizman derinlemesine iyi top. Gol pozisyonu Tanase vurdu Johansson. Tanase ile yaklaştı. Beraberliğe Romanya. Çok hızlı geldiler. Çok çabuk geldiler. Latyum. Tekrar Mihaila. Ceza sahası içi. Çıkıldau. Kaleci Johansson'da kaldı top. Oyuna girdikten sonra attığı bu şut. Johansson'da kaldı. İyi hareket şimdi. Gyökeres dribling halinde. Viktor Gyökeres. Gyökeres. Svensson çekti sağına. Svensson direkten döndü. İkinci şut dışarıya gitti top. Svensson'la ikinci gole yaklaştı İsveç. Harika döndü Gyökeres burada. Vücudunu çok iyi kullandı. Yuvarladı Svensson'a. Şık bir çalım Svensson'dan, sağ ayağıyla vurdu direkten dönen top. Skoglund tamamlamak

istedi, dışarı attı topu. Larsson. Ve son düdük geldi, maç bitti değerli izleyiciler. Romanya 0, İsveç 1 maçın sonucu. 13. dakikada Viktor Gyökeres'in kaydettiği golle İsveç, Romanya deplasmanından 1-0 galip ayrılıyor değerli izleyiciler.

Spor Radyo. Türkiye'nin spor radyosu. A Spor Radyo. Yaşasın spor. A Spor Radyo.

A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.

A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.

Aşkım inan başka, değişmem seni başka aşka. Bambaşkasın sen bambaşka, canım inan her şeyde.

A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.